0: Ama değil mi? Gel diyorum aman. Hani öyledir ya, sıkışırsın. Sıkışınca ne yaparsın? Hemen en yakındakileri ararsın yani. Şimdi bu neyi mantıklı bana, şimdi bu Fenerbahçeli tarafta adam mesaj atıyor ya, sen diyor Vedat Muriç'e diyor nasıl çaresiz dersin diyor, bakmadın mı kaç gol attığına? Bakmadım abi, ben hakikaten sen söyledikten sonra baktım, şaşırdım yani. Bir tanesi de yazmış, Barcelona istiyor yazmış Vedat Muriç. Yani Barcelona istiyor ama Vedat Muriç de Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Böyle de bir şey, acayip bir durum yani.
1: Sıfır kilometre Golf mu alırsın yoksa 350 bin kilometrede Mercedes mi?
0: Bizimkiler 350 bin kilometrede versin.
1: Ona gidiyoruz biz ya, biz ona gidiyoruz biraz daha.
0: Sonra servisten çıkmıyorlar.
1: Evet, ustalara selam olsun. Biraz mesajlara bakalım mı saat başına kadar? Olur. Çok abi, teveccüh göstermiş dostlarımız, bize yazmışlar. Sen de biraz böyle nefeslen, araya girmek istediğin noktada dalabilirsin.
0: Eyvallah.
1: Faruk Gökçen, merhaba, kolay gelsin. Fenerbahçe Galatasaray psikolojisinden çıkmadığı sürece bu kısır döngü devam edecek demiş. Asensio Galatasaray'a gelse itirazın olur mu İbrahim Yavuz diyor Emrah Öztekin.
0: Yok.
1: Benim de olmaz. Hocam kusura bakma da sen de Sergen Yalçın gibi patlatıyorsun demiş. Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nden elenecekti diyordun. Bence Vedat Muriç seni yanıltacak.
0: Nerede mesela yanıltacak Vedat Muriç beni? Abi mesela tamam. Vedat Muriç beni nerede yanıltacak? Bir dakika, bir dakika.
1: İyi bir performans göster.
0: Ben Vedat Muriç kötü performans gösterir demiyorum ki. Ben tamam, düşüncenin sağlıksız olduğunu söylüyorum ya. Onu bile anlamamışsın ki benim söylediğimi yani. Sanki ben dedim ki Vedat Muriç gol atamaz. Ben Okan Buruk gruptan çıkamaz dediğimde sana puan söyledim değil mi? Bu kadar puan alırdın. Benim dediğimden fazla aldı mı? Ben gruptan çıkar çıkamaz demedim. Galatasaray 10 puan alır dedim. 12 puan alır dedim. Neyse hatırla onu.
1: 11 dedim.
0: 11 dedim. Kaç puan aldı Galatasaray?
1: 10 mu? 10, 11 mi?
0: 11, 12 neyse yani. Hani öyle bir anlatıyorsun ki sanki bana, ya sen Galatasaray'la ilgili bir şey söylerken bence önce bak bakalım 4 senenin sonunda kaç tane oyuncu yarışmış Galatasaray'da yani. Hala kim var kim yok bilmiyorsun. Allah Allah. Ya hakikaten yani söyledim. Hayır mesela ben Muriç gol atamaz.
1: 10 puan toplamış.
0: 11 demişim, fazla bile söylemişim ya. Yani o olmamış, sen diyorsun ki bana Galatasaray çıktı. Çıkamamış ya, neyi çıktı? Ya sen Galatasaray'a tarih yazdıysan Bodo'yu falan neyle anlatacaksın yani? Biraz oradan baksana ya. Osimhen sende, Osimhen, Osimhen. Allah Allah.
1: Galatasaray 4 şampiyonluğunda da sadece bu sene bir şeyler yapar gibi oldu. Geçen sene orta sınıf Avrupa takımlarından 6 yiyip eleniyordu. O zaman da 10 artı 4 kuralı yoktu. Bence kural devam etmeli, en azından devamlılık için demiş. İbrahim Yavuz'un düşüncesini merak ediyorum diyor. İbrahim Yavuz'da katıldığım şeyler de var, katılmadığım şeyler de var. Eskiden rekabet bu kadar üst düzey, para bu kadar değerli değildi. Yani ben Real Madrid dışında böyle yıldız lar takımı diyebileceğim sayılı takım sayabilirdim.
0: Yapma aman ha, bak onu deme sakın. Otururum hemen sana Milan'ın İtalya Serie A'yı bir anlatırım.
1: Serie A süper.
0: Bak
1: doğru.
0: Inter Milan bir video var. Hatta bence izle, o dönüyor. Şeyde bir tarafta Mourinho, Ancelotti, sahanın içine bak Ronaldo yani. Hani gözünü alamazsın, bırak maçı falan, maç öncesi o seromeni zaten yeter, sana kalkar teşekkür edersin yani.
1: Ya şunu demek istiyor herhalde. Mesajın devamında biraz açıklamış kendisini. Araplar demiş, Arabistan Ligi parayı basıp lige yıldızları doldurabiliyor, ambargo koyabiliyorlar o takımlar lige diyor, bir sınır lazım demiş herhalde bu futbolcu transferiyle ilgili, bilemiyorum, takımlara sınır getirilsin demiş. Zaten var Türkiye'de finansal fair play dedikleri sınır var, etrafından dolanmadığı sürece sorun yok.
0: Oranın zaten hani işin yok etmeyle alakalı kısmını oyuncuları biraz daha tembelleştirdiler yani, erkenden bu işi bırakalım gidelim, burada 3 senede uğraşacağımızı orada 1 senede hayatımızı kurtaralım diyorlar. Ona kabul ediyor ama üretebilirsin yani, hani sadece onun arkasına da sığınma. Burada temel sebep şey değil tek başına bu arada, bu yıldız oyuncuların geçmişte bugün arasındaki değişimin bence temel sebebi, evet o da etkili, aldılar götürdüler önemli oyuncuları oralara, erkenden yok ettiler. Bence oyun değişti. Bak aç Guardiola'nın, Arteta'nın röportajlarını dinle, Klopp'un röportajlarını dinle. Bak o değişen oyunda 10 numarayla ilgili anlattıkları şeyleri bir dinle. O dönem oyunun müsaade ettiği oyuncuları dinle. Şimdi takım boyunun, bloklar arası mesafenin, oyunun hızının, antrenman tekrarının hepsine bir bak yani. Şiddetli yapılan koşulların hepsinin bir bak. Yani oyun değişimi uğradı. Değişime uğrayınca ister istemez o becerisi yüksek oyuncuları, çok yetenekli oyuncuları yavaş yavaş elediler. Daha çok atletik Mbappe tarzı oyuncular daha çok ön plana çıktı. Osimhen tarzı. Şimdi senin Osimhen dediğin oyuncu var ya, getir 2010 ve önce

0: öncesine ortalama bir oyuncu. Bak 2010 ve öncesi Osimhen ortalama bir oyuncusu. Böyle oyuncular çok talep görmüyordu. Raul talep görüyordu. Daha klas bitiricilik konusunda. Şimdi Osimhen'le Raul'un bitiricilik konusunda siyahla beyaz kadar farkı var. Ama bu dönemde Raul gibi oyunculara yer kalmadı fiziksel anlamda. Onun gibi düşün yani. Tek başına o değil. Bu da yok etti oyunu.
1: Raul, Morientes, ne forvetler
0: var. Değil mi yani? Acayip forvetler vardı.
1: Rutvan Nistelrooy falan. Of. İbrahim Uzun Galatasaray'da oynadığı dönemler benim aklıma geliyor. Transfer olduğu dönem aklıma geliyor. İyi ki varsınız demiş Hüseyin, mesajını atmış. İbrahim Bey'e sorar mısınız? Sergen Yalçın mekandan yine iki tane. Tamam. Bunu soramam Salihciğim. Bir tane yetmiyor olabilir, bilmiyorum. Bakırköy'den Zafer. Alex olayında Aykut Kocaman haklıydı ve bunu Alex bir yıl sonra Türkiye'ye geldiğinde kendi ağzından söyledi. Aykut Hoca haklı dedi. Neden o zaman konuşmadın diye sorduklarında taraftar beni çok seviyordu. O yüzden açıklama yapmak istemedim dedi. Vicdanen rahatsız olduğum için şimdi açıklıyorum dedi.
0: Alex haklıydı dediği konu hangisi? Şeydi haklı. Orada bence de Aykut Hoca haklı. Alex'i oynatıp oynatmama hadisesi çıkmıyor antrenmana, maçtan bir gün önce oynayacağım diyor değil mi? Ondan bahsediyorlar
1: herhalde
0: yani.
1: O konu.
0: Tabii ki orada yani sakatım diyorsun, çıkmıyorsun antrenmana, maçtan bir gün önce geliyorsun, ben iyiyim oynama. Tabii ki oynatmaz seni teknik direktör, ama Alex konusunda benim anlattığım haklı ya da haksız konusu değil. Aykut Kocaman'ın teknik direktör davranışı olarak oyuncudan beklenti açısından o tarz oyunculara yer vermemesi, yani işin takım savunma kısmına katkı sağlamayan oyuncularla çalışmak istememesi. O yüzden Talişka'yı hemen sil. Sil Talişka'yı, hemen ona bir takım bul. Çünkü oynatamaz Talişka'yı Aykut Kocaman oyunlarında. Asensio'nun son dönemi özellikle fiziksel olarak düştüğü dönemler. Eğer öyle dönerse Asensio da Fenerbahçe organizasyonunda olma şansı yok Aykut Kocaman oyunlarında.
1: Evet, önceki dönemlerde beğendiğini söylemişti ama dediğin gibi senin o son dönemlerindeki performans sergilerse
0: düştü. Yani sakatlık sorunu yaşayıp yani bu oyuncular zaten o yüzden bize geliyor Cihan. Yoksa o Aykut Hoca'nın beğendiği dönemlerdeki Asensio ile şimdiki Asensio aynı değil ki. Onlar düştükleri için bize geliyorlar yani. Fiziksel olarak geriye gittikleri için bize geliyorlar.
1: Evet, Aykut Hoca da biraz böyle savunma yapan on numaraları daha çok seviyor. İbrahim abi, sen Galatasaray'ı kıskanıyor musun diye.
0: Çok.
1: Sabri Göktaş. Ne çok. Güzel, ne güzel sormuş.
0: Sabricim çok yani. Hani geceleri uyuyamıyorum ya.
1: Planlama mükemmel, teşhise ekliyorum demiş. Futbolcularda eğitim sıfır mı diyor, anlayamadım Yunus Bey. Eğitim sıfır olduğu için bence çocuklar bu işlere giriyor. İbrahim Bey'e katılıyorum diyor. Futbolcular eğitimsiz olduğu için doğru mu düşünemiyor diyor. Ne demek istedi anlayamadım. Cihan, hep İngiltere futbolundan bahsederiz ya. Futbolun beşiği vesaire deriz. Dünya Kupası'nı sadece bir kere 1960'larda kazandığını söylesem ne dersiniz diyor.
0: O futbolun beşiği hadisesi.
1: O çok yani bilindik bir
0: şey. Bir oyunun işte başlangıcı hadisesi oradan ve sonra en güçlü oyuncuları, en güçlü organizasyonu bir araya getirmeleri hadisesi. Yoksa mil takımlar olarak demiyor ki ona yani. Bir de onlar senin gibi bakmıyor ki yani, şampiyon olursam en iyiyim, olamazsam en kötüyüm değil ki. En güçlü sürdürülebilir ekonomi onlarda. Ne olursa olsun hala oyuncu kalitesi olarak en iyi oyuncular onlarda. Yani onun şampiyon birinci olması ya da olamaması onun, oradan bir şey kaybettirmez ona yani.
1: Evet, o zaman Brezilya Serie A'da en izlenebilir lig olabilir.
0: Olur değil mi yani? Bunun
1: çok şampiyonlukla yani.
0: Ama İngiliz oyuncular şey değil yani. Hani İngiltere Ligi'nde de gayet hakim oynayan oyuncular yani.
1: Tabii. Yani onların da ben aslında yani Türkiye olamazsa böyle çok o hiç olmayan takımların olmasını istiyorum. Yani sürekli sıkıldım İspanya, Fransa falan, böyle bir yeni şeyler görmek istiyorum.
0: Ya o da biraz şeyle de doğru orantılı oluyor işte. Altyapıda yani genç milli takımlarda bir jenerasyon yakalama o kadar önemli ki. Aynı oyuncularla, çünkü altyapıda yakaladıkları jenerasyonu A takımda sürdürmek çok önemli. Oradan ne kadar fazla yukarıya ümit mil takımdan A mil takıma aktarırsan o kadar o beraber oynama alışkanlığı konusunda çok büyük avantaj yani.
1: Bahçeli Evler'den Tuncay, Galatasaray taraftarıyım, 40 yaşındayım. Dinlediğim en iyi yorumcu 1 Nihat Kahveci, 2 İbrahim Yavuz demiş.
0: 3 Feyyaz şeyde gibi de 3 yani 3 de seni ne durdurdu yani.
1: Seni 3'te durduran neydi?
0: Teşekkür ederim, sağ olsun.
1: Fenerbahçe Galatasaray psikolojisinden çıkamadığı sürece bu kısır döngü devam edecek demiş. Az önce benzer bir mesaj gelmişti. La Liga'da 23 gol attı ama zaten takım toplamda 50 gol mü ne attı ya da 60 gol attı. Yani takımın golünün yarısını attı. Bu da gösteriyor ki takım tamamen Vedat üzerine kurulmuş. bu oyunu Fenerbahçe'ye geldiği zaman bu şekilde olmayacak diyor Boray Köknel.

0: yine oradan da çok sağlıklı olmaz. Oradan okursak da çok sağlıklı olmaz. Yani ya olur, dönem dönem oyuncuların böyle o tarz zirve performansını yakaladığı olabilir. O an attığı goller de şahane goller. Bak ben Vedat Muriç'in oyunculuk özellikleri olarak ya bu oyuncu falan değil, hiç ağzımdan böyle bir şey çıkmadı. Çok değerli bulduğum bir oyuncu. Ben düşüncenin doğru olduğuna katılmıyorum. Ona itiraz ediyorum yani. Ya bu parayı vermişin gitmiş. Eyvallah, şahane bir iş yapmışsın. Şimdi yaşı ilerlemiş bir oyuncuya ondan daha fazla para verip niye geri alayım ki ben yani? Ha, boşta olur. Değil mi yani? Boşta olur. Eyvallah. Derim ki ya yolun buralardan geçmişti. Hem bir abilik yaparsın, hem hani abilik işine çok katılmam, hani bizde çok talep ettikleri için söyleyeyim. Hadi gelsin abilik de yapsın. Rol model de olabilir. Hani dili falan da güzel, kibar da bir insan. Ama ya 15 milyon diyorlar ya. O da 15'e ikna etmişler yani. Ya Mallorca 16'ya bulsa 15'e sana verir mi ya? Mallorca şokta zaten ya. Nasıl Vedat Muriç'e biri 15 milyon veriyor? Hatta veren de geçmişte bir o kadara Lazio'ya satmış. Yani nasıl oluyor diyor bunlar ya. Aklı mantığı almıyordur bence. Yani hala onları bir espri olarak da yorumlamış olabilir. Gerçek mi bu diye.
1: Şimdi Ante Budimir var, o sonun forveti. 3 milyon. 3 milyon. Onu
0: bak, niye almıyorlar Hırvat mesela? Değil miydi Hırvat? Ya hiç düşünmem 2,5
1: milyon
0: ya. Bize de gol atmıştı attı. Şahane oyuncu. Ben mesela o yüzden şaşkınım yani.
1: O da La Liga'da.
0: Ya ondan bahsediyorum. Şahane bir oyuncu yani. Hani Vedat'ın da oyunculuk kalitesi olarak önünde olan bir oyuncu.
1: Ama 34 yaşında olmaz.
0: 2 sene oradan her seneden kaç, 5 milyon euro düşüyoruz her seneye, 5 koyuyoruz yani. Evet. Daha bile fazla yani.
1: Bir reklama gideceğim.
0: Yani aslında şahane örnek verdim bak. Bütün hikaye aslında Vedat'ı burada tanıyor olmaları, Fenerbahçe'den gitmiş olmaları. Yoksa bak Vedat aynı istatistikte olsa bugün bak yüzüne bakmazlar ya. Yani aynı
1: diğer geçen oyuncu. Seneki istatistiği olsa mesela 7 gol.
0: Geçen sene, bir önceki sene de yedi.
1: 7 gol.
0: 2 sene üst üste yedi. O istatistikler olsa kıyamet kopardı yani şu an. Ne yapıyorsunuz siz? İşte bugün benim söylediğimi o 7 istatistikle birileri talip olsa aynı şeyi söylerdi. Yani olur mu şimdi öyle? Sen attığı gol üzerinden hemen anlatacağım. Bu kadar. Bir de Mbappe ile yarışmış. Mbappe'nin ondan haberi varmış. Bir sorsalarmış yani, Mbappe ile yarışmış diyor.
1: Murat Ellek yazmış. İbrahim Yavuz'u seviyorum. Seni de seviyorum Cihan demiş. Allah razı olsun. Fenerbahçe'nin başına gelen Galatasaray'a gelmiş olsaydı Galatasaray nasıl bir durumda olurdu? Demiş. Bir soru sormuş. Herhalde 3 Temmuz oldu.
0: Ya Fenerbahçe'nin bir kendine yaptığı şeyi bence şöyle okusun. Tamam eyvallah, o dönemle ilgili kimsenin bir itirazı yok. Kabul ediyorum da. Ama toparlanması için Fenerbahçe'nin çok fazla zamanı vardı. Fenerbahçe'nin bence yani o dönem Fenerbahçe'ye ne kadar zarar verildiyse bu son 7-8 senedir transfer yüzünden, yani transfer, sürekli transfer talep etme yüzünden Fenerbahçe'ye verilen zararın çok da fazla ekonomik anlamda karşılığı yok. Kaç oyuncu gelmiş gitmiş Ali Koç döneminden
1: onu
0: bugüne?
1: Onu yazıyorum şimdi. Son 7 yıla
0: oyuncu,
1: baktım.
0: Kaç oyuncu?
1: 110'un üstünde.
0: Ya ne yaptınız? 110 ne demek biliyor musun? Bak 110 var ya, bir camiaya yapılmış en büyük kötülüktür biliyor musun? O bahsettiğiniz 110 oyuncu.
1: 2018-2019'da 17 transfer yapılmış.
0: Ya her sene ve hepsinin paralarını verdin gönderdin.
1: 2019-2020'de 14.
0: Şimdi o arkadaşımız bir de buradan baksın. Yani bu da camiaya bir kötülük değil mi yani? Olur mu öyle şey yani?
1: 2 sezondur 15-16'nın üstüne çıkıyor.
0: Ya her sene yeniliyorsun takımı ya. Ya bir tane takım şampiyon oluyor 4 senede. Ve en çok 11 tekrarı olan takım, yani en az yenilik yapan ilk 11'de takım şampiyon oluyor.
1: En çok da stopere yapmış.
0: Şimdi nasıl oluyor da yani burada bir örneğin varken bunu yok sayıyorsun, bunun bir yapıyla şampiyon olduğunu söylüyorsun. Bu kadar da tek karar değiştiren bir yapının da şampiyon olamamasını yine oraya bağlıyorsun. Ben anlamadım bu işi yani abi. Ya bir dön bir bak arkana ya, ben bir şey yanlış yapıyorum yani. Sürekli aynı şeyleri yapıyorsun ya. Ya senin bak her takım için geçerli. Beşiktaş için de geçerli. Oraya geldiğimizde de konuşun. Sabır, istikrar, sabır, istikrar. Ya bitti ya. İşte bir şeyin bir hikayesi var. Bir yerde okumuştum. İşte düşünce olarak anlatıyor. Diyor ki ya bir yıldırım düşüyor bir köye diyor. İki tane ev yan yana. Bir tanesi sürekli ahlanıyor, vahlanıyor. Tamam mı? Ya arkadaş bu nasıl benim başıma gelir? Şudur budur. Ya sürekli sitem ediyor. Diğeri de o olay olduğu an hemen ortalığı toparlamaya başlıyor. Yani ne işte, burası hasar görmüş. Oradan en sağlıklı ne kalmış? Burayı toparlıyor. Çatıyı onarıyor. Oraya. Şimdi ikisi belli bir süre sonra hayata devam ediyor. Öteki hala da
1: geçmişte kalmış.
0: Evet abi, problemleriyle devam ediyor, yaşamaya çalışıyor. Çatısı nedir o, akıyor damı öte, ama bu halletmiş. İkisine de aynı olay gelmiş değil mi? Yıldırım düşmüş yani. Sen şimdi niye hala aynı şeyle uğraşıyorsun ki ya? Bir şey değişmeyecek yani. Bence bu taraftan bak ya.
1: Kısa bir araya gidelim.
0: Gidelim.
1: Saat başı yapalım. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geliyoruz dostlar. Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Saatlerimizi de 13.06 yaptık. Yeni saatte tekrar sizlerle birlikteyiz. Biraz da Beşiktaş yapalım. Döneceğim tekrar mesajları. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Biraz daha erken okuyacağım bu sefer. Çünkü yetiştiremiyoruz 45'te başlayınca. Abi biraz Beşiktaş yapmak istiyorum. Yeni hoca Vincenzo Italiano. İsmi havalı. Kendi sence başarılı olabilecek mi Beşiktaş'ta?
0: Çok özür dilerim, bir mesaj geldi sana.
1: Hocayı sordum, Beşiktaş'ın hocası.
0: Bizim Radyo Gold'ü etiketleyerek bir arkadaşımız benim hocanın Alex'le ilgili söylediğimi...
1: Bakayım bir, beni de etiketlemiştir belki.
0: Merhaba İbrahim. Okuyayım mı?
1: Oku tabii, niye okuyayım?
0: Merhaba İbrahim Yavuz kardeşim. Radyo Gold'deki programda Aykut Hoca'nın koşmayan 10 numara oynatmaz dediğin görüşüne katılmıyorum açıkçası. Profilime sabitlediğim istatistik her şeyi açıklıyor. Bu konuda algı yapanların teknesine su taşıyorsun demiş. Şimdi yayındayız, bunu daha detaylı bir okuyacağım. Mehmet Köse, selamlar bu arada. Şimdi senin soruna gelin, oraya teknesi, dönmeyeyim
1: teknesine
0: yani.
1: Teknesine su taşımak güzel, değişik tabirmiş.
0: Evet.
1: Hoca, yeni hoca ve basın toplantısı Serdal Adalı'nın, ben dün biraz farklı açıdan baktım, bana katılmayanlar da oldu.
0: Yani, ne abi senin?
1: Ya dedim ki başkan, dedim profesyonel olmalı dedim. Evet, belki sempatik gözükmek için Rıdvan'ın kız isteme olayına gidebilir dedim. Olabilir hani, belki sempatik gözükmek istemiştir ama dedim hani bunu farklı şekilde yönetebilir dedim hani orada
0: ya
1: kalmak.
0: Gitme Cihan ya, şeye ya, gitme, basın toplantısına gitme ha, bence.
1: Gitme.
0: Ya hiç yani, ben de seninle %100 aynı fikirdeyim yani. Hani
1: biraz tamam, amatörcü durdu gibi geldi bana.
0: Oradaki hadiseyi anlıyorum hani, ne kadar fazla.
1: İlgiliyim ben oyuncularımla işte, demek.
0: Ya olmadı, ayrıca bu kadar da ilgili olmayın, bu iyi bir şey de değil. Sonra aynı oyuncuyu gönderiyorsun, sonra neler diyorlar sizin için değil mi yani. Şimdi abi benim anlamadığım konu ne biliyor musun yani, Beşiktaş tarafında. O basın toplantısıyla ilgili söyleyeyim yani. Şimdi Beşiktaş aslında son 4 sene üzerinden yorumluyum. Çünkü benzer şeyleri yapıyorlardı son 4 sene. En sağlıklı sezon başlangıcı diyebilirim. Niye? Çünkü futbol aklı diye birine teslim oldular. Önder Özen. Mantıklı mı? Mantıklı. Yani niye mantıklı? Teknik bilgisi var. Pro lisansına sahip bir insan. Geçmiş deneyimi var. Sonraki süreç tamamen şöyle olmalı. Yani öyle olmasını bekliyorum daha doğrusu yani. Doğru olan odur çünkü. Onun belirleyeceği teknik direktör, sonra o teknik direktörle beraber kadro planlaması, başkanın burada dahil olacağı tek yer neresi biliyor musun? Bunlar diyecek ki başkanım, biz şu şu şu oyuncularla devam etmek istemiyoruz. Ama bu işin ekonomik tarafında siz biliyorsunuz ya. Ya bunları istemiyoruz ama birilerini istiyoruz o takıma. Yani bunlar gidecek, bunların bir maaş yükü var. Gelenlerin maaş yükü var. Biz bu işi nasıl yapabiliriz? Yani sizin kulüp başkanı olarak dahil olacağınız tek bölge orası. Bu bahsettiğim ekonomik tarafı. Yani hangisi gider, ekonomik durumu nedir ya da bunları alabilir miyiz? Şimdi o basın toplantısında bitiremiyor başkan biliyor musun? Hani orada gidemiyor başkan bir türlü. Ya en son dayanamadı, yine teknik bir şey söyledi, dedi ki ya bizim de takım aslında dedi kadro iyi dedi şu dedi, ya girme başkanım, bak girme.
1: Beşiktaşlar kızdı bana, dedim ki sayın başkan zamanlama konusunu yönetemiyorsa Beşiktaş'ı nasıl yönetebilir dedim.
0: İşte o da aslında.
1: Hadsizlik yapmak istemiyorum ama dedim bu zamanlama konusunu yönetememem bence kasıtlı olarak planlı yapmış.
0: Aslında şeye ikna oldu bence yani, hani teknik anlamda en azından yönetemeyeceğine ikna oldu. Önder Özen'i getirme sebebi tamamen bu. Yani biz bu teknik konuda eksiyiz. Bu işin uzmanına teslim oluyoruz.
1: Zaten ara ara Önder'e sorun dedi mesela bazı soruları.
0: Ama Önder'e sorun diyorsun da sürekli bırakmıyorsun ya, bir de yani Önder'e sorun numarası var, 2 numarası, 3 numarası yani. Bu kadar da ayrıca sormasınlar ya, numarayı da vermeyin abi ya, bu kadar da gazeteciler Önder Özen'le diyor iş yapacak ya, o da. Hani zamana ihtiyacı var ya onun da, böyle sağlıklı düşünmeye. Ya sürekli sen ben arayıp ondan bilgi mi alacağız yani, sürekli o geliyor mu?
1: Önder Özen'in numarası herkeste var.
0: Olur mu şimdi öyle şey yani?
1: Ben de,
0: çalışacak.
1: Ben de sana vereyim sen. Ya
0: olur
1: sen
0: mu?
1: De dinleyicilere ver.
0: Ya şimdi yani hepimiz arayalım o zaman yani. O da bir zaman ayırıyor ya yani. Hani bunlar bir de şey değil ha. Bunu iyi bir şey gibi anlatıyorlar ya mesela. Futbolla yatıyor, futbolla kalkıyor. Bir insan futbolla yatıp futbolla kalkıyorsa orada bir sorun var. Onun ailesine, arkadaşına, sevgilisine, eşine ihtiyacı var. Orada yenileniyor insan yani. Tamam çalışsın etsin ama onun da bir yenile, eğer sadece futbolla yatıp futbolla kalkarsa onun da bir faydası olmaz kimseye yani. O yüzden onun da bir kendine ait alanı ve zamanı olacak yani. Bu kadar da böyle çok övmeyin bu durumu yani. Futbolla yatan, futbolla kalkan adamdan hiçbir şey olmaz, ben sana söyleyeyim yani. Duyarsan o adamdan da kaç yani. Hatta bir adam sana kendini öyle anlatıyorsa. Başkanım, ben tesiste yatarım, tesiste kalkarım. Futbol abi, o zaman teşekkür ederim. Yani bir insanın bütün hayatı futbolsa orada bir problem var yani. Bir insanın arkadaşı olur, eşi, dostu olur, kendine ait alanı olur, değil mi? Şimdi burada abi müsaade etmiyor yani. Hani başkan kolay da değil tabii. Bazı alışkanlıklardan vazgeçmek de öyle he deyince olmuyor Cihan. Ama en azından temel düşüncesini sağlıklı buldum. Yani önden üzerine teslim etmesi. Şimdi gelelim İtalyano konusuna. Şimdi genel soru ne? Hocayı tanıyor musunuz? Biliyor musunuz? Değil mi? Yani normal olarak şimdi sen de bana bu soruyu soracaksın, değil mi? Yani tanıyor musun? Bilgin var mı? Hiç tanımama gerek yok. Beşiktaş'ı tanımam yeterli benim için. Ben burayı biliyorum yani. Burayı bildiğim için oradaki adamın oralarda yaptığının çok değeri olmuyor. Çünkü buradaki davranış belirleyici oluyor ya. Çünkü o girsin Beşiktaşlılar baksın. Çalıştığı dönemde hep beraber oynamış, oynayan oyuncularla bir tekrar yapmış. O kendi teknik direktörlük dokunuşuyla oyunu almış, bir yere getirmiş, planlamasıyla ya da fiziksel antrenman etme durumuyla alakalı. Yani orada belirleyici olan senin o teknik direktöre vereceğin zaman, çünkü o da hayatında ilk defa sıfırdan bir takım deneyimleyecek. Kimse bilmiyor Beşiktaş'ın stoperinin, santraforunun kim olduğunu şu an. Bilmiyor yani. Transfer edilecek. Kanat mı? Bir sürü isim söyleniyor. O da hayatında ilk defa böyle bir şey deneyimleyecek. Başarabilir mi? %100 başarır. Ama ihtiyacı olan o Van Bronckhorst'a verilmeyen zaman. Verilecek mecbur. Başka şansı yok Beşiktaş'ın. Sakın Beşiktaş şöyle bir planlama yapmasın Beşiktaş taraftarı. Bu sene şampiyon olacağız. İddialı olsunlar, sonuna kadar kovalamasınlar ama bu sene şampiyon olmanız o bahsettiğin tekrar olmadan çok zor. Yani şöyle olursun. Galatasaray hiç olmadığı kadar çok kötü gider. Fenerbahçe hiç olmadığı kadar. Sen oradan belki sıyrılabilirsin, ona bir şey diyemem. Ama sezonun belirleyicisi yine Galatasaray'dır yani. Galatasaray'da işler yolunda giderse bu saydığın takımların hiçbiri şampiyon olamaz. Net yani. Ama hiç de üzülmesinler. Çünkü onlar bu sene Galatasaray'ı şampiyonluk konusunda aşağı alabilmeleri için hepsi bu sene temel atacaklar. Galatasaray'da Beşiktaş, yani, Fenerbahçe'de Beşiktaş.
1: Yani Sayın Başkan'ı zaman zaman eleştiriyoruz ama sanki bu dönem, ya bir de hakkını vereceğim bir yer var. Yani sanki bu dönem biraz daha değişikliğe gitmiş gibiler. Daha şeffaflar. Mesela basın toplantısı 1 saat 20 dakika falan sürdü ve genelde böyle olduğunda tanıdık gazetecilere soru sordururlar ve handikapya düşmemek için, yani ters bir şey sormasın diye. Bülent Ülgen de dedi ki ben herkese tek tek dedi işte söz hakkı tanıyacağım dedi. Bu çok hoşuma gitti mesela, daha şeffaf olması. Ama bizim gazeteci abilerimiz, arkadaşlarımız da biraz alıngan işte. İşte soru geldi ya, ben buradayım işte, dedi ki ya yeni mi sıra geldi bana falan dedi. Ancak sıra geldi dedi. Gazeteci arkadaşımız dedi ki ancak sıra geldiyse biz de ona göre sorumuzu sorarız tarzı, böyle biraz daha iğneleyici şekilde sorusunu sordu. Yönetimin bu şeffaf olma konusu hoşuma gitti. Bence bir şeyleri değiştirmeye çalışıyorlar diye düşünüyorum, bilmiyorum.
0: Yani bir şey demiyorum, olması gereken o da hani zamanında yanlış yapılmış demek ki. Bence orada esas problem gazeteci tarafında. Ben gazetecilerle ilgili geçen amil takım basın toplantısında da benzer bir durum. Ya arkadaş, Montella'ya bir soru soracaksınız. Kenan Yıldız'a bir soru soracaksınız. Yoksa bu anlamda bir donanımınız, fikriniz, ya açın birine bu işin uzmanı olmuş, sahada deneyimlemiş ya da antrenörlük yapmış. Ya oraya gidiyorsun, ya Kenan'a muhtemelen yanlış hatırlamıyorsan birine sorduğu soru neydi biliyor musun? İddialı mıyız dedi. Mesela ne düşünüyorsunuz dedi bu. Ya ne diyecek mesela, iddiasızız. Hepsini kaybederiz. Ya bir soru sorsanız da yani oradaki insanların da böyle bir ufkunu açın. Ha, Ozan Kabak'tı. Ya Ozan Kabak'a 50 tane soru sorulur biliyor musun? Yani mesela bir önceki organizasyonu sorarsın, şimdiyi, geçirdiği sakatlığı, mesela şeyi sorabilirsin. Ya çok erken yaşta Avrupa deneyimin oldu, genç oyunculara bununla ilgili hani orada edindiğin tecrübelerle ilgili en net belirleyici olan nedir? Burada gençler neye dikkat et? Bir sürü şey sorarsın milli takımı. Ne düşünüyorsunuz? Turdan çıkar mıyız? Çıkamayız.
1: Euro 2024'te sakatlandı, kaçırdı galiba.
0: İşte ondan bahsediyorum. Onu, o duyguyu sorarsın. Ya davranın ya, bir sürü abi bir acayip acayip sorular soruyorlar. Ben gazetecileri
1: anlamadım. Kaçırdım ben onu, izlemedim.
0: Ya inanılmaz sorular ya. Oturdum bekledim, bir tane soru çıkmadı ya. Hep aynı, duygular üzerinden yapar mıyız, eder miyiz, uçar mıyız? Bir tanesi de diyor ki Beşiktaş Fener istiyormuş sizi, bilmem. Ya adam milli takım organizasyonunda ne işin var Fenerbahçe ile Galatasaray ile? Tamam, habercilik olarak bir karşılığı olabilir ama ne gerek var? Niye ona kapılıyorsun ki yani? O yüzden bence şu gazeteci tarafı, özellikle soru soran taraf, oraya çok hazırlıklı gitmesi lazım Cihan. Yani hep böyle benzer sorular ya. Klasik maç top şeylerinde de öyle yani.
1: Yani stoperler arasında rekabet var, tatlı sert rekabet. Aranız nasıl falan, bir tatsızlık çıkıyor falan. Klasik sorular.
0: İnanılmaz şey ya, ezber ya yani. Hani.
1: İbrahim Bey çok ters köşe bir adam demiş. Tesiste yatıp kalkan adamdan uzak durun diyor.
0: Evet abi, uzak.
1: Ne kadar ters köşe,
0: tesiste
1: ne
0: çok
1: kadar
0: fazla
1: ters köşe bir adam.
0: Tesiste çok fazla yattığım kalktığım dönemi de biliyorum. Yatmadığım kalkmadığım düzenli ev hayatını da biliyorum. Öyle teknik direktörünü de biliyorum. Diğerini de biliyorum. Aradaki farkı da net gördüm. Öyle yapanların %90'ı başarısız. Yani bak, bu anlattığım tecrübeyle sabit yani.
1: Stüdyoda yatıp kalksan hep aynı performansı verir misin bir hafta? Tekrarda düşersin değil mi? Yorulursun.
0: Veremem ya, sıkılırsın. Yorulursun. Yani tam tersi ya, insanın bir kendine ait bir alanı olacak ya. Bu kadar basit, biz insanız. Ne demek abi futbolla yatıp futbolla kalkmak ya? Ne demek abi, böyle bir saçmalık olabilir mi ya? İnsan bir arkadaşını...
1: Mesela hoca olsam mesela, bu röportajı verebilir misin? Arkadaşlar benden klasik yorumlar beklemeyin. Ben futbolla yatıp kalkmıyorum. Yeteri kadar ilgileniyorum desem.
0: Benim
1: bu sefer...
0: ailem var, eşim var, kız arkadaşım var.
1: Yandın ama bu sefer.
0: Ya boş ver, ama ben onu şöyle ikna edeceğim. Mesela biraz önce arkadaş demiş ya, Sergen Yalçın'la ben Sergen Yalçın'la benzer ifadeleri hiçbir zaman kullanmam da. Çünkü Sergen Yalçın tahtaya kalktığında, elini aldığında bunu buraya alırsın, bunu buraya alırsın. Bu kadar basit. Ben hiçbir zaman öyle bir ifade kullanmadım. Kullanmam da yani. O işin o kadar basit olmadığını da çok iyi biliyorum yani. Ya da Türkiye'de üçüncü olmak böyle böyle demem yani. Hani bir antrenörlükten bahsediyorum yani. Antrenör, ben antrenör değilim yani. Bir tek mesela benim en çok itiraz ettiğim konular, burada bin kere de anlatmışımdır yani. Teknik direktör, pro lisansına sahip, teknik direktörlük yapma niyetinde olan insanların televizyona çıkıp yorumculuk yapmasını etik olarak şöyle doğru bulmam. Eleştirdiğiniz insanın, çünkü o kulüp için efsanesin sen Sergen Yalçın olarak. Solskjaer'in çok eksiğini dile getirdin, getirdin, getirdin. Solskjaer gitti, sen geldin. E oldu mu şimdi yani? Yani bir kere etik olarak doğru değil ki o yani. Çünkü sen bir ciddi bir kalabalığa bir önderlik yapabiliyorsun düşünce olarak. İnsanlar sana saygı gösteriyor. Bence en hassas olması gereken konu Beşiktaş'ta oydu. Dikkat etmesi gereken. O işin öyle olmadığını o biliyor zaten. O işin öyle, onu oraya aldım, bunu buraya aldım da bu işin olmadığını. Ben hiç alırım o takımı ilk üçe sokarım diye bir şey dedim. Ben bir takımda antrenör olsam ya da sportif direktör olsam söyleyeceğim tek şey. Bir yerde başarı minimum 2 sene. Minimum. Yani anca temelini atacağım o. Ya bak, Arteta'nın röportajı var. Soruyorlar orada hani değişimle alakalı. Ben bir kültür yaratmaya çalıştım diyor. Tek başına oyun kültüründen bahsetmiyor. Tesis çalışanından personeline kadar hepsininle ilgili düşüncelerini dinledim diyor. Yani buraya diyor öfkelenen, sıkılan insanların gelmesini istemedim diyor. Abi düşünebiliyor musun ya? Bir derinliğe baksana adamın. Hani tesiste yatıyor kalkmıyor. Bak oturuyor, bir düşünce var orada yani. Bak çalışanın da diyor, herkesin diyor düşüncesini dinliyorum. Yani tek başına oyun kültüründen bahsetmiyor. Davranış kültüründen de bahsediyor. Çünkü diyor Liverpool'la Manchester City'nin diyor o kültürü vardı diyor. Biz önce onu oturttuk diyor. Şimdi o diyemez mi? Burası Arsenal, Londra'nın merkezi, yıkarız ortalığı, şampiyon biziz diyemez mi? Der. Bizimkiler öyle diyor. Ben o yüzden gerçekçi olmak zorundasın. Sergen Yalçın olarak sen Solskjaer görevdeyken şunu deseydin çok değerliydi. Arkadaşlar, Solskjaer bana göre yeterli, yetersiz teknik direktör demedi, hadi dedin onu, ama hocaya şurada hak veriyorum, bir takımın, bir teknik direktörün bir takımla sağlıklı süre geçirebilmesi için yani minimum 1 sene ihtiyacı var, temeli atacak, bir sonraki sezon anca faydalanır dese Sergen Yalçın o dönem, bugün kendi için istediği zaman anlaşılabilir. O dönem Solskjaer'e burada zaman yok diyeyim, sonra sen göreve gelince zamana ihtiyacım var dediğinde o biraz ayıp oluyor ya. Öyle olmaz ya. O yüzden ben öyle bir dil kullanmıyorum, beni o şeyde benzetmesin ya.
1: İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Şeyi soracağım sana abi, şu Jose Mourinho olayını. Yani tekrar Real Madrid'e döndü. Sence burada Arda Güler bir kesik yer mi? Bir de ben bazı adamların böyle doğuştan, evet yetenekleri yatsınamaz bir şey ama doğuştan şanslı olduklarını düşünüyorum. Ama hani bilmem neresini boğaza koysa palamut yapışır derler ya. Yani sanki Mourinho'da da öyle bir şey var yani. Perezliyor resmen.
0: Ya şöyle, başkanı. Ya ben de çok doğru bulmuyorum. Yani hele son zamanlarda teknik direktör davranışı olarak son 10 senesi bu kadar problemli bir teknik
1: oradaki
0: direktör.
1: Oradaki gruplaşmayı yıksın diye mi getirdi
0: yani
1: acaba?
0: Yani Tottenham'da ya, onlar da üretemiyor. Yani bu sadece bize özgü bir durum değil yani. Dünyada da genel olarak böyle bir problem var yani. Onlar da geçmiş başkanlarına sarılıyorlar. Geçmiş teknik direktörlerine sarılıyorlar. Aslında bütün dünyada geçmişe bir özlem var. Oyuna bir özlem var. Yani 2010'lardaki oyunu özlüyor bütün dünya. İşte Serie A'daki derbiyi özlüyor. İspanya'daki derbiyi özlüyor. Oyuncu kalitesini özlüyor. Mourinho'yu niye özlüyordur İspanyollar? Kulübedeki davranışından dolayı özlüyorlardır. İşte o dönem o Real Madrid'in yıldız oyuncularıyla beraber oynanan. Ama onlar da büyük hayal kırıklığı yaşayacaklar. Ne Mourinho o dönemki Mourinho, ne sahadaki yıldızlar o dönemki yıldızlar yani. Arda konusuna gelince, yani niye mesela böyle bir şey çıkartıldı sürekli Arda'yı oynatmama gibi ile alakalı? Ben onu anlamadım. Bir şey mi oldu mesela? Kaçırdığım bir şey mi oldu? Özel bir durum mu oldu Arda ile Mourinho'nun?
1: Yok, hani biraz daha
0: niye oynatmasın
1: dominant,
0: Arda'yı?
1: Dominant tavırları var ya Mourinho'nun. Hani Ancelotti de biraz öyleydi. O da biraz sonradan
0: yani niye sıkıyor. Kamavinga, Ahmet Hüseyin 50 tane isim varken niye Arda'da takıldı?
1: Herhalde
0: yani?
1: Bizim çocuk ya. Herhalde korumaya almaya çalışıyoruz onu.
0: Yani onlar öyle bakmaz. Yani Arda'nın kendisiyle alakalı belirleyici olan hadisenin bir kere Dünya Kupası çok önemli onun için. Yani kariyerinin devamı açısından. Çünkü evet, Real Madrid'de en iyi sezonunu geçirdi. En fazla tekrar yaptığı sezonu geçirdi ama bütünüyle ilgili yine sorun yaşadı. İşte sakatlık sorunu, fiziksel durum. Arda'nın hala bence tam anlamıyla fiziksel sorunu ortadan kaldırmayla alakalı sıkıntısı var yani. O yüzden bizim de endişemiz o. Biz de görüyoruz aslında. Çok seviyoruz ama fiziksel olarak tam anlamıyla gelişmediğini görüyoruz. Çünkü diğerlerine bakıyoruz. Arada bir fark var. Şimdi Kenan Yıldız da genç, Arda da genç. Şimdi ikisinin fiziksel gelişimine baktığında, değil mi? Kenan'a hiç o konuda bir itiraz yok ama Arda çok fazla yetenekli olduğu için tabii sıyırıyor kendini, biraz daha ön plana çıkartıyor ama fiziksel olarak o tempoya ayak uydurmadığında, Mourinho değil Zidane da gelse benzer bir durum olur. Bir şey değişmez yani.
1: Evet, Benfica Mourinho'dan bile para kazandı demiş. 15 milyon euro. Biz adamı yollamak için üstüne para verdik. Benfica çok kural bir takım değil mi? Gerçekten Yunus müthiş mesaj.
0: Kim mesaj attı?
1: Yunus Balya.
0: Ya Yunus Bey şahane. Bunun üzerine hiçbir şey konuşmuyor. Bence programı kapatıp biz gidelim.
1: Benfica sürekli bir yerlerden para kazanıyor yani.
0: Hayır, bir de hep bu Fenerbahçe'ye denk gelmesi de çok enteresan.
1: Beşiktaş'a da gel yani, Rafa olayı falan. Şimdi Fenerbahçe'ye denk geldi. Yani
0: Rafa'yı satamazlar o parayı ama hani Fenerbahçe'ye yine hani parayı verip oraya gönderiyorsun. Oradan seni Şampiyonlar Ligi'nde nedeni parayla geri alıyorsun. Sonra Şampiyonlar o gidiyor. Hocayı alıp bir de üzerine parayı da satıyor.
1: Sözleşmesi devam ettiği için Benfica'ya para ödüyor. Real
0: ama tabii şey, burada şunu da unutmamak lazım. Bu Portekizli menajerler hadisesi, Portekizli teknik direktörler şu an dünyada bu anlamda büyük şey var. Portekizli menajerlerin teknik direktörle beraber Portekizli futbolcuları böyle yayıp işte önce Premier Lig'e çok yüksek bonservis bedeliyle getirip, asla oralara etmeyecek oyuncuları oralara getirip, sonra oralarda birkaç maç oynatıp biz ya da Arap bölgesine oyuncuları yine çok yüksek bedellerle satıp o işten böyle parayı kendi etrafında döndürme hadisesi. Yani burada da benzer bir durum aslında. Real Madrid'de yine birileri ikna ediyor oraya. Benfica bu işten para kazanıyor. Çok acayip bir durum yani.
1: Evet, hatta bazı menajerlerin oyuncuları milli takıma kadar bile sokabildiği kadar güçlü olduğu konusu.
0: Mendes aslında, Mendes'in etrafında bir ağ düşün yani, hani çok çok güçlü bir menajerlik ilişkileri. Ya bunlar çünkü Mendes alıyor, götürüyor Nottingham'a o şeyi, teknik direktörünü götürüyor. Teknik direktörü Mendes'in oyuncuları üzerinden gidiyor. Oyuncu da ister istemez onu biliyor, tutuyor, atıyorum Portekiz'in ortalama bir takımlar 50 milyon euroya bir oyuncuyu götürüyor. Jota mıydı?
1: Jota
0: Silva. Mesela o da gitti değil mi? Yüksek bir bonservise. Şimdi buraya gelince bir bakıyorsun, lan nasıl olur diyorsun değil mi? Aklın mantığını almıyor. Bir de canlı izle mesela, orada da görürsün yani.
1: Hasan Arat aslında, yani Serdal Bey'den önceki başkan Hasan Bey, o çok güzel girmişti biliyor musun? Yani menajerleri dedi Beşiktaş'ın kapısından içeri sokmayacağım demişti.
0: Bence orada başka bir şey var. Yani menajerleri kapıdan içeri sokmayacağım
1: dedi, bilmiyorum yani sokmadı ama yönetemedi de yani. Ya da ya bu arada menajerler menajer değil mi, kötü bir şey demek değil de yani, öyle, bizde kötü bir algı olmuş.
0: Problem
1: yani.
0: Menajer dedi ki, menajer aslında işin en masum tarafı Türkiye'de. Ya kısa bir dönem işin o tarafında olur muyum diye bayağı böyle bir profesyonelce bir şey yaptık yani. Çok sevdiğim de o dönem Ankara Gücü'nde sportif direktörlük yapmış, işte Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunu, eğitim İngilizce şahane, burada Levent'te bir ofis falan, acayip bir ofis kuran. Dedik ya biz burada devrim yapacağız menajerlik tarafıyla, böyle VIP minibüs, oyunculara eğitim İngilizce. Daha bir baktık bu işin sonunda, yani ben özellikle en son kendi adıma, ya ben böyle bir organizasyonda olma şansım yok yani, hani gördüm orada yani.
1: Para işlerini çok iyi konuşabilmen lazım.
0: Abi para da değil, oyuncu davranışı. Mesela ben öyle ailelerle oturdum ki ya, ben aklım mı? Bizde mesela benim de rahmetli babam sonuçta bir futbolcunun babasıydı. Ben Adanaspor'a transfer oldum. O dönem Cem Uzan Adana'nın Rumeli Holding'in, hem İstanbulspor hem Adanaspor onlar finanse ediyorlar. Ya ben giderken şöyle gittim bak. 87 defa milli olmuşum genç milli takımlarda. Olimpik milli takımda oynamışım. İkinciliklerde işte 100'ün üstünde maçım var ve yaşım 18. Hani böyle geliyorum. Yani normalde böyle bir babayı biz görsek adam normalden kaldırın lan bizi ayağa falan o şeyle karşılar. Biz içeri böyle mahcup girdi babam ve babama sorduğu soru o zaman şuydu: ne istiyorsunuz? Yani talebiniz ne maaş? Bu, ya şunu söylediğini biliyorum ya, biz hani böyle bir şey söylüyoruz. Çocuk oynasın, o zaten hakkı neyse alır. Siz ne uygun görüyorsanız. Şimdi baba davranışı o dönem buydu yani. Hani şimdi ben bir sözle bu para olmaz, şu da oynamamış bir çocuk ya, yani hani bana direkt böyle hiçbir şey almadan paraya satın talip olan bir veli davranışı. Hatta bir gün
1: şöyle menajerin gibi miydi baban? Yani o konuşuyordu. O zaman menajerlik kavramı.
0: Menajerlik yok. O zaman yaşım tutmadığı için imza ile ilgili beraber gidiyoruz bir başında. Ya adam soruyor normalde ne istiyorsunuz diyor, değil mi? Yani şimdi ne olur ne beklersin, şu kadar isim. Şimdikiler gör. Canını okuyor yani. Onu istiyoruz, bunu istiyoruz. Benim oğlum şöyle yapar. Ya o mahcubiyete baksana. İkincilikte oynayan bir çocuk 18 yaşında milli takımlarda oynamış, kaptanlık yapmış. Yani talep edebilir. Ev istiyoruz, şunu istiyor demiyor. Diyor ki siz neye uygun görürseniz diyor. O zaten diyor. Bak o zaten diyor. Bir performans verdiğinde bunun karşılığı olacağını biz biliyoruz zaten diyor. Yani diyor ki önce emek diyor. Bir emek versin. Siz onu diyor zaten karşılıksız bırakmazsınız diyor. Bu tarafta önce para verin diyor. Para verin diyor. Öyle olur mu abi şimdi? Siz böyle bak, etrafta bir ton herkes mesela ufacık bazen işte mesaj atıyorlar. Düşün, şeyiniz ne? Çocuğum futbolcu olmak istiyor ya da hani ne yardım? Ya bakın, çocuğunuzu spora futbolcu olsun diye göndermeyin. Arda Güler olsun diye, Ahmet Mehmet olsun diye göndermeyin. Bir kere senin çocuğunu oraya göndermen için ya şeyin çok güzel bir videosu var. Robin Van Persie'nin oğluyla alakalı. Oğlu altyapıda maçtan çıkıyor. Oynatmamış hoca, tamam mı? Beraber arabada gidiyorlar. Çocuk başlıyor hocaya sallamaya, tamam mı? Hoca diyor şöyle, hoca böyle, hakkımı yedi, şudur budur falan filan. Van Persie dönüyor diyor ki ya bu çok diyor ezik bir davranış diyor. Hiç diyor sana bunu diyor yakıştıramadım diyor. Yani biz diyor senin diyor futbolcu olman ya da olmaman bu tamamen diyor hani seninle alakalı bir durum. Bu işe olan saygın, aidiyetin, ama diyor biz anne ve baba olarak diyor seni diyor topluma çok sağlıklı bir birey olarak, yani sen futbolcu olsan da olmasan da biz seni çok seviyoruz ve topluma sağlıklı bir birey yetiştirmek için hani mücadele ediyoruz gibi bir şey anlatıyor. Ondan sonra diyor şeyi bir sonraki antrenmana gittim işte, hatayı kendinde ara gibi. Sonra bir baktım diyor antrenmanda, evet bir karşılık bulmuş anlattıklarım diyor. İşte mücadele ediyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şimdi sen de önce çocuğunu öyle gönder. Zaten senin çocuğun bir Arda Güler olacaksa sen istemesen de oluyor çocuk zaten, yetenek o anlamda varsa. Yani sen çocuğu oraya gönderirken mesela bir sürü hayatla ilgili şey, geçen gün bir yazı okudum, o kadar güzeldi ki, hani neden çocuğunuzu sporcu yapmanız gerektiği ile alakalı. Basketbol üzerinden örnek vermiş, çok beğendim. Diyor ki bir çocuğu diyor 7 yaşında ya da 8-10 neyse basketbola gönderdiğinizde diyor, basketbolda diyor foul yapınca diyor elini kaldırıyorsun. Özür, yani ben yaptım ve evet. Bir çocuk diyor 7 yaşında diyor özür dilemesini öğreniyor diyor. Acayip güzel. Bak adam diyor ki bırak Hidayet Türkoğlu olmayı, İbrahim Kutlu olmak, özür dilemeyi öğreniyor diyor. Sonra diyor o, bence o en güzel hadise. İkincisi diyor basketbolda şöyle bir durum vardır diyor. Çok oyuna başlarsın ilk 5'te diyor. Çok kötü oynarsın, çıkarsın diyor. Ama diyor tekrar oyuna girme şansın da var diyor. Her şeyi toparlama. Yani hayatın her zaman bir ikinci şansı sana verdiğini de öğrenir çocuk diyor. Çok küçük yaşta diyor. Yani başlarsın çok kötü. Bench'e gelirsin. Senin yerine bir arkadaşın oynar. Ondan sonra bir daha girersin. Her şeyi toparlama şansın var. Ya da 4. periyoda kadar bu böyle çok kötü gider. 4. periyotta gelirsin. Oyunu sen çevirirsin diyor. Sonra diyor ki hayatın her zaman ikinci bir şansı olduğunu öğrenir çocuk diyor. Kaç yaşında olursa olsun. Sonra diyor basketbolda diyor paslaşma vardır diyor. Mesela hocalar diyor bir oyun çizerler diyor. Herkes kafasına göre atamaz diyor o topu diyor. Mesela orada oyunda finalde Cihan atacak o üçlüyü, değil mi? Paylaşmayı öğreniyor ve finalde diyor işte o paylaşmanın sonunda Cihan'ın atacağı basketle kazanma, orada da hani ben değil biz olmayı öğreniyor
1: takım
0: diyor.
1: Takım olmayı.
0: Şimdi adam bak şahane anlatmış. Sen önce diyor buraya talip ol diyor. Bırak diyor, sen, senin çocuğun Arda mı olacak, nedir o, İsmail Yüksek mi olacak? Bırak, o zaten olursa oluyor. Yani sen aslında topluma sağlıklı bir çocuk yetiştiriyorsun. Çocuğunu gönderirken böyle bak. Senin çocuğun her gün bir şey öğreniyor.
1: Geçenlerde başka bir eski futbolcu adı aklıma gelmedi. O da buna böyle esprili bir dille yaklaştı. Bizi dedi eskiden böyle ayaklarımızı çapraz kundaklarlardı dedi. Şimdi kundak kalktığı için dedi. Şimdi yetenekli futbolcular çıkmıyor tabii. Sonra işi espriye vurdu. Bu iş bence tamamen yetenek dedi. Doğuştan yetenek. Çalışırsa devam edebilir ifadesini kullandı. Ya sen, sana benzer yorumlar.
0: Ya bu kadar ya. Ya sen çocuğunu futbolcuya da sen çocuğunu top ya çocuk öğren. Ya sen sadece mesela bizim televizyonda gördüğümüz hadise maçı izliyoruz ya, topun peşinde koşan bir kalabalığı görüyorsun değil mi yani? O, onun altı var, çok derinliği var abi yani. Orada antrenmanda ki süreci var. Yani orada hayatla ilgili bir sürü öğreti var yani. Sen orayla ilgilen.
1: Ben oğlumu İbrahim Yavuz olsun diye gönderiyorum futbola demiş. Güzel yerden geldi. Sağ içinde mi sağ dışında mı? Hangi İbrahim Yavuz oyun? Onu da önemli yani.
0: Yarım yarım. Evet. Biraz oradan biraz.
1: Talip olmak, hadise, organizasyon.
0: Onları kayıt mı ediyor arkadaş?
1: Ne demiş? Ne diyeyim, süzgeçten abi geçirmek. Süzgeci İbrahim abinin hasta.
0: Dediğiniz günden beri söylemiyorum.
1: Onu söyleme, hasta oldu.
0: Dün sen hatta yayını kapatırken.
1: Evet, yarın İbrahim Yavuz'la dedim süzgeçten geçireceğiz.
0: Süzgeçten geçireceğiz.
1: Bir tarafta da Galatasaray'ın rezil seçmeleri. Yani o seçmeleri hala aklım almıyor. Kimi neyi seçtiler, kim memnun kaldı seçmelerden merak ediyorum demiş. Ya pazar günü Galatasaray'ın bir seçmeleri vardı. Bana çok
0: altyapı
1: bana inanılmaz mesajlar geldi. Ben de bununla ilgili yayında konuştum. Yani işte veliler izleyememiş, kimisi farklı yerden girmiş, farklı yerden çıkmış. Çocuklarını sahalarda aramışlar işte.
0: Evet evet, onu ben geçen sene bir arkadaşımın çocuğuyla deneyimledim. Benzer sorunu aynen. Çocukları bir bıraktık, çocuk başka sahadan çıktı.
1: Bulamamışlar, arka, izleyememişler falan.
0: Arkada bir yerden çıktı. Ha, aynen. Ya maalesef öyle sorunlar oluyor. Herhalde bu konuda en başarılı kulüp Beşiktaş diye duydum. Yani etrafımızda çok arkadaşımızın çocuğu var. Onlar da bu tarz seçmelere gönderdiğinde duyduğum.
1: Karagümrüğün yani, de güzeldi eskiden. Yani. Şimdi bilmiyorum.
0: Öyle mi?
1: Çok onlar iyiydi. Buyur sözünü.
0: Ya bizim Gazi Osman Paşa'nın benim çocukluğumda vardı. Küçük bir halı saha vardı. Orada böyle her yaş kategorisine göre şahane planlama yapıyorlardı yani.
1: Evet,
0: Galatasaray'ın esas şey sorunu var yani, hani aslında tesis sorunu var. Şimdi o Flore'den bahsediyor değil mi? Bu işler Flore'de
1: evet,
0: oluyor.
1: Şu an öyle.
0: Yarın orası olmayacak yani. Kemerburgaz'da olacak yani. Daha altyapı önümüzdeki sene nerede antrenman yapacak Galatasaray'ın bilmiyor kimse yani. Sen Icardi'yi falan istiyorsun da sen şeyi atlıyorsun. Altyapını unutuyorsun yani.
1: Tabii o şey var. Vadi İstanbul'un önüne, stadın önüne bir proje var da onun bir yılda bitmesi imkansız.
0: Şu an ne yapacak o çocuklar bir yıl abi? Ne yapacak? Mesela Galatasaray'da yani ora başladığında altyapı oyuncuları nerede antrenman yapacak? Nasıl bir planlar?
1: Başka bir tesis kiralayacak herhalde.
0: İşte, hiçbir şey bilinmiyor.
1: Kasımpaşa tesisleri.
0: Şu Icardi'ye Osimhen'i ayırdığın zamanın şöyle bir küçücük ya böyle hani zerre kadarını oraya ayırmak istemiyorsun. Konuşmak bile istemiyorsun ya. Normalde yani orası kaynak ya, maden ya orası. Arda Turan oradan çıkmadı mı? Yani Yunus Akgünler oradan gelmedi mi yani? Niye sen orayı yok saydın, yıkıyorsun orayı yani? Bülent Korkmaz oradan gelmedi mi? Tugay Kerimoğlu oradan gelmedi mi? Niye bunları yok sayıyorsun yani? Niye? Çünkü Osimhen'e tav oldun. Osimhen sana şey geldi, güzel geldi. Ne gerek var ya, ben onunla ne uğraşayım? Osimhen'e 75'i veriyorum, beni şampiyon yapıyor diyorsun. Sen şampiyon olduğunu zannediyorsun da bence orada gol yiyorsun. Hani şeyde var ya, organize işlerde diyor ya, meğer diyor orada gol yemişiz diyor. Ben hani birine çok aşık oluyor, yurt dışından geliyor köye. Biliyor musun hadiseyi?
1: Biliyorum, hatırladım.
0: Sonra diyor oturduk diyor, ben işte o diyor ve eşi diyor. Meğer diyor golü orada yemişiz diyor.
1: Ömer Köze'nin selamı var İbrahim Yavuz'a demiş.
0: Ömer kardeşime çok selamlar.
1: Eskişehir Spor taraftarı Yüksel. Tarık Çamdal bence Galatasaray'da olmadı. Ben Eskişehir Sporluyum. Eskişehir Spor'da gayet başarılıydı. Milli takıma bile çağrılmıştı. En basitinden bugün Beşiktaş'ta izlediğimiz Rıdvan'dan daha iyi bir kanat oyuncusuydu. Ben böyle düşünüyorum. Çocuğuna çok çok hakkını yediler.
0: Ya bonservis işte, para olayı perişan etti oyuncuyu. Sanki onun sorunu ya.
1: Ben Yalçın Öztürk, İbrahim Bey'e sorum olacak. Diyelim Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım İbrahim Bey'i aradı, dedi ki antrenör olarak seni düşünüyorum. Varsayalım kabul etti ve kendisi an itibariyle Fenerbahçe'de neler yapar? Yani şeyi merak etmiş herhalde. Olsaydı Fenerbahçe'de neleri yani değişti?
0: Böyle bir şeyi kabul edemezdim. Niye edemezdim?
1: Niye?
0: Çünkü öyle bir zamanım, bana o zamanı vermeyecekler. Ben o zaman olmadan başarısız olacağımı biliyorum. Başarısız olacağım yere niye gideyim ya? Biliyorum ya başarısız olacağımı. Ya bana bugün dese ki biri, 6 aylığına sana şahane bir maaş. Ha, şöyle günün sonunda şöyle yaparsam eyvallah. Yani maaşa odaklanır. Ben param kazanmaya ihtiyacım var. Para kazanayım. Ama başarısız olacağımı biliyorum ya. Yani anlattıkları gibi kısa sürede o işin olmayacağını bu kadar anlatan bir insan o kadar kısa sürede o işi nasıl başaracak? Tek şansım var. Onu söylerim. Tek şansımız var. Galatasaray bizden çok daha fazla kötü gitmesi gerekecek. Çünkü sizin anlattığınız gibi bu işin olmayacağını ben hayatım boyunca görmüşüm yani. Böyle olmamış yani.
1: Şimdi, Galatasaray çok oturdu kadrosu yani.
0: Şimdi nasıl kemik ben kadrosu. Yok sayayım Galatasaray'ın varlığını yani. Sen benden ne istiyorsun? Şampiyon mu? Olamam şu an yani. Ha, o, yani %100 olmam demiyorum tabii ki. Sonuçta Galatasaray 2 tane fazla maç kaybedince her şey değişiyor tabii ama. Belirleyici olan o. Çünkü onun benden çok fazla oyuncu tekrarı var. Ha, ona rağmen oradan bir şey çıkabilir mi? Ve ilk söyleyeceğim şey ne olurdu biliyor musun? Buradan içeride mevcut oyunculardan tutabildiğimiz kadar oyuncu sayısını fazla tutmamız lazım. Yani bir şeyi yıkıp yeniden bir şey inşa etmek asla doğru davranış değil yani. Gendouzi, Kante, Asensio kim varsa İsmail Yüksek'te, Fred'te kadro planlamasına göre tabii ki Skriniar'dır. Burada planlamayı onun üzerine yapılır yani. Çünkü o belirleyecek. Bak senin Gendouzi, Kante, Skriniar, Asensio, İsmail Yüksek, gel kalede işte Ederson neyse kaç saydın? 7 mi saydın? O 7'ye dahil edeceğin 4 tane oyuncunun varlığı o 7 oyuncuyla çok net belirleyici olacak. Daha değerli hale gelecek. Yani Galatasaray'ın rakiplerine göre en büyük avantajı o. Onlar beraber oynama alışkanlığı olan oyuncuların arasına oyuncuları atıyorlar. O daha kolay bir sistemin içerisinde ama sıfırdan bir şey inşa etmek çok zor.
1: Bir Fenerbahçeli arkadaşım aradı. Aziz Yıldırım İtalya'ya El Bilal Touré'yi almaya gitmiş diye bir haber çıkmış. Bunun gerçeklik payı nedir diyor. İlgileniyor satılmış Şınar Fenerbahçe El Bilal'le ama işte 1 Temmuz'da sözleşmesi bitecek. Atalanta'da satmak istiyor. Olabilir yani şey payı yok. Yalan bir payı yok. İlgileniyor Fenerbahçe. Seyit Ateş vardı İbrahim Bey. Benim oğlum orada başladı mesela. Bayrampaşa'da bıraktı.
0: Bilirim,
1: siz oraları bilirsiniz.
0: Bilirim Seyit Ateş'i.
1: Abdullah Çenk. Abi yapmayın ya. Hani biz çocukken mahallede varlıklı ailenin yeteneksiz çocuğu vardı ya doğru düzgün topa vuramazdı. Böyle kibar kibar oynardı. Tarık Çamdal'ı ne zaman izlesem aklıma o çocuk gelirdi. Sadece bonservis değil yani adam süper yeteneksizdi ya da yeteneklerinin tamamını kaybetmişti diyor Melih.
0: Biz ona bir şey demiyoruz ki parayı o kadar para vermen onun suçu değil çocuğun suçuymuş gibi anlattın.
1: Ortalama yani. Bir oyuncu yani.
0: Ya oyunculuğu tartışırsın biri der ki ben alırım oynatırım biri der oynatmam o başka bir şey. Bizim burada anlatmak istediğimiz yani o kadar parayı vermenin yani şey gibi düşün o dönem Sayın Başkan dedi ya İsmail neydi köy başına şu an bu imza dedi kuralın sana verdiği getirdiği avantaj gibi bir şey söyledi değil mi? Yani niye böyle bir şey söylersiniz bir onun suçu değil ki yani hani sen normalde buranın oyuncusu değilsin de işte bu yerli kuralından dolayı buradasın denir mi bir oyuncuya öyle bir şey ya yani? Niye onun suçuymuş gibi davranıyorsun ya?
1: İbrahim Bey, Serpil Hamdi Tüzün'le çalıştınız
0: çalıştım.
1: Mı?
0: Çalıştım.
1: Demiş.
0: Çalıştım.
1: Neleri doğru yapıyordu, neleri yanlış yapıyordu? Beşiktaş'a çok şey kattı.
0: Ya şöyle şimdi Serpil Hamdi Tüzün senin hani arkadaşımızın söylediği Beşiktaş. Çünkü orada zamanı var. Biz genç milli takımlarda çalıştık. Senede 2 defa, 3 defa toplanıyoruz yani. Ha, hani.
1: Milli takımda.
0: Ama ne öğrendin Serpil Hamdi Tüzün'den diye sorarsan. Bize o dönem öğrettiği mesela önce teori dersleri oluyordu antrenmandan önce. Çok önemliydi. Önce yapmak istediğini anlatıyordu, gösteriyordu. Sonra pratikte sahaya geçiyorduk yani. Şimdi var mı öyle teknik direktörler yani teoride anlatacak? Mesela şunu yapıyordu. Bilmiyorum hani bir kimisi doğru bulur yanlış. Maç sonunda toplantı yapıyordu. Toplantıda hep beraber ortak bir şeye bir noktaya geliyorduk. Yani hani neyi yaptık, neyi kötü yaptık, neyi yapabilirdik. Oyuncunun sahanın içindeki davranışını da alıyordu yani. Oyuncudan destek alıyordu toplantıda. Ya ben senden bunu talep ettim ama sen hangi konuda zorlandın?
1: Montella da bunu yapıyormuş ama mesela 6-0 olan maçta oyuncular soyunma odasına girmiş. Hani ne yapacağız demiş ya ilk yarı. Ne yapmamız lazım? Şey karar vermiş oyuncular kendi aralarında. Abdülkerim anlatıyor bunu. Birebir eşleşelim demiş. Ben zaten Galatasaray'da hep öyle oynuyorum falan. Bana diyor yamalı verdiler diyor. Ben direkt elimi kaldırdım diyor. Ben istemiyorum kabul etmemiş. Ben diyor hani stoperim adam belki oynuyor yani kabul etme. Ya oyuncular Montella da bunu biraz özgün bırakıyormuş. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi?
0: Yok o iyi bir şey değil. Niye iyi bir şeydir? O bahsettiğin adam adama alan zaten adam adama zaten bitti.
1: Ya da hoca gidince aralarında mı konuştular?
0: Bence aralarında konuştular. o şekilde olmaz.
1: Değil mi?
0: Yani öyle aralarında yapmışlardır. Şöyle olmuştur. Çıkarken atıyorum. Ha. Sol bekte Ferdi mi var? Ferdi ile yan yana oynuyorlar. Demiştir ki ya şu alana gir diyen artık bırak gelmesen bırak ben onunla oynayayım. Yok. Ya da ikili kenarda o olabilir.
1: Hoca gidince diyorsun. Olabilir.
0: Ya çünkü o bahsettiğin öyle soyunma odasında hadi böyle yapıyoruz da değil. Benim anlattığım şöyle maç bitiyor ya Cihan. Kazandık kaybettik hiç önemli değil. Hoca geliyor toplantıya diyor ki burada diyor böyle böyle bir oyun planladık. Ortaya böyle bir oyun çıktı. İşte sana böyle bir görev verdim. İşte şunu yaptın şunu yapamadın gibi bir sürü şey. Konuşarak oyuncudan da destek alarak bir şeyler yapıyordu. O dönem için yani benim sana bahsettiğim bu Cihan 95-96 yılı yani. O zaman da böyle bir teknik direktör ki ben ülkenin temel sorunun şu olduğunu düşünüyorum. Hatta şahane tesisler var. Geçen gün İBB'nin Gazi Osman Paşa'daki yani eski stadyumun oraya yaptığı tesise gittim. Şenol diye de çocukluk arkadaşım var tesis müdürü. Hayran kaldım yani. Hayran kaldım. Jimnastik, fitness, yüzme işte ama o kadar beğendim ki üzüldüğüm konu ne biliyor musun? Yani böyle tesislerden çok üst düzey sporcunun çıkması lazım her branşta işte atletizmi, basketbolu neyse. Ama problem ne? O dönem tesis yoktu. Tesis yoktu o dönem bizim zamanımızda. Yani sokak kültürü evet önemliydi. Ama eğitici vardı. Çok iyi antrenörler vardı. İşte Serpil Amtüzün gibi, rahmetli Gündüz Tekin Onay gibi çok önemli teknik direktörler vardı. Şimdiki fark bu. Tesisler şahane, statlar şahane ama eğitici, antrenör konusunda çok geriye gittik. Bilgi konusunda çok eksik arkadaşlara teslim ettik yani. Onların işte yetiştirmeyle alakalı yaşadıkları sıkıntıları A takımda görüyoruz. Çocuk hala bilmiyor nerede topa vuracak nereden. Kendi içtiği Barış Alper için Okan Buruk sezon başı söyledi. Bu sene öğrendi dedi nerede şut atacağını nerede pas vereceğini düşünebiliyor musun? Amil takım Galatasaray seviyesinde oyuncunun teknik direktörü bu sene öğrendi diyor. Nerede şut atacak da yani ne kadar eksik gelmiş altyapıdan. Temel sorunun o yani.
1: Evet yani Silivri'de de Müjdat Gürsu spor tesisi var o da çok güzeldir. Sen söyleyince aklıma geldi mesela tesislerimiz var çok fazla yani, var aklımıza gelmeyen de çok var da.
0: Bence o tesislere yani. O tesislere işte çok iyi antrenörleri yetiştirmemiz gerekiyor. Yani bence Hacı Osmanoğlu'nun son dönemlerde söylediği en kıymetli en değerli şeydi yani. Eğitici sorunumuz var dedi bence de net ülkenin eğitici sorunu var yani. Bu her yerde böyle maalesef yani abi. Genel olarak yani.
1: Bireysel sporlara bulaşmayacaksın diyor. Maddi durumun iyi değilse demiş. Bireysel sporlarda hiç kimse bir şey kazanamıyor. Amatör şampiyon olarak katılanlar için konuşuyorum demiş. Yok ya öyle de düşünmemek lazım yani. Adam okçuluk seviyordur çocuk mesela. Mete Gazoz'dan feyz almıştır. Okçuluk seviyor.
0: Bir de öyle olmaz ki ya. Yani hani neyden böyle sürekli o, ya bu bunun yeteneğiyle sevmesiyle alakalı bir durum. Niye yani bak dediğin gibi okçuluktan da Mete Gazoz diye biri çıkmış
1: mesela
0: yani.
1: Doğan abi de iyi top oynarmış ama ben basketbol seviyordum diyor. O beni tarafı çekemediler seçmiş. Diyor yani. Kimin zevki
0: ya? Ya abi o öyle olmaz yani. Hani burada bu işin hani popüler kısmı, para kısmı, ekonomi tam eyvallah da ama onun yetenekle alakalı bir durum da. Mesela Mete Gazoz da senin söylediğin düşünceyle olsa bugün olmayacaktı öyle bir sporcu değil mi yani? Gerçekten. Bence çok sağlıklı o düşünce.
1: Evet kardeşimiz de çok başarılı tekrar kendisini tebrik edelim. Ne demiş? Bir salvo gelmiş sana. Hazır mısın? İbrahim Yavuz Galatasaray altyapısını eleştiriyor ama Icardi ve Osimhen üzerinden. Galatasaray kadar altyapıdan oyuncu çıkaran takım yok. Üç büyüklerden. 45 yaşındayım. Fenerbahçe'de altyapıdan çıkıp yıllarca oynayan oyuncu hatırlamıyorum. Yani.
0: Sevgili kardeşim devam edeceğim mi?
1: Yani sadece Icardi Osimhen değil. Bitti. Değil.
0: O zaman ne ismini?
1: İsmi ne? Bakayım sana hemen. Ali Algül benim. Ali Algül.
0: Yani Ali büyüksen abi kardeş neyse. Ali Bey şöyle söyleyeyim.
1: Ali'cim de.
0: Son 4 senede bana Galatasaray altyapısından bir tane organizasyonun içine soktuğun bir oyuncu söyler misin? Ben de sana neden Osimhen ve Icardi üzerinden örnek verdiğimi söyleyeyim. Çünkü son 4 senede seni Osimhen ve Icardi'ye ikna etti teknik direktöründe kulüp başkanında. Yoksa ben de biliyorum geçmişte. Zaten geçmişte altyapıdan çıkan oyuncular olduğu için isyan ediyorum, sitem ediyorum. Nasıl bu çocuklar çıkmıyor oradan yani?
1: Evet Salvo'nun üzerine biraz seni yumuşatalım. Özcan Yağcı. Daha önce de söylüyorum, şimdi de söyleyeyim. Bu mikrofonlarda dinlediğim en aklı başında yorumcu. Özellikle Vedat Muriç konusunda kendisini takdir ediyorum. Kitabın ortasından konuşmaya devam. İbrahim kardeşim demiş. Şöyle devam edelim. Adem niye yazılanları okumuyorsun? Hakaret mi var diyor. Yok Ahmet Ademciğim sıra gelmemiştir. Eyüp Spor Teknik Direktörü Kayseri Spor'la anlaşmış. Alt ligde başarılı olur mu diyor.
0: Ben Eyüp Spor Teknik Direktörü ile alakalı
1: çok
0: aslında...
1: Çok ilginç bir şey olmamış mı o da ya? Ben... yani...
0: Bak ben hocayı aslında yani şahane içinde hikaye yazabileceği bir hadise vardı yani. Hani çok zor şartlarda yardımcı antrenör olarak oraya gelip çok uzun zamandır...

0: sarsıldı. Şu açıklamayı yaptı o gün. Dedi ki buradan dedi Galatasaray, yani isim vermedi galiba ama şöyle bir sitem etti. Trabzonspor kaybetti, Galatasaray kaybetti değil mi? Kasımpaşa ile Gençlerbirliği kazandı. Yani düşme hattıyla alakalı bu işin tırnak içinde manipüle edildiğini anlatmaya çalıştı değil mi? Yani öyledir bu iş yani. Galatasaray diyor ki Kasımpaşa'yı 100 defa oynasa 99'unda yener diyor. Trabzon gençleri 90. Sen Fenerbahçe'den alınca o puan gayet helal, hak. Sen de gittin Fenerbahçe'den puan aldın ya, Fenerbahçe'ye 3 tane gol attın ya. Seninki hak da Kasımpaşa'nın Galatasaray'ı yenmesi niye hak olmuyor? Gençlerbirliği Trabzon'un yenmesi niye hak olmuyor? Şimdi ben hayata böyle bakan birinin ister istemez yani genel olarak başarılı olmasının çok zor olduğunu düşündüm. Antrenör olarak, eğitici olarak.
1: Neden peki yani üst klasmandan alt klasmana gidersin? Çünkü iyi bir maaş mı vardır yani?
0: Yok, başka bir teklif yok. İyi maaşla alakalı. O da çünkü
1: Eyüpspor devam etmesi.
0: Ya etmez çünkü Eyüpspor'daki insanlar o davranışı zaten ben sonda gördüm o da. O açıklamasından sonra bütün ümidi kestim ondan teknik direktör olarak. Yani konunun aslında çok onunla alakalı olmadığını orada şahit oldum. Zaten bir kere daha açıklamasını dinledim. Hatta en son Bein Sports'ta bir açıklamasını dedim. Orada tam İkna oldum yani. Hani konunun hocayla bir alakalı olmadığını gördüm. Ya bir teknik direktör öyle ifade eder mi ya? Ya orada şahane bir sene geçmiş yani. Hani bir olumsuzluktan olumluya dönen bir hadise var. Onu teknik olarak hiç mi anlatamaz bir insan yani? Sonra ikna oldum. Onunla bir alakası yokmuş dedim. Kayseri'nin dışında bir şey bulma şansı yok. Kayseri'nin neden talip olduğunu söyleyeyim sana. Kayseri Spor'da tamamen Eyüpspor'da geçirdiği sezona talip oldu. Onlar da öyle olmadığını orada deneyimleyecekler. 7-8 hafta sonra önümüzdeki sene inşallah burada beraber seninle değerlendiririz. Sen şöyle bir haber okursun. Kayseri Spor işte hocayla yollar ayırmış abi dersin. Ben de sana o gün söylemiştim galiba. Muhtemelen öyle olacak diye. Çünkü kime hani hangi organizasyonu teslim ettiğinizi iyi bakın. Birini göreve getirirken öyle yani 6 ayda bir yerde ligde kalması yeterli değil. Bir dönün geçmişine bakın. Anlattıkları şeylere bakın. Oradan anlarsınız onun yeterli olup olmadığını. Ben hani Bein Sports'taki açıklamaları tamamı problemli diye yorumladım. Yani teknik anlamda hiçbir şey anlamadım o işten. Hatta şeye de Okan Buruk konusunda da bir şey söyleyeyim. Ben mesela şeyleri falan yani izlerim çünkü oradan anlarım Cihan. Yani hani bir teknik direktörün kulüp başkanının konuk olduğu programları izlerim, dinlerim çünkü orada anlattıkları belirleyici olur. Bir insanın değil mi? Yani ne yapacağı 3 aşağı 5 yukarı davranışları belirleyici olur. Ki o güne kadar yaptıkları tabii önemlidir. Şimdi İrfan Saraloğlu'nu dinledim. Sosyal medyada bir arkadaşlara konuk oldu. İnanamadım yani. Cihan inanamadım yani. Ya, yaşça ve bu kadar deneyime sahip bir insan. Ya bak eski açıkta değil. Bir yerde izledim. Yazsınlar İrfan Saraloğlu röportaj diye. Şimdi diyor ki arkadaşımız bir soru soruyor. Hocam diyor Turan Top organizasyonlarında diyor Galatasaray diyor geçtiğimiz sezon diyor çok gol attı ama bu sene atamadı diyor. Siz de diyor bu organizasyonları siz yapıyormuşsunuz öyle söyleniyor diyor. Yani siz çalıştırıyormuşsunuz diyor. Geçen seneyle bu sene arasındaki fark ne diyor? Bak sorunun güzelliğine bak abi, nefis soru. Aslında sorunun içinde cevabı yatıyor zaten de. Ne değişti diyor ya, bir önceki sene duran toptan bu kadar gol atan takım nasıl oluyor da bir sonraki sezon bu konuda bu kadar başarısız oluyor? Sen de bu işin en tepesindesin. Abi diyor ki şimdi diyor duran toplarda diyor kullananla diyor vuran çok önemlidir diyor. Abdülkerim bu sene vuramadı diyor. Bunu da biraz mizahla böyle gülerek. Yani ne anladık abi biz şimdi bundan? Duranla vuran yani ortayı yapanla vuranmış önemli. Konunun seninle hiçbir alakası yokmuş ki. Sana niye bu soruyu sorduk ya? Ya olur mu hocam ya? Ya biz senden yani böyle oturduğumuzda böyle öyle şeyler dinledim. Çünkü Klopp'un, Guardiola'nın ya da diğerlerinin yardımcıları boşuna gidip organizasyonların en tepesine gitmiyor. Bak bir tane daha soru sordular. Dediler ki Galatasaray altyapı konusunda hani çok fazla oyuncu için ne oldu hocam, niye çıkmıyor altyapıdan oyuncu gibi bir şey sordular. Dedi ki ben buna katılmıyorum dedi. Biz dedi yani çift kalelere sürekli de altyapıdan oyuncu al ya. Çift kalelere altyapıdan oyuncu gidiyormuş. Onu hoca altyapıdan oyuncu çıkartmak zannediyormuş ve Fenerbahçe altyapısında da antrenörlükle başlamış biri yani. Hocam olur mu öyle şey ya? Bir tane daha geliyor.

0: Diyor ki hocam diyor, Okan Buruk bu sene çok fazla diyor ders aldık dedi maçlardan sonra dedi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda dedi. Önce dedi ki Okan diyorsa doğrudur dedi. Sonra güldü. Sonra bir şey söylemedi Cihan.
1: İki cümle o kadar bıraktı yani.
0: Ben böyle bir program izledim abi. Sonra o gün televizyonda olan bir arkadaşım, programda da bunu söyledim. Dedi ki bana, yani nasıl hocam dedi, sen İrfan Sarıoğlu'nu bilmediğini mi iddia ediyorsun dedi. Ya ben bir şey iddia etmiyorum dedim ya. Ben bir teknik direktörden bir şey öğrenmek için, yani o organizasyon 4 sene üst üste şampiyon olmuş ve o şampiyonluk sürekli Okan Buruk'un en büyük avantajı, en büyük şansı İrfan Hoca deniliyor ya bize. Ben de onu öğrenmek istedim. Büyük hayal kırıklığı yaşadım yani. Hatta dedi ki arkadaş ya dedi, belki dedi hoca dedi ifade edemiyordur dedi. Olmaz dedim abi, ifade edemiyor öyle, olur mu öyle yani bu iş?
1: İbrahim kapatacağız ama kapatırken bir de milli takımımızı konuşalım işte istersen. Kanada'dan bir dinleyenimiz bir şey yazmış mesela. Yani Nike diyor burada Türkiye forması satmıyor ve Türkiye'den hiçbir gazeteci bunu haber yapmıyor demiş. Lütfen dile getirin diyor. Tüm ülkelerin forması olmasına rağmen ne federasyon, ne bakanlık, ne konsolosluk herhangi bir alternatif bir çözüm üzerine sorumluluk almadı. Doğrudan stat'taki atmosferi etkileyecek bir durum. Bunu kimse haber yapmıyor. Türkiye-Avustralya maçında saçma sapan bir tribün görüntüsü oluşacak yüksek ihtimal. Lütfen sesimizi duyurun demiş. Orada Türkiye formasının satılmadığını söylüyor bize. Bakacağım, merak etmeyin ben. Daha böyle sesinizin daha yüksek sesle çıkacağı kişilere bunu aktaracağım. Mesela. Evet. Ne bekliyorsun abi 14
0: abi
1: Haziran'da?
0: Şöyle, benim yani milli takımla ilgili en başından beri düşüncem şu, hatta bu düşüncemi de son hazırlık maçı biraz destekledi. Yani benim en büyük endişem işin savunma kısmı ile alakalı. Yani hatta bizim milli takımın şampiyonadaki durumunu belirleyecek en net durumun işin savunma kısmı olduğunu düşünüyorum. Yani ön tarafta zenginlik açısından, hücum organizasyonu zenginliği açısından ne kadar önemli oyunculara sahipsek, organizasyonumuz orada ne kadar değerliyse, işin savunma kısmında o kadar problemli olduğumuzu düşünüyorum. Bir de aslında zengin gibi gözüken, bak zengin gözüküyor sayısal olarak ama derinliğine baktığında oyuncu kalitesi konusunda da biraz problemli olduğumuzu düşünüyorum. Yani Hakan Çalhanoğlu'nun olmadığı organizasyon bizi probleme iter. Kenan'ın olmadığı organizasyon bizi probleme iter. İşte Kerem'in olmadığı, yani yerine birini koyma hadisesi konusunda biraz eksik olduğumuzu düşünüyorum. Bir de Can Uzun hadisesi var. İşte santraforlu mu oynayacağız yoksa yine benzer gezen oyunla mı? Benim düşüncem, bugüne kadar gezen oyuncularla tekrar yapmış bir teknik direktör, bu kadar az tekrarı olan net santraforlu bir oyuna bu kadar kısa sürede dönmez. Yani evet, bu planın bir parçası olur ama başlangıçlar genelde yine daha önce oynadığı bu gezen hücum oyuncularıyla oynadığı organizasyon gibi olur düşünüyorum. Amerika maçı net bir şekilde aslında iki takımın da benzer özelliklere sahip bir takımın karşılaşması olacağını düşünüyorum. Onlar da Pochettino ile beraber sistemde değişime gidiyorlar. Yani üçlü dörtlü konusunda bir arayış içerisindeler. Ve çok ısrarla bir A-Spor'da şeyi izlemiştim, Amerika'nın hazırlık maçını. Israrla geriden oyun kurma düşünceleri var. Aslında çok da problemli konudalar. Daha henüz o işe oturtamadılar. Bizim maçta da muhtemelen bunu denemek isteyecekler. Orada kazandığımız topları sonlandırma ile ilgili çok büyük avantajımızın olduğunu düşünüyorum. Yani hem Arda'nın orada varlığı, hem çabuk oyuncularla atak sonlandırma konusundaki meziyetimiz. Ama bizim de, yani onların da bizim başımıza bela açacakları hadise yine savunmanın arkasına atacakları toplar olacağını düşünüyorum. Ama
1: hedef maçımız olduğunu düşünüyor musun? Ben hedef maçı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Paraguay ters bir takım. Hani Amerika'da son maçı kalırsa biraz sıkıntı. Bir de Avustralya yani ya şöyle, kötü. Aziz Beyiş bile hala oynuyor, adam 36 yaşında.
0: Ya şöyle, yani ben tabii şöyle düşünüyorum Can. Benim için kıymetli olan şu. Sürdürülebilir durum. Yani Avrupa Şampiyonası'na katıldık, Dünya Kupası'na katılıyoruz. Avrupa Şampiyonası'na katılıyoruz, Dünya Kupası'na katılıyoruz ve oyuncu konusunda da sürekli bir miras bırakmak zorundayız. Yani jenerasyonu da yenilemek zorundayız. Hem yarışacağız hem jenerasyonu da gençleştirmek zorundayız. Şimdi bilmiyorum. Çünkü sana bir sürü örneğini sayabilirim. Yani mağlubiyetle başlarsak ahlar vahlar olur ama en deneyimsiz olduğumuz dönem mağlup başladığımız organizasyonlarda neler yaptığımızı da biliyoruz. Ya da güçlü başlayıp sonra büyük hayal kırıklığı yaşadığımız durumlar da vardır. Bence belirleyici olan bizim için net hadise ki biz de burada öyle olmak zorundayız. Ya eğlenmemiz gerekiyor. Yani bir baskıdan sıyrılmamız lazım. Eğlenmemiz gerekiyor. Çünkü bu işte böyledir yani. Hani eğlenen, mutlu olan oyuncuları bir arada gördüğünde o çok pozitif anlamda takıma yansır diye düşünüyorum. Hiçbir şekilde şeyle ilgilenmiyorum yani. Hani gruptan çıktı, çıkamadı, çeyrek final, yarı final hiç problem değil. Çünkü her organizasyonu yaşarken aslında bir organizasyon, bir sonraki organizasyonda temellerini atıyoruz yani.
1: İbrahim abi, ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok güzel geçti zamanlar.
1: Sağ olasın. Sağ ol. Sen sansürsüz futbolda devam herhalde orada yayınlar.
0: Evet, şimdi birazdan A-Spor'da da bu gece 12 ile 2 arası güzel. Son sayfada olacağım. Birazdan da sansürsüzü çekeceğiz.
1: Muazzam, süper.
0: Teşekkür ederim. Sağ
1: ağzına
0: olun.
1: Sağlık. Haftaya tekrar çarşamba günü İbrahim Yavuz'la birlikte olacağız. Kendinize dikkat edin. Kimsenin de sizi yüzmesine izin vermeyin.
2: İbrahim Yavuz'la birebir sona erdi. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Emre Tilev'in ardından Aydın Cingöz, Ali Naci Küçük'le beraber Galatasaray gündemini değerlendiriyordu. O yüzden hiç de bölmedik. Ali Naci zaten bugün izinli, vermiş olduğu bilgilerden dolayı hem Galatasaray'ın sürecinde merak edilenler transferle ilgili, bence kulübün önünde veya üstünde tadilat dolayısıyla kapalıyız falan yazıyor olabilir Galatasaray ile ilgili olarak. Şampiyonluk kupası kaldırılmış, kutlamalar yapılmış belli illerde dernekler aracıyla, yöneticilerle, iş insanlarıyla beraber. Ardından futbolcuların birçoğu Dünya Kupası için ülkelerine gitmişler. Yerli oyuncular Amerika yolculuğunu tamamlamışlar. Öyle veya böyle Galatasaray'da bir ön hazırlık, az önce Ali Naci'nin dediği gibi fizibilite çalışmaları yapılmış. Beraberinde Dünya Kupası da bitince bazı şeyler netleşecek ki netleşmesi beklenen şeylerden sonra netleşecek. İşte bu yabancı sınırlamasıyla alakalı, Icardi'nin transferiyle alakalı, gitmek isteyen, kalmak isteyen ya da gönderilmek istenip de ben kalmak istiyorum diyen oyuncularla alakalı bazı şeyler var. Mesela onlardan bir tanesi Galatasaray'ın da savunmadaki en önemli isimlerinden biri Davinson Sanchez, kulüpteki geleceğine dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Como'nun transfer gündeminde yer alıyor Kolombiyalı stoper. İstanbul'da çok mutlu olduğunu, uzun yıllar bu formayı giymek istediğini söylüyor. Galatasaray'ın YouTube kanalında konuştu Davinson Sanchez. Hem saha içindeki hedeflerinden hem de ailesiyle birlikte Türkiye'deki hayatından da ne kadar keyif aldığını anlatıyor. Ailem mutlu, ben mutluyum, daha ne olabilir ki diye soruyor. Zaten bu kulüp içerisinde birlik, beraberlik, osu bu şusu su falan deyip böyle ayrıntılara yer veriliyor. Tabii 2023 yaz transfer döneminde Tottenham'dan transfer olmuştu Sanchez. Kolombiyalı stoper için yaklaşık 9,5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği açıklanmıştı. Ve transfer döneminin de en dikkat çeken hamlelerinden biriydi Sanchez takviyesi. Türkiye'de de savunma deyince akla gelebilecek 3 yabancıdan bir tanesi konumunda. Tabii 2023-24 sezonundan başlamak üzere o 4+1 yıllık bir sözleşme imzaladı Sanchez. Kontratı daha sonra uzatıldı ve savunmada başarılı olunca da 2028-29 sezonuna kadar da bu sözleşmenin geçerli olduğunu zaten hatırlatıyor hem yöneticileri hem oyuncunun ta kendisi. O yüzden Sanchez Galatasaray kariyerinde yalnızca istikrarı değil, kazanılan kupalardaki rolüyle de ön plana çıkmış bir oyuncu aslında. O yüzden Sanchez'i kaybetmek istemeyen Galatasaraylı sayısı bir hayli fazla, ama bunun kararını Okan Hoca ya da yönetim gelen teklifler üzerinden kazanılacak parayla beraber ya da yabancı sınırlamasıyla alakalı çıkacak bu kararla alakalı olarak verecektir diye tahmin ediyorum. Ama O gün bugün günlerden Dünya Kupası artık beklenilen süre tamamen dolmuş durumda. Hatta futbol severlerin 4 yıldır hasret kaldığı beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına sadece 13 saat falan bir zaman kaldı. 13 saat sonra Dünya Kupası başlayacak ve tabii Güney Afrika ile Meksika arasında oynanacak karşılaşmayla birlikte ilk kez 48 ülkenin mücadele edeceği organizasyonda toplamda 104 maç oynanacak. Ancak bu heyecana herkes aynı oranda dahil olabiliyor mu? Bence olamıyor. Çünkü bu konuyla alakalı inanılmaz sorunlar var. İnanılmaz sıkıntılar yaşanıyor. Bir daha da Dünya Kupası herhalde Amerika ve çevre ülkelere çok fazla verilmeyecektir. Hani o karışabilir muhabbet ile ilgili olarak Amerika'nın karışmadığı hiçbir yer yok zaten. En son spora da karıştı. Onun da anasını ağlattı derler ya. Gerçekten de öyle bir cümle kurayım yani. Hani burada ülkelere yapmış oldukları, kimi ülkeler gerçekten Dünya Kupası ile alakalı olarak elini kolunu sallaya sallaya ülkeye girerken, kimi ülkelere analarından emdikleri sütü burnundan getirme modeli uygulandı. Yani daha turnuva başlamadan ev sahibi Amerika'nın takımlara yaptığı uygulamalar büyük tepkiye neden oluyor. Amerika İran'a tam bir vize zulmü yaşatıyor. Başvuruyu uzun süre yanıtlamadı. Ardından idari ve teknik kadrodaki o 13 isme izin vermedi. Futbolcu Ayman Hüseyin'i tam 7 saat sorguya çekti havaalanında. Sonuç olarak da İran'a sadece maç günleri için vize verildi. Meksika'ya gönderildi kamp yapması için ve maç günleri Amerika'ya gidip karşılaşmanın hemen ardından da ülkeden ayrılma zorunluluğu getirildi İran'a. Özbekistan milli takımı stat girişinde tek tek X-ray cihazlarından geçirildi. Çantaları ortada toplanıp polis köpekleri tarafından kontrol ettirildi. Tam bir aşağılayıcı uygulamalar uygulandı aslında. Belçika milli takımının yıldızı Kevin De Bruyne de detaylı arananlardan bir tanesiydi. Ona niye yaptılar diye çok fazla soruldu. İsviçre milli takımının futbolcusu Embolo'ya önce vize verilmedi. Sonra Amerika'ya son anda girebildi. İskoç taraftarlarının da vizelerinin birçoğunun iptal edildiği söylendi. Sadece hani Afrika ülkelerine ya da Orta Doğu ülkelerine falan uygulanan bir şey de değil, sistem de değil bu. Hani kafalarına göre hani senden etkilendim, beni ilgilendirmez hani hangi takım falan diye. FIFA mesela şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki Somalili hakemle ilgili çok pardon, Amerika'nın skandallarından hakemler de nasibini alıyor aslında ve maç yönetmek için Miami'ye giden FIFA kokartlı Somalili hakem Omar Artan da Amerika'ya alınmayan isimlerden bir tanesi. FIFA'da Amerika makamlarıyla görüştükten sonra Artan'ın turnuvada yer alamayacağını duyuruyor. Amerika ile konuştuk diyor, olmadı diyor. Ya sen kefil olamadın mı? Sen FIFA değil misin? Sen dünya federasyonu olarak futboldan sorumlu değil misin? Bu organizasyonu yaparken daha öncesinde bunları hiç mi konuşmadınız? Ben Afrika'nın en iyi hakemini getirebilir miyim? Dur bakalım Afrika'nın en iyi hakemi kim olacak? O zaman bakarız mı dediler sana? Ya bu kadar organizasyon bozukluğu. Demin bir ara söylüyorduk işte İnönü Stadı'nda UEFA Konferans Ligi, işte UEFA Avrupa Ligi, İşte Olimpiyat Stadında Şampiyonlar Ligi uygulamaları yaparken 10 gün öncesinden statları alıyorsun, kuş uçurtmuyorsun, tuvaletlerinden kafeteryalarına, onun sonrasında zemininden tutun türbinlerine kadar her türlü isteği kendi kafana göre dekorasyonuna kadar bozup şey yapabiliyorsun. Ama böyle bir organizasyon senin isminle yapılıyor, bu ülkeler senin bu organizasyonunu yapmak için sana tekliflerde bulunuyorlar, kazanıyorlar, ondan sonra ülkeler diyor ki senin organizasyonunu aldık ama benim kuralım geçerli diyor. Hadi oradan falan dersin ya, diyemiyorsun. Çünkü söz konusu Amerika'dan bahsediyorsun yani. O zaman ne gerek var ki Amerika sana bu kadar yaptırım uygulayabiliyorsa, ben kendi grubumda Amerika maçlarında Amerika'ya karşı tolerans tanımayacağını nereden bileyim? Hadi bu soruyu sorarak böyle başlayayım sana. Kimle muhatap oluyorsan ben de hani buradan beni duyuyormuş gibi de hissediyorum ya. Ey Trump falan diye hani öyle bir konuşayım ya. Ya Pentagon sana sesleniyorum falan mı diyeyim ya? Hani yanlış mı düşünüyorum arkadaşlar? Hani Amerika maçlarında alınacak kararlar bilmem neler, kimi kime şikayet edeceğim ben? Hakem penaltıyı vermedi, kırmızı çıkartmadı, işte golümüzü neden iptal etti, offside yoktu o pozisyonda. Ben evimi yemin ederim ama ispatlayamam, çizgiyi çektiler çünkü. O ne biçim çizgi falan filan desek ne olacak yani? Ya Somalili hakem ülkeye alınmıyor ya. Zayıf diye falan herhalde, öyle tahmin ediyorum. Bu belli bir kilodan sonra falan diyeyim. Hani Somali deyince aklı o geliyor ya bir şey yapınca. Adam dünyanın en iyi hakemlerinden bir tanesi konumunda. FIFA ödüllendirmiş, seni Dünya Kupası'na çağırıyorum diyor. Bizden hakem almamasını falan geçtim yani, o konuları anlatmıyorum yani. Hani hep de şu örnekler verildiğinde de yadırgıyorum onu. İşte Çuruçuğa'dan, Kolombiya'dan, Somali'den, bilinmeden hakem var, bizden yok. Ya bizi niye o ülkelerle kıyaslıyorsunuz ki? Almanya'dan, Hollanda'dan, İngiltere'den hakem gidiyor da bizden niye gitmiyor demiyoruz ki? Neden örneği verirken küçüklerle başlayıp da ya da daha seviye düşüklüğüyle alakalı şeyler düşününce Dünya Kupası'nda belki kendilikleriyle hiç uzaktan yakından bir daha izleme imkanı olmayacak hakemler üzerinden bizimkileri kıyaslıyoruz? Çünkü daha önce o kalitedeydik biz. Çünkü şimdikiler o kalitede maç yönettiği için, Somalili hakemden daha kötü derbi hakemi olduğu için o yüzden şey yapılıyor yani. Siz Somali liginde bu hakemin nasıl performans sergilediğini biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. O yüzden şey örneği ver. Somalili hakem bile alınıyor. Belki hakem çatır çatır maç yönetiyor. Alınmaması büyük hata belki. Ama o konuda bakmıyor. Şey dönüyor mesela. Somali falan deyince o küçümsemeye geçiyor zaten yani. Ekonomisinin bilmem kaçını bizim ülkemizin sağladığı bir ülkeden bahsediyorum yani. Şimdi Amerika ile ilgili bir sürü şeyler de var. Kolayını mesela, ben mesela final maçını uzaylıların yöneteceğini, uzaylıların da bu maçı izlemek için gelebileceğini düşünüyorum mesela. Hani böyle Amerikan filmlerinde sürekli olarak gördük zaten böyle şeyler vardı. Ya hani Kolombiya maçında ne bileyim türbinlerin yarısı içeri alındı, kartellere aitlermiş falan diye öyle bir şey çıkabilir mi? FBI ellerini göreyim, yere yat falan deyip Kolombiyalı iki tane oyuncu ülkeye işte girerken yasaklı maddeyle girdi falan diye haberler çıkarsa ne olur? Öyle bir şey olursa bu zamana kadar girmişler, girdiklerinde içeri neler sokmuşlar falan, FBI'nin bile gözünden kaçmış diye. Binlerce belgesine seslendirdim. Öyle deniz üzerinden, hava üzerinden, kara üzerinden ülkeye kaçak malların giriş yaptığı, bunların nasıl yakalandığı falanla ilgili. Ya işte yerel polislerin müdahale ettikten sonra olaya federaller girdi. Lanet olası federallerin olaya müdahalesiyle beraber, tamam bırak George, bırak tamam, artık biz ilgilenemiyoruz dostum, lanet olası federaller geldi falan deyip öyle şeyler yapmadık, yaşamadık mı? Bunları gördük yani. O yüzden çok şey var Dünya Kupası ile ilgili ama böyle zulüm yok diyebileceğimiz bir organizasyon. Başlangıcı nasıl olacak, sonu nasıl olacak? Hava sıcaklığı problemmiş gibi gözüküyor. En çok o konuşuluyor. Çok sıcak diyorlar hava. Ulan diye baba, ülke kaynıyor zaten. Hani o kaynamasından dolayı onun havaya yansıması çok normal. Ülkenin her tarafı kaynıyor. Siyaseti kaynıyor, sporu kaynıyor, ekonomisi kaynıyor, bilmem. Her şeyi kaynıyor yani. Ya? Ne olacak bilmiyorum. Yani ben Dünya Kupası heyecanını kendi jenerasyonumla, millilerimizle, çocuklarımızla, teknik ekibimizle, heyetimizle, onlarla yaşamak istiyorum. Belki de en şanslı gruba düşmüşüz falan gibi yapıldık ama işin içinde Amerika var. Nesi şanslı yani? En azından ikinci çıkalım bari, öpüp başıma koyayım falan kısmındayım ben şimdi. Çünkü şeyi bekliyorum. Bu Amerika her şeyi yapabilir durumundayım ben. Arkadaşlar, bu son programımda benimle beraber olduğunuz için al bunu, al al al al al falan deyip böyle FBI deyip içeri girip CIA falan hepsi içeride şu an. Bu arkada kim bu çocuk konuşan be deyip, adı Doğan diyorlar falan deyip. Doğan hakkında her şeyi öğrenmek istiyorum. Kaç numara giyiyor? Nerede yatıyor? Nerede kalıyor? Çayına kaç şeker atıyor? Hepsini bilmek istiyorum falan. Ya Amerika'ya da haddini hani biri bildirecek mi? Yani öyle bir şey yok mesela. Öyle mesajlar geliyor beni de, hani kendimi yaktığım yetmiyormuş gibi. Doğan, biraz da ben de ateşle körükle geleyim sana diyen mesajlar da var arkadaşlar. Doğancım falandı diyen. Şey modunda gitmeyelim, hani Türkler geliyor, Osmanlı torunları falan, öyle şeylere girmeyin konulara yani. Ya diriliş Arda falan diye, hani kurtuluş Orkun falan gibi şeyler yapmayalım ya. O modda yaklaşmayalım olaya. Neymiş bu? Ülke bunlar neler arkadaşlar? Böyle toplayacakları puanlar mı tahmin edilmiş? Ha, yapay zekaların şimdiden grupların hangi puanlarla, takımların hangi kaç puanla çıkabileceği falan mı tahmin edilmiş? Benim de tahminlerim var diyen dinleyicilerimiz de var. Mesela bizim grubumuzdan 4 puanla çıkacağımızı düşünüyor. 4 puan 2 beraberlik diye bir beraberlik, bir galibiyet olması lazım. Bir mağlubiyet almamız lazım 4 puan. Aynı şekilde Amerika 3 beraberlikle sonuncu, Avustralya 4 puanla, nasıl olacak o iş? Averaj, ikili üçlü averaja mı girecek konu? Paraguay, Türkiye 4'er puan alacak demiş 3 maç sonucunda. Nasıl çıkacağız arkadaş? Mümkün değil böyle bir şeyin olması. O onu yenecek, bu bunu yenecek, bu bunu yenecek, o onu yenecek falan. Bu çok kafa karıştırıcı. Doğan Bey günaydın. Osmanlı'nın yolunda gidemedik, böyle zalimlere dünyayı boş bıraktık biz diye devam etmiş. Hadi neyse. Hacı Osmanoğlu Donald Trump'a gerekli ayarı vermiş. Merak etme abi, Allah'ın bize lütfettiği bu görevde bu can bu bedende olduğu sürece diyerek konuşmalar yapmasını bekliyorum kendisinden diye. Milli takıma dokunanı yakarım açıklamasını ben bir an önce bekliyorum demiş. Selamlar Doğan Bey. Brezilya'da bir kadın büyücü 26 Haziran'daki maçta uzaylıların geleceğini ve futbolcuları kaçıracağını söylemiş. Bizim maça denk gelmesinler sakın. Bine düşünemiyorum demiş. Yarım saat sonra bırakırlar. Aldığımız iki oyuncuyu geri bırakıyoruz. Başka maça geleceğiz falan diye. Biliyorum biliyorum, o kadını gördüm ben. İsmini mismini cismini bilmiyorum da. Neydi? Vobahanya. Vobohanya gibi bir şey, öyle bir ismi vardı. Vo diye geçiyor. Vobohanya Dünya Kupası'na ilginç bir paylaşımla gündeme geldi. Bir medyum, Brezilyalı bir medyum, gördüğü bir rüyayı anlatıyor. 28 Haziran'da oynanacak maçta uzaylıların gelip futbolcuları kaçıracağını iddia etti. O tarihteki maç Türkiye ile Amerika milli takımları arasında oynanacak maç olarak karşımıza çıkıyor. Alien. Ya. Vay be. Ne olacak? Ne bitecek bilmiyorum ki ben. Nasıl yaşanacak? Nasıl geçecek? Var böyle, şimdi gazetelerde falan da görüyorum da deminden beri bakıyorum. Messa çölünün kavurucu sıcağı, milli futbol takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını adeta bir dayanıklılık testine dönüştürmüş durumda. Termometrelerin 40 derecelerin üzerine çıkması bölgede günlük yaşamı tamamen felç etmiş. Millilerin kamp yaptığı Arizona Athletic Grounds tesislerinde resmi makamlardan üst düzey sıcaklık uyarısı gelmiş. Sıcaktan bunalan Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci ve Salih Özcan çareyi tişörtlerini çıkarmakla, ıslatmakta ve kafalarını sarmakla bulmuşlar falan diye, hani böyle. Ay ay. Neler olacak? Milli takımla ilgili birkaç bilgi vereyim. Amerika işkencesiyle alakalı bazı ayrıntılara değinelim yine. FIFA'nın hakemini satmasıyla alakalı. Satılık hakem var, Somalili iyi hakem. Ben önümüzdeki sezon madem bu kadar iyiydi, FIFA dünyanın en iyi Afrikalı hakemi seçti. Ben buradan sayın seslensem mi seslenmesem mi bilemedim ya. Merkez hakem kuruluna hatta küçük bir hatırlatma. Bu hakemi derbilerde düşünelim. Madem böyle, yabancı da değil bize, Somalili sonuçta, bizden sayılır. Ya devlet başkanı falan geliyor, oğlu moğlu eli geziyor ediyor, bir şeyler var. Somali ile ilgili bir sürü haber var. Çok da girmek istemedim konuya, şey yapmadım bir anda diye. Somali deyip geçmeyelim olur mu diye. Öyle. Abdülkadir Artan. Öyle yabancı da sayılmaz, çıkartsak falan. Allah Allah, bu hangi, geçen sene ikincilikte görev aldı falan desen herkes şey yapar yani. Kaçımız maç seyrettik ki? Doğan abi yapma daha, çoluk çocuk küçük falan diye. Ferhat Gündoğdu diye, bilmiyorum hani, uzaylılar gelir işte Amerika Türkiye maçında birilerini kaçırma durumu olabilirse ben adres verebilirim. Bunu al, bunu diyebileceğim federasyondan da birkaç kişi var. Bey bizi bırak, bunu al, bunu al diye. Öyle şey çıkar. İyi günler. Merkez Hakem Kurulu Başkanımız uzaylılar tarafından kaçırıldı falan. Hey hey falan öyle sesler çıkabilir bir anda kulüplerden. Reklam birazdan buradayız. Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar bir kez daha. Sevgiler, saygılar, çaylar, kahveler tazelensin. Ondan sonrasında dinleyicilerle de görüşleri alalım falan diye böyle sessiz kahve içmeye çalıştım. Çünkü bir tane reklam vardı, bir benzin istasyonunun kahve şahane bilmem ne bahane falan derken orada bir höpürdetme durumu söz konusuydu. Orada mesela birkaç tane mesaj geliyordu. Abi şu reklam çıkınca kapatıyorum falan diyenler de oluyordu mesela. Ya öyle böyle değil yani. Bazen öyle içenler var dünyada. Mesela son zamanlarda sosyal medyada görüyorum mesela en çok neden rahatsız oluyorsunuz diye anket yapmışlar. Herkes oraya işaretliyor mesela. Önde ağır yürüyen insanlardan herkes rahatsız. Yavaş yürüyen insanlardan rahatsız oluyorum. Önde ilerlemeyen, gitmek bilmeyen. Ondan sonra bir şey yazmışlar. İnsanlardan diye bir şık var mesela. Rahatsız olduğunuz şeyler diye. Ağzını şapırdatarak yemek yiyenler, ondan sonra höpürdeterek bir şey içenler, o tarz şeyler. Mesela onlar bir şık daha vardı. En sevdiğin şarkı çalarken radyoda üstüne konuşan DJ diye bir şey. Kimse onu işaretlememiş mesela benim çevremde. Yıllardır benim dinleyicilerim de var, beni takip edenler şey, sosyal medyadan. Çok da kullanmasam da 3-5 paylaşım yapıyorum. Sadece benim özel hayatım çünkü o. Hayatıma katmak istediğim insanlar olursa, öyle gelen mesajlardan, teklifler olursa, ricalar olursa beni de takip et diye. Ne zaman takip et derken hani birbirimizi takip etmek dediğimiz özel yazışmalar ki zaten normalde mesaj da yollayabiliyorsunuz bana herhalde. Öyle bir kapalı kutuda değilim. Hani şey gibi Doğan abi sana ulaşmakta çok güç falan gibi bir insan da değilim ben de. O yüzden sosyal medyadan, Instagram üzerinden, Twitter'dan falan oradan mesajlar yazılıyor. Televizyon dolayısıyla da çok paylaşım yapılıyor ya, Twitter'dan da TGRT haber etiketiyle ya da ne bileyim etiketimiz şudur, bu hashtagle falan diye böyle şey yapıyoruz X hesabından. Oradan da geliyor, oradan Twitter'a yönlendiriyor. Bülent Uslu bir şey paylaşıyor, Ali Naci bir şey paylaşıyor, bir fotoğraf atıyorlar, onların yanında duruyoruz falan. Tahir Kum'la bir şeyler yapıyoruz falan. O tarz şeyler oluyor mesela. Oradan böyle bakıyorum mesela programlardan sonra 10 kişi, 15 kişi, 20 kişi, 25 kişi falan böyle şey yapıyor, istek yollamışlar, takibi almışlar, sen de takip et falan derini. Orada görüyorum böyle gezdikçe de sosyal medyayı çok da öyle oturduğumda sıra sıra böyle kaydır videoları çok seyreden biri değil mi? Bir baktım kendimi kaybettim. 20 dakika boyunca falan zaman nasıl geçmiş dedim ya, 20 dakika. O ne yapmış, bu ne yapmış, onun hikayesi, bunun hikayesi falan derken yine dedim başkasının hayatı beni niye ilgilendiriyor ya? Hani başkalarının hayatı, ben onlara başkaları dediğim sürece çok da umurumda değil yani. Hani eğer onların hayatının içerisinde ben yoksam bir kutlamaya denk gelir, bir şey olur. Onu da zaten belli noktalarda hatırlayabiliyorum hala da. En sevdiklerimin doğum günlerini, özel günlerini biliyorum zaten ya. Bilmediklerimi de bazen böyle Facebook'tan kopya çektiğim oluyor. Abartmana bugün bakayım yakın zamanda kimlerin doğum günü varmış, unuttuğum var mı biri diye. Aa, bunun da doğum günüymüş, ne zamandır görüşmedik, bir sürpriz yapıp bir mesaj yollayabiliyorum mesela. Aa Doğancığım, seni de gördük, teşekkür ederim, çok tatlısın falan filan diye, balımsın canımsın falan mesajları geliyor. Büyük halalar, teyzeler falan böyle yıllar sonra bana deyip hani akrabaların ötesinde gerçekten hani anne yarısı diyebileceğimiz isimler, abilik yapmış, babalık yapmış isimler falan oluyor. Onları böyle hatırlamak onların çok hoşuna gidiyor tabii. Facebook'ta hep onlar olduğu için genç arkadaşlar falan çoğunlukla Instagram tarafında takılıyorlar mesela. Daha böyle gençlik, hani kapıda bir güvenlik var, belli bir yaştan sonra alamıyoruz maalesef dediğiniz yer. Yani benim annem de girmiyor mesela Instagram'a, sürekli Facebook'ta takılıyor işte. Teyzenle oradayız, şeye gittik, kafeye gittik, işte çay içtik orada, simit yedik orada, hep kadınlar toplandık, işte ne bileyim öğretmen evine gittik, öbür taraftan askeriye gittik falan, değil mi? Böyle şeyleri var, organizasyonlar. Şimdi birkaç tane detay var. Dünya Kupası'na sadece bir gün kala her şey yapılacak. Şunun şurasında nedir ki dediğimiz, geçiş şurada vardı mesela, geri sayımla ilgili yapılmış. 13 saat 22 dakika 39 38 37 36 saniye diye geri sayımlar var. Turnuvaya sadece bu kadar süre kaldı diye gösteriyor. Ve bununla ilgili olarak da tabii Dünya Kupası'nın enleri, artıları, eksileri, en iyi forvetleri, en iyi 11'i bu zamana kadar Dünya Kupası'nın, onlar çıkartılıyor. Görüyorum da sosyal medya üzerinden belli dijital platformlar yapıyor. Uluslararası alanda en büyük futbol organizasyonu ki Dünya Kupası. Tabii Brezilyalı Peleleri, Alman Müllerler, ondan sonra İtalyan Rossiler, ne bileyim Kempesler gibi birçok yıldız isim de yıllar boyunca attıkları gollerle, ülkelerinin başarılarıyla önemli rol oynamış figürler aslında bunlar. Ön plana çıkmışlar. Onları unutturabilecek isimler oldu mu hiç bu zamana kadar falan diye. Tabii Giuseppe Meazza gibi bir ismi asla unutmamak lazım diye. Tabii belli takım savunmalarını kaosa sürükleyen o zamanın yetenekli isimlerinden bir tanesi, ama işte 1934 ve 1940 yılları arasında İtalya milli takımında gösterdiği performans falan deyince yeni nesil şey diyor mesela, abi yani bana ya çok eskiler değil, ben yeni nesil olarak devam ettiğim için böyle çok nostaljiyi seven de bir nesil olmuyor. Bizim jenerasyon çok seviyor. Bizden sonraki kuşaklar 90'lar falan pop deyince mesela hani çok güzel şarkılarmış diyor. Onların zaten rap uygulamaları, coverları, düzenlemeleri oluyor zaten. İşte Puşkaşları, ondan sonra ne bileyim hani Fontaine'leri, Fransız golcüleri, Peleleri ya da Esebio'ları falan, ne bileyim hatırlayanlar mı Portekiz'den? Bizim gibi değil ki, bize zamanında onlar anlatılıyordu çünkü. Hani Halit abilerin, Cenk Koray'ların rahmetli, ondan sonra o dönem Vedat Okyar'ların, işte İlker Ateş'lerin, Kazım Kanat'ların falan anlattığı dönemlerden bahsediyorum. Böyle o dönem sohbet etme imkanı bulmuş ben bir basın mensubu olarak, gerçekten ne kadar şanslı olduğumu, Faik Gürses'lerle konuştuğumda, zaman zaman Hıncal abiyle de aynı masada oturmuştuğumuz, konuşmuştuğumuz olmuştu. Rahmetli anayım, sevilir sevilmez ayrı konudur, tarzıyla, yaptıklarıyla eleştirilir, beğenilir. Ya da onun gibi bir insan, bak onun yerine geçmeye çalışıyor diye mutlaka biri örnek gösterilebilir falan. Bunlar tabii ki var yani. Onlar anlatıyorlardı, oğlum sen alacaktın eskiden Paolo Rossi'yi, bir top alışı vardı ayağına, kaç tane altın ayakkabı aldı mesela, gide altın topu falan da almıştı değil mi? Doğru söylüyorsun üstadım, almıştı falan diye. Yok be, ne alması, almadı o falan diye. Kendi aralarında hemen kavga ediyorlardı. Ondan sonra biz de şey yapıyorduk yani, abi tamam tamam sakin ol. Romario da öyleydi, iyiydi. Bizim jenerasyon, Ronaldo'lar da güzeldi. Gerçek Ronaldo'dan bahsediyorum tabii ki bu arada. İşte Almanlar da güzeldi. Başka ne söyleyeceğim? Bir Miroslav Klose etkisi çok fazla futbolcu gösterebildi mi Dünya Kupalarında? Hep böyle Messi'nin, Ronaldo'nun, Hagi'nin, Alex'in böyle kıyasları yapıldığı yerde onların yerine gelebilecek hep oyuncular konuldu mesela. Vinicius Junior'lar, ondan sonra Mbappe'ler, Neymar'lar falan çıktı. Olmadı. Olmuyor çünkü bu jenerasyonun kalıcı bir başarıya ihtiyacı yok. Biz sahiplenebiliyorduk da başarılı olan kişiyi. Onlar da o başarıyı sahiplenebiliyorlardı. Bunun istikrarının ne kadar kıymetli olduğunu biliyorlardı. Ya bir Xavi'leri, Iniesta'ları belki çok parlatamadık ama hiçbir zamanda haksızlığa uğratmadık, haklarını yemedik yani babacığım. Hani Barcelona orta sahası, İspanya orta sahası, bir Xavi'si, bir Iniesta'sı falan dendiğinde orada söylenecek söz yok, bir şey söyleyenin ağzına hani terlikle vururlar, kürekle vururlar falana dönerdi yani. O yüzden çok kıymetli şeyler tabii ki o dönemin en etkili silahları, Dünya Kupası'nın unutulmaz tarihi forvetleri falan diye geçilmiş. Al mesela orta sahaları da yapılmış burada. İşte Maradona'lardan başlıyor. Ondan sonra Cruyff'lara kadar gidiyor. Başka kim var? Platini, Bobby Charlton, başka Lothar Matthäus, başka Hagi, Romanya deyince akla gelebilecek. Zinedine Zidane, Şifo, Enzo Şifo, Şifo Mehmet lakabı oradan gelmiştir. Onu da söyleyelim mesela. Belçika formasıyla herhalde 4-5 Dünya Kupası'na katılmıştır diye tahmin ediyorum. Zico'nun ön plana çıkması, Sokrates gibi bir ismin Brezilya'da ön plana çıkması. Benim mesela unutamadığım oyuncular arasında yer alan kıvrak bilekleri, hızı, top sürme kabiliyeti falan deyince, çocukluğumdan beri mesela saçlarımı bir ara, bazen ekoller vardır yani böyle o model kestirmeye çalışmak, bizim 2002 Dünya Kupası'nda veya başka organizasyonlarında işte bir Ümit Davala saç stili ya da bir Ronaldo saç stili falan vardı top gibi, onu bile kabul etmiştik. Babam adam o saçıyla beni görse var ya eve almaz falan diye. Amerikan tıraşına izin vermiyor, o tıraşı nasıl yaptırayım ben diyeyim. Son Mohikan gibi, bir ara İlhan Mansız gibi saçı tepeden toplamaya çalışıp ben de mi uzatsam acaba diye düşünen. Ama gurbetçi Almanya, mesela Almanya'dan gurbetçi futbolcu modeli diye adlandırıldığında yurt dışından gelen gurbetçi futbolcularda ya da amatör küme futbolcuların birçoğunda saçı arkadan uzatmak, yanlardan kısa kestirmek ve arkadan uzatmak bir ara modaydı. Yani bu 80'lerin sonlarında 90'ların başına veya ortalarına kadar devam eden bir süreçti. Bunu uzatanlar da oldu. Onun sonrasında amatör bir futbolcuysan önce saçının öyle olması, sonrasında işte bir de lisansının çıkması gerekiyor falan diyeyim yani. O saçında bana göre ekol isimlerinden bir tanesi Litbaski'ydi. Bilmem hatırlar mısınız yani, Alman futbolunun gerçekten unutulmaz isimlerinden biriydi. Bir gün öyle okuyorum Litbaski ile ilgili, hastasıyım yani oyuncunun top alışı. Biraz Rıdvan Dilmenvari gibi de söyleyebilirim. Onda saçlar aynıdır ya, koşarken böyle sallanır yerelere falan gibi böyle. İşte şey demişti bir demecinde, hayatımın en mutsuz anlarını 1982 ve 86'daki finallerde yaşadım diyen Litbaski, 3 final gördüğü kariyerinin en mutlu gününü kuşkusuz 90'da aldığı kupayla taçlandırıyor. İspanya 1982'de, Meksika 86'da finalde kaybederek Dünya Kupası ikinciliğini yaşıyor Almanya. Onun sonrasında Litbaski diyor ki kahrolduk diyor. Ama 1990'da inat ettik diyor, alacağız dedik diyor, aldık diyor. İşte Almanlar dediğimiz, turnuva takımı dediğimiz kültür oradan geliyor yani. Kempesler susarım demiş bir dinleyicimiz. Selamlar Dodo, Hacı Osmanoğlu. Cenab-ı Allah nasip etti, FIFA bizim bütün maçları sabah 5'e aldı dedi orada. Orada... Arjantinli Canigia vardı. Sol kanatta saçlarını savura savura koşardı. Ne topçuydu be diyen. Bizim jenerasyon yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Peki Doğan Bey, bahsettiğiniz İtalyan futbolcu klavyede yazamadığım için ismini yazamıyorum. İtalyan Beşiktaş'a teknik direktörlük yaptığını biliyor musunuz demiş. Aa, Beşiktaş teknik direktörünü mü buldu? Ben de ne kadar uzak kalmışım. İlgilenemedim hiç sporla da ben bu aralar falan diye. Günaydın Doğan abi. Dünya Kupası hakkında tarihin en kötü Dünya Kupası organizasyonu yapılacak diye bir bilgi verildi. Dün yayın kalitesinden stat çizgilerine, ülkeye giriş esnasından futbolculara yapılan muamele, hakemlere yapılan muameleler. Sence bu sene kullanılacak bir takım var mı? Ben Portekiz'in final oynayacağını düşünüyorum abi. Kullanarak, kullanılacak değildir o, kullanacak bir takımdır herhalde. Kullanarak Amerika'nın da yarı finalde ya da çeyrek finalde rahat görebileceğini düşünenler derim demiş. Lakatuş'u unutma Doğan diyor bir dinleyicimiz, eyvallah. Litbaski iyiydi be diyenler var. Saçı geç Dodo, sakal konuşalım. Bu radyoyu keller de dinliyor, unutma sakın demiş. Güzelmiş. Hasan Şaş'ta ne performans sergilemişti diyerek ben de ona katkı sağlayayım o dönem. Ama saça bakacağına, saçına bakacağına, maçına bak dediğim isimler çok fazla oldu. Ozan Tufan'ın da zamanında saçıyla oynarken yediğimiz golleri falan da hatırlamıyorum. Bonof derim demiş Hasler. Mateus daha iyiydi diyor bir dinleyicimiz. Doğan, bir de Dünya Kupası'nda bir numara forma giyen Ardiles vardı. Arjantin'de çok enteresan bir adamdı. Eyvallah. Gullit, Van Basten, onları söylerim demiş. Rummenigge derim demiş. Aguntayer diyorum demiş bir dinleyici. Eyvallah. Başka Doğan abi, Dünya Kupası'nda sence kaç tane yabancı teknik direktör çalıştırıcı var biliyor musun? Kopya çekmeden bir tahmin etsene diye. 48 ülke mi katılıyor? Kaç tane yabancı teknik direktör var? 48 taneden 40 tanesi olabilir ya. En fazla kendi ülkelerinde 8 tane falan teknik adam olabilir. O da var mı bilmiyorum yani. Doğru mudur? Hiç bakmadım. Daha önce rastladığım bir şey de değil. Kaç yabancı teknik adam var diye kopya çekmeden 8907 attım mesajı, cevabı da ver. Skilacci'yi söylemeyecek misin diyeyim. İsminden dolayı sıkıntı yaşar mıyım, söyleyebilir miyim diye. Batistuta'yı unutacak mısın diyenler. Canigia, Batistuta, Tugay, Yıldıray, Bülent Korkmaz, onları da ya, o jenerasyonu, onları yaşadık, onları biliyoruz arkadaşlar. Meazza diyor arkadaş diyormuş. 8907 cevabı yaz. Arattırma bana. Arattırma. Başka? Dahil oldum, kusura bakma, futbolcu mu arıyorsun? Bir anda açtım radyoyu, isimler sayılıyor demiş. Yok, Dünya Kupası'na orta sahalarıyla, forvet hattıyla, defansıyla yer veren, bu zamana kadar unutulmamış isimler arasında diyor. Klinsmann'ın saçlarını da unutmayalım. Ali Dahi'nin bıyığını konuşmak isteyen varsa ya Ali Dahi 28 taneymiş. Aa, 20 ülkenin kendi teknik direktörü mü varmış? 28, ben bayağı şey yapmışım. Effenberg, Totti, Skilacci, 8907 bekleme yapma, devam et yazmışlar hemen. Mehmet Scholl müthiş isimdi. Romario, Matias Zammer, şey gibi oldu ya, kendimi Şener Şen gibi hissediyorum. Comaneci, ondan sonra Bo falan diye herkes sayıyor arkaya. Roger Milla, ya Luis Ferdinand, böyle böyle şeyler var. Antalya'dan Selim de mesaj yazmış, sağ olsun. Edgar Davinson vardı abi diyor. Ya çok ekol insanlar vardı arkadaşlar yani. Oman bıyık vardı diye. Ali Dahi ama bıyık deyince Oman bıyık geride kalır yani. Ali Dahi Balak vardı diyor, Balak. Mihail Balak ya. Tardelli. Bunlar önemli isimler arkadaşlar. Şimdi tabii gel boş ver onları da, eskilerde yaşamayalım sürekli. Yeni jenerasyona da yayın yapalım. Onlar da gerçekten bu Dünya Kupası ile alakalı neler yapabilecekler. Şimdi burada birkaç tane istatistik var, verilen haberler var. Tabi rakamlar üzerinden çok gitmeyi sevmiyorum. Hani istatistik mini etek gibidir, sadece işte her şeyi göstermez falan gibi yorumlanabilir. Bu Dünya Kupası'nda milli takımımızda da çok şey beklediğimiz isimlerin haricinde hiç ummadığımız futbolcuların bizi mutlu sona ulaştırmasını hedefliyorum ben. Çünkü başarı oradan gelir. Eğer onlar başarılı olabilirse, onlar ön plana çıkarsa, ki benim şüphem yok mesela Arda'nın. Arda da mesela şöyle bir şey söyleyebilir misiniz? Abi Arda tamam, iyi futbolcu, güzel futbolcu da, şimdi şu eleştirileri şimdiden olumsuz düşünmek de hiç sevmediğim bir şey, ama ihtimaller üzerinden gidersek, baba Kenan da hani bir kafanı kaldır be kardeşim, sol kanat senin falan dedik de her topu vurma, sağ tarafta ne kadar boştu adam falan da diyebiliriz. Arda'nın ya kardeşim o topu da bir kere ayağından çıkar be, tamam yakışıyor top sana falan dediğimiz anlar da olabilir. Hakan biraz da geri dön be kardeşim dediğimiz şeyleri de yaşayabiliriz ya. İleri çıkıyorsun Abdülkerim, geri dönmek bilmiyorsun, o kanadı da ne bileyim otobana çevirdiler falan gibi şeyler konuşamaz mıyız? Ferdi abi hiç ummadık ya, bu Ferdi nerede, eski Ferdi falan, bunları da konuşabiliriz o ihtimalleri, ama akla getirmek istemiyorum tabii ki. Yani burada Ferdi'nin hazır olduğu, Kenan'ın daha yeni yeni ısınmaya başladığı, Can Uzun'un antrenmanlarda resitaller yaptığını, Arda'nın gerçekten topla ne kadar iyi oyun oynadığını, Hakan'la beraber lider vasfını ön plana kadar çıkardığını falan, Montella'nın sihirbaz diye adlandırdığı isimleri ön plana çıkardığını, onlarla birebir ilgilendiğini falan yazıyor gazeteler, ya da Amerika'da milli takımı takip eden abilerimiz, arkadaşlarımız öyle yorumlar yapıyorlar, görüyoruz yani. Tony Popovic'in Avustralyası Gustavo Alfaro'nun Paraguay'ı savaşçı oyuncularıyla rakibe top oynatmıyorlar demiş bir açıklamada. Montella bu savunma duvarını Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi teknik kapasitesi yüksek yıldızlarla aşmayı hedefliyor. Olay bu. İlk gelen bilgilerden bir tanesini paylaşayım size. O yüzden 2026 Dünya Kupası ile alakalı, yani 24 yıl sonra Dünya Kupası hayalini gerçekleştiren bizim milli takımımızın çocukları gruptan nasıl çıkarız sorusunun cevabını yaptıkları çalışmalarla biraz anlatmaya başlamışlar aslında. Avustralya ve Paraguay ile karşı karşıya geleceğiz. İki maçı kazandık mı onun sonrası zaten rahat. Hani o çok kıymetli. O yüzden Avustralya üçlü bir savunma sistemi uyguluyor. 3-5-2 dizilişiyle bir savunma kurgusu içinde Tony Popovic'in çocukları. Fizik gücü ve yüksek temposuyla rakibi hataya zorlayan bir oyun anlayışı var. Orta sahası daha güçlü ve çift forvet üzerinden gidiyor. Ama İşte Alfaro'nun da Paraguay'ıysa, abi Paraguay'ı seyrettim böyle bir hazırlık maçında, gördün mü mesela, Almanlara ne olmuş be abi Amerika karşısında falan diye, tamam kazandılar da yalnız bu Amerika çok sakat takım ha deyip böyle yorumlar yapılıyor. Hani biz ona 3 atarız, ikisine 5 atarız. Yani Avustralya baba, Avustralya falan bunlar, hani 4 tane futbolcu say desen akla gelmez kimse falan gibi geçiyor. Tabi burada belki sürekli bir işte hücum anlayışıyla, pres futbol anlayışıyla boğmaca gibi dediğimiz bir hastalık gibi düşün. Mesela hani hepimizin çocuk yıllarında geçirdiği kızamıkçık, işte su çiçeği, boğmaca falan gibi hani böyle hastalıklar var ya. Onlar gibi düşün mesela, hemen maç başlar başlamaz Yunus'uyla, Kerem'iyle, onun sonrasında işte forvet hattındaki diğer canıyla falan pres baskı, öyle topu çıkartmamaya çalışmak, onu yapmak bunu yapmak falan, böyle bir oyun anlayışı da olabilir. Hataya zorlamak dediğimiz konu. Tabii Montella'nın planı da bu. Yani bu iki savaşçı ekibe karşı oyunun daha kontrolünü elinde tutmaya çalışan, Arda'nın yaratıcılığı, Kenan'ın birebir becerisi veya Hakan Çalhanoğlu'nun oyun aklıyla hani topun ritmini belirlemek, oyunun kontrolünü ele geçirmek dediğimiz o tabirleri çok daha fazla kullansın isterim ben maçı anlatacak arkadaşlarımız. Ayrıca duran toplar konusunda da ekibimizin gayet kabiliyetli, yetenekli oyunculara sahip olduğunu da biliyoruz sonuçta. O yüzden biraz sabırlı ve rahat bir oyun bizi başarıya taşıyacaktır. Öyle paldır küldür illa kazanalım, mutlak kazanalım falan. Önce kazanalım falan. Önce kaybetmeyelim mi? Bence biraz daha ön plana çıkartmamız gerekiyor. Düşüncem o. Arkadaşım ya, bir arkadaş kelime kelime bütün takımı 1 Altay, 2 Zeki, 3 Ferdi falan diye öyle kadroyu yazarak sürekli meşgul etme durumu nedir? Ben böyle kelime kelime mesaj yazan arkadaşların mesajlarını normal hayatta okumuyorum. Onu söyleyeyim yani. Hani okunmamış 24 mesaj bulunuyor mesela seni gördüğümde. Yani diyorum ki 24 mesaj ya bir yerde kilitli kaldı, bir tek bana ulaşabiliyor. Telefon sadece ben kayıtlıyım hatırladığı kadarıyla. Hani sıkıntısı var mı falan diye baktım. Kadroyu yazdığını görünce şeye döndüm yani. Hani çok da önemli değilmişe döndüm yani. O yüzden söylüyorum. Oradan diğer taraftan hala da eskilerde ne güzel konuydu be Bosma. Dinozofları işte ne bileyim diğer şeyleri falan, futbolcuları hala konuşalım eskiler meskiler diye. Sürekli bir 80'lerde, 70'lerde, 90'larda, oralarda yaşamaya çalışan neydi be o günler diye düşünen arkadaşlarımız var. Selamun aleyküm diye mesajlar var. Sağ olsun, eyvallah. Dodo gruptan birinci çıkarsak Arjantin geliyor çeyrek finalde. İkinci çıkarsak İspanya geliyor. Bu nasıl bir şanstır be kardeşim demiş. Yani şey açısından bakalım ya. Arjantin düşünsün. Ya da İspanya, biz bunları nasıl olsa rahat yendik kafasıyla çıkarsa yaşayabileceklerini bir düşünsün. O psikoloji, biraz daha kontrollü bir oyunla, bak İspanya'ya, İspanya'da 2-2 skor verdiğimizde ne oldu, bunlar bize 6 atmıştı, orada ne yapacaklar, kapat gözlerini, açma maçı, seyretmeyelim falan diyenler ne oldular? Hop rahat rahat 2-2 mi? Salih Özcanlar, Orkun Kökçüler falan filan oynanılan, İsmail'ler, İsmail'ler nasıl performans? Samet vardı galiba değil mi defansta? Ya senin ağzından duymak istiyorum konuyu demiş. Neymiş bu? Doğan abi sen her şeyin repliğini bir söylesen bir dinlesek demiş. Neyin her şeyin repliğini abi? Ne, reklam metni mi gönderiyor? Onu mu okuyayım? Ne yapayım? 31 tanesi yabancıymış abi. Yapay zeka öyle söylüyor demiş. 28 tane diye cevap vermişlerdi. Geri kalanı futbola yabancı olabilir mi acaba? Oraya mı dönecek yani? Yapay zeka da şaşırmış artık falan. Çok güvenmemek lazım onlara. Vegors, Gert Müller, Dinozof falan, bak hala isimler yazılıyor. Doğan Öncel, Radyo Gold'i yayın hayatına ilk başladığı yıllarda yine aynı tek başına sunduğu dönemler olmuştu. Bence yine böyle yayına tek başına devam etmen harika Doğancım diye devam etmiş. Eyvallah. Abi Şener Şen'in repliğini konuşarak yazdığım için diye yazmış yani. He, oradan geliyor replik deyince bir anda Şener Şen'in olayını. Var onun ya, bir sürü videosu var onun yani. Komanaçiler falan değil mi? Tam bilmiyorum ki ezbere onları. Ceyhun Yılmaz bayılırdı öyle şeyleri ya. Ezberlerdi onları yani. Öyle şeylere hafızası çok iyidir yani. Sevgiler olsun o da. Çok üst üste oldu be kardeşim, canımsın benim. Aldım mesajı. Toglum. Canım benim. Abi bu Refik'le bağlantı yapacağım bugün. İlerleyen dakikalarda hem Dünya Kupası üzerinden gidebiliriz, biraz konuşabiliriz, hem de takımlarımızın transferleriyle ilgili olarak düşündüğü isimlerin hem kişisel anlamda hem oyun anlamında takımlara nasıl katkı sağlayıp ya da zarar verebileceğiyle alakalı birçok şey söyleyebiliriz. Ama birkaç tane şey vardı. Oraya geçmeden hemen devam edeyim. Bir reklama gideyim. Reklamdan sonra bir grup üzerinden kısa bir ara vereyim. Ben de bir soluklanmış olayım. Bir çay kahve tazeleyeyim. Sonra telefon hattını da açalım. Bir Refik'le bağlantı da yapalım. Müsait olursa kardeşim. Beşiktaş'ın transfer harekatı var. Fenerbahçe'nin düşündüğü oyuncular var. Galatasaray'ın gözlerini çevirdiği, şimdi gelirse tekrar neler yapabileceğini merak ettiğimiz bazı isimleri var. Mesela Fenerbahçe Vedat Muriç işini bitirdi ama öyle söyleniyor. Bir taraftan Başakşehir'den Şomurodov'u da alıyor diyorlar. O da bir anda ortaya çıktı. Olur. Vallahi iyi olur ha diyen de çıkabilir. Babacım hani Greenwood, hani ne oldu Greenwood? Bir güzel böyle bir parmak bal çalındı, ondan sonrasında yok gibi. O da düşebilir. Duruma da düşebilir. O yüzden bazı isimler var. Birkaç tane ayrıntı. Mesela benim, eğer müsait olursa, Ali Naci ile bir konuyu konuşmak istediğim bir konu var. Ali Naci'ye onu yazacağım. Hemen yazayım da şunu, Okan hakkında bilgisi var mı diye. Çünkü merak ettiğim bir konu. Açmak da istemiyorum. Çünkü ben biliyorum abi deyip hemen yazılanlar, araştırmalar falan soracağım. O yüzden Ali Naci'ye o konu hakkında bilgisi var mı diye bir konu var. Çok merak ettiğim. Nasıl ya deyip böyle okuduğumda, ya bu kadar iyiyken ne oldu da diyebileceğim bir konu aslında. Onu çok merak ediyorum.

0: O da bilgisini verdi gerçi, ayrıntıyı yaptı. Bizi de bilgilendirdi. Telefonu da bekliyor. Ali ile hiç vakit kaybetmeden bu konu hakkında bir konuşalım. Çünkü son dönemin gerçekten Ali Naci Küçük, bağlantımızı kuralım. Telefon hattımızı açalım. Kendisiyle iletişim haline geçelim. Ondan da bilgileri alalım. Ali'cim günaydın, mutlu sabahlar olsun.
1: Günaydınlar, iyi sabahlar, güzel günler olsun.
0: Teşekkür abi. Ediyorum. Çok güzel bilgiler aldık. Aydın'la yapmış olduğunuz dijital platformdaki yayın DigiSpor'da zaten bütün bilgileri dinledik. Ben de programa geç girdim, onu dinledik. Üst üste aynı şeyleri konuşmayalım diye, ama öyle bir konu karşıma çıktı ki bunu Ali biliyordur. Çünkü birebir de tanışıklığı var. Hoca hakkında güzel sözler de söylemiştik. Eyüp'ün ligde kalmasındaki en önemli faktörlerden biri Atilla Gerin hocanın oyunculara dokunuşuydu veya sistemi çözmesiydi, elindeki hamurla güzel işler çıkarmasıydı. Ama bir anda Eyüp'le bağlantısının koptuğu haberi geldi. Yani o Süper Lig'de tuttu ama kendini tutamadı Eyüp'te, ayrılmak durumunda kaldı. Neden oldu bu?
1: Şimdi bir gerçek var. Atilla Gerin gerçekten de Eyüp Spor'un çok sansasyonel, çok kalıcık bir süreç yaşadığı dönemde kulübe sadece teknik adamlık değil, başkanlık, ikinci başkanlık, spor direktörlük, abilik, teknik adamlık, her şeyi yaptı ve son derece de başarılı bir performansla mucizevi bir işe imza attı. Eyüp Spor'un ligde kalmasını sağladı ama Eyüp Spor kayyuma atandı süreçte. Nitekim de bir anlamda Atilla Hoca da elde ettiği başarıyla birlikte birçok kulübün dikkatini çekmeyi, takdirini almayı başardı. Ve bu sezon Süper Lig'de başarılı olamayan küme düşen Kayseri Spor kulübünden, ki nitekim de Kayseri Spor gerçekten yıllardır Süper Lig'de mücadele edip almayı bir şekilde başarıyordu. Her zaman Süper Lig'de olmayı hedefleyen Kayseri Spor bu sezonda birinci ligden yükselmeyi amaçlıyorlar, arzuluyorlar ve bu doğrultuda Atilla Gerin hocayı transfer etmek istediler ve iyi bir teklif yaptılar. Hoca da idealleri doğrultusunda, hayalleri doğrultusunda bu teklifi kabul etti. Eyüp Spor'da kayyumda olduğu için hoca da bir anlamda bu fırsatı değerlendirdi diyelim. Yoksa Eyüp Spor kulübünde Atilla Gerin

0: görevini yapıyordu. Kısaca hoca böyle bir karar aldı. Tabii ki sporda kayıplı olduğu için
1: Saygı duymak zorundayız tabii hocanın aldığı bu karara. İyi de bir teklif aldı diye tahmin ediyorum o zaman bu kararı alma. Çünkü hani kayyuma atanıyorsa zaten ilk olarak hep şöyle bir gerçek var. Maaşların ödenmesi, alacakların tamamlanması, borçların sıfırlanması hedef odur kayyumun atanmasındaki neden. Yoksa belli yönetimler devam ettiğinde 3 haftadır, 3 aydır, 5 aydır maaş alamayan oyuncular, teknik adamlar diye yazardı ama demek ki güzel bir teklif aldı. Hoca da kıramadı. Peki giderken Eyüp'ten birkaç oyuncuyu Kayseri'ye götürme hedefi var mıdır sence?
0: Yani genç oyuncularla çok iyi bir başarı hikayesi yazdı. Mutlaka olacaktır. Ama daha çok yeni, çok taze olay. Daha bu konu hakkında bilgim yok. O yüzden spesifik bir isim üzerine konuşamayız ama illaki transfer yapacaktır bence Atilla Hoca. Zaten bunun sözünü aldığı için, projeye inandığı için böyle bir adım attı.
1: Tabii aslında Eyüp'ün de alacağı kararı da bakmak lazım. Eyüp'ten kaç oyuncu bu açıkta kalacak, sözleşmesi devam edip etmeyen, kaça satışa çıkarılacak, belki de kiralık verilmek isteyenler varsa hoca da zaten gelecek vaat eden oyuncuları bizi Süper Lig'de tutan bir oyuncu kitlesinden belli bir kısmı herhalde 1. Lig'e, Süper Lig'e çıkarmak için de kullanmak isteyecektir zaten hem fiyat performans anlamında. Hocayı tanımak da ayrı çünkü hoca nereye ben oradaya diyen bir mantalite de olabilir o genç yaştaki çocuklarda.
0: Tabii ki %100. Aynı zamanda da zaten Atilla Hoca Eyüpspor'un birincilikte mücadele ettiği ve sonrasında Süper Lig'e yükseldiği serüveni de çok iyi biliyor. Kısaca birinci ligi de son derece tanıyan bir teknik adam. Ona uygun oradaki birincilikteki futbola, sisteme ya da başarı hedefine ulaşmaya uygun oyuncularını tercih edecektir diye düşünüyorum.
1: Peki Ali'cim, teşekkür ediyorum verdiğin bilgilerden dolayı.
0: Teşekkürler, selamlar.
1: Sana da iyi yolculuklar diliyorum, eksik olma kardeşim, eyvallah. Ali Naci ile beraberdik, zaten bütün detayları, ayrıntıları aktarmıştı. Program sonrasında da bir başlangıç anlamında bir 10 dakika falan zaten tekrar vereceğim. Çünkü Galatasaray ile ilgili o kadar kapalı kutu ki son dönemlerde çok fazla bir şey yok. Hani resmen kulübün üstünde tadilat dolayısıyla kapalıyız yazsa şu an yadırgamam yani. Fenerbahçe'de neler oluyor, başkanlık yarışıydı, işte bundan sonra yaşanacak süreçte bir önceki yönetimlerin yaptıkları, yapamadıkları, gelecek olan yönetimin hamlelerinin ne olabileceği, Beşiktaş'ta teknik adamla beraber yabancı sınırlaması, o sınırlamayla alakalı elindeki futbol, her şeyi konuşabiliriz yani. Galatasaray'da abi çok sakin bir şey var böyle, hani standby'da ışık yanıyor ama şey yok, ne derler, hani elektrik geliyor ama açık değil. Galatasaray öyle bir şey yani, kapalı duruyor, anladın mı? 10 dakika sonra döneceğim diye bir esnaf vardır yani, bir yere gitmiştir, lavaboya gitti, bankaya gittim, 10 dakika sonra döneceğim diye, ama o kaç dakika, 10 dakika sonra, 10 dakika sonra geliyorsun, hala aynı yazı var 10 dakika sonra geleceğim diye, ya kardeş falan, onun gibi bir şey düşün. Ya Galatasaray'da öyle bir durum var gibi geliyor. Şimdi hani Icardi meselesi ne olacak? Öbür tarafta Can Uzun'u aldık mı? Başkan şöyle diyormuş, Ali Naci diyor ki sakin. Sakin, daha zamanımız var. Hani rakiplerimiz transfer yapıyor olabilir. Taraftara söyleyin diyor, örnek veriyorum. Gaza gelmesinler. Biz zaten iyi bir takıma sahibiz. Onun sonrasında hamlelerimiz de yapıyoruz. Alt çalışmalarımız devam ediyor. O yüzden her şeyi de ortaya çıkartmak değil yani. Çünkü şöyle söyleyeceğim, transfer harekatı biraz yatak odası gibi aslında. Yani mahremiyet bölgesi gibi olması lazım. Ama günümüzde tabii bir futbolcunun kiminle görüştüğü menajerler vasıtasıyla da çok fazla pazarlanabildiği için, o yüzden bununla alakalı şey de söylenmiyor. Çok işte borsaya olan etkilerine bakmak lazım, oyuncunun fiyatının arttırılma çabalarına bakmak lazım, kulübün verebileceği paranın altına mı üstüne mi inebileceği, çıkabileceği konularına değinmek lazım falan, bir sürü şey var yani. O yüzden bunlar kıymetli şeyler. Reklama gidelim, dönüşte tekrar birlikteyiz. Dünya Kupası ile alakalı konuları konuşacağız, Refik'le bağlantı kuracağız, gelen telefonlara bakacağız, daha çok şey yapacağız. Devam ediyoruz Taraftar Kulübü'ne gündeme dair konuları konuşmaya ve gruplar üzerinden de yorumlar yapıldı. Göksel'in sağ olsun güzel bir hazırlık yaptı.

0: Yapmıştı. Ama bir taraftan da Refik'ten Dünya Kupası ile ilgili ayrıntıları almakta fayda vardır. Refik'cim günaydın, mutlu sabahlar.
1: Günaydın.
0: Teşekkür ediyorum. Dünya Kupası'nın heyecanı yaşanacak. Dört bir yanı sardı. Ancak daha turnuvanın başlamadan önce Amerika'nın yaptıkları çok fazla konuşuluyor. Kehanetler ön plana çıkıyor. Uzaylılar gelecek deniliyor. Bilmem ne falan, bir sürü şey söyleniyor ama takımlara bakınca, biraz gerçekçi olunca, turnuva takımları diyebileceğimiz önce defansı ön plana çıkartan, sonra artistlik oyunla ön plana çıkabilecek Güney Amerika ülkeleri diyebilirsin. Sonra ne diyebilirsin? Daha güvenli limanlar diyebilirsin. İspanya gibi pas trafiğini ön plana çıkartan, tiki taka oyununu ön plana çıkartan takımlar diyebilirsin ama biz nasıl ilerliyoruz? Bu gruptan sence nasıl çıkarız?
1: Doğan abi, ben Avustralya, Paraguay veya Amerika Birleşik Devletleri'nin çok uzun süre maçlarını canlı izleyemedim. Zaten ABD ev sahibi olduğu için hep hazırlık maçı yaptı. Avustralya ve Paraguay ile ilgili de şunu söyledim. Avustralya Okyanusya kıtasından değil de Asya kıtasından geldiği için Japonya gibi, İran gibi oranın güçlü takımlarıyla başa baş mücadele edebilen bir takım ki önceki turnuvalara göre daha genç ve tecrübesiz bir kadroyla geldiği söyleniyor Avustralya'nın ve şöyle söyleyeyim abi, tüm takımının 26 kişilik takımın kadroları yaklaşık 50-60 milyon euro. Avustralya daha genç oyunculardan kurulu, onların en büyük artısının hocalarının olduğu söyleniyor. Hocalar Popovic gerçekten çok iyi bir hoca ve tecrübeli bir hoca. Özellikle turnuvalarda başarı elde etmiş bir hoca diyorlar. Avustralya'nın da ben ilk 11'inde oynayan oyuncularına baktığımda genelde Avrupa'nın Championship gibi, Hollanda gibi, yani 5 büyük ligi değil de bir alt liglerinde ilk 11 oynamış genç oyunculardan kurulu olduğunu gördüm ve dinamik bir takım olduğunu gördüm. Paraguay ile ilgili de şunu söyleyebilirim abi. Güney Amerika elemelerinde evinde oynadıkları Brezilya ve Arjantin maçlarını kazanmış. 2 tane büyük sürprize imza atmış ve bu maçlarda genellikle topu rakibine bırakıp %25-30'la oynayıp topa sahip olma oranı olarak söylüyorum. Hızlı hücumlarla Brezilya ve Arjantin'i yenmeyi başarmış bir Paraguay'dan bahsediyoruz. Ki bizim son oynadığımız Venezuela bizi ne kadar zorladı görmüştük. Paraguay Venezuela'nın üstünde bitirmişti. Benim düşüncem şu abi, bir Avustralya maçını yenersek Paraguay maçı bizim için final olacak. Çünkü Paraguay'da en kötü İkinci veya üçüncü olmak isteyecektir bu grupta. Normal şartlarda bir grubun en değerli takımıyız. Grubun kadro olarak da en güçlü takımıyız. Ama dediğim gibi abi, Paraguay'ın da Avustralya'nın da ABD'nin de bize göre biraz daha turnuva geleneği var ve daha çok Dünya Kupası'na katıldıkları için onların bizden öyle bir artısı olduğunu söyleyebilirim. Ama benim düşüncem, bizim kadro kalitemiz bu gruptan çıkmak için gayet yeterli. Yani sonuçta bizim grubumuzda, tırnak içinde söylüyorum, baba diye tabir edebileceğimiz Brezilya, Arjantin, İspanya, Fransa, Almanya gibi bir takım yok. O yüzden ben bu gruptan çıkacağımızı düşünüyorum abi.
0: Peki, inşallah. Sonrasında ikinci çıkarsak Arjantin mi, İspanya mı? Birinci çıkarsak İspanya mı, Arjantin mi? Onlar gelecek diye abi, böyle bir tedirginlik var.
1: Çünkü şöyle söyleyeyim. Bir önceki Dünya Kupası'nda da benzer bir şey oldu. Arjantin mesela ilk maçını kaybetti. Suudi Arabistan'a kaybetmiş, sonra gitti Dünya Kupası'na aldı. O yüzden yani biraz öngörmek zor oluyor. Tahmini konuşabiliyor. Yani büyük takımlar da grupta 3'te 3 yapamayabiliyor.
0: Doğru.
1: O yüzden onu bugünden konuşmak biraz zor oluyor abi. Dünya Kupası ile ilgili ben bir de şunu söylemek istiyorum abi. Güney Amerika veya Kuzey Amerika'da düzenlenen organizasyonlarda Dünya Kupalarında daha önce hiçbir Avrupa takımı kazanamadı diye biliyorum. Uruguay'ın, Arjantin'in, Şili'nin, Brezilya'nın ve Amerika Birleşik Devletleri ile Meksika'nın ev sahipliği yaptığı bütün turnuvaları Güney Amerika takımları kazandı. Uruguay, Arjantin ve Brezilya kazandı. Bu turnuvada Avrupa takımları bir ilke imza atıp şampiyon olmak istiyorlar. İlk kez o kıtada bir Avrupa takımı şampiyon olmak istiyor. Öyle söyleyebilirim abi. Bakalım, güzel bir turnuva bekliyorum abi. Özellikle yeni kurallarla birlikte oyunun daha hızlanacağını söyleyebilirim. Topun oyunda kalma süresini artabileceğini söyleyebilirim. O yüzden daha hareketli maçlar, daha gollü maçlar bekliyorum.
0: İnşallah öyle olur. Sabahın erken saatlerinde kalkmanın bir nedeni olsun bari, hiç olmazsa diyebileceğimiz bir zaman aralığında çünkü milli maçlar. O yüzden bakalım ne olacak. Şimdi gelelim kendi takımlarımızın, kulüp takımlarımızın transfer harekatı ile ilgili bilgilere. Tekrar tekrar eskilere dönüşler var. Vedat Muriç gibi ismin, Edson Fernandez.

0: gibi isimlerin flörtleşmesiyle karşı karşıya kaldığımız haberleri görüyoruz. Neler düşünüyorsun bu konuyla alakalı?
1: Abi istersen en sıcak gündemi olan Fenerbahçe'yle başlayalım. Fenerbahçe'de yönetim değişti, başkan değişti ve Aziz Yıldırım'ın bugün mazbatasını alması bekleniyor. Hı hı. Önce futbolcu transferlerini teknik direktörüm açıklayacak, onu bilmiyorum. Fakat Fenerbahçe'nin herkese kabul edilen eksikleri belli olduğu için önce o eksiklerini tamamlamak diyecekler ki Aziz Yıldırım 15 gün içinde transferleri bitireceğiz demişti. Fenerbahçe'nin en büyük sorunu oyuncu, çok fazla takımda 37 sözleşmeli oyuncu var ve bunların 18-19 tanesi yabancı abi. 16-4 kuralına takımın uyması için öncelikle bazı oyunculardan da çıkılması gerekiyor. Örnek vereyim. Divakovic, Nimovic, Omar Payet, Bekao gibi. Zaten geçen hafta İrfan abiyle yaptığım programda bunu değinmiştiniz. Gidecek oyuncularla ilgili. O yüzden uzun uzun konuşmayacağım. Gelebilecek oyuncularla ilgili de şunu söyleyeyim. Mallorca düştüğü için Sedat Muriç %100 ayrılacak Mallorca'dan. İspanya La Liga'da Mbappe ile gol krallığı mücadelesi vermiş. 32 yaşında olmasına rağmen hala üst düzey liglerde kendisini ispatlamış bir oyuncu. O yüzden Fenerbahçe için tam aradığı forvet diyebilirim abi. Ben İspanya liginden izlediğim kadarıyla şunu söyleyeyim. Hem hava toplarında, hem savunma arkasına atılan toplarda, hem kanat oyuncularını besleme konusunda top class diyemesem de bir seviye altında. Gerçekten her işi yapabilen bir santrafor. Bir Kosova maçında da görmüştük. Fena oynamamıştık. O yüzden Vedat Muriç Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarından santrafor olarak çıkar diye düşünüyorum. Ve çok iyi bir transfer olur abi.
0: Ben sana bir hatırlatma yapayım. Az önce söylediğin sözden sonra 2014 Brezilya'daki Dünya Kupası'nı Almanya Arjantin finalinde Almanya kazandı. Maria Götze'nin.
1: Evet,
0: Maria Götze'nin atmış olduğu gol.
1: Eski dünya kupalarını düşündüm de 30'dan itibaren 30-34.
0: Evet, o düzeltmeyi yapalım, öyle devam edelim. 2014
1: hatta Almanya Arjantin finali. Mario Götze duraklamalarda atmıştı.
0: 113. dakikada, doğru söylüyorsun. Evet.
1: Hatta Arjantin'in forması mavi beyazı bu. Almanya'nın forması da beyaz, önünde üçgen şeklinde kırmızı şerit var. Onu da hatırlıyorum. Sağ kaleye solda Götze sol ayağıyla atmıştı. O dönem Dortmund bayağı bir transfer yarışı veriyordu oyuncuya.
0: Hatta çok net bir gol pozisyonunu kaçırmıştı. Çok eleştirilmişti. İkinci pozisyonu değerlendirmişti Götze.
1: Evet, hatta o kadroyu da sayabilirim. Hani Almanya'nın Podolski sonradan oynandırmıştı falan. İyi bir kadrosu vardı. Schweinsteiger'in son zamanları, Toni Kroos'un ilk çıktığı zamanlar falan güzel bir kadroydu.
0: Doğru söylüyorsun. Peki şimdi tabii
1: Vedat Muriç'ten diğer favorite geçeyim istersen.
0: Kiresiye mi?
1: Sergei Gracie. O da Borussia Dortmund'dan şu yüzden ayrılacak diye düşünüyorum abi. Genelde Borussia Dortmund genç yaşta forvetleri alıp 2-3 yıl oynatıp parlatıp yüksek bonservislerle satması ile biliniyor. Sergei Gracie hem Fransa Ligi'nde hem Stuttgart'ta hem de Borussia Dortmund'da kendini ispatlamış bir oyuncu. Toplam oynadığı maç ve gol sayısına bakacak olursak abi yaklaşık 400 maçta 180'den fazla gol atmış. Neredeyse maç, iki maçta bir gol atıyor.
0: Refik, telefonu biraz daha yaklaştırma şansın var mı?
1: Tabii abi, şu anda nasıl?
0: Biraz daha iyi olabilir. Tamam.
1: Bizim bazı yerlerde tam çekmiyor olabilir abi. Şu anda iyiyse devam edebiliriz.
0: Devam edebiliriz. Problem yok.
1: Girasi 400 maçta 180 küsur gol attı demiştim abi ve gerçekten bitiricilik konusunda hiç sıkıntı yaşamayan bir santrafor. Borussia Dortmund, Erling Haaland gibi, Sebastian Haller gibi oyunculardan yüksek bonservisler kazanmıştı. Girasi'nin de belli bir yaşa geldiği ve ileride daha küçük bonservisle satmaktansa piyasası varken onu satıp daha genç bir forvet almak istiyorlar. Ama ben bu transferi Fenerbahçe'nin limitlerinden ve bütçesinden dolayı Aziz Yıldırım'ın da Mahmut Osman'ın da bir önceki yönetimin anlaştığı bazı oyuncuların fiyatları çok yüksek geldi. Onları biraz daha düşürmeye çalışıyoruz açıklamasından dolayı fiyatının daha düşmesini bekleyeceğini düşünüyorum. Ağustos'u yani. Hı hı. Yani Fenerbahçe Temmuz'daki ön eleme maçlarına Vedat Muriç'te çıkardı ama biraz bu transferi Ağustos'a, hatta Ağustos sonu Eylül başına da sarkabilir. Onu söyleyeyim. Ki Borussia Dortmund bu konularda top satıcıdır abi.
0: Girasi
1: iyi bir pazarlık yapar.
0: Girasi Vedat Muriç'i açıkladıktan sonra Şomurodov'u da açıklayacak.

0: can söyleniyor Fenerbahçe'nin. O bilgiyi de vereyim ben sana. Özbek futbolcu evet yabancı sayıldığından aslında kontenjana takılma durumu olabilir. Onun yer açılması mümkün mü değil mi? Orası tartışılıyor ama Alanya Spor'dan Ümit Akdağ 22 yaşındaki stoper ve Göztepe'den de 23 yaşındaki sağ kanat Arda Okan evet Kurtulan'ı Kurtulan'ı listesine almayı hedefliyormuş. Bu bilgileri aktaralım. Tabii şöyle bir gerçek var. Galatasaray'da da Gedson Fernandes flörtü başladı. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Spartak Moskova 25 milyon euro talep evet, ediyor abi. Galiba bildiğim kadarıyla. Orada da 5 milyon euro maaşa evet denilecek mi denmeyecek mi? Portekiz'de bunu kabul edecek mi etmeyecek mi bilmiyorum. Gedson Fernandes Portekiz'in Dünya Kupası kadrosunda var mı?
1: Yok abi. Ben Portekiz'in orta sahalarına baktım. Vitinha, João Neves, Tam Costa ve bir oyuncu daha vardı. Üst düzey oynayan Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Bernardo'su yok. Eminim abi. Gedson Fernandes çağrılmadı. Şunu söyleyeyim Gedson Fernandes'in bu haberlerin çıkma nedeni abi. Galatasaray orta sahaya elindeki oyuncuların tarzı dışında farklı bir profilde orta saha aradığı için. Tırnak içinde söylüyorum. Geçmişte hatırlarsanız abi. Fernando ve Belhanda varken NBA'yı istemişti Igor Tudor. Dribbling yapabilen, dribblingle top taşıyarak rakip sahayı kat edebilen ve adam geçebilen, topla gidebilen bir orta saha istemişti. Ve NBA'ya o yüzden yüksek konservisi alınıp daha sonra satılmıştı. Yine Galatasaray'ın elindeki oyunculardan farklı olarak daha hızlı, topla kat edebilen, hücuma dribblingle geçebilen bir merkez orta saha oyuncusu aradığı için hem Kefren Turan'ın hem Kamavinga'nın hem de Gedson Fernandes'in ismini çıktığını görüyoruz. Ki burada Gedson Fernandes oyuncu profili olarak en alt seviyede. Kefren Turan ve Kamavinga'ya göre. Galatasaray limit konusundan veya para harcama konusundan bir sıkıntı yaşamadığı için gelirinden dolayı. Yine de yanılgına çok fazla para verip orta sahaya daha az para vermek istiyormuş abi. Ve o yüzden az önce Ali Naci abim de dediği gibi birinci öncelikler Kamavinga ve Turan. Gedson Fernandes ile ilgili henüz bir gelişme yok. Bu sadece menajerlerin haberleri diye
0: söyleniyor.
1: Ama Galatasaray'da da bir yabancı sorunu var. Onu bir azaltması lazım abi.
0: Zaten yani biraz daha tabii şu an duraklama dönemini yaşıyor Galatasaray. Tamamen sessizliğe bürünmüş durumda. Hem Dünya Kupası'nda hem de şeye bakıyor. Haklı.
1: İtalya'dan geldi abi Galatasaray ile ilgili. La Gazzetta dello Sport Juventus ile sözleşmesi biten ve şu anda boşta olan Dušan Vlahović için Galatasaray'a önerildiği iddia edildi. Galatasaray'ın da Icardi'nin durumuna göre ikinci forveti Vlahović'i alabileceği söylendi. Ama bu ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü oyuncunun şu an sözleşmesi elinde ve talibi çok olur. Bunlardan birinin de zamanında Fiorentina'da birlikte çalıştığı hocası Vincenzo Italiano'nun takımı Beşiktaş'ta olabileceği söyleniyor.
0: Peki. Tamam.
1: İstersen buradan Beşiktaş'a geçebiliriz.
0: Geçelim. Vlahović transferiyle alakalı belki son aşamaya gelindiği iddia ediliyor. Birkaç tane daha isim çıktı. Hatta Paris Saint-Germain'den kaleci Lucas Cavalieri gündeme aldığını da söylüyorlardı.
1: Evet, Beşiktaş'ın.
0: Evet, böyle bir iddia da var.
1: Beşiktaş abi hatırlarsan devre arasında mı? Geçen yaz mı? Chelsea'nin ikinci kalecisi Jürgen Klopp'u istemişti. Beşiktaş genellikle büyük takımlarda forma giyen ve kaliteli ikinci kalecileri almaya çalışıyor. Ki Lucas Chevalier geçen yıl Lille'de çok başarılı bir sezon geçirmiş ve 40 milyon euroya Donnarumma'nın yerine alınmıştı. Fakat burada Luis Enrique biraz ayağı iyi kaleci, pasta çıkabileceği, defans oyuncularına yardım edebileceği bir kaleci aradığı için Lucas Chevalier'in yedek oturtulduğu 40 milyon verse dahi birinci kaleci olarak değil onu yedekte oturttuğu söylenmişti ve Rus kaleci Safanov'u ayakları daha iyi olduğu için 11'de oynattı. Lucas Chevalier'in de çok büyük beklentilerle gelmiş olmasına rağmen kulübede oturduğu için ilk 11'de oynayabileceği bir takıma gitmesi düşünülüyor ve Leicester bunu yazdırdı. Adaylardan biri Beşiktaş diye Leicester Beşiktaş'ın Lucas Chevalier'i alabileceği yazıldı. Önder Özen'in dediklerine gelecek olursak abi 6 yabancı bir yerli. Yabancılardan biri kaleci olabilir mi? Bu bir. İkincisi Ersin Destan.

0: İmamoğlu ile ilgili Beşiktaş muhabirleri de teklifler olabileceğini söylemiştir ve benim okuduğum haberlerde Arabistan'dan El İttifak ve İspanya 2'den Girona'nın Ersin'le ilgilendiği konuşulmuştu. Ersin birinci kalecim olur, ikinci kalecim olur mu bilmiyorum ama Beşiktaş'ın yabancı kontenjanlarından birini iyi bir yabancı kaleciye harcayabileceği söyleniyor.
1: Bologna'dan bir oyuncu var, kanat oyuncusu, 25 yaşında, Cambiaghi diye geçiyor herhalde, Nicolo
0: Cambiaghi. Ben de Rol'dan bahsediyorum sanırım abi. Rol'u da istiyormuş Beşiktaş'ta.
1: Evet, İngiliz Cambiaghi de istiyor galiba. Bologna'nın yeni hocası evet. Tedesco oldu biliyorsun. Onun evet, ne abi. Karar vereceğine bağlı olduğu söyleniyor.
0: Abi Tedesco'yla İtalyano'nun oyun stilleri, oyun tarzları taban tabana zıt. Tedesco biraz daha savunmayı sağlam tutup geçiş oyunlarıyla rakip kaleye gitmeye çalışırken İtalyano Tedesco'dan farklı olarak hücum pres yapıp ileride top kapıp hemen hata sonuçlandırmaya çalışan bir teknik direktör olduğu için Tedesco'nun Bologna'ya bazı göndermek istediği oyuncular olduğu biliniyor. Bunlardan biri Cambiaghi olur mu bilmiyorum. Ama ben Beşiktaş'ın yerinde olsam İngiliz kanat oyuncusu Rovan yönelirdim. Çünkü o Beşiktaş'ın oyun tarzına daha uygun olabilir. Daha hızlı hücum pres yapabilen ki Beşiktaş'ın yıllardır aradığı adam geçebilen bir kanat oyuncusu Rov. Zaten oyuncu çok kaliteli bir oyuncu abi. Marsilya'da Adrien Rabiot'la kavga ettiği için Bologna onu transfer etti fırsat transferi olarak ve Bologna'da da iyi bir sezon geçirmişti. Ben olsam Cambiaghi'nin yerine Rol'u transfer ederdim. Siyahi İngiliz'i kanat oyuncusu ben çok beğendim gerçekten. Beşiktaş'la ilgili kanat oyuncusu demişken abi dün bir haber daha çıktı. İngiltere Championship'ten ilk 1'e düşen Leicester City'nin kanat oyuncusu Fatahou'nun da Beşiktaş'a gelebileceği söylendi. 20 milyon euro piyasa değeri olan kanat oyuncusunun Beşiktaş'ta adı anılıyormuş. Buradan anladığım kadarıyla abi Beşiktaş %100 yabancı bir kanat oyuncusu alacak. Onu söyledim. Cambiaghi mi olur, Rol mu olur, Fatahou mu olur bilmiyorum ama Önder Özen'in de dediği gibi 6 yabancıdan biri kesin kanat olacak. Burada önemli olan Beşiktaş'ın da Temmuz'un 20-23'ünü oynayacağı ön eleme maçına yetiştirmek abi.
1: Büyük bir ihtimalle öyle bir hedefi var. Ben şeyi unuttum sana sormayı. Milan Skriniar'ın yanına güçlü bir stoper arayışındaki Fenerbahçe'nin Ake ile çok ilgilendiği söyleniyor. Hollandalı stoper abi, Fenerbahçe'ye evet, sıcak bakıyor de deniliyor.
0: Abi Nathan Ake ile ilgili şunu söyleyeyim. Manchester City'de bir kabuk değişimi oluyor. 10 yıldır takımı çalıştıran Guardiola gitti. Şimdi yeni teknik direktör hangi oyuncuları takımda tutmak istediği merak ediliyor ki Nathan Ake son 1-2 yıldır düzenli olarak oynamıyor ve yedek kalıyor. Geçmişte Chelsea'nin altyapısından çıktığında Chelsea onu beğenmiş, Bournemouth'a göndermiş. Bournemouth da harika bir sezon geçirdikten sonra Manchester City'ye gelmişti. City'de hem solbek hem stoperde gerçekten üst düzey oynamıştı ama yaşı da artık belli bir şeye geldiği için o Premier Lig'in hızına, hızlı hücum oyuncularına ayak uyduramadığı için Guardiola'nın onu artık 11'de düşünmediği yazılıyordu ve bence Süper Lig için hala üst düzey bir stoper ama Fenerbahçe'nin yerinde olsa asıl mevkisi solbekten stopere veya stoperden solbeki değiştirilen bir oyuncu almak yerine asıl mevkisi stoper olan yani bir daha Jadon vakası yaşamamak için yani Jadon da solbekten stopere değiştirildi ya abi. Hı hı. Bir daha Jadon Osterwolde vakası yaşamamak için orijinal mevkisi stoper olan Melis Demirel tırnak için yani adı geçtiği için söylüyorum abi. Öyle bir oyuncuya gitmek daha doğru olabilir. Ki zaten Fenerbahçe'nin değişirme oyuncuları artık bence oynatmaması lazım. Çünkü ne çektiğinde Fenerbahçe değişirme oyunculardan çekti yani santrafor olmadığı için hani Tanıştay'ı santrafora evirdi. Jadon'u stopere evirdi. O yüzden bence orijinal mevkisi stoper olan bir oyuncuya yönelse daha iyi olabilir Fenerbahçe. Ki Aziz Yıldırım'ın da önce santraforları sonra stoperi bitireceği söyleniyor. Bu işin kim olduğunu bilmiyorum. Yüksek maliyeti neyse hak edense daha düşük maliyetli. Çünkü parayı santrafora harcayıp çünkü Fener'in 36-37 milyon euro limite olduğu söyleniyor. Artı oyuncu satışlarından 20 milyon 30 milyon euro gelse maksimum harcayacağı 60-70 milyon euro olduğu söyleniyor abi. Bunun çoğunu hücum hattına ayırıp daha azını savunmaya ayırabileceği iddia edilmişti.
1: Peki. Refik, tabii kulüpler üzerinde transfer harekatı devam edecek. Hatta Onaçu'ya 20 milyon eurodan fazla para vermişler, evet, vermediği falan diyor Ertuğrul Doğan'ın dün açıklamaları vardı. Trabzon'un da iyi bir kadroya sahip olduğunu, hatta Melih Kabasakalı da aldı Antep'ten bildiğim kadarıyla. Ama şöyle bir şey var. Kulüpleri zaten çok fazla inceleyeceğiz. Dünya Kupası'nda futbolun beşiği diye bahsediyoruz ama 1960'larda kazandığı sadece bir Dünya Kupası olan İngiltere'nin bu sene sürpriz yapabilme ihtimalini nasıl görüyorsun?
0: Abi İngiltere diğer turnuvalardan ziyade bu sefer tam bir teknik direktör takımı gibi görünüyor. Thomas Tuchel Alman bir teknik adam ve tamamen kafasındaki oyuna uygun. Sorun çıkarmayacak. Hani Diego Simeone'nin Atletico Madrid'de yaptığı gibi veya Montella'nın Türkiye milli takımında yaptığı gibi tamamen kendi oyun sistemine uygun bir takım çıkardı ve bence İngiltere son yıllardaki diğer turnuvalara göre daha zayıf bir kadro. Yani atıyorum bir Lampard'ı, Gerrard'ı yok orta sahada. Hani her ne kadar Declan Rice varsa da geçmişteki o İngiltere'lerdeki David Beckham'ların, Michael Owen'ların olduğu İngiltere kadar Avur Yemen çok güçlü bir kadrosu yok ama o en iyi kadrolarla gelen İngiltere çeyrek final, yarı final bile göremezken daha zayıf kadrolarla geldiği o iki Avrupa Şampiyonası'na final oynayacaktı. O zamanlara göre daha tecrübe kazanmış genç oyuncular olmasına rağmen tecrübeli genç oyuncuların olduğu bir İngiltere bence yine bir yarı final yapabilir abi. Harry Kane harika bir sezon geçirdi. 50'den fazla gol attı. Arkasında oynayan Olise, Bukayo Saka sakatlıktan çıktı ve sakatlıktan iyi bir şekilde döndü. Arsenal'de o da fena bir sezon geçirmedi. Beckham'lar Arsenal'le şampiyon oldu ve bence Premier Lig'in en iyi orta sahalarından biri. Biraz Levan hakkında soru işaretleri var abi. Matic ile Konsa oynayacak diye düşünüyorum. Benim biraz orada soru işaretlerim var Levan hakkında. Onun dışında orta sahası ve hücum hattı onda bir sezon geçirmiş İngiltere izleyeceğiz. Ki başarılı olmaktan başka şansı yok diyorlar. Çünkü kadroya alınmayan Cole Palmer, Odin gibi, Luke Shaw gibi önemli oyuncuların, yıllardır milli takımda oynayan oyuncuların kadroya almayan Thomas Tuchel'in bu turnuvada başarılı olmaktan başka şansı yok diyorlar.
1: O yüzden, yani tabii canım oradan herkes soruyor zaten hani Palmer'ı almamasına ne diyor Refik diye soruyorlar.
0: Evet abi Cole Palmer ki bir sene olsa bunu şiddetle karşı çıkardım ama Chelsea ligi 9. bitirdi.
1: Ya Palmer'ı almamak bizde milli takıma kimi çağırmamak olurdu?
0: Bizde kimi çağırmamak olurdu bir daha sonra abi. En formda 10 numaralardan biri olarak düşünürsek abi. Ligin, Premier Lig'in en formda 10 numaralarından biri. Hani Türkiye'de 10 numara olmadığı için eskiden Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'da veya Almanya'da oynadığı 10 numara oynadığı dönemler hatırlarsak abi tam böyle genç çıkış yapmış bir 10 numaraydı ya Hakan Çalhanoğlu. Onu örnek verebilirim bir tek. Şu anda Türkiye'de
1: bizde sahte 9, sahte onlar çok fazla da. O yüzden o mevkiye evrilen, orta sahayı biraz daha güçlü tutan, yani bazen 4-3-2-1 gibi, bazen 4-6-0 gibi bir oyun anlayışı hakim olduğu için Montella'da. O yüzden söylüyorum biraz Arda Güler gibi olabilir zaman zaman. O bölgeye Kerem'i koyabilir kanatlarda, Kenan Barış yanlarda olabilir. Hani öyle bir isim gibi gözüküyor ama Palmer'ın karşılığı yok Türkiye'de.
0: Abi Cole Palmer gerçekten sezonu iyi geçirmedi. Bir sakattı, sakatlıktan döndü. Chelsea çok kötü gitti. Chelsea'de gitti. O zaman bitmedi. Cole Palmer düzenli olarak 2 sene önce gitti. Düzenli oynasa 2 sene önce çok formdaydı ama son sezonu iyi geçirmedi. O yüzden bir de abi İngiltere'de çok derinliğim var. Şimdi orta sahayı nasıl oluşturacağını bilmiyorum. Palmer'ı aldığını düşünelim. Palmer'ı 10 numaraya koydu. Palmer savunması zayıf bir oyuncu. Savunması zayıf bir oyuncu olduğu için bütün savunma yüzü 6 ve 8 numaralara ekranlarıza falan kalıyor. O yüzden daha Tuchel kafasında daha baskı yapabilecek. Son bir oyuncuyla baskı yapabilecek. Savunmaya hep yardım edebileceği bir takım ortaya çıkarmak istiyor olabilir. Burada sadece dışarıda bırakıyorum. Hepsinin zaten o bitiriciliği çok üst düzey olduğu için ondan savunma katkısı beklemesen de bile.
1: Peki yerini değiştirdin galiba biraz sesinde gidişmeler oldu çünkü.
0: Abi.
1: İyi güzel. Sakan'ın da skor katkısı yapması bekleniyor. Buna muhtaç kalabilir İngiltere diye yazmış.
0: Evet mecbur abi yok ki başka. Çünkü İngiltere'de gol atabilecek kaç tane oyuncu var? Harry Kane, Bukayo Saka. Eğer Jude Bellingham çok formda olursa Jude Bellingham dördüncü bir oyuncu sayamıyorum ben. Yani Oliver Atkin sonradan girip atabilir. Ivan Toney sonradan girip atabilir. Onun dışında ben İngiltere'de gerçekten eski İngiltere'ler gibi Michael Owen, David Beckham, Gerrard, Lampard yok yani. O yüzden bilmiyorum abi. İngiltere'de o yüzden biraz kapalı kutu denebilir. Yani merak edilen bir takım olabilir. Çünkü
1: senin sürprizin var mı? İngiltere haricinde bir sürprizin var mı?
0: Sürpriz demeyeyim de abi. Yıllarca altın

0: jenerasyon olarak nam salmış ve 2018'de bir yarı finali dışında bir başarısı olmayan Belçika'nın belki bu turnuvada bir yine bir yarı final görebileceği söyleniyor. Onun da hocasından kaynaklandı. Rudi Garcia çok iyi bir teknik direktör. Kurt bir teknik direktör. 62 yaşındaki Fransız hoca. Ve Belçika'yı eskiden favori olduğu turnuvalarda başarılı olamayan Belçika'yı daha düşük bir seviyedeki kadroyla başarılı yapabileceği söyleniyordu. Ben de Belçika'yı merak ediyorum. Doku, Trolldar, o sene formdaydı Belçika'da. Kevin De Bruyne her ne kadar yaşlansa da hala iş yapıyor. O yüzden ben Belçika'yı merak ediyorum. Bir de
1: kalite ölmüyor Refik. Yaşlanmıyor da kolay kolay. Kalite ölmüyor diyor.
0: Kevin De Bruyne ile Luka Modric'in bir hazırlık maçı vardı abi. Yani yine 92 doğumlu, biri 86 doğumlu, 85 doğumlu. Hala ikisi de gerçekten hani daha da diğerlerine farklı olduklarını gösteriyorlar. Hani form geçici, klas kalıcı diyorlar ya.
1: Ya. Gerçekten öyle bir gerçek var.
0: Bir de abi İspanya son Avrupa şampiyonu İspanya kanat oyuncuları hücum hattı o kadar formda gelmiyor, onu da belirteyim. Yamal sakatlıktan çıktı. Nico Williams çok az oynadığı bir sezon geçirdi. Yine Santrofor'da Oyan Zabal mı oynayacak bilmiyorum ama Petri dışında yani orta sahası dışında İspanya'da oyuncular çok formda bir sezon geçirmedi ama turnuva çok farklı bir şey abi. O yüzden İspanya'da makine gibi bir takım olduğu için İspanya belki de biraz hedefi tıkatıyordur.
1: Kesinlikle öyle. Genelde... Tabii seni takdir edenler, mesajları yazanlar var. Abi herifteki bilgiye bak, scout gibi diye. Sürekli olarak senin de alışık olduğun şeyler bunlar zaten. Arkadaş ne diyor anlamıyorum deyip sesten dolayı rahatsız olanlar var ama diğer taraftan şöyle bir gerçek var. Senin Instagram adresini merak ediyorlar. Refik Demirhan'dı sadece bildiğim kadarıyla.
0: Sonunda çıkmaya vardı abi.
1: Evet.
0: Bulunduğum iş, ya iş yeri de biraz bizim ara sokakta kalıyor da tam telefon çok iyi çekmiyor.
1: Olsun, problem değil. Ben
0: evden bağlanmıyorum ya.
1: Çok anlaşılmayan şeyler olduğunda tekrarını yaparım zaten. Hı-hı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı sosyal hizmetler uzmanı Refik Demirhan, evet. Ama sadece sosyal hizmetler değil, futbolun da uzmanı. İstanbul Üniversitesi'ni bitirmiştin. 2015'te mi mezun olmuştun?
0: Evet abi. Ya, zaten üniversitede okurken seninle tanışmıştık ve ben hani yurtta dinlemeye başlamıştım. 12-13 yıl oluyor. O günden beri sağ ol, sen de beni programlarına dahil ediyorsun, konuk olarak alıyorsun. Ben futbolu çok sevdiğim için ve araştırmayı, izlemeyi sevdiğim için bir oyuncu gördüğümde hemen onunla ilgili bilgileri merak ederim. Bakarım o günlerde de sen bana aynı şeyler söylemişsin, ben mutlu olmuşsun. Yani sevdiğim bir şey olduğu için ben hobi olarak futbolu izliyorum, takip ediyorum oyuncularını. Biraz da hafızam iyi galiba. Ondan da aklımda kalıyorlar.
1: İyi, güzel. Bazen o paylaşımları yap. Sosyal medyadan seni takip etmeyen insanlar var. Onlara da bilgi vermeni isterim.
0: Twitter'dan paylaşıyorum. Resimden gelse hesabından futbolda ilgili paylaşımlar yapıyorum. Instagram'ı sen gibi ben böyle özel hayatımla ilgili kullanıyorum da Twitter'dan paylaşıyorum bilgileri. Zaten sana da attığım bütün haberleri benim son okuduğum Twitter'daki dış basındaki haberler oluyor abi.
1: Eyvallah, onları da takip yani. Ediyorsun. Bana da sürekli bilgi paylaşımı yapıyorsun. Eksik olma. Refik'cim sana da başarılar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum kardeşim.
0: Teşekkür ederim Doğan abi.
1: Sağ olasın. Refik Demirhan sevgili dinleyenler. Hem Twitter'dan da X hesabından da az önce söylemeseydi iyiydi diye mesajlar gelir. İyi bir Galatasaraylı. Refik tabii biz radyo spor dönemlerinde gece programdayken o yurtta izler dinlerken bir diyalog kuruyorduk. Eyüp Yıldız'la beraber programlara da dahil oluyordu. Birebir yaptığım programlarda da sürekli olarak bağlandığında bilgiler veriyordu. Kardeşim hani sen alalım şunu yapalım gel yayına falan derken Bartın'a gitti. Hani isterdim. Bana hep şey derler, YouTube programı yapmayı düşünmüyor musun? Vallahi böyle bilgi verebilsin diye kendim düşünmüyordum ama Refik'e bir YouTube programı yaptırmak isterdim yani. Sadece bilgiler verebilecek. O konuda ne bileyim gelirse Türkiye'de neler yapabileceğini, eğer giderse ne kadar eksikliği hissedilebilecek diye. Görüşü de çok güzel çünkü. Bir de hafıza da iyi dediğim gibi. Onları konuşurduk. Tabii gündeme dair konuları konuşuyoruz. Milli takımın heyecanını paylaşmaya başlayalım. Refik gibi kraldan sonra biraz Dünya Kupası ile alakalı bir zulümden bahsettik aslında programın girişinde. Heyecan var. Dört bir yanda yaşanıyor belki ama daha turnuva başlamadan ev sahibi Amerika'nın takımlara yapmış olduğu uygulamalarıyla tepki tepkiler almaya başladı. O yüzden Amerika İran'a tam bir vize zulmü yaşattı. Başvuruyu uzun süre yanıtlamadı. Ardından idari ve teknik kadrodaki 13 kişiye vize vermedi. Futbolcu Ayman Hüseyin'i tam 7 saat boyunca sorguya çekti. Sonuç olarak da İran'a sadece maç günleri için vize çıktı. Meksika'da kamp yapması istendi. Amerika'daki maç oynayacağı günlerden sonra 3 dakika bile kalamayacağını, oradan hemen ulaşımla hava mı olur, kara mı olur, deniz mi olur, nereden gidecekse gitsin Meksika'ya gitsin diye bir şart koştu. Onu da söyleyelim ki Özbekistan yine aynı şekilde X-ray cihazından geçirildi. Çantaları ortada toplandı, köpekler tarafından koklandı. İşte bir şey var mı, yasaklı madde girişi Kolombiya'ya bile yapılmadı ya. Böyle zulüm, böyle uygulama. Hatta sadece belli ülkeler, Afrika ülkelerine, işte Asya ülkelerine mi bunlar yapılıyor diyorsunuz. Belçika milli takımının yıldızı Kevin De Bruyne de detaylı arananlardan, 2-3 saat sorgulanan isimlerden bir tanesi. Oradaki görevlinin bazen işgüzarlığı falan da olabiliyor bu. Onlar da çok sık rastlanıyor. Bilmiyor çünkü futbolla ilgisi yok. Futbol diye bir şey zaten çocukluğunda yaşamamış olan bir görevlinin. Burada işte bilmem ne gelmiş, ben senden şüphelendim deyip ülkeye girdiğinde orada herkes devlet başkanı gibi, hani president gibi karşılanıyor. Bilmiyorum, daha önce hiç Amerika'ya gidenler varsa ne demek istediğimi anlarlar. Hani göz göze gelmek, sana karşı tavrı, senin hafif böyle bir tedirginliğini hissettiği anda vay başına gelecekler diye söyleyeyim ben yani. O yüzden Somalili hakemin ülkeye alınmamasının bir tarafa, hayallerimle oynadılar dedi ya adam. Hani onu söyledi yani, şart olarak ne olduğunu. Şey vardır belki, Somali'de bilmem nereye karıştı, sosyal medya hesaplarından daha önce Amerika'ya karşı bir paylaşım mı yaptı, ne yaptıysa, mesela Somalili birinin neden alınmamasını merak ettim ben. Bu konuyla alakalı hiçbir şey söylenmedi. Diğer taraftan başka İsviçre milli takımı futbolcusu Embolo'ya vize verilmedi. Son anda Amerika'ya girmesi aradaki yazışmalar sonrasında oldu falan. İnanılmaz şeyler var yani. İskoç taraftarların bir kısmı alınmadı. Bunlar William Wallace'ın torunlarıdır. Onlar İngiltere'ye neler yaşattı, bize de bir şey yapmasınlar falan. Hafif bir endişe varsa sıkıntı oluyor yani. Neyse, dün bu arada büyük geçmiş olsun. Sayın Hacı Osmanoğlu da bir milli takım forması verdi. Dünya Kupası'nda milli takımın kafilesine eşlik eden bir polis memuru kaza geçirdi. Taylor McGee hastanede ziyaret edildi Sayın Hacı Osmanoğlu tarafından. Taylor McGee Hacı Osmanoğlu'na teşekkür ediyor. Milli takıma ait olan Dünya Kupası'nın formasını alıyor ve milli takıma başarı dileklerini sunuyor. Sonuna kadar desteğim vardır size diyor. Arizona'da yapmış olduğu ilk antrenmanın sonrasında milli takım kafilesine eşlik eden polislerden bir tanesiydi. Bir kaza yaşanmış. İlk müdahaleyi de milli takımın sağlık ekipleri yapmış. Kazanın nasıl olduğunu çok bilmiyorum. Onun görüntüsü paylaşıldı mı paylaşılmadı mı sosyal medyada denk gelmedim ama böyle bir haber çıkmıştı. O yüzden o bilgiyi de aktarmış olalım. Zamanı da noktalıyoruz. Yavaş yavaş Ali Naci'ye bırakacağız sözü. Aydın Cingöz'le beraber dijital platformda çok güzel bir program yaptılar. Galatasaray'da tadilat dolayısıyla kapalı yazısını kaldırıp içeride neler olduğunu aslında anlattılar. Bu çok kıymetli bir şey. Herkes merak ediyor çünkü. Fenerbahçe'de bir başkanlık yarışı sonuçlandı. Tabii Aziz Yıldırım'ın hamleleri çok merak ediliyor. Bu hamlelerle alakalı neler olacağı herkes tarafından tahmin yürütülüyor. Bugün aynı zamanda hayatını kaybeden eski yönetici Köksal Özbek'in cenazesine katıldı Sayın Aziz Yıldırım. Az önce canlı bir bağlantı yapıldı kanallara, spor kanallara, ama sadece başsağlığı dileğini sundu. Cenazede spor konuşmanın bir anlamı yoktu. O yüzden medya mensupları hemen bir canlı yayına geçtiler. Orada bir gördüm. Aziz Yıldırım konuşuyor diye kafamı kaldırdım spor kanallarında, ama Aziz Yıldırım bugün hayatını kaybeden eski yöneticilerden Köksal Özbek'in cenazesine katıldı ve ardından da saat 14'te kulübe gidecek ve Fenerbahçe'nin başkanı saat 14'te kulüp binasında mazbatasını alacak. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Bizi şaşırtan bir gelişme dün işte yaşandı. Teknik direktör Atilla Gerin'le yollar ayrıldı Eyüpspor'la. Ali Naci o konuda bilgi sahibidir diye, çünkü birebir diyaloğu da olan isimlerden biriydi. Ali Naci ile bağlantı kurduk. Genç teknik adam neden ayrıldı Eyüp'ten, ne oldu dedik. Kayseri Spor'la anlaştı. Burada tabii Erling Moe ile yolları ayrıldı anlamına geliyor Kayseri'nin. Ve Atilla Hoca da iyi bir çıkış yakalamıştı. Belki seri bir mağlubiyetleri vardı ama takıma geldikten sonra tabii Arda Hoca ile beraber yardımcı hoca konumunda başlamıştı. Ondan sonra ardından o gelişmeler, hocanın son dönemlerde kısıtlı bir kadro ile güzel işler yapması, Eyüp'ü ligde tutması derken sonuçta parlayan yıldızlardan bir tanesi, dikkat edilen fark edilen hocalardan bir tanesi konumuna geldi. O yüzden Kayseri'de Süper Lig'den veda etmesini unutturacak, tekrar bu lige geri dönmek için bir hamle yapması gerekiyordu. Atilla Hoca hamlesini yaptı. Ona da başarılar dileyelim, hocaya da. Diğer taraftan bir konu daha var. Tabii son maçta kendisine ve Türkiye'ye hakaret eden Olympiakos taraftarlarına verdiği cevaplarla Ergin Ataman bir kez daha gündeme geldi. Yunan fanatiklere bence ders gibi sözler söyledi Ergin Ataman. Seversin, sevmezsin, beğenirsin, beğenmezsin ayrı bir konudur ama Ergin Hoca'nın Türklüğümden gurur duyuyorum açıklamaları biraz milliyetçi tavrımızı, o damarımızı daha da kabartıyor. Bir Türk olmaktan gurur duyuyorum derken, maça Yunan bayraklarıyla gelen ev sahibi taraftarlara ironik bir durumu da işaret ederek, takımımız bir tane bile gerçek Yunanistan milli takımı oyuncusu sahaya süremedi, bizde 4 Yunan milli oyuncu sahadaydı diye konuştu. Yunanistan basketbol ligi final serisinde Olympiakos ve Panathinaikos arasındaki 3. maçta her zaman olduğu gibi yine oldukça yüksek bir tansiyon vardı ve Ergin Hoca maçın bitimine 51 saniye kala üst üste 2 tane teknik faul alarak da ihraç edildi. Atamanın sahayı terk etmesiyle salondaki gerilim daha da tırmandı ve bu arada ev sahibi takımın taraftarları karşılaşma boyunca Ergin Ataman ve Türkiye'ye yönelik hakaret içerikli tezahüratlar yaparken deneyimli çalıştırıcı da dün bir açıklama yaparak bu duruma tepkisini gösterdi. Bayraklarla gelmek hakkınız ama diyerek o kendi üslubuyla bahsettiği şeyleri de biraz araştırırsanız zaten bulabilirsiniz. Ergin Hoca yine yaptı yapacağını diyebiliriz. Onu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Aydın Cingöz'e ve Ali Naci Küçük'e biraz kulak verelim. Onlar neler söylediler, nasıl açıklamalar yaptılar, Galatasaray ile ilgili merak edilenler neydi? Biraz onlara gidelim, kulak verelim. Yarın tekrar saatler onu gösterdiğinde, kısmet olursa Dünya Kupası'nın başlangıcı ile beraber bir de Fenerbahçe'deki son hamleleri öğrenmiş oluruz İrfan 25'ten. Yarın tekrar buluşmak ümidiyle.
2: Taraftar Kulübü sona erdi.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası başlıyor.
5: Merhabalar sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Hepinize, bize artık nereden ulaşıyorsunuz, güzel bir gün geçirdiğinizi umarak buradan biz sesleniyoruz. Biz gayet iyi bir gün geçiriyoruz değil mi Baran?
6: Vallahi iyiyiz, dinlendik. Kurban Bayramı 19 Mayıs'ta birleşti. Bütün beyaz yakaların cennete gibi bir tatil oldu. Hayallerindeki 2 haftalık tatili buldukları. Umarım bulabilmişsinizdir siz de diyelim.
5: Kredi kartları üzgün ama enerjimiz tam, gençliğimiz tam. Kupaya artık son bir gün kaldı. Biz de siz bu yayını dinlerken enerjimizi biriktirip uykusuz günlere hazırlanıyor olacağız.
6: Ha, bildiğiniz gibi yani inşallah hani sadık dinleyicilerimiz varsa hani 5. bölüm oluyor bu. Bir süredir biz 1-2 aydır kupa heyecanını bu program yüzünden yaşıyoruz zaten. Sürekli araştırıyoruz, ediyoruz, kupayla yatıyoruz, kupayla kalkıyoruz ama yani Uğurcan'ın dediği gibi bir gün kaldı artık ve gerçekten başlayınca bakalım ne olacak. Size canlı canlı kupanın içinden neler aktarabileceğiz, nasıl bir heyecan yaşayacağız milli takımımızla beraber. Heyecan yükseldi, enerjilerimiz yüksek.
5: Ben buradan şeyi bekliyorum. Yani sağlık dinleyicilerimiz eğer basarlarsa daha çok bölüm, daha çok bölüm derlerse biz de frekansımızı arttırırız. Size daha fazla yayın yaparız. Gerekirse ben günde 2 yayında yaparım.
6: Yaparız ya. Gerekirse. Yaparız. Zaten geceleri de ayakta kalmaya bizi zorlayacak bu kupa. Vakit bol.
5: Aslında bir Twitch yayını açsaydık kurtarırmışız kendimizi. Evet, kupaya bir gün kaldı. O zaman ne yapalım? Önce açılış...
6: Nasıl başlıyor kupa? Önce hangi maçlar var bizim maça kadar olan o iki gün, üç günde? Yani nasıl bir heyecanla gireceğiz bu kupaya bizim maça kadar? Bir ona bakalım kısa.
5: Bilmeyenler varsa, hala takip etmemiş olanlar varsa, turnuva 11 Haziran'da başlıyor. Nerede başlıyor? Bu üç ülkede gerçekleşen Dünya Kupası, benim aslında tahmin edeceğim üzere Amerika'da değil ama Meksika'da başlıyor.
6: Amerika'da bitecek ama Meksika ile başlıyoruz, aynen öyle.
5: Küçük Meksika'nın ağzına bir bal çalmışlar. O zaman 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da Meksika Güney Afrika maçıyla.
6: Aynen öyle. 2010 Dünya Kupası'nın aynı açılış maçıyla yine aynı şekilde başlıyoruz.
5: Yanılmıyorsam en büyük kapasiteli stadyumlardan bir tanesi. 100 bin üzerinde kapasitesi.
6: Azteca stadı değil mi? Evet.
5: Evet. Bakalım, biletlerin hala hepsi satılmadı. Tabii
6: biletler ki. Enteresan. Şu an FIFA'nın sitesinde hala 180 bin bilet olduğu haberleri çıktı.
5: Son
6: tabii
5: şansınız.
6: Ki fiyatlar yüzünden herhalde.
5: 2200 dolarınız varsa bence burada son şans. Bir Amerika'yı düşünün.
6: Verilir mi? Vermem gibi.
5: Meksika için vermem.
6: Yani daha güzel bir maça verilebilirdi, evet.
5: Bakalım, ilginç bir maç olacak bence. Hani dediğim gibi daha önce bir Dünya Kupası'nda açılış maçıydı.
6: Ya şu güzel olur bence. Şimdi Meksika çok ateşli bir bölge ve hani o ateşli seyirciyle onların bir açılış maçı. Hani Güney Afrika, Meksika 2010'da da açılış maçıydı ama Güney Afrika'da vuvuzelalar eşliğinde aynı tat değil. Şimdi Meksika'nın o coşkusuyla, ateşiyle daha farklı olabilir bu açılış maçı.
5: Kaleci katılıyor mu yine bizim?
6: Ochoa, evet. Ochoa. Aynen öyle. Ochoa yanılmıyorsam 6. Dünya Kupası olacak gibi hatırlıyorum.
5: Ona da ayrı bir ödül lazım. Ondan sonra grup aşamasında ertesi gün 12'sinde sabaha karşı 5'te Güney Kore-Çekya maçı var. Kanada-Bosna-Hersek maçları
6: Güney
5: var.
6: Güney Kore-Çekya'ya bir şey yapalım. O grupta çok kıyasıya bir rekabet olacak. Meksika'nın ardından işte ilk üçü belirleyecek diğer iki takım diyelim, Güney Kore ve Çekya'ya. Onların arasındaki maçta çok belirleyici olacak diyelim.
5: Tabii aslında bunların ikisi aynı gün oynanıyor diyebilir miyiz? Yani çünkü biri saat 22 iken diğeri saat 22
6: işte teknik olarak işte. Diyemiyoruz. Ama o kıtada aynı günde oynanıyor, doğru. Yani o kıtaya bakınca aynı gündeyiz hala.
5: Biz aynı günü bağlayarak bunların ikisini de izleyebiliriz.
6: Tabii.
5: Ama ondan sonra evet, diğer maçlar bizden önce geri kalan ne var? Amerika'nın iple çektiği...
6: Amerika'dan önce mi sonra mı? Kanada.
5: Şimdi Kanada daha önce de ben neyse tamam ona girelim.
6: Kanada'ya girelim çünkü Kanada da ev sahibi. Onlara da haksızlık yapmayalım.
5: Ben bunu bir an unuttum. Biliyor musun Kanada'ya?
6: Evet. Trump çok ki. Unutturuyor ya bunu ama. Kanada Bosna ile açıyor. Bosna'yı da ben kişisel çok merak ediyorum. Hani boşnak falan değilim ama hani İtalya'yı eleyerek geldiler. Beklentiler yüksek.
5: Ki daha önce konuştuğumuz çıkış yapabilecek oyuncular bölümünü eğer dinleyenler varsa iki tane Bosnalı oyuncudan bahsetmiştik.
6: Tabii yani çok iyi genç yetenekleri var. Yani Dzeko ile gelmiyorlar buraya. Onu bir kere söyleyelim. Hani Dzeko önemli bir liderlik rolü oynuyor ama çok genç, çok yetenekli oyuncuları var.
5: Bakalım Kanada ne yapacak? Bunlara karşı durabilecek
6: mi? Kanada'da favorileri, yani favoriler diyorum çok pardon. Ev sahipleri arasında en iddiasız ülke olarak göze çarpıyor.
5: Genelde Kanada'nın hayata karşı duruşu.
6: Evet.
5: Çok iddialı olmayan bir ülke. Evet, o da yani özellikle Bosna'yı merak edenler için güzel bir maç olabilir. Hem de saati de uygun yani.
6: Saati uygun. Yani akşam oturayım Dünya Kupası izleyicilerin izleyebilecekleri bir maç ama hani akşam oturayım Dünya Kupası izleyicilere maalesef FIFA çok güzel maçlar sunmamış sanki. Onlar biraz daha geceyi beklemek zorunda, oralara geliriz.
5: Yani Avrupa kıtasına çok pay vermemişler.
6: Bu biraz... Bosna ne kardeşim?
5: bu Türk dizisi gibi. Arkada açayım ben. Gidip geleyim bir şey değişmemiş olur zaten. Ütü yaparken de izleyebileceğim maç. Tabii sonrasında esas gecenin main eventi sabah karşı 4'te ABD-Paraguay maçı.
6: Bu gece 4'te uyanmaya kesinlikle değmeyecek bir maç bence ama biz aynı grupta olduğumuz için ve rakiplerimizi görme fırsatı vereceği için de analiz için güzel bir maç. Yani rakibini merak edenlerin, delilerin kafayı kırmışların diyelim, hani gerçekten uyanıp izleyebileceği bir maç. Ama onun dışında futbol sever gözüyle gerçekten uyanmaya değmeyecek maçlardan biri.
5: Ya tabii şu taktik bence hiçbir zaman fena olmuyor. Hani maç 4'te sen bunu kayda alıyorsun abi. Yatıyorsun, sabah kalkıyorsun, hiçbir haberi ulaşmadan, sosyal medyaya girmeden
6: Bunu hani, hiç yapabilen biri olmadım ya. Ben merak eder bir şekilde Twitter'a falan atlarım yani.
5: Yani ben en son bunu lisedeyken yapmıştım. Yok, o zaman sosyal medya yoktu zaten.
6: Çok meraklı bir insanım. Hiç duramam yani. Zor benim için.
5: Bakalım özetlerine bakarız. Gerçi biz belki izleriz, belli olmaz. Ben sabah 4'ten sonra yattığım için en azından ilk kereye bakabilirim. Ve gecenin sönük maçı, ondan sonra Katar, İsviçre.
6: İsviçre bu turnuvada çok şey beklediğim takımlardan biri ama tabii Katar maçı sönük kalıyor rakip açısından.
5: Buradan sonra esas bizim maçtan önce bizi sıçacak olan maça geçiyoruz birazcık.
6: Çok kötü bir fikstür, değil mi?
5: Evet. Ya çok kötü. Ama yani bu güzel bir maç bence. Tam bizim
6: maç
5: maçtan önce.
6: Maç çok güzel.
5: Brezilya-Fas maçı saat sabaha karşı 1'de.
6: Bu şey de yapmıştık size bir önceki programları dinlediğinizde. Orada en güzel rotaları sizin için çıkarmıştık. O en güzel rotalarda bu maçı da bir yere Miami'de falan oynanıyor olması lazım. Şu an yanılmıyorsam. O maçı da bir yerde rota planlamasında koymuştum. Çünkü gerçekten grupların en güzel maçlarına baktığımızda çok böyle ilk 5-6'ya girebilecek rahat bir öyle maçlardan biri Brezilya-Fas. İzlemeye değer bir maç. Yani gece 1 çok ters de değil. Biraz uykusuz kalıp gece 3'e kadar oturabilirsiniz. Ama ne kötü.
5: Ne kötü?
6: Sabahına.
5: Ha, bizim maçımız
6: evet,
5: var.
6: Aynı sabah. Yani bunu izleyip 3'te yatsanız sabah 7'de Türkiye maçına alarm biraz sinir bozabilir.
5: Aynen, en güzel rotalarda bu New York, New Jersey'de oynandığı için.
6: Ha, New York'taymış, pardon, evet.
5: Diğer rotamızda bir
6: diğer rotada aynen öyle
5: bahsetmiştik. Yani aslında şimdi Türk olmasak şey demeyiz yani. Abi
6: Türk olmasan bu maçı kurarım.
5: Aynen bu maçı izle. Türkiye Avustralya'ya hiç uğraşma bile.
6: Türkiye'nin yeteneklerini de merak ederdim herhalde bir futbol sever olarak ama hani Brezilya-Fas çok daha rekabetçi, güçlü duran bir maç.
5: Gerçi şimdi Haziran ayı havalarda bayağı bir ısındı bu ara. Beni valla bir defa uyku tutmuyor yani.
6: Ya abi yani şey 3'te yatmak bence sıkıntı değil. Sabah onun sabahının 7'sinde kalkmak tekrar sıkıntı.
5: Ama milletimiz için bunu yapmaz mıyız? Şanlı takımımız için. Bir kere eline.
6: Türkiye için uyanırım zaten ama bu maçı feda edebilirim, bilmiyorum. Ya da ertesi gün uykusuz kalmaca diyeceğim ama kalamayacağım. Niye? Çünkü Uğurcan'la yine Avustralya maçı sonrası sizlerle canlı yayında olacağız. O yüzden o da mümkün gözükmüyor. Brezilya-Fas'ın artık özetleriyle idare etmek
5: evet,
6: zorunda kalacağız.
5: Şu anda kayıt dönüyor olabiliriz ama pazar günü
6: canlıyız.
5: Bize yorumlarınızı yapabilirsiniz orada.
6: Bol bol hemen Avustralya maçının sıcağı sıcağına sizlerle o maçı konuşuyor olacağız. Bekliyoruz.
5: Peki ne diyorsun? Sence Brezilya-Fas ne olur?
6: Brezilya favori duruyor tabii ki ama Fas da çok güçlü bir takım. Hatta Otman Mamma diye Quaresma'ya çok benzettiğimiz bir genç yeteneği de söylemiştik Fas'tan. Fas'ta çok enteresan yetenekler var. O eski jenerasyonlarını kaybettiler. O en nesiller, ziyehler belki yok ama hani yine de güçlü, iyi bir takım Hakimi önderliğinde. Sürpriz çıkartabilirler ama Brezilya tabii ki favori.
5: Tamam, küçük bir oyun oynayalım ya. Bu ev sahibi ülkelerden kim ne yapar? Yani Meksika-Güney Afrika maçı, Kanada-Bosna-Hersek maçı, ABD-Paraguay maçı. Kim ne yapar? Skor ver. Sallıyorum.
6: Bu maçta, turnuva özelinde değil, sadece bu maçta.
5: Tamam. Yani Meksika-Güney Afrika kaç biter?
6: Meksika, hadi bakalım. Topa beni atıyoruz.
5: Aynen.
6: Tamam.
5: Bir dakika ben söyleyeceğim.
6: Tamam. Meksika-Güney Afrika 3-0 Meksika diyorum.
5: Çok iddialı.
6: Güzel başlatıyorum Meksika'yı.
5: Tamam, hepsinde ben de bir karşılık vereyim bakalım. Ben 2-1 Meksika diyorum.
6: Tamam.
5: Buna.
6: Yani en azından 3 puanı aynı yere veriyoruz.
5: Aynen, Meksika'ya veriyoruz. Kanada-Bosna Hersek. Ben
6: 2-1 Bosna diyorum.
5: Ben de 2-0 Bosna diyecektim.
6: Tamam, güzel.
5: ABD-Paraguay.
6: ABD'den böyle bir 4-0 diyeyim hadi.
5: Hadi. Ben bekleneni veremeyeceklerini alıyorum. 2-1 biter bu. ABD alır ama 2-1 biter gibi bir düşüncem
6: bakalım
5: var.
6: Bakalım. Ya bizim grup için daha iyi. 4-0 olmasın zaten bence de ama.
5: Evet,
6: keşke bir beraberlik falan orada ABD bir kırılsa. O hoşuma gider aslında. Paraguay diğer sonra gidip bizi kırmayacaksa.
5: Biz kendi tahminimizi de yapalım Avustralya-Türkiye için.
6: Avustralya-Türkiye topuna girelim mi ya? İnşallah. Yani burada inşallahlı bir skor verebilirim. Yani kötü bir skor vermek istemiyorum.
5: Yani şimdi şunu da söyleyelim yani Avustralya çok bilmediğimiz bir takım falan diyoruz ama
6: 2-0 diyorum. Ya çünkü niye 2-0 diyorum? Niye inşallah skor olur 2-0 biliyor musun? Avustralya'dan ilk golü biz yersek çok sıkıntı yaşarız. O maçı çevirmek çok zor olur. Hı hı. Ya tam bir at ve kapan takımı, sonra kontraya git takımı. Çok tehlikeli o açıdan. Böyle Asya elemelerinden geldiler malum ve orada Asya'nın en güçlü takımı Japonya. Japonya'daki maçı 1-1 bitiriyorlar. Kendi evlerinde 1-0 kazanıyorlar. Çok böyle 1-0, 2-1 alt skoru oynayan bir takım Avustralya. Ya, tam bir kapan takımı. Çok fizikliler. Yaş ortalamaları bizdenler bir yaş daha küçük takım olarak. Hem daha dinamikler hem daha fizikliler. Yemeyelim. İlk golü yemeyelim. Bir gol bulursak sonrası rahat olur diye umuyorum.
5: Moral için de yiyorlar. Biliyorsun Türk insanının morali çabuk yükselip
6: heyecanı çabuk getirdin ya. Ben evet. Şu an bir bizim maçın tahminini yapınca bir heyecanlandım şu an. Bu turnuva şeyine girdik.
5: Ya bu arada yayından önce de konuşmuştuk bu Avustralya ile ilgili. Sen hani demiştin yani son iki Dünya Kupası'na değil mi? Hem Avustralya hem Amerika Birleşik Devletleri.
6: Son iki değil, onlar hep katılıyor zaten.
5: Evet, hep katılıyor. Son iki Dünya Kupası'nda ilk 16'yı geçtiler.
6: Yok. Son Dünya Kupası'nda Amerika'da, Avustralya'da son 16'ya kaldı. Avustralya tarihinde ikinci kere kaldı. Onu konuşmuştuk. 2006'da kaldı. 2006'da Zahiri Kivill'lar, Tim Cahill'lar iyi bir kadrosu vardı. Çok sürpriz değildi son 16 ama hani bu gruba bakarken biraz böyle Türkiye'nin rakiplerini Amerika dışında görüyoruz. Hani Avustralya, Paraguay biraz daha düşük profil görüyoruz ama Avustralya son Dünya Kupası'nın son 16'ya kalmayı başarmış takımlarından biri. Dediğim gibi çok fiziğiyle kapan futbolu oynuyorlar. Çok hani ilk golü yediğin zaman tatsız skorlara meyilli bir takım. Gerek yok. İnşallah ilk dakikalardan bitiririz o maçı.
5: Bakalım, hazırlık maçlarımız umut vadeden maçlardı.
6: Ya ben takımın enerjisini çok beğendim. Hiç bu kadar beklemiyordum. Açıkçası Makedonya maçında çok iyi bir futbol vardı. Çok akışkan bir futbol vardı. Gerçekten oyuncum setleri falan. Ya beni gerçekten çok mutlu etti. Uzun zamandır izlediğim en iyi milli takım. Ki Makedonya iyi bir takım. Makedonya öyle yüzsüz bir takım değil. İzlediğim en iyi milli takımlardan biriydi. Venezuela'da şöyle. Venezuela iyi bir sınav. Paraguay maçına özel. Paraguay ve Avustralya ikisi için de iyi bir sınav. Tam o sertlikte, o türevde bir takım o Venezuela. Biraz da ondan o rakip seçiminin olduğunu düşünüyorum. Orada da o dirence karşı Venezuela'nın ve Amerika'nın sıcağın, o kamp alanının, o bölgenin nemine, sıcağına rağmen takımın gider gitmez iyi bir reaksiyon vererek 1-0 geri düşüp 2-1 iyi çevirdiğini
5: düşünüyorum. Küçük bir test oldu aslında.
6: Küçük yani bir
5: her takımı yaptı.
6: Böyle maçlar yaşayacağız. Yani Kuzey Makedonya ile oynadığımız gibi böyle 4-0 rahat bir maç beklemiyorum. Ben Venezuela ile o sertlikte, o çarpışmada, işte Paraguay maçı bu mesela buna bence çok benzeyecek. O çarpışmada, o sertlikte nasıl reaksiyon verdiğimiz çok önemli. Orada mesela 1-0'dan 2-1 iyi döndük. İnşallah gerçekte de hiç o 1-0 geri düşmeleri de yaşamadan bu maçları çıkarırız.
5: Yani umarım öyle mucize bir gol çıkartmazlar. Venezuela'nın attığı gibi.
6: Mendoza gerçekten.
5: Adam şapkadan çıkarmış.
6: Çok iyi. Ama Yunus da çok iyi karşılık verdi.
5: İzlemeyen varsa özetlere bir bakın, highlightları.
6: En azından golleri görmeye değerdi.
5: Muhtemelen yoktur
6: Ya gece 1'de olduğu için maç izlemeyen vardır bu arada bence ama.
5: Özetlere girmiştir herkes herhalde.
6: Tabii Türkiye'nin heyecanı şu an çok yüksek.
5: Her takım gerçi bunu yaptı yani hazırlık maçlarında. Kendini sınamak için, kendine ters düşen rakipleri atmosferle denedi.
6: Çok güzel hazırlık maçları da vardı. Dün Fransa en son Kuzey İrlanda ile oynuyordu. Mesela Olise'nin çok güzel golleri vardı. Olise bence Fransa'nın şu an en yanarak gelen oyuncusu. Yani Mbappe falan değil. Olise'yi özellikle Fransa'da merak ediyorum.
5: Ya adam çok eleştiriliyor biliyor musun? Fransızca konuşmayı bilmiyor bu adam.
6: Olise Fransızca konuşmayı bilmiyor mu gerçekten?
5: Biliyor ama yani kötü. İngiltere'de yetişmiş.
6: Ha.
5: Hayatının çok büyük bir kısmını İngiltere'de yaşamış. Böyle aksanlı ve kırık bir Fransızcası var.
6: Ya hiç dinlemedim.
5: Bunun çok üzerine gidiyorlar yani. İşte Olise Fransızca biliyor aslında falan diye şeyler, videolar var YouTube'da.
6: Geçen gün Netflix'te bu arada çok güzel Dünya Kupası içerikleri var şu anda. Çok güzel belgeseller, filmler. Özellikle de Dünya Kupası ile ilgili dedim de hepsinin önüne de Nadal'ı koyacağım. Nadal belgeselini mutlaka izleyin. Mükemmel bir belgesel olmuş. Neyse, Dünya Kupası'na geri döneceğim. Geçen gün Podolski belgeselini seyrettim. Yani Podolski de kişisel olarak çok sevdiğim için bir hemen böyle gelir gelmez izledim. Ve böyle o Podolski de 2006'nın hani şu an Olise'nin belki Fransa için yarattığı heyecanı 2006 için Almanya'ya yaratıyordu. Podolski onların genç starıydı. Podolski de şeyden bahsediyor orada. Polonya'dan 2 yaşında falan Almanya'ya gittiği için ilk gittiğinde o kreşte mreşte Almancası kötüymüş ve çocuklar çok zorbalıyormuş onu. Ya gerçekten böyle Fransa, Almanya gibi Avrupa ülkelerinde o dili biraz bile kötü konuşmak yani çok zorbalanmaya maruz bırakabiliyor.
5: Ya burada tabii ters olan şey ne yani? Hani şimdi Podolski Polonya'dan Almanya'ya geliyor ve Almanlar onu rencide ederken burada adam Fransız, İngiltere'de yetişiyor, geliyor Fransa'da yine oynuyor, Fransa'da yine beğenmiyor bu durumu. Hani bunlara laf anlatamazsın bu adamlara.
6: Ya orada bence ten renginin de etkisi var. Yine o ırkçılığa kadar giden bir mevzu bence.
5: Ya artık o Fransız milli takımının tamamı zenci
6: abi. Yani Almanlar mesela Polonyalıları böyle çok işçi olmaları yüzünden böyle bir işçi sınıfı gibi görüp öyle bir aşağılama yaparlar. İşte yine ten renginden başka kötü ırkçılıklar olabiliyor. Bu Avrupa ülkeleri bunu hala 2026'ya

0: hamle diyeyim. En son gerçekten o 2002 döneminde Dünya Kupası'na gittiğimizde bu kadar yüksek bir arkadaşlık vardı. 2008'de çok güzel bir başarımız vardı ama aynı ruhu yine görmüyordum. Yani o arkadaşlık ruhu bence 2008'de de o kadar değildi. 2000'de, 2002'de orada hani Galatasaray'ın ve milli takımın o Türk jenerasyonunun gerçekten müthiş bir arkadaşlık duygusu vardı. Ben aynı duyguyu bu jenerasyonda da hissetmeye başladım. Nereden hissetmeye başladım? Biraz komik ama yani maçlarda bana verdikleri enerjinin dışında geceleri böyle biraz yatmadan önce YouTube'da ne içerik bulayım diyorum. Hani artık futbol içerikleri bitti, kulüpler sezonu bitti. Biraz Merih Demiral'ın vloglarına düştüm. Merih ya bu arada çok ya tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bence vlog içeriği yapıyor. Takımdan her seferinde bir ya da iki kişiyi yanına alıp çok güzel sohbetler ediyorlar ve gerçekten böyle takımı böyle ailemizden birer birey gibi sahiplendirecek içerikler olmuş. Yani böyle detayını, takım arası muhabbetleri öğreniyorsun, onların aralarındaki ilişkilere giriyorsun. Çok hoşuma gitti o vloglar ve o aralarındaki ilişkiyi görmek, iletişimi görmek. Çok güzel bir arkadaşlık var. Bu enerjiyle ben bu takımın kesinlikle bu turnuvayı boş geçmeyeceğini, güzel şeylerle bize döneceğini inanıyorum. Yani o benim inancımı daha da yükseltti. Yani böyle sadece sahadaki oyun değil de bazen böyle o takımın enerjisini görmek başka şeylere de inandırır. Ben onu hissettim.
1: Sosyal medyanın her şeyi kötü değilmiş tabii ki. Bak bize böyle şeyler de gösterebiliyor.
0: Böyle güzel şeyler yapılırsa Mary'yi tekrar tebrik
1: Ya bu
0: ediyorum.
1: arada aklıma gelen en saçma şeyi görmüştün değil mi? Bu bir TikTok mu? TikTokçu galiba. Dünya Kupası'nın en bilinmeyen oyuncusunu arıyor. Yeni Zelandalı elemanın adını unuttum. Yeni Zelandalı bir oyuncuyu buluyor.
0: Zaten bilmemen lazım,
1: Evet.
0: unut.
1: Ay şimdi çok ünlü oldu. Herifin 5000 follower'ı mı ne var Instagram'da takipçisi. Diyor ki Arjantinli bir çocuk bu. Diyor
0: Yeni
1: ki
0: Zelandalı değil mi?
1: hayır
0: Ha,
1: şey
0: TikTokçu.
1: TikTok'u
0: Tamam.
1: aynen diyor ki biz bu adamı ünlü yapacağız abi diyor. Çocuğun da böyle milyonlarca takipçisi var. 24 saatte herifi 6 milyon takipçiye getiriyorlar. Adam üzerine besteler yazılıyor.
0: Ha.
1: İnanılmaz bir şey ve
0: İnşallah bu arada ilk 11 oyuncusudur da Yeni Zelanda'nın, böyle turnuvada da bir gol atar, bir şey yapar. İnşallah öyle bir hikayeye dönüşür orada.
1: Bulacağım hatta sana onu. Yani sosyal medya her şeye kadir.
0: Sosyal medya çok acayip ya. Biz yani eskiden yani Tim Payne. Okey. Bu oyuncuyu da bir inşallah Yeni Zelanda maçına denk gelirsek.
1: Adam şey yapıyor. İspanyol diyor ki Duolingo'dan İspanyolca öğrenmeye başladım. Hepinize teşekkür ediyorum diye video yapıyor.
0: Yani
1: Çok
0: işte
1: garip.
0: şunu demeye getiriyorum. Yani biz 2002 zamanı zaten 8 yaşında çocuktuk, ondan bağımsız. Orada maç akşamında işte atıyorum maç, yani milli maçta olmuyordu, lig maçlarında oluyor. Maraton mesela ya da o türevde milli maç akşamı ne program oluyorsa sallıyorum. O programı ancak izliyorduk ve o programdan alabildiğimiz kadar o kupayla ilgili bilgi alıyorduk. O takımla ilgili bilgi alabiliyorduk. Şimdi sosyal medyada direkt oyuncunun kendisinden de alabiliyorsun. Kendisiyle de iletişime geçebiliyorsun. Bu arada ben de şans eseri yani son bir ayda üst üste Şenol Güneş ve İlhan Mansız'la böyle bir denk geldim ve hani 2002 kadrosunu yavaş yavaş tamamlıyorum. 2026'yı da 20 yıl sonra tamamlarım belki. Böyle onlarla böyle bir şey oldu. Trendyol Partisi'nde bir İlhan Mansız'a denk geldim. Hala karizmatik, onu söyleyebilirim. Rahatlıkla bir fotoğraf çekildik. Ben bir ünlü biriyle bir fotoğrafımda hiç bir ünlünün bu kadar gülerek ve karizmatik fotoğraf verdiğini hiç hatırlamıyorum. Hala o şeyini koruyor İlhan.
1: Trendyol'a buradan işbirliği çağrısında bulunuyoruz.
0: Evet, inşallah. O yine partide hani şunu söyleyelim. Orada Rüştü ve Ümit Davala da vardı tabii ki. Trendyol'un yeni reklamında oynadı bunlar ve reklamı da çok beğendim. Gerçekten güzel bir reklam olmuş. Lig reklamlarını o kadar beğenmiyorum açıkçası. Çok, çünkü etliye sütlüye dokunmamak için çok ortada kalıyor reklamlar. Çok takımların ruhuna derinine inmiyor ama milli takımın derinine inmeyi bence başarabilmişler böyle.
1: Görünce daha kolay bir şey zaten. Bir zararı
0: Daha
1: yok.
0: kolay
1: Herkesi
0: hani
1: mutlu eden bir
0: milleti
1: şey.
0: kenetlemek üzerine bir, hani Tarkan'ın milli takım şarkısıyla, Tarkan da zaten Trendyol'un yüzü, güzel bir reklam ortaya çıkmış. O şarkı zaten duyduğun zaman milleti bir kenetliyor, gaza getiriyor. Hani güzel bir iş olmuş, onu da söyleyelim.
1: Ararı buluruz.
0: Arkadan koy abi şarkıyı.
1: Dur bir kullayayım da koyayım bari. Şimdi
0: Unutulmaz
1: aklıma
0: reklam,
1: taktın.
0: unutulmaz reklamlara da bir değiniriz belki. Nike'ın reklamını gördün mü?
1: Gördüm gördüm. Görmez miyim?
0: Ne diyorsun? Nasıl? Çok uzun bir kere. Hani reklam değil. Onu televizyonda denk gelemezsin. Program arası falan
1: Abi
0: olmaz
1: bir
0: da.
1: kere şimdi bir reklama gitmemiz gerekiyor reklam demişken. Şu Trendyol'u vereyim ondan sonra bir reklama
0: Bir
1: gidelim.
0: Trendyol'u verme ya. Direkt müziği ver ya.
1: Tamam müziğin.
0: Bir.
1: Direkt ara buluruz mu derim. Tamam ya. O da olur.

0: bir şey, gaza gelip gidelim reklama, öyle boş reklama göndermeyelim sizi.
1: Arar buluruz izini bilirsin, zırdeliyiz biz, zırdeliyiz biz.

0: Can Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam edecek.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam ediyor.
2: Evet, reklamdan döndük. Herkese bir Tarkan'a yolladık.
3: Tarkan'a yolladık. Yani reklamlara girdik çünkü reklamlara tabii ki girdik de reklam konusuna girdik diyelim. Çünkü hani böyle bir takımın enerjisinden işte o tekrar Trendyol'un bizi o kenetleyen reklamından girmiştik. O takımın enerjisinde son bir şey daha söyleyeceğim, onu unuttum. Takımın enerjisi çok iyi gözüküyor ama bu Fenerbahçe başkanlık seçim süresince Hakan Safi'nin Merih Demiral'la Hakan Çalhanoğlu'yla anlaştım haberleri sadece bu süreçte bence milli takım adına olumsuz olabilecek bir durumdu. Bilmiyorum, futbol yani Merih zaten Fenerbahçeli bir çocuk, hani çok ve yani karşı taraftan da linçleneceği bir durum yok ama Hakan Çalhanoğlu çocukluğunda Galatasaraylı olduğu bilinen bir figür olarak biraz lince uğradı. Takımı nasıl etkilemiştir bu süreç, bu transfer dedikoları? Bence yani adlarını bu süreçte transfer şeylerine karıştırmaları iyi olmadı bu futbolcuların. Onu da bir söylemek istedim. Ya tek olumsuz şey bu süreçte milli takım adına buydu gibi.
2: Yani bu Hakan Safi'nin ayıbı ise zaten...
3: Hakan Safi'nin değil, bence Hakan Çalhanoğlu ve menajerinin kötü bir yönetimi. Kendi adını niye bu süreçte dahil ediyorsun ki yani?
2: Yani çok garip. Bilemiyoruz şimdi. İnsanlar herkesin aklından geçenleri de bilemeyiz de... Yani bize düşmez bu konu hakkında çok konuşmak ama
3: yani umarım etkilenmemiştir, bunu sahada çıkıp gösterir
2: ya, bir... Kaptan ya, bir şey olmaz ya, bence profesyonelliğini korur, hiçbir şey olmaz yani diye düşünüyorum. Moral verelim biraz da.
3: Moral verelim.
2: Yani bu reklam olayı tabii çok ilginç yani, hani bir kenetleme gücü gerçekten var yani. Sonuçta bütün bunlar bir algı işi ya. Sen tamam, takım sonuçta kendi dinamiği içinde yürüyor ama halkın da buna teşne olması için gerçekten özellikle bizim saat dilimimizin dışında oynanan bir zamanda izlemesi zor ve meşakkatli olabilecek bir turnuva için insanları gaza ya, getirecek bir şeye ihtiyaç var.
3: Benim
2: yani.
3: En hatırladığım böyle 2008 Euro 2008'de yarı final yaptığımız turnuva öncesi Ülker'in bir reklamı vardı. Hani bu şarkıyı hatırlarsın, şimdi söylemeyeyim sesim kötü sesimdi ama orada hani Türkolar Mürkolar muhabbeti yine Garanti'nin reklamı vardı galiba. Güzeldi yani o dönem mesela, reklamlar kenetliyordu ama takımın da buna nasıl karşılık verdiği dönem. Şimdi reklam kenetler, takım o turnuva hiçbir şey yapamazsa ne reklam kalır ne o enerji kalır. Yani sonuçta turnuva güzel bittiğinde bunlar da güzel hatırlanan şeyler oluyor.
2: Ama yapmak zorundayız en azından.
3: Bu turnuva bence de artık zamanı geldi abi. Zaten 20 yılda bir gidiyorken.
2: Yani reklam bile bunu diyor. Özledik diyor kardeşim.
3: Özledik
2: diyor. Yani. Bastıyor müziği yani.
3: Bastıyor Ümit Davalı abim. Hocam.
2: 2 dakikalık versiyonu yayınlandı mı onun?
3: 2 dakikalık. Bu arada Uğurcan da benden biliyor. Ben Trendyol'da çalıştığım için orada bize izlettikleri bir videoydu ama hani bildiğim kadarıyla televizyonlara veya normal sizlere böyle ulaşan bir video olmadı. O 2 dakikalık versiyonu. 50 saniye indirip reklam olarak yaptılar diye biliyorum. Ama 2 dakikalık benim çok hoşuma şundan gidiyor. Sadece küçük bir detay var içinde. Hani izlemeyenler için söyleyeyim. Böyle rüştü bir yerde berberde böyle o yine siyah şeylerini sürüyor gözünün altına. Boyasını ve hani o 2002 Dünya Kupası'na göre o sürerken bir tane kadın bir izleyicimiz de evde aynanın karşısında makyaj yapıyor kendine yine göz altlarına. Hani öyle güzel bir dokundurma var halkla o yine. O 2002 ruhunu çok güzel hissettirmiş. O dönemi özlemiştik. Keşke Ümit Davala'nın saçlarını da Mohikan'a vursalardı hazır berber sahnesi. O daha da güzel olabilirdi diyeyim.
2: O kadar gerek duymamış prodüksiyon. Yani böyle küçük dokundurma işte hani... İşte demin de başladık gerçi lafını ama Nike reklamı hani
3: ya, Nike film çekiyor, Nike aynen. Reklam çekmiyor.
2: Küçük dokundurma ya, orada tam bir yani öyle sağlam bir hikaye var ki ya, 5 dakikanın içine ne kadar çok şey koymuşlar.
3: 5 dakika evet, yani bu zaten televizyon reklamında hiçbir anlamı kalmaz. 20 saniye indirdiğinde ne izleyeceksin o reklamdan? Aynen. 6 dakikada ama gerçekten bir kısa film, çok güzel bir şey çıkıyor ortaya.
2: Ne bir kısa film bütçesi değil, bir hani gerçek film bütçesi harcanmış. Tabii, tabii. Belki daha fazla harcanmış yani. Yani
3: kimler oynuyor? Kim Kardashian'lar?
2: Kim Kardashian'ı, Travis Scott'ı, Nico Williams'ı, Cartucurt'u, bütün oyuncuları, LeBron James'i,
3: Cristiano, Haaland, İbrahimovic, Drogba, yani, Ronaldinho, onu oynatmadıkları insan yok gerçekten.
2: Ya inanılmaz yani, internete girip listesini bulabilirsiniz.
3: Ve Nike'ın ve her turnuva dönemi böyle reklamları biliyorsunuz. Meşhur bizim çocukluğumuzdan böyle Joga Bonito'lardan başlayan o seri. hala devam ediyor. Bu da biraz yine o Brezilya Portekiz Yoga Bonito atışmasına da benziyor futbolcular.
2: Evet, aslında
3: benzer
2: kulislerde dönüşler.
3: Son Katar Dünya Kupası'ndaki reklam filmini de seviyordum. O da böyle bir laboratuvarda futbolcuların varyasyonlarını 2009
2: hatırlıyor musun?
3: 2009 Ronaldo'mu 2019 Ronaldo'mu birbirlerini çarpıştırıyordu
2: CGI
3: falan.
2: CGI daha emekliydi o zamanlar.
3: O da güzeldi. Yine çok güzel bir iş olmuş ama ne olmamış. Buradan belki bir yere gelebiliriz.
2: Ne olmamış.
3: Eleştirileri olmamış. De gördüm sosyal medyada. Bu halk
2: Türklerden geldi.
3: Tabii bizde başlamış yine. Sponsorumuz Nike, bildiğimiz gibi milli takımımızın.
2: Ve reklamı izleyebilecektir ki hiç Türk kimseye rastlamadık. Tabii. Türk forması yani, görmedik.
3: Nike şöyle, turnuvadaki 48 takımın zannediyorum bir 10-15 kadarının sponsoru ve hemen hemen bu ülkelerin, hatta bu ülkelerin dışında ülkelerin bile reklamda olduğunu gördük. Mesela Nico Williams dedi Uğurcan. İspanyol oyuncu. İspanya milli takımı Adidas. Ama üzerine bir tane Nike sıradan bir kırmızı tişörtte, yine de o kendi sponsor olduğu için Nike onu oynatmış İspanya'yı temsilen. Ama milli takımımızın forma sponsoru olmasına rağmen ve Nike olan bütün ülkeler bu reklamda olmasına rağmen milli takımımız yok. Yani bunu ben şeyden açıklayabilirim. En iyimser ihtimalle, Nike'ı suçlamayan ihtimalle. İşte Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Türkiye'nin en global yüzleri, en hani bu reklamda oynatılabilecek yüzleri. Bunlar bildiğim kadarıyla sponsorlu Adidas'lı olan oyuncular. Bunları oynatamazsın zaten.
2: Bu gayet güzel bir açıklama aslında.
3: Bu güzel bir açıklama. Bu Nike'ı suçlamayan bir yerden de hani yalandan bir tane oyuncu bulunamaz mıydı? Bütün Nike ülke formalarını o reklamda görmek adına yapılabilir miydi, yapılamaz mıydı?
2: Yani tabii burada hani başka dinamikler de olabilir işin içinde.
3: Ama ben bir yere daha bağlayacağım şimdi.
2: Daha derine. Şimdi
3: yaşanmışlığa gideceğim reklamdan öte. Tamam, reklamı böyle açıkladık. Global isimlerimiz bu markayla çalışmıyorlar diye. Abi ben iki hafta önce Amerika'daydım.
2: Sizin için
3: yerinize
2: gittik.
3: Evet. New York'ta gerçekten turnuva hazırlığını falan, sadece New York'ta da değil Florida'da da yine turnuva hazırlıklarını çok yerinde gözlemleme fırsatım oldu. Hani böyle hakikaten Amerika Dünya Kupası'na ısınıyor bir sakır onların deyişiyle.
2: Ya Barancığım, bir vlog çekemedin mi ya? Bunları paylaşırdık ya.
3: Eşim çekti ama futbol üzerine bir şey olmayacak tabii.
2: Yorumlara bırakırız.
3: Şöyle, orada böyle bir futbol yani onların tabiriyle sakır pompalaması var. Çünkü Dünya Kupası'yla bütün ilgiyi, onlar zaten kapitalizmin merkezi, böyle marketing, işte pazarlama, böyle en zirvede bu işi yapıyorlar ve gerçekten şu an Dünya Kupası var diye de her yer Dünya Kupası, işte bütün restoranlarda o ülkelerin bayrakları, işte bütün marketlerde Dünya Kupası'nın envai çeşit ürünü, marketleri geçtim, bütün global markaların bu turnuvayla ilgisi olmayan lüks giyim markalarının da, hani spor giyim değil, lüks giyim markalarının da ülke ülke böyle forma gibi kendi ürettikleri ürünler. Şimdi hiçbirinde Türkiye'ye dair hiçbir şey yok. Yani bu bence çok kötü bir yönetim. Bu bize yazar. Bu hani dünyanın Türkiye'yi tanımamasına yazmaz. Bu tamamen bize yazar. Şöyle anlatacağım. Şimdi Nike bizim forma sponsorumuz. Hadi diğer markaları geçtim. Nike. Şöyle söyleyeyim. New York'ta benim bugüne kadar gördüğüm en büyük Nike Store'u gördüm. Böyle 4-5 katlı devasa bir Nike Store, böyle yani artık inanılmaz ürünler var. İnanılmaz saçma, dünyanın hiçbir yerinde yakalayamayacağınız ürünler var. Ve böyle orada bu kadar bunun pazarlaması, sadece bir katı Dünya Kupası'na ayırmışlarken, hatta öyle söyleyeyim. Türkiye Nike'ın asla ürün kataloğunda yok. Yani Türkiye'de hiçbir şey yok, formasını geçtim. Başka hiçbir yan üründe yok. Ama Türkiye gibi değil de mesela Yunanistan gibi, Nijerya gibi kupada olmayan, kupaya katılamamış, ya da hatta Adidas da aynısı için, İtalya için de söyleyebilirim. Hadi İtalya yine büyük ülke, o kadar hadi. Yani yine olur, her zaman olur İtalya'nın ürünü de. Hani böyle Dünya Kupası'na katılamamış ülkelerin, ya da katılmış ülkelerin de Puma'da, orada, burada, işte Tunus'u, Mısır'ı, her Afrika ülkelerinin, her ülkenin yani böyle...
2: Tamam kardeşim, tamam. Hıncını anladım.
3: Anlayamazsın abi. Herkesin şeyi varken seninki yok, böyle çok kötü hissettiren bir şey.
2: Hop, seninki var, seninki yok, benimki var mı? Benimki de yok.
3: Seninki derken bütün milletimizi kastediyorum. Ya burada nereye geleceğim? Bu onlar niye koymadı, vay işte Batılılar, vay be, bunlara değil. Abi Türkiye Futbol Federasyonu, yani lütfen, kupaya gitmek oyuncuların işi. Oradaki başarıyı ben size yazmıyorum. Tamam, Montella takımın başında hala duruyorsa %1 payınız vardır belki bunda. Hani bu bir başarınız yok demiyorum, hadi şey yapmayacağım, iyi tarafınızı da yok etmeyelim ama takımın ve Montella'nın başarısı var. Orada bizi temsil edecekti onlar. Yine onların başarısı. Sizin nerede başarı? Yani sizin tek yapmanız gereken 24 yıl sonra kupaya katılıyoruz. O temsiliyette, kapitalizmin merkezinde, dünyaya böyle herkesin her ürününü aldırabileceği yerde, bir cennette senin temsiliyetin çok önemli abi. Sen orada bir ürün yapsan, o dükkanlarda senin de bayrağın olsa, ürünlerin olsa, bundan daha büyük bir temsiliyet olur mu ya? Kupada iki tur geçmeyi beklemeyin temsiliyet için. Geçemeye de biliriz. Bakın, kırıcı bir grup var, o kadar hani yine kolay kolay anlatıyoruz, o kadar kolay değil. Ha, olabilir yani, geçemeyebiliriz grubu. Turnuvadan böyle sıfır yok olup katılmamış gibi çıkabiliriz. Orada ürünlerin olsa, Türkiye'nin olduğunun bilincini herkese oturtsan, yani gerçekten çok büyük bir kayıp bu. Yani merchandising olarak çok sınıfta kalmış bir Türkiye gördüm. Ya beni çok üzdü. Yani onlar, o markalar benim ürünlerimi niye yapmadı da değilim. Sen niye onları oraya koydurtup sattıramadın diyeyim ben. Ben yine yani bizim taraftan eleştiriyorum bunu.
2: Türkiye yine bir soft power olmayı beceremedi.
3: Ya olmadı. Yani her ülke, dediğim gibi, en üçüncü dünya ülkelerinin bile...
2: Sen gitmişsin bir de Amerika'da var. Boran Kuzum'un olduğu diziyi Netflix'te patlatmışsın. Türkler bir önem kazanmış bu son zamanda aslında. Bayağı bir işi oldu. Öyle bakma yani.
3: Benim haberim yok.
2: Oğlum çocuk gitti Hollywood'a, Netflix'te dizi yaptı. Amerikan dizisinde Türkleri tanıttı.
3: Tebrik ederiz.
2: Bende bayağı bir şey oldu yani. Gideri oldu o işin.
3: Güzel dizi mi?
2: Güzel
3: tavsiye
2: dizi.
3: Tavsiye ediyor musun?
2: Tabii, kesinlikle tavsiye ederim. Hani bunun üzerine bir de böyle bir şey katsak falan filan. Bir de turnuvada başarımız gelse Türkiye'nin imajı belki değişecek Amerika'da. Şimdi yani neyse.
3: Ya bir de yani gerçekten elinde Arda Güler, Kenan Yıldız, işte Çalhanoğlu, yani global figürler var. Yani bu figürlerle bir şey sattırmak gayet olası. Hani şey değil. Bu arada Adidas'ta şey gördüm. Hani Kenan Yıldız baskılı hani şeyler gördüm. Juventus ürünleri vesaire. Ama hani
2: oyunu İtalya'nın başarısı.
3: O tabii yani aynen kulüpten var olabilen çocukları milli takımla orada temsil edememek çok yazık ya.
2: Sen Juventus formasının yanında bir tane Kenan Yıldız Türkiye forması koysan.
3: Şu pazarlama işlerine eğilelim. Gerçekten federasyon, bir tane işiniz var, yapmayın. Allah, hakemle ligle, onunla bununla, yabancı kurayla uğraşacağınıza, bir 24 yılda bir dünya kupasına gitmişiz, bir şeyle uğraşın yani. Bu
2: sonra elin Amerikalısı geliyor diyor ki hala Türkler deveye mi biniyor, olacak iş değil
3: yani. Lütfen ülkemizi lütfen tanıtmaya atlamayalım. Bir numaralı iş, gerçekten çok sinirliyim bu konuya
2: yani. Neyse, ama gittin gördün ortamı. Ortam nasıl? Dünya
3: ortam inanılmaz hazır, inanılmaz. Her yer Dünya Kupası.
2: Her yer Dünya Kupası.
3: Amerika'dan, Amerika gibi futbola uzak bir ülkeden bu kadar beklemiyordum.
2: Şimdi bilmeyenler için biraz daha detaylandıralım. Sen nereleri gezdin?
3: Abi ben Florida'ya ve New York'a gittim. Şimdi orada hani en ücra köşe, sayfiye yerindeki marketinden en Times meydanının içindeki dükkana kadar bu dediğim olay geçerli. Hani gerçekten en bakkalından en şehir merkezine, işte New York'un ta merkezine kadar ki bütün kapsamda söylüyorum, her yer Dünya Kupası ile yanıp tutuşuyor, öyle söyleyeyim.
2: Bu bir de sen şimdi ne zaman dönmüştün tam?
3: Ben 1 Haziran diyelim.
2: 1 Haziran'a döndün. Daha New York Knicks NBA finallerine kalmamıştı. Ona da dokunduracaktım ama.
3: Kalışı oradaydı. Ben oradaydım ama kaldığı maç deplasmandaydı. Orada bir maça denk getiremedim.
2: Niye de bir coşku görmüşsündür.
3: Coşkuyu gördüm.
2: New York'lar seviyor bu işi.
3: Ya seviyorlar ya, Dünya Kupası derken hani şey, Dünya Kupası tabii ki pazarlama amacıyla bütün dükkanlar, restoranlar vesaire öyle, ama New York'ta bir Knicks coşkusu da yaşanıyor kesinlikle. Bütün dükkanlarda böyle Knicks bayrakları falan görmek, sokakta Knicks formalı insanlar görmek,
2: adamlar direğe çıkıyor.
3: Imbrance'ın We Trust yazıları görmek mümkün.
2: Adamların sevinç olayı direğe çıkmakmış. Sokaktaki lambalara çıkıyorlar.
3: Trabzonlular da çıktı kardeşim.
2: Trabzonlu. Şimdi
3: Demet Akalın eşliğinde biz o kutlamaları da gördük burada şimdi.
2: Şimdi bir Trabzonlu aklına hiç şaşırmıyorum da, sen New York'lusun kardeşim. New York.
3: New Yorkluların çok aklı sağlığı yerinde değil ama biliyorsun, çok medeni bir yer ediyorum. Değil New York.
2: Bu ben de aynı zamanda şaşırdığım bir şey yaşadım geçenlerde. Bu sen Amerika'dayken ben de aynı zamanda ne kadar
3: ya geziyoruz.
2: Ne kadar international insanlarız.
3: Geziyoruz ki Dünya Kupası programı yapıyoruz.
2: ben de Londra'daydım ve Şampiyonlar Ligi finalinin olduğu gün Londra'daydım. Aa, ve maçı izleyemedim.
3: Yok artık.
2: O Londra'da.
3: Bu adam futbol programı yapıyor. Bunu alın dışarı.
2: Bak 4 bara gittik.
3: Nasıl maçı?
2: 4 farklı bara gittik. O kadar full ki. Hani içeri adım atamıyorsun. hiçbir şekilde.
3: Ha doğru tabii ki.
2: Yer yok tabii. Ve şey Türkiye'deki gibi değil. Mesela başka bir ülkede Fransa'da falan böyle bir maç oldu mu Şampiyonlar Ligi finali olacak. Her bar, barı geçtim fırıncı manav bile açıyor, koyuyor ekranı.
3: Bunlar da açmamış.
2: Yok oğlum yani pubların yarısından
3: fazlası. Ve Londra takımı finalde.
2: Evet ve pubların yarısından fazlası göstermiyor bile maçı.
3: İnanın onlar şöyle olabilir, şöyle açıklayabilirim ancak. O pub'lar işte Tottenham, Chelsea taraftarı falan olan bölgelerde veya onların taraftarının pub'ları olabilir. Belki onlar açmamıştır. Başka türlü açıklayamadım. Abi, gönlüm izin vermedi başka türlü İngilizleri açıklayamadım.
2: Hammersmith, Kensington hepsini o tarafta Notting Hill'e kadar falan hepsinde dolaştım.
3: Kanka ama bir dakika sen...
2: Ya tamam Arsenal'in yeri değil.
3: Sen Chelsea'ye yakın bölgelerde dolaşıyorsun.
2: Ama yine de yani 3-4 tane pub gösteriyor sadece. Diğerleri... Böyle bir hani tamam, aslında yok, düşmanlığından bunu... falan değil. Politik olarak adamlar futbol maçı göstermiyorlar.
3: Ha politik olarak yani genel futbol yani, maçıyla. Evet,
2: ilgilenmiyorlar bununla yani.
3: Diyorsun.
2: Ve hani Arsenal finaldeyken hani tamam sen Arsenal taraftar olmayabilirsin tamam mı? Şimdi Galatasaray Şampiyonlar Ligi finaline kalsa ben Fenerbahçe olarak izlerim.
3: Kadıköy'de ben zannetmiyorum barların açacağını Galatasaray'ın final maçı.
2: O göstermesin de insanlar bir forma giyer, bir gezer, bir yerden telefondan açar izler
3: Kadıköy'de
2: falan filan.
3: Kadıköy'de işte çok zannetmiyorum mesela göreceğini. Ben bununla biraz açıklayabileceğimizi düşünüyorum o yüzden.
2: Bilmiyorum abi en azından sokakta birilerini gördüm lan maçı açmış.
3: O kadar yani. Diyorsun ya.
2: Ya en sonunda bir tane pub bulduk göstermeyen
3: aynı
2: maçı.
3: Aynı tarihlerde Londra'da olan dinleyicimiz varsa Urcan'ı yalanlarla seçime su dökebilirler.
2: Ya Arsenal tarafları gezen varsa vardır illa ki de en son bir barda birileri telefonla açmıştı orada izledim böyle hani maçı.
3: Sen git koskoca Londra'da birilerinin
2: abi çok kötüydü yani.
3: Telefonuna kal gerçekten.
2: Çok kötüydü. Neyse PSG aldı zaten o ayrı bir üzüntü oldu ama.
3: Uğurcan sen Paris'sin kardeşim.
2: Ya şimdi bunları söylemeyin.
3: Özünü inkar etme ama.
2: Bir de orada herkes diyor hangi takım tutuyorsun? Arsenal diyorum abi Arsenal diyorum.
3: Ayıp ya.
2: Ama penaltılar da bitti zaten çok kötü oldu maçın sonu.
3: Çok kötü bence. Maçtı ya. Ben o gün işte Amerika'dan tam o gün döndüm. 30'uydu galiba. 1 Haziran dedim daha evet. 30'uydu. 30 evet. Mayıs'tı. Döndüm ve valizleri açarken fark ettim o anda maçın oynandığını. Bir anda maçı açtım valizleri açmayı bırakıp. Ben daha geç zannediyordum maçı saatleri algım da şaştığımdan.
2: Tabii oranın saatiyle 5'teydi.
3: Aynen.
2: Çok erken saatte oynattılar maçı bir de ya gün ortasında.
3: Aynen.
2: Ve şey var bu İngilizlerde dışarıda gösterme kültürü yok. Pub'ın içinde açıyorlar. Hava o gün 30 derece. Tamam mı? Hani insan bir dışarı ekran falan koyar. Böyle içeride herkes kapanmış maç izliyorlardı falan. Çok da yazık oldu. Dolayısıyla burada nasıl Kadıköy'de olsa kalamış parkını da açarız dev ekranı. Herkes izler.
3: İşte Galatasaray'ı açmazlar orada. Bak ben yine bir İngilizleri bir savunayım ya. Bu futbolla yaşayan bir ülke. Amerika bile bu kadar futbola girmiş. Sen İngilizleri kötülüyorsun.
2: Bak sana trivia bir bilgi vereyim. Gereksiz. Ama yine de vereyim. Soccer ismi nereden geliyor? Bu Amerikalılar şey diyorlar ya. Amerikalılar futbolu bilmiyor. Bunlar bir soccer diyorlar falan.
3: Onlar Amerikan futboluna zaten futbolu oraya kullandıkları için.
2: Aynen.
3: Soccer.
2: Ama soccer nereden geliyor? Soccer İngilizlerden geliyor aslında. Oxford'da bu futbol ilk çıktığında Association Football deniyor buna.
3: Tamam.
2: Tamam mı? O Association Football'un kısaltması olarak E-Soccer anlıyor. E-Soccer diye çıkartıyorlar bunu.
3: Ha.
2: Evet, E-Soccer çıkartıyorlar. İşte rugby'de de Ruggers diyorlar falan hani böyle ayrılıyor. Sonra bu E-Soccer zaman Amerika'ya gittiğinde S düşüyor soccer olarak kalıyor. Ve soccer demeye devam ediyor. Zaten orada bunlar Amerikan futbolu futbol diyorlar. Buna da soccer yapıp yani aslında İngilizlerden gelen bir
3: ya türlü. İngilizler futbolu bilmiyor. Biz en son buraya bağlayacağız.
2: Buraya bağladık.
3: Alexander Arnold'u alma, Cole Palmer'ı alma, Phil Foden'ı alma. Göreceğim ben sizi Dünya Kupası'nda. Kadronun içini boşalttınız. İzleyeceğim. Yakından izliyorum İngiltere'yi. Bakalım ne yapacaksınız.
2: Ya çıkarlar gruptan inşallah da.
3: Yine Türkiye'de vardır İngiliz mandacıları şimdi İngiltere'yi sevenler ya. Kızdırmayalım İngiltere tarafı. Ama Türkiye varken de bu turnuvada İngiltere taraftarı olmazsınız herhalde ya. O kadar da değildir ya.
2: Ben bir Fransa'yı yoklayabilirim Türkiye kaybederse.
3: Türkiye elenirse bakarız sonra... kimleri tutuyoruz da o zaman değerlendirelim.
2: O zaman buradan tekrar bir reklama gidiyoruz. Son bölümle tekrar yanınızda olacağız.
0: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam edecek.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam ediyor.
2: Evet, reklamlardan sonra tekrar son bölümde beraberiz. Şimdi Amerika'ya iyi geçirdik. Bayağı bir salladık.
3: Amerika'ya geçirmedik. İngiltere'ye geçirdik senin sayende.
2: Ne fark var ki aralarında? Biri diğerinin neyse. Hepsi Anglofon. Ama
3: Anglofon Amerika'da küfür değil arkadaşlar. Şey yapmıyorum.
2: İngilizce konuşan demek.
3: Aynen.
2: Şey şimdi Amerika'nın eleştirecek yerlerini görebiliriz. Yani turnuvaya bir gün kalmışken.
3: Ya Amerika.
2: Millet ne halde?
3: Ya millet ne halde? Ya bugünlere dünlerden geldik ve gelişi çok belli gibiydi. Trump'ın turnuvayı tek başına sahiplenişi, o küstah tepeden her zamanki hareketleri Infantino'yla beraber. Infantino'nun dünya işte barış ödülünü falan, FIFA barış ödülünü özür diliyorum, Trump'a vermesi falan. Böyle
2: bir ödül uydurması.
3: Yani aynen öyle, yani barış ödülü verilecekse son insan falan herhalde ona veriyor. Böyle değişik bir FIFA-Trump ilişkisiyle giden bir turnuva önü yaşadık zaten. Şimdi de bunu böyle taçlandırıyorlar. Yani çok saçma şeyler yaşıyoruz. Bunu toparlamak gerekirse neler yaşadık bu son günlerde? Yani şöyle ilk aklıma gelenleri söylüyorum. Hani
2: İsviçreli oyuncu Embolo.
3: Aynen ki yani bu Afrika kökenli İsviçreli bir oyuncu. İsviçre yani dünyanın en böyle elit ülkesinin, milli takımının bir oyuncusunu bu adam vize vermiyor. Bu adam diyorum da yani Trump kendi veriyor. Sonra ABD aynen öyle vizeyi vermiyor. Günler sonra takıma katılabiliyor mesela. Yani
2: biraz da İsviçrelilerin burnu sürtürsün.
3: Abi bak, normal vatandaşlar da gerçekten İsviçreli Türk ayırmadan bunları yapmalarına hiçbir şey demem. Bak standart herkes için aynıysa o aynı standartı uygulasınlar. Ama sen Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan bir ülkeysen normal taraftar değil artık bu. Takımlara bir ayrı bir protokol uygulaman lazım. Burada madem böyle bir turnuvayı organize ediyorsun. Bunu yani gerçekten şunu bir hayal etsene. Şunu benim için lütfen şunu hayal et. Türkiye bu turnuvayı organize ediyor. Hmm. Türkiye organize ederken İsviçreli bir futbolcu Türkiye'nin vize vermemesi yüzünden 10 gün geç katılıyor kampa. Yemin ediyorum sana Türkiye'den alıp Yunanistan'a 10 gün içinde verirdi FIFA o turnuvayı.
2: Yani ekonomimiz 10 gün içinde çakılırdı bu arada. Yani böyle
3: o ayrı yap. O şey işte atıyorum İsviçreli değil bir de Amerikalı oyuncuya falan yaptırdın. Evet. O ekonomik yaptırımları hiç boş ver.
2: O oyuncuyu rahat
3: Dünya bırakın. Savaşı çıkmasını boş ver ama turnuvayı da hemen alırdı FIFA senden.
2: Yani imkansız değil. İmkansız değil.
3: Diyeceğim. İmkanlı. Ya. Ben sana söyleyeyim, Amerika dışında herhangi bir ülkede çok büyük sıkıntıydı bu yani.
2: İşte
3: bu şu an bir olay saydık. Daha peşine 10 olay takacağız bu arada. Bu en basiti.
2: Evet, mesela İran milli takımı Ankara'da konsolosluktan
3: vize aldı. İran milli takımının evet Ankara Büyükelçisi'nden vize almaya çalışırkenki halleri. İşte bütün oyuncular alabildi bu arada sürpriz bir şekilde ama 15 tane çalışanı alamamış bu bir yandan da.
2: Bunlar şey, ekipsiz mi gidiyorlar?
3: Yani aynen hiç yani malzemecisi falan olmadan herhalde orada artık kendi çoraplarını kendi hazırlayarak.
2: Yine Türkiye imdada yetişti. Yine biz Orta Doğu'yu, Orta Doğu'nun hamileliğini yapmaya devam ediyoruz. Irak milli takım oyuncusu Ayman Hüseyin sorguya alındı, Amerika'ya gitti. 7 saat sürmüş sorgusu. Sonra izin vermişler. Bir küçük bir teasing yapmışlar hani.
3: 7 saat bir milli takımın futbolcusunu organize ettiğim bir kupadan önce sorgulamak falan. Yani
2: FIFA, anlaşamadılar mı?
3: Sayın Infantino bak, Platini'yi de sevmeyiz. Yeni dava açmış sana, onu da sevmiyoruz. O da
2: Gianni Infantino da İsviçreli.
3: Gianni Infantino İtalyan ya.
2: Hayır ya, İsviçreli.
3: Nasıl İsviçreli? Hayır değil.
2: Infantino İsviçreli.
3: Infantino İsviçreli ise bildiğim bütün algılar yıkılır şu an. Ben 20 yıldır İtalyan olarak abimi takip ediyorum.
2: Kontrol ediyorum.
3: Infantino İtalyan abi.
2: Hayır abi.
3: Ya nasıl ya?
2: Ya bakıyorum tam
3: sana. Dinleyicilerimiz sizin önünüzde bu gerçeğe ulaşacağız herhalde. Bakalım.
2: Ama bilgisayarım çöktü orada. Gerçi de arayamıyorum.
3: Bilgisayarın da bu algıyı kaldırmaz bence.
2: Evet. Konfirmasyon geldi. VAR'a sorduk. Infantino'nun İsviçreli olduğu, Brik kentinden olduğu tekrar
3: ben,
2: doğrulandı.
3: Özür diliyorum. Ben 20 yıldır Gianni Infantino ismi benim onu İtalyan kabul etmem için yeterliydi.
2: Hatta bak skandalın şöyle bir aşaması da, ben şu anda FIFA Connection diye bir kitap okuyorum, o yüzden bunları biliyorum. Hani Infantino'nun doğduğu köyle Sepp Blatter'in doğduğu köy yan yana var.
3: Aa.
2: Evet.
3: Biri Alman, biri İtalyan.
2: Hayır, ikisi de İsviçreli.
3: Hayır, evet yani ama İsviçre'nin evet. Biri Alman kantonu, evet. Biri
2: o Wisp'ten, bu Brik'ten. Ve hani böyle bir kazık atıyor sonrasında Blatter'e.
3: İnanılmaz. Ben bu ben gerçekten algım çok değişti şu an.
2: Mesela İsviçre'yle önce vize vermiyorsun. Gianni neredesin? Bu adam Embolo'nun hakkını aramıyorsun.
3: İnanılmaz gerçekten ya. Sen ya bu FIFA kendine gel. Böyle bir şey olamaz. Bari İsviçre'ye sahip çık. Hani Türkiye gibi ülkelere zaten sahip çıkmıyorsun. Onu geçtik.
2: Yani gizli bir ırkçılık mı var acaba? Embolo Afrika asıllı diye.
3: Yok. Trump'a sözü geçmiyor. Ben tamamen bu şekilde
2: yorumladım. Gözünden kaçmıştır belki. Neyse devam edelim. Ben şu an Baran'a bir şey öğretmiş olmanın tatminini yaşıyorum. Baran sen devam et.
3: Evet. İnanılmaz. Ben hani 20 yıl sonra bir adamın başka bir milletten olduğunun algısı kafamda oturunca
2: İnsan ne yaşadığını bilir o.
3: Ya bu isim benim onun milletini sorgulamam için yeterliydi. Infantino İtalyan işte. Neyse.
2: Afrikalı
3: hakem, tabii Somalili hakem ki Afrika kıtasının 2025 yılının en iyi hakemi olan seçilen Omar Artan aynen öyle. Önce vize alamıyor, sonra Somali diplomatik pasaport çıkarıyor. Amerika'ya uçuyor, Amerika sokmuyor ülkeye, girişine izin vermiyor. Çok dramatik bir hikaye gerçekten. Yani dünyanın 2025 bir yıl önce en iyi hakem seçilmiş adam turnuvaya Somalili olduğu için giremiyor Amerika tarafından. Keşke Meksika'dan girseymiş diyelim yani.
2: Bir şekilde sokardık onu işte.
3: Evet, sokanlar var.
2: Çok garip ya. Yani adamın yerine başka biri alınmak durumunda kaldı şimdi. Kim alındı bilmiyorum da.
3: Bak altındaki haber daha enteresan yerlere geliyor gibiyiz. Güney Afrika.
2: Milli takımı.
3: Güney Afrika biliyorsun zaten yarı İngiliz, yarı Hollanda.
2: Evet evet yani.
3: Yani Afrika gibi değil, Afrika gibi düşünün.
2: Adı Afrika.
3: Adı Afrika olan bir milli takımın.
2: Ya aslında böyle doğru değil tabii ki orada bir...
3: Yani tabii
2: çok
3: ki
2: daha karmaşık hani bir...
3: Karışık siyahi popülasyon da var tabii ki, sömürge popülasyon. Afrika ülkesinin de yine kafilenin yarısına vize verilmemesi.
2: Mesela zenci olan yarıya vermemişler vizeyi kafilenin.
3: Muhtemel.
2: Apartheid mi yapmışlar?
3: Bu arada o takımın hepsi siyahi diyebiliyorum.
2: Yani sonuçta.
3: Ama evet çok enteresan yani.
2: Yani gittiler sonunda gittiler.
3: Abi de... nasıl organize ediyorsun ki Dünya Kupası'nı? Bu kadar böyle bir rezillikle Dünya Kupası. Ya bu...
2: Bize nasıl şu an Amerika'ya laf ediyoruz.
3: Evet ama bu...
2: Biz çok biliyoruz ya.
3: Dünyayı yöneten ülke yani küstahlığı bu resmen ve bu, yani böyle güçte bir ülke olmasa, herhangi bir ülke olsa da çok ciddi yaptırımları olurdu bunun yani. Bu standartsızlık benim canımı sıkıyor sadece.
2: Buna ne diyorsun peki? Esas son haber... Kardeş kardeşi kıydırmışlar ya. Yani evet. Yani ESTA sistemine kayıtlı olan İskoçlar.
3: İngilizlere bir şey olmamış orada. İskoçlar burada evet. Mağdur olmuş.
2: Onlar aşağı görüldüğü için Birleşik Krallık gözünde. Evet. ABD giriş hakları var normalde. 90 gün vizesiz ABD'ye girebiliyor bu insanlar. Birleşik Krallık.
3: Ama eğer İskoçsanız, İngiliz değilseniz bu hakkınız olmasına rağmen çok enteresan.
2: Şimdi burada Galler'le...
3: Günler kala bu hakları iptal edilmiş.
2: Galler veya Kuzey İrlanda'dan bahsedilmiyor ama onlar girmiştir belki. Ama İskoçlar
3: onlar büyük ihtimal girmişler aynen öyle.
2: İskoçları İngilizcesi çok kötü diye almamışlar.
3: Trump İskoçlarla ne yaşadıysa artık onu bilmiyorum.
2: Yani vardır bir derdi turuncu reisin.
3: Bu arada şey de çok yeni bir haber. Yeni haber, bir iki haber daha var. Onlara da geleceğim de hani şey. Öncelikle Özbekistan ve Senegal milli takımlarına uçaklar indiğinde o köpeklerle falan o polislerin yerde aramaları falan filan o rezil görüntüler. Bence şu haberlerin en uç boyutta rezilliği bence o görüntülerde yaşanmış. Onun yanında da İranlı taraftarların turnuvadaki biletleri iptal edilmiş. Yani İran takımına hani vizeyi verdiler turnuva süresince. Turnuva süresince vize de vermediler, özür diliyorum. Turnuvadaki maçtan önce girip çıkmalı bir vize veriyorlar. Galiba İran Meksika'da kalacak yanılmıyorsam.
2: Evet, öyle.
3: Yani maç için gelip evet, çıkabilecekler evet. Sadece öyle bir şey verdiler. Taraftarlarına da mevcut biletlerini iptal etmişler komple. Kabul etmeyecekler ülkeye. Yani gerçekten üst üste hani o Özbekistan'ın Senegal'in görüntüleri de çok harbi can sıkıcı yani. Özbekistan'ın hocası da Fabio Cannavaro yani o neye uğradığını şaşırmıştır. 2006'da kupayı kaldıran İtalyan kaptan hocası olduğu ülke 3. Dünya ülkesi gözünde görüldüğü için Amerika'da yaşadığı muamele takımla
2: üzücü,
3: beraber.
2: Üzücü. Buradan bütün bu işlerin sorumlularını kınıyoruz. Siz de kınayın sevgili.
3: Yani Katar'ı kınadık. Yani Katar'ı kınamadık daha doğrusu. Katar'da turnuva mı yapılır? Kim var? Yani FIFA'yı kınamıştık orada da. Katar güzel yaptı o turnuvayı. Hani ona bir şey diyemeyeceğiz. FIFA yani niye Katar'da yapıldı? Ayrı meseleydi ama güzel bir organizasyon oldu bence orada. Ama şimdi Amerika'da şu ana kadar çok sınıfta kalan işler var. Benim bütün o coşkusunu işte pazarlama faaliyetlerini falan anlatmam dışında bu da çok kötü bir yanı Amerika'nın.
2: Falan, takipte kalalım. Bakalım daha başımıza neler gelecek. Yani bakalım turnuvaya, yarın neler olacak.
3: Biz turnuvaya... Ya bu arada şeyi de söylemedik. Biz bir kere Arizona'da çölde milli takımımız kamp yapıyor. Çok kötü şartlarda. Bizden daha kötüleri de varmış. Onu da gördük. İsviçre milli takımı yılanlı bölgede, yılanların arasında kamp yapıyor.
2: Infantino'nun bir garezi
3: yani
2: mi var?
3: İsviçre'yle bir dertleri var gibi. Onu anlamadım gerçekten. Allah Infantino'yla bir şey mi yaşadılar da İsviçre bunları yaşıyor?
2: Bilmiyoruz. Ama bence daha bitmedi skandallar. Sabaha kadar yeni şeyler çıkar.
3: Bu turnuva çok habere böyle gebe yani.
2: Aynen. Galiba. Çıksın da biz de anlatalım işte. Pazar günü yayında.
3: Türkiye güzel işler yapsın. Haberimiz bol olsun. Biz de konuşalım. Bize de malzeme olsun.
2: Yoksa nereye kadar bir şeyler çıkar?
3: 5 çok... bölümü devirdik. Turnuva öncesini devirdik.
2: Artık bu bölümü de kapatıyoruz.
3: Bu bölümle turnuvaya giriş yapıyoruz aslında.
2: Evet, yani biz bu bölümü kapatıyoruz. Turnuvayı açıyoruz gibi. Yani turnuvaya atacağımız bölümde pazar günü olacak zaten. Biz burada artık son haberleri sizlerle paylaştık. Şimdi birazcık dinleneceğiz. Pazar günü.
3: Milli takımımıza başarılar diliyoruz. Gönlümüz bizim çocuklarla. Pazar günü Avustralya sabah 7'de maçtan sonra öğlen 1'de karşınızda olacağız canlı yayında Radyo Gol'de.
2: Muhtemelen uyumadan direkt kanala gelip.
3: Tabii ki gelip. O maçtan sonra o nabızla uyumaz zaten.
2: Umarım bunu yaşatır bize bir maç.
3: Yaşatacaktır ya, ben inanıyorum. 2-1 mi demiştik? Evet. 2-0. 2-0 demiştim. Aynen. O skorları kaydetseydik keşke bak.
2: Benim aklımda.
3: Tamam, onları bir kaydedelim.
2: Onların bir, hatta bir şeyini de yaparız. Bir kontrolünü yaparız yayına girerken. O zaman biz sizi şimdilik bırakıyoruz. Türkiye Avustralya maçını izledikten sonra pazar günü tekrar burada Radyo Gol ekranlarını diyorum. Radyo Gol radyolarında.
3: Frekansında. 92.2 İstanbul.
2: Aynen. İnternetten de bize ulaşabilirsiniz. Bizi yazabilirsiniz. Görüşmek üzere diyoruz.
3: Milli takımın galibiyetiyle, coşkusuyla karşınızda olmak ümidiyle. Görüşürüz.
2: İyi günler.
0: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası sona erdi.
1: Radyo Gol.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Aziz Yıldırım kazandı çünkü insanlar macera istemediler. Yani bunu çok iyi bildiği için kurt deneyimi var Aziz Yıldırım'da. Hep sakin kaldı o. Artık o herkesin alıştığı sinirli yüzünü hiç göstermedi. Hakan Safi Kanadı o tarafı çok zorlasa da cevap vermedi ve bir olalım, birlik olalım dedi. Türkiye'nin de Fenerbahçe'ye ihtiyacı var diyerek böyle adaylığını çok sağlam bir zemine oturttu. Acayip de bir oy aldı. Çünkü insanlar vaat dinlemekten ziyade hani şampiyon olmak için kadroyla ruhun ve kavganın birlikte yürütülmesi gerektiğini düşünüyor. Aziz Bey de geçmişten hikayelerle burayı hep diri tuttu. Hocasını açıklamadı, oyuncularını açıklamadı. Burada şöyle bir mantık var. Kongre zemininde böyle isim yarışını hiç yapmadı. Oraya işi götürmeden ilerlemiş oldu. Çünkü seçtiği aktörleri tartışmak belki de karşı tarafın ekmeğine yağ sürmek olacaktı. Ve hani bana oy verin, seçeceğim aktörleri değil diyerek kendini yıldız gösterdiği, deneyimini ön plana çıkardı, bir seçim kampanyası yürüttü. Barış Göktürk ve ekibini de oyuna çok doğru dahil ederek dinamizm kattı kampanyasına ve kazandı. Kendini öne atması şu açıdan da doğru oldu. Aziz Yıldırım'la vakit geçirdim biliyorsunuz ve yayınladık. Özel sohbetimizde de birkaç tane Samandıra hatırası anlattı. Biliyorsunuz o zaman da aynı fikirde olduğumuzu anladım. Şampiyonluk ortam işi. Ortam işi. Buna dair anekdotlar anlattı bize. Ben de aynı fikirdeyim zaten. Diyorum ya, çok söyledim ya. Abdülkerim Bardakçı Fenerbahçe'de 5 sene stoper oynayabilir miydi? Bakın ne dedi Saadettin Saran HT Spor'daki yayınında. Kocaeli maçında hoca En-Nesyri 65. dakikada oyundan çıkardı. Maç bittikten sonra oyuncular soyunma odasına geldiğinde En-Nesyri duşunu almış. Vedalaşmadan gitmişti. Çünkü yuhalanmanın sosyal medyada yazılanların etkisi oluyor. Yani Kadıköy ruhunu arıyor. Kimse de dönüp böyle yarattığı ortama bakan yok. Aziz Yıldırım bunun farkında olduğunu söyledi ve bunun için teknik direktörü belli ki Aykut Kocaman, onun etrafına Volkan Demirel'i davet edecek, Dirk Kuyt'ı davet edecek, Edin Dzeko'yu, belki Şikirtel'i davet edecek ve burada bir Fenerlilik yaratmaya çalışacak. Şimdi bu isimlerin nihai kararlarını bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Fenerbahçe'nin yeni hocası belli ki Aykut Kocaman olacak. Görüntü bu. Oğuz Çetin futbol konusunda bir aktör olacak ve ona bağlı başkanlığını yaptığı vakıf ve oradaki Fenerbahçe değerleri de aidiyet unsuru olarak kullanılacak. Öyle görünüyor. Diğer yandan gelelim tartışmalı konuya. O da ne? Aykut Kocaman ve teknik ekip yapılanması. Burada herkes işte ekip beraber mi, kaç senedir, neredeler gibi sorular sordular. Haklı olarak sordular. Bunlar yanlış sorular değil. Onu söyleyeyim. Ancak bir süredir boş durmadıklarını öğrendim. Onu anlatacağım şimdi size. Söyleyeceklerim benim fikrim değil güzel insanlar. Yani ben düşüncelerimi anlatmayacağım. O yüzden hani fikre muhalefet edebilirsiniz ama o fikir bana ait değil. Bendeki bilgi. Onu söyleyeyim. Biraz ders çalıştım. Onu anlatacağım. Premier Lig dinamiklerini model olarak almış Kocaman ve ekibi. Buradan ilhamla oyunu birazdan modernize etmemiz lazım deyip ona uygun görmüşler. Yani çok tartışılan o eski döneme nazaran oyun değişti biz de değişmeliyiz'i baz almışlar. Yani bunu sadece teknik kadro dizilimi olarak almayın meseleyi. Performansa ilişkin kültür yaratmada da karar alma mekanizmalarında da bir Premier Lig organizasyonu gibi davranalımı seçmişler. Bu ne demek? Mesela teknik ekip uzmanlaşmış departmanlara ayrılsın. İşte atletik performans departmanı spor bilimleri temelli çalışan profesyonellerden oluşsun. Tamam, burası normal değil mi? Ama işte bu departmanın amacı Premier Lig seviyesinde uygulanan o yüksek yoğunluk antrenmanı ve maç temposunu sürdürülebilir kılmayı referans alsını düşünüyorlar. Oyunculara yük yönetimini o referansla bilimsel verilerle uyarlayacak. Ona göre işte sakatlık riskini minimum indirgeyecek metotlar kullanılacak. Yani klasik kondisyon anlayışından ziyade daha bireyselleştirilmiş bir performans yönetimi yaklaşımında olsun demişler. Bu birincisi. İkincisi analiz departmanı. Burada da 4 alt bileşene ayrılacak mevzu. Ne onlar? Takım analizi, rakip analizi, antrenman analizi, bireysel oyuncu analizi. Bu ayrım sayesinde de verinin toplanması, işlenmesi, teknik ekibe sunulması daha hızlı olsun, daha operasyonel olsun. Yani amaç antrenman tasarımının tamamen veri destekli bir zemine oturtması. Bunun düşünceleri buymuş. Bakın öğrenebildiklerimi söylüyorum. Yani ben onun yancısı, bunun bilmem nesi, Allah korusun değilim. Yaparlar, harika olacak demiyorum. Bilgi olarak cebinizde dursun diye anlatıyorum. Tamam mı? Madem Premier League modellemesi varsa şeyi de merak ettim. Varmış. Örneğin taç antrenörü. Olacakmış. Duran top antrenörü. Olacak. Buna benzer özel organizasyon antrenörleriyle beraber bayağı kalabalık bir hani kocaman ekip diyeyim, kelime oyunu olsun. Olacak. Çünkü şeyi de dedi ya Aziz Yıldırım, işte eski futbolcular. Bunlar da aidiyet için, işte kültürel süreklilik için, o hani kaybolan ruh geri gelsin diye uğraşacaklar. Çünkü Fenerbahçe'de ortam eksikliği de var. Çok anlattım. Yani sadece taktiksel değil mevzu. Duygusal mevzular da var. Kültürel eksiklikler de var. Taktiksel konularda soru işaretleri çok oldu. Aykut Kocaman'la ilgili işte yan pas, geri pas. Aziz Bey de işte çıkıp söyledi ya, işte bizde de anlattı. 30 metrede top oynayacağız diye. Öğrenebildiğim kadarıyla Aykut Kocaman ve ekibi de yüksek ön alan baskısı, agresif pres yapısı, sürekli hücum odaklı dinamik bir oyun planlıyor. Yani takımın genel karakteri rakibi sürekli baskı altında tutan, topu kaybettikten sonra hızlı reaksiyon veren, oyunu domine etmeye çalışan bir yapı hayal ediliyor. Ofansif oyun, tempolu oyun anlayışı gibi düşünebilirsiniz. Kadıköy ruhunun da böyle geri geleceğine inanılıyor. Yani içeride yüksek, işte enerjili, baskılı, coşkulu takım olursa taraftar da zaten bu mücadele ortak olur mantığı var. Peki bu modele uygun oyuncular nasıl olacak? Öyle değil mi şimdi? Elde de bir kadro var ya. Elde bir kadro var, bir de hayal edilen oyun var şimdi. Mesela böyle bir oyun için senin yüksek pres kapasitesi lazım. Tekrar sprint yeteneği lazım. Bir de o baskıyı sürekli yapabilmek disiplini lazım ya. Orta saha oyuncularının o presi yönlendirebilmesi lazım. Savunma hattının öne çıkacak değil mi? Baskı devam edebilsin diye. Dedik oyunu 30 metrede oynamaktan kasıt bu. Baskı altında doğru karar verebilmesi lazım.

0: Şimdi tüm bunlar inşa edilirken de bu arada Avrupa'da da tur geçirmesi lazım. Aslında o nedenle Aziz Yıldırım yönetimini ve tercih edilecekse Aykut Kocaman'ı kısa sürede büyük testler bekliyor. Şimdi camianın ruh hali malum. Bir kesimin ciddi muhalefeti de ortada. O nedenle birdenbire acayip radikal hamleler beklemiyorum ben şahsen. Bu zaten intihar olur. Çünkü kamp başlasa atıyorum 21 Temmuz'da Dünya Kupası dönüşü falan. O yüzden transferde de çok acele kararlar olabileceğini ben zannetmiyorum. Giden oyuncularla ilgili de öyle olur süreç. Çünkü atıyorum örnek bu. Fred'den çıkmak istiyor diyelim ki teknik heyet. Sana elemeler de lazım Fred. Çünkü Fransa yarı final oynasa Kanten yok bir kere. O yüzden hani böyle konsol oyunu gibi hemen yarın o gider bu gelir falan olmaz. Onu baştan söyleyeyim. Yoksa diyorum Semedo'dan çıkmak isteyeceklerdir. Şimdi yeni kural da var. Yerli yabancı dengesi de var malum. Atıyorum sol stoper alman gerekecek. O zaman Osterwold'e teşekkür etmen lazım. Ama ilk eleme maçında da Osterwold'i sahada görür müyüz? Evet görürüz yani onu anlatmaya çalışıyorum. İki forveti biliyorsunuz zaten. Vedat Dortmund'un forveti falan. Bence bir sol bek kanat. En az bir de hücum kanat alıp işte Archie Brown'la falan neyse şimdi hani tahminlerimi bilgiyle şey yapmayayım, karıştırmayayım da yanlış anlaşılmasın. Yani durum böyle, anladınız siz beni. Sonuç olarak güzel insanlar, yani bu yapı yalnızca bir teknik ekip organizasyonu değil. İşte verisi, kültürü, fiziksel performansı, oyun felsefesini hep aynı çatı altında birleştiren hani modern bir futbol işletim sistemi gibi duruyor. Öyle planlanıyor gibi. Kağıt üstünde tabii. Benim öğrenebildiğim Aykut Kocaman ve ekibi değişti. Kendilerine göre de gelişti. Buna göre bir kimlik inşasını amaç ediniyorlar. Oğuz Çetin bir pozisyon. Yazıldığı kadarıyla belki Hasan Çetinkaya'nın döndüğü bir pozisyon. Yönetim tarafına da baktık. İşte iletişimin parçalar ayrıldı. Yani işte takım için ayrı, başkanlık için ayrı şekilde konuşlandığı. Bir yandan yönetimin bir kısmı tabii uzun vadeli plana çalışacak. Zannediyorum bu Barış Göktürk kanadı bu işlere bakacak. Nihat Özbağ tarafı tamamen stada konsantre olacak şekilde işe dalacak. Statla ilgili çalışılırken işte bu arada takım maçları Kadıköy'de oynamaya devam edecek gibi görünüyor. Sadece çatı işlemleri sırasında birkaç iç saha maçı başka yerde oynanabilir. Dört koldan farklı görev dağılımlarıyla yeniden organizasyon hedefleniyor. Bunlar hedefler. Uygulamaları biz hep beraber görürüz. Hem tenkit ederiz. Ancak ilk rüzgarda savrulmaması, taşların yerine oturması için de Fenerbahçeli'nin de hesapçı, adamcı, rövanşist tavırlı değil. Yani seçilen benim başkanımdır, atanan benim hocamdır düşüncesine geçmesi lazım artık. Ya medyacısının bile kendini dev aynasını görebildiği bir camia. Onun için talebim biraz abartılı olabilir ama başarı da böyle gelir genelde. O nedenle Hakan Safi'nin niyeti de alkışlanmalı, tukaka edilmemeli. Aziz Yıldırım da destek görmeli. İsmi açıklanırsa Aykut Kocaman da öyle. 5 sene önce şunu yapmıştı. 7 sene önce şöyle söylemişti. Eskiden böyle oynatmıştı. Ya bunlar değil. Eskinin eksiklerini tamamlayacak şekilde bir bütünlükle o mevcut açıklanacak kimse o aktörler ya da var olan aktörler bunlara sarılırsa şampiyon Fenerbahçe mümkün olacak. Şimdi bunun aksini göreceğimiz bir mevsim varsa önümüzde Fenerbahçe kongresi her sene yapılmaya devam eder. Şey diyorum zaten üniversite şenliklerine döndü. Yani seneye sanatçı da çıkarsınlar kongreye. Böyle tribünler bölünüyor çünkü. Tezahüratlar, yuhalanmalar, sıkılıyor insanlar. Grup 84'ü konsere çağırsınlar tam olsun. Ya ben yine söyleyeceğim o yüzden. Başarı ortam işidir. Ortam işidir. Ve bakalım bu yeni ortam nasıl olacak? Fenerbahçe'ye de, Fenerli takipçilerime de ve elbette Türk futboluna da hayırlı uğurlu olsun efendim.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi? Dici Futbol'a hoş geldiniz. Yani Naci Küçük'le Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Naci hoş geldin.
4: Teşekkürler Aydın, hoş bulduk. Öncelikle herkese teşekkür ediyoruz. Beş yayın çektik. Peşine de çok iyi bir ilgi ve teveccüh gösterdi Galatasaraylılar. İzleyicilerimiz, herkesin gerçekten de kalbine sağlık, gözüne sağlık, eline sağlık. Çok değerli bizim için.
3: Abonelik isteyelim.
4: Abonelik.
3: Bir de bu hype puanı bayağı bir önemliymiş.
4: Bilmiyordum, yeni öğreniyorum.
3: Hype puanı
4: o zaman isteyelim. Hype puanı, beğeni ve abonelik rica edelim. Onlar bizi güçlü kılıyor. Bizim şevkimizi arttırıyorlar. Bugün de hem Galatasaray'a dair çok önemli saha içi anlamında haberler hem de aynı zamanda Galatasaray'ın iç siyasetiyle alakalı bence çok önemli tespitlerde bulunacağız ki açıkçası duyduğum bilgiler ışığında Galatasaray'ın bu sezon en büyük rakibi Galatasaray. Rakipleri değil.
3: İlginç bilgiler. Yani sen yayından önce biraz bana bahsettin. Hakikaten çok dikkat çeken bilgiler, onu da söyleyeyim. Bu arada şunun da altını özellikle çizmek isterim. Yani benim açımdan sürpriz değil ama şunu özellikle belirteyim. Biliyorsun Fenerbahçe'nin gündemi çok yoğundu. Bir aydır. Galatasaray aydaysa Fenerbahçe gündeminin yoğunluğunun neredeyse yarısı bile yoktu ama Galatasaray'ın izlenmeleri hakikaten çok yüksek. Bu da aslında bazı mesajları veriyor. Başarı kitleyi de beraberinde getiriyor.
4: %100.
3: Başarı olmadan hiçbir şey olmuyor. Şimdi ben bir önce transferle başlamak istiyorum Naci. Hızlı hızlı gidelim. Nasıl isterim. Bu son günlerde çok konuşuluyor. Aslında daha önce de konuşulmuştu. John Duran'ı Galatasaray alıyor mu?
4: John Duran Galatasaray'ı istiyor. Normalde transferde aslında tam tersi bir yaklaşım olur. Yani kulüp oyuncuya talip olur ama burada John Duran Galatasaray'a talip oldu deyim yerindeyse Galatasaray forması giymeye. Biraz rövanşist duygularla hareket edip Fenerbahçe'nin adına Galatasaray forması giymeyi çok istiyor tabii ki John Duran. Bu yeni de değil. Yaklaşık 6-7 aydır yani Fenerbahçe'den ayrıldığı günden bu yana John Duran temsilcisi üzerinden hatta kendisi de Galatasaray'a bir anlamda imza atmak istiyor. Fakat burada Sayın Başkan Dursun Özbek geçen haftaki programda da anlatmıştık. Icardi durumu netleşmeden santrafor konusunda ve aynı zamanda da yabancı futbolcu transferi konusunda somut adım atılmasını istemiyor. John Duran 5 milyon euroya Galatasaray'a gelmek istediği söyledi.
3: Niyet var mı Galatasaray'da? Alır mı Galatasaray?
4: Ya şöyle bu
3: biraz artı arızalı 4... bir çocuk ya.
4: Evet zaten tek sınıfta kaldığı ve eksi defosu. Puan aldığı nokta bu. Kenarda kaldığında problem yaratır mı? Osimhen'in kimyasını bozar mı? Takımdaki bütünlüğe acaba zarar verir mi? Yoksa golcülüğü konusunda John Duran iyi bir golcü ama burada Galatasaray'ın zamanı var. John Duran da yeter ki Galatasaray olsun ben beklerim modunda. Icardi'nin yanıtına göre belki ama 5 milyon euro maliyet gerisini Suudiler karşılayacak ve kiralık formülü. John Duran ile hala masada.
3: Bu arada
4: fakat Okan Hoca tamam der mi? Benim orada soru işaretlerim var.
3: Belki bu arada arızalı bir çocuk dedik ama ben Fenerbahçe içinden de biraz biliyorum. Böyle problemleri var ama insan özellikle de çok yüksek bir olanmış, onu da söyleyeyim. Yani primlerini alıyor altyapı oyuncularına, aldığı mesela primlerin çoğunu o kulüpte çalışanlara falan vermiş. Altyapı oyuncularına falan dağıtmış zamanında. Öyle bir insan özellikle de çok yüksek. Alay yolunu açık etsin diye. Bakalım hep birlikte göreceğiz.
4: Hayırlısı.
3: Bu Can Uzun'la ilgili yeni bir şey var mı?
4: Can Uzun konusunda Galatasaray ailesi üzerinden Frankfurt kulübünü transfer pazarlığına ve masaya çekmeye çalışıyor. Geçen hafta da söylemiştik. Aynı soyadında olduğu gibi Can süreci uzun sürecek. Kolay değil. Minimum 50 milyon euroya talep edeceğini düşünüyor. Frankfurt bir de son yıllarda çok yüksek bedelli satışlar yaptı. Direkt olarak serbest kalma bedelini işaret ediyorlar. Ama Galatasaray oyuncu üzerinden artık bu işi çözmek hedefinde. Çünkü Frankfurt çok açık bir şekilde hiç 60 milyon euro talebinden esnemedi. Bu noktada ailesi de iyi bir Galatasaraylı Can Uzun. Bu arada daha üzücü bir şey söyleyeyim. Can Uzun en az iki kere Galatasaray'a teklif edilmiş gençken fakat kabul görmemiş. Bugün itibariyle Galatasaray'ın hedefi, daha önce de söylemiştim bunu, 40-45 milyon euro bandında bir bonservisi gözden çıkarmış durumda Galatasaray kulübü.
3: Peki bu süreç devam ediyor. Gelson Fernandes ismi çıktı. Hızlı hızlı gidelim istiyorum.
4: Şöyle hemen yani öne Can Uzun'u düşünen Galatasaray orta saha merkezi içinde çok iyi, orada kaliteli, niteliği arttıracak, oyun kalitesini yükseltecek bir isim istiyor. Bir, Gelson Fernandes'le Galatasaray'ın herhangi bir ilgisi, alakası yok. Gelson Fernandes'in yıllardır çok fazla sayıda adı Galatasaray'la geçti. Hatta yakıştıranlar çok fazla oldu ama Galatasaray oraya daha üst segment bir oyuncu düşünüyor. Kimdir bu? Keflen Turan.
3: Evet.
4: Juventus'ta bir kaos var. Bu kaostan Galatasaray'da yararlanmak istiyor. Keflen Turan da 25 yaşında. Galatasaray hem İtalyan kulübü tarafıyla hem oyuncu tarafıyla yavaş yavaş görüşmelerine başladı. Burada Kamavinga da listede. Şimdi Turan için Juventus'un istediği rakam bonservis bedeli net bir şekilde kemiksiz 50 milyon euro. Galatasaray bunu biraz daha aşağı çekmek için görüşmelerine başlamış durumda. Oyuncu ilk günlerde Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakmıyordu. Ama Galatasaray'ın anlattığı proje Şampiyonlar Ligi'nde geldiği nokta, burada yıldızlı Hazar'ın son yıllarda yakaladığı uyum, Osimhen'e biraz sonra anlatacağız. Gelen teklifler, evet, talipler, yapılan transferler futbolcuyu Türkiye formülüne yavaş yavaş ısıtmaya başladı Galatasaray. Juventus'u da niye acelesi yok Galatasaray'ın? Çünkü şansı şu, Turam'da, Kamavinga'da Fransa milli takımına seçilmediler. Alabileceği en dip fiyatı almaya çalışacak Galatasaray. Bu iki oyuncudan birini, hem Turam hem Kamavinga.
3: İkisi olmaz mı?
4: Galatasaray'ın masasında. Aynı tip, yani oyuncular, aynı mevkinin oyuncusu. Öne Can Uzun ya da başka bir isim, arkaya da Turam ya da Kamavinga'yı bekliyoruz bakalım. Ama tabii ki transfer uzun bir süreç, farklı parametreleri var. Şu an için Galatasaray'ın gündeminde hem Turam hem Kamavinga var. Bunu açık bir şekilde söyleyebiliriz.
3: Dolayısıyla manşetimiz şu olur, kapağımız da olur. Ya Turam ya Kamavinga.
4: Şu an için evet. Orta Peki. saha merkezi adına.
3: İyi bir toparlama. Bunlarla ilgili söyleyeceğim başka bir şey var mı bu iki oyuncu ile ilgili? Ben toparladığını düşünüyorum. Diğer
4: Bunun
3: isimlere geçiyorum.
4: Yok. Bernardo Silva ile alakalı bir şey
3: söyleyeyim. Oraya geleceğim. Transfer sonra paketini... Van Dijk soracağım.
4: Aynen. Transfer paketini kapatmış olalım. Bernardo Silva ile alakalı şunu söyleyeyim. Galatasaray kesinlikle ve kesinlikle yaptığı teklifte herhangi bir esneme göstermiyor. Açık bir şekilde oyuncu tarafı bir anlamda Can Uzun hamlesi ve Galatasaray'ın ısrarı sonrasında istediği teklifi de bulamadığı için orada tekrar bir Galatasaray'a yoklama çektiler. Galatasaray da dedi ki arkadaşım benim teklifim net belli. Maliyetin 3 yılı 45 milyon euro, istiyorsan buyur gel, istemiyorsan hayırlı işler. O yüzden Galatasaray eğer ki Bernardo Silva'nın maliyeti o noktalara düşmezse 3 yıl için düşünmüyor. O yüzden ya, Naci, bir de konu kapanabilir.
3: İlginç olan da şu ya. 10 milyon euro nedir ki ya? Hakan Safi seçim sürecinde 10 milyon kaporo sadece oyunculara ödemiş.
4: Takım içi denge. Yani senin benim için belki hani artık futbol kulüplerimiz için 10 milyon euro öyle ama takım içindeki dengeyi de gözetmek zorundasınız.
3: O bombaya ne diyorsun? İbu abi anlattı. Hakan Safi'nin

Günaydın. Dünya Kupası heyecanı bugün itibariyle başlıyor ve bizler de saatler 7'yi gösterirken sizlere günaydın diyoruz. Herkese merhabalar. Dünya Kupası'nın alevi sizi de sarıyor mu?

0: Reklam.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
4: Reklam bitti.

0: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra...
1: Reklamlardan sonra devam ediyoruz ve birlikteliğimiz tüm hızıyla başladı. Sizlere, herkese günaydın dileklerimizi gönderiyoruz. Selam Türkiye, günaydın. Bugün 11 Haziran 2026 Perşembe. Saatler 7.04'ü gösteriyor. Ve sporda yeni hikayeler, yeni bir sayfa açılıyor. Tam 4 yıldır beklenen o an geldi. Dünya Kupası bugün Amerika, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde başlıyor. 48 takım, milyarlarca insan, tek bir hayal, dünyanın zirvesinde yer alabilmek ve futbolun kalbi bugün atmaya başlıyor. Nerede? Tabii ki Amerika'da. Kimle? Tabii ki millilerle. O zaman milli takıma yürekten başarılar. Milli takımımız pazar günü sabah Vancouver'da Avustralya karşısına çıkacak. Yılların özlemi, nesillerin hayali, milyonların duası sahaya inecek. O forma artık sadece bir kumaş değil, bir milletin umudu, bir ülkenin cesareti olacak. O gün kahveler biraz daha erken içilecek. O gün insanlar biraz daha erken uyanacak. O gün gazeteler biraz daha geç okunacak. Ve o gün sokaklarda, iş yerinde, belki de stadyumlara kurulan dev ekranlarda, meydanlarda bu Dünya Kupası bizim hikayemiz olabilir mi sorusu sorulacak.

Bugün Dünya Kupası'nın heyecanı başlıyor. Kalbimiz amili takımla atacak. Ve oraya giden, ay yıldızlı bayrağı taşıyan, taraftarından malzemecisine, yöneticisinden futbolcusuna kadar biz 85 milyon hepinizi yürekten destekliyoruz. Kalbimiz sadece Türkiye'de değil, Fransa'da evinde Türkiye için heyecanlanan, Azerbaycan'da haydi kardeş diyen ve dünyanın herhangi bir noktasında kalbi ay yıldızlar için atan herkes için nefis bir kupa olsun. Efendim bir kez daha günaydınlar. Dünyanın dört bir yanında sporun dili konuşuluyor. Kimi yerde şampiyonluk umudu, kimi yerde veda, kimi yerde tarihe geçecek yeni başlangıçlar. Ve Türkiye'de de basketbolda finalin adı belli oldu. Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain'le karşılaşacak. Bitmedi. Spora dair bütün gelişmeleri bu programın içerisinde sizlerle paylaşacağız. NBA'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Spor sadece bir skor değil. Spor düşenin yeniden ayağa kalktığı, imkansızın zorlandığı, olmaz denilenin oldurulmaya çalışıldığı bir arena. Ve unutmayın, bazı sabahlar vardır sıradan başlar. Bazı sabahlar vardır tarihe dönüşür. İşte bugün o sabahlardan biri. Çünkü bu akşam Dünya Kupası'nın coşkusu başlıyor. Saat 22'de Meksika, Güney Afrika ile karşı karşıya gelecek ve TRT1'den naklen yayınlanacak. Bu arada TRT'nin lütfen frekanslarını uydudan seyrediyorsanız ayarlamayı unutmayın. Biz haydi Türkiye diyelim, haydi sporun paydaşları diyelim, haydi tarihe yeni bir sayfa açalım diyelim ve Radyo Gol'e hoş geldiniz diye ekleyelim. Efendim. Normalde bu sabahlarda erken dilimde konuklarım oluyor sevgili Engin Büyük Öksüz hocam, ama Engin hocam şu anda yolda, uçağa bindi, o da şehir dışına gidiyor, o yüzden onunla birlikte olamıyoruz. Ama gündemden yansıyan gelişmeleri, gündemdeki haberleri sizlere aktarmış olacağız. Şov başlıyor bugün. Hürriyet'in manşetinde tarihte ilk kez 48 takımla oynanacak Dünya Kupası'na göndermeler var ama skandallarla başlıyor. Somalili hakem Omar'ın Dünya Kupası'na alınmaması, Senegal takımının adeta don iç lastiklerine kadar aranmış olması, Özbekistan'a uygulanan tarife ve futbolcuların çantalarının köpeklerle koklatılarak taranıyor olması, keza İsviçre milli takımının siyahi oyuncusunun ülkeye sokulma noktasında yaşanan sıkıntı, ki Infantino bir İsviçreli, bu işe ne diyecek, bir İngiliz taraftarının, daha doğrusu gazetecinin sorusuna verdiği komik cevap da enteresandı. Sen İngiltere'de nasıl olurdu değerlendirmesini yaptı. Drogba çok sert bir tepki göstermiş. Siyaset sporun içerisinde olmamalı ve dünyanın, herkesin merakla beklediği ve evrensellik taşıyan bu Dünya Kupası'ndan gelen bu pis kokular artık son bulmalı demiş. Keza İran'a yapılan, ki biliyorsunuz FIFA kuralları gereği bir takım en az 48 saat önce maçın oynanacağı yerde olmalı. Ama maalesef İran Meksika'dan her gün maç öncesinde giriş giriş yapacak. Biz Arizona çöllerindeyiz. Akıl alır gibi değil ve yaklaşık olarak 2000 kilometre uçacağız. Sonra döneceğiz, bir 2000 kilometre daha uçacağız. Ardından 1500 kilometre, yani neredeyse futbolcular dünyanın çevresinde bir tur atacaklar Dünya Kupası boyunca. Yani skandallarıyla dolu bir kupa başlıyor. 16 farklı statta, 4 farklı saat dilimi olacak. İnanılmaz. Ve Amerika Birleşik Devletleri baktığımızda 1994'ün ardından yine bir kupaya ev sahipliği yapacak. Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda 7 milyar dolarlık gelir elde etmişti FIFA. Bu yıl 11 milyar dolar gelir bekliyor. O yüzden bütün bu skandallara Infantino kulağını kapamış durumda. Canım, olur öyle şeyler ya. Abi ama şey yapmış ya, olur ne olacak, bir kereden bir şey olmaz. Hoş, bunu bizde de diyenler oldu da tüylerim diken diken oluyor onu duydukça hala. Neyse.
Devam edelim. Efendim, hedefim Dünya Kupası demiş. 2026 Dünya Kupası özel dosyasında Hakan Çalhanoğlu ile yapılan röportajda hedefim Dünya Kupası demiş. Avustralya maçı Valenzuela'nın A milli takımın 2026 Dünya Kupası D grubunda oynayacağı ilk maç olan Avustralya mücadelesini Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek ve milli takımın grup maçları böylelikle başlayacak. 20 Haziran sabah 6'da Türkiye Paraguay'la San Francisco'da Santa Clara'da oynayacak ve 26 Haziran sabah 5'te de Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile Inglewood'da oynayacak Los Angeles'ta. Amililer 3 maç için 7200 kilometre yol yapacaklarmış. Düşünebiliyor musunuz? İnanılmaz. Yani İzmir-Samsun yolu 1100 kilometre. Dün İstanbul diye söylemiştim, yanlışlıkla söyledim onu. 750 kilometre İstanbul, 1100 kilometre yol. Düşünün işte 7 kere İzmir-Samsun gidip gelecekler. Akıl alır gibi değil. En çok mesafeyi Kruçao kat edecek. Kruçao 10.000 kilometre kat edecekmiş. Avusturya 9.000 kilometre. Bosna 8.000 kilometre İngiltere ile birlikte ve Ürdün, Çekya. Yeni Zelanda, Japonya ve Türkiye 7.000 kilometre. Yani biz ilk 10 içerisindeyiz. 48 takım arasında en çok yol kat edecek olan takımlar dikkate alındığında. Bursalı öğrenciler milli takımlar için beste yaptı. Bilmiyorum, seyrettiniz mi Bursalı öğrencilerin bestesini? Bursalı öğrenciler milli takımımız için harika bir beste yaptı. Herkes biliyorsunuz beste yapıyor böyle milli takımımıza. Burada da Bursalı öğrencilerin milli takım marşı dikkat çekti. Ve bugün gazetelerde de var. Ben de biraz araştırayım dedim, hani nasıl bir marş. Aradım ve A milli takıma çocuklarımızın yaptığı besteyi sizlerle paylaşıyorum. Bursa'da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinde de var. Beste yarışmasında birinci olan çocukların marşı.

Bu çocukları yetiştiren öğretmenler ayağınıza taş değmesin. Harikasınız çocuklar. Bursa'ya nefis işler yapan Zeki Müren Sanat Lisesi'nin değerli öğrencilerine sevgiler.

Dinlediğim en iyi marş. Ne dersiniz? Ortada bir tombik çocuk var. Benim gençliğime benziyor. Hoş, ben o kadar tombik değildim gençliğimde ama gençliğimin yaşlanmış hali. Bravo çocuklar. Harikasınız. Muhteşemsiniz. Hepinizi alınlarınızdan öpüyoruz. Bu milli ruhu kalplerinizin derinliklerinde yaşadığınız, öğretmenleriniz sayesinde bu milli ruhu yüreklerinizde yaşattığınız ve bunu da bize en güzel şekilde yansıttığınız için helal olsun hepinize. Analarınızın, babalarınızın, benden yaşları küçük de olsa hepsinin o güzel ellerinden öpüyoruz. Bravo çocuklar, sevdim bu marşı. Çalacağım sık sık. Selamun aleyküm. Aleyküm selam uyandırma servisine. Derfin Yunustane'den gelmiş günün ilk mesajı. Teşekkür ediyoruz. Günaydın Emre abi, Yalçın ben. Milli marş Tarkan'dan başkası yapamadı. Takıma. Böyle müzikler mi coşturacak? Tarkan çal, havaya girelim demiş. Yahu seni kıracağım ha. Kafamı kırarım ya. Seni kırar mıyım ya? Gönül.

0: kız istemeye gidiyor gibiyiz değil mi? Eyvallah. Alacağız Dünya Kupası kızımızı, geleceğiz. Allah'ın emriyle kupa bizim olacak. Efendim, herkese mutlu sabahlar. Bir minik reklam aram olacak. Reklamların ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız ve bütün gelişmeleri yine paylaşacağız. Ama minik bir reklam arası sonra yine birlikteyiz.
1: Reklam.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
5: Jilet, erkek için en iyisi.
4: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
6: Baba, bu ne bayramı?
7: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam bitti.

0: Evet sevgili dostlar, sabahın ilk ışıklarıyla telefon alacağım. 212 alan kodu 273 10 10 40 geçeye kadar, yani Profesör Doktor Yusuf Erzin hocama kadar bir 15 dakika sizlerden gelen mesajları ve telefonları öne çıkartalım istiyorum. Ve 0212 alan koduyla 273 10 10 ya da 0540 alan koduyla 273 10 10'u arayarak bana ulaşabilirsiniz. Günaydın Emre abi, Yalçın ben. Milli Marş Tarkan başkası yapmadı demiş bir değerli dostumuz. Emre abi, seste bir sorun mu var, gidip geliyor? Yo, işte ben açıp kapatıyorum. Emre abi senden iyi DJ olurmuş demiş bir değerli dostumuz. Günaydın demiş bir değerli dostum. Radyo Gol ekibi kupayı alacağız ve edeceğiz diyerekten beklentiyi yükseltmeyelim. İlk müsabakada yenilirsek gruptan çıkamama ihtimali var. Adım adım. Bundan daha önemlisi yok. Öyle bir şey yok. Bu, siz zannediyorum Dünya Kupası formatını çok algılayamadınız ama ben size anlatayım. İlk maçı kaybedebiliriz ki 2002'de de Brezilya ile oynamıştık ve ilk maçı kaybetmiştik, hatırlayacaksınız, ama sonraki iki maçtan aldığımız sonuçlarla çıkmayı başarmıştık. O yüzden burada da Avustralya'ya bir yenilgi yaşadığımızda turnuva bitti. Ben 4 puanın çıkabileceğine inanıyorum. Çünkü en iyi üçüncüler de gelecek. Toplam 32 takım, yani 48'den 32'ye düşecek. O yüzden burada bir eksik bilginiz var. Onu tamamlamak istedim. Hattımızda sonu 47 ile biten bir değerli dostumuz var. İlk konuğumuzu alalım, bakalım bize neler söyleyecek. Günaydın efendim. Hoş geldiniz.
1: Abi hayırlı sabahlar.
0: Sağ olun efendim. Buyurunuz.
1: İstanbul Başakşehir'den Osman Evren.
0: Buyurun Osman.
1: Emre abicim, yine bizi coşturdun. Teşekkür ediyorum sana. Allah razı olsun. Millet artık Beşiktaş, Galatasaray, Fener, Trabzon bitti abi. Tek bir şeyimiz var. Milli takım. Başarılar diliyoruz. İnşallah çeyrek final, yarı final görürüz. Göremesek de canları sağ olsun. Bize 24 yıl sonra bu duyguları yaşattıkları için hepsinin anılarından öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar abicim.
0: Çok teşekkür ediyorum Osman Bey'e. 0212 alan kodu 273 10 10'a gelen telefonları alıyorum. 0540 273 10 10. Emre abi merhaba. Bence takımımızı fazla yükselttik, fazla şımarttık. Ne yaptık mesela? Yani mesela ne yaptık? Yani kıymetli dostum, şımartmak anlamında sevgili Ahmet, ne yapmış olabiliriz? Evet iyiyiz, evet güzel takımız, ama kemik kadrolu daha iyi oynayan daha iyi kadrolar var. Fazla öngörülü davranıyoruz, fazla özgüvenliyiz. Bu zarar açabilir. Bence monitörle bizi Avrupa Şampiyonası'na hazırlamalı Montella. Bu turnuvada Avrupa Şampiyonası'nda final oynayıp bir sonraki Dünya Kupası'nda yarı final ya da finale hedeflemeliyiz. Yo, ilk gittiğimiz Dünya Kupası'nda da yarı final oynadık. Sizin yaşınız genç herhalde, hatırlamıyorsunuz. Ama inanılmaz bir turnuva geçirdik ki yıllar sonra gitmiştik. 1954'ten sonra gittiğimiz 2002'de de biz yarı finali kütür diye oynadık. Hem de yani Brezilya gibi bir takımla karşı karşıya geldik yarı finalde ve 1-0 yenildik. Belki de yenebilirdik, oradan finale çıkabilirdik. O yüzden bu turnuvalarda havaya iyi girdiniz mi başarılı olursunuz ki 4 Avrupa Şampiyonası, 4 Dünya Kupası yaşamış biri olarak söylüyorum bunu. Biliyorum zaten Paraguay'a yabana atmayın, sizden daha iyi biliyoruz formatı ve selam demiş. O zaman eksik söylüyorsunuz. Yani şu cümleyi yazarsanız, kupayı alacağız edeceğiz diyerekten beklentiyi yükseltmeyin. İlk müsabakada yenilirsek gruptan çıkamama ihtimali var. Yani ilk müsabakada yenilirsek gruptan çıkamama ihtimaliniz yok. İlk müsabakayı kaybetmiş olursunuz. Önünüzde iki müsabaka var. Bu iki müsabaka 6 puanlık bir müsabaka. Bu müsabakalardan eğer 4 puan alırsanız o zaman başarılı olur ve gruptan muhtemelen 4 puanlar rahat çıkacaklardır diye düşünüyorum. O yüzden de hani atıyorum Amerika ile berabere kaldınız, Paraguay'ı yendiniz, Avusturya kazandı, 3 puan yaptı, 6 puan. Paraguay size yenildiği için zaten 6 puanın içerisinde yer alacak. Yani o yüzden de aritmatiksel hesapları yaparken doğru yapmamız lazım. Onu anlatmaya çalışıyorum. Elbette benden çok daha iyi biliyor olabilirsiniz. Bunu tartışmıyorum. Ama bizim de Dünya Kupası bilgimiz fena değildir. Yani idare eder. En azından size 1930'dan alıp 2026'ya kadar taşıyabilirim. İki tane Hatta biri CNN'de, biri de Kanal D'de yayınlanmıştı. 2002 yılında da Cine 5'te yayınlanan Dünya Kupası belgeseli seslendirme şansım olmuştu. O yüzden de hani atıyorum Fontaine'den tutun da 1982'nin kahramanı Rossi'ye, 86'nın muhteşem Maradona'sına, 90'ın gözyaşlı Maradona'sına ve İtalya'nın o hüznüne, 94'ün Baggio'suna kadar giden süreç, 66'nın o İngiltere'nin sahtekarlıklarına, 70'in jürimesi, ki Netflix'te harika bir belgesel yapmışlar, mutlaka izlemenizi öneriyorum. İnanılmaz güzel Jurime Kupası, biliyorsunuz kupaya adını veren ve turnuvanın başlangıç serüvenini 1930'da Uruguay'da ateşleyen Fransız, oradan da yürüyebiliriz. Evet, devam edelim sevgili dostlar. 3 puanla bile çıkma ihtimalimiz varken nasıl oluyor da ilk maçı kaybedince çıkamıyoruz gibi oluyor demiş Muhammed Toprak. Çok doğru bir soru sormuş. 3 puan bile çıkabilir. Aynı fikirdeyim. Yani 3 puan bile zorlayabilir. Çünkü dediğim gibi her grupta 4 takım var. 12 grup var. Ve bu 12 gruptan en iyi ikinciler gidiyor. Al sana buradan 24 takım. 8 tane de, yani sadece 4 gruptaki üçüncüler elenecek. O yüzden de 3 puanın çıkma ihtimali de var. Muhammed'e bu noktada %100 katılıyorum. Santrforsuz oyun mantığı bu Dünya Kupası'nda size başarı getirmez. Bir önceki Dünya Kupası santrforlarımız vardı. Şimdi Barış mı santrfor olacak demiş Bilal Akbaş. Bizi Dünya Kupası yolculuğunda santrforsuz takımımız Avrupa elemelerinde, ki güçlü temsilcilerle de oynadık, İkinci yaptı. Oradan da playoff maçlarının ardından bu noktaya getirdi. Demek ki bundan sonraki noktada da Montella'nın bir bildiği vardır. Biz futbolcularla yatıp kalkmıyoruz. Biz onlarla zaman harcamıyoruz. Bu kadar pesimist, bu kadar milli takım için ya bu olur mu ya, yok yok onlar yapamaz gibi yaklaşımlar herhalde sadece bizim ülkede vardır. Yani bugün İngiltere bile Phil Foden'ları, Alex Oxlade-Chamberlain'leri, onları bunları, bir sürü adamları almadı diye Alman teknik adamlarını yerden yere vuruyorlar ama şunu demiyorlar, okuyorum yani, biz bu Dünya Kupası'nda patlarız baba demiyor gazeteler ya da birileri, hiç denk gelmedim. O yüzden de biz milli takımımızı ne zaman bu kadar tukaka etme noktasına geldik ki? Gerçekçi bakıyorum. Yok kardeş, niye gerçekçi, bak ya, ya milli takımla bir umutlan. Zaten bu ülkenin umutları, bu ülkenin arzuları hep bir damla suyunun bardağın damlası dibinde kalan miktar kadar. Bari bu umutlarımız yeşil kalsın. Sonu 59'la biten değerli dostum, hemen sizi yayına alıyorum. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Beni
2: günaydın,
0: duyabiliyor musunuz?
2: Emre Bey.
0: Günaydın efendim, buyurunuz.
2: İstanbul'dan Emre Demir. Trafikte seyrediyoruz. Sizi dinliyorum yine keyifle. Teşekkür ediyoruz. Ben de hemen milli takım ve Dünya Kupası üzerine görüşlerimi söylemek isterim. Tam siz de gördünüz işte, umut. Mesela bu sabah ben çok güzel uyandım. Bu Dünya Kupası'nın heyecanıyla uyandık yıllar sonra. Bizim milli takımımız büyük turnuvalara belki nadir katılıyor diyelim. Hani zorlanıyoruz. İşte Dünya Kupası örneği öyle. Avrupa Şampiyonası'nda da büyük şanssızlıklar yaşadık. Lakin katıldığımız zaman da fark yarattığımızı düşünüyorum ben. Kadro kalitesiyle beraber işte orada belki duygusal faktörler, psikolojik faktörler, birçok şey devreye giriyor. Her katıldığımız turnuvaya da renk kattık. Bir şekilde kimsenin öngörmediği kadar ilerledik. Ben yine öyle bir turnuva bekliyorum bizden. İlaveten bu sefer bu jenerasyonun da kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Nasıl şimdi biz dünya üzerinde, Türkiye'de işte bugün uyandık, bu hafta işte Dünya Kupası başlıyor, milli heyecan var. Veya rakiplerimizi analiz ediyoruz. Onlar var. Şu anda ben eminim ki dünya ülkelerinden, ya işte Türkiye, Arda Güler var, Kenan Yıldız var, Hakan Çalhanoğlu, Orkun, Uğurcan. Yani birçok yıldız olduğu için bence çekilen bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Nakizane görüşüm, İspanya ve Fransa bence sadece bizi belki force edebilecek takımlardan diye düşünürken, kalan bütün kaldır üstü takımların, yani İngiltere, Hollanda, Almanya, Arjantin dahi, Brezilya dahi, ben bunlarla şansımızın tek maçlık bir eliminasyon sisteminde %50-50, belki 51-49, hadi 55-45 de yine şey bu oran. Ben hepsiyle kafa kafaya mücadele edebileceğimizi düşünüyorum. dolayısıyla bir kura şansı da olursa şayet en az çeyrek final hatta yarı final neden olmasın diyorum. Bir program tabii ki size Emre abi ama ben size bir soru sormak isterim. Sizin realistik tahmininiz nedir Türkiye'nin gidebileceği yer olarak?
0: Valla ilk maçlar bu turnuvalarda önem arz eder ama ben Avustralya mücadelesinden 2-1 gibi bir skorla galip ayrılacağımızı düşünüyorum. Ben milli takım jenerasyonunu aynı şekilde beğeniyorum. Tartışmaların uzağında. Bir de tabii bizden çok etkilenmeyecek. Yani Japonya ve Güney Kore'de de aynısını yaşamıştık biz. Bizden çok etkilenmemişti Türk basınından, yazılanlardan, çizilenlerden. Buradan yansımalardan çok etkilenmezse eğer milli takım ve biz de milli takımın arkasında durabilirsek size katılıyorum. Örneğin bize bir sonraki turda bir sonraki grubun ikincisi gelecek biliyorsunuz. Orada da Mısır şanslı. Mesela Mısır gelirse Mısır'dan sonra Uruguay geliyor. Uruguay'dan sonra da Arjantin son şampiyon gelme ihtimali var. Yani tabii şimdiden böyle bir fal bakmak anlamsız oluyor. Ama ben en az bir yarı finali görürüz diye düşünüyorum. Çeyrek finalde bizim için başarıdır.
2: Kesinlikle.
0: Teşekkür ederim
2: efendim.
0: Saygılar
2: sunuyorum size. İyi yayınlar.
0: Efendim mesajlar da var, telefon da var. Hemen o telefonu alayım, bekletmeyeyim saygıdeğer dinleyenimi. Sonu 184 olan değerli dostumuza günaydın. Alo.
3: Alo, selamünaleyküm.
0: Aleykümselam, buyurun efendim.
3: Günaydın Emre abi, iyi günler diliyorum öncelikle.
0: Eyvallah size.
3: Abi ben milli takımla alakalı ya hayretle dinliyorum da yok. Yenileceğiz, yok şu olacak, yok böyle olacak. Ya bu insanları anlamakta zorlanıyorum. Abi kahveden 11 tane adam çıkarsak sahaya, ya bizim milli takımımız sonuçta orada temsil edecekler. Biz onları destekleyeceğiz sonuna kadar ki elimizde olan oyuncular da şu an dünyanın en değerli oyuncular arasında bizim takımımız. Bu zamana kadar hiçbir tane kötü bir maçta oynamadık. Bütün maçlarda canlarıyla dişleriyle oynadılar. Yani ben biz nasıl düşünüyorsak diğer takımlar da bizim için kendilerine bizi öyle dişli zor rakip görüyor ki biz gerçekten de çok zor bir rakibiz herkese karşı. Ne olursa olsun yok A takımın oyuncusu B takımın oyuncusu diye değil de bizim milli takımımızın oyuncusu diye hepsini biz canla başla destekleyeceğiz. Onlar da canla başla mücadele edecek. İnşallah yolun sonu final olur abi. Ben finalde oynayacağımızı umut ediyorum, düşünüyorum. Allah hepsinin yolunu açık etsin inşallah.
0: Çok teşekkür ediyorum bu güzel düşüncelerinizden dolayı. Efendim mesajlar da var. Abi günaydın. Bağcılar Belediyesi ilk maç için pazar sabahına program yapmış. Sabah namazından sonra devasa Bağcılar Meydanı'nda çorba kahvaltı yaptırıp dev ekranda maçı izletecek. Çok güzel uygulama demiş. Güzel. Tebrikler. Öztekin Işık'tan gelmiş. 40 Celsius. Arizona sıcağı çok alışık değil bizim ekip. Hadi yine iyisiniz. Emret ile bize Dünya Kupası'nın özetini geçti demiş. Dalga geçmiş saygıdeğer dostumuz. Conan. Yani ismini bile WhatsApp'ına yazmayanlar bize sallıyorlar. Teşekkür ediyoruz efendim. Hiç önemli değil. İstanbul'dan Serkan, Emre Bey, milli takımımızda kilit oyuncumuz kim olacak? Teşekkürler. Bence Hakan Çalhanoğlu. Orta alan burada çok önemli. Orkun. Bu iki ismin performansı, sonradan bunları destekleyecek isimlerin performansları. Arda ve Kenan'ın özellikle Arda'yı Mezzalla gibi oynatacaksa Kerem'in koşuları, Barış'ın koşuları. Bence her oyuncu çok önemli. Uğurcan Çakır'ın kaledeki güvenliği sağlayacak nitelikteki kurtarışları. Tandemlerimiz, özellikle iki tandemimiz nasıl olacak? Merih'le Ozan mı? Merih'le Kerim mi? Nasıl bir görüntü olacak? Bu önemli. 2002'de ilk maçı kaybederek başladık ama rakip Brezilya'ydı. Totalde sadece Brezilya'ya yenildik ama benim tahminim biz bu gruptan 9 puanla çıkarız demiş. İnşallah saygıdeğer dostum, Allah gönlümüze göre versin. Emre abi, gelen mesajlara bakıyorum da milli takım başarılı olursa diye korkan içimizdeki İrlandalılar hiç bitmeyecek. Ya var ya, ağzını yerim senin ya Devrekli. Vallahi billahi. Bak Devrekli o kadar doğru, güzel ve net yazmış ki içimizde hep böyle bizi alaşağı çekmeye çalışan bir anlayış var. Ya mesela Türkiye'de bir siyasi bakış açısı da var ya. bu siyasi bakış açısında bir kesim işte hükümet tarafını destekliyor, bir kesim ana muhalefette, bir kesim başka bir yerde. Ama mesela ortamda konuşuyorsun, diyorsun ki ulan CEO'ları, İO'ları, insansız hava araçlarını ne güzel yaptım. Palavra abi onlar diyor, maket diyor mesela. Ya kardeş, görüyoruz işte Ukrayna'ya satıyor. İşte atıyorum Karabağ'da inanılmaz işler yaptı, Azerbaycan'a destek verdi. Orayı ele geçirmede yıllardır Azerbaycan'ın beceremediği işi Türk ordusu becerdi. Yok diyor, onlar maket diyor. Kaan'ı yapıyorsun mesela, fıs o diyor, fıs. Kaan uçakları, balon onlar diyor. Yani sırf hükümetle ortak fikirlerde düşünmediği için ülkede, makine sanayinde, ekonomide, diğer öğelerde yapılan başarılar onun için yetersiz, dengesiz, eksik ve palavra. Bunu anlamakta zorlanıyorum. Keza sporda da aynı şeyi yaşıyoruz. Mesela biz İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu seviyor muyuz? Sevmiyoruz. Ben mesela İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun iyi bir Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olduğuna inanmıyorum. Türkiye'de de futbolu yönetmesinin doğru olmadığı fikrindeyim. Bu benim fikrim. Yanılıyor olabilirim ama ben böyle düşünüyorum. Hakemleri odaya kilitleyen, Cumhurbaşkanından gelecek bir telefonla ancak onları çıkartırım diyen bir felsefe ve anlayışın Türkiye'deki spor hükmünde, en önemli futbolda özellikle söz sahibi olmasını ben içime sindiremiyorum. Sorun yok, bu benim fikrim ama ben milli takımımın başarılı olmasını istiyorum. Ben milli takımın final oynamasını, eğer milli takım Dünya Kupası'nı kazanacak ve İbrahim Hacı Osmanoğlu 15 yıl daha başkan kalacaksa kalsın abi. Milli takım da Dünya Kupası'nı kaldırsın. Ama biz öyle bakmıyoruz olaya. Biz sevmediğimiz biri bir noktaya geldiğinde ya da eksik gördüğümüz ya da o orada nasıl diye devasa bir kıskançlık içerisinde yüzdüğümüz bir noktada hep al aşağı etmeye çalışıyoruz. Ya yapmayalım dostlar. Bizim birliğe, beraberliğe, bir olmaya, ortak değerleri bulmaya, bu bayrağın çatısı altında, bu toprakların üzerinde yeşeren her bir bitkinin içindeki o özde yer alma gayretine ve çabasına ihtiyacımız var. Biz birbirimizin arısı olalım. Toplayalım o balları, getirelim Türkiye kovanına ve orada dünyanın en lezzetli ürünlerini oluşturalım. Biz bunu yapamıyoruz. Neden? Nedir abi birbirimizle alıp veremediğimiz? Reklamlarda bir düşünün lütfen bunu.
4: Reklam.
5: Ne var sırada, Denizbank burada.
6: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
7: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
5: Ne var sırada, Denizbank burada.
8: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
9: Hedefe ulaştınız.
10: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
11: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
12: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
4: Reklam bitti.
0: Efendim beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Hattımızda bir değerli dinleyenimiz var. Saat başına dediğim gibi telefonlarla gideceğiz. Bu blokta Profesör Yusuf Erzin hocam vardı. O da Almanya uçağında bizlerle birlikte olamıyor. O yüzden sonu 44 ile biten saygıdeğer dostumuzu yayına alalım. Alo, günaydın, hoş geldiniz.
4: Merhaba, günaydın.
0: Buyurun.
4: Kolay gelsin.
0: Eyvallah, buyurun efendim.
4: Umarım günlerde haftaya başlarız. Bugün Dünya Kupası başlara da başlıyor. Ben sadece size bir öz eleştiri getiriyor olacağım. Az önceki konuşmanızla ilgili. Gerçekten çok üzüldüm bunu duyduğuma sizlerden. Çok severek dinleyen, çok severek takip eden bir dinleyicinizim. Gerçekten çok seviyorum ve değer veriyorum. Çünkü bunu duyduğum için üzüldüm. Hani başka bir programcı bunu söylese gerçekten üzüldüm. Ama verdiğiniz bir örnek sadece tek bir kitleyi kapsıyor. Hani burada ucu duymuyorum. Fakat verdiğiniz bir örnek tek bir kitleyi kapsıyor. Bugün ben farklı bir görüşen insanım. Fakat burada üretilen bir askeri teçhizatı eleştirmiyorum. Ya da bu görüşe sahibim diye milli takımın başarısız olmasını istemiyorum. Yılların gazeteciksiniz. İçeriye yüzlerce gazeteci atıldı. Bir kere bile bir arkadaşınızı acaba burada desteklediniz mi? Savundunuz mu? Yani son zamanlarda gerçekten çok siyasi konularda çok farklı konuşuyorsunuz. Bir kitleyi gerçekten çok farklı tarafa tutuyorsunuz. Bir kitleyi de gerçekten diğer tarafa tutuyorsunuz. Ben bunu demek istedim size. Severek de dinliyorum. Dinleyeceğim de. Sadece böyle bir sizden açıklama geldiği için çok üzüldüm. İyi yayınlar diliyorum. Milli takıma da başarılar diliyorum.
0: Eyvallah, teşekkürler. Efendim, herkesin görüşlerine saygılıyız dediğim gibi. Devam edelim. Emre abi, radyonun başında Amerika'nın sıkı yönetimden bahsettin. Futbolcular aşırı derecede aranmış, valizleri. Abi güvenlik için bence yapmaları gereken bu değil mi? Hayır, değil. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri olsun ya da işte bir başka ülke olsun, eğer bir milli sporcu olarak gidiyorsanız diplomatik değerleriniz oluyor. Yani bir ülkenin temsilcisi oluyorsunuz. O yüzden de o ülkeyi temsil ettiğiniz için orada mesela bir Senegal'in, bir Özbekistan'ın uğramış olduğu köpeklerle aranmaya, don lastiğinize kadar aranmaya durumuyla karşı karşıya kalamazsınız. Bakın şöyle bir şey anlatayım. Yıllar önce Hollanda'ya gidiyorum. Hollanda'da zannediyorum bir Fenerbahçe maçına gideceğim. Benim pasaportuma da şirket Fransa üzerinden vize almış. Ve bunu gazeteci arkadaşlar çok iyi hazırlayacaktır. Gazeteciler Fransa üzerinden vize alındığı için Hollanda'ya sokulmama durumu oldu. Hollanda'nın Türkiye Başkonsolosu bizzat havaalanına geldi. Havaalanında havaalanı yetkilileriyle birlikte biz gazetecilerin tamamını tek tek Sayın Başkonsolos içeri aldı. Ve biz hiç aranmadık, vay Fransa'dan vize almıştınız, Hollanda'ya nasıl giriyorsunuz gibi durumlarla karşı karşıya kalmadık. Çünkü niye? Bir iş için oraya gidiyoruz. Yani eğer siz Dünya Kupası'na ev sahipliği yaparken güvenlik önlemlerini nitelikli ve doğru bir biçimde ele alamıyorsanız ve bunu sağlayamıyorsanız, sizin korkularınızın bedelini biz mi ödemeliyiz? Yani Katar muhteşem bir Dünya Kupası yaptı. O zaman tersinden okuyalım. Mesela biz ya da farklı bir ülke Dünya Kupası düzenliyor olsaydı ve bu Dünya Kupası'na gelen Amerika Birleşik Devletleri'nin bu saldırgan tutumu, şu anda İran'a saldırdı, Irak'a saldırdı, birçok yere saldırıyor değil mi? Afganistan'da yaptıkları ortada, İsrail'in yaptığı çirkinlikler ortada. Mesela İsrail'de Dünya Kupası vizesi almış olsaydı, biz de İstanbul Havalimanı'nda İsrailli oyuncuları işte köpeklerle, don lastiklerine kadar dedektörlerle, cebindekileri çıkart, onu oraya koy, sana vize vermiyorum gibi yaklaşımlar ortaya koysaydık, bak size şöyle söyleyeyim, ya da bunu Amerikalılara yapsaydık, biz şunu görürdük: Dünya Kupası'nı Yunanistan'a vermişler. Bak yemin ediyorum size, bir gün içerisinde FIFA kupayı bizden alır, bir başka ülkeye verirdi. Ama bugün sadece güçlerin savaşından bahsetmiyorum, paranın savaşından bahsediyorum. Çünkü FIFA 14 milyar dolarlık bir gelirden bahsediyor. Yani bugün 60 dolardan satılıyor bir maç bileti. Ve 130 dolara kadar çıkıyor. 130 bin tane 60 dolardan bilet. 30 bin tane de 50 dolardan, ki bu biletleri alan da biliyorsunuz Müslüman New York belediye başkanı, o satıyor. Infantino da bundan duyduğu mutluluğu anlatıyor. Peki Infantino'ya şunu soruyorlar: bu uygulamalara ne diyorsunuz diyorlar. Mesela Omar'a, yani Somalili hakeme, Somali diplomatik pasaport da veriyor. Diyor ki abi sen bizi temsil edeceksin ya diyor. Tamam diyor, ben sana o diplomatik pasaportu da geçerli kılmıyorlar. Bu bence büyük fiyasko. Amerika'nın yaptığı büyük rezillik. Bunun tutar tarafı yok. Zaten bütün İngilizler, ya Drogba'nın açıklamalarını lütfen bugün okuyun ya. Lütfen okuyun. Devam ediyorum. Günaydın güzel insan, bir şey kaçırıyoruz diye düşünüyorum. Güney Amerika takımları benzer ülkelerle oynamadık. Takımlar hem sert hem de çok ters bir futbol oynuyor. Onun için umarım Montella bu konuda çalışmıştır takıma. Çünkü büyük problemler yaşayabiliriz. Avrupa takımlarına karşı tecrübelerimiz çok. Ancak bu karşı takımlara niye Venezuela ile oynadık işte en son? Oynamadık mı? 2-1 yenmedik mi? O Afrika takımı mıydı? Abi yayınlar. 2002'de kadrodan bir futbolcumuz bugünkü kadroya alma şansın olsa kimi alırsın? Hocam Elon Musk'ı alırım. Net. Elon Musk ya da yani birçok kişi ismini telaffuz etmekten çekiniyor ama Hakan'ı alırım. Çok iyi golcüydü. Yani siyasi tarafıyla ilgilenmiyorum. O beni bağlamaz ama çok iyi golcüydü. Günaydın, iyi yayınlar Emre Bey. New York N.Y. Kun 29 sayı geriden gelip maça almasına ne dersiniz? Acayip bir maçtı. Spurs'un fişini çekti mi sizce? İzmir'den Recep. Henüz daha bakmadım. Özellikle reklam aralarında bakıyorum. Bakınca size bilgi vereyim efendim. Emre Bey sizi de bekleriz demiş. Anadolu Üsküdar Spor Kulübü Türkiye Avustralya maçı ile ilgili sabah namazına müteakip çorba simit dağıtımının aldığından Çamlıca Camii'nde buluşuyor. Kandilli Cami Park alanında da maçı seyrediyor. Efendim ben yarın saat 11 uçağıyla İzmir'e gidiyorum. Cumartesi ve pazar günü İzmir'de Dünya Motosurf Şampiyonası anlatacağım. Ve sabaha karşı da saat 7'de Çeşme'de Şifne Plajı'nda Motosiklet Federasyonu devasa bir ekran kuruyor Çeşme Belediyesi ile birlikte. Ve Gençlik Spor Bakanlığı'nın da desteğiyle orada hem yarışçılar, hepimiz beraber yarışı dinleyeceğiz. Ben de birazcık onlara destek olacağım. Lyon'dan selamlar sevgiler abi. Selçuk ben. Abi bu umutsuz saçma sapan konuşan insanlara hayretle bakıyorum. Abi size kimse sevmedi mi? Size kimse ümit aşılamadı mı? Hiç mi hayal kurmadınız? Allah'ım ya Rabbim ya demiş değerli dostumuz. Sayın Tilev, aynen Juventus Galatasaray maçındaki Okan Buruk tweetiniz gibi değil mi? Devasa bir kıskançlık ve nefret hissi. Henüz maç bitmeden ilk taşı en günahsız olan atsın bence demiş. Evet, ben o maçla ilgili de söylüyorum. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Oradan maçı verseydik ne olurdu? 3-0. Yani neyse, konuşmuyorum. Abi siyasete hiç girme demiş. Bir başka değerli dostumuz. Kardeş örnek verdim örnek. Örnek verirken birbirimizi nasıl düşürdüğümüzü anlatmaya çalışıyorum. Ya bunu mesela çevremizde de yapıyoruz. Onun çocuğu hangi okulu kazanmış? Şurayı. Vay be, nasıl kazanmış? O çocuk biraz gerizekalıya benziyordu. Mesela bunu yapıyoruz. Ya ben mesela ailemin içerisinde de bunları görüyorum. Çevremde de bunları görüyorum. Mesela nereyi kazanmış? İşte atıyorum, ben kendi oğlumdan örnek vereyim. Üniversiteyi kazandığı dönem İTÜ'yü kazandı. Niye tıpı kazanamadım? Yo dedim, İTÜ'de en az tıp kadar puanla alıyor. Niye tıpı tercih etmedi? Ya dedim, adamın tercihi bu. Ha, iyi bir okul mu? Ya yani mesela küçümsüyoruz, değersizleştiriyoruz, önemsizleştiriyoruz. Bunu anlatmaya çalışıyorum saygıdeğer dostum. Neden birbirimizi alaşağı çekmeye gayret ediyoruz? Bunu siyasette yapıyoruz, sporda yapıyoruz, hayatın içinde yapıyoruz. Yani bir metrobüse yaşlı bir teyze binecekken onun koluna girip yardımcı olmak yerine ona bir omuz darbesiyle yerde bırakıp biz binmeye gayret ediyoruz. Neden? Biz ne zaman bu noktaya evrildik? Ya ben annemle otobüse bindiğimde, eğer yaşlı benden yaşça büyük birine yol vermediğimde, yer vermediğimde annem cimcik atardı bacağım. Büyüğün gelmiş kalk derdi. Biz bugün bambaşka bir noktaya evrilmiş ve bunu normal karşılıyoruz. Bunu anlamakta zorlanıyorum. Ve ben bunu bu biçimde anlattığımda, siz daha önce siyasi ögelerle fark... Yok, ben burada siyasi görüşlerimi hiçbir zaman yansıtmadım. Kime oy verdiğimi, ne yaptığımı, bu ülkenin siyasi konjonktürünün hangi yelpazesinde yer aldığımı benim karım dahi bilmez. Ben onun oy vermesine karışmadım. Bugün oğlum da oy kullanıyor, ona da karışmıyorum. Çünkü herkesin kendi tercihi. Ama ben kırmızı çizgimin Atatürk olduğunu her fırsatta vurguladım. Çünkü benim kurtarıcım, benim bugün burada yayın yapmamı sağlayan insan, benim cumhuriyet değerlerimin özel kimliği, her ne olursa olsun, ben bakın hiçbir radyoda şu ifadeyi duyma şansınız olmaz. Volkan Konak'tan duymuşsunuzdur bir tek. Atatürk'ü sevmeyen beni sevmesin ve dinlemesin. Bu özgünlüğü ifade edebilecek ikinci adamları bulun. O zaman konuşalım zaten sizle. O yüzden beni bir siyasi tarafın içerisinde yer almaya ya da çekmeye gayret etmeyin. Benim verdiğim örnekler ülkenin dinamikleri üzerinden verilen örnekler. Ben başka bir şey anlatıyorum. Biz birbirimizi al etmeyi, al aşağı etmeyi yetersiz. Ya mesela maç anlatıyoruz. Maç anlatan adamla ilgili bir gazeteci, ya o da spiker mi ya diyor mesela. Peki sen hiç hayatında maç anlattın mı? Hayır, anlatmadım. Peki sen yazı yazıyorsun, gazetecisin, yorumcusun. Ben sana diyebilir miyim ya sen gazeteci misin diye? Hayır diyemem. Demiyorum da. Ama bir majör yanlışı varsa bunu söyleriz zaten. Deriz ki ya bak burada bu hataları yaptık. Şurada şunu yaptık. Biz birbirimize yol açmayı beceremiyoruz. Ya baba gel sen burada, hadi sen götür bu işleri, bu işlerin peşinden beraber koşalım. Yok abi, biz o noktada değiliz. Bir saatten beri yayın yapıyorsun, bir dakika spor konuşması yok, müzik ve boş konuşma, kimse kusura bakmasın demiş. Bak sabahları mesela Hasan seviyor abi bize çakmayı, ama yine de bizi deniyor. Ya Stockholm sendromu yaşıyor arkadaş. Yani sabahları her sabah bana böyle bir tane çakıcı mesaj atıyor. Ben de okuyorum. Ama yine de beni dinliyor. Yahu eğer biri beni rahatsız ediyorsa manyak mıyım ulan, ben dinlemem. Defol git derim ya. Kaldı ki ben sabahtan beri milli takımı konuşuyorum. Sporla ilgili o kadar çok bilgi verdim ki Dünya Kupası ile ilgili. Ve detay bilgiler verdim. Hürriyet gazetesinin iç sayfasındaki ana küçük haberleri okuduk. Kaç kilometre gidecek, ne yapacak, bilet fiyatları nedir, Dünya Kupası ne zaman başlıyor, hangi maçlar hangi tarihte oynayacağız. Yapmayın lütfen. Biraz ahlaklı mesajlar ya, lütfen ya. İstirham ediyorum. Tek ricam bu. Yanlış yapıyor olabiliriz. Eksik yapıyor olabilirim. Yetersiz de olabilirim. Ama... şunu yapmadın dersen millet güler sana, işte dinliyor sabahtan beri beni. Profesörü bağlarsın, niye onu bağlıyorsun? Ben konuşurum, niye sen konuşuyorsun? Ne yapmamı bekliyorsunuz? Yani Satürn'den Venüs'ten birilerini getirip evet böyle program mı yapalım olacak? Yapma. Abi günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum cümleten. Emre abi, Almanya milli takımına seçilen oyuncular çok kötü. Çoğu yaşlı ama hiç duymadı ve ne biçim adamlar seçildi diyene daha biz Türkiye'de neden her şeyi ilk önce olumsuzluklar çıkartıyoruz demiş. Koblenz'den Aydın'dan gelmiş. Paraguay bu kupanın gediklisi demiş bir değerli dostumuz. Doğrudur, çok katılıyor. Yine siyasi bir mesaj okumuyorum, siyasi mesaj. İktidar yanlısı demiş bana. Gülüyorum sadece size. Teşekkürler demiş. Ne yanlı olduğumu kimse bilmez hocam. Günaydın Emre Bey. O deseniz senden Doğan Öncel gibi parayı bulacaksın, yakışır demiş. İyi yayınlar Sayın Tile. Maç harici herhangi bir film ya da reklam seslendirmesi yaptınız mı? Ayrıcalıklı bir sesiniz var demiş. Ali'den gelmiş. Yok hocam, yapıyoruz işte, çağırıyor. Doğan sağ olsun. Doğan bu işlerin duayeni. Arada bir çağırıyor. İşte bir de ben Duygu Başaray'la çalışıyorum reklamlarda. Diyor ki işte gel anlatır mısın diyor. Biz de anlatıyoruz işte, 3-5 kuruş kazanmaya çalışıyoruz. Emre Bey günaydın. Milli takıma başarılar diliyorum. Fakat şunu da belirtmem gerekiyor ki zerre kadar Dünya Kupası heyecanı duymuyorum. Saçma sapan maç saatlerinden dolayı olabilir mi demiş Özcan. Ne yapalım yani, Dünya Kupası'nın Neyse. Eminim ki ben de sizin aynı siyasi görüşte değilim ama en az sizin kadar ben de Atatürk'ü seviyorum. Bence bu toplara girmeyin demiş. Ramazan'dan gelmiş. Ya niye girmeyelim? Ne konuşalım biz burada? Ben kuru fasulyeyi mi anlatayım size? Nasıl yapılır? Soğanları küçük doğruyoruz. Sabah sabah hiç güleceğim yoktu. O arkadaş sayesinde güldüm. O programın neşesi diyelim, huysuz şirin demiş. Evet ya, bir huysuz şirinliğimiz var bizim. Güzel bir mesaj olmuş. Selam Emre abi. Umut ben. Programını her gün dinliyorum. Abi çok güzel yayın yapıyorsun abi. Seni Instagram'da da takip etmek istiyorum. Var Instagram Emre alt çizgi Tile. Girebilirsiniz, bakabilirsiniz. Çok güzel bir mesaj gelmiş Soner'den. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa demiş. Güzel şarkıdır da, çok severim marşı. Selamun aleyküm abi, günaydın. Gözünün yağına iki yumurta kırıp yerim, adamsın demiş. Eyvallah, sağ ol. Günaydın, sen konuşurken ben yoruldum. Bu ne enerji, zabah zabah demiş. Ali'den gelmiş, teşekkürler. Emre abi günaydın. Düşme bunlara, bitmezler, boş ver demiş. Adem'den gelmiş, eyvallah. Avusturya'dan Volkan, Alpler'den selamlar. Oy, fotoğrafa bak. Alpler'de kar var. Aa, tabii Alpler'de kar bitmiyor. Heidi'den de hatırlıyorum ben. Peter'le Heidi. Değil mi? Hep kar vardı orada. Bir de dedeleri vardı onların. Hatırlayan var mı? Dedenin adı neydi ya? Emre abi pizza değilsin ki herkesi mutlu edemezsin. Eyvallah. Ben lahmacun olmayı tercih ederim. Yani direkt. Pizza ne ya? O İtalyan. Ben lahmacun isterim. Bu arada iyi yemeğin ayağına gidilir diye YouTube'da bizim İlker'in çok güzel bir programı var. Oduncu abiyi konuk etmişti, Şevket abiyi, ve onunla birlikte Yunanistan'ı geziyorlar. Baba hiçbir şey beğenmiyor. Bu ne ya diyor. Cacık mı bu diyor. Çok güzel, seyredin. YouTube'da var. İyi yemeğin ayağına gidilir. Şey maçına gitmişler, Euroleague maçına, Atina'daki finale, oradan yansımalar. Günaydın abi. Cumartesi biz de İzmir Konak'ta olacağız. Kızımızın Piyano Festivali için. Bursa'dan gideceğiz. Keşke zamanlı olsa seni orada görsek. Ah keşke. Çeşme'deyim hocam ben bütün gün. Çeşme Şifne'deyiz. Emre abi her gün seni sabah eleştiren arkadaşın ismini huysuz şirin koyalım mı? Ya bir değerli dostum Akif'ten gelmiş, sevmiyoruz seni demiş. Eyvallah kardeş, güzel gönlün bilir. Günaydın, bu sabah geç açtım radyoyu. Serdal bu sabah yok mu demiş. Gürüz Ender'den gelmiş, gelmedi daha, gelir. Emre abi günaydın. Milli heyecanımızın olmamasının sebebi TFF'nin reklam için para harcamaması olabilir mi? Çünkü sıfır sosyal medya, sıfır etkinlik. Yo güzel ya, sosyal medyada mesela Melih'in çok güzel bağlantıları var, diğer öğeler var. Bunları takip edin. Sevgili Emre günaydın, iyi ki varsın.

Kolay gelsin Sezgin Yılmaz'dan gelmiş. Emre Bey günaydın. Size tamamen katılıyorum. Biz hakikaten takdir etmekle, hatamızı kabul etmekle, özür dilemekle çok zorlanıyoruz toplum olarak demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Yine bir karlı manzara yollamış bir değerli dostumuz. Yazıyor nereden gelmiş? Namlı'dan gelmiş ama nereden gelmiş bu karlı manzara? Hasan Dağı'ndan. Hasan Dağı'nda bile kar varmış. Dedenin

0: Abi taksiciyim. Geçen senin övdüğün yere giden bir müşteri aldım. Coşkun Kuru'ydu. Bafra pidesi yapan yer. Müşteri çok pahalı olduğundan dem vurdu. Valla yani bugün eğer kaliteli bir şey yemek istiyorsanız ciddi paralar ödemek zorundasınız. Malum ülkenin ekonomik konjonktürü. O yüzden de ama mesela ekonomistler şey diyor. Bu aralar çok dışarı çıkmayın. Mesela birazcık paranızı biriktirmeye çalışın. Daha zor ekonomik süreç geliyor dünya için diyor. Mesajları okuyacağım ama bir reklama gitmem lazım.
1: Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
1: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: Reklam bitti.
7: Uyandırma servisinin tam içindesin.
8: Tam içindesiniz. Profesör Doktor Seyhan Asırcı hocama gidecektik Koblenz Üniversitesi'nden. Ama maalesef saygıdeğer hocama da ulaşamadım. O yüzden bugün bolca sizle devam edeceğiz. Bence milli takımda kimsenin tepkisi yok. Herkes ülkesini sever. Fakat sevmediğim şey liyakatsizlik, adaletsizlik. Adaletsizliği sevmiyoruz biz demiş. Harun'dan gelmiş. Hocam ben milli takımın el seleksiyonel denilen, yani seçici denilen Montella'nın kendi tercihlerine, ki en çok eleştirilenden biriydim ben biliyorsunuz milli takım açıklandığında, ama artık bunu aşmış olmamız lazım. Yani biz artık bundan sonra Dünya Kupası'nın içindeyiz. Evet, ben mesela Serdal'ı almazdım, Kaan Ayhan'ı almazdım. Almayacağım 3-4 oyuncu yerine alacağım birkaç oyuncu vardı. Ama artık milli takım Dünya Kupası'nın içinde. Burada bunu tartışmak anlamsız ve yetersiz, yersiz. Ki ben bunu tartıştım biliyorsun. Her şeyi yerinde tartışmamız gerek. Biz hala oraya takılıp kalırsak öldük bittik. Biz spiker arkadaşlara mesela ders anlatırken ben üniversitede...

Bir şeyi sunarken hata yapabilirsiniz ama oraya takılmayın. Orayı basın geçin. Çünkü eğer oraya takılırsanız aklınız hep orada kalır ve orayla ilgili hatalar yapmaya devam edersiniz derim. Biz de bence bu hatanın göbeğinde yer alıyoruz. Vay Melih, yani mesela çok güzel bir yazı var. Çok güzel bir değerlendirme var. Sevgili Ahmet Füsunoğlu, TRT'den spiker arkadaşım, diyor ki eleştiri kültürünün bizdeki kadar acımasız olduğu başka ülke yoktur. Venezuela ile yaptığımız hazırlık maçı öncesi sosyal medyada Montella yerden yere vurulmuştu hatırlarsan. Neden daha güçlü takımlarla oynamıyoruz? Başka takım mı bulamadınız diye. Oysa adam gayet mantıklı bir iş yaptı. Grupta bir Güney Amerika takımı var diye Venezuela'yı hazırlık maçı oynattı. Şimdiden başarısız olsunlar, eleştirelim diye bekleyenler var demiş. O yüzden de sevgili dostum Ahmet Füsunoğlu, çok da severim, çok da değerlidir. Eleştirini de yaşananları da kimseyi incitmeden ve kırmadan yapmak gerek vurgusunu yapıyor. Kesin katılıyorum. Mesela ben şöyle öz eleştiri yapıyorum. Okan Buruk'un Juventus maçından sonra, hatta Juventus maçının arasında 3-0 yenik duruma düşünce onunla ilgili attığım tweet densiz bir tweet oldu. Ve ben bunu kabul ediyorum. Burada hata yaptığımı kabul ediyorum. Bununla ilgili özür de diledim biliyorsunuz yayında. Yapmamam. Benim bunu bir taraftar atabilir. Ama bir spor adamı olarak ben atamam. Ben burada hata yaptım. Takımın mağlubiyeti, o anki ruh halim, ki kalabalık ortamda seyrediyorduk. Ya böyle takım mı olur yaklaşımı beni bu noktaya itti. Keşke Okan Hoca'yı görsem, özür de dilesem. Ya Okan Hoca hakkını helal et, böyle bir tweet attık desem. Yani bazen biz de beşer şeşeriz ya. İnsanız sonuç itibariyle. Adam öldürmüyoruz ya. Sonuçta biz de hatalar yapıyoruz. Hatalar yapa yapa, hata 55-56 yaşında da olsak hata yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Yani 65 yaşında da hata yapacağım ben. Çünkü ben haşa Allah'ın seçilmiş özel bir kulu değilim. Ben Allah'ın eşrefi mahluk diye tanımladığı varlıklardan biriyim. O yüzden hata yapıyorum zaten. O yüzden hata yapmamak için gayret ediyorum. Kulum ya ben. O yüzden bir kez de altını çiziyorum. Evet, eleştiriyi yapalım ama yerinde yapalım. Benim gibi de dozu kaçırmayın. Densizlik yapmayın benim gibi. Efendim devam edelim. Haydi'nin dedesinin adı Alpö'ye imiş. Öyle mi? Öyle miydi ya? Alpö'ye mi? Alpö'ye miydi? Vallahi abi sen bizim için çok kıymetlisin demiş. Şahin'den gelmiş. Eyvallah. Hocam herkes kıymetli. Siz de çok kıymetlisiniz. Ya zaman ayırıyorsunuz, beni dinliyorsunuz. Bundan daha kıymetli bir şey olabilir mi? Ben evinize giriyorum, iş yerinize giriyorum, arabanıza giriyorum. Belki karınızla sohbet edeceksiniz. Ya dur ya, şu Emre Tilev ne diyor deyip eşinizle, çocuğunuzla o sohbetinize bir ara veriyorsunuz ve bizi dinliyorsunuz. Ben minnettarım bunun için. Bu çok değerli. Ama şu noktada değilim. Ya beni siz var ettiniz. Hani sevgili Zeki Müren derdi ya böyle. Beni siz var ettiniz. Yo, beni Allah var etti. Ve ben tırnaklarımla bu noktaya geldim. Az önce bir değerli dostum dedi ya telefonla bağlanıp sen şunu yaptın mı bunu. Ben onların hepsini yaptım dostum. Beni tanıyanlar biliyor zaten. O yüzden ben sadece radyoda sabahları 7 ile 10 arasında varım. Bana liyakati kimse anlatmasın. Hani ben maç anlatıyor muyum Dünya Kupası'nda? Neredeyim ben? Bak buradayım. Radyodayım. Evde Emre Can'la Yeşim'e anlatıyorum maçı. Peki 5 tane Türkiye'nin iyi maç anlatıcısı desen, 10 tane desen hadi 10. sıraya yazarsın. Var mıyım ben içinde? Herhangi bir kanalda mıyım? Yo. Ben CNN'den niye kovuldum? TV boyu kurdum, hala benim eksenimde yürüyor. Oradan beni niye kovdular? Bir düşün bakalım bunları. Sonra bana bol keseden atıp gelme saygıdeğer dostum. Yapma bunu. Bak ben 2011'de Balyoz ve Ergenekon çıktığında CNN'de çalışıyordum. Ve Sayın Mehmet Ali Birant o dönemde beni çağırdı odasına. Dedi ki ya sen dedi bütün amirallere, subaylara, assubaylara mektup mu yazdın dedi. Evet dedim. İyi düşündün mü dedi mesela. Düşündüm efendim dedim. Peki aslanım dedi. Teşekkür ederim dedi.
Ben şimdi soruyorum bugün beni dinleyen birçok arkadaşa. Kaçınız o dönemde FETÖ denilen hain terör örgütünün arkasından koştunuz? Kaçınız bu ülkenin değerli askerlerini destekleyici nitelikte mektuplar yazıp onları, bugün hepsini telefonla bağlayabilirim. Ahmet Paşa'dan tut Erdinç Paşa'ya kadar, Mustafa Paşa'dan tut diğerlerine kadar hepsini bağlayabilirim. Serhat Paşa'ya kadar. Assubay arkadaşlar hala görüşüyoruz. Hala sağ olsun beni askeri alanlarda ağırlıyorlar. Ailecek görüştüklerim var. O yüzden birini yaftalarken bir oku geçmişini, bir bak. Size de tavsiyem budur. Yani bir radyocu olarak naçizane tavsiyem bu. Biz radyoda sporu konuşuruz. Her şeyi konuşuruz. Ama hayatı az konuşuyoruz. Çünkü birbirimizi karalamayı çok seviyoruz. Emre Dilev adam mısın lan sen? Değilim, tamam. Değilim ya, söyleyebilirsin bunu. Ben bunu kabul ederim. Ama Montella ya sen... Göreceğiz seni bak başarısı. Bir ülkenin gururu, bir ülkenin umudu, bir ülkenin arzularını karalama. Yapma bunu, yapma. Yapma bunu. Bunu yapma, acıtma beni. Çünkü oraya giden Abdülkerim yakasında Türk bayrağı taşıyor. Beni yaralama. O benim vatanımın temsilcisi. Beni onunla vurma. Beni incitme. Yoksa eleştir, Dünya Kupası bitsin. Ulan böyle mi futbol oynanırdı? Bunları mı yapacaktık biz diyelim. Ama daha oynanmamış. 3 tane maç var. Belki gruptan çıkacağız. Belki o zaman ne diyeceğiz? Ben demiştim zaten çok iyi oynarız demiştim. Bir de bu palavralar var yani. Demedin hocam öyle bir şey. Demedin sen. Bereket yani YouTube'da her şey kalıyor ya artık. Hiçbir şey atılmıyor. Bir de o palavralar var. Ben demiştim. Demedin hocam öyle bir şey duymadık biz. Kimse de spiker de ona çok az kişi karşı çıkar. Ben mesela benim yayınlarımda derdi. Ben duymadım hocam. Nerede dediniz onu? Derim ben yani. Kontrol sorularımdır benim mesela. Yapma dostum. Üzme milli takımı ya. Bir destekleyelim ya. Devam edelim sevgili dostlar. Yine telefonlardan gelen fotoğraflar var. Burası hangi dağ? Avusturya Alplerinden yine göndermişler. Emre abi bir bak önceki mesajları ne zaman sizi eleştirmişim bir göz atın. Hocam Hasan'cığım her sabah görüyorum bir sürü mesaj var. Mesela bak ben sana okuyayım ne zaman eleştirmişsin diyorsun. 3-6-2026 yani bugün ayın kaçı? 11. Attığın mesajı okuyorum. Yeter ya Emre Tilev saçma sapan şarkılar bu ne ya demişsin mesela. Daha o kadar çok var ki. Mesela bir tane daha söyleyeyim sana. Emre Tilev şu mesajı doğru düzgün oku demişsiniz. 26.05.2026'da. O kadar çok var. Sen bizim ilacımızsın ya. Biz seni böyle kabul ettik. Boş ver Şirin Baba'ya. Neydi? Neşi huysuz Şirin. Veli Gılır'dan gelmiş. Hayırlı yayınlar Emre abim. Kerem'le Melik kavga ediyordu antrenmanda. İnşallah sorun olmaz. Kavga değil ya, şakalaşıyorlar. Usta günaydın. Ne konuşalım diyorsun ya. Milli takım konusundan sonra ülkemizin gerçekleri olabilir. Mesela boşa yapılan transferler. Konuşuyoruz. Konuşmuyor muyuz? Bunu profesörlerle konuşuyoruz. Şu anki transfer söylentileri. Evet bunları da konuşuyoruz. Arıyoruz. Değerlendirmelerini yapıyoruz. Altyapılardaki yolsuzluklar. Bunu en çok konuşan adamlardan biriyim. Profesör Seyhan Asırcı'yı bağlıyorum Almanya'dan. Koblenz'de altyapılar uzmanı. Particilik yapıp altyapıda çocukları oynatmalar falan. Bunu da Deniz Ateş'le konuşuyoruz. Hakemlerle konuşuyoruz. Hasan'a bağlanıyoruz. Kısaca ülkemizin gerçekleri. Evet zaten sesimiz olmaya gayret ediyorum. Anlatıyoruz her şeyi. Ama ben bunları eksik konuşuyorsam 212 alan kodu var. 273-10-10 ara. Gel sen de görüşlerini dile getir. Ben kimi kısıtladım? Ya bunu konuşmayacaksın. Sadece saygısızlık ve dinlememe esasları olduğunda sesi alıyorum. Selam Emre abi. Evren ben. Seni her sabah hayranlıkla takip ediyorum. 2002'deki milli heyecan maalesef yok demiş. Günaydın. İyi yayınlar demiş. Emre Bey günaydın. Bu akşam Güney Afrika Kamerun'un 1990'da Oman bıyığın yükselip attığı kafa golü Arjantin'in açılış maçında yenmişti. Meksika'yı ilginç golle yener. Yenemez hocam. Güney Afrika Meksika dağıtır. Ev sahibi yani. Meksika Güney Afrika'yı darmadağın eder ki Güney Afrika'daki açılış maçı da berabere bitmişti hatırlarsan 2010'da. Günaydın. Serdal'a takılma. Montella yerinde olsam şunu almazdım bunu almazdım derken Serdal'ı alamazdım dediniz. Serdal diye biri yok. Ya neyse işte yani
anlatmaya çalıştığım o. Selam, günaydın.

0: Emre Bey demiş. Şenol Demiralp'ten gelmiş. Günaydın efendim. Abi selam demiş. Çizgimizi bozmayalım demiş. Eyvallah. Seni kızdırmak güzel demiş. Bir değerli dostumuzdan geliyor. Kızmıyorum hocam. Kara Demir Engin. Enteresanmış. Neyse. Tekrar 2008 maçlarını izleyecek miyiz? O heyecanı tekrar edecek miyiz? İnşallah ederiz. İnşallah başarılı oluruz. Devam ediyorum. Yine siyasi mesajlar var bir iki tane. Selamünaleyküm Emre abi. Aleykümselam. Seni okula giderken babamla dinliyoruz. Dün benim doğum günümdü. Kutlayabilir misin acaba? Ayrıca bugün son yazılımız var. Bu yazılı en zor yazılımız. Burak Küçükkaya. Kucak dolusu başarılar. Doğum günün kutlu olsun. Rabbim ayağına taş değdirmesin. Hep başarılı ol. Hep okullarını birincilikle bitir. Ve hayal ettiğin mesleği inşallah yaparsın. Benfica Jose Mourinho'nun 15 milyon euro karşılığında Real Madrid'in yeni teknik direktörü olacağını duyurdu. Adamlar teknik direktörden bile para kazanıyor. Biz de adamı göndermek için para verdik demiş. Yunus Balyer'den gelmiş. Bu da benden gelsin Emre Bey. Erzurum Aşkale Dallı Köyü, orada da kar var. Selamlar olsun. İyi yayınlar. Günaydın Emir abi. Emre diyecekti ama olsun. Ben senin harbi adam olduğunu, ilkelerini, adaletini, samimi olduğunu, Cihan Dişli'nin en son yaptığını sabah programında bir konukla bir diyaloğunuz olduydu. Konuk bilmediği bir şeyin üzerinde yorum yaptı. Siz de hayır efendim böyle söyleyemezsiniz diye çıkıştınız. Ben o zaman orada senin bir kurumda ya da bir yerde bunlar istediği gibi değil, kendi istediğin gibi konuştuğunuz zaman anladım. Yolun açık olsun güzel adam demiş. Eyvallah, kendi istediğim de değil. Birilerine saygısızlık, menfaatleri, kendi çıkarlarımızı radyoya, televizyona ya da herhangi bir yarın kuruluşunda, eğer moderatör bensem buna asla izin vermedim. Vermeyeceğim de bundan sonra. Mesleğimi kaybetmek, ekmeğimi kaybetmek de olsa işin sonunda vermem abi. Bu radyoyu, televizyonu, çalıştığım herhangi bir kurumu kimse kendi çıkarları, kendini bir yere getirmek adına kullanamaz. Buna izin vermemeli. Genç meslektaşlara da önerim budur. İstanbul Ünalan tarafı abi. Avrasya Tüneli tarafı berbat. Karşıya geçecekler, köprüyü denesinler. Bu da benden amme hizmet olsun demiş. Bir değerli dinleyenimiz var. Sonu 97 ile bitiyor. Hemen alalım yayına.
1: Dinleyelim. Şu an bu konferanstaki... Evet,
0: bitmiş gitmiş. Eğer konuşmak isteyen olursa 212 alan kodu 273-10-10'u arayabilirler. Merhaba Emre Bey. Şu altının durumu ne olacak? Düştükçe düşüyor. Evet ya, dün yine düşmüş. Enteresan. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri şimdi FED faiz oranlarını açıklayacak. FED faiz oranlarını açıkladıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la yaşadığı süreç, savaş yeniden hareketlendi biliyorsunuz. O altını, eskiden savaş çıktığında altın artardı. Ama şimdi tabii Amerika'nın Hürmüz Boğazı'na ablukaya alışı, petrolün bir anlamda fiyat bandının sürekli olarak oynak olması, Amerika'nın da güçlü tonajda yaklaşımları, Dünya Kupası falan derken ben Temmuz'a kadar böyle iniş çıkışlar olacağını düşünüyorum ama ben şunu söyleyeyim, yatırım tavsiyesi değildir. Çok da anlamam bu işlerden ama altın çıktığı yeri asla unutmaz. Bunu asla göz ardı etmeyin. Şimdi bir reklam, sonra devam edeceğiz.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: Reklam bitti.
6: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
7: Saygıdeğer dostlar, devam ediyoruz ve hattımızda Taner Karaman hocam var. Doktor öğretim görevlisi, gazeteci, yazar, aynı zamanda bir akademisyen. Taner hocam hoş geldiniz, günaydınlar.
8: Hoş bulduk, selamlar, saygılar tüm Türkiye'ye.
7: Eyvallah. Hocam dün Kerem'in basın toplantısı vardı. Venezuela maçından dersler çıkardık. Hazırlık maçları istediğimiz gibi geçmiyor dedi. Sakatlığının geçtiğinin vurgusunu yaptı ve buraya sadece gezmeye gelmedik. Çok çalışıyoruz ve çok başarılı olacağımıza inanıyoruz yaklaşımını ortaya koydu. Dünya Kupası an itibariyle başlıyor. Bugün saat 22'de Meksika-Güney Afrika mücadelesiyle. Siz nasıl okursunuz kupayı, kupada yaşananları ve özellikle çok eleştirilen Amerika'daki hadiseler ve tabii ki milli, evet, takımı.
8: Yani şöyle, tabii milli takımımızdan önce giriş yapayım. Milli takımımız için ben her şeyin yolunda gittiği düşüncesindeyim. Kerem Aktürkoğlu'na da bu anlamda şöyle yaklaşmam lazım. Milli takım hazırlık karşılaşmaları, özellikle Makedonya karşılaşması, tamamıyla sakatlık vermeyelim. Milli maça, ya daha doğrusu Dünya Kupası'na hazır gidelim maçıydı. Ve biraz da kulübeyi besleyelim maçıydı ki zaten istediğimiz gibi gitti. Venezuela karşılaşması da keza biraz daha tempoyu doğal olarak böyle büyük turnuvalardan önce çıkılan hazırlık maçlarında, turnuva takımlarının hazırlık maçlarında devasa tempolar yapmasını beklememek lazım. Yani bu Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir maça çıkan bir takımın bir önceki hafta Anadolu takımıyla oynadığı karşılaşmada vites düşürmesiyle aynı hesaptır. O yüzden de milli takım için bambaşka bir hikaye şimdi başlıyor. Ve ben oynayacağımız oyunlar konusunda da hiç problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ve gayet de takımımız şu anda ritmini yakaladı. Kadromuz da bence turnuvanın sürpriz takımı değiliz. Turnuvanın favori takımlarından bir tanesiyiz. Yani bu ifadeyi böyle değerlendirmem lazım. Yani sürpriz takım dersek bir şey yapma ihtimali çok düşükken yapabilir anlamına geliyor. Ama bizim bir şey yapma ihtimalimiz yüksek. Bu kadrondaki oyuncu grubunun ritmini bu kadar iyi yakalamışken, oyuncuların da bu kadar yetenekleri üst seviyedeyken, açıkçası ben Dünya Kupası'nda umutluyum. İyi şeyler çıkartabileceğimize inanıyorum. Birincisi buradan gireyim. İkincisi, Amerika'nın tabii vize kontrol süreçleri, ülkeye girişlerde yaptıkları, Somalili hakemle alakalı durumu gibi süreçler. FIFA bununla alakalı bir adım atacak mı, atmayacak yine? Kesinlikle atmayacak. Ondan çok eminiz zaten. Ve FIFA bunları hesaba katmasın.
7: Zaten dün Infantino'ya bu soru soruldu. Olur, talihsizlik bunlar dedi.
8: bu kadar pasif bir FIFA başkanı olursa ve süreçleri yönetirken böyle yaklaşırsa olmaz tabii ki kolay. Birincisi buradan gideyim. Şimdi Somalili hakemin FIFA'da maç alacağı belli değil miydi Dünya Kupası'nda? Belliydi. Amerikalı yetkililer bu adamın ya da bu hakemin ismine sahip değiller mi? Sahiplerdi. Ya bu başka bir hesaplaşma. Öyle söyleyeyim. Diğer taraftan da futbolcularla alakalı. Bir kere çok net söyleyeyim. Bir uluslararası turnuva öncesinde bir ülkeyle savaş halinde olan hiçbir ülke o turnuvayı organizasyonu yapan taraf olmaması lazım. Bu kadar açık net. Yani Rusya savaşa dahil olduğu zaman, Ukrayna dahil olduğu zaman ya da başka turnuvayı alıyor musun, almıyorsun?
7: Sporcularını almıyorsun Taner'cim. Şu anda sporcuları hiçbir yerde yarışamıyor. Yani olimpiyatlarda biliyorsun.
8: Beyaz forma veriyorsun. Beyaz bayrak veriyorsun. Olimpiyatlarda da yarıştırmıyorsun. Amerika nasıl düzenleyebiliyor bu turnuvayı bir savaşın paydaşıyken? Öyle değil mi?
7: Sadece bir savaşın değil. Yani İsrail'i destekliyor Filistin'de. Çok net biliyoruz. Keza İran'da, Afganistan'da. Yani Amerika'nın o kadar çok yerde, o kadar çok yaşattığı dram var ki.
8: O yüzden Infantino bu turnuvayı Amerika'da yaparak açıkçası çok büyük bir kredi tüketti. Ve birçok delegenin de ben oylarına Infantino'dan uzaklaştıracağı kanısındayım. Yanlış bir strateji. Ve bu kupayı Avrupa halkından uzaklaştırdılar. İnsanlar gidemiyor. Bütçeleri yetmiyor. Milyonlarca liralık bazı medya organizasyonları bile buraya ulaşmakta zorlanıyorlar. Bazen gitmemeyi tercih ediyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir 5-10 kişilik ekiple Amerika'ya bu organizasyonla ilgili medya ekibi gönderdiğiniz zaman bilançonuz bir anda 10 milyon liraya çıkıyor. O yüzden bunlar halktan Dünya Kupası'nı uzaklaştırmaktır. Artık kime şirin göstermek istenildiyse, kime şirin görünmek istendiyse de bu turnuva ne yapılıyorsa...
7: Blatter'in ve Platini'nin evet. Yaşadığı o hani FBI tarafından çözümlenen ve ikisini de hapse ve başkanlıktan al aşağı evet. Eden süreç Infantino'nun ensesindeki Damokles'in kılıcı olabilir mi?
8: Valla olabilir. Yani Platini'yi biliyoruz zaten. Platini'nin durumu malum.
7: Ay Platini Infantino ile çalışıyordu biliyorsun o dönemde. Blatter Infantino ile çalışıyordu. Hepsi aynı saç ayağıydı.
8: Doğru, haklısın. O yüzden bu kupayla alakalı şimdi bakıyoruz milli takımımız adına yapılan organizasyon. Yani bu kadar kopukluklar olmaması lazım. Yani turnuva kampınız başka yerde, 50 derece sıcaklıkta kamp yapılıyor. Maçın oynanacağı yer bambaşka yerde. Şimdi olmaz bu yani.
7: Hocam o kadar zor ki. Yani takip ettiniz mi bilmem ama ben mesela bunu 2002'de yaşadım. Japonya'dan Kore'ye ya da Kore'den işte Japonya'ya geçiyorsun, tekrar dönüyorsun falan, havaalanına gidiyorsun. Çok zor hocam. Mesela bak Almanya'da 2006 Dünya Kupası'nın yayıncısıydım ben. O dönemde Kanal 1'deydim. Biliyorsun hem spiker olarak hem de muhabir olarak görev aldım. Ve mesela Şink orada şeyler var, böyle ICE'ler var, bilirsin sen de. Münih'ten trene biniyorduk, Frankfurt'tayız. Frankfurt'tan trene biniyorsun, yukarıda Berlin'e çıkıyorsun falan. O kadar kolaydı ki her şey. Burada şimdi düşünebiliyor musun? Yani milli takım 2600 kuşuşuşu 2000 kilometreye gidecek. Arabayla evet. Gitmen imkansız. Mutlaka uçakla gideceksin.
8: Medya organizasyonunda daha da başka problemler var bu sefer. Adam arabayla gitmek zorunda kalıyor mesela. Tabii. Garip garip işler. O yüzden bu turnuva açıkçası FIFA'ya eksik yazar. İstediği kadar başarıyla sonuçlandığına inansınlar bittiğinde. Ama ne yazık ki hem Somalili hakemin başına gelen süreci yönetememiş olmaları, hem İran milli takımı ülkeye girerken yaşadığı sıkıntılar. Sen bir kere İran milli takımıyla, şimdi Dünya Kupası düzenleten ülkenin bir tarafının savaş halinde olduğu başka bir ülkenin o ülkede futbol maçına çıkma olasılığını nasıl görüyorsun hocam?
7: Akıl almaz. Bir...
8: Evet.
7: Kaldı yani ki
8: FIFA'nın
7: evet. Şeyi var biliyorsun, sen çok iyi bilirsin. Maçtan en az 48 saat önce orada olmak zorundasın.
8: Ve bu tarz organizasyonlar tele zamanlarında savaş durdurmuştur.
7: Tabii El Salvador, San Salvador mücadelesi.
8: Evet. Didier Drogba'nın bir Afrika Kupası'nda iç savaşı durdurduğunu biliyoruz açıklamalarıyla.
7: Tabii. Bu arada Drogba ya, çok sert çıkmış biliyorsun.
8: Evet. Çünkü bu sağlıklı bir zemin değil. Hoş değil. Ve sporun o fair play ruhuna aykırı şeyler oluyor şu anda Amerika'da. Bunları kabul etmek ben hiç doğal gelmiyor bana. Ne yazık ki sınıfta kaldı şu anda Amerika'da, FIFA'da.
7: Peki Az Yıldırım Aykut Kocaman'ı dün açıkladı. Aykut Hoca'yı isteyen bir Fenerbahçeli güruh var, bir de istemeyen güruh var. Enteresan tartışmaların göbeğinde Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü, neler söylersin?
8: Valla beni açıkçası heyecanlandırdı. Ben şeyden çok sıkıldım. Yani Mourinho'lar gelsin, büyük yıldızlar gelsin. Şu... Ya Fenerbahçe bir kere tekrardan fabrika ayarlarına döndü. Aykut Hoca'nın da şu söylemlerini, yani şunu söyleyeyim Aykut Hoca'yla alakalı. Aykut Hoca'nın ekibi sanki bir takım çalıştırmışçasına 4 yıldır bir fiil aktif çalışıyorlar. Çok iyi bir kadrosu var. Yardımcı kadrosu çok iyi. Bilim ekibi çok iyi. Zaten şu anda yardımcı antrenör kadrosunda konuşulan isimler de keza aynı şekilde çok iyi isimler. Ben Fenerbahçe için heyecan verici olduğu düşüncesindeyim. Zaten kongrenin de böyle 17 bine yakın oyla, 18 bine yakın oyla Aziz Yıldırım'ı seçmiş olmasının da altında yatan bence ana sebep, kongre de artık bu yıldız hesaplarından, büyük paralardan sıkıldı. Artık biraz daha hesaplı kitaplı gitme tarafındalar. Ben Oğuz Çetin'in futbol aklı olduğu, Aykut Kocaman'ın kulübede olduğu, Aziz Yıldırım'ın başkanlık koltuğunda oturduğu denklemi çok şu an için Fenerbahçe adına en sağlıklı zemin olarak görüyorum.
7: Peki Guazi çok konuşuluyor transferde, Genduzi'nin yanına. Aykut Hoca da ben orta sahaya adam istemiyorum değerlendirmesini yaptı. Forvet'te Guazi dışında belki stopere de yönelecekler. Transfer çalışmalarını nasıl yorumlarsın?
8: Tabii Aykut Hoca'nın bir şeyi vardır biliyorsunuz, namı vardır. Liberoları, ön liberoları çok sever.
7: Evet, onun için sordum zaten.
8: Aykut Kocaman'ın böyle 7 tane şu anda ön liberosu var.
7: Ama sever biliyorsun.
8: Çok sever. O yüzden de oraya gelme ihtimali olan her kaliteli merkez oyuncusuna da ben hayır diyeceğini zannetmiyorum hocanın. Ama tabii ki her şeyin başında kadrodaki düzeni de görmek lazım. Çünkü Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın başladığı süreç bazı vedaları da getirecektir. Yani başkan değişti, futbol aklı değişti, hoca değişti derken bazı oyuncular eski yönetimle olan anlaşmaları sonrasında mutlaka hani ben gideyime getirmiş olabilirler sürece. Onları bakalım nasıl yönetecekler ama ona göre bir plan program olacaktır hocam.
7: Peki hızlı hızlı gidiyorum. Osimhen'i satmayız, Icardi'yi bekliyoruz. Dursun Özbek. Kotmeiners hayır dedi. Mertens'i de Okan Buruk'un yardımcısı yapmaya çalışıyorlar. Galatasaray'da neler oluyor? Çünkü gözler Leao'da. Leao'yu alırsa Milan'dan sorunlar çözülür mü?
8: Leo'yu istiyor Galatasaray. Bu birincisi. Leo'yu alırsa sorunlar çözülür mü? Bence bir Mertens etkisi Leo yapar. Hücuma dönük oyunda zaten Galatasaray'ın en büyük problemi. Mertens gibi 3. bölgeye geçiş oyununda topu taşıyacak futbol aklı ihtiyacı vardı Galatasaray'da. Leo bunu yapabilir. Ve Leo geldikten sonra da Galatasaray biraz daha hücumda etkinliğini arttırabilir. Diğer taraftan da Osimhen'e ilgi var. Paris Saint-Germain istiyor, Manchester United istiyor, Chelsea istiyor. Bu kadar dev isimlerin istediği, kulüplerin istediği bir futbolcunun da transfer görüşmesi yapması normal değil. Nijerya milli takımının teknik direktörünün söylemi aslında doğruydu. Yani oyuncu isteyenler var ve oyuncu da görüşmek istiyor. Ve o yüzden de şu anda Osimhen zaten sonrasında yaptığı açıklamada da ben hayır Galatasaray'dayım önümüzdeki sezon demedi. Biraz top çevirdi ve çok da normaldir bu. Çünkü her an size bir Şampiyonlar Ligi kupası kazanma potansiyeliyle sezona başlayacak takımdan 150 milyon euro bonservisle çok ciddi bütçelerle bir teklif geldiği zaman o zaman bugün verdiğiniz bir sözden dolayı da kalmak istemeyebilirsiniz. Ve Osimhen'in gitme ihtimali Galatasaray'da var. Icardi süreci de bu yüzden biraz bekletiliyor. Yani Icardi'den biz istemiyoruz Icardi'yi. Çıkıyoruz Icardi'den yapıp da Osimhen de giderse terste kalmak istemeyen bir Galatasaray var. Biraz süreci görecekler ama Icardi'nin eşyalarını Arjantin'e taşıdığını söyleyeyim. Ve Icardi şu anda Arjantin'den bir kulüple de flörtleşiyor. Ve Arjantin'e gitme isteği de aslında çocukların orada olmasından kaynaklı. Yani biraz baba figürünün baskınlığıyla birlikte Avrupa'da kalmak istemeyen, gideceksem aynı paralar Arjantin'e zaten giderim diyen bir Icardi var. O yüzden de eşyalarını Arjantin'e gönderdi. Galatasaray biraz daha Icardi'siz ve Osimhen'siz planla da çalışıyor. Bunu da ifade edeyim.
7: Sayın doktor öğretim görevlisi Taner Karaman'la birlikteyiz. Dün mazbata töreni vardı. Aynı zamanda vefat eden Köksal Özbek'e de duygusal bir veda gerçekleşti. Allah gani gani rahmet eylesin. Brahim Diaz çok konuşuluyor. Paris FC N'Golo Kante'yi istiyor ama asıl enteresan haber Hasan Çetinkaya kulübe geri dönüyor. Neler söylersin? Evet. Muriç'le de anlaşma bitmiş.
8: Tam Fenerbahçe 2007'ye döndü işte hocam. Yani Fenerbahçe'nin geçmişe dönüşüyüm. Hasan Çetinkaya da Aziz Yıldırım döneminin oyunu yöneten, futbol aklı olan bir ismiydi. Oraya doğru bir geri dönüş var. Hayırlı olsun, Hasan Çetinkaya da nihayetinde Fenerbahçe'de çalışmadığı dönemde gidip pazarda limon satmadı. Kendisi de gitti. Belçika'da çalıştı. Futbol kulüplerinde görev yaptı.
7: Tabii sahibi oldu ya, futbol kulübünün ortağıydı. Kendisiyle telefon bağlantısı yaptık hatta.
8: Yani biz tabii Westerlo'nun Westerlo'ydu yanılmıyorsa. Sahiplik sistemi de içine girdi. O yüzden daha donanımlı, kendini geliştirmiş bir Hasan Çetinkaya var. Ve Fenerbahçe için de bence güzel bir tercih kendisi.
7: İtalyano çok sessiz ve derinden gidiyor. Yunan golcü Vangelis Pavlidis'i takibe almıştı. Hatta Orkun devreye girmiş. Şimdi özellikle bazı isimlerin yakın olduğu Aral Şimşir'e de teklif götürüyor. Neler söylersin? Acaba İtalyano başarılı olabilir mi Beşiktaş'ta?
8: Hocam şöyle, tabii İtalyano başarılı olabilir mi kısmında...
7: Önder, bu arada Salih'le de yollar ayrıldı Beşiktaş'ta, sıcak gelişme, onu da vereyim.
8: Evet, Önder Özden'in çok istediği bir teknik direktör olduğu için İtalyano, mutlaka Önder Hoca'nın bir matematiği vardır, bir hesabı vardır. Yani burada tabii Önder Hoca'nın yaptığı açıklamalar, ifadelere bakılırsa Beşiktaş o Şenol Hoca döneminin oynadığı o hücuma dönük oyun, şampiyonluk oyununa benzer bir oyun oynamaya çalışacak. Ve bu oyunu oynarken de İtalyano'nun oynadığı oyununda bunun aslına bakarsanız birisi olduğu düşüncesi de var. Yani daha doğrusu bu oyunu oynatabileceğini düşünüyorlar. Fena fikir değil. Ben yani heyecan verici bir isim. Farklı bir isim. 93'ten bu tarafa futbolun içerisinde oyunculuk ve teknik direktörlük olarak. O da kendince bir rekabete giriyor. Çünkü ilk kez İtalya'nın dışına çıkacak. Bakalım nereye gidecek konu.
7: Trabzonspor'da Onana Manchester United'la anlaştığı iddiaları var. Bu arada...
8: Valla dün... Ertuğrul başkan bırakmayacağım dedi.
7: Evet, size yani, konuk olmuştu.
8: Evet, devam edeceğim dedi. Biz gerekli teklifi sunduk, istediği rakamı verdik dedi hatta. Kalmasını da istiyoruz dedi. Ama tabii bazen takımlar Manchester United olduktan sonra her şey farklı olabiliyor.
7: Trabzonspor 54 ülkeden futbolcu almış bugüne kadar.
8: Bu mükemmel. Bu çok güzel bir şey bu arada. Farklı. Başarılılar. Aldıkları isimlerde de çok bence yüksek bir başarı oranı yakalıyorlar. Genç isimleri dünyanın bir ucundan getirip de onlara bir sermaye koyup sonrasında üstüne bir para kazanma gerçekleri var. Ve iyi bir scouting ağları var. Çekinmiyorlar. Taraftara da bu konuda, taraftar da çok anlayışlı. Yani gidiyorlar 21 yaşında bir isme böyle Avrupa'nın herhangi bir ülkesinin orta sıra takımından bir ismi transfer edebiliyorlar. Bu çok güzel bir şey. Ve kamuoyu da buna alıştı artık. Güzel işler de yapıyorlar.
7: Peki son sorum. Beşiktaş Gain finale çıktı ve Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Alimpiyeviç, Jaskevicius bir kez daha buluşuyorlar. Biraz zorlandı Beşiktaş Gain Bahçeşehir Koleji karşısında. Neler söylersin?
8: Tabii Beşiktaş Gain'in daha doğrusu 80-71'lik sonuç vardı yani. Yani burada biraz daha hani farkı açmış gibi de değerlendirebiliriz ve Bahçeşehir Koleji de çok iyi yatırım yapan bir ekip ama tabii seride işte 3-2'lik bir sonuçla beraber işte Fenerbahçe'nin rakibi oldular. Güzel bir eşleşme ve bu güzel eşleşmenin sonucunda da göreceğiz bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Heyecanlı izleyeceğiz hocam. Ben fena bir final olacağını düşünmüyorum. İstediğimiz gibi bir şey çıkacaktır ortaya.
7: Çok teşekkür ediyorum hocam.
8: Ben teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler.
7: Reklam vakti.
6: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
9: Reklam.
10: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim.
9: ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Ne var sırada, Denizbank burada.
12: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
13: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
11: Ne var sırada, Denizbank burada.
14: Hedefe ulaştınız.
15: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
16: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
17: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
18: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
19: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Reklam bitti.
6: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
7: Saygıdeğer dostlar, bu blokta sizlerden gelen telefonları alacağım. Birer buçuk dakika içerisinde kıymetli görüşlerinizi bize aktaracaksınız saat başına kadar. Bol bol telefon almak istiyorum. Bu bağlamda 212 alan koduna gelen ilk telefonu hemen aldım. Sonu 31 ile bitiyor. Günaydın efendim, hoş geldiniz.
20: Günaydın Emre Bey, iyi yayınlar.
7: Buyurun efendim, top sizde, bir buçuk dakikanız başladı.
20: Tamam, aradığım gibi hemen yayına bağlandım. Teşekkür ederim. Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Acaba hoca belli oldu mu?
7: Aykut Kocaman.
20: Sosyal medyada.
7: Aykut
20: Kocaman. Evet, yeni sezona başlıyoruz. Bu arada öncelikle milli takımımıza Dünya Kupası'na tekrardan başarı dileyim. Umarım başarılı olurlar. Aykut Hoca da Fenerbahçe için, ya şöyle söyleyeyim, ya Fenerbahçe için gerçekten büyük bir güç. Fenerbahçe'nin yapılanmasında gerçekten çok büyük katkı koyacağına inanıyorum. Taraftarlarımızın da, ya şöyle dinliyorum bazen, işte yok Aykut Kocaman 3 maç 4 maç kötü gitse ıslıklar yükselecek şudur. Ya hangi, Emre Bey size soruyorum, hangi hoca gelirse 2-3 maç kötü gitse ıslıklamazlar? Var mı dünyada öyle bir hoca şu anda Fenerbahçe'de?
7: Vallahi herkese biraz zaman verilmesi gerek.
20: Hep bir negatif bir şey yüklemeye çalışıyoruz. Aykut Koca bir algı peşinde bazı spor yorumcular, özellikle de eski Fenerbahçeli bir futbolcu var o. Ya şu anda Fenerbahçe'ye kim gelirse 4 maç Fenerbahçe sallanırsa ıslıklar başlayacak. Ama Aykut Kocaman'ın unutmayalım planlı gidiyor. Yani sezon değerlendirmesi yapıp planlı gidiyor.
7: Çok da başarılı olacağım. 1,5 dakika oldu çünkü.
20: Tamam, çok da başarılı olacağına inanıyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
7: Sağ olun efendim. Ben teşekkür ediyorum. Hemen bir değerli dostumuza gidiyoruz. Sonu 50 ile bitiyor. Günaydın, hoş geldiniz.
21: Merhaba Emre Bey. Öncelikle size teşekkür ederim olumlu yaklaşımlarınızdan dolayı. Gayet güzel bir program yapıyorsunuz. Bunun dışında aslında farklı şeyler var Türkiye Ligi ile ilgili konuşabileceğimiz, ama Dünya Kupası'nda yaşanan son dönemdeki bu rezaletten dolayı ben sistemlerimi iletmek isterim. Burada Amerika'ya karşı neden bazı ülke futbol takımları mesela geri çekilmeyi dahi düşünemedi? FIFA neden sessiz kaldı? Bunları bilemiyoruz tabii arka kapılarda neler olduğunu, ama gerçekten çok rezil bir Dünya Kupası geliyor. Yapılan muamelelerden dolayı. İnşallah futbolla unutturur diyeceğim ama unutmamız mümkün değil sanırım bu yapılanları. Burada ayrımcılık yapılıyor. Somalili hakem özellikle, siz de gördünüz. İran'a yapılan durum. yine keza farklı Senegal'e yapılan durum. Yani bu kişilerin hepsi dünyada tanınan, bilinen insanlar. Bunlara neden bu zulüm yapılıyor? Açıkçası çok merak ediyorum. Yani siz de zaten olumsuz görüşlerinizi belirttiniz bu durumla ilgili. Hani diyecek bir şey yok açıkçası.
7: Peki, çok teşekkür ediyorum efendim.
21: Sağlığın, görüşmek üzere.
7: Saygılar sunuyorum. Sonu 08 ile biten değerli dostumuza gidelim hemen. Günaydın efendim, hoş geldiniz.
0: Abi merhaba, iyi günler.
7: İyi günler, buyurun.
0: İstanbul'dan Cem ben. Öncelikle milli takımımızda Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum. Fenerbahçe'nin de yeni hocası Aksız Hocam almış. Hayırlı olsun. Çok memnun olmasak da en azından Jose Mourinho gibi bir dünya dilinden sonra dünya dili bile eğer bu statta tutulandıysa, eleştirildiyse Aykut Kocaman'a da biraz zaman verilmesi, tahmin edilmesi taraftarıyım. Başarılar dilerim. İyi yayınlar diliyorum abi.
7: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Efendim, gelen mesajlar ve telefonlar beraber götürüyorum. 212 alan kodu 273-10-10. Telefonlarınız geliyor, okuyorum ama mesajlarınız da hayli birikti, onları da hemen hızlı hızlı okumak isterim. Günaydın Sayın Tilev demiş bize, KDHSSJ'den gelmiş yine. Selamun aleyküm, İzmir Cennet Çeşme'den Ercan. Fenerbahçe'de her sene alışkın olduğumuz bir seneye merhaba diyeceğiz. Kadro sil baştan, teknik direktör değişimi, başkanlık seçimi, kiralıktan dönen onca oyuncu, plansız, projesiz şampiyonluk sözleri, senaryo aynı, oyuncular farklı. Son olarak Okan Buruk istifa demiş, Ercan Ediz'den gelmiş. Günaydın Emre Bey. Altay, Ozan, Meri, Zeki, Ferdi, Salih, İsmail, Orkun, Hakan, Kenan, Arda. Benim kadrom böyle demiş. Başarılı olsun inşallah hepsi. Emre Bey günaydın, basketbolda Beşiktaş'ımız finalde, inşallah şampiyon oluruz demiş. Evet, bunu da söyledik. Abi yola devam. Emre Tilev şu an eleştiren grup, bu adam nereden mezun? Ya boş ver bunlara. Çok teşekkür ediyorum Ahmet Küçük Kınalı. Allah razı olsun. Eleştirilerin hepsini açıyoruz. Oo, telefon yağmur gibi gelmeye başladı, hemen alalım. Sonu 58 ile biten değerli dostumuz. Günaydın.
1: Günaydın, iyi yayınlar abi.
7: Buyurun
1: efendim. Radyo Gol dinleyenlere de selam olsun. İyi yolculuklar herkese. Ben Galatasaray taraftarıyım. Bakırköy'den Sivaslı İlhamiler. Fenerbahçe'deki başkanlık seçimini kazanan Yıldırım'a başarılar diliyorum. Aykut Hoca'ya da hayırlı olsun. Umarım rekabetçi bir Fenerbahçe olur ve güzel birlik izleriz tüm sezon boyunca inşallah. Bu arada Aziz Yıldırım'ın ben yayın gelirlerini, yabancı kuralını ve federasyon başkanlığında Dünya Kupası'ndan sonra değiştirebilecek hamleleri yapacağını düşünüyorum. Kulübün de borcunu 3 bağımsız şirketle beraber araştırıp son 8 yılı bağımsız şirketi araştırıp kulübün ne kadar borcu var, kim ne kadar borç yaptı, bunu da bize şeffaf bir şekilde anlatacak. Yani biz derken bu arada kongre üyelerine, Fenerbahçe ve tabii spor kamuoyuna. Beşiktaş'a da yeni teknik direktörüne başarılar diliyorum. 2 yıl boyunca inşallah bu İtalyanoya sabrederlerse bence bir iyi yapılanma yapabilir Önder Ozan ekibiyle beraber. Trabzonspor'da gayet başarılı gidiyor. Sivasspor'da başkanını bulursa inşallah benim için futbol serüveni bu şekilde ilerler diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
7: Sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. Sonu 57 ile biten değerli dostumuz. Günaydın efendim. Hoş geldiniz.
22: Günaydın Emre abi.
7: Buyurun efendim.
22: Selamlar abi. Dün abi sana bir mesaj attım ama yani onu ciddiye alma diye zaten attım abi. Yani ben de arkasından zaten gülücükler attım abi. Ben de gülüyorum şu anda diye. Ama abi bir şeyler söyleyeceğim şimdi sana abi. Ben 2021'den beri sizin radyoyu dinliyorum abi. Değer veriyorum, bağlanıyorum da. 2023'ten beri de radyoya bağlanıyorum abi. Dün Çağatay abiye de bağlandım. Ben bir Beşiktaş taraftarıyım abi. Herkes de biliyor zaten. 4 yıldır şampiyon olan takıma tabii ki dokunuşlar yapacağım abi. Yani Galatasaray'la ilgili çok arkadaşlar benden dolayı bayağı böyle bağlananlar, işte engelli, şunu yap, bunu yap. Şimdi abi sen, sizin radyonuz özgün bir radyo. Herkes bağlanabilir herhalde abi, değil mi? Dünyanın bütün her ülkesinden, her yerinden bizim milletimiz bağlanabiliyor. Doğru mu abi?
7: Evet.
22: Abi senin cebinde benim numaram yok. Doğan abinin de yok. Ben normal bir vatandaş gibi en doğal hakkımla bağlanıyorum abi. Ama bundan sonra abi radyonuza bağlanmayacağım, mesaj da atmayacağım. Çünkü yanlış anlama abi, kimseye hakaret etmedim ama asalak böcekleri var abi. Biliyorsun bunlar parazittir. Her yerde böyle konarlar. Bu arkadaşlar benim bağlanmamı istemiyor. Çağatay abi dün bağlandıktan sonra bayağı bir şey oldu. Bundan sonra bağlanmayacağım abi. Mesaj atmayacağım ama radyonuza dinlemeye devam edeceğim abi. Saygı ve sevgiyle kal abi. Görüşürüz.
7: Eyvallah, teşekkür ediyoruz kıymetli kardeşim. Ve sonu 80'le biten değerli dostumuza gidelim. Bakalım o neler söyleyecek. Günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydınlar, kolay gelsin. Memre abi, Ömer ben İstanbul'dan. Şey diyecektim ya, bu Amerika'nın Dünya Kupası'ndaki yaptığı bütün olaylar bir neredeyse birebir 36 Berlin Olimpiyatlarında Hitler'in yaptığı şeylere benziyor. İşte bazı ülkelere futbolcularını ekstra aramalar, bazı ülkelerin futbolcularını, İran'ın futbolcularını ülkeye sokmamalar.
7: Jesse Owens'a yani, yaptıkları değil mi? Jesse Owens'a.
2: Aynen öyle, aynen öyle. Sanki biz yaklaşık 100 yıl öncesini tekrar izliyoruz gibi. dünya için inşallah hayırlı olur. Çünkü 100 yıl önceki Berlin Olimpiyatlarından sonra büyük bir dünya savaşı çıkmıştı. İnşallah umarım öyle bir şey görmeyiz. En azından bizim nesil görmesin. Teşekkür ederim abi. İyi yayınlar.
7: Çok güzel, çok enteresan bir saptama. Gerçekten tebrik ediyorum saygıdeğer dostu. Hitler'in de özellikle yaptıkları ortadaydı. Sonu 53 ile biten değerli dostumuza gidelim. Günaydın efendim.
3: Günaydın, günaydın.
7: Buyurun efendim, top abi, sizde.
3: Şimdi Amerika'nın burada hiçbir suçunun olduğunu düşünmüyorum bu tür davranışlarda. Burada tek suçlu mafyatik yaklaşımlarla işi elinin yüzüne bulaştıran FIFA'dadır. Amerika'nın eline bu kadar kozu verirseniz bu adamlar da zaten bunu kullanırlar. Orada Amerika'nın sevmediği ülkeler var. Onlara da ellerinden gelen bütün zorluğu gösterirler. Buradaki tek suçlu FIFA'dır. Bu mafya düzenini kuran FIFA'dan kurtulmadıkça, bu başındaki adamlardan kurtulmadıkça dünyanın başına da bela olmuştur bu FIFA'nın bu düzeni.
7: Peki, çok teşekkür ediyorum efendim kıymetli yorumlarınız için. Sonu 11 ile biten kıymetli dostlarımızdan birine gidelim. Günaydın efendim, hoş geldiniz.
4: Selamun aleyküm Emre abi. Sesim geliyor mu?
7: Geliyor efendim, aleyküm selam. Buyurun, top sizde.
4: Ben İstanbul'dan Ahmet Ertaş abi. Az önce bağlanan arkadaş Sardal'dı. Abi bizim olan kızdığımız nokta, ben bir Galatasaray taraftarıyım. Abi sana bağlanıyor, Doğan abiye bağlanıyor. Çağatay abiye bağlanıyor. Sürekli Galatasaray'a savuruyor. Günde 3 kere. Ya kimse bağlanmasın demiyor abi. Bağlansın ama. Yani 2 sezondur Beşiktaş Galatasaray'dan 20 puan fark yemiş. Tamam mı? Yani bağlanıyor sürekli Osimhen, Hakan. Ya kardeşim sen önce bir takımına bak. 20 tane futbolcu göndermişsin, almışsın. Sabek gönderiyorsun, alıyorsun. Rafa Silva'yı gönderiyorsun. Yok Olay Can'ı alıyorsun. Galatasaray 4 senedir kadrosunu koruyor. Tamam, hakem hataları herkese oluyor. Olmuyor değil. Ben, biz de kabul ediyoruz ama sen 20 puan fark yiyip de gelip burada Galatasaray'a sallamak bence biraz yani haksızlık oluyor abi. Bilmiyorum, anlatabildim mi? Bence biraz kendi takımına baksın abi. Ondan sonra Galatasaray'a sallasın. Yani hatta Beşiktaşlar bile bağlandı abi dün. Dedi ki yani dedi abi Galatasaray dedi 4 senedir en iyi kadrosu var dedi. Sürekli dedi kadrosunu koruyor dedi. Serdar kardeşimiz dedi. Boşuna dedi. Yaygara çıkarıyor dedi yani. Bir de milli takımımıza da başarılar diliyorum abi. Ben en az bir çeyrek final bekliyorum abi. Diyeceklerim bu kadar Emre abi. Hayırlı yayınlar diliyorum abi.
7: Teşekkür ediyorum. Sonu 0-1 ile biten değerli dostumuza gidelim. 273-10-10'a gelen telefonlarınız var. Hemen hızlı hızlı alıyorum. Sonu 0-1 ile biten kıymetli dostum, günaydın, hoş geldiniz.
23: Emre abi selamlar, günaydın. İstanbul'dan Ozan'dan. Öncelikle seni çok severek dinliyoruz. Çok güzel program yapıyorsun ve senin sayende bilgilerimize daha güncel, daha yeni bilgiler katıyoruz. Eski bilmediklerimizi de senin sayende öğreniyoruz. Seni eleştirenler de radyodaki off tuşuna basabilir. İyi günler. Kendine iyi bak Emre abi.
7: Sağ ol, sağ ol. Basmasın kimseye. Beraber olalım herkesle. Sonu 0-2 ile biten değerli dostumuza gidelim. Alo. Beni duyabiliyor musunuz?
24: Sonu 0-2 ile biten değerli
7: dostumuza. Efendim beni lütfen radyodan dinlemeyin. Beni radyodan dinlerseniz 15 saniye gecikmeli gelirim. O yüzden beni telefondan dinleyin. Sizi aldım yayından, telefondan dinlerseniz alacağım az sonra tekrar. Sonu 43 ile biten dostumuza gidelim. Duyabiliyor musunuz efendim beni?
8: Alo, duyuyorum efendim Emre Bey.
7: Buyurun efendim, sizi dinliyoruz.
8: Çok güzel bir program yapıyorsunuz. Beğeniyorum. Devamlı dinliyorum arabamda. Takdir ediyorum. Fakat şunu demek istiyorum ben. Dünya Kupası'nın bu kadar savaş olduğu yerde, savaşı durmadan İran'ı vuran bir Amerika'nın karşısında kimse duramıyor. Tamam, güçlü haklıdır da. Biz de biraz gücümüzü gösterip bu sene, bu dönem Müslüman takımlarının Amerika'da Dünya Kupası'na katılmasına istemiyordum ben. Çekilsinler. Abi bir ders alsınlar ya. Spordan bile bir ders alsınlar. Geliyor İran'ı vuruyor. Bugün yine vurmaya başladı. Ya bu çocuk oyuncağı mı? Güçlü devamlı haklı mı? Bütün takımlar hepsi koştu. Avrupalısı, Müslümanı, Hristiyanı. Ya biz Müslümanız. Müslümanları vuruyor. Bizim çekilmemiz lazım. Ama çekilemedik maalesef. Hayırlı programlar Emre Bey. Teşekkür ederim.
7: Ben teşekkür ederim. Sonu 02 ile biten değerli dostumuza gidelim. Duyabiliyor mu beni?
9: Duyuyorum. Günaydın abi.
7: Günaydın. Hoş geldiniz. Buyurun efendim.
9: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şu an İstanbul'dan Mustafa. Şu an Osman Gazi Köprüsü'nden İzmir'e doğru devam ediyorum. Hava çok güzel. Ülkemiz çok güzel. Çok da heyecanlıyız. Önümüzde de Dünya Kupası var. Öncelikle milli takımımıza çok başarılar diliyorum. Bir Fenerbahçe taraftarıyım. Tabii Aykut Kocaman da Aziz Yıldırım geldi. Çok içimize sinirse de hayırlı olsun diyoruz. Eskiye döndük. Tabii işte Jose Mourinho gibi bir dünya denedik. O da olmadı. En azından Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'a destek olunması gerektiğini düşünüyorum. En azından bir sene bir süre verilmesi taraftarıyım. İkinci konu Dünya Kupası'nda abi senin de fikirlerini merak ediyorum açıkçası. Benim şahsi görüşüm maalesef en son İzmir'in hazırlık maçı hatırlamıyorum şimdi. Çok kötü oynadık. Hiç iyi değildik. Santrafor eksik çok yaşadık. Amerika'nın da sanırım İtalya'yla savunma hatırlamadım bir maçı vardı. Almanya'yla evet. Orada çok iyi oynadılar. Amerika'da zorlanacağımızı düşünüyorum. Paraguay, Fante defans takımı okuyu da açmakta zorlanacağız gibi görünüyor. Gruptan inşallah çıkarız ama pek umudum yok gibi abi. İyi yayınlar diliyorum. Yorumunu da bekliyorum.
7: Çok teşekkür ediyoruz. Aynı fikri paylaşmıyorum. Ben gruptan çıkabileceğimizi, hatta rahat çıkabileceğimizi düşünenlerdenim. Sonu 43 ile biten değerli dostum. Duyabiliyor musunuz? Sonu 43 ile biten değerli dostum. Beni duyuyor musunuz? Peki, aldık yayından. Sonu 79 ile biten değerli dostum, beni duyuyor musunuz?
10: Günaydın Emre abi, Salim ben, İstanbul'dan.
7: Buyurun efendim, son telefon bağlantımız olarak sizi alıyorum. Buyurun.
10: Son, süper oldum. Yani şimdi, yani ortası geçmiş bir abi çok oldu. Doğru söyledi ama işte futbol evrensel bir oyun ya. Yani şimdi bazı yaptırımlar da var, mecbur katılıyorsun. Yani Amerika'nın yaptığı da çok hoş karşılanan bir şey değil. Ama biz milli takımımıza başarılar dileyeceğiz. Elimizden gelen bu. Bir arkadaş daha vardı diyordu ben dünya kupası şeyini heyecanlı yaşayamıyorum abi. Saatlerden dolayı. Evet yani ben de yaşamak istiyorum ama saatler çok erken ama gene de başarılar diliyorum. İyi bir program yapıyorsun abi. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Çok
7: teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Ve reklam vakti. Reklama gidiyoruz.

0: Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Baba, bu ne bayramı?
8: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururu.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
2: Reklam bitti.
3: Reklam bitti ve hattımızda Mehmet Ak hocam var, teknik direktörümüz. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, yayınlar, günaydın.

0: Oyuncuları psikolojik anlamda etkiler mi? Bir de tabii yol var. Yaklaşık 2000 kilometre uçacaklar Arizona'dan Vancouver'a. Bu milli takım üzerinde nasıl bir etki yaratır? Bir teknik adam ve bu işlerin içerisinde olmuş birisi olarak nasıl gözlemliyorsunuz? Ve son sorum da şu, üçlü bir soru oldu bu. Nasıl görüyorsunuz milli takımımızı Dünya Kupası'nda?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Yaşananlar ve yapılanlar tam bir rezillik, rezalet. UEFA'nın ve FIFA'nın, gerçi UEFA değil, FIFA'nın buna ses çıkarması lazım. FIFA'nın bu konuyla alakalı ilgili tek bir cümle yapmamış olması, oyuncuların güvenlik kontrolünde köpeklerle aranması, ondan sonra pasaport kontrollerinde bekletilmesi oyuncuların, bazı hakemlere vize verilmemiş olması, maç yönetecekleri şehirlerde bekletiyor olmaları tam bir rezalet. Dünya Kupası'nın bence üzerine gölge düşürdüğünü düşünüyorum bu sürecin. Hatta kendi aramızda bile konuştuğumuzda bu işin futbolcuları çok olumsuz ve psikolojik yönden etkileyebileceği konusunda da bazı reaksiyonların olabileceği ve turnuvanın başlamasıyla ve bitmesiyle beraber o sürecin bazen böyle bıkkınlık ve bezginlik yaratabileceği durumlar ortaya çıkabilir sporcular üzerinde. Ama bu da değişik bir anlamda ekstra motivasyon unsuru da olabilir, ama gördüğüm kadarıyla bazı ülkelere hiçbir problemin olmadı ama bazı ülkelerde de çok ciddi sıkıntılar ortaya çıktığı durum söz konusu. Bence bu konuda eğer siz Dünya Kupası düzenliyorsanız ve FIFA tarafından düzenleniyorsa ve dünyanın en saygın kurumlarından bir tanesi diye gösteriliyor, buna önceden önlem alınması gerekiyordu. Bir futbol adamı olarak bu durumu çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Aynı şey bizim ülkemizde en ufak bir şekilde bir dakika bekletildiklerinde yaygara koparan ülkelerin bu konuda hep beraber hareket etmesi de gerektiğini düşünüyorum. İkinci konu fiziksel şartlar ve iklimin bu tür organizasyonlarda olumsuz sonuçlar doğurabileceği gerçeği var. Çok sıcak ve çok soğuk iklimlerde vücudun buna uyum sağlama konusunda ciddi problemler yaşayacağı ortamlar söz konusu. Çok aşırı sıcaklıklar söz konusu ve burada dehidratasyon, yani vücudun su kaybına uğraması durumu söz konusu ve bu da maç içinde performansı ciddi anlamda olumsuz şekilde etkileyecek durumlar ortaya çıkartabilir. Biyoritim olarak vücudun işte günlük ritmi olarak gece oynanacak maçların gündüz ve geceyle ayrımın yapıldığı noktada güneye ve doğuya doğru gidildiğinde vücutta farklı değişiklikler meydana getirebildiği durumlar söz konusu. Tabii çok profesyonel ekipler var milli takımın içerisinde. Bu hem sıcaklık ortamından hem de yaşadığı şehirdeki saatten uzaklaştığı zaman vücudun meydana getirebileceği dengeyi, dengesizlikleri ortadan kaldırabilecek uygulamalar var. Ben milli takımın ekibin içerisinde bu anlamda ciddi uzmanların olduğunu düşünüyorum. Buna önlem alacaklarını düşünüyorum. Buradaki en önemli şey, hadi uyku ve gece gündüz dengesinden ziyade sıcaklığın oyuncular üzerinde oluşturabileceği fiziksel problemler. Buna söylediğim gibi bu jet lag etkisini ortadan kaldırabilmek için, gerçi jet lag her süreçte ortaya çıkmıyor ama onun için bazı uygulamaları yapmaları gerekiyor ki buna da dikkat ediyorlardır. Üçüncüsü, milli takımımız hem bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda hem de Dünya Kupası eleme maçlarında ve oynadığı hazırlık maçlarında hazır bir görüntü verdi aslında. Sadece benim düşüncem ve soru işareti olan nokta dominant bir santraforlu oyunu hala oynayamıyor olmamız. Ama Montella bu oyundan vazgeçtiğini, hatta son maçlarda Can Uzun orada bazı noktalarda ön alanda bir santrafor gibi kullanarak bazı oyuncuları, hani buna bazı belki de ön adım olması açısından, antrenman düzeyinde de alışkanlık olması açısından bunu denedi ama çok uzun süredir ön alanda bir dominant santraforsuz oynayan bir milli takım var. Bu anlamda belki o anlamda bir problem yaşayabiliriz ama onun dışında pas oyununda ve topun bizde olduğu noktalarda yaratıcı ve problem çözen oyuncu sayımızın fazla olmasından dolayı hani bu gruptan çok rahat bir şekilde çıkabileceğimizi düşünüyorum. Ama şöyle bir durum var. Şimdi hiç Avrupa takımıyla oynamayacağız. Avustralya ile oynayacağız. Avustralya uzun boylu, fizikli,

0: ve ciddi anlamda da güce dayalı bir oyun oynamaya çalışan ama teknik kapasitesi bize göre problemli olan bir milli takım. Yani günün sonunda kağıt üzerinde biz bu takım karşısında favoriyiz. Ama Dünya Kupası maçları, Avrupa Şampiyonası maçları hiç öyle başlamıyor. Favorilerin bir anda sürpriz yaşayabileceği süreçler karşınıza çıkıyor. Ama oyuncu özelliğimiz, saha içerisindeki reaksiyonumuz, savunma kurgumuz ne şekilde başlayacak bilmiyorum ama en zayıf hattımızın da savunma kurgumuz olduğunu düşünüyorum ama onun dışında merkez orta saha kenar oyuncularımızın, ön hat oyuncularımızın bence Avrupa şampiyonasındaki yarattığı farkı Dünya Kupası'nda da yaratacağını düşünüyorum. Savunma anlamında önemli dokunuşların olması gerekiyor Montella tarafından ki Avrupa şampiyonasındaki en büyük zaaflarımızdan bir tanesi gol attıktan sonra kalemizde gördüğümüz pozisyonlarda. İkincisi çok genişte yakalandığımızda savunma kurgusunda baskı kademede yaşadığımız hatalardı. Ve çıkarken de bazen kaybettiğimiz toplar üzerinde rakipten yediğimiz baskılar vardı. İnşallah bu Dünya Kupası'nda bu sorunlar ortadan kalkar. Ben gruptan çıkmanın ötesinde daha yukarılara gideceğimizi düşünüyorum. Bu süreçte de ben milli takıma şimdiden başarılar diliyorum. Pazar günü oynanacak maç. Bir handikap da şu, yani futbolcular evet farklı saatlerde oynayacak ama biz maçı izleyecek olanlar da işte sabah 5-6-7'de 3 tane maçı üst üste saat 5'te 6'da ve 7'de izleyecek olmamız hani Türkiye'deki o heyecanı da düşürmeyecek ama izleme konusunda bazı sıkıntılar da yaşanabilir diye düşünüyorum o anlamda.
1: Sevgili Mehmet Ak hocamla beraberiz. Ayrıntıları konuşuyoruz. Hocam Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye geri dönüş sürecini ve İtalyano'nun Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olmasını nasıl yorumlarsınız bir teknik adam olarak?
0: İtalyano'nun ben iyi bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. İtalya'daki ve daha önceki çalıştığı takımlardaki ortaya koyduğu performans ve dinamik oynatma, oyun oynatma isteği, coşku ve arzulu oyun oynatma isteği ben Beşiktaş'la özdeşleşeceğini düşünüyorum. Yalnız Beşiktaş'ın bu anlamda hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'a saha içerisine yetişebilmesi için zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hani şöyle bir durum oluşmasın. İşte elinde 7 değnek geldi. 7'de 7, 8'de 8, 9'da 9 şampiyonluk için çok büyük bir reaksiyon gösterebilecek bir performans ortaya çıkmazsa yani kredi verilmesi gerektiğini düşünüyorum ki bir sistem kurması adına önünde zaman olması gerekiyor. O yüzden bizim oyunumuza da uygun bir teknik adam olduğunu düşünüyorum. Ama tabii bu süreç şöyle gelişiyor. Teknik adamlarla anlaşılıyor. Transferler yapılıyor. Kampa gidiliyor. Bir teknik adam bir oyun kimliği, bir oyun felsefesi, bir oyun stratejisi ortaya koymaya çalışıyor. Oldu bir deplasmanda bir beraberlik. İçeride kötü bir oyun. Deplasmanda bir yenilgi. Hani ondan sonra belki de önünüzü görebilecek bir süreçte oyunun oturabileceği noktada teknik adamla yollar ayrılıyor. Hadi bakalım sil baştan yeni bir hoca, yeni bir felsefe, yeni bir oyun anlayışı ve bu da takımları geriye götürüyor. Bence Beşiktaş'ın önce bu anlamda gerçi hani geçmişte Sergen'e çok sahip çıkıldı, Sergen Hoca'ya çok sahip çıkıldı, diğer teknik adamlara da sahip çıkıldı ama hani bu anlamda Beşiktaş'ın kaybedecek vaktinin olduğunu düşünmüyorum. Bence hayırlı olur diye düşünüyorum Beşiktaş için. En azından önümüzdeki sene ortada net bir oyun kimliği olan hem top rakipteyken hem de top Beşiktaş'tayken ortada ne olduğu belli olan, nasıl oynaması gerektiğini bilen bir Beşiktaş takımı izleyeceğiz. Fenerbahçe'ye gelince Aziz Yıldırım için Türk futboluna hayırlı olsun dileyelim. Uzun süredir başkanlık koltuğunda oturmuyordu. Bir yıllık gibi bir süreyle seçildi. Dolayısıyla o da bazı kararlarında geçmiş tecrübelerine dayanarak bildiği ve inandığı kişilerle yola gitmek istiyor. Eğer Aykut Hoca'yı getirirse bunu böyle yorumlarım. Hani daha da resmi açıklama yapılmadı zannediyorum. Ama ekibinin işte Dirk Kuyt'lar, işte Volkan, işte Selçuk Şahin, birkaç tane daha isim konuşuluyor. Ben o konuda Yani bu kadar çok ismin, bu kadar çok önemli ismin Fenerbahçe'de bu şekilde dile getirilmesinin bazı noktada faydalı, bazı noktada da zararlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunlar hep dominant isimler ve Fenerbahçe'de şu anda daha çok çalışacak, daha çok antrenman sahasında zaman geçirecek, daha çok oyuncularla problem çözme konusunda gerekirse mütevazi olacak kişi ve antrenörlere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü saha içerisinde çok fazla vakit geçirmek gerekiyor Fenerbahçe'de. Hem oyuncu sayısı çok fazla, hem de oyun felsefesi, oyun stratejisi oturtmak için çok fazla antrenman yaptırmak gerekiyor. Hani bu isimlerin hani bir oyun felsefesi, bir oyun kültürü oluşturma noktasında teknik direktörün bu anlamda sahadaki dokunuşlarına yardımcı olabilecek konuda, yani Fenerbahçe'deki o problemi çözerler mi, çözmezler mi, o konuda Dirkayt dışındaki isimlerin hani çok böyle altı dolmuyor açıkçası. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Fenerbahçe'ye bu anlamda biraz daha çok fazla saha içerisinde tekrarı olmuş, çok fazla antrenman yaptırmış ve bu anlamda çok tecrübesi olan isimler lazım diye düşünüyorum. Evet, Volkan teknik direktörlük yaptı, Selçuk teknik direktörlük yaptı ama hani o süreçler artık belli bir noktadan sonra Fenerbahçe camiasını biliyor, işte Kadıköy'ü biliyor, Şükrü Saracoğlu'nu biliyor mantığından biraz daha net yeteneklere sahip olması gereken, saha içerisinde problem çözmeye sahip olması gereken antrenör tiplerine ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Aykut Hoca'nın gelmesi konusunda da şu anda verilebilecek en doğru karar. Fenerbahçe'nin genlerini biliyor. Yabancı bir teknik direktörün alışma süreci ve Aziz Yıldırım'ın bir yıllık şampiyonluk yapma arzusuna belki de işte geçen seneki Mourinho etkisi yaratabilirdi. Belki oyun felsefesini oturtabilme konusunda uzun bir zamana ihtiyacı olması gerekebilirdi. Fenerbahçe'nin böyle bir zamanı yok. Ha, şurada da şöyle bir handikap var. Aykut Hoca'nın bu olayın içerisinde üretkenlik konusunda ve Fenerbahçe'yi tanıma konusunda herhangi bir problem yok. Her türlü Fenerbahçe konusunda artı avantaja sahip. Ama şöyle bir durum var. Galatasaray faktörü var. Galatasaray hem Beşiktaş'tan, hem Fenerbahçe'den, hem de Trabzonspor'dan oyun olarak da antrenman stratejisi olarak da, oyun felsefesi olarak da çok ileride ve arada fark var. Bu farkın kapanabilmesi için diğer takımların çok fazla saha içerisinde mesai harcaması gerekiyor. O yüzden Aykut Hoca'nın kaybedecek hiçbir şekilde zamanı yok. Çok net bir şekilde Fenerbahçe'ye dokunuşlar yapması gerekiyor. Ve günün sonunda da ben önümüzdeki sene Trabzonspor çok iyi transferler yapıyor. Onu arada belirteyim. Beşiktaş'ın teknik direktörüyle bir hava yakalayacağı aşikar. Fenerbahçe Aykut Hoca'yla ligi bilen bir teknik direktör. Evet, onu da söyleyeyim. Okan Hoca ne kadar ligi biliyorsa Aykut Hoca da o kadar Türk futbolunu, Türk Süper Lig'in yapısını, oyuncuların yapısını, rakiplerin nasıl oynayacağı konusunda bilgi sahibi ve şimdi şunu diyebilir dinleyenler, uzun süredir takım çalıştırmıyor diyebilirler. Teknik direktörlükte uzun süredir takım çalıştırmak çok evet handikap gibi gözükebilir ama kendinizi yenileme konusunda ve saha içini daha farklı yorumlama konusunda bu size avantaj da sağlayabilir. Avrupa'da da görüyoruz 200 sene takım çalıştırmayan hocaların farklı camialarda başarılı olduğu. Hani bu anlamda bu ilk etapta bir problem yaratıyormuş gibi olabilir ama daha dinlenik bir daha dinlenik, daha özgür düşünen bir yapı da ortaya çıkabilir Aykut Hoca için. Ama geriye dönüp baktığımızda önümüzdeki sene hem Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe'nin hamleleri ve buna bağlı olarak da Galatasaray'ın oturmuş oyun kimliği ve üzerine yapacağı transferlerle hani o iki tane takımlı ligden dört takımlı bir lige geçiş sağlayabiliriz ki bunun da Türk futboluna ihtiyacı var diye düşünüyorum.
1: Sevgili Mehmet Ak hocamla detayları konuşuyoruz. Saatler 9.17'yi gösteriyor. Sevgili hocam, bir teknik direktör olarak maça çıkacaksınız pazar günü. Ne söylersiniz artık, bu seviyede ne anlatılır soyunma odasında? Ve dün Kerem Aktürkoğlu'nun basın açıklaması vardı, Hakan Çalhanoğlu'nun. Onlar da bu kupaya iz bırakmaya geldiklerinin vurgusunu yaptılar. Avustralya maçı için taktiksel biçimlenmeyi nasıl yorumlarsınız?
0: Öncelikle şöyle, şimdi Avustralya uzun boylu, fizikli ve daha çok yüksek top avantajına sahip, duran toplarda etkili olmaya çalışan bir takım. Yani bu turnuva nasıl başlarsanız öyle gider. Çünkü uzun süreden sonra, 24 yıllık bir aradan sonra biz Dünya Kupası'na katıldık. İlk Dünya Kupası'na katıldığımızdaki belki 20 milyonluk

0: Bir nüfus Dünya Kupası'na bundan sonraki süreçte hiç Türk milli takımını görmedi. Öncelikle şunu söylemek lazım. Arkalarında 90 milyonluk bir ülke olduğunu ve pazar günü sabah 7'de bütün herkesin televizyonun başında dualarıyla sizi destekleyeceğini söylemek lazım. Zaten Montella da Türk vatandaşlığına başvurduğu için bunu da çok net bir şekilde ortaya koyabilir. Bu duyguları yaşatabilir soyunma odasında. Onun dışında taktik strateji olarak şöyle bir durum var. Bu tip maçlarda önce gol yememe üzerine kuruludur. Ki zaten turnuvalarda önce gol yemezseniz her an gol atabilecek oyunculara sahip olduğunuz için savunma güvenliği ve rakibin oyun üzerinde sizi zorlayacak anların ortaya çıktığı noktalarda saha içerisindeki reaksiyonlarla buna çözüm üretebilirsiniz. Ama disiplinli bir şekilde oynamalarını isteyecektir. Sonuçta galibiyetle başlamak demek gruptan çıkmak demek ki zaten gruptan çıkma konusunda da sıralamada önemli avantajlar var. Ama lider çıkmanın az gol yiyerek çıkmanın diğer takımlar üzerinde yaratabileceği etki ve kura eşleşmesinde eşleşmede daha düşük sıradaki takımlarla karşılaşacak olmamızdan dolayı ilk maçın kazanılması gerekiyor gruptan lider çıkmamız için. Bu anlamda önce gol yemeden sonra rakibin belli başlı noktalarda geçiş anlamında size problem yaratacağı noktalarda topu kaybettikten sonra reaksiyon gösterecek bazı pozisyonlara önlem alması gerekiyor milli takımın, özellikle Montella'nın. Ve oyunu nerede oynayacağıyla alakalı bir reaksiyon göstermesi gerekiyor. Avrupa Şampiyonası'nda bu anlamda bazı sıkıntılar yaşadık. Elemelerde de bu anlamda bazı maçlarda problemler yaşadık. Bu tip rakiplere karşı, daha fiziksel üstünlüğü olan takımlara karşı oyunu 3. bölgede oynamak, rakibi çok fazla geriye koşturmak ve çok fazla geçiş vermemek adına size avantaj sağlayabilir. O yüzden önce Montella'nın da buna karar vermesi lazım. Oyunu nerede oynayacağıyla alakalı. Kendi sahasında kabul edeceğini düşünmüyorum. 2. bölge biraz daha bizim Avusturya'yla karşısındaki oyunumuzu ortaya çıkarmayabilir ama 3. bölgede çok yetenekli ayaklarımızın olduğundan dolayı ve orada problem çözme konusunda özgür olan oyuncularımız var ve bu anlamda bir 3. bölge oyunu bekliyorum ben Montella'da Avustralya karşısında ve dolayısıyla da bütün saha içerisindeki bu önemli noktalar ve özellikle duran top konusundaki rakibin attığı duran toplardaki zaafımız konusunda da özel önlem alması gereken bazı oyuncular var Avustralya'da. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Ama onun dışında soyunma odası hangi maç olursa olsun o soyunma odası coşkusu her zaman olacaktır Türk milli takımı için. Ben milli takımımıza ve oyuncularımıza başarılar diliyorum bu süreçte.
1: Mehmet Ak hocam çok teşekkür ediyorum. Harikasınız. Çok güzel bilgiler aktardınız.
0: İyi yayınlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. İnşallah önümüzdeki hafta Türk milli takımının galibiyetini yorumlarız.
1: Harikasınız. Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerde

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
4: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
6: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
7: Finansal özgürlük budur işte.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
8: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam bitti.
3: Efendim devam ediyoruz ve biraz basketbol. Ünal Özak hocam bizlerle birlikte, Hürriyet gazetesinin yazarı. Ünal abi hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Emre, iyi yayınlar.
3: Ünal abi, Fenerbahçe Beko'nun rakibi Beşiktaş Gain oldu. Neler söylersiniz final serisi?
4: Beşiktaş Fenerbahçe'nin rakibi olamaz diyerek başlamak istiyorum.
3: Yapmayın, yapmayın.
4: Yani şeyler, gerçekler bunu söylüyor. Çünkü Beşiktaş Bahçeşehir karşısında muhteşem maçlar oynadı. 5 maçta da çok güzel basketbol seyrettik. Ama oynanan basketbol her iki takım içinde ve Beşiktaş için daha fazla geçerli tabii. Fenerbahçe seviyesine varamaz diye düşünüyorum. Ve de basketbolun gerçekleri onu gösteriyor. Çünkü Fenerbahçe'nin savunması oturmuş bir takım. Takım savunması yapıyor. Beşiktaş'ın çok iyi şut atan, boş atışları gayet güzel değerlendiren, koşarak oynayan Beşiktaş kısalarını bu fırsatları vermez Fenerbahçe savunması. Ve de uzunlarını da, yani Kanır'la beraber yaptıkları ikili oyunları, devrilmeleri, benzeri hamleleri Fenerbahçe pek kendisine yaptırmaz diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu seride Beşiktaş'ın bugüne kadar olan başarılarını alkışladıktan sonra enteresan bir seriyi seyredeceğiz. Belki bir maç çok iyi dış atış oranı yakalarsa, yani %50'lere kadar çıkarsa Beşiktaş, Fenerbahçe'yi bir kere yenme şansı olabilir, ama onun dışında maalesef diyorum Beşiktaş adına böyle bir imkan gözükmüyor.
3: Peki Beşiktaş wild card alabilir mi? 16 Haziran'da belli olacak wild card. Burada Partizan, Kızıl Yıldız, Valencia Basket, Virtus Bologna ve Dubai Basketbol takımları var. Bunların bazıları 2027-2028'e, bazıları 2029-2030'a kadar, ama PAOK, Asvel, Paris Basket wild card konusunda hareketli. Neler söyleriz? 16 Haziran'da Beşiktaş açıklanır mı?
4: Beşiktaş açıklansın istiyoruz tabii. Burada Amerikan deyimiyle money talks durumu var. Yani Paris Basketbol örneğin denenmiş, bilinen bir takım, oralarda oynamış bir takım, ama yeni gelenler için de fırsat doğacağını düşünüyoruz. Tabii ki burada bizim ülke basketbolu olarak seviyemizin de göstergesi önemli olacaktır. Euroleague'de tabii bütün bu saydığın takımlar arasında Avrupa NBA'ine takım kaptırmamak için kendisine kontratla bağlayacağı yeni takımlar arayacaktır. Dolayısıyla Türkiye'den üçüncü bir takımın Beşiktaş'ın olmasını büyük bir ihtimalle isteyebilir. Tabii şansımız ortada, ama geçen gün gene toplantıda karar veremediler bir türlü. Monaco'nun durumunu da tam değerlendiremediler. Bakalım Haziran ayı içerisinde Beşiktaş'ın bu durumu belli olacak. Tabii ki Beşiktaş

0: Beşiktaş'ın Euroleague'e gelmesiyle beraber kapasitesinin de artacağı, az önce söylediğimiz dezavantajlarını da gidereceğini düşünüyoruz ve de Beşiktaş'ta iyi olur Euroleague'e gelirse.
1: Abi sabaha karşı müthiş bir maç vardı. New York Knicks, San Antonio Spurs. Yani San Antonio 106-105 önde ve son hücumu yapıyor. Ama akılsızca topu kaptırıyor. Sonra bir üçlük. O üçlük potadan dönüyor. Sonra gidiyor orada bir tipleme ve New York maçı kazanıp seriyi 3-1'e getiriyor. Yani San Antonio elleriyle verdi maçı adeta. Ben almıyorum baba, sen al dedi.
0: Ama babalar da 29 sayı farktan geldiler yani.
1: Evet.
0: Yani onun rüzgarı olduğu için de New York'un arkasında o son saniyeler, o geriden gelen, geri dönüş yapan, NBA tarihinin en büyük geri dönüşünü yapan New York Knickerbockers'ın arkasında oldu. 3-1'e geldi durum. Yani şu anda az önce Fenerbahçe Beşiktaş için söylediğimiz gibi New York Knickerbockers'ta şampiyon oldu diyebiliriz.
1: Bu Wembanyama maalesef birazcık hüzne boğulacak o zaman.
0: Olacak ama o zaten kişisel başarısını ve unik bir oyuncu olduğu olmasını koruyacaktır. O zaten acayip bir yıldız, NBA'in yeni kazandığı yıldızlardan. Tabii ki NBA'de, yani NBA Europe diye bizi de ilgilendiren kısmı ile beraber aslında seyirci kaybı yaşıyor NBA. Dolayısıyla izleyici kaybını Avrupa'ya basketboluna gelmekle, oradaki ticari amaçları kovalamakla da NBA bir dengeleme yapmak istiyor. Herkes tabii ki şey kavgasında, yani pozisyonunu, dünya genelindeki pozisyonunu koruma kavgasında, ama bizde de Galatasaray NBA Europe'a girmeye çalışıyor. Galatasaray'ın da NBA Europe'da girmek için ayrıca da basketbol AŞ'yi kuracağını düşünüyoruz. Onlar da Haziran ayı içerisinde bir genel kurul yaparak basketbol AŞ'yi kurmaya çalıştıklarını duyuyoruz, görüyoruz. Bakalım, orada da bir gelişmeler var.
1: Peki, merak edilen noktalardan biri de Dünya Kupası. Neler söylersiniz Dünya Kupası için? Sizin fikriniz bu doğrultuda nedir?
0: Dünya Kupası'nda Şenol Güneş'in takımıyla yakaladığımız başarıyı yakalarız arzusundayız tabii ki. İki tane de yıldızımız var, süper oyuncumuz var. Onlarla beraber fark yaratabileceğimizi ve de adımızdan bahsettireceğimizi düşünüyorum.
1: Peki, Dünya Kupası'nda yaşananları nasıl yorumlar Ünal Özak? Yani yıllarca oralarda kalmış bir isim olarak özellikle sporculara, hakemlere yapılan Amerika'nın yaklaşımını nasıl yorumlarsınız?
0: Amerika yani Trump'la beraber tabii göçmen politikası, anti göçmen arzusu, dolayısıyla dünyanın bu takımlarının hepsinin oralarda olacağı zamanlarda nasıl bir tutum içerisinde olacağını merakla bekliyoruz. Bu Dünya Kupası farklı bir yapı içerisinde olacaktır. Bakalım nasıl gelişecek. Tabii ki bu arada yapı demişken de Fenerbahçe seçimlerinden bahsedebiliriz. Yapı mapı onları bırakın, biz işimize bakalım diyen Aziz Yıldırım kazandı Fenerbahçe seçimlerini. Dolayısıyla bu aradaki sürtüşme, yani ezeli rakipler arasındaki sende yapı var bende yapı yok hakem tartışmasını Aziz Yıldırım kesecek ve de işine bakacak bir görüntü en azından bunları vaat ederek gelmiş vaziyette ve de klasik yapısına Fenerbahçe döndü gözüküyor. Dolayısıyla daha güzel maçlar seyredeceğiz. Ezeli rekabette Fenerbahçe'nin bu anlayış içerisinde şampiyonluk kovalaması daha güzel olacaktır diye düşünüyorum bir yandan da.
1: Peki Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'ı seçmesini ve onu teknik direktör yapmasını, Hasan Çetinkaya'nın geri dönmesi, yani sanki 2007 o 2008'deki muhteşem süreci yeniden şekillendiriyor gibi geliyor.
0: Orada tabii ki çekincelerim var. Yani zamanın ruhuna uygun şeyler yaşanmıştır ve de Fenerbahçe başarılı olmuştur ama eskiye rağbet olsa bit pazarında neler olurdu lafı doğrudur. Aykut Kocaman da yıllardan beri antrenörlük yapmıyor. Dolayısıyla tekrar bir dejavu yaşar mı Fenerbahçe bu yaklaşımla, bu klasik yaklaşımla bilemiyorum. Tabii ki onların seçimi olacaktır ama Aykut Kocaman ve eski yapılanma bugün için ne kadar geçerli olacaktır onu hep beraber göreceğiz.
1: Peki dün gelen sorular da var. Emre abi, kimse biz Aykut Kocaman'ı getirdik demedi. Böyle bir demet yok. Mazbata töreninde kimse demedi. En azından bekleniyor desek daha iyi olmaz mı? Açıklandı efendim. Aykut Kocaman bugün eğer Alspor'a da girerseniz, Alspor'da zaten sabah bülteninde direkt verdi. Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin teknik direktörü dedi. White Card meselesini birazcık NBA Europe'la değerlendireceksek, NBA Europe 2028'de sizce hazır olabilecek mi?
0: Çok gayret ediyorlar ama bana göre ölü doğmuş bir çocuk niteliğinde NBA Europe diye düşünüyorum. Euroleague'in 20 senedir bir başarısını tekrarlamasını, bizim takımlarımızın da oralarda kalmasını tercih ederim. Maceraya atılmanın bir anlamı yok. Yani NBA Europe'un, NBA'in ticari başarıları kovalayarak Avrupa basketboluna bir şey getirebilmesi bir, çok uzak bir atış olur. Yani şehirlerin futbol seyircilerinin, mesela Londra'da Manchester'ın basketbola girmesi ve onları seyrediyor olmasını düşünmek biraz romantik bence. Bakalım, göreceğiz ama 2028'de hava atışının yapılabileceğini pek tahmin etmiyorum.
1: Peki son soru, Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, bu dörtlü müthiş bir sezona hazırlanıyor gibi geliyor. Acaba bir yabancı hakem yine gündeme gelir mi?
0: Fenerbahçe onu talep edecektir diye düşünüyorum. Bakalım, göreceğiz ama yani yabancı hakem daha evvel de denendi, var denendi. Pek de başarılı olduğu söylenemez. Gene biz kendi yağımızla kavrulsak iyi ederiz.
1: Abi çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz, Dünya Kupası'nda maçımız başlıyor?
0: Dünya Kupası'nda az önce söylediğim gibi sesimizi duyuralım, güzel futbolumuzu oynayalım. Buna hazırız, ülke olarak da hazırız. Dolayısıyla orada başarı kovalıyoruz. Çocuklara başarılar diliyorum.
1: Abi sana sert bir eleştiri gelmiş.
0: Buyur.
1: Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağdı demek ne demek diyor. Bizim sinir uçlarımızla oynuyor Ünal Bey diyor. Metin Ege.
0: Yapmasın, Fenerbahçe'nin sinir uçlarıyla oynamak hiç istemem. Basketboldaki başarısının devamını da biliyoruz. Ama yani Aykut Kocaman için, özeli için söyledim. O günkü şartlardaki başarısını bunca sene geçtikten sonra tekrarlar mı, onu da şüphelerim var. Bundan da kendi kişisel görüşlerim.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Kolay gelsin, iyi yayınlar.
1: Kolay gelsin, teşekkürler. Ünal Özak, Hürriyet Gazetesi'nin spor yazarı bizlerle birlikteydi. Efendim, Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'nin teknik direktörü olduğu bütün kaynaklarda yazıyor artık. Yani eğer Google'a giderseniz, Aykut Kocaman yazarsanız teknik direktör olarak karşımıza çıkacaktır. Ünal abiye de sonsuz şükranlarımızı sunalım. Ve özellikle Aykut Kocaman'ı istemeyen bir grup var. Ve onun değerlendirmeleri ya da onların değerlendirmeleri ya da yorumları Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmaması konusunda. Ama bugün Hürriyet gazetesinde de var. Hatta Hürriyet internete de girerseniz mazbata tamam, sıra Aykut Kocaman'ı açıklayacak. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberi var Diken'de 18 saat önce. Fenerbahçe Aykut Kocaman'la her konuda anlaşmaya vardı. Milliyet'te var, Fenerbahçe'de Aykut Kocaman dönemi başlıyor diye. En son haberde var, Aykut Kocaman Fenerbahçe'ye geri dönüyor. Transfermarkt'ta var, Fenerbahçe Aykut Kocaman dönemi yeniden başlıyor. Volkan Demirel, Dirk Kuyt, Hasan Çetinkaya geri geliyorlar. A-Spor'da var, Fenerbahçe'de 3. Aykut Kocaman dönemi, göreve başlayacağı tarih de belli oldu. Fotospor'da var, Aykut Kocaman gelmeden şok etti, Talişka ve Genduzi'ye yer yok. Yani bu haberlerin hepsini görebilirsiniz. Keza yine birçok yerde var. Milliyet gazetesini zaten söylemiştim. Yani dediğim gibi Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü. Az Yıldırım ve Aykut Kocaman kesinlikle başarılı olamaz, Ünal Hoca yanlış düşünüyor demiş. Ünal Hoca da zaten benzer bir şey söyledi. Trump'ın kökeni Alman ve İskoç kökenli bildiğim kadarıyla demiş. Bilmiyorum ben, o kadar kökenlere inmiyoruz saygıdeğer dostlar. Sorularınızı da sormaya başladım. Ersen Okan Buruk karşısına çıkan hocalar için benzer güzellemeler yapılıyor. Aykut Kocaman için de bir senede olmadan Mourinho, İsmail Kartal hocalar gibi olur. Dominasyon demiş. Aba'dan gelmiş. Günaydın Emreciğim. Az önce Serdar kardeşim yayına katılmayacağını söyledi ama ben de bir Beşiktaşlı olarak onun yorumlarını değerli buluyorum ve her sabah onu bekliyoruz demiş bir değerli dostumuz. Ya hocam, bu kim katılacak kim katılmayacak, biz bu haddin içerisinde değiliz, biz buna karışamayız. Yani hangi dinleyicim olursa olsun böyle bir şeyi ben asla kabul etmiyorum. Yani Serdal telefonla arıyor, ben arayan herkesi bir şekilde yayına davet ediyorum. Orada numarayı görüyorum. Benim Serdal babamın oğlu değil, Ahmet babamın oğlu değil, Mehmet babamın oğlu değil. Hiç kimse benim kıymetli dinleyicimin ötesinde bir apolet taşımıyor. O yüzden de yani ben size şöyle söyleyeyim. Bazen benim arkadaşlarım oluyor. Ya baba, sana yayına bağlanabilir miyiz? Baba diyorum, beni cepten aramayın. 212 alan koduyla 273-10-10'u arayın diyorum. Hatta bazen Instagram'dan, Twitter'dan bana yazıyorlar. Hayır diyorum, buradan yazmayın, direkt radyo hesabına gönderin. O yüzden de ya şu bağlansın, bu bağlansın, siz de bağlanın abi. Yani Serdal teveccüh ediyor, her sabah bizi arıyor, bağlanıyor, her daim bizi dinliyor adam. Yorumlarına katılıp katılmamak tamamıyla bizim kendi görüşümüz. Siz de arayın, ben herkesi yayına alıyorum. Hatta 1,5 dakika tanıdım, daha çok insanı yayına alabilmek için. Şimdi bir reklam vakti, reklamların ardından yine birlikteyiz.
2: Reklam.
3: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
4: Hedefe ulaştınız.
5: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
6: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
1: Reklam bitti ve hattımıza çok özel bir isim geldi. Teknik direktörümüz Sayın Giray Bulak. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz, günaydınlar.
0: Hoş bulduk, günaydın Emre, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Değerli hocam, Dünya Kupası bugün itibariyle başlıyor ama skandallarla başlıyor. We are 2006 diyor Amerikalılar. Yani biz 2026'nın içindeyiz ama içinde değil de dışında bırakmaya çalıştıkları çok isim var. Ne dersiniz?
0: Öncelikle senin programına katılan bütün benim gibi katılımcı arkadaşlarıma buradan selam ediyorum. Haftalık yayın programı içerisinde herkesin bir rolü var. Herkes çok önemli bilgiler veriyor. Sen de bunu çok iyi yönetiyorsun ekibimle beraber. Buradan tekrar arkadaşlarıma iyi günler, sağlıklar diliyorum. Sana da teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Teveccüh edip bize bağlanıyorsunuz her perşembe. Çok teşekkürler, saygıdeğer hocam.
0: Rica ederim. Yani Amerika daha hala kendini dünyanın en büyük ülkesi zannediyor. Yerine koyuyor. Belki öyledir, belki değildir. Belki birileri için öyledir. Ama benim için asla öyle olmadı. Bunu son İran Savaşı'nda da zaten İran çok dirayetli tutumuyla bunu gösteriyor. Siyaseti bir tarafa bırakıyorum ama İran'ın Meksika'ya yönlendirilmesi, oradan maçın oynanacak olduğu günden bir gün evvel Amerika'ya getirilmesi insanlık dışı bir şey. Ha, o zaman bu turnuvayı orada yapmayacaksın, Amerika'da yapmayacaksın. Aslında protesto etmeleri lazım. Yani Sudanlı hakem gidiyor ve Afrika'nın en iyisi, en başarılı, geleceği en iyi olan hakem arkadaş dışarıda bırakılıyor. Özbekler çantalarıyla beraber sonuna kadar aranıyor. Yani siz Dünya Kupası'na mı gidiyorsunuz, festivale mi gidiyorsunuz, yoksa aşağılanmaya mı gidiyorsunuz? Ayıp şeyler. Bir defa dışlama buradan başladı. Yani dışarıda kalmalar burada başladı. Sonra tabii ki 48 takımın dışında kalacak takımlar olacak, ülkeler olacak. Onlar da elenip ülkelerine dönmüş olacaklar. 36 takım devam edecek. İnşallah biz 36 takımın içerisinde yer alırız. Ve görevimizi en iyi şekilde yapıp ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz. Gençlerimize güveniyoruz, ekibimize güveniyoruz.
1: Peki, Giray Bulak hocamla birlikteyiz. İlk maçımız Avustralya ile, sonra Paraguay, ardından Amerika Birleşik Devletleri ev sahibiyle oynayacağız. Çok fazla seyahat edeceğiz maalesef. Nasıl yorumlarsınız maçlarımızı? Milli takımın genel form grafiği üzerinden analiz yapacak olursak şansımız nedir? Gruptan çıkarız değil mi?
0: Venezuela maçı iyi bir mesaj vermedi bizim için ama oynamayan oyuncularımız vardı, sakat oyuncularımız vardı. Toparlanması gereken oyuncularımız var. Yani Hakan'la Kenan'ın hala biz form durumunu bilmiyorum. Çünkü çok oynatamadık bu çocukları. Kenan epeydir oynamıyor. Hakan öyle. O bakımdan nasıl dönecekler? O koordinasyonları olacak mı? Ve uyumu sağlayacaklar mı? Sağlayabilecekler mi? Biliyorsun çok sıcaklarda da oynanacak maç. Tempolu maçlar oynanacak. O bakımdan burada bir belirsizlik var. Bu iki oyuncu da bizim için çok çok önemli oyuncu. Yani ikisi aşağı yukarı Arda, Kenan, Hakan dediğinizde bizim dünyanın en iyi takımlarında oynayan üç tane yeteneğimiz ve takımında bunlar çok önemli taşıyıcıları. Bunlar bizim için önemli. Artı tabii ki bu grup çok dengeli bir grup. Yani birçok okur, yazar, çizer, hoca, eleştirmen, analist bu grubu değerlendiriyor. Ben de takip ediyorum. Takip ettiğim kadarıyla koşucu, agresif oynayan, tempo yapan, rakipleri bozan, oyun yapısı olan takımlar var grubumuzda. Temposu yüksek oynanabilecek maçlarda bize karşı üstünlük sağlayabilirler. Benim korkum biz çocuklarımıza çok yük bindirdik. Yani biz bu gruptan kesin çıkarız. Bu gruptan çıktıktan sonra da önümüz açık işte filan takımlar olmasa oradan biz yürür kupayı bile alabiliriz diye bu çocukların üzerine çok yük bindiriyoruz. Çok baskı oluşturuyoruz. Kupaları bu gibi turnuvaları tek maçlı olarak düşünmek lazım. Bizim şimdi bu gruptan çıkma maçımız Avustralya'dır. Ama diyeceksiniz ki Avustralya'dan çok önemli oyuncular sayabilir misiniz? Sayamazsınız. Geçmişte sayıyordunuz. Ama bugün artık bu takımlar oynadıkları büyük ülke takımlarına karşı da zorluk çıkartan takımlar. Onlara çok pozisyon vermeyen takımlar. Artık futbol çok yakın oynanıyor. Kısa mesafede oynanıyor. Hızlı tempoda oynanıyor. Agresif oynanıyor. Ve gol yemediğiniz zaman da gol atabilme şansınız çoğalabiliyor. Bir duran toptan olabiliyor, bir pozisyon yakalıyorsunuz olabiliyor, rakibin ayağı kayıyor olabiliyor, bir konsantrasyon eksikliği size sonuç aldırabiliyor. O bakımdan zor maçlar oynayacağız. Ben bu gruptan herkes çıkarız diyorum ama çok büyük endişelerim var. Yani bunları söylediğimiz zaman insanlar da yanlış anlamasın. Ya benim kadar bizim milli takımımızın dünya şampiyonu olmasını isteyen bu ülkede 90 milyon insan var. 90 milyon kabul edelim. Hepiniz isterim. Ben de isterim. Ama aklı ön plana çıkartmak lazım. Mantıklı, akıllı olmak lazım. Nedir bizim özelliğimiz? Çok agresif bir takım değiliz. Çok sert bir takım değiliz. Biz daha çok yaratıcı oyuncularla ve hareketsiz toplarla beraber sonuç alan bir takımız. Çok çok hızlı oynayan, çok tempolu oynayan bir takım değiliz. Çok çabuk savunmaya gelebilen bir takım değiliz. Belki öne çıkmada çok sorun yaşamıyoruz ama geri gelmede çok büyük sorunlar yaşıyoruz. İşte bu geri gelmelerde bize güçlü çıkartacak takımlar var. Yani bunlar Avustralya'da böyle bir takım, Paraguay'da böyle bir takım, Amerika'da böyle bir takım. Onun için bu yazılanlara, çizilenlere işte aman biz şunu yapacağız, bunu yapacağız, böyle yapacağız deyip de kendini çok ön plana çıkartıp bak ne Türk milliyetçisi, bravo, helal olsun, bizim takımımızı şampiyon ilan etti gibi sözlere aldanmamak lazım. Çok dikkatli olmak lazım, çok uyanık olmak lazım.
1: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü artık Aykut Kocaman diyebiliriz. Neler söylersiniz Aykut Hoca ile ilgili, Fenerbahçe ile ilgili ve Aziz Yıldırım'ın yeni başkanlık serüveni ile ilgili ki hemen kolları sıvamış durumda. Diyor ki bu 10 artı 4 kuralını değiştirelim, 12'ye çıkartalım şeklinde bir yaklaşımı da var.
0: Şimdi Aykut Hocam, ben çok seviyorum, kardeşim gibi seviyorum, dürüst, çalışkan. Ve kendine bir kural koydu. Ben çalışırsam Fenerbahçe'yi çalıştırırım dedi. Bekledi. Aziz Bey de tebrik ediyorum. O da kazandı başkanlığı. Benim hocam Beylidir dedi. Ama onlardan önce de Oğuz Hoca'yı işin başına getirdi. Dolayısıyla ben böyle biliyorum en azından. Daha roller belli değil. Yani hatta işte Volkan'ın olması, birçok hoca isminden daha bahsediliyor. Aykut Hoca'ya yardımcı olacak. İşte altyapı sorumlusu, scout ekibi, işte sportif direktör, genel menajer. Ve bunlar tabii oluşturulacak. Mutlaka Aykut Hoca'nın ve Aziz Yıldırım'ın aklında bir şeyler vardır. Mutlaka bunların planlaması yapılmıştır. Oğuz eğer sportif direktör oraya getiriliyorsa, büyük bir akıl, çok zengin bir kişilik ve Oğuz da artık bu konularda çok büyük deneyimlere sahip. Hem milli takımdan hem çalıştığı takımlardan hem futbolcu zekasından. Ben Fenerbahçe'nin aidiyet duygusuna saygı duyuyorum. Bunu yapmalıydı Fenerbahçe. Yani kendi içinden hocalarını mutlaka yetiştirmeliydi ve hatta Anadolu'ya birçok takımlara hoca grubunu yaymalıydı. Hem oyuncu değiştirme açısından hem hocaların deneyim kazanması açısından. Yalnız bu yabancı sayısının Aziz Yıldırım tarafından tekrar yükseltilmesi çok doğru bir şey değil. Aynı şekilde Aziz Yıldırım Fatih Terim'le beraber bir futbolcu, yurt dışından getirilen futbolcu sayısını federasyona kabul ettirip arttırmışlardı. Bu bugünkü futbolun havuzun bize daralmasına neden olmuştu. İşte bize 30-35 kişilik bir grup var. Bu havuzdan oyuncu çıkartıyoruz. Yani herkes diyor ki Montella çok iyi bir seçim yaptı. Yok, yani alttan yukarı saydığınızda, üstten aşağı baktığınızda bu grup var, bu sayı var. Yani başka buna ekleyeceğiniz olduğunuz 5-6 tane daha oyuncu olur. Yani bizim havuzumuz var. O bakımdan ben bu sayıların tekrar yabancı sayısının artırılmasından yana değilim. Türk oyuncusuna saygı duyulmasından yanayım. Onların yetiştirilmesinden yanayım. Aykut Hoca'ya ve eğer Oğuz Hoca da olacaksa ona, Başkan Aziz Yıldırım'a başarılar diliyorum. Çok çok iyi bir karar aldılar. Bence Fenerbahçe'nin duygusunu orada ön plana çıkartmaya çalışıyorlar. Bu bakımdan hayırlı olsun. Başarılar diliyorum.
1: Peki Galatasaray ve Trabzonspor ve Beşiktaş bu sene özellikle aradaki açılan makası Galatasaray'la kapatma çabasında. Bu konudaki fikriniz nedir? Trabzonspor'un arka arkaya hamleleri gelmeye başladı. Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları vardı dün.
0: Trabzonspor çok iyi yolda. Çok iyi transferler yapıyor. Giden kim olursa olsun Trabzonspor belli ki artık oyuncu buluyor. Hem de genç oyuncu buluyor, yetenekli oyuncu buluyor. Bunları
1: mesela şöyle bir soru gelmiş size. Hocam sözünüzü balla kestim, özür diliyorum. Evet. Onana ve Olayi takası konuşuluyormuş. Neler söyler diyor değerli yorumcumuz. Akın'dan gelmiş bu soru. Onu da sorayım bu arada.
0: Onana Olayi takası kimle ilgili yapılacak?
1: Yani herhalde
0: ikisi de Trabzonspor'un oyuncusu, biri mukavele oyuncusu.
1: Hayır hayır, yani ikisini de başka takımlara takas etme gibi bir durum. Ya yani ikisini kaybederse Trabzonspor çok güç kaybeder mi? Herhalde öyle bir soru sormak istiyor.
0: Ama Trabzonspor artık oyuncu buluyor. Nasıl Uğurcan'ı Galatasaray'a verip Onana'yla orayı kapatıp çok da değerli bir oyuncu bulmuşsa Trabzonspor Onana gider. Bir başka kaleci bulur. Yani olay hiç piyasada yokken Trabzonspor onu buldu. Geldi, Afrika'nın en değerli oyuncularından bir tanesi seçildi. Olabilir. İyi bir rakam da verebilir. Onların takasında kullanabilir ve çok daha oyuncular olabilir. Trabzonspor artık eksiklerini giderebiliyor. Trabzonspor stoperlerini oluşturduğunda tabii ki Onana çok önemli Trabzonspor için. Onana çok önemli. Ama Onana'nın yerine gider bir başkasını bulursa kapatır orada Trabzonspor'u açığı. Orta sahaya bulabilecek olduğu oyuncular Trabzonspor'un ben okuyorum, takip ediyorum. Çok çok iyi oyunculara yaklaştı. Sağını solunu, kenarları çabuk hızlı, agresif, iyi atak yapabilen, adam geçiren, adam eksiltebilen, iyi ortalar yapan oyuncularla döşedi. Trabzonspor bu boşlukları çok rahat doldurabilir. Çünkü Trabzonspor'un avantajı şu: başkanı devam eden başkan, hocası devam eden hoca. O bakımdan Trabzonspor eksiğini yediğini biliyor. Şimdi Fenerbahçe hocasını aldı, işte yardımcılarını diyecek, başkanı geldi, yeni geldi. Şimdi oyuncu seferlerini başlayacak. Beşiktaş'ta böyle bir çalışma var. O bakımdan Trabzonspor Galatasaray'la avantajlı kuruyor. Galatasaray takımın zaten kadrosu belli. Türkiye Ligi'nin üstünde bir kadrosu var Galatasaray takımından. Derinlik açısından, nitelik açısından. Giden oyuncusu olur, gönderecek olduğu oyuncu olur ama Galatasaray takımı transferlerde hem çok sprint gizli gidiyor, hem istediği oyuncuya ulaşabiliyor. Niye? Şampiyonlar Ligi avantajı var Galatasaray takımının. O bakımdan orada da ismi olduğu için oyuncu Galatasaray'a çok rahat gelebiliyor.
1: Hocam tekrar Dünya Kupası'na dönelim, son 5 dakika içerisindeyiz. Neler söylersiniz Dünya Kupası'nda? Bu kupayı 5 kez kazanan bir Brezilya var, 4 kez kazanan Almanya ve İtalya bu kupada yok. Arjantin 3 kez kazandı, 4. arıyor. Uruguay 2 kez kazandı, Fransa, İngiltere ve İspanya topu dünyada 8 ülke değil mi? 2, 4, 6, 8 ülke kazanmış. Neler söylersiniz bu konuda?
0: Tabii kupa alışkanlığı olan ülkeler var. Kıtalardan dolayı avantajlı ülkeler var. Oraların kontenjanları var. Sürekli giden ama çok başarılı olamayan ülkeler var. Ama burada senin saydığın isimler arasında Norveç yok. Norveç'i bir kenara yaz Emre. Hmm. Benim önemli mesafeler kat edebileceğini düşündüğüm bir takım, bir ülke. Önemli oyuncuları var. Yani Norveç bir sürpriz yapabilir. Buna hazır olalım diye söylüyorum ama çok yani Brezilya diyoruz ama Brezilya'da yani doğru iyi bir takım, mutlaka bir takım ama evet, Arjantin bana göre Brezilya'ya göre daha avantajlı gibi görünüyor. İngiltere bir sürpriz yapabilir mi bilmiyorum. Ama her zaman işte Fransa ve İspanya başı çeken takımlar olur. Ama birbirleriyle düşme durumu nedir, eşleşme durumu nedir, o önümüzdeki günlerde belli olacak. Ama ben daha çok dört takım üzerinde duruyorum. Yani bunlar Arjantin, İspanya, Fransa ve Norveç.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz, burayı da tamamlayalım dediğiniz bir nokta?
0: Rica ederim. İyi yayınlar olsun. Ya Beşiktaş'a dokunmadık ama Beşiktaş'ta iyi bir hoca seçimi yaptı.
1: İtalyano'yu beğeniyor musunuz?
0: Ben beğeniyorum İtalyano'yu. Çünkü niye beğeniyorum biliyor musun Emre? Futbola emek veren insanların futbolun içerisinde olması lazım. Yani forma çıkarttınız, geldiniz. Galatasaray'ın başındasınız. Trabzon'un, Kayseri'nin, işte Antalya'nın, Muğla Spor'un başındasınız. Ben böyle hocalığı çok tasvip etmiyorum. Hocalık dediğin altyapı eğitimi alacak, altyapıdan oyuncular yetiştirecek, mahalleden oyuncular bulacak, sokaktan oyuncu bulacak, onunla beraber 3. lige gidecek, bal liginde çalışacak, 2. lige gelecek, orada yoğrulacak, orada sıkıntı çekecek, orada forma bulamayacak, orada para bulamayacak, orada yönetici bulamayacak, orada taraftar bulamayacak, orada destekçi bulamayacak, ama onlarla beraber bir noktaya gelecek, çıkacak ve dirençli olacak. Yani kavrula kavrula gelecek. Yoksa bugün ben işte şu takımda şu kadar oynadım, milli takımda bu kadar oynadım. Bak yavaş yavaş köpük gibi, onlar da bizim çocuklarımız, geldiler işte Süper Lig takımında çalıştılar ama olmuyor. Olmuyor. Bir yıl iki senede isim sayarım ben sana şimdi. 6-7 tane ismi arka arkaya sayarım. Ama işte onlar futbolcu yetiştirmedikleri için, orada emek sarf etmedikleri için, çok altlardan gelmedikleri için bugün Türkiye'de futbol bu seviyede, bu şekilde oluyor. Bunlar da yönetici kullanıyor. Bak diyor işte filan diye Emre geldi. Emre işte millide şu kadar milli takımda oynadı. Şu kadar senin özelinde söylüyorum. Emre Tile özelinde. Emre özelini söylemiyorum. Emre Tile özelinde. Şu kadar maç oynadı. Bunun şimdi Galatasaray'a çalıştırılması lazım. Ya böyle bir şey yok. Emre kaç tane oyuncu yetiştirdi? Emre kaç tane alttan takım çıkarttı? İşte İtalyan'a böyle bir hoca. Emek sarf eden bir hoca. Futbol mantalitesi de iyi olan, yani futbol aklı olan bir hoca. Yoksa yani oyuncu aklınız vardır, o başka bir şeydir. Oyuncu aklı sizi bir noktaya taşır. Oyuncu aklı sizi iyi futbolcu yapabilir. Büyük takım oyuncusu yapabilir, milli takım oyuncusu yapabilir ama futbol aklı farklı bir şeydir. Futbol aklı kulüpleri geliştirir, takımları geliştirir, oyuncu geliştirir, ülke futbolunu geliştirir. Hep biz bunun sıkıntısını çektik. Maalesef yöneticilerde bu insanları yakalıyorlar. Ne güzel paraları var diyor. Para da istemeyecekler bizden. Gelsin takımı çalıştırsın. Biz de istediğimizi söylüyoruz. Hocalar da yapıyor istediklerimizi nasıl olsa. Ama ondan sonra yerlerde sürünüyorsunuz. Bunu söylemek isterim.
1: Hocam size veda ederken Bursa'da bizim çocuklar için bestelenmiş bir şarkı var. Bursa Zeki Müren Sanat Lisesi'nin öğrencileri bir marş yapmışlar. Marşta Türkiye'de birinci seçilmiş. O marşla veda etmek istiyorum tekrar. Bugün gün içinde de çalmıştım. Ama bir daha çalalım ve genç kardeşlerimizi de onurlandıralım. Her şey için teşekkürler hocam.
0: Rica ederim. O çocuklarımıza saygı duyuyorum. Sanatı seven insanı sever. Resmi seven insanı sever. Sanatçıdan korkma. Saz çalan insandan korkma. Türkü çağıran insandan korkma. Şarkı söyleyen insandan korkma, resim yapan insandan korkma, kitap okuyan insandan korkma Emre'ciğim. Öpüyorum o çocuklarımı.
1: Ben de hepsini alnından öpüyor, sizle veda ediyor ve çocuklarla sizi baş başa bırakıyorum.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
4: Bunu al, şunu sat.
3: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından

0: Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71 bin kapasitesiyle konuklarını bekliyor. Energy Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan Energy Stadyumu NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli Energy Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80 bin kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap başlıyor.
3: Arkadaşlar, hazır mıyız?
4: Shakira, we are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We

Güney Afrika'yı ağırlayacak. Bak canlı tanıtım yaptım size işte. Daha ne olsun yani. Ve şov başlıyor. Are you ready? Hazır mısınız? O zaman come on.

Şarkının heyecanı çok fazla yok, bir kere onu söyleyeyim baştan. Dinledikçe alışırsın dediğin Serdar Ortaç şarkılarına da benzemiyor. Vereceksin Sefo'yla Demet Akalın'a, bak nasıl anasını ağlatıyorlar şarkı falan diye. Açılış töreni. Dünya futbol tarihi böyle bir açılış görmemiş olabilir diyor. Oraya dönecek değil mi konu? Ya. Çıkartacaksın Safiye Soyman'la Faik Öztürk'ü, bak açılış turnuvasında. Vereceksin Seda Sayan'a mikrofonu falan diye öyle.

0: saat diliminde oynanacak karşılaşmaların 78'ine Amerika ev sahipliği yapıyor. Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda 7 milyar dolar gelir elde edilen FIFA ve bu yıl 11 milyar dolar gelir elde edilmesi bekleniyor. Bilet fiyatları 2022'deki turnuvaya göre 10 kat daha fazla. Vay vay vay vay vay. Amerika yine parayı buldu. Ne zaman kaybetmişti ki diye öyle bir soru da gelebilir aslında. Tabii Dünya Kupası bu heyecan, futbol şöleni her şeyiyle mercek altında. Tarihinde ilk kez 48 takımla düzenlenen bir Dünya Kupası. A grubu, B grubu, C grubu, D grubu, E grubu, F grubu, F grubu, öyle gidiyor. L grubuna kadar devam ediyor değil mi? Meksikalar, Güney Afrikalar, Senegaller, Iraklar, Avusturyalar, Avustralyalar, Türkiye'ler, Kongolar, Özbekistanlar, Hırvatistanlar, Tunuslar, İsveçler, Japonyalar. İnanılmaz bir heyecan ki çok da fazla hissedilmiyor dışarıda. Reklamlar, meklamlar daha televizyonda yeni yeni dönmeye başladı. Biz cumartesi pazar gününe bağlamış sabahın erken saatlerinde o heyecanı biz oynamadıkça aman bayram gelmiş neyime mantığıyla yaklaşıp tamamen yumurta kapıya dayanmasını bekliyoruz. Yani öyle bir durum var. Tabii ki birçok yıldızın aslında son kez seyredilecek olması da bu kupanın değerini arttırıyor aslında. Yani bu kupayla birlikte pek çok yıldıza veda edeceğiz. Son şampiyon Messi mesela ya da Cristiano Ronaldo ya da Modric'i bir daha ne zaman Dünya Kupası'nda görürsün. Ben buna James Rodriguez'i ekleyebilirim. Belki Hun Ming-son olabilir, Van Dijk olabilir, Dzeko olabilir, Neuer olabilir, Alisson Becker olabilir. Değil mi? Neymar'ı söyleyenler de var. Son kupası olur diye düşünenler de var. Büyük bir ihtimalle Brezilya artık daha yeni yeteneklere yer verecektir. O yüzden Dünya Kupası'nda birçok yıldızı sahada son kez göreceğiz. Yıldızlar da kayar durmaz yerinde diye arkasından bağla işte değil mi şarkıyı yani. Ya yeni kurallarla beraber bilmiyorum futbol şöleni ne kadar keyif verecek. Ne oldu ya? Niye başlamadı? Aa ne sarı kartı? Aa kırmızı. Aa attı adamı falan diye. Öyle şeyler mi olacak acaba? Hakemler kale buluşları ve taç atışları için 5 saniyelik geri sayım yapacaklar. Bunlar belli ülkelere göre. Amerika 10 saniye oldu hala atmadı. Güney Afrika'yı 3 saniyede yaktılar diye bir şey de çıkabilir mi acaba? Yoksa biz mi böyle kaosu bekler hale gelen bir hastalığa sahip olduk? Şimdi taç atışı zamanında kullanılmadığı takdirde rakip takıma geçiyor top. Gecikmeli yapılan kale vuruşlarında ise rakip takım korner kazanıyor. Oyuncu değişikliği 10 saniye içinde yapılacak. Bu süre aşılırsa oyuna girecek futbolcu maç durana kadar en az 1 dakika kenarda bekleyecek. Sakatlanarak maçın durmasına neden olan ve kenara gelen oyuncu ise sahaya dönmeden önce 1 dakika beklemek zorunda kalacak. Bunlar önemli konular, bunlar önemli ayrıntılar. Tabii bu turnuvanın bir de rakamlarla karşılıkları var. Turnuvada 16 farklı statta 4 farklı saat diliminde toplamda 104 maç oynanacak. Karşılaşmaların 78'ine Amerika ev sahipliği yaparken gruplarda ilk 2 takımla en iyi 8 grup üçüncüsü üst tura çıkıyor. Yeşilburun Adaları, Curaçao, Ürdün ve Özbekistan tarihlerinde ilk kez bu kupada mücadele ediyorlar. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda 7 milyar dolar gelir elde etmişti FIFA ve bu rakamın 2026'da 11,5-12 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. 12 milyar dolar dediğimiz para çok büyük bir para be İrfan 25.
1: Güzel.
0: Yani öyle bir böyle bir para değil yani.
1: İyi para.
0: Biraz yakında olacak. Mesela ne zaman Türkiye'de Dünya Kupası'nı seyrederiz? Olur mu sence? Yani tek başına olmaz belki ama.
1: Niye tek başına da yapabilir Türkiye? Yani onu başarabilecek.
0: Ya yapamayacağımız bir iş var mı İrfan? Allah aşkına şimdi
1: yani
0: sen.
1: Yani Allah şöyle söyleyeyim, Türkiye tek başına da yapabilir. Hatta çok da güzel olur. Amerika'da biliyorsun aslında şu anda sıcaklık falan bazı yerlerde çok
0: 45 dereceleri falan bulduğu söyleniyor.
1: Evet. Mesela o anlamda Türkiye'de hangi ayda yaparsan yap bence çok daha güzel olur.
0: Olur tabii canım. Ama Antalya'da kamp yapanlarla Sivas'ta kamp yapanlar arasında fark olur mu bu dönemde? Çok olur, da olmaz aslında. Yani ne kadar fazla bir ısı farkı olabilir ki? Yok, en fazla 5 derece olabilir. Tabii, yani. Tabii. Şimdi öyle bir şey değil ki. Ya da mesafeler ne kadar olabilir? Türkiye'de buradan Kars'a olan uçak yolculuğu bir en saat, fazla 1,5 saat sürer. 1,5 saat sürer. Bizim milli takımımızın kamp yaptığı yerden maçın oynanacağı yere gidişi 3,5 saat mi sürecekmiş? Daha o tarz bir şey. 4 saati falan bulacak galiba değil mi?
1: Bazı yerlerde uçaklar 6-7 saati de buluyor.
0: Yani onun uçağı beklemesi, girişi, çıkışı, oturması, inmesi, bavulların gelmesi, otobüse geçilmesi falan derken.
1: Tabii ama yani şöyle söyleyeyim. Umarım artık dünya şampiyonası başlıyor. Ben gruptan çok rahat çıkacağımızı düşünüyorum Doğan. Yani öyle söyleyeyim.
0: Başka şey düşünmenin bir anlamı yok zaten. Ya. Kötüyü de çağırmayalım. Tabii evet, ki çıkalım
1: ben,
0: yani.
1: Ben gruptan çıkacağımızı düşünüyorum ama hani ileriye...
0: Güzel bir hikaye yazalım be. Yani bizim de gururlanabileceğimiz 24 senede bir neredeyse katıldığımız bu tür organizasyon.
1: Ben dedim, İlyas Sabar Ajansı'ndaydım. O zaman daha yeni başlamıştık. 2008, yani yeni başlamış derken 2008 Dünya Kupası şeyinde Güney Kore'deki şampiyonada. Gerçekten orada o zaman yine maçlar yine 7'de falan başlıyordu. En geç maç 8.30'da falan başlıyordu. Yine saat 5'te maçlarımız var. Güzel olur yani.
0: Tabii ki güzel olur.
1: Erken kalkacağız yani.
0: Yani zaten kalkılıyor. O kadar çok organizasyonla alakalı şeyler yapıldı ki kahvaltılar düzenleniyor. Maçın oynanacağı saatte bir tane camide televizyon koyalım mı denmiş. Müftülük izin vermemiş sabah namazından sonra direkt geçelim mi maça diye. Ya inanılmaz bir ülkeyiz. İnanılmaz renkli bir ülkeyiz.
1: Şey diye 2002 Dünya Şampiyonası 2008'de mi alıyor? 2002 Dünya Şampiyonası'nda. Şeyler tatil olmuştu yani iş yerleri millet hani saat 7'de maç olduğu
0: ya esnaf falan olur. Tamamen sabah 9'da 10'da kahvaltıları yumurtalar açlanıyor simitler geliyor peynirler domatesler 37 ekran televizyonla kuaförde berberde falan maçlar seyrediliyor.
1: Tabii 2002 Dünya Şampiyonası o anlamda çok güzeldi. Benim
0: yalnız bu arada çok büyük bir problem var. Bu problemi çok da dile getirmiyorlar. Yalnız sosyal medya üzerinden bir kaos yaratıldı biliyorsun değil mi? Yani TRT'nin bu maçları verme konusunda yeniden bir kurulum yapması gerekiyor izleyenlerin. Uydu yayınlarıyla alakalı şifreye geçebileceği, işte internet üzerinden seyrederken bir sıkıntı yok ama kablolu üzerinden seyrettiğinde
1: şifre veriyor.
0: Onun için yeniden dikey polarizasyon bilmem nesi falanı filanı o uydu anteni değiştirmen ya da belli bir yeniden kurulum yapman gerekiyor. Bunu Niğde'nin dağlarında Mehmet amca nasıl yapacak falan gibi örneklerle veriliyor. Bu büyük bir sıkıntı değil
1: ama
0: mi aslında?
1: Ama şöyle söyleyeyim bunu tüm şeyler yapıyor. Zaten eğer şifre o şekilde verirse zaten cezası var biliyorsun. Yani mecburen yani TRT bunu kendi kendi isteyerek yapmıyor. Mecbur belli zorunlulukları var. Çünkü o yayıncı kuruluşlar ve şimdi diyelim ki Yunanistan'da Türkiye'ye yakın yerler nere var? Bulgaristan, Ermenistan onların da yayın kuruluşları var. Şimdi belli noktalardan Türkiye'deki şeyden oradan rahatça izleyebilirler eğer şifreli olmasa. Dolayısıyla şifre veriyorlar. Ama yani, tabii dijital yayın şeyler olanlara Cici Türk gibi işte Desmart gibi yani onlarda sıkıntı yaşanmıyor. Ama tabii kablolu olanlarda bir sıkıntı yaşanacak. Onun için yeni kurulum yapılması gerekiyor.
0: Bununla ilgili hemen çıkan haberlerle ilgili şöyle bir şey yapalım. TRT'den yapılan bir açıklama var. Milli takımımızın maçları başta olmak üzere Dünya Kupası heyecanı yine TRT ekranlarında yaşanacak. Karşılaşmaları kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcılarınızı görselde yer alan güncel frekans bilgilerine göre ayarlamanız yeterlidir deniyor. Daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerimizin yeniden işlem yapmasına gerek kalmayacak. Dünya Kupası maçlarını Türkiye'de TRT ekranlarından şifresiz ve kesintisiz izleyebilirsiniz ki tüm futbol severlere iyi seyirler diliyoruz şeklinde bir açıklaması geldi. TRT'nin yapmış olduğu bu paylaşım önemli. Tabii ki TRT'nin frekans bilgileriyle alakalı da bir şeyler söylemek lazım. TRT 1 veya TRT Spor üzerinden yayınlanacak Dünya Kupası maçları için güncel Türk Saat 4A uydusundan yararlanmak gerekiyor. 4A frekans ayarları da belli oldu. A milli futbol takımının Avustralya, Paraguay ve Amerika ile oynayacağı kritik grup maçlarını şifresiz izlemek isteyen vatandaşlar için TRT frekans bilgileri ve Dünya Kupası detaylarını paylaştı. Bununla ilgili olarak bir sürü şey var. polarizasyonlar, onun sonrasında
1: dikey yatay,
0: işte ayar bilgileri, uydu TürkSat 4A frekans, işte 11.794 polarizasyon ve dikey sembol oranı, işte 30.000, ondan sonra fake 3-4 ayarları yapmak gerekiyor. Valla birçok yere gideceğiz. Hani doğa biz seyredemiyoruz. Ne yapacağız? Mehmet amca geliyorum. Bakacağım şimdi ben. Şunu yapmak lazım. Bunu yapmak lazım.
1: Komşularda yardım. Komşularda.
0: Büyük ihtimalle çocuklardan, gençlerden çok yardım alınacak bu konuyla ilgili.
1: Komşularda yardım alınacak o konularda.
0: Valla tabii bu heyecanı yaşıyoruz. Tabii Dünya Kupası ile ilgili.
1: Dün aynısı şeyde oldu. Milletler Ligi'nde voleybol liginde Amerika ile karşılaşmıştı Türkiye. Evet. Erkek voleybol takımı. Orada da ilk başta girdi, sonra şifre girmek zorunda kaldı. Şifre girdi. Yani tekrar ayarlamak gerekiyor.
0: Kesinlikle öyle. Ve tabii Dünya Kupası'ndaki ilk maçla beraber bizim 14 Haziran'daki Avustralya karşısında oynayacak olan maçımızdan önce bugün Meksika Güney Afrika'yı ağırlayacak. Saat 22'de başlıyor. Bazı maçlar 22, bazı maçlar 19'da maç var. Saat gece 1'de var, 4'te var, 5'te var, 7'de var, 6'da var. O saatlerde yani her saat diliminde neredeyse maç var.
1: Şey var ama yani biz herhalde grubu çıkarsak yerinden 7 ile 9'u 7 ile 10 arasında.
0: Ne diyorsun? Sevindirme beni verin. Ya bunları bekliyoruz tabii ki. Ya.
1: Ama şey güzel ya, 5'te kalkıp hemen maçı izlemek falan ha.
0: Maçı izleyip yatan olur mu? Tekrar. Pazar günü bir de çünkü.
1: Tabii 5 ya, maçı izleyip yatarsın ne olacak?
0: O şey skora göre değişebilir Doğan diye cevaplar gelir elbine. Uyuttu maç diye, sen ikinci yarıyı görmedin bile. İnşallah bunlar olmaz. O heyecanı güzel bir şekilde iliklere kadar hissederek yaşarız yani.
1: Şimdi ben iyi takımdan sürpriz bekliyorum ya. 2002'deki gibi 2002 Dünya Şampiyonası'nda da yani Şenol Güneş'le beraber çok önemli başarı elde etmiştik yani, öyle çok iyiydi yani. Mesela Brezilya maçını hiç unutamıyorum. Yani.
0: Amerika'ya kimler geldi? Birçok ülke geldi. 48 ülke geliyor. En çok yolculuğu Churuchao yapmış. 10.110 kilometre yol kat ederek gelmiş Amerika'ya.
1: Churuchao'nun şeyi teknik direktör, advokat değil mi? Churuchao'nun teknik direktör. Yani orada da biliyorsun onun sponsoru mu şeyi destekseydi Türk iş adamı.
0: Türk iş adamı.
1: Evet, ondan sonra baskıyla tekrar aslında ayrılmıştı advokat, tekrar baskıyla göreve getirildi. Yani küçük ama Churuchao da bakalım nasıl oynayacak advokatla
0: beraber. Biz 7.200 kilometre yapmışız. Avusturya 9.610, Bosna Hersek, İngiltere falan diye öyle yazmışlar işte. Burada bir sürü bilgi paylaşılmış tabii. Güzel bir hikaye yazmak istiyoruz diyen Orkun ve Kenan röportajları var. A milli takımın iki yıldızı Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu ile birlikte basın toplantısı yaptı. 2002'de olduğu gibi kendilerinden de bahsedilmesini istiyor. İşte o dönemin yıldızları ile alakalı Ümit Davalalar'dan tut, işte başlıyor ya o heyecan, Rüştü Reçmerler'e kadar böyle uzanan Şenol Güneş ve ekibinin işte Montella ve çocuklar şeklinde anılmasını istiyorlar ki bu onların elinde olan bir şey. Hani biz dua mı lazım buradan, ne bileyim destek tabii mi lazım, hepsini veriyoruz da.
1: 24 yılda bir oluyor ya işte, o yüzden.
0: Tabii ki.
1: 24 yılda.
0: Grup maçlarımızın yanında bundan sonra oynayacağımız maçlarda da hemen hesaplar önceden yapılıyor. Dur şu grup maçlarını bitirelim. Çeyrek finalde mi Arjantin geliyor, yarı finalde mi İspanya geliyor gibi şeylere bakmanın bir anlamı yok. Biz ne kadar çok sıkılıyoruz değil mi hemen anında? Daha oynanmamış maçtan sıkıldık ya. Arjantin gelecekmiş de abi çeyrekten sonra, yok zaten. İşte İspanya gelecekmiş baba, bitti işte bu kadar falan gibi. Ya ne kadar olumsuz bakıyoruz.
1: Bir şey söyleyeyim, 2002 Dünya Şampiyonası'nda grupta Brezilya vardı. Ve Brezilya'yı da iki defa karşılaştık. Yani ikisinde de kafa kafaya oynadık hatta.
0: Ya Fransa'yı biz yendik. Kendi sahasında da berabere kaldık.
1: İspanya'yla da berabere kaldık kendi sahasında deplasmanda. Dolayısıyla milli takım bence çok iyi bir jenerasyonumuz var. Ve bu jenerasyonun çok önemli işler başaracağına da inanıyorum ben. Yani yeter ki kendine güvensin.
0: Ya İrfan, Almanların, Hollanda'nın, Fransa'nın, İspanya'nın ne yapacağını biliyorsun. Bizim ne yapacağımızı kimse bilmiyor.
1: Evet, o da doğru.
0: Anladın mı? Çok enteresan bir futbol anlayışımız var bizim.
1: Ya düşünsene yani. Mesela İspanya'dan buradan 6 tane yedin. Gittin deplasmanda belki de yedek kadroyla çıktın. Hani kalede değiştirdin, 4-5 tane oyuncu değiştirdin. Kimsenin umudu yoktu. 2-2 bitti maç. Yani orada kendi sahasında kaldı, İspanya'yı yeniyordun. İyi de oynadı yani.
0: Curaçao diye tabir ediliyor abi. Churochua Hollanda'nın sömürgesidir. O yüzden Curaçao diye okunacak. Onu da bilgisini vereyim demiş. Diğer taraftan İstanbul'dan İrfan Bey diye yazmışlar. Sana Fenerbahçe ile ilgili çok fazla soru gelmeye başlayacak. Çünkü mazbata tamamlandı. Aykut Hoca da tamam artık bundan sonrası
1: ya, başından
0: için.
1: Başından beri söylüyoruz ya.
0: Hep
1: ya,
0: beraber zaten sen bu bilgileri daha seçim öncesinde Aziz Bey aday olduğunda vermiştin. Aykut Hoca ile büyük bir ihtimalle yola başlayacak demiştin. Ama gizlenmesi ya da direkt açıklanmamasının hala da anlaşılmadığı bir durumu yaşıyorum ben. Yani
1: ya şöyle söyleyeyim Doğan, onun da bir nedeni var. Yani onun da nedeni ne? Çok inanılmaz derece sosyal medya çok kötü. Sosyal medyada inanılmaz bir yıpratma şeyi var.
0: Algı operasyonu yapılıyor. Linç operasyonu yapılıyor.
1: Oğuz Çetin mesela futbol aklını açıkladı değil mi? Aziz Yıldırım ne dedi? Benim futbol aklım Oğuz Çetin dedi. Ya Oğuz Çetin de iyi gidi. Seversin sevmezsin. Ama Fenerbahçe onun üzerinden yapılan yorumları gördüm ya, neredeyse 15-20 gündür yerden yere vuruluyor. Yani şimdi daha düne kadar Devin Özek için, daha tanımadıkları oyun, tanımadıkları bir adam için övgüler düzenler Oğuz Çetin için Fenerbahçe'nin önemli bir değeridir. Ağır eleştiriler. Şimdi Sayın Aykut Kocaman'a açıklamış olsaydı Sayın Aziz Yıldırım, bu bir ay içerisinde yapılacak yorumları düşünemiyorum ya. Her türlü sosyal medyadan algı yapılacaktı. Her türlü yıpratma politikası yapılacaktı. Ve sonuçta bugüne aslında bunu Sayın Aziz Yıldırım'ın çalışacağını net bir şekilde biliyorduk aslında. Yani onu söyleyeyim. Yani birçok dernek toplantılarında hepsini dile getirdi. Hatta Tekirdağ'daki bizim Sözcü TV'ye katıldığı yayından önce Tekirdağ'da net bir şekilde, hatta bir taraftarla bir kongre üyesinin tepkisine neden istemiyorsun hani deyince soruyu da karşılık verdi. Neden istemiyorsun? Ya ondan sonraki söyledi. Sayın Aykut Kocaman'ı savunur açıklamalar yaptığını gördük Sayın Aziz Yıldırım'ın. Şimdi Aziz Yıldırım inanıyor. Şimdi inandığı bir isim üzerinde beraber, çünkü bir seneliğine geliyor. Aziz Yıldırım ne dedi? Ben 20 yılımı koydum ve 20 yılımı tehlikeye atarak buraya geldim dedi. Ve bu süreç içerisinde bir yılda kendisinin inandığı, güvendiği bir isimle çalışmak istiyor. Burada yönetim kurulunda farklı isimler var mıydı? Evet, yönetim kurulunda Aykut Kocaman'ı istemeyen farklı isimler öne süren, özellikle Montella ve Nuri Şahin ismini öne süren yöneticiler var mıydı? Vardı. Ama diğer taraftan Sayın Aziz Yıldırım bunu defalarca söylediği gibi Aykut Kocaman'la çalışacağını ifade etmişti ki mazbat töreni açıklandı. Bugün yarın Sayın Aykut Kocaman'ı açıklar. Aykut Kocaman'la birlikte yine Fenerbahçe'nin 2017-2018 yılına kadar idari menajerliğini yapan Sayın Hasan Çetinkaya'nın da yine göreve döneceği ve futbol aklı olarak görev yapacağı, yine onun yardımcısına yapılan Batur Alp Soydaş'ın tekrar Samandıra'da görev yapacağını söyleyelim. Yine Sayın Aykut Kocaman'ın geniş bir ekiple, yani yardımcı ekibiyle çalışacağını, bu yardımcı ekibine Volkan Demirel, Selçuk Şahin ve bu gibi isimlerin dahil olacağını, yine Sayın Aykut Kocaman'ın eski
0: Selçuk Şahin ve Vebo Başakşehir'de de görev almışlar mıydı? Selçuk Şahin var mıydı o grupta?
1: Selçuk yoktu.
0: Vebo vardı değil mi?
1: Vebo vardı.
0: Hatta ırkçılıkla karşı karşıya kalmıştı bir Avrupa maçında. Evet. Yani maç durmuştu. Ondan sonra özür diler dilendi, bir şey oldu, yarıda kalacak mı kalmayacak mı diye hatırladım. Yani o grupta acaba Selçuk Şahin de var mıydı o ekipte diye
1: yoktu. Şimdi diğer taraftan tabii yine Sayın Aykut Kocaman'ın teknik heyeti, yani eski teknik heyetinden 4 isim de dahil olacak ama yanılmıyorsam onlardan Ömer Oviç'in olmasını beklemiyorum. Diğer isimler
0: falan. Kaleci antrenörü olarak.
1: Yok, kaleci antrenörü, yani eski ekibinden, yani Sayın Aykut Kocaman 2017-2018'de birlikte görev yaptı. Teknik heyetten 4 isim de yer alacak. Sayın Alper Aççı, fizik kondisyoner ekibi gibi yer alanlar. Yani bu isimlerin de yeniden görev alması bekleniyor. Ciddi bir çalışma yaptığını biliyoruz Sayın Aykut Kocaman'ın. Ve göreve tam anlamıyla hazır bir şekilde gelecek.
0: Mert Meriç'ten bahsediyorsun değil mi? Ömer Oviç dediğin.
1: Evet.
0: Mert Meriç. Kocaeli Spor'un da yıllardır kalesini korumuştur.
1: O yardımcı biliyorsun. Hemen Aykut Kocaman'dan sonra birinci yardımcıydı ama herhalde o görev almayacak diye biliyorum ben.
0: Semih
1: yok.
0: Tuncay geri döner mi? Tuncay neden gitti?
1: Tuncay istifa etti. Yeni, yani eski yönetimle beraber gelmişti. mevcut yönetim bilmiyorum ne yapacak yani, bir değerlendirme yapacak mı bilmiyorum onunla ilgili.
0: Ha şöyle mi düşündü? Ben zaten gelince beni kovacaklar, ben gideyim mi dedi. Öyle bir şey mi düşünce mi var? Zaten... Şimdi neden soruyorum bunu biliyor musun? Burada sıkıntılı olan sorunlardan bir tanesi. Ben geçenlerde, hatta dün Serkan Pilavoğlu'yla biraz yazıştık. Fenerbahçe tribünlerinin çok tanınmış isimlerinden bir tanesi. İşte Ali Bey'e yakınlığıyla bilindi. Öbür taraftan şimdi biraz daha farklı bir şekilde işte bazı yönetimlerle ilgili. Şimdi dedim ki gel tribünlerle ilgili, bir tribünde olan biri olarak, deplasmana giden, sürekli maçı kaçırmayan, sabahından gecesine kadar bu organizasyonun içinde olan biri olarak gel bunu konuşalım dedim. Abi ne zaman istiyorsan falan dedi.
1: Serkan'ı severim. Sevdiğim bir iş.
0: Evet. Çok... Yani çok renkli de bir kişiliktir. Evet. Çok da sevilir. Çok da bilindik bir karakterdir. O yüzden onlar Kızıl Toprak'ta biliyorsun bir arkadaş toplantısı, evet, yaparlar. Oradan parkın oradan yürüye yürüye stada giden bir ekiptir. Hatta beni de bir gün ağırlamışlardı. 50 tane 100 tane Fenerbahçe'nin arasında derbiyi seyretmiştik. Berabere kaldığımız derbiydi. Onun sonrasında ben de onları bir gün Beşiktaş'ta ağırlamak istedim. Gelmediler sonra. Öyle bir şey oldu neyse. Sonra tabii... Burada güzel dostluklar kurulabiliyor. Burada farklı insanlarla tanışılabiliyor. Farklı kültürler gibi böyle değişik atmosferler içerisinde oksijen paylaşımı yapılabiliyor. Şimdi şöyle bir gerçek var. Burada Tuncay gibi hala da Fenerbahçe'de abi öyle bir sol kanat yok diyebileceğin, forvet hattında onun gibi hızlı olabilecek, Rıdvan'dan sonra bir numaralı isim diye sayabileceğin falan gibi isimler neden tutulamıyor? Neden Semih gibi, Tuncay gibi, bak Volkan diyorsun, onları sayıyorsun arka arkaya, Vebo gibi, böyle yabancı 3-5 tane oyuncu sayınca mesela Fenerbahçeliler mutlu oluyor. Çünkü Galatasaray'da bu kültür hep var diyerek böyle pazarlandı ya.
1: Dirk Kuyt'un da olması bekleniyor.
0: Evet, mesela Kuyt gelecek. Hoydonk geliyor zaman zaman mesela, Acun Ilıcalı vasıtasıyla da olsa. Kulüp mesela bu organizasyonlara çok daha fazla yer verme, ama şey tabii ki hani şampiyonluk yolunda giderse böyle renklendirmeler yapar mı bu iletişimci?
1: Yapar yani, ben şöyle söyleyeyim.
0: Kim var mesela Aziz Bey'in iletişimin başında?
1: Şu anda daha belli değil. Biliyorsun Yusuf Mertol yürüttü seçim sürecinde iletişimi. Sayın Murat Tayan yürüttü. Ve orada çok
0: seni yazacaklar şimdi İrfan niye girmiyor diye devam edecek. Hemen örnek verecekler, bak ben sana söyleyeyim.
1: Çok değerli insanlar var hepsinin. Çok da bu seçim sürecini çok iyi yönettiler. Ki rekor oyla seçildi biliyorsunuz Sayın Aziz Yıldırım. Yani onlar da onun bu başarısını gösteriyor. Dolayısıyla orada yine yani bir iletişim direktörü olarak o süreçte, seçim sürecinde Murat Tayyan, işte Yusuf Mertol'la birlikte çalışan arkadaşlardan bir tanesi görev yapacak. Şu anda ismi net olarak açıklanmadı ama ilerleyen günlerde açıklanır. Bizim bir beklentimiz yok yani Doğancığım yani. Ben biliyorsun yani ben seçim sürecinde yani zaten birçok insan dile getiriyordu. Ama ben net bir şekilde tavrımı derken ben mümkün olduğunca her iki adaya da objektif şekilde şey yapmaya yani yaklaşmaya çalıştım. Ama diğer taraftan da özellikle Sayın Hakan Safin iletişim dilinin çok yanlış olduğunu ve ona kaybettirebileceğini çok birçok yayında dile getirdim ki zaten bence açıklanan sonuçların yani sonuçların bu noktada olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi kullanılan iletişim diliydi. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım bu kulübe beğenseniz de beğenmeseniz de 20 yıl başkanlık yapmış. Benim için efsane bir başkandır. Ben öyle düşünüyorum. Ve kulübe yaptıkları ortadadır. Çok önemli tesisler kazandırmıştır. Ve bütün seçim süreci boyunca Sayın Aziz Yıldırım birleştirici dil kullandı. Ve o birleştirici dilinde kendisine zaten bu rekor oyla döndüğünü söyleyebiliriz. Hani kongre üyeleri aslında bu şu anda biraz gemiyi limana sağ salim yaklaştıracak kişinin, yani daha güvenli bir şekilde yaklaştıracak kişinin Aziz Yıldırım olduğuna karar verdiler ve onu rekor oyla yeniden seçtiler ve 8 sene sonra Sayın Aziz Yıldırım tekrar göreve geldi. Şu anda dün mazbatalarını aldılar. Dün ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdiler. Bugün yine bir yönetim kurulu toplantısı olacak. Onları gerçekten zor bir görev bekliyor aslında baktığımızda. Çünkü aldığımız bilgiler Mayıs ayının ödemelerinin yapılmadığı ve dolayısıyla kulübe daha bismillah girer girmez 30 milyon euroluk bir ödemeyle karşılaştığı yönünde bilgiler var Doğan. Yani girer girmez 30 milyon euro.
0: İlk ne yapılacak diye zaten soracaktım sana yani. Ne yapılacak?
1: İlk zaten 30 milyon euro ödenecek, onu söyleyeyim yani. Herhalde büyük ihtimalle ödenmiş.
0: Ama bunlar zaten bilinerek çıkılmadı mı yola?
1: Tabii tabii, bunlar beklenti yani, şöyle söyleyeyim hatta.
0: Ama şaşırtıcı bir şey değil yani. Hmm. Bu ne ya, bu da bir anda karşımıza çıktı yok, gibi bir yok, şey değil
1: yok,
0: zaten.
1: Yok yok, onlar zaten şöyle söyleyeyim, 150 milyon euroluk bir nakit girişiyle hemen yani bu nakit açığıyla karşılaşabildikleri için buna hazırlıklı olarak geldiler zaten. Yani güçlü bir yönetim var. Hem mali anlamda hem temsil anlamında çok güçlü bir yönetim var. Zaten bu yönetimin en önemli şeyi de bu zorlu dönemden Fenerbahçe'yi çıkarmak, Fenerbahçe'yi şampiyonluğa ulaştırmak, şampiyonluk gazetesine son vermek, mali anlamda da kulübü önemli bir, yani kulübü daha rahat bir konuma getirmek. Amaç, tüm amaç bu.
0: Bu arada Ömerovic Partizan'dan Kocaelispor'a gelmişti kardeşim. Kocaelispor'da oynamadı ki hiç diye bir şey yazmış da bir arkadaşımız. O yüzden Ömerovic'i de öyle bir hatırlatmış olalım. Bir reklama gitmem lazım. Onları verelim. Hiç bölünmeden devam edelim. Ama reklama gitmeden önce de bir hatırlatma yapalım. İki ayrı dönemde de yöneticilik yapmış kulübün eski basketbolcularından Köksal Özbek dün son yolculuğuna uğurlandı.
1: Aziz Yıldırım orada gözyaşlarını tutamadı gerçekten. Çünkü çok
0: iyi, değer verdiği, çok iyi bir dostlukları vardı.
1: Çok iyi
0: bir dostu,
1: çok iyi, çok önemli dostlukları vardı. Zaten Aziz Yıldırım'ın ilk yönetim kurulunda da
0: inşallah cennette yani, beraber olacağız diye de bir ya konuşma
1: çok
0: yaptı.
1: Şöyle söyleyeyim, çok
0: Allah rahmet eylesin Köksal kardeş. Yani bu camia seni unutmayacak dedi.
1: Şöyle söyleyeyim, hiçbir Aziz Yıldırım herhalde gözyaşlarını hani bir konuşma esnasında duygulandı veya gözyaşlarını gördüğümüz yoktu ya. Ben hiç görmedim bugüne kadar. Yani çok değer verdi. Çok şey yaptı, değer verdi. Dostum olarak değerlendirdiği bir isimdi.
0: Çok duygusallaşmaya başladığı yaşa geldi diyebilir miyiz? Aslında o soğukkanlılığı bir tarafa artık.
1: Biraz öyle oldu gibi.
0: Yani kızı bile konuşurken ona bakışının daha farklı olduğunu ya görebiliyoruz mesela.
1: Bazen hani insanlar bana diyor ya, ben gerçekten Aziz Yıldırım'ı çok seviyorum. Hani açık söyleyeyim, net bir şekilde yani başkana karşı ayrı bir sevgim var. Ben bunu hiçbir zaman da şey yapmadım. Yani,
0: sırf İrfan abi için Fenerbahçe şampiyon olsun diye mesaj atmış bir tane.
1: Ya o tabii. Yani başkanın mesela şeyine çok Doğan yani niye ayran olmuş? Bize mesela sözcü diye çıkmadan önce Tekirdağ'da işte Lüaburg'da saat Londra'dan geldi. Bayramın hemen ertesi günü. Londra'dan sonra geldi işte Tekirdağ, Lüleburgaz, o tarafları falan, Edirne, oraların hepsini gezdi. Saat 22'de bizim yayın var. Yayına gelmeden önce artık o arabayla dönüyorlar. Tabii çok geç bir saat. Hemen ne yapalım falan, işte nasıl yapacak, dinlenmesi lazım, işte duş alması lazım. Saat 9'da hemen orada Hilton Otel'de kısa bir dinlenme, yarım saatlik dinlenme. Sonra tekrar yayına çıktı, yayını bitirdi. 12 falan artık oturuyoruz falan, 12 oldu falan. Sabahleyin de 10'da Feder'in toplantısı var. Ben dedim ki yani iter, ben de Feder'e gider. Benim eve gelişimde 1.30. Ben kalkamadım ben yani. ben kalkamadım. Yorulmuşuz artık, biz de sabah şeydi. Sabah dedim ki ya dedim kalkayım. Bir uyuyakalmışım saat 9. Bir baktım başkan 10'da orada yani. Bak düşün yani. O Londra'dan geliyorsun. Bütün gün boyunca o dernekleri geziyorsun. Akşam yayına çıkıyorsun. Konuşuyorsun. Bir de o derneklerde bir tane oturmuyorsun sadece. Sürekli sorulara cevap veriyorsun. Yani o tempo, o yaşta o tempo yani, ve yani Fenerbahçe'nin sıkıntıda olduğu için, Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikede gördüğü için taşın altına elini sokmuş bir insandan bahsediyoruz. İstese girmeyebilirdi. Çok rahat bir şekilde dışarıdan maçını izleyebilirdi ama bu anlamda da her anlamda saygı gösterilmesi gereken bir önemli bir lider. Yani lider olmak zor, kolay değil. Gerçekten benim için çok önemli bir lider Sayın Aziz Yıldırım.
0: İşte bir başlangıç, eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardılar. İrfan bırak bu işleri, mesajları ya, onun sonrasında bak, işte, tabii ki bir sürü şeyler
1: bir
0: yazılıyor.
1: Şey söyleyeceğim. Bunları
0: bunları söylememin sebebi de sen ne kadar bunları konuşursan konuş, sana gelecek olan tepkileri de bil istediğim için söylüyorum.
1: Ya bir şey söyleyeyim, ben tepkilerden hiç çekiyorum. Ben en başından beri...
0: Seni değiştirmeyeceğini de biliyorum
1: ben,
0: zaten.
1: Ben 2018'de de aynı şeyi söylüyordum. 2026'da da aynı şeyi söylüyorum. Yani beni... Camiada herhalde 100 kişiye sorsanız 99'u İrfan'ın ne düşündüğünü net bir şekilde size söyler.
0: Camiayla burada... bu kadar yakınsan, bu kadar şeysen, herkesin merak ettiği soruyu sana soruyorum. Senin şimdi kimin yakın olduğu, kimi sevdiğin, kimi sevmediğin, sevmediğin kimse de yok bu arada.
1: Yo, ben
0: seni Fenerbahçe uğruna, anladın mı? tek hedef Fenerbahçe ise her yönetimle sıcak ilişkilerin olduğu.
1: Fener masaya oturabilir.
0: Senin Aykut Kocaman'a ve Aziz Yıldırım'a bakış açını ve yakınlığını bilen Hakan Bey'in bile İrfancım deyip hemşerimsin ama yine de falan filan deyip seninle takıldığını, espriler yaptığını da biliyoruz.
1: Evet.
0: Bu süreç içerisinde uçağa binmeni de konuştuk. Anladın mı? Öbür taraftan o uçağa bindikten sonra sana bakış açılarının ne kadar değiştiğini de konuştuk. Sektörün içindeki, evet, kendi kulübün içindeki, camiandaki arkadaşların tarafından da. Anladın mı? O İrfan da işte güzel parayı almıştır diyenler de oldu. Onu da yapanlar da oldu. Anladın mı? Bunlara çok maruz kaldın. Ben bu dönemde hep yanındaydım. Senin bildiğim için söylüyorum. Bunu geçtik. Sadece Galatasaray'ın ön plana çıkardığı, federasyonun bu konuda geri adım atmadığı, yabancı kuralının değişimiyle ilgili Fenerbahçe'nin tavrı ne olacak diye merak ediyorlar sadece. Onun cevabını ver, reklama gideyim.
1: Şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'nin tavrı aslında bu konuda şu anda netleşmiş değil. Ama şunu net bir şekilde söyleyeyim. Şu anda Fenerbahçe'nin elinde 3 tane oyuncusu var bu kurala uyan. Aşi Brown, Nene ve Şerif. Dolayısıyla yani ve bu konuda da diğer kulüpler arasından baktığınız zaman belki Trabzon daha belki avantajlıdır,
0: peki,
1: ama.
0: Peki şöyle söyleyeceğim. Böyle bir durumda Ertuğrul Doğan zaten tepkisini göstermişti. Ben planlamamı daha önce bu açıklandığı için ona göre yaptım demişti.
1: Tabii tabii.
0: Aziz Yıldırım'dan şöyle bir açıklama gelse Trabzon'un yanındayız diye. Nasıl bir lig başlangıcı olur?
1: Ya şöyle söyleyeyim. Sayın Aziz Yıldırım şunu söylüyor. Yani bizim daha 3 tane oyuncumuz var. Biz bu konuda avantajlıyız diyor. Onu söyleyeyim yani. Yani
0: şu oraya anda doğru mu gidiyor sence?
1: Yani bu konuda belki diyebilir ki ben karşıyım da diyebilir. Şu aşamada Fenerbahçe'nin bu noktada yönetim kurulunda bunlar tartışılacak, masaya yatırılacak. Sayın Aykut Kocaman'ın açıklandıktan sonra Aykut Kocaman'ın görüşü alınacak. Ondan sonra karar verilecek. Ama seçim sürecindeki tüm şeylerde şu söyleniyor. Diyor ki bizim 3 tane oyuncumuz var şu anda. Ve büyük ihtimalle bunların kalma ihtimali var. Nene, Aşi Brown ve Şerif. Dolayısıyla 3 tanesi uyuyor. Sen buraya bir tane 22 yaş altı atarsan o da büyük ihtimalle Diouf olacak. Senegalli hani sağ kanat ön oyuncusu. Ve geleceğin Manes olarak değerlendiren, geçen sezon Ali Koç bir önceki sezon Ali Koç döneminde getirilen, kadroya dahil edilen General Food takımından, hani o şeyden takıma kadroya dahil edilen ve burada bir çapraz bağ operasyonu yanlış yapılmış o ülkesinde, daha sonra orada burada düzeltme operasyonu yapılan Diouf'dan sözleşme imzalanması bekleniyor. Dolayısıyla o oyuncunun performansıyla beraber zaten 4 oluyor Fenerbahçe'de.
0: Reklam, birazdan buradayız.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam edecek.
3: Reklam.
4: Hedefe ulaştınız.
5: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Reklam bitti. Reklam.
6: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.
7: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
3: Reklam bitti.
8: Radyo Gol.

0: 2026 Dünya Kupası grupları. K grubu. Portekiz. Dokuzuncu kez turnuvaya katılan Portekiz 1966 ve 2006 yıllarında üçüncülük başarısı göstermişti. Müzesinde Dünya Kupası bulundurmayan Portekiz bu boşluğu Cristiano Ronaldo'nun son turnuvasında doldurmak istiyor. Ronaldo'nun yanı sıra Bruno Fernandes, Vitinha, Rafael Leao gibi yeteneklere sahip olan Portekiz turnuvanın iddialı takımları arasında yer alıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti K grubunda yer alıyor. Yohan Wissa, Noah Sadiki, Aaron Wan-Bissaka, Arthur Masuaku, Cedric Bakambu, Simon Banza gibi tanıdığımız isimleri de kadrosunda bulunduran Demokratik Kongo Cumhuriyeti heyecanla turnuvayı bekliyor. Özbekistan. Dünya Kupası'na ilk kez katılacak bir başka ülke olan Özbekistan, turnuvada performansı en çok merak edilen takımlar arasında gösteriliyor. Abdülkadir Kuşanov ve Eldor Shomurodov önderliğinde Özbekistan sürprize imza atmak istiyor. Kolombiya. 10'lar için Dünya Kupası'nın gediklisi desek yanlış olmaz. Tam 7 kez Dünya Kupası'na katılan Kolombiya, 2014 yılında James Rodriguez önderliğinde çeyrek finale kadar yükselme başarısı elde etmişti. Kadrosunda Sporting'den Luis Suarez, Bayern Münih'ten Luis Diaz, Galatasaray'dan Davinson Sanchez gibi yetenekleri bulunduran Kolombiya, grubun iddialı takımlarından birine sahip. Ha bu arada James Rodriguez hala milli takımda yer alıyor.
1: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam ediyor.
2: Mutlu sabahlar, günaydın. Tekrar birlikteyiz İrfan 25 ile. Reklam aralarında ne yapıyorsunuz Doğan abi diye sormuş. Küçük bir havuz var burada. Hep beraber girip dalıp çıkıyoruz, serinliyoruz. Yazın da tadını tatile gitmeden burada yaşamaya çalışıyoruz. İrfan bana güneş yağı sürüyor. Ben ona sürüyorum. Burada şezlong var, yatıyoruz hep beraber. Böyle bir şey reklam olsa ne yapıyorsunuz da demek ya.
3: Güneş...
2: Öyle karşılıklı. Ben ona şey yapıyorum, yoğurt sürüyorum. O biraz fazla güneşte kaldığı zaman.
3: Ben de çok fazla kılıyım.
2: Güneş ona değmiyor. Çok fazla değmiyor.
3: Bana değmiyor. Çok fazla kılıyor.
2: O kazakla güneşleniyor. Ben öyle üstümü çıkar diyorum. Öyle gidiyor.
3: Çok ya. Yanmıyorum ben güneşte. O yüzden avantajım var.
2: Avantajın iyi.
3: Avantajı var.
2: Dodo, İrfan'ın söylediğinde hiçbir şey anlamadım ya. Destekliyor da itiraz edecek mi? Neyi bilmiyorum. Destekleyecek mi, itiraz mı edecek diyor Galatasaray'ın 10+4
3: Ben destekleyeceğini düşünmüyorum.
2: Net olalım. Bence şöyle bir şey olabilir. Yani bu stratejik anlamda değil aslında. Sırf Galatasaray'a inat olsun diye mi desteklemeyecek gibi algılıyoruz?
3: Yok yok, hayır. Zaten Fenerbahçe dediğim gibi 3 tane oyuncusu uyuyor. Oraya bir tane oyuncu dahil edecek Fenerbahçe.
2: Yorum yapmadan da olabilir mi? Yani bu konu mesela soruldu mu?
3: Soruldu.
2: Hatta sen soracaktın.
3: Ben sordum şeyde.
2: Ben hatta sana sordum, evet ya sorayım ben dedim.
3: Denizci Fenerbahçe Derneği'nde falan sordum kendisine. O da dedi ki biz bakacağız dedi. Yönetim kurulunda tartışacağız dedi. Bizim şu anda herhalde dedi, arkadaşlar söyledi. 3 tane oyuncumuz uyuyor dedi. Aslında 5 tane oyuncusu uyuyor da tabii 2 tanesi düşünülmüyor. Mimoviç ve Ömer Faik. Ama Şerif, Nene ve Arşi Buran uyuyor. Yani sol bek. Arşi Buran'ın da durumuna göre de zaten büyük ihtimalle takımda kalacak gibi. Şu anda ilk planlamalarda bir sol bek arayışı yok Fenerbahçe'de. İlk planlamalarda iki forvet, iki stoper, bir sağ kanat ön transferi yapılacak. Arşi Buran'ın ayrılığına göre de bir sol bek transferi yapılabilir Fenerbahçe.
2: Bu arada şöyle söyleyeceğim sana. Bunu ben de söyleyebilirim. Bir Galatasaraylı olarak diye yazmış bir dinleyici. Sıdiki, Nene ve Brown'un sadece yaşından dolayı kadroda kalmasını isteyen bir Fenerbahçeli beni sevindirir diyor bir Galatasaraylı olarak.
3: Hayır, şöyle söyleyeyim. Ben Nene'nin, yani Nene rotasyon oyuncusu olarak kalır. Yaşından dolayı değil ki. Nene'nin şeyine bak, kaç gol atmış. 10 gol 10 asistlik bir performans.
2: İstatistiklerinde.
3: İstatistikte 10 gol 10 asistlik performansı var. Ayşe Brown da Fenerbahçe'ye belki de son dönemlerde gelen en skorer Sol bek oyuncusu. Hatta yaklaşık 2 ay sakatlık yaşamasına rağmen 3
2: gol. Ben mesela Levent mi Arşi mi desen Levent derim.
3: Abi ben söyleyeyim 3 gol 7 asist yapmış.
2: Ama Levent'te de o istikrarı sonda yakalayamadık anladın mı şeyi?
3: Şöyle söyleyeyim 3 gol 7 asist yapmış. 10 gole katkı sağlamış sol bek oyuncusu ve 2 ay neredeyse sakatlık nedeniyle uzak kalan bir oyuncudan bahsediyoruz. Diğer taraftan da Nene'nin 10 gol 10 asistlik performansı var. Şimdi Nene'ye oyunu aldığın zaman her an skoru değiştirebilecek bir oyuncu değil mi? Yani bu elinde rotasyonda bulunur. Yani dolayısıyla ve yedek kaldığında da sorun çıkarmayacak bir oyuncu. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin hani bu oyuncuları kadrosuna tutması önemli. Şerif için de Şerif de Fransa U21 milli takımına seçilmiş bir oyuncu. Yani bu kadar kötü bir oyuncu değil. Şerif'in tek şeyi Şerif'e çok fazla çok yüksek bir bonservis bedeli ödenmesi artı Angels kulübünden 350 bin euroya oynarken 3,5 milyon euro verilmesi, yıllık ücret verilmesi. Ya bu da futbolcunun suçu değil abi, kusura bakmasın.
2: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şerif'le ilgili şöyle bir örnek vereyim ben sana. Daha önce mahalle bakkalı işletirken süpermarket emanet edildi ona.
3: Evet.
2: Anladın mı? Gel burada bak dediler dükkana. Dedi ki o da bu kadar büyük bir yerde ben nereye bakacağım, nasıl bakacağım dedi yani.
3: Ya şöyle söyleyeyim Şerif'i...
2: O heyecanını ilk zamanlarda anlayabiliyorduk ama sadece Şerif'in o yaşta gelmesi, gelecek vaat etmesi kısmında değiliz. Bu para ona verilir mi? Hayır, işte kısmına geldi.
3: Tabii mevzu o zaten. Şerif'in mesela 4-5 milyon euro bonservis bedeli. 1 milyon euro da hani yıllık ücret versen Şerif bu kadar tartışılmazdı. Ama Şerif'e 350 bin euro oynarken 3,5 milyon euro yıllık ücret veriliyor bonuslar hariç. Ondan sonra bir de 23 milyon euro şey veriyorsun.
2: John Duran uyuyor mu o şeye?
3: Yok uymuyor.
2: O zaman ona karşılık John Duran hamlesini yapar mı Galatasaray? Fenerbahçe bunu kabul etmezse. Mesela Beşiktaş Önder Özen ben 10 artı 4'ü desteklerim şeklinde bir açıklama yapmış.
3: Ya işte büyük ihtimal ya bu saat şeyden sonra değişeceğini düşünmüyorum ben. Yani az önce
2: çok enteresan John Duran da Galatasaray'ın görüştüğü değil. John Duran Galatasaray'la görüşüyor.
3: O da 22 yaşında uyuyor herhalde.
2: Uyuyor. John Duran hamlesini öyle yapabilir yani.
3: Ama John Duran çok sorunlu bir oyuncu ha söyleyeyim yani. Yani enteresan onunla ilgili çok sıkıntı yaşadı Fenerbahçe soyunma odasında olsun işte maçlar öncesi olun. Adam ağrım var dedi antrenmana şeye çıkmak istemedi. Bunların hepsini söyledik. O zamandan Fenerbahçe taraftarı bize saldırıyordu. Yani
2: bak bunları yazıyorlar. Futbol aklı Oğuz Çetin midir, Yaz mıdır diye. Yaz Yıldırım mıdır diye yazmaya başlamışlar. Şimdi çok ön plana çıkacak biliyorsun değil mi? İnşallah bundan sonra çok ön plana çıkmaz kararlar yok, alındığında.
3: Yok ben ön plana çıkacağını düşünmüyorum. Sayın Aziz Yıldırım da bunu bu konuda
2: hassas davranıyor.
3: Çok fazla ön plana çıkaracağını düşünmüyorum. Ama çok yani gerçekten o da tıpkı babası gibi... yani zaten Sayın Aziz Yıldırım'ın birebir kopyası, konuşması, tavrı ve inanılmaz bir futbol bilgisi de var. Ama ben çok fazla Sayın Aziz Yıldırım'ın onun çok fazla ön plan çıkmasına izin vereceğini düşünmüyorum. Yani
2: orada Greenwood biraz... transferiyle ilgili bir hamle var mı?
3: Şu anda yok.
2: Mesela taraftarın çok istediğini gördü Aziz Bey de. Hakan Bey'in belki de en büyük vaatlerinden bir tanesiydi ve camiayı en çok heyecanlandıran isim oldu Greenwood.
3: Abi şöyle söyleyeyim.
2: Sorunlu bir adamdı bilmem neydi falandı filandı geçti ama katkılarıyla Musabba ve Nene'nin olduğu, Oğuz'un da oynadığı zaman zaman o kanatta böyle bir ismin... Sadece Hakan Bey ön plana getirdi diye bir şey yok mesela.
3: Yok. Burada mesela sağ kanat dönem mutlaka Fenerbahçe transfer yapmayı planlıyor. Ve arayış içerisinde. Ama diğer taraftan 55-60 milyon euro bonservis bedelinden bahsediliyor. Yıllık ücretin de Sayın Hakan Safi'nin de anlaştığı yıllık ücretinde 15 milyon euro net ücret artı 5 milyon euro da bonusların olduğu ifade ediyor. Fenerbahçe'nin bu kadar ciddi rakamlar ödeyeceğini düşünmüyorum ben açık bir de söyleyeyim. Şimdi diğer taraftan diğer başkanlar da bu rakamlarla anlaştıysa mevcut başkanın da Sayın Aziz Yıldırım'ın da şimdi gittiğinde diğer şimdi menajerler söyleyecek. Şimdi bu oyuncuyu daha az bir fiyata kadroya dahil etmen çok zor. Şimdi Roma istiyor. Roma'nın verdiği rakam 40 milyon euro bonservis civarında bir bonservise razıydı. Hı hı. Ama diğer taraftan da oyuncuya önerdiği rakam 5 milyon euro mu ne? Yani 5 milyon euro net. Sen 15 milyon euro artı 5 milyon euro gibi bir rakam ödüyorsun. Ya Fenerbahçe'nin bak limit sorunu var. Bunu defalarca dile getirdik. Bunu daha başkan adayları adaylık sürecinde ne demiştik? Fenerbahçe'nin en önemli transferi 39 tane oyuncusundan minimum zarar maksimum gelirle çıkmakla olur dedim. Çünkü Fenerbahçe'nin elinde çok sayıda oyuncu var. Ve bu oyuncular mesela kiralık giden oyuncuların da yıllık ücretlerin neredeyse 3'te 2'sini Fenerbahçe ödüyor. Geçtiğimiz şeyde Saadettin Saran'ın toplam kiralık oyunculara Maaş artı yıllık ücret ödemeler 15 milyon euroyu buldu. Yani düşünsene, sadece kiralık gönderdiğin oyuncuya maaş ödemeye devam ediyorsun. Gönderdiğin teknik adama tazminatını ödemeye devam ediyorsun. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin öncelikli olarak yapması gereken elindeki o kadro düşünmediği oyuncular.
4: Burada Greenwood Roma ile anlaşmış.
3: Anlaştı zaten ya, büyük ihtimalle Roma'ya gider.
4: Daha net bir imza mı yok?
3: Ben bildim anla, hani şöyle düşün, Roma çok ciddi olarak istiyor ve Roma teknik direktörü ısrarla Greenwood'u istiyordu. Yani Sayın Hakan Safi döneminde de anlaştığında da aynı şekilde Roma ilk teması kuran, resmi teması kuran Roma'ydı.
4: Duran iki bardak Florya'nın suyunu iste, 20 gol atar öyle bitirir ligi demiş mesela.
3: Galatasaray krizleri iyi yönetiyor, doğru mu? Onlar mesela çok fazla şeye yansıtmıyor. Ama yani Duran gerçekten sorunlu bir oyuncu. O süreci Sayın Okan Buruk yönetebilirse bence başarılı olur. Duran öyle kötü bir oyuncu değil.
4: Yani dokunuşlarıyla zaten Icardi gibi bir sorun var şu an kulübün içerisinde. Onu halledip...
3: Ya o Icardi'den daha sorunlu, öyle söyleyeyim sana ya.
4: Bence de öyle.
3: Ya John Duran çok daha acayip bir oyuncu yani.
4: Icardi sorunluyken bile karşılığını verebiliyordu.
3: John Duran mesela Tedesco'yla gerginlik yaşadı yani, onu söyleyeyim. Gerginlik yaşadı.
4: Fiziksel temas mı vardı?
3: Ya fiziksel temas demeyelim ama gerginlik yaşadı.
4: Peki Brahim Diaz ismi çok gündeme geldi. Şimdi 35 milyon deniliyordu. 25 milyona bu işin bitirileceği söyleniyor 10 numara mevkiinde. Sağ bu kanada. Aykut Hoca'nın isteği miydi yoksa yönetimin daha önce kafasına koyduğu
3: asıl
4: bir isim mi?
3: Sağ kanat. Baş mevki sağ kanat. Dolayısıyla oyuncunun ilgilenilen bir oyuncu. Fenerbahçe'nin de oyuncunun şartlarını sorduğu. Eğer imkanlar yani uygun şartlarda olursa Fenerbahçe bu oyuncuyu kadroya katmak istiyor.
4: Çünkü bildiğim kadarıyla Real Madrid'de Fenerbahçe gibi bir seçime gitti ve 23 yıldır devam eden bir koltuk var orada. 8 yıl sonra gelip tekrar koltuğuna oturan bir Aziz Başkan dönemi başlıyor. Perez de, Florentino Perez de Dembele'yi ve Olise'yi istiyor Real Madrid'e. Eğer onlar olursa Brahim Diaz'dan da vazgeçmiş olacak. Bu kriz mi fırsata çevirecek?
3: Olabilir. Yani çünkü orada Brahim Diaz eğer yeterince forma şansını bulamayacağını düşündüğünde teklifi Fenerbahçe'nin değerlendirebilir ki aslında Sayın Aziz Yıldırım'la Perez arasında da gerçekten iyi bir yakınlık.
4: Peki bu arada tabii Real Madrid'e Mourinho geliyor. Mourinho ile ilk bağlantıyı kuran da Aziz Bey'di. Aziz Bey Real Madrid'le ilişkileri oradan mı yönetir? Perez'le bir dostluğu falan var mı?
3: Perez'den yönetir. Mourinho ile yönetmez. Çünkü birçok kez şunu söylemişti. Yani yurt dışına gittiği zaman mesela kulüp başkanlarıyla oturuyor. Sayın Aziz Yıldırım'ın çok ciddi bir şeyi var. Yani bu kulüplerle eski kulüp başkanlarıyla dostlukları var. Sadece şu var. İşte fotoğraf vermiyor Sayın Aziz Yıldırım.
4: Peki merak edilen en önemli soru, o onunla görüşür, bununla görüşür, onu da alabilir, bunu da alabilir de 36 milyon euroluk bir limit var. Bu nasıl aşılacak?
3: İşte limiti nasıl aşarsın? Futbolcu satarak açarsın. Ki burada da satılacak futbolcu hemen belli. Osterwold diye zaten bir teklif var.
4: Fred.
3: Fred zaten Atletico Mineiro ile her konuda anlaştı. Şimdi oyuncu zaten seçim oldu. Artık
4: kesin
3: oyuncu...
4: gitti dediklerim mi bunlar?
3: Kesin gitti yani. Şöyle Osterwold diye kesin gitti demiyorum ama Fred kesin gitti. Çünkü
4: oyuncu... Arşi soru işareti. Ay,
3: tabii oyuncu her halükarda gitmek istediğini zaten yönetime söyledi. Benim buradaki miladım.
4: Ne kadara gider?
3: Doldu. Şimdi onlara yani bir yıllık daha sözleşmesi var. Yani şimdi Fenerbahçe yönetimi oturacak menajeriyle. Masaya oturacak. Şimdi Atletico Mineiro'dan mutlaka bir bonservis bedeli isteyecektir. Zaten Atletico Mineiro da Fenerbahçe'de aldığı rakama yakın bir rakam önermiş Fred'e.
4: Doğru. Ama eskisi gibi Cengiz işte gönderildi, yarısını ben ödeyeyim, yarısını yok, yok. O ödesin gibi bir şeye girdiğinde zaten limiti arttıramıyorsun.
3: Tabii de limit o yüzden bir bonservis bedeli alacaktır Atletico Mineiro'dan. O da en az yani 10 milyon euro civarında 5 ile 10 milyon euro arasında bir rakam olacaktır.
4: Yaptın 45 milyon aldı hadi. Livakovic.
3: Bak şöyle söyleyeyim, 10 tane futbolcum var göndermiş. Şu anda hiç transfer yapmasan 39, 11 tane göndermen lazım. Yani bu 11 futbolcudan en az 60-70 milyon euro zaten bonservis geliri elde etmen gerekiyor. Zaten otomatikman 106 milyon euroya çıkar şey. Kim var gidiyor? Söylüyorum sana. Osterwold'i satabilirsin çünkü hem Roma istiyor ciddi olarak. Hem de Premier Lig'den isteyen kulüpler de var. Hatta geçen sezon devre arasında gidiyordu. Yönetim onu kadroda tutmayı, Süper Kupa maçından sonra kadroda tutmayı tercih etti. Osterwold ile konuşuldu ve sezon sonunda kendisine kolaylık gösterileceği söylendi. Diğer taraftan Fred gidiyor. Fred'den bir bana. Amrabat hem Fas milli takımda dünya şampiyonası, dünya şampiyonasında göstereceği performansa göre ona da farklı teklifler gelecektir. Diğer taraftan Real Betis onu ısrarla istiyor. Kadroda tutmak istiyor. Onun da 2 yıllık sözleşmesi var. Oradan da bir bonservis geliri elde edecektir Fenerbahçe. Diego Carlos İtalya Ligi'nden isteyen takımlar var Serie A'dan. Aynı zamanda geçen sezon Como'da kiralık oynuyordu. Como onu kadroda tutmak istiyor. Fenerbahçe ondan da bir bonservis geliri elde edecektir. Livaković Hırvatistan milli takımının kalesi, dünya şampiyonasında oynuyor. Dinamo Zagreb'de kalacaktır. Yani Dinamo Zagreb'de kalmak istiyor oyuncu. Çünkü Hırvatistan dışına zaten Fenerbahçe'ye gelene kadar çıkmamıştı. Burada da yeterli performansı, yani o süreci yaşayamamıştı. Tekrar Dinamo Zagreb'e döndü. Orada mutlu. Ama orada Fenerbahçe'nin istediği bonservisi verebilir mi Dinamo Zagreb? Bu soru işareti. Oyuncunun menajeri İstanbul'a gelecek ve İstanbul'da oyuncunun menajeriyle görüşmeler gerçekleştirecek. Dinamo Zagreb'de Fenerbahçe, yani ben oyuncuyu bonservisiyle satılmasını bekliyorum. Diğer taraftan Bekao var. Gönderilmesi planlanan Ömer Fayet var. Mimović var. Mimović belki de en zor oyunculardan bir tanesi olacak. Çünkü Mimović'e herhangi bir teklif yok.

0: gelmişti Fenerbahçe yanımıza.
1: Düşünülmüyor dediğin kısım Aykut Hoca tarafından mı?
0: Ya şu anda kadro planlamasında düşünüyorum.
1: Yani Oğuz Hoca mesela ne söyleyeyim. Kadar karışır bir bu şey işe? Bak, Volkan Hoca ne kadar karışır?
0: Doğan şunu söyleyeyim. Bence yapılan transferlerin hepsi Aykut Kocaman'a soruluyor. Resmen açıklanmadı ama. Yani Sayın Oğuz Çetin futbol aklı olduktan sonra bence yapılan transfer...
1: Seni tatmin ediyor mu Oğuz Hoca'nın futbol aklı olması?
0: Vallahi...
1: Ya mesela camiada senin reaksiyonun neydi? Genel kurulda falan o kadar insanla görüştün ettin. Ya Oğuz Hoca nereden çıktı diyenler ağırlıklı mıydı? Ya da evet ya eski değerlerin de gelmesinden dolayı mutlu mu oldu insan?
0: Ya şimdi çok insanlar peşin hükümlü, tamam mı? Yani bilmiyorsun neler yapacağını. Şimdi.
1: Ama örneği ne var? Mesela ne yaptı ki? Kısmını soruluyor.
0: Evet, milli yani takımlarda milli da... Milli takımda ne yaptı ki diye soruluyor. Ama milli takımda da önemli görevlerde üstlendi, onu söyleyeyim yani. Hı-hı. O... Çok şey değil Oğuz Çetin yani hiçbir şey.
1: Ya taş yani... yerinde ağırdır belki. Daha önce Oğuz Çetin görev aldı mı Fenerbahçe'de?
0: Yok, almadım.
1: Yani belki bu girişiyle beraber vay be doğru yer doğru zaman buymuş aslında diyebileceğin de bir şey olabilir. Sen ya... yabancıya güvenmiyorsun ki, sonuçta senin camiandan gelmiş efsane olmuş imparatorla kaplı birini getiriyorsun. O açıdan da bakmak lazım aslında. Ya Volkan Demirel için de aynısını söyleyebilirsin. Bak belki Süper Lig'de çok başarılı olamadı. Büyük takımlara elindeki kısıtlı kadroyla iyi işler yaptı. Güzel sonuçlar alabildi. Çelme takabildi falan. Bir sürü şey söyleyebilirsin. Mesela Voltran gibi düşün. Kolunu, bacağını, aşını, işte her tarafını birileri oluşturuyor sonuçta, değil mi? Aykut Hoca liderliğinde.
0: Ya şöyle söyleyeyim. Yani bence çok haksız eleştiriler yapılıyor. Yani burada... Sayın Oğuz Çetin'e de fazlasıyla haksız eleştiriler yapıldığını düşünüyorum ben. Sayın Aykut Kocaman'a da eleştiriler yapıldığını düşünüyorum. Ve şimdi Aykut Kocaman'la ilgili de bazı algılar yapılıyor. İşte vasat futbol oynatıyor. Söylüyorsun, diyorsun ki yani 2010-2011 sezonuna bakıyorsun. Yani orada Fenerbahçe şampiyon yapmış. 17-16 yapmış. 17 maçın 16'sını kazanmış. Bir sonraki sezon Fenerbahçe sürekli puan silinecek, işte düşürülecek mi haberlerin bombardımanı altında her gün bir altyazı geçerken televizyonda o takımı şampiyonluk yarışının içerisine tutmuş önemli bir oyun şeyden bahsediyoruz, teknik adamdan bahsediyoruz.
1: Bir de Turan Sofuoğlu'nu alsalar da Sakarya'dan Fenerbahçe'ye geçen futbolcular gibi Fenerbahçe'nin oyuncuları olacaklardı.
0: Sakarya orada. Grubu dedi.
1: Sakarya
0: değil mi?
1: Grubu olacaktı yani eğer. Baksana Oğuz Hoca geldi, Aykut Hoca geldi, bir de Serdar Şenkaya vardı.
0: Yani şöyle,
1: Sakarya'dan 4 oyuncu birden gelmişlerdi ya Turan Sofuoğlu'yu.
0: Ya daha göreve başlamadan insanları hemen böyle bir eleştiride bulunmak, yerden yere vurmak. Ya mesela Aykut Kocaman seçim kaybettirir yorumları yapılıyordu. Ama bu seçimin öyle olmadı ortaya çıktı.
1: Ama bunu engelleyebiliriz. Zaten burada yani Aziz Bey'e oy verenler Aykut Hoca'nın geleceğini bile bile oy verdiler zaten.
0: Ya tabii ya.
1: Yani o yüzden neden oy kaybı yaşatma endişesi yaşadı ki? Neden açıklamadı ki? Yani mesela ben kardeşim Aziz Yıldırım'ım. Ben bu şekilde geliyorum. Yıllar sonra geliyorum ve Aykut hocamla geliyorum. Anladın mı? Benim çocuğum, camianın evladı bilmem ne. Neyse nasıl pazarlayacaksın.
0: Tekirdağ'daki
1: yani.
0: Konuşmasında bunu dile getirdi aslında. Resmen söyledi. Ama diyorum ya yönetim kurulunda bazı isimler karşı Aykut hocamına. Yani istemiyordu.
1: Peki 2-3 başarısızlıkta, beraberlik, bir mağlubiyette bu çatırdamalar çok fazla güçlenir mi?
0: Ya mutlaka olur. Yani şöyle söyleyeyim. 2017-2018 sezonunda görmedim.
1: Zaten başarısızlığı bekleyen insanların da olduğu abi, söyleniyor ya camiada.
0: Şey söyleyeceğim. Biz de görmedim. 2017-2018 sezonunda yaşamadık mı biz bunu? Daha 3. haftaydı ya. Gaziantep maçı lig devam ediyor.
1: Dur konuyu açıyor. Reklama gitmem lazım. Hızlı reklama gideyim. Çünkü önemli bir konu. Hem türbünlerin hem yönetimin hem o çatlak seslerin giderilmesi konusunda Aziz Bey çok ısrarlı ve emin konuştu. Anladın
0: şöyle
1: mı?
0: Söyleyeyim. Bununla ilgili bir şey yapayım. Sayın Hakan Safi'yi mutlaka bir gün yani şöyle söyleyeyim. Bu Sayın Aziz Yıldırım'ın söylediği birlik beraberlik mesajları boşa değil. Hı hı. Bunu seçim sonrası konuşmasında da dile getirmişti. Ben Sayın Hakan Safi'yi, Sayın Aziz Yıldırım'ın Sayın Hakan Safi'yi yakın zamanda bir görüşmeye çağıracağını düşünüyorum.
1: Vay yani, bak, bilgiye bak.
0: Yani ve bu görüşmede de yine bir birlik mesajı verilecektir.
1: Duydun mu? Güzel haber değil mi? Ne dedin? Satarım ben bu haberi Cihan. Sayın Aziz Yıldırım yakın bir zamanda Hakan Safi ile görüşme gerçekleştirecek. Çağıracak yanına, neler yapabiliriz'i konuşacak. Birlik beraberlik mesajları vermek için böyle bir hamle yapacak dedi.
2: Düşünüyorum.
1: Olduğunu düşünüyorum dedi en sonunda. Dedi. Reklam, birazdan buradayız.
3: Doğan Önçel ve İrfan 25 ile soru cevap devam edecek.
4: Reklam.

0: olunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
4: Baba, bu ne bayramı?
5: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun futbol.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Reklam bitti.
2: 2026 Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, 2. kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay, 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında rakibi Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. St. Pauli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
3: Ayar buluruz, izini bilirsin, zır deliyiz biz, zır deliyiz biz, la la la.
2: Yani bizim çocuklar.
4: Hem yazında hem kışında, nerede olsan seninleyiz.
2: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız, önce Romanya, sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdi. 24 yıldır uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzla inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızda ise çalan tek bir şarkı var.
5: Sen at golünü.

0: İrfan 25 ile soru cevap devam ediyor.
1: Onlar başlasınlar, biz heyecana artık pazar sabahı ortak olmaya başlayacağız. Tabii Venezuelalı bir hakem atanmış Avustralya maçına. Pazar günü Türkiye saatiyle saat 7'de oynayacağımız Avustralya maçının hakemi de belli oldu. Millilerin Dünya Kupası'ndaki ilk sınavını Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela yönetecekmiş. 2013'te FIFA kokartlığı takan 43 yaşındaki hakem 2021'de Güney Amerika'nın da en iyi hakemi seçilmiş durumda. O bilgiyi de aktarmış olalım. İyi bir hakem. Güney Afrika'nın en iyi hakemini de Amerika içeri almadı biliyorsunuz. Somalili.
2: Niye almadılar acaba? Onu merak ediyorum.
1: Ya bir açıklama da yapılmadı. Neden alınmadı? Hayallerimi yıktınız. Ben neler hedeflemiştim falan diye açıklama yapıyor adamcağız da doğru ya.
2: Bir şey hocam, burada da FIFA'nın da hiç devreye girememesi, hiçbir gösterememesi de çok enteresan. Zaten en fazla da FIFA başkanına çok sert eleştiriler var sosyal özellikle.
1: Tabii ki.
2: Yani sen hiçbir şey çıkamıyorsun, diyorsun ki
1: tamamen sınıfta kalmış durumda FIFA.
2: Tabii canım, FIFA hiçbir şekilde ağırlığını koyamadı.
1: Yani İran'la ilgili, Meksika ile ilgili.
2: Yani bunu herhangi bir ülke yapmış olsaydı, Amerika değil de başka bir ülke yapmış olsaydı ne olurdu? Ortak yangın yerine dönerdi. Türkiye yapabilir miydi? Yani ben mesela diyelim ki İsrail'i bir hakemi istemiyorum.
1: Ya burada gelip de 10 gün öncesinden bütün statları ele geçirip dekorasyonuna kadar her şeyini yapabiliyorsun. Orada bir statlara çivi çakamıyorsun.
2: Ben şunu diyorum, yani burada ya en azından hakemini şey yap ya, bu adam zaten senin elit hakemin. O oranın en iyi hakemi. Ve dünya şampiyonuna davet ettiysen sen bununla ilgili devreye girip
1: yapı adına... Amerika mı falan diyorsun. Ey Infantino diye öyle girecek konu. Bülent Uygun'un kulüp içerisinde bir görev alıp almayacağını merak etmiş.
2: Şimdi Bülent Uygun Sayın Barış Göktürk biliyorsun başkan adayıyken Bülent Uygun Sayın Barış Göktürk'ün futbol aklıydı.
1: Sosyal medyasında da görev alıyordu.
2: Sosyal medyası, dijital platformda görev alıyordu. Hatta seçim süreçlerinde de şeylerde gördük Sayın Bülent Uygun'u. Ama Sayın Aziz Yıldırım'ın şu aşamada Bülent Uygun'u futbol yani planlamasının içerisinde yer almıyor. Sayın Bülent Uygun da bunu zaten dile getirdi. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım Oğuz Çetin üzerinde karar kılındı. Ardından da Aykut Kocaman'a takım başında görev yaptı.
1: Ağırlık derken nasıl bir dağılım olacak? Mesela Kayt'ı görüyorsun, Vebo'yu görüyorsun, Volkan Demirel'i görüyorsun, Oğuz Çetin'i görüyorsun, Aykut Hoca'yı görüyorsun. Bu kadar kalabalıkta sıkıntı olmaz mı?
2: Hayır, bazıları futbol aklı olarak devam edecek. Yani şöyle söyleyeyim, dışarıdan takım...
1: Futbol aklı dediğin nedir? Mesela Aykut Hoca'nın aklı çalışmıyor mu gibi sorulmuyor mu yani?
2: Şimdi Aykut Kocaman'a bağlı olacak bunlar. Aykut Hoca'nın üzerinde olmayacaklar. Yani Aykut Hoca'nın, Samandıra tamamen Aykut Hocaman'a bağlı olacak.
1: Ya bizde çünkü işleyen bir şey değil şöyle bu futbol aklı, futbol direktörü.
2: Samandıra tamamen Aykut Kocaman'a bağlı olacak. Ve şöyle söyleyeyim, Sayın Aykut Kocaman oraya geldiği zaman yani Samandıra'da Sayın Aziz Yıldırım haricinde ben çok fazla yönetici göreceğimizi düşünmüyorum.
1: Yani Aziz Yıldırım bir başkan varken Samandıra sadece Aykut Hoca'ya ait olacak sözüne de inanamıyor insan.
2: Abi şöyle söyleyeyim bak, Aziz Yıldırım bir lider. Dediğim gibi Aziz Yıldırım Samandıra'ya gider. Ama Aziz Yıldırım her zaman Samandıra'da görmezsin. Zamanında olursa, hani bir şey olursa gideriz, Aziz Yıldırım ziyaret eder.
1: Giderse tek başına mı gider? Mahmut Uslu'yla ya da Mahmut diğer yöneticileriyle
2: olur,
1: beraber.
2: Önder Fırat olur, Sayın Barış Göktürk olur. Ama onun dışında geçen sezon neyi dile getiriyorduk? Samandıra'da en fazla Tedesco'nun rahatsız olduğu konulardan bir tanesi. Yöneticilerin neredeyse 7 günün 5'inde Samandıra'da olmasıydı. Böyle bir şey görmeyiz.
1: Ekranlarda mikrofon başında bir sıkıntıda, hakemle ilgili bir problemde, federasyonla ya da bir kulüple ilgili kimi görürüz? Barış Bey mi çıkar, Mahmut Bey mi konuşur, yoksa Aziz Bey birebir diyalog mu kurar?
2: Ya şöyle söyleyeyim, tabii burada yani Sayın Aziz Yıldırım'ın yönetiminde baktığınız zaman zaman zaman çıkar Mahmut Uslu konuşurdu. Zaten bazı
1: Şekip Bey konuşurdu.
2: Şekip Bey konuşurdu, Mahmut Uslu konuşurdu. Şimdi de Sayın Barış Göktürk'ü görürüz büyük ihtimalle. Yani Sayın Barış Göktürk'ü daha fazla konuş, yani iletişim anlamında da zaten herhalde ona bağlanacağı ifade ediliyor. Dolayısıyla Sayın Barış Göktürk'ü daha fazla göreceğiz diye düşünüyorum ben.
1: Üşüyoruz Doğan Reis diye yazmışlar.
2: Nerede?
1: Abi 30 yaşındaki Cirasi ve 35 milyon vermek, ayrıca 10 milyon maaş. 32 yaşındaki Vedat'a 18 bonservis, 6-7 maaş. Bu kadar maliyeti bu kadar yaşlı futbolculara normal mi? Aziz Bey, Ali Bey'e Benzema, Ramos al diyordu. Kendisi neden Salah, Vlahovic gibi isimlere gitmiyor?
2: Salah kaç yaşında? Salah kaç yaşında?
1: 32 mi? Kaç oldu?
2: 33-34 herhalde. Salah'ın da yıllık istediği rakam 25 milyon euro gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Ya şimdi diğer taraftan 30 yaşındaki Cirasi'ye verilen rakam tartışırken Salah'a da 30 yani o kadar rakam verilmesi de biraz şey. Ya 38 yaşındaki Lewandowski denildiği zaman herkes alkışlıyordu, ya 20 milyon euro istiyordu Lewandowski. 15 artı 5 milyon euro civarında bir rakam istiyordu.
1: Sayın Hacı Osmanoğlu'yla diyaloğu nasıl olur Aziz Bey?
2: Bekleyip görmek lazım. Nasıl ya?
1: Öngörün nedir?
2: Abi şöyle söyleyeyim. Net dedi. Ne dedi Tobala? 2010-2011 şampiyonu dedi. Fenerbahçe'dir dedi. Sayın Aziz Yıldırım. Herhalde Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu herhangi bir bununla ilgili bir federasyondayken böyle bir açıklama yapmaz. Yaparsa da zaten Sayın Aziz Yıldırım gereken cevabı verir.
1: Bu sefer farklı ne olacak?
2: Şeyden mi?
1: İşte Aziz Bey'in başarısızlıktan dolayı ayrılması ve Ali Bey'in gelmesiyle ilgili olarak mesela abi şöyle nelerden şimdi, ders çıkarttı
2: şöyle şimdi, 2017, Aziz Yıldırım'ın son 4 senesini bir kere o süreci biraz ayırmak lazım. 2010-2011 sonundaki süreci ayırmak lazım. Zaten ondan sonraki süreçte özellikle yani mahkeme süreci devam ederken 2017-2018'e kadar sürekli bir giyotin Fenerbahçe'nin başındaydı. Yani Sayın Aziz Yıldırım o süreçte evet kendisi de zaten öz eleştiri yapıyor. O son 4 yılı başarısız olarak kabul ediyor. Neden son 4 yıl başarısız? Çünkü şunu da dile getiriyor. Çok fazla o süreçte sürekli mahkeme, her gün işte mahkeme bozacak mı? İşte bir gün bir haber geliyor, olumlu yönde haber gelirken bir gün ertesi gün tam tersi olumsuz yönde haber geliyor. Yani hapise girecek mi, girmeyecek mi, mahkeme kararı bozacak mı, bozmayacak mı? Bu süreç içerisinde, böyle bir süreç içerisinde Fenerbahçe'yi yarış içerisinde tutmaya çalıştı. Yani o günleri unutmamak lazım. Fenerbahçe forma sponsorsu çıktı. Kimse forma Fenerbahçe'ye kimse ön tarafına şey vermiyordu. Yani o grup o zaman da Murat Ülker destek verdi. Yani Murat Ülker mesela hep para diyoruz ya mesela. Mesela para konusunda konuşacaksa Sayın Murat Ülker'in mesela konuşmasın. 500 milyon euro civarında rakam verdi ve şunu söylemişti. Ben bir 500 milyon euro daha olsa gözümü kırpmadan veririm. Hiç duydunuz mu ağzından ben bu kadar verdim diye bugüne kadar Murat Ülker'i? Sayın Ali Koç çıktı. Kulübe önemli maddi manevi destekler sağladı. Mesela duydunuz mu hiç ben bunu verdim dediğini duydunuz mu Sayın Ali Koç'tan?
1: Ya da verdiğimi geri istiyorum dedi.
2: 83 milyon euroyu dedi ki hibe ettim dedi. Duydunuz mu mesela hani bunu yaptım bunu yaptım. Hani ben önce Sayın Hakan Sayfı'yı eleştirirken bundan dolayı eleştirdim ben. Hani camiye zaten biliyor senin nasıl bir maddesi. Ben şimdi Sayın Aziz Yıldırım'ın 4 senesindeki başarısının en önemli nedeni de dedim ki o süreçte mahkeme sürecinin devam ediyor olması ve sürekli Fenerbahçe'nin başında bir giyotinin bekliyor olması. Ama ne oldu? Sonra ne dedi? Bu başarısızlığında 4 sene başarısızlığında ne oldu? Seçimi kaybetti değil mi Aziz Yıldırım? Peki. Ama ondan sonra gelen süreç 8 senede Fenerbahçe çok mu başarılı oldu? Fenerbahçe'nin o 8 senede sadece bir tane kupası var ya.
1: Bu Türkiye kupası. Ayrışmalarla ilgili şunu sormak istiyorum sana.
2: Sonuçta Saadettin Saran döneminde de alınan süper kupa var. Başka bir şey var mı? Başarı var mı? Yok.
1: Mazbata kim tarafından verildi? Şekip Bey tarafından
2: şöyle
1: verildi.
2: Söyleyeyim. Burada da çok...
1: Saadettin Bey'le yan yana gelmek mi istemedi Aziz Bey?
2: Bunu Sayın Saadettin Saran'a sormak lazım. Şimdi Sayın Saadettin Saran ne yaptı? Şöyle söyleyeyim. Şimdi Sayın Ali Koç görevi teslim ederken Sayın Saadettin Saran'a teslim etti. Mazbati'yi verirken evet. Yanındaydı. O olgunluğu gösterdi. Sayın Saadettin Saran da bence onu yapması lazımdı. Görevi teslim ederken Mazbati'yi Sayın Aziz Yıldırım'a vermesi gerekirdi. Genel kurul sürecinde bilip beraberlikten bahsetmişti. Hani iki başkanı bir araya getirip üçümüz işte elimizi havaya kaldırıp öyle olmamız lazımdı.
1: Burada ya, Aziz Bey bu çağrıyı yaptı da Saadettin Bey cevap mı vermedi?
2: Yani şöyle söyleyeyim. Hayır onu söyledim. Saadettin Bey böyle dedi de bilmiyorum o süreci. Ama şu var. Şimdi Mazbata töreninde ne olursa olsun bence vermesi gerekirdi. Ha şimdi Sayın Ali Koç bu olgunluğu gösterdi mi? Gösterdi değil mi? Yani en azından Sayın Ali Koç'u şey yapması lazım. Örnek alması gerekirdi. Diğer taraftan mesela genel kurulda başkan adaylarının konuşmasını dinlemeden gitti. Bak genel kurulda başkan adaylarının konuşmasını dinlemeden gitti Sayın Saadettin Saran. Orada değildi yani. Genel kurulu saat 1 gibi falan ayrıldı şeyden. Mesela Sayın Ali Koç protesto edildiği dönemde dahi orada kaldı. Genel kurulda kaldı. Ve sonuçta gitti, en sonunda da destek veren konuşmasını yaptı. Dolayısıyla bunlar hoş değildi. Keşke mazbata töreninde Sayın Saadettin Saran'da yer almış olsaydı.
1: Sürekli aynı yayınları yapmaktan bıkmıyor, usanmıyor. Fenerbahçe Aziz Yıldırım mahkeme kararları meselesiyle başarısız olduğunu kabul edip tekrar mahkemeleri devam eden, yıllardır mahkemelerde dolanan Saadettin Saran'ı başkan olarak seçmişlerdi şeklinde bir mesaj atmış bir dinleyici.
2: Yani şu da var, yani genel kurulda tam zamanda oldu aslında, çünkü biliyorsun yasa dışı, yani bu süreç devam ediyor ama yasa dışı bahisten ne yazık ki Sayın Saadettin Saran ceza aldı, 2 yıl 6 ay gibi. Yani bu ne kadar doğru ne kadar yanlış bu tartışılır. Ama süreçte Fenerbahçe Başkanı'nın bu tip bir şeyle anılması tabii sıkıntıya neden olabilirdi. Genel kurul süreci tam zamanda olduğunu o yüzden söyleyebilirim.
1: Aykut Hoca'nın ne kadar kredisi var? Tribünler ne kadar başarısızlıkta homurdanır diye yazmışlar.
2: Şimdi söyle söyleyeyim, yani sosyal medyada
1: biliyorsun 3 yıllık şampiyon olan Okan Hoca bile çok fazla eleştiriliyor Galatasaray'da.
2: Ya Galatasaray'da öyle bir şey var.
1: Mesela bu itidal çağrısını Aziz Bey yaptığında tribünleri birleştireceğim demesinin sebebi bu büyük ihtimalle, zarar gelmesin diye.
2: Şöyle söyleyeyim, Sayın Aziz Yıldırım seçildikten sonra da biliyorsun birlik beraberliği içeren bir konuşma yaptı.
1: Ama bu birlik beraberliğin bozulma sebebi Aziz Bey dönemine ait değil mi?
2: Niye Aziz Bey dönemine ait ki?
1: 2010... O dönem 20 sene yapınca bütün şey sana ait olmuyor mu?
2: Ya son 8 senede de aynı başarısızlık var. Şimdi 2017-2018'e bıraktı mı? Niye bıraktı? Başarısız olduğu için bıraktı değil mi? 4 senelik şampiyon gelmeyince bıraktı. Ne deniliyordu o zaman konuşmalarda? Biz Galatasaray'ın 2 şampiyonluk gerisine düştük. Bu kabul edilemez deniliyordu değil mi konuşmalarda? Aziz Yıldırım bıraktıktan sonra 8 seneden oldu. Var mı başarı ortada? Ve Aziz Yıldırım dedi ki, baktığın zaman Aziz Yıldırım'ın dönemine 20 yılda 6 tane şampiyonluk var. İşte birkaç kez ikincilik var. Bazı maçlar Türkiye Kupası'nı kazanmışsın. Kaç yıl sonra Türkiye Kupası'nı yapmışsın. Evinde derbi kaybetmemişsin. Düşünsene, Volkan Demirel'in evinde derbi yenilgisi yok. Yani şöyle böyle bir ortamdan geliniyor.
1: Yani bu tabii ki değişimin İstenmesi kadar doğal bir şey olamaz da hayata geçirmesinin ne kadar kolay olacağını izleyip görmek lazım. Bir sorun var diyerek başlayan bir sürü soru var, konudan konuya atlamış gibi oluruz. Çünkü gelen mesajlar üzerinden devam ediyor. Program Fenerbahçe 50 milyon euroya futbolcu aldı diyelim ve o parayı taksit halinde ona böldürdü. 35 milyonluk limitten onu mu düşer yoksa...
2: Şey var, şöyle söyleyeyim, taksiti verdim.
1: Eksiye mi geçer
2: yok,
1: selamlar
2: yok,
1: diye.
2: Yok, mesela şey var. Diyelim ki 15 milyon euro verdin. Sen 3 sene mesela Vedat'ın köyle 15 verdin, 3'e böldün. Hı hı. 5 milyon eurosu düşüyor.
1: Bu sezon için.
2: Bu sezon için 5 düşüyor.
1: Anladım.
2: Taksitler halinde ödenmesi şey bu. 5 düşüyor.
1: Bu da cevaplanmış oldu. Vedat Muriç'i 26 yaşında iyi paraya satıldı diye Fenerbahçe yönetimine övgüler düzen. Şimdi futbol hayatı bitmeye yaklaşan Muriç'i aynı rakamlarla almasına da övgüler düzülüyor. Bence hangisi yanlış çözemedim demiş.
2: Abi şimdi şöyle söyleyeyim bak. 19 yaşındaki 20 yaşındaki Şerif'e veriyorsun. Bu eleştiriliyor. Fenerbahçe'nin futbolcusu değil diyorsun. La Liga'da belli sayıda gol atmış. Mallorca'nın o taraftarının çok sevgili olduğu ve bence de İspanya'da hani La Liga'da son dönemindeki en formda golcülerden bir tanesini alıyorsun. Yine eleştiriliyor. Şimdi 38 yaşındaki Lewandowski'ye 15 artı 5 verirken eleştirmiyorsun. 32 yaşındaki oyuncuya 5 verirken eleştiriyorsun. Mesela şimdi Vedat Muriç. Burada ne olur? Vedat Muriç geldi. 15-20 gol attı. O zaman bu tartışılacak mı? Geriye dönüp şey mi diyeceğiz? Çok fazla para mı verdiniz diyecek.
1: Çok mesaj var. Biraz eleyip aynı zamanda okuyup da şey yapıyorum. Sana aktarmaya çalışıyorum.
2: Mesela şimdi şöyle söyleyeyim.
1: İlk puan kaybında tribünü aşağı indireceğiz diye bir mesaj geldi.
2: Abi bu saçmalık ya. Bunu söyleyen adam gelmesin abi maça. Gelmesin ya. Vallahi diyorum takip izlemesin maçı. Ne demek ilk puan kaybında tribünü aşağı indireceğiz ya?
1: Sen peki, bu dediğin, bak sen gelmesin bu... dediğin bu insanlarla ilgili olarak kombine yenilemesi hakkında bir bilgin var mı? Bunları engelleyebilmek adına mesela Ali Bey'in bir planı yapıldı mı? Bir mikrofonu önüne alsana.
2: Herhangi bir şey yapılmayacak. Evet. Zaten yönetim kurulu şu anda toplantı, yani yönetim kurulu toplanacak. Zaten ne kadar kombine satılmış? Ne kadar kombine satılacak? Bununla ilgili bir tarih belirlenecek.
1: VIP türbün kalkıyor mu?
2: Şu aşamada işte dediğim gibi bunların hepsi değerlendirme aşamasında. Şimdi VIP türbün satıldı mı satılmadı mı onu bilmiyoruz. Belki yönetim...
1: Belki 3 yıllık sattı.
2: Belki sattı bu VIP türbünü. Şimdi bilmiyorlar. Şimdi nedir? Biz bir konularda bilgiye sahip değiliz. Şimdi bakacaklar. Diyelim ki VIP türbünü hiç satılmadı. Veya diyelim ki bir senelik parayı aldı. Ne yapacaksın adamla almışsa bu parayı?
1: Ne zaman net açıklamalar gelir? Yani, sadece transferle ilgili değil.
2: Bence
1: mesela,
2: hafta içerisinden itibaren yani cuma pazartesi.
1: Sence neydi? Bunların şu an olması normal mi? Yoksa bunlar içeriden kendi kendine halledilmeli mi? Hani içeride biz geldik, çekler kırdırılmış, işte 3 yıllık teminatların bir kısmı ipotek altına alınmış.
2: Bunlar belki ilerleyen süreçte söylenir, hemen şey yapılmaz ama şu anda
1: gelir zaten, gelmez bu konulara değil, şampiyonluğa odaklanma söyleyeyim. Gibi bir şey varsa
2: tabii gelir gelmez zaten
1: önce transferlere
2: şampiyonluğa yerde. Odaklanacak ama şöyle söyleyeyim, kulübün mali durumunu da mutlaka, zaten Eylül ayında mali genel kurul var. Eylül ayında mali genel kurul var. Şurada ne kaldı? Haziran, Temmuz, Ağustos. 2 ay sonra mali genel kurul var. Mali genel kurulda tüm şeyi dökülecek zaten bir şey. Ya bunun
1: bu da ligin 4. haftası, 3. haftası bitmiş
2: ama
1: olacak.
2: Ama ben şunu söylüyorum bak. Ben diyorum ki
1: ya da
2: kardeşim,
1: 5. haftası.
2: Ben ilk olumsuzda, ilk maçta, ilk şeyde yuvalayacağım, protesto edeceğim, ıslayacağım, istifaya davet edeceğim. Tribünü aşağı indireceğiz diyen zihniyet gelmesin abi maç. Veya bir şunu söyleyeyim. Bunu söyleyen kişi diyelim ki Fenerbahçe başarılı oldu. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı. Sevinecek misin? Yani böyle bir mantık olabilir mi ya? Şey yaptın, diyelim ki desteklediğin aday seçilmedi diye böyle Fenerbahçe'nin, yani Fenerbahçe sevgisinin de ötesine geçerek ben bu şey Fenerbahçe'ye zarar verir. Biz 2017-2018'de bunu yaşadık. 2017-2018'inde boş tribünler oynadı Fenerbahçe. Şampiyonluğa giderken boş tribünler oynadı. Halen şampiyonluk şansı varken protesto edildi bu tarafta futbolcular. Bu futbolcular sahaya çıkarken 2017-2018 sezonunda sahaya çıkmak istemiyorlardı. Protesto edeceğiz diye. Aynısını Sayın Saadettin Saran demedi mi? Röportajında söylemedi mi? Bazı futbolcular sahaya çıkmak istemedi dediler protestolardan dolayı. Ya bunu mu yapmak istiyorsunuz? Yani siz diyor ki bir sene ne şampiyonluğu hedefine koymuş bir şeydi. Niye kim olursa olsun arkasında durmuyorsunuz? Sizin için Fenerbahçe sevgisi ön planda değil mi? Öncelik Fenerbahçe değil mi? Veya yoksa hani bana şahısçı diyorlar ya mesela. Benim bir tane mesela başkanla ilgili herhangi birisi seçildikten sonra aleyhine şey yaptığım bir tanesini göstersinler. Bel altı vurduğum yorumu göstersinler. Ben kabul edeceğim şahısçı olduğumu.
1: Neyse. Ama belki bunu, istediğim, belki bu, desteklediğim bir yönetimin gelmiş olması diğer yönetimleri desteklemediğin anlamına gelmiyor.
2: Abi şöyle
1: onlara
2: söyleyeyim.
1: Onlara duyduğun sempati daha farklıydı. Onu hep söyledik zaten.
2: Bir tane şöyle söyleyeyim. Bir tane göstersinler ya. Bir tane göstersinler. Yorum yaparken.
1: Bu arada Ali Bey'in de, Hakan Bey'in de, Mehmet Ali Aydınlar'ın da hepsinin sana yaklaşımını biliyoruz. Ben seni burada korumaya çalışmak, avukatlığını yapmak da nedense abi, ben böyle yapasım geliyor da o yüzden.
2: Bir şey söyleyeyim sana. Ben iftar toplantılarına gittim. Her yerde vardım neredeyse. Eve doğru düz gidemedik. Her yerde gittik. Her masaya oturdum ben. Ben görüşlerimi saklamıyorum ki. Beni tanıyan insanlar zaten bunu biliyor. Ama ben Fenerbahçe'ye söz konusu olduğu zaman da kusura bakmasınlar. En şekilde de hiçbir menfaat beklemeden Fenerbahçe'nin eğer doğruysa haklarını savunurum ben zaten. Ama yanlış bir şey gördüğüm zaman da eleştiririm. Ben bunu mevcut yönetim, bu yönetimde olsa, yanlış bir şey olursa eleştireceğiz zaten. Körü körüne savunmayacağız ki. Ama söz konusu şu anda tek şey birlik, bak birlik beraberlikten bahsediyorsun.
1: Ama birlik beraberlikten bahsediyorsun da ben de sana şunu söyledim. Yani burada net rakamlarla veren bir dinleyicimiz de vardı mesela. Nasıl şampiyon olacaksınız ya? 5 tane taraftar grubunuz var. 21 tane dernekler ve birbirine hakaret eden Fenerbahçe Genel Kurulu üyeleri var.
2: Bir şey söyleyeyim. 21 tane dernek yok. 185 tane dernek var.
1: Hayır, örnek veriyorum. Bunların 185'in 21'i, anladın mı? Hani kendi aralarında bölünmüşler.
2: Fenerbahçe'nin en önemli şeyi ne biliyor musun? Camiadaki bölünmüşlük Doğan. En önemli şey. Tribünler bölünmüş.
1: Ya bu baştan kaybettiğin anlamına geliyor zaten.
2: Tribünler bölünmüş, şeyler bölünmüş. Bak mesela benim en çok mesela şeyime giden, mesela hatta dedim ki çok yanlış. Bir gazeteci, ben döndüm tribüne, ne yapıyorsunuz falan diye elimi de açtım mesela. Sayın Hakan Safi konuşurken kongrelerin onunla yani tezahüratlarla dalga şey geçmesi, alaycı bir ifade kullanması. Benim çok zoruma gitti mesela bir Fenerbahçeli olarak. Bir Fenerbahçeli gazeteci olarak zoruma gitti. Niye kendi değerimizi değersizleştiriyoruz? Sayın Hakan Sayfi'yi eleştirdin mi? Eleştirdim. Bak Sayın Hakan Sayfi'yi çok severim. Çok saygı duyduğum bir insan. Benim hemşerim. Ama ben dedim ki bak eleştirdim. Dedim ki iletişim diliniz çok sert. Bunu söyledim. Ama ona yapılan mesela o da Fenerbahçe'nin önemli bir değeri. Niye kaybetmeyi tercih ediyoruz? Aytut Hocam Fenerbahçe'nin değeri niye kaybetmeyi tercih ediyoruz? Sonra diyorlar ki Fenerbahçe'nin herhangi bir Süper Lig takımında teknik direktör yok. Galatasaraylılar daha ağırlıklı. Herhangi bir milli takımda teknik direktör ismi geçerken neden Fenerbahçeli bir isim geçmiyor diyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki bu yorumları yapıyorsun. Çünkü niye? Çünkü Fenerbahçeliler kendi değerlerini rakip takımlar taraftarlarından daha fazla itibarsızlaştırıyor. Yani mini takım için ismi geçse Aykut Kocaman'ın mesela lan diğer rakip takım taraftarlarından daha çok Fenerbahçe taraftarları tepki gösteriyor. Ama diğer rakiplerine bakıyorsun ama kendi işte değerlerine sahip çıkıyor.
3: Şeye, kültür ha. Anlamında sahip ama çıkma kısmının da sebebi aslında Aziz Bey döneminde yaşananlar. Alex'in gönderilmesinin yanlışlığı öteki taraftan.
2: Alex'in gönderilmesi yanlış değildi abi.
3: Hayır şey anlamında söylüyorum yani bu yansıtılmayabilirdi. Kol kırılır yen içinde kalabilirdi şey anladın
2: zaten
3: mı?
2: Zaten birçok şey kol kırıldı yen içinde kaldı. Her şeyi açıklamadılar Alex konusunda. Belki de bunun için yanlış yaptılar. Alex neden gönderildi? Sayın Aykut Kocaman Alex'le ilgili herhangi bir açıklama yaptı mı? Duydun mu sen Alex'in gönderilmesiyle ilgili?
3: Ya tavrı yeterliydi zaten diye cevap ama verirler bak mesela. İçeride, ben de öyle söylerim.
2: İçeride yaşananları biliyor mu insanlar? Hiç mesela sohbet ettiniz mi Alex'in gönderilmesiyle?
3: Abi iş yerde yaşananları sen bana anlatmayınca ben fikir yürütürüm.
2: Ha işte onu diyorum.
3: Anladın mı? Fikir mesela, yürütürüm yani. Bir şey ve olumsuzu yürütürüm. Bir şey söyleyeceğim ben. Burada Aykut Hoca'yı değil ki Alex'i sevdiğim bak, için daha popüler olduğu için bana çok şey kattığı için diye bakarım. Bak, Alex tarafına geçerim yani.
2: Alex tarafında. Alex mesela basın toplantısında da şunu söylemişti. Ben gönderirken beni takımda tutan Aykut Kocaman demişti ama bir basın toplantısı var. Bunu Aykut Kocaman takımda kalmasını sağladı. Şimdi taraftar protesto ederken
3: şimdi aynı olay Asensio üzerinden gidiyor
2: farkındaysan. Abi yok öyle bir şey. Algı mı yapıyorlar işte.
3: İşte bak oraya gider. Onun sebebi zamanında açıklayamazsan o zaman buraya dönersin yani.
2: Abi açıklama
3: yani
2: değil. Bak olay ne biliyor musun? Olay Fenerbahçe taraftarın önünde çok önemli bir değeri. Değersizleştirmemek için yapılan bir şey bu. Yani saha içerisinde yaşanan orada yaşanan, içeride yaşanan şeyler çok şeyi gün yüzüne çıkmaması lazım. Ben mesela seninle sohbet ediyorum. Off the record bir yerde konuşuyoruz. Ben bunu yayında söyler miyim mesela? Bir yerde konuşur muyum? Ben mesela çoğu kişiyle konuşuyorum. Birçok bilgiye sahibim. Ama kimseye mesela şunu söylemiyorum ben YouTube'da veya çıktığım gazetede. Ben bununla konuşuyorum. Bana bunu söyledi dediğimi hiçbir yerde duydunuz mu? Duymazsınız. Çünkü çok önemli bunlar. Karşıdaki dostluk, güvenliği için çok önemli. Ama şimdi Alex üzerinden Aykut Kocaman'ı yıpratmak. Deniyor ki yıldızlarla arası kötü. Hemen algı yaptılar. Asensio'yu gönderecek. Hayır, Asensio Aykut Kocaman'ın oyun sisteminin en önemli şeyi ismi olacak. O çarkın yani o dişinin en önemli yapı parçası Asensio olacak.
3: Bak bu kadar başarısızlıktan dolayı bir tane Galatasaraylı dinleyici İsmail Efe Türk diye bir dinleyici fikrini beyan ediyor. Belki aynı şeyleri onlar da yaşayacaklar. Çünkü başarı olunca bunlar düşünülmüyor ya. Ben şimdi dışarıdan izlediğimde empati kurmaya çalışıyorum. Ya diyorum ki nasıl olabilir? Yani böyle bir olayda başarı yakalamak için kenetlenmek gerekmiyor mu durumunu? Tabii ki hak veriyorum. O da diyor ki bir Galatasaraylı olarak sana hak veriyorum. Maalesef Fenerbahçe taraftarlarının büyük bir kısmının sağlıklı düşünemediğini düşünüyorum demiş.
2: Abi şey var.
3: Anlık reaksiyonlar veriyorlar. Mesela çok fevri davranıyorlar diyor.
2: 12 senedir getirdiği başarısızlık. Yine Sayın Azim ne dedi? Şampiyon olalım. Yanındaki tanımadığın insanlarla beraber sarılacaksın. Tribün de öyledir ya.
3: Alex niye ağlayarak gitti bunun cevabını verebilir misin İrfan diye soruyorlar.
2: Ağlayarak ben de uzun yıllar kaptanlık yapsam heykendeki yerden ağlayarak gidersin tabii. Ama şöyle söyleyeyim. Alex benim bak bunu söyleyeceğim.
3: Şey tuzağı mıydı? Peki şunu söyleyeceğim. Ben şunu söyleyeceğim. Bir Brezilyalı iyidir. İki Brezilyalı müthiştir. Üç Brezilyalı sıkıntı yaratır. Dört tanesi takımda hocayı yollar yönetimi devirir falan durumundan mı kaynaklanır?
2: Yok Alex zamanında olurmuştu ve yollar ayrıldı. Şunu söyleyeyim. Zico Fenerbahçe'de şampiyon oldu mu? Oldu. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadı mı? Oynadı. Zico bir tat bıraktı mı Fenerbahçe'ne? peki Alex ve 3-4 tane Brezilyalı bu teknik adam değil deyip Aziz Yıldırım'a gitmedi mi? Gönderilmesini istemedi mi?
3: Öyle mi? Zico'yu kendi efsaneleri.
2: Ya Yani bazı şeyler gün yüzüne çıkarılmıyor. Çünkü bazı şeyler söylediğin zaman taraftarın gözündeki değeri değersizleştirmiş oluyorsunuz. Heykeli dikilmiş bir insan. Görevini yapmış mı? Yapmış. Ha, bana göre, bak bu benim şahsi düşüncem. Bana göre Alex'in heykeli dikilmemesi gerekirdi. Benim için efsane Mehmetçik Basri'dir ya abi. Benim için efsane Can Bartu'dur. Lefter'dir. Tamam mı? Fenerbahçe'nin değer, çok önemli değeridir yani onlar. Ben Mehmetçik Basri'yi dikerim heykelini. Anladın? Ben bunu söyleyince tepki gösterecek insan. Alex parasını aldı mı aldı. Alex şimdi bunu tartışmaya yazıyor mu? Galatasaray'la anlaşmıştı ya. Bunu da söyleyeyim. Galatasaray'la daha fazla para verip Adnan Sezgin derdi. Anlaştığını kendi röportajı var. Aziz Yıldırım anlaştığını duyunca daha fazla para verip tekrar şey yaptı. Eski de kaldı. Zaten profesyonellik daha fazla da. Efsane diyorsun abi. Efsaneler bellidir zaten Fenerbahçe'de.
1: Yani o kadar çok Brezilya ekolü işledi ki iliklere kadar Fenerbahçe'de o dönemler. Carlos'lar, Alex'ler, Luciano'lar, Nobre'ler, David de Souza'lar.
2: Edu vardı, Edu. Sürekli kendi kalesine gol atıyordu.
1: Edu, Bilica, ondan sonra Simao, başka Washington'lar değil mi? Henrique'ler.
2: Washington iyi golcüydü ama ya. Kalp rahatsızlığı geçirmişti. Evet. Ondan sonra gitti ama sonra oynadı o. Çok da iyiydi.
1: Yeni dönemde de Fred gibi, Talisca gibi yine o ekolden aslında vazgeçilmiyor da. Aurelio tabii hem Türk vatandaşı olmasından sonra da bazı şeylerden uzak kaldı ama bilmiyorum, hep böyle konuşmalar geçince Fenerbahçe taraftarının bir kısmı Brezilya ekolüne geri dönmek istiyor mesela, o havayı yakalamak istiyor.
2: Şey diyor ya mesela, dedi ya Galatasaray taraftarı çok güzel söyledi. Fenerbahçe taraftarı şeyleri hep uçlarda yaşıyor.
1: Çok.
2: Sevinci de çok uçta yaşıyor. Üzüntüyü de çok uçta yaşıyor ama bu 12 yılın getirdiği bir başarı şeyden dolayı. Bir kez şampiyon olsa.
1: İşte 4 gol daha atsa Aykut Kocaman'ı geçiyordu kısmının egosu var diye yorumlar yapılmış ya, Alex'le ilgili.
2: Ya, o zaman oynatmazdı adam ya, yedek soyundururdu ya, oynatmazdı.
1: O yüzden maçtan aldığı, Kasımpaşa maçı mıydı, oyundan aldığı falan muhabbeti ya, değil mi? Aykut Kocaman 2 dönem hoca oldu Fenerbahçe'de, bir Türkiye şampiyonluğu mu aldı?
2: Bir şampiyonluk.
1: İki kez
2: Türkiye Kupası şampiyonu, 25
1: Avrupa Ligi yarı final.
2: Avrupa Ligi yarı final var. Evet. Başarılı mı? Başarılı. Avrupa Ligi yarı finalde de hani Jesus gibi bir teknik adamın Benfica'sını burada ezmiş.
1: Evet, sen bunları konuşunca mutlaka Fenerbahçe'nin iletişimine geçmen gerektiğini düşünüyorlar yeni yönetimle ilgili olarak.
2: Yok, ben rahatım abi.
1: mesela İrfan kardeşim, bu zihniyetin Fenerbahçe camiasından bir an önce uzaklaştırılması gerekiyor. Mesela o mesaj atan arkadaşın numarasını al yönetime ver, kombine satmasınlar ona diye abi, bir şey yazmışlar.
2: Ya, ben kimse...
1: Mesela o mesaj atan arkadaş daha arkadan neler yazdı, ben onları okumadım bile.
2: Bana da mı hakaret etti mi?
1: Seni de bu takımdan uzaklaştıracağız, sen de artık kulübe giremeyeceksin bana İrfan diye sana yazdı. Evet yani.
2: Ya
1: arkadaşım, daha onlar var ya.
2: Bir şey söyleyeceğim ya. Bak, bir tane benim.
1: O arkadaşın Fenerbahçeli olup olmadığını da bilemiyoruz, anladın mı?
2: Bir şey
1: yani
2: söyleyeceğim ya.
1: Hani burada kızdırmak için neler yapılıyor ya, bu şey jenerasyonun.
2: Ben troll, saygı troll gösteriyorum. Hesapları. Küfür etmedikten sonra her türlü eleştiri yapabilirler. Tamam, benim için hiç önemli değil. Yani şu var. Abi kim, bu kulüp kimsenin tapulu malı değil. Kimin kimen alınacağı da şey de değil. Ya ben o kulübe hani almasından çok önemli. Ben basın tribünde izliyorum zaten maçı. Akreditasyonu da zaten kulüp değil, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü yapıyor. Yani TSE'de aracılığıyla yapıyor. Ya bir tane şunu söyleyeyim, ben doğru bildiğim her yerde söylerim. Ben arkadaş diyor ya ve giremez. Ya ben yani her masaya Allah'a çok şükür oturabiliyorum. Yani insanlara karşı benim tavrım, ben hiçbir zaman bel altı yorumumu görmezsin. Benim başkan yapan, Fenerbahçe kulübünü temsil eden bir kişiye bel altı yorum yaptım. Ha, eleştirdiğim olmuştur. Sert eleştiri de yönetebilirim. Ama hiçbir zaman bel altı yorum yapmam. Başka birileriyle lütfen beni karıştırmasınlar. Körü körüne de savunmam. Açık ve net söyleyeyim. Ama şunu da net bir şekilde, beni tanıyanlar da herkes bilir. Ben Aziz Yıldırım'a karşı severim.
1: Trabzon şampiyon olsa, Fenerbahçe ikinci, Galatasaray üçüncü olsa Aziz Yıldırım'ı başarılı görür mü İrfan 25 diye sormuşlar.
2: Görmem.
1: Amaç sadece Galatasaray'ın önüne geçmek değil.
2: Hayır. Ya Sayın Aziz'im ne dedi? Ben Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geliyorum. Şampiyon yapacağım dedi. Ya bunun için geliyor zaten Sayın Aziz'im. Şampiyon yapmak için geliyor. Yoksa şöyle söyleyeyim. İkinciliği başarı olarak değerlendirirsen en başarılı başkan Sayın Aziz Yıldırım. Yani 20 yıllık başlayında kaç defa ikinci olmuş, kaç defa yapmış. Şimdi yapıdan
3: Süleyman Seba.
2: Bak yapıdan bahsediyorsak, arkadaşlar açsın baksın 2017-2018 sezondaki Galatasaray maçlarını izlesinler. Hakem hatalar diyorsak o dönemde çok daha fazla yaşandı. En fazlaydı. Yani
3: neyse, bu seneyi daha görmedik. En son en fazla bu sene de yaşanabilir, her şey olabilir.
2: Dolayısıyla
3: bunu göreceğiz yani.
2: Dolayısıyla bir de şöyle bir şey, bana sosyal medyadan saldırıyorlar. Ya kardeşim ben gazeteciyim, tamam mı? Ben doğru bildiğim şeyi söylüyorum. Ha bu bazen hoşuna gitmeyebilir. Bazıları zaten şimdi Aziz Yıldırım seçildi diye sosyal medyadan bana saldırıyorlar. Yorum yapanlar da bazıları benim üzerimden yorum yapıyorlar. Yapmaya devam etsinler, yani onu söyleyeyim, benim için çok sıkıntı yok.
3: 8 sene boyunca göreve gelmediği halde Fenerbahçe için ne yaptı Aziz Bey diye sormuşlar sana.
2: Ben de şöyle söyleyeyim. Sayın Aziz Yıldırım Fenerbahçe, yani sadece Fenerbahçe'yi düşünmüyor olsaydı Sayın Ali Koç'un ilk 3 yıldaki başarısızlığının ardından çıkar herhangi bir açıklama yapardı. Yaptığını gördünüz mü?
3: Zarar verecek olsaydı.
2: Küme düşme, ya küme düşme potasındaydı Fenerbahçe ya. 3 ay sonra çıkıp açıklama yapsa ne olurdu ortalık? Veya herhangi bir maça o süreçte...
3: İsmail Hoca'nın ilk geldiği dönem miydi?
2: Yok şey, ilk şeydi. Koku döneminde küme düşme attı. Sonra Ersun Yanal.
3: Emre Belezoğlu'yla bir şarkı kaçan.
2: Sonra devam evet. etmek. Ondan sonra bilmem ne. İsmail Kartal falan. Ya şimdi çıkıp Aziz Yıldırım deseydi ne oldu diye. Ne olacaktı? Herhangi bir maça. Veya tribüne gelse. Tribünde kavgalar çıkardı ya. Protestolar yükselirdi. Yani o yüzden diyorlar ya niye 8 yılda neredeydin diye.
3: Sen... İrfan'cığım bunları sana yazanlar paralı askerler, onu unutma diye ya yazanlar da var. O yüzden
2: abi ben açık öne söyleyeyim. Beni tanıyan...
3: Aziz Yıldırım'ı görevden alacak kişi Osimhen'dir bu sene de yazmışlar. Evet. Sıdiki'yi bu kadar eleştirip takımda tutmaya çalışmak da çok enteresan geliyor bana.
2: Bak,
3: şimdi
2: bak Sıdiki ile ilgili ne diyor adam, verilen paraya
3: abi,
2: 350 bin euro oynayan oyuncu ya, 300 Angels'ta 350 bin euro alıyordu bu adam. Bu adam 10 katı paraya verdin ya, 3,5 milyon euroya aldı. Bak bonuslar hariç net rakam bu ya. Sen bu adama 350 bin euro değil de 1 milyon euro versen, yani 3 ayda 4 katını versen yine kabul edilebilir bir rakam. Ama yani 19 yaşında oyuncuya 10 katı vermek de, hani hangi takım verir abi 3,5 milyon euro net? Düşünsene bak, Greenwood için şey diyoruz, Roma'nın 4-5 milyon euro, 4-5 milyon euro net veriyor diyorsun. Sen Şerif'e 3,5 milyon euro net veriyorsun.
3: Bakıyoruz mesajlar ağırlıklı olarak tribünlerle alakalı. Aykut'la olmayacak mutluluk, onu biliyorum sadece, başka bir şey söyleyemiyorum.
2: Bence ön yargılı olmayın. Yani bu süreçten bence de takımı çıkarabilecek, bu bir senede şampiyonluk hedefi varsa takımı tanıyan, futbolcular tanıyan bir isim olacaktır. O da Aykut Kocaman. Ben başarılı olacağına inanıyorum. Ha bunda yani bunu kimse geleceğe göremez. Geleceğiyle ilgili bir karar veremez. Ama benim inancım, düşüncem bu.
3: Esen... Ali Avusturya'dan mesaj yazıyor. Şampiyon yapacağımla şampiyon olunmuyor. Galatasaray her zaman inşallah bu sene de şampiyon olacağız diyor. Ama Fenerbahçe olacağız diyerek, fark kibirden kaynaklanıyor bence diye yazmış bir başka dinleyici. Ama niye bu yok? Uzun süre şampiyonluk gelmeyince bunu Sayın mutlaka Dursun kesin Özbek, olacağız vaadiyle girersin.
2: Sayın Dursun yani. Özbek de birçok kez şampiyon olacağız diye açıklama yaptı.
3: Hatta ligin devamında da bunu söyledi. Yani geriye düşme çok, gibi bir durum, sıkıntılar olduğunda kimse merak etmesin, biz bu sene şampiyon olacağız diye. Tabii,
2: sürekli söyleniyor bunlar. Ya bu normal. İddialı söylemde bulunacaksın yani. Normal bunlar. Var mı sallayan? İstediğin soruyu sorabilirsin.
3: Ben zaten senin çekilmeyeceğini, onları sorma bana. Mesela Ali Naci istemiyor böyle sorular sorulmasını. Ben ara sıra araya sıkıştırıyorum yine de çünkü. Abi ben onlara bak. Cevap vermek istemiyorum bak, diyor. Ondan sonra şeye dönüyor. Onlara niye bunları okumuyorsun da sırf sana okuyorsun. Sen istiyorsun bu arada. Hani bunu biz baştan bak, da konuşuyoruz. Hani bölüne geleyim abi, ne istiyorsan oku bana diyor İrfan.
2: Abi bir şey söyleyeyim, benim için önemli değil. Yani bazıları var mesela, tamam mı? Mesela bir tane arkadaş sosyal medyadan yine yayınında da benden bahsetmiş. Benim için pasif gazeteci demiş. Hiçbir şey yapmıyor. Ondan sonra. Arkadaşım ben yeri geldiği zaman gerekli şeylerde mücadelemi de herkes biliyor. O yüzden ben kendimi kanıtlama gibi bir derdim yok. Egom yok. Allah'a çok şükür egolu da değilim. Kibirli de değilim. Her şeyi ben...
3: Ulan Eşref diye yazmışlar sana.
2: Bak her şeyi ben biliyorum havasında da değilim. %100 ben çok iyi gazeteciyim hiçbir zaman söylemedim. Ben en iyisini, en iyisi ben değilim demedim. Yani öyle bir insanlar var ki Fenerbahçe'yi ben kurdum dese Fenerbahçe'yi ben kurdum diyecekler artık. Yani o noktaya gelen ego ve kibir sahibi insanlar var ya. Yani.
1: Bak ben size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Buraya yazmışlar ulan Eşref diye bir tane mesaj atmışlar da tabii konuyu Eşref Tek'e bağladım ben hemen. Aklıma o geldi. O da bitiyor galiba. Benim de canım ciğerim çocukluğu beraber geçirdiğim Ethem Özışık yazdı Eşref'i. Rüyayı. O da bitti. Onunla da bir görüştük. Eşref Tek, İrfan 25 arkadaşlar. Ona göre yani.
2: Öyle mi yazıyorsun?
1: Yok ben söylüyorum. Eşref Tek, İrfan 25 yani. Aradaki farkı görün. 24 de, tane var.
2: Bir şey söyleyeceğim. Ben soyadımdan da memnunum. Ya. Soyadımda dalga geçerek böyle beni yani küçültücü ifadeler ya, yazanlar falan.
1: Dübeş mı? Yazanlardan tut. Çeyreklerden işte 10.000/40'lara kadar her şeye gidiyor. 10.000/40'lar.
2: Ben bundan yani şey almıyorum arkadaşlar.
1: Hesaplayamıyorlar da daha biliyor musun ya? Aykut Hoca seni mutlu etti ama bizi ne kadar zaman diyecek biraz bakacağız demiş.
2: İnşallah hep birlikte mutlu oluruz. Bak ben şöyle söyleyeyim. Birlik beraberlik sezon sonu da.
1: Bak baskette kısıtlı bütçe ve kadro ile yine finaldeyiz be abi diyor.
2: Bak şöyle söyleyeyim. Sezon sonunda.
1: Bu arada rakip de olduk. Beşiktaş evet, Fenerbahçe evet. ile finalde karşı karşıya bir gelecek. Başakşehir'i yendi. Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
2: Bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe hiç Beko hiç rahat maç izletmiyor ki. Efes.
1: Son saniyeler son saniyeler. Sen bu futbolda bütün yaşadığın 90 artılarda ne sıkıntı yaşadıysan basketbolda da son saniyelerde yaşadın yani her
2: şeyi. Abi bir şey söyleyeyim. Ben zaten basketbol maçlarında eğer tribünde gitmiyorsam.
1: Bu yüzden gitmiyorum.
2: Ben 3 periyodun son 4. periyod son 5 dakikada açıyorum maçı.
1: Hmm.
2: Sitlese gelmek istemiyorum abi bak halde yeter diyor. Futbolda zaten yaşadık. Ama Efes maçında da son ilk maçta 18 saniye gelip son 1 dakika son 30 saniye 30 saniyede öne
1: öyle
2: geçip
1: ondan sonra şey yaptı. Kolay değil yani.
2: Ya böyle bir şey söyleyeceğim çok yani Fenerbahçe bakın neyse Beşiktaş maçını rahat geçeriz diye düşünüyorum. Düşünüyorum doğada.
1: Ya. Çok yani, güzel şeyler bunlar.
2: Abi Euroleague maçlarında hani şey yaptık ya rahat
1: Beşiktaş'ın bu arada tabii yeni sistem açıklanacak mı? Bu arada FIBA bir açıklama yapacak mı bu konuyla alakalı? Hem Beşiktaş'ın şeye katılma, Euroleague'e katılma durumu olabilir mi? Olamaz mı? Öyle bir şey var galiba. Daha belli olmadı.
2: Final oynasaydı galiba. Finalde kaybetti zaten. Kaybetmeseydi Euroleague'e.
1: O takım katılmayacak galiba kaybettiği takım.
2: O zaman
1: katılabilme Beşiktaş. İhtimali var
2: İnşallah
1: falan gibi.
2: Ya. Yani 3 tane takım olsun.
1: Ona göre bir bütçe elindeki ben hani tabii bütçe bir tarafa kadro bir tarafa bir de koç değeri var. Basketbolda çok daha ön plana çıkabiliyor.
2: Koçu başarılı Beşiktaş'ı.
1: Evet. Alimpiyeviç gerçekten çok başarılı.
2: Yani şöyle söyleyeyim. Elindeki kadroyla beraber bence o şeye hani.
1: Skavicius da yani şey, yabana atılmayacak bir adam.
2: O da başarılı. O şu anda
1: hani, uyumsa. O konuda çok şanslısın. Obradoviç'ten sonra böyle bir isime devam etmiş olmak
2: Obradoviç zaten onu şey işte hani evet. Ben ayrılırsam onu diye. İlk geldiğinde eleştiriliyordu. Biraz eleştirmişti ama sonra şey uyuştu. Uyum sağlandı.
1: Bu arada Ergin Ataman gerçeğini de unutmamak lazım. Ne kadar eleştirilse de Ergin Ataman...
2: Ataman'ı Fenerbahçeliler olarak Fenerbahçe çok sevmez.
1: Evet.
2: Ama şunu kabul etmek lazım.
1: Hele Yunanistan'da yaptıklarına baktığında gerçekten alkış hak ediyor abi, yani.
2: Sadece
1: hocam.
2: Yunanistan değil. Ergin Ataman bence çok başarılı bir koç. Bunu kabul etmek gerekir. Türkiye'nin en başarılı isimlerinden bir tanesi. Hani basketbol anlamına bakarsan hani futbolan teknik adam bilmem ne değerlendirsen en başarılı antrenör. Keşke hani çok bir takımı Galatasaray'ı çok fazla ön plana çıkarmayıp zaman zaman Fenerbahçe ile aleyhinde açıklamalar yapmamış olsaydı daha fazla saygı görürdü, daha fazla sevgi görürdü insanlar arasında. Çünkü başarılı bir koç yani bunu kabul etmek gerekiyor.
1: Yani gönderirken kızmalar gelirken büyük başkan diye karşılamalar falan bunlar yaşanabilir. Bunlar camiaların içerisinde olabilir. Bunları kulüplerde de gördük. Dursun Başkan'ın da gidişi ardından takımı mahkemeye vermesi parasıyla ilgili o süreçleri de yaşadı Galatasaray. Tekrar Dursun Başkan'a geri dönmesi bizde silindi mi silinir biterse biter falan bizde bir daha işte başarısız olacaksa ya bu arada Hamza Hamzoğlu da başarılı oldu ama kimse bir daha Hamza Hamzoğlu tekrar gelsin takımın başına geçsin diye Cevat Hoca için bir şeyler söylenmedi değil mi bir dönemde yani varsa yoksa Fatih Hoca üzerinden gitti hep demokrasinin kırıcı gibi arkasında durdu her gelen teknik adam yerli de olsa yabancı da olsa en sonunda artık o sayfanın kapandığı o maceranın hikayenin bittiğini görüyoruz burada Aziz Başkan'ın ya da Aykut Hoca'nın bir hikayesi olmak zorunda. Yani son bir veda için de olabilir. Çünkü burada öyle bir konu var ki bir senelik bir heyecan, bir macera değil mi İrfan?
3: Yani o bir senede oldun. Şampiyonluk yaşadın. Düşünebiliyor musun? Bu senede şampiyon olamazsa Aziz Bey'in bir daha seçime girme ihtimalini.
2: Abi şöyle söyleyeyim Aziz'im, kendisi söyledi zaten. Ben 20 yıllık geçmişimi koyuyorum dedi. Bu çok önemli bir şey. Şimdi şu Aziz Yıldırım 20 yıl, eğer bu sene başarısı olsa 20 yıl önce yaptığı tüm şeyleri de bu sefer diyecekler ki insanlar başarısız oldu gitti diyecekler.
3: Aykut Hoca seni Şampiyonlar Ligi'ne soksa bakış açısı değiştir mi?
2: Valla bu zihniyete ben şöyle söyleyeyim, yani o az önce dedi ya bir tanesi, ben ilk şeyle
3: çok takılma ona.
2: Yok, onun gibi düşünen çok kişi vardı, o yüzden dedim. Sosyal medyada.
3: Mesela ben şey olarak düşünüyorum, bu sene Şampiyonlar Ligi hedefin var mı?
2: Var.
3: Yoksa burada şampiyon olmak mı çok daha önemli? Ya
2: iki şey de
3: ya
2: önemli.
3: Büyük takımın vizyonu hepsinde ilerlemektir falan kısmına gelmeyeceğim. Şöyle söyleyeyim. Sen burada şampiyon olmadığın sürece bu sorular yıllarca sorulacak.
2: Ha şimdi Sayın Ali Koç döneminde 7 sene başarısız değil mi? Bu 7 senenin 4'ünde şampiyon olmasa da Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş olsaydı Ali Koç bu kadar eleştirilir miydi?
3: Eleştirilmezdi. Yani onun bir başarı olduğunu kabul edemedi.
2: Ya Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş olsaydı Fenerbahçe bir kere gelir olarak da çok normal.
3: Ya burada şunu söyleyeceğim ben sana. Burada bak, İsmail Hoca ile Konferans Ligi'ni alabilirdin.
2: Bak 7 sene
3: net alabilirdin.
2: Bak 7 senede Sayın Ali Koç de 4'ünde Şampiyonlar Ligi'ne gitse. Şampiyonlar Ligi'den önemli gelir kazanmış olsa Fenerbahçe. Gelir yani şu andaki mali durum olarak da çok iyi durumda olurdu. Çünkü Fenerbahçe çok iyi Sayın Ali Koç döneminde oyuncular sattı. İşte önemli gelirler elde etti. Kendisi maddi anlamda çok önemli destekler verdi ama o Şampiyonlar Ligi. Çünkü Türkiye'de bak, Türkiye Ligi şampiyonu bu sene Galatasaray'da 300 milyon TL bir para aldı. Bak 300 milyon TL. Vur Euro'ya 6-7 milyon euro bir geliri var. 7 milyon euro. Sen bir oyuncuya 11 milyon euro veriyorsun. Dolayısıyla yani orada Şampiyonlar Ligi geliri çok önemli. Şampiyonlar Ligi'ne de çok önem veriyorlar. Çünkü sezona Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalarak girmek Fenerbahçe'de bütün bu olumsuz söylemlerin hepsini tersine çevirecektir. Çünkü Fenerbahçe'nin başarısızlığını isteyen sosyal medyada bir güruh var. Bak sosyal medya güruh. Fenerbahçe'nin başarısızlığını istiyor. İstiyorlar ki onlar her şeyi bizim etrafımıza dönsün. Bizim söylediğimiz olsun. Biz kulübe yön verelim. 7 sene sosyal medyada kulübe yön verdiler. İstedikleri teknik adam geldi. Ulaştılar mı şampiyonluğa? Ulaşamadı. 2017-2018 sezonunda Sayın Ali Koç belki de Aykut Kocaman'la yola devam edecekti. Hatırlarsanız o gün çıkarılan yangınları. İşte vasat şey defans o istemiyoruz, şunu istiyoruz, hücum futbolu istiyoruz. Ne oldu? Hücum futbolu dedi, istediğinden hocaya getirdi. Ne oldu? Fenerbahçe şampiyon mu oldu? Olmadı. Bak orada sırf taraftar baskısı yüzünden taraftarın istediği hoca getirildi. Başarısız oldu.
3: Ne mesaj atmış adam bey? İrfan sürekli gıcık oldu, öksürüyor demiş.
2: Sinir oldum.
3: Nereden neyi yakalıyorlar yemin ederim. Bir galon su içtin ya. Bir galon su içtin, damacana bitti önünde.
2: Abi şey de oldu ya. Kongrede oldu Doğan, biliyor musun?
3: Ya bu limonlu bak, tekin nedir ya? 18 tane yemiş Ahmet Konenç. Herkes ona vermiş, paylaşım yaptı diye. Sen kaç tane yedin limonlu?
2: Ben bir tane yedim ya. Ahmet şey zaten ya.
3: Şey ne? Abi, 17 tanesini sattı diyorlar alıp da. Markete, mahalle bakkalına sattı. Ya.
2: Yapmış olabilir söyleyeyim.
3: Deme öyle. O yemiş olabilir desen inanırım yani.
2: Abi
3: 18 tane 2 günde.
2: 18 tane yenmezler 2 günde.
3: Sonra da ertesi gün niye verilmedi diye kızdı burada yayında. İkinci gün diye. Beni bir kek yiyorsun dedim ya. Ne limonlu kek Allah aşkına.
2: 18 tane kek yenir mi ya?
3: Bir yanında sadece kek mi var ya?
2: Mideyi bozuyorsun.
3: Çayımızı aldık diyor. Bize sallama çay veriyorlar diyor. Yukarıdan bedava suyumuzu aldık diyor. Bir de sandviç verdiler.
2: Bizim ama aslında var ya.
3: Meyve suyunun da reklamını kapatmış. Meyve suyunun. Bütün kumanyayı anlattı burada. Deli adam ya.
2: Ahmet Kumancı seviyoruz. O da evet, benim hemşerim. Bulancaklı. Yani. Kullanacağımız amatör kümeye düştü.
3: Bu arada Hakan Safi o yüzden seçilmedi zaten demiş bir tanesi. Hemşerisi olduğu için vermedim oy diye. Senin hemşerin. Ama Aziz Bey'i desteklediğini de bilmiyordu. Çok enteresan, arada kalmış. Ne yapayım diye yukarı tükürsem sakal. Ay, bıyık muhabbetine döndü konu ya. Çantaya attığını gördüm ben abi. Yedim yemediğimi bilmiyorum diyor. Ahmet çok aç zaten. Her yerde belli ediyor kendini. Sürekli yemek paylaşıyor.
2: Genel kurulda. Hem bir kere yanmışız güneşten çok aşırı derecede. Eve bir geldim, sesim şey gibi, boru gibi.
3: Ya.
2: İnanılmaz, ondan kalan şey yani. Tezahürat yapmadım.
1: İrfan, teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Mazbata alındı. Aykut Hoca açıklandı. Yakın dönemde...
2: Resmi olarak açıklanmadı.
1: Yani tamam, sıra Kocaman'da artık yani, açıklanacak. Artık sen de resmi olarak açıklanmadı diyerek de belki başka bir ihtimali de ön plana çıkartıyormuş gibi konuşma yani.
2: Bir resmi olarak açıklanmasını bekliyoruz.
1: Tamam da resmi olarak, gayri resmi açıklandı yani sonuçta. Gördük, seyrettik foto finişte. Belli oldu zaten yani. Hani şey değil ki, burun buruna biriyle girmedi ki altılı ganyan gibi. Resmi olarak açıklanmasına gerek abi, mi var? Adam uzak ara 4 boy farkla bitirdi yani, öyle söyleyelim yani.
2: Biz inşallah Aykut Kocaman da başarılı olacak.
1: Ha, olacak deyince açıklandı şampiyon o zaman. Olacak. Açıklanmış o zaman.
2: Tüm tamam. Fenerbahçeliler birlikte şampiyonluğu kutlayacak. Yani bu Fenerbahçe'nin başarısızlığını umarak yoluna devam edecek insanlar da hep birlikte diğer taraftarlarla beraber şampiyonluğu kutlayacaklar.
1: Konuşacağız, tabii okuyacağız. Daha fazla niyet, yorumlanacak çok şey var arkadaşlar.
2: İlk maçta protesto ederim, İlk maçta istifaya çağırırım diyen kişiler de mümkünse gelmesin, evinde maçı izlesin. Herkes birlik beraberlik içerisinde Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyon olması lazım. Bu sezon çok önemli.
1: Vallahi ilk eleştirinin yapılacağı tribünle yönetimin arasındaki gerginliği ben sezon sonuna kadar tahmin edebiliyorum olacağını. Aziz Bey taktı mı takar?
2: Abi bir şey söyleyeceğim.
1: Orası var ya orası diye girer
2: ben
1: konuya.
2: Ben bu sefer tribündekilerin de ben hani birlik beraber içerisinde hareket edeceğini ve buna izin vermeyeceğini düşünüyorum.
1: İnşallah.
2: Yani buna izin veremeyecektir. Bu sene çok önemli ya. Kim olursa olsun şampiyon olsun ya. Yani
1: İyi bir rekabet olsun. Evet, evet. Şampiyonluk yarışı sadece iki takım üzerinden değil, 3-4 takım üzerinden yani sonuna kadar devam etsin.
2: 4 takım içerisinde sonuna kadar devam etsin. Son haftaya kalmasın. Fenerbahçe şampiyon olsun.
1: Hadi
2: son
1: senin de beklentin bak, olsun.
2: Tabii tabii, son haftaya tabii kalmasın.
1: Tabii bu beklenti kaç yıldır devam ediyor?
2: Ben ne dedim ama geçen yeni dedim. Son haftaya başı. Kalmasın dedim bak.
1: Son İstiklal Marşı'yla kapanan TRT yayını gibi oldu. Bak oraya gidiyor konuşayım diye. İrfan miyim şimdi?
2: Abi söyleyeyim, son haftaya kalmasın da. Bak son haftada sıkıntı. İzlemem maçı yani. Bak, bu stresler dayanamıyor. Bak saçlarım döküldü benim ya.
1: Ya.
2: 8, 12 senede.
1: Ben ne yapayım Beşiktaşlı olarak? Bak bembeyaz oldu kafa. Öyle gitti. Ne yapacağız?
2: Ama en azından siz sezon başında belli oluyor. Hani
1: Kasım'a kadar hiç olmaz. Ondan yani, sonra tekrar düzgün.
2: Yani sizde belli. Belli bir yere kadar. Hani şey.
1: Bu arada aradan sıyrılır diyor. Ümit Özat'a baktım diyor. Teknik adam öyle böyle değil diyor. Beşiktaş var ya diyor. Trabzon'la beraber diyor. Sıyrılır aradan diyor. Bak görürsünüz diyor.
2: Şey Vincenzo Italiano iyi hoca. Yani onun Beşiktaş bence doğru bir tercih yaptı. Çünkü dar kadroyla, yani kısıtlı kadroyla önemli başarılar etmiş. İki defa UEFA konferans.
1: Daha çok konuşacağız bunları. Peki teşekkür ama ediyoruz.
2: Ama Aykut da biliyorsun.
1: Dünya Kupası heyecanını da saat 22'de izlemeye başlayacağız. Mikrofonda Cihan'a emanet ediyoruz.
0: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam edecek.
4: Reklam. Reklam bitti. Reklam.

0: bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Reklam bitti. Reklam.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap sona erdi.
3: Şahane bir yönetim sergilemişler.
4: Bence de.
3: Bunda şu var çünkü. Ya Icardi'nin problematik bir hayatı var. Şimdi görüşemediği çocukları var.
4: Tabii.
3: Psikopat bir eski karısı var. Bir de magazine teşte bir hayatı var. Şimdi burada baktın mı Icardi'nin her sene aynı sorunu yaşama ihtimali de çok yüksek. Ayrıca da. Ben bunu geçen senenin başında söyledim de beni topa tutmuşlardı ama günün sonunda aynı noktaya geldik. Ben Galatasaray'da bir sürü insanın çok eleştirdiğini görüyorum Icardi'yi. Şeyle ilgili son bir senedeki performansıyla ilgili. Dolayısıyla eğer dur sakatlandım Arjantin'e gidiyorum olmayacaksa gidip orada sen gidiyorsun bir dolaşırken gece kulüplerinde veya röportajlarda görüntüsünü görüyor Galatasaray'ları.
5: Artık ben o gün mesela maça çıkıyorum atıyorum Şampiyonlar Ligi'nde ama Icardi'yi farklı yerde görüyorum. Yani burada Sayın Başkan'ın bence çok açık şekilde
3: doğru karar çok, var. İlk söylediğin çok önemlisi nedir? Ya arkadaş ne zaman kamp olsa bir kere zamanında geldiğini görmedik adam.
5: Evet.
3: Gidiyor 3 gün geriden 5 gün geriden ama öyle olması lazım değil ki bana sorarsan Icardi'nin zaten

0: Bir de şöyle açık. Bir dakika, ne dedi?
1: Mehmet. İyi zaten.
0: Ya, değil zaten dedi de ondan teyit alayım diye söyledim. Tamam. Kaynıyor çünkü, araya kaynatıyor hep. Şu sebeple söyleyeyim. Osimhen gibi bir santrforum varsa, Osimhen'le bir oyun oynuyorsan bunun yedeği Icardi olamaz. Çünkü birbiriyle en ters düşen profillere sahipler. Yani biri ceza sahası içi golcüsü, Fox in the Box. Osimhen'in bu konuyla alakası yok. Her yerde Osimhen. Osimhen bazen gidip orta sahada pres yapıp topu alan adam. Icardi ceza sahasının içinde bekleyen adam. Oynadığım futbola çok ters olduğu için zaten hani Osimhen'in yerine ne zaman Icardi girse biz aslında oyunun düştüğünü gördük ya. Farklı profillerde oldukları için işte yani.
1: %100.
0: O yüzden Osimhen'in yediğini başka istersin. Zaten
1: Icardi'yle oynadığın oyun kurgusu farklıydı. Kaldı ki arkasında Mertens gibi bir maestro mu dersin artık, şef mi dersin? İnanılmaz bir oyuncu vardı. Bu sezonki oyun kurgusu daha farklı. Osimhen üzerine kurulu ama tabii ki Icardi'yi eleştirirken İbrahim abi dedi ya, Icardi'yi eleştiren birçok Galatasaraylı görüyorum. Ben %100 katılıyorum. Icardi'yi eleştiren Galatasaraylılar içi sızlayarak, içi ağlayarak eleştiriyorlar
0: aynı Icardi. Aynı
1: şekilde. Mesela ben dün Icardi ile alakalı Digifutbol'da da bir bilgi verdim. Bir de espri yaptım. Tamam mı? Göktürk'te en çok, yani kulüpteki dostlarımızla konuşuyoruz. Şunu söylediler. En fazla üzülen kasaplar olur diye. Galatasaraylılarla birlikte. Çünkü çok ciddi bir biliyorsun barbekü hastası Icardi. Baba 60 kilo et söylüyor dediler. Tamam mı? Bunu anlattım böyle espri.
2: 60 kilo haftalık mı, aylık mı?
1: Haftalık abi, onu değildir, değildir baba bir şekilde. Bence baba haftalık değil de gelir ya. Haftalık değildir abi. Aylıktır ama şu var. Abi bir grup Galatasaraylı almış bunu, kesmiş. Sana efsanemizi yedirmeyiz, ne oluyor? Ya arkadaşlar ne oluyor ya? Hani Icardi Galatasaray'ın bir efsanesi. Biz burada yani olayı anlattık, espri yaptık, detay verdik. Icardi her Galatasaray için özel bir oyuncu. O yüzden söylüyorum. Ben de burada anlatırken içim sızlıyor.
0: Öyle valla.
1: Ama hayat bu yani. Futbolda duygusallığa yer yok. Futbolda dün diye bir şey yok. Ha şu var. Mesela geçen haftaki, hatta bir önceki haftaki programda da anlatmıştım. Ya Okan Hoca'nın mesela Lemina kalsın. Kural değilse de Lemina benim işimi görür. 11 oynar. Olmadı. Yedek kaldığında stoper oynar, bek oynar, orta sahada oynar. Çok iyi bir rotasyon oyuncusu olur. Barış Alper. İşte gitmesin sezon başı. Icardi için böyle bir şey yok Okan Hoca'nın. Net bir tavrı yok. Dominant tavrı yok. Başkan kontenjanından dedi ki ben Icardi'ye kontrat vereceğim. Okan Hoca ne yaptı? Peki dedi. Saygı duydu. Kenara yalnız çekildi.
2: Bu iki tane maddeyi koyduysa başkan da durup dururken yapmamış manasına geliyor. Ben bu arada size katılmıyorum. Ben Icardi'nin kalacağını düşünüyorum.
0: Cidden mi?
2: Yani Icardi'nin bu kontratı başka yerde bulma ihtimali yok.
1: Maddi olarak %100 katılıyorum.
2: Bir de
1: ama
2: manevi olarak da neresi?
1: Zaten bence şu anda 15-20 gündür, biraz önce dedim ya, 15-20 gündür Icardi'nin bence bu konuda kararsız kalmasının sebebi bu iki madde.
0: Ben bence de.
1: Çünkü alfa bir karakter Icardi. Yani Icardi bir anlamda her istediğini sahada performans veriyordu, liderlik yapıyordu ama her istediği konfora ve lükse de sahipti, açık konuşalım. O yüzden oralardan vazgeçebilecek mi? Hem beta karakter olmayı, hem arka planda kalmayı.
2: Hem Icardi'yi ben sana söyleyeyim. Osimhen'i Icardi'ye yedirmezler. Şu manada söylüyorum. Yani bir tanesinin lüksünün öbürünün lüksünü şey yapmaması, gölgelememesi lazım. Çünkü ikisi de yıldız. Ama şu anda Galatasaray'ın daha büyük yıldızı Osimhen. Dolayısıyla Osimhen'in de egosunu sarsacak bir durum oluşmaması lazım. Birincisi. Yüzde. İkincisi bir de diğer futbolculara karşı İyi bir örnek oluşturması lazım. Gidişi, gelişi, tedavisi filan. Onları da yaparsa bence anlaşırlar.
0: Ama diğer yabancıların ben Icardi'yi sevdiğini düşünüyorum ya. Yani Otoreyra'lar falan.
2: Onlar aşıklar ya.
1: Yani şöyle sadece.
0: Hatta sevdim. Sen bir olay anlatmıştın ama onu bir yayında.
2: Konya.
0: Onu yayında anlatmıştın.
2: Konya'da çok kötü oynuyor Torreira. Torreira oynadıktan sonra şey oluyor. Hatta Erden Timur bir röportajında doğrulamıştı bunu.
0: Evet.
2: Ondan sonra neydi? Sonradan oyuna giriyor galiba. Yine Devrim Özkan'la kavgalı oldukları bir zaman. Bunalım da bu. Maçta oynamıyor. Maçta. Sonradan giriyor ama Galatasaray yeniliyor Konya'da.
0: Çok kötü oynuyor.
2: Çok kötü oynamış. Oynadığı bölümde topa değmemiş filan. Evet. Sonra havaalanında şey olmuş. Erden Timur konuşmuş bundan. Fırçalamış, ne yapıyorsun kendine gel filan diye. Bu atlamış taksiye, şeye gitmiş havaalanından. Eve gidiyor direkt. Demiş ki şeye, Icardi'yi çağırmış. Ya demiş, gidin şuna mukayyet olun. Bu şey oldu. Sapıttı. Bir kendine getirin. Abi Icardi ve Muslera beraber arkasından gidiyorlar. Icardi kapıya gidiyor. Hani şimdi egzajere ediyorum biraz. Çat diye vurup

0: şey yapıyor. Kapıya tekme atıyor diyeceğim. İçeri giriyor, resmen tokatlıyor. Sen bir kendine gelsene. Sen diyor aşk acısı yaşıyorsan diyor, ben aşk acısının kralını yaşamışım senelerce. Bir kere sahada böyle görüntü vermedim. Sen hem aşk acısı yaşayacaksın hem sahada bizim için çarpışacaksın filan diye. Çok güzel bir konuşma oluyor. Güzel abi, ondan konuşmuş. Sonra şu acayip toparlamış.
1: Devrim Özkan'mış be.
0: Hı? Devrim Özkan abi. Ama güzel kadın. Yani. Şimdi sen güzel kadından anlarsın. Nasıl anlamazsın?
1: Anlarım da.
2: Devrim Özkan mı güzel değil?
1: Ya, çok zayıf abi.
0: Nasıl mesela?
1: Çok zayıf, çok aşırı zayıf.
0: Peki kim bilir, bir şeyimizi söyle bana. Yani nereden itibaren?
1: Abi ben ne bileyim.
2: Afra Saraçoğlu var.
0: Afra Saraçoğlu da zayıf.
1: Zayıf ama o da. Güzel. Ama öbürü zayıf.
3: Peki, Afra Saraçoğlu Devrim Özkan'dan güzel mi diyorsun?
1: Bana göre güzel.
2: Hiç katılmıyorum ben. Hiç ben de hiç katılmıyorum.
0: Peki Sümeyye Aydoğan?
1: İkisinden de güzel.
0: Sümeyye Aydoğan dün röportaja geldi buraya.
1: Gerçekten mi?
0: Burada bak, 3 kişi baygınlık geçirmiş güzelliğinden. Gerçekten sana öyle söyleyeyim. Mi? Bak patır patır yere düşmüşler.
1: O derece.
0: Doğa hala kendini toparlayamadı.
1: Doğa.
0: Doğa ben gelmemiş bir de yani. Düşün.
3: Doğa bir ay daha izin istiyormuş.
2: Ben gelmedim ki dün. Ama dediğin gibi
0: ama güzelliğiyle olmuş. Yıpratmış. Ne? Öyle söyleyeyim sana. Sümeyye Aydoğan mı? Selena. Devrim Özkan mı? Afra Sarıçoğlu. Selena Sarıkaya mı?
1: Sümeyye. Sarıkaya hiç girmiyor.
0: Sen de koşmaz.
2: Bu ne demek?
4: Reklam.
5: Boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Bankam.com bank kartıma bin.
1: Reklam bitti.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Atakan Kurt'la birebir başlıyor.
5: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Radyo başında sesimizi duyan herkes hoş geldi, sefalar getirdi. Bugün bizler varız Atakan Kurt'la beraber. Umarım sizler de saat 13'e kadar bizle beraber olursunuz. Atakan abi hoş geldin, merhaba.
6: Hoş bulduk canım.
5: Teşekkür ediyorum, selam olsun. Direkt teknik direktör İtalyano'yla başlayalım abi istersen. Beşiktaş yavaş yavaş taşları oturtmaya çalışıyor sanki. Ne dersin? Nasıl bir hoca Beşiktaş'ın aradığı bir hoca mı? Bununla bir giriş yapalım hızlıca.
6: Yani bence iyi bir teknik direktör aldı Beşiktaş. Tutar mı tutmaz mı, başarılı olur mu olmaz mı elbette ki bilemeyiz. Sonuçta işte drone uçuruyor, sabah 5'te kalkıyor gidiyor tarzı böyle güzellemeler yapmayacağım. Türkiye'de bunlar çok yapılıyor. Ama 8 tane yardımcısıyla beraber geldi. Futbolla yatıp futbolla kalkan, tüm dünyası futbol olan takımını, rakibini, oyuncularını en iyi şekilde izleyen, analiz eden, en iyi taktikleri sahaya çıkarmaya çalışan, ön alan baskısı yapmaya çalışan, bu sayede rakibi hataya zorlayan bir teknik adam. Ön alan baskısını yaparken bunu spotter'a değil, çalışarak ve bir strateji dahilinde yapan bir teknik adam. Hatta ben Bülent Usul'e yaptığım yayında hocayı analiz ederken, verilerine bakarken ve çalıştırdığı takımları izlerken şunu gördüm. Sergen Yalçın'ın ve Okan Burun takımları da ön alan baskısı yapan takımlar ve teknik adamlar. İtalyano da aynı şekilde ön alan baskısı yapan bir teknik adam. Ama biraz daha strateji, plan dahilinde yapıyor. Sergen Yalçın ve Okan Buruk bunu biraz doğaçlama, spontane yapıyor. Yani daha iyi bir takımla, iyi bir ekiple, geniş, derin bir kadroyla İtalyan'ın burada başarılı olabileceğini görebiliyorum. Düşünüyorum, zannediyorum. İnşallah böyle olur. 5 senedir Kasım'da oldu atan. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yalnız bırakan, taraftarını ve tüm futbol severleri üzen

0: yarışmacı bir takım görüntüsünden uzak olan bir Beşiktaş vardı. İnşallah bu sene zirve yarışında olan, şampiyonluğu kovalayan bir Beşiktaş göreceğiz diye ümit ediyorum.
1: Evet, Atakan Kurt'la birlikteliğimiz devam ediyor. Diğer taraftan bir Vlahovic görüşmeleri olduğu söyleniyor. Vlahovic'in de Beşiktaş'tan yıllık 10 milyon euro ve 10 milyon euroya yakın bir imza parası talep ettiği söyleniyor. Tabii Beşiktaş da demiş ki ya bu çok fazla, hani menajerine gitmiş biraz indirim istemiş. 26 yaşında Beşiktaş Vlahovic haberleri ayyuka çıkmaya başladı. Bayağı da yüksek sesle konuşuluyor. Gelme ihtimali nedir? Hani İtalyan olmasaydı ben biraz daha böyle zor olarak bakardım ama hani İtalyan onun etkisiyle acaba mı diye düşünmeden edemedim.
0: Teklif yapıldı. Görüşülüyor. Sadece kafada şöyle bir soru işareti var. 2021'de bir uyluk sakatlığı yaşamış. Geçen sene yine kasık problemi yaşamış bir oyuncu. Aynı sorunlar, problemler olur mu? Bu soru işareti. Ama Beşiktaş istiyor ve oyuncuyla şu anda pazarlık halinde. Yani 10 milyon euro, kendisine 10 milyon euro da imza parası istemesi anormal bir durum değil. 26 yaşında bir oyuncudan bahsediyorsun. Juventus'tan alıyorsun. Oyuncu gerçekten önemli ve büyük bir oyuncu. Türkiye'ye yine gelirse de bence büyük katkılar verir. Sakat olmazsa, fizik olarak iyi seviyede olursa, bu uyluk sakatlığı ya da kasık problemi yaşamadığı takdirde Türkiye'ye 25-30 gol atar Cihan. Yani bilmem sen katılır mısın? Hakikaten önemli bir oyuncu, iyi bir oyuncu yani.
1: Atar da hani bu arkadaşa böyle top taşıyacak iki tane taş gibi kanat lazım abi, sağlam bir 10 numara lazım.
0: Yani Beşiktaş sol kanada.
1: Yoksa kendini böyle özür diliyorum yani, kendine pozisyon yaratıp gol atacak bir yeteneğe sahip değil bence. Sadece böyle sırtı dönük oynamayı biliyor. Fiziksel olarak güçlü. Hani bitiriciliği de güzel ama top taşınmazsa işi biraz zor.
0: Ya top taşınmazsa her futbolcu işi zor zaten yani.
1: Hani Osimhen hallediyor ya onu mesela, öne geliyor alıyor. Icardi de öyle. Icardi'ye top taşımazsan bir şey yapamıyor.
0: Kardeşim Maradona ve Messi dışında zaten hiçbir oyuncu top taşımazsan gol atamıyor ki.
1: Doğru.
0: Yani şöyle, iki tane sol kanat alacak Beşiktaş. Bir tanesi Enku tutarsa, sırtı rakibe ya da beklere sırtını verip topu alıp çizgiye basıp orada dönebilen, adam eksiltebilen, adam ekart edebilen, içeri ve dışarı kat edebilen bir oyuncu olacak. Atletik bir oyuncu olacak. Diğeri de Lanin tarzı, sürekli ceza sahası içine koşular atabilen, orada 2-1'ler yapabilen, goller atabilen, gol yükünü çekebilen bir futbolcu olacak. Skor katkıda olan bir oyuncu olacak. Beşiktaş 4-5 yıldır sol kanatsız oynuyordu. Bu sene 2 tane sol kanat alacak.
1: İsimler belli mi? Hani böyle ufaktan şu olabilir, bu olabilir tarzı.
0: Yani Trossard'a gittiler. Teklif yaptılar. Yanıt bekliyorlar ama zor bir transfer. Oyuncu çünkü Şampiyonlar Ligi finali oynamış bir oyuncu. Görüştüğü takımlar var. Tabii ki de Beşiktaş son seçeneklerden bir tanesi. Yani kolay bir transfer değil. Beşiktaş da böyle çok umutlu mu? Çok da umutlu değil ama ilerleyen süreçte oyuncu kabul eder mi etmez mi bilmiyorum ama dediğim gibi 4. 5. seçenek oyuncu için Beşiktaş. Beşiktaş şu anda bir sürü oyuncuya gitti. Yani Davidashvili'ye gitti, Trossard'a gitti, Laurent'e gitti, bir sürü oyuncuya gitti. Ama dediğim gibi bu transfer de uzayabilir. Yani Beşiktaş'ın şöyle bir stratejisi var Cihan. Çok acele etmek istemiyor. Dünya Kupası var. Çok pahalı oyuncular. Şu anda Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Arsenal, City, Bayern Münih gibi takımlar şu anda oyuncu almakta ve oyuncularını elden çıkarmakta şu anda bekliyorlar. Onlar da Dünya Kupası'nı bekliyorlar. Şimdi Dünya Kupası geçecek. Büyük takımlar strateji yapacaklar ya da oyunculara gidecekler. Transfer yapacaklar. Transfer yaptıktan sonra ellerindeki oyuncuları serbest bırakacaklar. Orta seviye takımlar bu oyunculara gidecek. Onlar da ellerindeki oyuncuları serbest bırakacaklar. Ardından Türkiye Ligi'ndeki takımlar bu futbolculara gidecek. Yani dediğim gibi Dünya Kupası sonrasına, yani bir 15 Temmuz, 20 Temmuz, 30 Temmuz'u Ağustos'un ilk haftasını bulacak gibi duruyor. Ama Beşiktaş'ın ilk maçı 23 Temmuz'da bir tane sol kanat, bir tane orta saha ve bir tane kaleci, yani 3 transferle bu kamp dönemine ve 23 Temmuz'a yetiştirmeyi planlıyorlar. Diğer yapacağı 5 transfer, yani toplam 8 transfer yapacak. O 5 transferi de Temmuz'un onuna doğru, Ağustos'un ilk haftasına doğru yapmayı planlıyorlar. Çünkü şu anda alırsak 20'ye alacağımız oyuncuyu bir ay sonra 5'e 10'a alabileceğiz diyorlar. 100 milyon euro transfer bütçesi var Beşiktaş'ın bonservisi anlamında. Yani şu anda 100 milyon euro harcayacağı oyuncuları şu anda alırsa 200 milyon euro verir. Ama Temmuz'un sonu, Ağustos'un başında alırsa 100 milyon euro alabilir.
1: Atakan Kurt'la birlikte elimiz sürüyor. 0212 273 10 WhatsApp hattımıza gelen mesajlar var. Onlara az sonra döneceğim. Bu Aral Şimşir'le ilgili de Beşiktaş devreye girmiş. Galatasaray'ın istediği de belirtiliyor oyuncu. Şöyle bir algı var işte, Danimarka Ligi zaten tırnak içinde söylüyorum, dandik bir lig deniliyor. Ben de biraz araştırdım abi, şu dandik ligde kaç paraya transfer olmuş diye. Mesela Nuama diye bir futbolcu var, 25 milyona gitmiş. Froholt diye bir futbolcu var, 20 milyona gitmiş. Eyli diye bir futbolcu var, 20 milyona gitmiş. İbrahim Osman var, 20 milyona gitmiş. Oscarsson 20'ye gitmiş. Yani dandik denilen lig neredeyse bu sezon transfer limitleri bu şekilde. Yani Aral'a da bu para verilir mi? İşte bu ligde atıyor diyorlar. Kolay lig deniliyor. Ama ben öyle olduğunu çok düşünmüyorum. Yetenekli bir çocuk. Aral Beşiktaş ilişkisini nasıl değerlendirir Atakan Kurt?
0: Yani Aral'a milli takımda haksızlık yapıldı bence. Adam sonuçta 23 yaşında ve inanılmaz bir performans gösterdi bu sene Midland'da. Danimarka'da yılın oyuncusu seçildi. Sol kanatta çok etkili olabilen, şu anda Lille ve Galatasaray'ın da ciddi anlamda ilgilendiği bir oyuncu, ama Beşiktaş'la ilgileniyor. Ama Galatasaray'da çok bastırıyor. Bu sene hakikaten çok iyi bir performans gösterdi. Yani baktığın zaman takımın bütün ataklarına yön veren, skor yükünü çekebilen, gol ve asist yapabilen bir oyuncu. 54 maç oynadı. Bu da çok önemli bir veri. Yani 54 maç oynamış, sakatlanmamış kişi olan, 54 maçta 12 gol, 21 asist yapan bir oyuncu önemli bir istatistiğe sahiptir. Ve Türkiye Ligi'nde, yani tamam 50 maçta 12 gol, 21 asist yapmasın da 10 gol 10 asist yapsın. Sol kanatta oynayan bir futbolcu, yerli bir futbolcu, milli bir oyuncu, kim alırsa büyük iş yapmış olur bence.
1: Evet yani.
0: Sana katılıyorum.
1: Ya evet yani, Montella bence de iyi hoş ama yani İrfan Can yerine belki tercih edebilirdi. 7 maçta 99 dakika süre almış İrfan Can. Bir golü var, hani neredeyse her maç ortalama 10 dakika oynamış. Şimdi Dünya Kupası'ndan sonra evet kendisine dersler çıkaracak ama ondan sonra da futbolu bırakacak.
0: Tabii,
1: belki Aral gelişebilirdi belki ama yapacak bir şey yok tabii.
0: Ya Montella da muhtemelen şunu diyordur. Yani sonuçta sol kanatta benim elimde iki oyuncu, hatta üç oyuncu var diyor. Hatta Barış'ı da kullanabilirim diyor. Dört oyuncu var diyor. Yani işte Kenan var, Can Uzun var. Orada Kerem'i de oynatabilirim, Barış'ı da oynatabilirim. Ama sağ kanatta Barış, Yunus ve İrfan var diyor. Yani ve İrfan'a da çok güveniyor. Ya bence de Aral'ı almaması hata. Aral'ı orta sahada da değerlendirebilirdi. Ama şimdi bir şey diyemem. Bu futbolcularla yürümüş. Evet ben de eleştiriyorum, hata olarak görüyorum. Aral'a haksızlık olduğunu düşünüyorum ama artık bu oyuncularla Dünya Kupası'na yürümüş ve çok iyi bir sinerji yakalamış bir teknik adamında çok üstüne gitmeyi de düşünmüyorum ya da kabul etmiyorum.
1: Evet, şimdi Beşiktaş Önder Özen'i futbol direktörü yaptı ama şimdi resmi isteğe giriyorum. Ne yönetim kademesinde, ne icra kurulunda, ne de böyle teknik kadro, idare bilmem ne kadroları. Hiçbir listede ismi yok yani. Buralar önemli değil mi sana göre kurumsallık açısından Atakan abi? Hani bu işlerin hemen hallolması gerekmez mi? Tekrar bakacağım, belki koymuşlardır, hakkını yemeyeyim. Hani sanki buralarla çok ilgilenmiyor gibi gözüküyor Beşiktaş, ya da şey mi dersin? Ya Cihan bunlara takılma, hallederler, koyarlar bir hafta 10 gün sonra mı dersin?
0: Koyması lazım yönetimin bu bir hata, ama ilerleyen süreçte bence koyarlar. Şu anda Önder Özen tamamıyla futbol direktörlüğünü eline aldı. tam mesai Nevzat Demir tesislerinde çalışıyor. Sabah 9, akşam 9 sürekli tesiste oyuncu izliyorlar, analiz yapıyorlar, sürekli kulüplerle, menajerlerle görüşüyorlar ve hatta Sayın Adalı'yla sürekli temas halindeler. Graf'la, Gökhan Keskin'le dirsek temasındalar. Önder Özen'in bir ekibi var ve şu anda her ülkede her oyuncuya bakıyorlar. İtalyano'yla sürekli görüşme halinde, hangi oyunculara gidebiliriz onun da fikrini alıyorlar. Ama dediğim gibi çok acele etmek istemiyorlar. Çok böyle acele edip fazla paralar vermeyi düşünmüyorlar. Biraz daha bekleme düşüncesi içerisindeler. Ama dediğim gibi 23 Temmuz'da ilk maç var. Oraya bir tane sol kanat, orta saha ve kaleci transfer edip en azından 3 transferle o maça çıkmanın planını yapıyorlar. Çünkü Orkun'un ne zaman döneceği belli değil. Milli takım sonuna kadar gider mi? O bir muamma. İnşallah gider. Ama 10-11 Temmuz'u görür o zaman. 23 Temmuz'da ilk maç var. Orkun ve diğer milli oyuncular bir 10 gün izin yapacaklar. Dönüşünde bu maçta oynamayabilirler. Ohyanju milli takımda ama Güney Kore çok ilerleyemezse Ohyanju yine kampın sonuna yetişebilir. 23 Temmuz'da oynayabilir. Olayten o maçta oynatır. Yeni gelecek sol kanat. Orta sahada Orkun yetişir mi yetişmez mi muamma. Orta sahada bir sıkıntı yaşayabilir. Sağda Çerni oynayacak. Çerni ve Jalo hocanın güvendiği ve yeni sezonda yola çıkmak istediği oyuncular. Bildiğin üzere Sergen Yalçın Jalo'yu da Çerni'yi de istemiyordu takımda. Ama Çerni de Jalo da hocanın kadrosunda katmak istediği, oynatmak istediği oyuncular. Jalo Agbadou ikilisi hocanın güvendiği isimden. Niye? Çünkü ön alan baskısı yapacağı zaman Jalo ve Agbadou'yu ön tarafa çıkaracak ve alanı daraltacak. İki oyuncu da atletik oyuncular. Savunmanın arkasına koşan hızlı oyuncuları bu oyuncularla süpürmeyi ve arkadaki boşlukları bu oyuncularla kapatmayı planlıyor. Italiano tabii ki de savunmaya yine sol ayaklı bir stoper almayı planlıyorlar. Ama dediğim gibi Jalo Agbadou ikilisine çok güveniyor Italiano.
1: Atakan Kurt'la birlikteliğimiz sürüyor tabii abi. Diğer taraftan Salih Uçan'la da yollar ayrıldı. Yani futbolcunun sözleşmesinde yer alan opsiyon şartları karşılanmadı. Italiano'nun da planları arasında yer almıyor. Yani sen Roma'ya gidiyorsun, Totti ile, Rossi ile idmana çıkıyorsun ve sonrasında nasıl bu kadar düşüş yaşayabiliyorsun anlamakta zorlanıyorum. Salih Uçan'la yolların ayrılması Beşiktaş için sence artı mıdır, eksi midir? Hani bence artıdır ama senin yorumunu da almak isterim.
0: Yani Salih bu ligde ya da Türkiye'de çok hak ettiği değeri görmeyen ama daha iyisini yapabilecekken de daha iyi performanslar gösteremeyen bir oyuncu. Oyun zekası bence çok iyi ama fiziksel kapasitesi ve temposu her zaman az olan, yetersiz olan bir oyuncu. Dediğim gibi Beşiktaş oraya daha iyilerini koymak zorunda. Beşiktaş bu sene Orkun'un yanına ve arkasına iki tane iyi oyuncu koymak zorunda. Takıma çok iyi yerliler takviye etmek zorunda. İşte alabiliyorsa İsmail, Salih Özcan, Aral Şimşir gibi futbolcuları takıma katmak zorunda. Çünkü yerli havuzu Beşiktaş'ın maalesef yetersiz. Kaliteli yerlileri az. Çünkü ne kadar iyi yabancı alırsanız alın, iyi yerleriniz olmazsa başarılı olamazsınız. Galatasaray örnek, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, işte Uğurcan, Eren, Abdülkerim, Kaan Ayan hep yerli oyuncularla başarıya gitti. Aidiyet duygusu yüksek futbolcularla şampiyonluklar kazandı. Osimhen'iniz, Sané'niz var, Torreira'nız var. Evet bu artı ama iyi yerleriniz yoksa şampiyon olamazsanız Galatasaray bunu son 4 senedir başarıyor. Beşiktaş'ın da muhakkak kaliteli yerli oyuncular alması ve takıma katması lazım.
1: Şimdi bir de şunu soracağım abi. Ben bunu sorunca Beşiktaşlı arkadaşlarım ya Cihan mikserlik yapma, ortalığı karıştırma. Bütün yorumcularına bunu sordun diyorsun. Hafta sonu Beşiktaş'ın bir tanıtım şeyi ya daha doğrusu teknik direktörü basın toplantısı vardı. Burada da bir Rıdvan'a kız isteme mevzusu oldu ve başkan apar topar kalktı. İşte ben dedi Rıdvan'a kız isteyeceğim dedi. Hani şimdi başka bir cümle de kuramıyorum. Ya böyle bir sanki bana böyle biraz ciddiyet az geldi. Yani temsil kabiliyeti biraz sıkıntılı gibi geldi. Hani sonuçta bir saat sonra istese hanımefendi orada sonuçta başkasına kaçmayacak. Yani neden hoca bu kadar, başkan bu kadar hani bu ortamda, böyle bir ortamda hoca gelmiş, bütün basın mensupları orada. Biraz bana böyle gayri ihtiyari olarak biraz böyle şey geldi. Ne diyeyim yani, söyleyeyim, ciddiyetsiz geldi diyeyim. Daha sert bir cümle kurmayayım. Sen ne düşünüyorsun? Farklı mı düşünüyorsun benden?
0: Ya Sayın Adalı'nın hitabete konuşma üslubu, diksiyonu çok başarılı değil. Zaten bunu herkes biliyor. Sayın Adalı da kabul ediyor zaten.
1: O başka bir şey
0: orada,
1: tabii.
0: Orada yapmak istediği şu, yani mesaj vermeye çalıştı. Çok güzel gözükmemiş olabilir ama şunu söylüyor. Artık diyor yeni sezonda bana takımı, oyuncuları, transferleri sormayın. Ben bununla ilgilenmiyorum. Artık bu işin direkt birebir muhatabı Gökhan Keskin, Graf, Önder Özen ve İtalyan alıyor. Bu dört isim artık futbolu yönetecekler. Ben artık karışmıyorum. Bana yetecekler, raporlayacaklar. Ben de alacağım diyor. Orada o mesajı vermek istedi ama güzel gözükmedi. Evet, daha güzel ya da daha böyle esprili üslupla yapsa daha iyi olurdu. Ama şu mesajı veriyor. Artık bana futbolu sormayın. Futbolun patronu artık Önder Özen, İtalyano. İşte Graf ve Gökhan Keskin. Artık Beşiktaş'ta işler bu şekilde yürüyecek ve yürümek de zorunda zaten Cihan. Beşiktaş 5 yıldır yavlu atıyor Kasım'da. Yıllardır başarısız. Geçen sene 4 büyükleri yenemedi. Avrupa'da başarılı olamadı. Türkiye Kupası'nda yarı finalde elendi. Ligi 4. bitirdi. Ya inanılmaz kötü bir sene ve performans. Artık Serdal Adalı'nın da bir kredisi kalmadı. Çünkü bu dakikadan sonra herhangi bir başarısızlık ne İtalyan'ı ne Önder Özen'e yazar. Tamamıyla hocaya, başkana yazar. Bu yüzden başkan da bunu bildiği için işi tamamıyla profesyonellere emanet etti. Ve parayı artık kasanın, yani kesenin ağzını açtı. 100 milyon euro bonservis, oyuncu maaşlarıyla beraber yaklaşık 140-150 milyon euro para harcayacak. Harcamazsa, doğru takviyeler yapmazsa, nokta atışları yapmazsa Beşiktaş yine yarışmacı bir takım olmaz. Havlu atan bir takım olur. Bu durum olursa da orada Sayın Adalı hiçbir şekilde duramaz. Sayın Adalı da zaten bunu biliyor.
1: Evet, hani Graf dedin ya, geçen sezon çok pasif kaldı Serkan Reçber'in göreve gelmesinin ardından. Biraz ortada olmamış gibi geldi. Hani Serdal Adalı pişman mıdır bu durumdan? Şimdi Graf da bir paylaşım yaptı Sergen Yalçın gidince, biliyorsun. Daha sonra kaldırdı bu paylaşımını vesaire. Sonuçta bu adam Dortmund'da yıllarca scout şefliği yapmış bir adam. Yani gözü kapalı güvenecek mi artık başkan ve Önder Özen?
0: Başkan zaten gözü kapalı güveniyor. Her zaman güveniyordu. Sadece onu Almanya'ya göndermişti. Maaşını alıyordu. Telefonda fikir alıyordu. Tabii Sergen Yalçın istemedi Graf'ı. Yani ben şunu anlamıyorum zaten Cihan. Yani sen gelmişsin teknik direktör olarak. Şimdi oyuncu izlemezsin, rakip izlemezsin, takım izlemezsin, maç izlemezsin. Osimhen'i tanımazsın, birçok oyuncuyu tanımazsın. Ya Graf'tan niye yararlanmıyorsun? Niye kendine bu kadar rakip olarak görüyorsun? Bir tehlike olarak adlandırıyorsun ki. Adamdan yararlan, bilgi al, fikir al, istişare et. Niye bu kadar herkese kendine düşman olarak adlandırıyorsun? Tamam, Serkan Reçber'i de aldın, aldırmak istedin. Önder Özen'i istemeden. Tamam, buna da saygı duyuyorum. Ama kardeşim, Graf'la da niye koordineli gitmiyorsunuz ki? Şimdi ben teknik direktör olsam, bir kulübe gitsem, bir kulüpte yani son 5-10 senedir dünya futbolunda kendisini geliştirmiş, scout, geçmiş olan, başarılı olan bir scout departmanı başındaki adamla iyi geçinirim ya. Görüşürüm, konuşurum, istişare ederim, sorarım, ederim. Niye bu kadar rakip olarak görüyorlar? İnanılır gibi değil yani.
1: Evet, diğer taraftan Beşiktaş'ın yakından tanıdığı bir isim El Bilal Ture. Aziz Yıldırım'ın bu oyuncuyu almak istediği konuşuluyor. Ne dersin, Fenerbahçe'de iş yapar mı El Bilal?
0: TikTok yapmaz çünkü nerede duracağını, nereye koşu atacağını bilmeyen, alanını kaybeden bir oyuncu. Yetenekleri var ama zafiyetleri de var. Yani Fenerbahçe'de Elbilal Turu'yu alırsan, Beşiktaş'ın da düşünmediği, devam etmek istemediği bir oyuncu alırsan Fenerbahçe'de çok büyük sıkıntılar olabilir. Çok da zannetmiyorum Aziz Yıldırım'ın Elbilal Turu'yu alacağını. Aziz Yıldırım ya da Fenerbahçe büyük ihtimalle Lukaku'yu alabilir Cihan. Yani ben hem İtalya'dan aldığım bilgiler, hem Belçika'dan aldığım bilgiler, hem de Türk temsilcilerinden çıkardığım bazı durumlardan yola çıkarak şunu söylüyorum. Aykut Kocaman'ın çok beğendiği bir isim Lukaku. Son hazırlık maçında da, milli maçta da gol de attı. Lukaku'yu Fenerbahçe büyük ihtimalle alabilir.
1: Hani 6 aydır çok oynamıyordu ama sonradan biraz iyileşti, biraz kendine geldi. Ama bakalım, her sezon bir Lukaku ismi çıkıyor. Bakalım bu sezon gerçekleşecek mi? 0212-273-10'una dinleyenlerimizden gelen mesajlar var. Beşiktaş'ın 10+4 hakkında düşüncesi nedir? Merak ettim demiş. Atakan Kurt ne der diyor, Gökhan Yılancı. Serdal Adalı zaten katılmadığını dile getirdi. Dursun Özbey destek verdi ama hani Atakan Kurt'un düşüncesini soralım en azından.
0: Yani Beşiktaş katılmıyor ama sonuçta federasyonda bunu geçen sene kulüplere söyledi. Kulüpler de ona göre planlama yapacaktı. Orada yani benim çok böyle eleştirim olmaz. Sonuçta bu son dakika karar verilmiş bir durum değil. Geçen sene karar verildi. Takımlara da bildirildi. Takımlar da stratejisini ve planlamasını ona göre yapsalardı.
1: Basın toplantısında Serdal Adalı bir aile ortamı intibası vermeye çalıştı ama bence çok net olamadı demiş. İlhami Korkmaz mesajını atmış. Kaya Çilingiroğlu TRT'de 5 TL'lik kalemle imza attırdılar hocaya diye eleştiri yaptı demiş. Yani çok katılmıyorum, 5 TL 10 TL biraz yersiz bir eleştiri olmuş ama Atakan Kurt ne der bilmiyorum.
0: Ya Kaya Çilingiroğlu'nu ben çok beğeniyorum, çok iyi yorumlar yapıyor.
1: Yani biraz gereksiz olmamış mı ya 5 TL'lik Kaya? Eleştirmek için eleştirmiş sanki burada.
0: Ama işte şu anda Sayın Adalı'ya çok amiyane tabi, çok kitlendi. Çünkü Serkan Reşmi'nin içeri girmesini ona sağlayan, çok büyük destekler veren Kaya Çilingiroğlu, Sergen Yalçın'a da çok destekler veriyordu. Sergen Hoca ve Serkan Reşmen oradan ayrılınca, Serkan Reşmen'in çok büyük dostu Kaya Çilingiroğlu, orada çok bilendi başkana ve şu anda başkan ne yaparsa yapsın inanılmaz eleştiriyor. İnşallah biraz daha sakinleşir. Sergen Yalçın ve Serkan Reşmen gittiği için çok agresif ve sinirli. İnşallah biraz sakinleşir. Çünkü Kaya Çilingiroğlu'nu ben yorumlarını hakikaten beğeniyorum. Ama biraz şu anda şey yapıyor, biraz duygusal yaklaşıyor ve davranıyor.
1: Ya evet, yani sonuçta burada önemli olan atılan imza ve vizyon, yani kalemin markası mı kaldı? Yani detayın detayına takılmak biraz absürt kaçmış. Olmamış bence tabii. Devam edelim. Sordum Elbilal Ture olayını, sordum Onur, merak etme. İsmail'le Salih Özcan'ı alalım alamaz mıyız diyor bir dinleyelim. İsmail
0: yani şöyle, Aykut Kocaman gelmeseydi orada başka oyuncu, mesela Hakan Safi olsaydı yabancı bir hoca getirirdi ve Hakan Çağlan'ı da transfer edebilirdi. Orta sahada muhtemelen İsmail'i elden çıkarırdı. Ama şimdi Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman geldiği için İsmail Yüksek, Aykut Hoca'nın en güvenli isimlerden bir tanesi olur. Çok da o ihtimal gözükmüyor gibi duruyor. Çünkü geçen sene çok kapıdan döndü, yani direklerden döndü. İsmail'le de anlaşmıştı Beşiktaş. Orada tam böyle Mourinho'ya devam etseydi İsmail Beşiktaş'a geliyordu. Ama olmadı. Yani İsmail olmuyorsa Salih Özcan olur. Bir yerli Beşiktaş'ın orta sahaya ihtiyacı var. İki tane iyi oyuncuya ihtiyacı var. Salih de alınabilir.
1: Evet, Beşiktaş'ın harcama limiti ne kadar? Bilgin var mı abi o konuyla ilgili olarak? Aşağı yukarı yani. O sorulmuş.
0: Bakayım.
1: Yani Fenerbahçe'nin 60 milyon diye biliyorduk. Son zamanlarda çıkan söylentilerden sonra. Onu sormuş şu an dinleyenimiz. Transfer limitimiz ne kadar? Sayın Başkan 200 milyonluk transfer getireceğim diyor ama.
0: Beşiktaş'ın da 60 milyon euro gözüküyor. Yani şöyle olur Cihan. 8 transferin 4'ünü bonservisiyle alırsın. Diğer 4'ünü de Satın alma opsiyonu kiralama bedeliyle alırsın. Bir sene sonra transfer edersin. Yani o zaman da açılıyor. Yani 120 milyon euro harcarsın. 60 milyon eurosunu verirsin bonservis olarak. Diğer 60 milyon eurosunu da satın alma opsiyonuyla yaparsın. O şekilde transferi gerçekleştirirsin. Yani hepsinin bir yolu var. Sponsoru devreye sokarsın vesaire yaparsın.
1: Sana bir salvo yapmış. Evet abi, saydığın isimleri Beşiktaş alırsa bu sezon ilk üçe girer demiş. Sol kanadında 6 yıldır kanat yok. Bir ara Necip falan oynayacaktı neredeyse. Şampiyonlar Ligi finali görmüş. Premier Lig'de üst seviye performans sergileyen adamı takımda görmek istemezsem işte bu işte bir sıkıntı vardır demiş. Trossard gelsin, aynı seviyede forvet, kale ve 6 numarada bekliyoruz demiş. Bayrampaşa'dan Ramazan mesajını atmış. Atakan Kurt'a göre İtalyano Sergen Yalçın'ın yapamadığı neyi yapacak Beşiktaş'ta? Bayram Bayık.
0: Yani bir tanesi kendisini tamamıyla futbol adamış, bir tanesi futbolu sevmiyor, izlemeyi benimsemiyor. Bir tanesi hayatı futbol. Son 10 senesinde sürekli çalışmış, liyakatla buralara gelmiş. 4. lig, 3. lig, 2. lig, Serie A, hep başarılı ola ola gitmiş ve sürekli aynı ekiple çalışmış ve 10 senedir sürekli çalışan bir teknik adam. Konferans liginde 2 defa final yapmış ve bir tanesini hak etmiş. Verilerde rakibin çok üstüne çıkmış ama şanssızlıkla elenmiş bir teknik adam. Onun için İtalyano'nun ben burada Sergen Hoca'dan daha başarılı olacağını düşünüyorum. Ya zaten kimi getirirsen getir Sergen Hoca'dan daha başarılı olur. Niye? Çünkü dediğim gibi Beşiktaş 4. bitirmiş. Hiçbir kulvarda yok. Kasım'da avlu atmış, Ağustos'ta Avrupa'ya avlu atmış. 4 büyükleri yenememiş, küme düşen takımları yenememiş, yarışamamış. Fenerbahçe'de Galatasaray'ın olmadığı Türkiye Kupası'nda yarı finalde Konyaspor'a elenmiş. Yani zaten son 40 senenin en kötü takım performansı ve teknik direktör performansı göstermiş. Buraya kimi getirirsen getir zaten Sergen Hoca'dan daha iyi olacağı kesin. Ki İtalyano çok iyi bir teknik adam. O yüzden bu kadar kötü bir performanstan sonra İtalyano'nun ben şanslı olduğunu düşünüyorum.
1: Peki bu Sancho olayına ne der Atakan Kurt? Jadon Sancho geçen sezon Beşiktaş çok almak için uğraştı, almaya çalıştı ama başaramadı. Bu sezonda boşa çıkacak, yani sözleşmesi sona erecek. 18 milyon güncel piyasa değeri. Premier Lig'den de teklifler var. Sence gelir mi? Biraz bence uzak gibi gözüküyor ama bilemedim.
0: Yani Beşiktaş gidecektir. Geçen sene de çok istemişti. Sancho'ya kimse hayır demez. 23 maç oynamış. Premier Lig'den bir oyuncu. Yani son durumu nedir, sakatlığı nedir, fiziksel kapasitesi nedir bilmiyorum ama 39 maça çıkmış toplam. Ya sonuçta hazır bir oyuncu. 1672 dakika oynamış. Türkiye Ligi'nde iyi bir kamp dönemi geçirirse her türlü iş yapar.
1: Evet, senin videon konuşuluyor. Adana Demirspor kalecisi Haluk'la çektiğim bir video. Gerçekten çok iyiydi. 10-0'lık maçın kalecisi değil mi? Kurtarıcı diye girmiş.
0: Evet, 4-0'dan sonra giriyor. Fark artmasın diye 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. golü yiyor. Toplam 6 gol yiyor. Dedim ki abi seni 10'da 10-0'da durduran neydi dedim. Zaman dedi. Zaman olsaydı daha da yardım dedi. Böyle bayağı esprili, komik bir video oldu. Bayağı da izlendi. Hatta ben İbrahim Üzülmez'in restoranında tanıştım. Orada kendisini tanıttı. Volkan Demirel'in eski antrenörü, kaleci antrenörü. Volkan Demirel'e büyük etkili, katkıları olan bir isim. İşte dedi ben Volkan'ın antrenörüyüm dedi. Hatta Adana Demirspor'da oynadım dedi. Yanındaki arkadaş dedi ki 10-0'lık maçta oynadı dedi. Bir baktım hakikaten oynamış. Abi dedim seni video çekeceğim. Tüm Türkiye'ye tanıtacağım. Sana 100 tane telefon aldıracağım dedim bugün. Hadi ya nasıl yapacaksın falan dedi. Bir çektim. Video aldı başına gitti. Yani Facebook'ta 500 bin izlendi. Şeyde 1 milyon 600 bin izlendi Instagram'da. Twitter'da benim paylaşımım, diğerlerinin paylaşımı orada da bir 1 milyon falan, toplam 3-4 milyon izlenmeye ulaştı bayağı bir
1: Ama
0: telefondan aldım.
1: Haluk abinin yani 10-0'lık maçta kaleci olduğunu bilgisi sana nasıl geldi? En yakınları bile diyor ki ya ben bu adamı tanıyorum yıllardır. O maçta kaleci olduğunu bile bilmiyorum. Söylemiyor diyor. Sana kim söyledi bunu? Yine kendi söylememiştir
0: Yani
1: muhakkak.
0: restorana geldiği zaman yanındaki arkadaşıyla geldi. Arkadaşı verdi bilgiyi. Kendisi vermedi zaten.
1: Metin Ali Feyyaz bitirmiş onu herhalde. Karşımda
0: Tabii.
1: efsaneler vardı diyor
0: Zaten
1: ya.
0: İbrahim Üzülmez ve Recep Çetin de vardı. Recep Çetin de oynadığı maç olduğu için orada öyle bir sohbet de gelişti.
1: Peki güzel güzel olmuş. İzlemeyenler için de hatırlatalım. Atakan Kurt'un YouTube sayfasında vardır. Oradan girip izleyebilirsiniz. Atakan kardeşim tam benim düşüncemi söyledin. Kim gelirse gelsin Sergen Yalçın'dan iyidir. Bütün ayarlarımızı bozdu bu yıl demiş. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın adı artık bitti mi? Bir daha geri gelir mi ilerleyen yıllarda?
0: Ya tabii ki de ilerleyen süreçte neler olacağını kimse bilemez. Beşiktaş efsanesidir. Beşiktaş'ta oyuncu ve teknik adam olarak şampiyonluklar yaşamıştır. Önemli bir karakterdir. Oyunculuğuna hayran olduğum bir isimdir. Elbette ki gelebilir. Ama çok başarısız oldu. Çok kötü izlerle gitti. Yani ne diyorsa yapamadı, ne diyorsa tersi oldu. Cengiz'e yıldız yaparım dedi. Çok kötü performans gösterdi. Şenliğe sürekli performansını az olmasına sebep oldu. Oyuncu kaçmaya çalıştı. Paris'te hastalığını bahane etti gitti. İşte Jota Silva'nın hakkını yedi. İşte takımın performansı düştü. Olaytan, Ohyanju, Murillo, Aslani geldiğinde daha iyi seviyedeydiler. Geldikten bir ay sonra onlar da takımın fiziksel durumuna düştüler. Takım çalışmadı, çalıştırılmadı. İyi taktikle oynamadı, bir planı yoktu. Yani nereden tutarsan elinde kaldı şey. Zaten Osimhen'i tanımıyorum dedi. Paris Saint-Germain final yapamaz dedi, kupayı aldı. Barcelona final oynar dedi, yarı finali göremedi. Yani hiçbir şey duramadı. Söylediği hiçbir şeyin arkasında duramadı.
1: Evet 0212-273-1010 WhatsApp hattına gelen mesajlara göz atıyoruz. Sergen Yalçın 4. bitirdi ligi. İtalyano'nun 3. bitirince başarılı mı? İtalyano 3. bitirince başarılı mı sayacağız demiş.
0: Şöyle, üçüncü bitirsin ama zirve yarışında tutsun. Sonuna kadar o heyecanı yaşasın Beşiktaş taraftarı. Yani Nisan'a Mayıs'a kadar acaba şampiyon olabilir miyim planını, hesabını yaptırsın taraftara. Benim için yeterlidir. Çünkü 5 senedir ligi Kasım'da avlatan bir Beşiktaş var. Bu sene Avrupa'da biraz ilerlesin. Birkaç tur geçsin. İyi futbol oynasın. Fenerbahçe ve Galatasaray Trabzonspor'u bazı maçlarda yensin. Onun iki tane maçta heyecan yaratsın. İyi oynasın. Sonuna kadar zirve yarışını sürdürsün. Benim için yeterli. Çünkü şampiyonluklar ve başarılar yanda olabilecek. İşte ben takım kurdum. Transferler yaptım. Hemen başarıya gideyim. Hemen şampiyon olayım. Stratejisi olabilecek şeyler değil. Çünkü karşımda 4 senedir şampiyon olan 350 milyon euroluk bir Galatasaray var. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde son 16 yaptı. 300 milyon euroluk bir Fenerbahçe var. Orta sahasında Kante, Asensio, İsmail, Talisca ve Guendouzi var. Bir Fenerbahçe'nin orta sahası Galatasaray'dan bence daha iyi. Onun için çok kolay değil. Bunu başarabilirse, onlarla yarışabilirse, sonuna kadar gidebilirse amenna ve ben bunu okeyim. Olurum yani.
1: Atakan Kurt'la birlikteliğimiz sürüyor abi. Son bölümde biraz Dünya Kupası demek istiyorum. Yani biraz ilginç şeyler oluyor. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan olaylar var. Böyle takımların sanki böyle bana göre adaletsizce dağıtılmış maç konumları var. İşte birisi 40 derecede antrenman yaparken diğeri 20 derecede falan antrenman yapıyor. Daha yeni dün çıktı. Haiti'nin forması falan kabul edilmedi. Siyasi unsurlar barındırdığı gerekçesiyle. Yine Afrika takımı oyuncuları havaalanında nahoş muamelelere maruz kaldılar. Dünya Kupası'nın başlamasına saatler kala yine Somalili hakemi almadılar. Bu adam 2025'te Afrika'nın en iyi hakemi seçilmişti ve FIFA buna Emredersiniz komutanım dedi. Amerika'ya hiçbir şekilde tepki vermedi. Hakem nezaket olarak yine FIFA'ya teşekkür etse de FIFA hiçbir şey yapamadı ve maç saatlerindeki ilginç detaylar neler olacak? Yani beklenti biraz bende düşük gibi ama gerçi önceki Dünya Kupası'nda da düşüktü. O güzel oldu. Yani beni ters köşe yaptı. Ne diyorsun bu Dünya Kupası ile ilgili olarak?
0: Ya FIFA'nın elinde olsa, FIFA'nın bir gücü olsa ABD'ye vermez zaten. Ama ABD o kadar güçlü ve kuvvetli bir ülke ki her türlü bastırıyor ve alıyor. Daha önce hatırlarsan seçim vardı. Hatta Obama gitmişti galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Birçok kişi almıştı. Hatta İngiltere'de Beckham'ı almıştı, gitmişti. Orada Katar'a verdiler. Katar'a verdikten sonra Platini indirmişlerdi. Platini'nin bütün çevresindekilerin o rüşvet ağını, Platini'nin rüşvet ağını ortaya çıkardılar. Ve FIFA'ya orada şu mesajı verdiler: bizim dediğimizi yapmazsan kardeşim seni her türlü indiririz, alaşağı ederiz, hapse atarız mesajını verdiler. FIFA da korkudan ABD'ye verdi. Herhalde bundan sonraki kupayı da galiba ABD'ye verecekler.
1: Hep Amerika'da mı olsun abi? Sonuna kadar
0: işte,
1: öyle mi olacak?
0: İşte abi ABD tehdit ediyor. Öyle alıyor. Yoksa paranın öyle bir gücü olsa ABD hayatta vermez. Çünkü futbol ülkesi değil ki.
1: Antrenman sahalarını görüyorsun değil mi? Hepsi patates tarlası. Önüne düşmüştür görüntüler. Tesisler
0: yani,
1: falan.
0: Yılanlar çıkıyor. Ondan sonra İran Meksika'ya git gel yapmak zorunda kalacak. Bizim kamp yerimiz rezalet. İnanılmaz yolculuklar yapacağız. Büyük ihtimalle bizim ABD maçımızda da büyük hakem hataları olabilir. Orada bir şekilde ABD lobisini kullanıp hakemi etki altına alabilir FIFA'yı. Yani bir sürü skandallar olur. En büyük şeyleri yani ABD'yi üst turlara çıkarmanın hedeflerini yapıyorlar.
1: Evet yani.
0: Zaten bizim üçüncü maça bırakmamamız lazım işi.
1: Evet yani zaten Dünya Kupası dediğin şey, ne bileyim Haiti-İskoçya maçı, ne bileyim Panama-Türkiye maçı, ne bileyim Ghana-İsveç maçı falan, bunlar yani. Ama futbolun sahipleri maalesef Atakan abi bize böyle huzurlu bir turnuva izletmek yerine biraz daha böyle yaltaklanma derdindeler bazı kesimlere. Umarım senin dediğin gibi seneye de bir daha aynı noktaya verilmez diye düşünüyorum.
0: Ya bakayım 2030 Dünya Kupası nerede? Ben de merak ettim.
1: Ben de bakayım dur. 2030 Dünya Kupası ev sahibi yapayım bakalım. Fas, İspanya, Portekiz'miş, iyi bari. Öyle gözüküyor. Yanlış bilgi değilse tabii.
0: Bak şey yapmışlar. Fas, Portekiz ve İspanya'da ama açılış maçları Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynayacakmış.
1: 2034'ü de yine Suudi Arabistan tarafına vermişler.
0: Bak duydun değil mi? Duyur. 2030 Fas, Portekiz, İspanya'da olacak ama.
1: Evet.
0: Açılış maçları Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynanacakmış bak.
1: Yine Güney Amerika'da taraflar.
0: Evet.
1: Güzel bilgi mesela. Senin dediğin doğru. Herhalde böyle Amerika FIFA'ya çökmüş durumda galiba, argo tabirle. Çok içerlendim. Ben şu yorumu yapmak istiyorum diyor. Somalili hakem Senegal milli takımı ve Özbek milli takımına uyguladıkları tarife kabul edilebilir bir durum değil. Bence aynı uçakla keşke ülkelerine geri dönselerdi. Milli takımlar için söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri uzun zamandır Somali pasaportu kabul etmiyormuş diyor. Ural Bey yazmış mesajını.
0: Ya tamam kabul etmiyor da kardeşim, sen adama geçici şey versene, bir aylık, adamın yanında polis ver, bilmem ne ver falan, adam bir şey maçı yönetsin yani, adam iyi hakem. FIFA karar vermiş, bu rezalet, skandal yani.
1: Evet, dediğin gibi yani biraz problem yaşanacak gibi duruyor. Peki bizim milli takımdan beklentin nedir? Bizim çocuklara dönelim istersen. Antrenman videoları da çıkıyor. Keyifler yerinde.
0: Bütün... Ya milli takımdan beklentilerim çok yüksek. Hakikaten Can çok formda. Kenan ilk maç oynamayacak galiba. İkinci maç oynayacak herhalde. İnşallah ilk maçta oynar. Kenan sakatlanmadan önce çok formdaydı. Arda Güler sakatlanmadan önce çok formdaydı. Hakan çok formda. Orkun çok formda. İsmail yine keza formda. Yunus formda. Ben milli takımdan çok şeyler bekliyorum. Çok da kapalı kutuyuz. Çok da bizi tanımıyorlar. Bir de hazırlık maçlarında Kerem'i forvetle oynatmadı. Biraz da rakipleri o konuda şey yapıyor bence, şaşırtıyor Monte'ye. Bence forvete Kerem'le başlayacaktır. Şu anda daha statik oynuyoruz ama resmi maçlarda daha hareketli oynayacaktır. Bence taktik yapıyor. Ama dediğim gibi forvette Kerem de oynasa, diğer oyuncular da oynasa yine etkili olacaktır. Kapanan savunmalara karşı zaman zaman biraz problem yaşıyoruz ama bize açık oynayan takımlara karşı özellikle 4-6-0 oynadığımız için ve rakip alanda 3. bölgeye çabuk giden futbolcularımız olduğu için, iyi kontratak yapan oyunculara sahip olduğumuz için çok büyük şanslar elde edebiliriz. Yani bazı büyük takımların da başına bela olabiliriz.
1: Peki skor tahmini alsam senden. Ben mesela Avustralya'yı 3-1 yeneceğimizi düşünüyorum. Paraguay'la 2-2 berabere kalırız. Senin az önce düşüncene de katılıyorum. Amerika maçında da bizi doğrarlar, 2-0 kaybederiz. 4 puanla çıkarız biz bu gruptan. Sen ne diyorsun Avustralya maçı için?
0: Yani Paraguay çok zor olacak.
1: Ben ya, beraberlik, beraberlik ben, verdim ona.
0: Ya Güney Amerika takımları çok tekme tokat oynuyorlar. Çok sert oynuyorlar. Fizik kapasiteleri çok yüksek. Biz fizik olarak Paraguay ve ABD maçlarını zorlanabiliriz. Avustralya maçı da yani kolay gibi gözüküyor ama zor. Yani her maç zor. Çünkü takımlar her şeylerini ortaya koyacaklar. %100'ünü verecekler. Yani ufacık bir hata yaptım hemen cezayı keserler. Bir de bizim milli takım defansif olarak çok zafiyet veren bir takım. Yani her takıma karşı mutlaka 2-3 tane pozisyon veriyoruz. Bu beni biraz korkutuyor. Ama Avustralya maçı galibiyet, Paraguay maçı galibiyet ya da beraberlik bizim şansımızı çok arttırır. Biz 6 puanla Amerika'ya gidersek Amerika'ya da yeneriz. O özgüvenle, moralle, motivasyonla. İşte dediğim gibi Kerem'le başlayacaktır ama skoru elde ettikten sonra da Deniz Gül'ü oyun alıp onunla da topu tutup orada arkasından gelen oyunculara konfor alanı yaratıp servisler yaptırmak isteyecektir Monte'ye. İnşallah planlar tutar. Can Uzun çok formda. Kenan oynarsa Kenan'dan çok şeyler bekliyorum. Arda'dan çok şeyler bekliyorum. Orkun formda. Orta sahada Arda, İsmail, Hakan oynadığı zaman biraz top rakipteyken defansif anlamda dirençsiz kalabiliyoruz. Orta sahada Orkun, Hakan, İsmail oynarsa Arda da forvette ya da sağ kanatta oynarsa bazı maçlarda daha iyi olabilir diye düşünüyorum ben.
1: Evet, dinleyenlerimizin mesajları var. Hakan demiş, Merih Demiral'la yaptığı röportajda bir yerlere yanlıyor. Benden başka fark eden oldu mu demiş. Bu Demicast. Beğendin mi bu Merih Demiral'ın Demicast projesini abi?
0: Mükemmel. Yani 2008'de Tuncay Şanlı milli takımdaki arkadaşlığı ve sinerjiyi arttırmıştı. Şimdi Melih Demiral yapıyor. Melih Demiral milli takım için olmazsa olmaz bir oyuncu. Yani helal olsun. Orada abiliği, liderliği çok iyi yapıyor. Çok da iyi futbolcu. Melih'ten sağ dışında zaten üstüne düşeni yapıyor. Sağ içinde de iyi performanslar bekliyoruz.
1: Evet, tabii bence de çok güzel. Federasyonun yapmadığını Merih Demiral yapmış. Bence muazzam hareket ama biz biliyorsun futbola biraz böyle tutkuyla bağlıyız. Fazla bağlıyız. Yani milli takımımız kötü bir turnuva geçirirse Merih hedef tahtasına geçer mi? Ya kardeşim siz oh ne güzel goy goy yapıyordunuz. Alın size goy goy, çalışmamışsınız derler mi? Sonuçta bu çocuklar bir yıl önceki, 6 ay önceki maçlar üzerinden espri yapıyorlar ama bunu anlamayacak insanlar da olabilir.
0: Yani bence anlarlar ya. Yani Meli hakikaten izliyorum röportajını, çekimleri falan mükemmel ya. Yani son işte İsmail çıkıyor diyor ki Meli abi diyor Cristiano Ronaldo'yu sanki üçüncülük futbolcusu diyor. Ronaldo Juventus diye kaydetmiş diyor. Sonra bana mesajlarını göster diyor. Koman'ı, keşke Koman'a böyle davranmasaydım. Böyle çok güzel şeyler olmuş.
1: Evet, son mesajları da okuyayım. Infantino sosyal medyada kendini eklemeye kapatmış. Ekleyerek bir yorum yapamıyorsun diyor. Herhalde yorum yapacaktı dinleyenimiz. Yayını dinledikten sonra ama vazgeçmiş. Messi Somalili olsa ne olacaktı? Yine mi almayacaktılar demiş. Kerem'i oynatmadı değildi de sakattı Kerem diyor. Ufak bir sakatlığı vardı yani. Avustralya maçında da riske atmak istemedi. Tabii bu arada Kenan da düz koşulara başlamış. Avustralya maçına yetişme ihtimali artmış. Atakan abi teşekkür ediyoruz sana. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim kardeşim. Yayınlar diliyorum. Selamlar, sevgiler.
1: Dikkat et kendine. Görüşürüz. Sağ olasın. Evet, Atakan Kurt'la birlikteliğimizin de sonuna geldik. Kendisine de teşekkürlerimizi iletelim. Yani Dünya Kupası'na başlamasına saatler kaldı. Tabii 4K yayınlanmayacak olması beni biraz üzdü. Fark etmez yani, tek derdimiz bu olsun. Biraz kaliteli maçlar izlemek isterdim ama bakacağız. En azından bir donma monma bir şeyler olmasın, güzelce izleyelim vesaire. Ama 4K olmayacak olması da biraz beni üzdü tabii. Bir de Dünya Kupası'nda yaşanan şu gelişmeler. Yani turnuva başlayacak, adamlar Haiti'nin formasını falan kabul etmiyorlar. Neredeydi aklınız diye falan. Sorasım geldi. Sağ olun arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum. Bizi dinlediğiniz için, yorum yaptığınız için, bize değer kattığınız için, dinlemeyen, sessiz kalan diğer dostlarımıza da selam olsun. Biliyorum onlar da bir yerlerde bize mesaj atmak istiyorlar ama müsait olamıyorlar. Kendinize dikkat edin, kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Yarın saat 12'de sokak futbolunda görüşelim. Hoşça kalın.
2: Atakan Kurt'la birebir sona erdi.
3: Reklam.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: Reklam bitti. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Bankam, bank, kartıma bin.
7: Baba, bu ne bayramı?
8: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun...

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Ulaşma şansımız yok. En kısa vadede yerli bir teknik direktörle çalışmak istiyorlar. Özellikle Konte mesela Barış Göktürk'le Sayın Aziz Yıldırım yerli konusunda hemfikirler. İkisi de biri başkan vekili, biri başkan olduğunu varsayıyorum futbolla sorumlu. İkisi
6: ama de yabancılarla da görüşüyorum yerli demişti Habertürk'te.
5: Abi mesela yabancılar hepsi bence o an seçimle alakalı ortaya atılan iddialardır. Kesinlik Oğuz Çetin, Aykut Kocaman olayıdır. Hatta ben dün Vebo'ya yakın biriyle konuştum. Vebo'yla da bir dirsek temas kurulmuş bir telefon açılmış.
6: Kayıt işi var. Volkan Kayıt Demirel var.
5: Henüz teyit edemedim. Volkan Demirel henüz Aziz Yıldırım'la birebir bir görüşme gerçekleştirmemiş ama belki bundan sonra, bugünden sonra bir...
6: Abi bugün bir Aziz Yıldırım'ın görüntüsü var. Onu çocuklar hazırsa şey yapalım.
7: Mazbat'ta töreni yapıldı mı Fenerbahçe?
5: Bugün saat 14'te.
6: Şimdi bir cenaze vardı. O cenazedeki görüntüyü verirseniz Aziz Yıldırım bir konuşması
8: duygulanıyor
6: var.
8: Duygulanıyor, evet.
6: O hazırlandığı zaman verin. Bu arada deminkini de okuyalım.
8: Evet, Dordrecht şeyini. Dordrecht Genel Müdürü Hans de Zoo. Teknik direktörümüz Dörtkayt için şu ana kadar Türkiye'den kimse bizimle iletişime geçmedi. Galiba Aziz Bey tarafı Mazbatı'yı alıp ondan sonra hani Volkan Demirel'le de evet, kayıtla da ilgili aksiyonlar ondan sonra alacak.
6: Çok hızlı hareket edecek.
5: Ve şeyden sonra da

0: yönetim kurulu toplantısı olacakmış. Yani Mazbata, FB TV girecek sadece, basına kapalı. Mazbata töreni yapıldıktan sonra Aziz Bey ve ekibi tüm yönetimi davet etmiş kulübe. Ve ondan sonra özel bir YK toplantısı aralarında başlayacak. Bu görev dağılımlarıyla alakalı da hızlı bir şekilde orada tebliğ edilecek. Çünkü acil bir şekilde kombinelerin satışa çıkması lazım. Bu ay ödemeler var Fenerbahçe'nin.
1: Fener'in bu arada rekor

0: Bayağı bir şu ana kadarki en büyük rekoru kırmışlar ilk 5 günde forma satışından. Ve burada görev dağılımlarını yapıp İbrahim abi hızlı bir şekilde herkes işinin başına geçme isteği. Kaybedecek bir dakika bile zaman yok. Hepimiz acilen işin başına geçmemiz lazım demiş. Ve o arada da bence teknik direktör konusunda Aykut Kocaman'a davet ederler. Otururlar, bir konuşurlar. Bir aksilik beklemiyorum.
1: İki güne bence.
0: İki güne, bir iki güne gelir. Zaten Oğuz Çetin Samandıra'yı aramış. Planlama ve toplanmanın tarihini istemiş.
1: Şunu bir verelim, bu şey görüntü, aktüel görüntü.
2: Metin Aşı'nın yönetimde beraber olduk. Sonra ben başkan olunca yanımıza hepiyle aldı. Yönetimin diğer Vefa Bey'in listesinden olduğunda bir tek o benim listeden yanımda oldu. Seçildi yani. Onunla beraber mücadele ettik. Ve o Fenerbahçe'de yaptığımız bütün eserlerin her şeyin altında onun da imzası vardı. Sevgili bir kardeşimdi. Dostumdu.
3: Arkadaşımdı. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine de başsağlığı. İnşallah cennette beraber buluşuruz. Allah rahmet eylesin. Köksal kardeş. Allah yolunu açık etsin. Bu camiye seni unutmayacak.
1: Abi bir kere yani insanın içi parçalanıyor. Ben şöyle Köksal rahmetli rahmetliyi şöyle anlatayım. Ben Aziz Yıldırım'ı ilk tanıdığımda 98'de seçimi kazandığı dönemde hiç ayrılmadığı can dostuydu. Çok uzun zaman beraber hareket ettiler. Onun genel sekreteriydi, sırdaşıydı, en yakınıydı. Sonraki bölümü bilmiyorum ama o dostluk bozulması kolay kolay. Şimdi Aziz Yıldırım'ı görünce insan üzülüyor.
0: Üzüldüm vallahi.
1: Fenerbahçe camiasının Aziz Yıldırım başı sağ olsun. Ben Aziz Yıldırım'ı hiç hayatımda bu şekilde görmedim.
4: Ben de görmedim.
0: Çok çok duyguluydu gerçekten. Çok içtendi. Yani vallahi tüylerim diken diken oldu.
1: Olmaz mı?
0: Yani etkiledi beni yani.
4: Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin. Evet.
4: Neyse, ne yapalım?
1: Ali Naci'nin bir şeyi var baba. Bir eylemi olmuş yine.
4: Şeyde, evet. O kesitimiz hazır. Verelim mi onu önce?
1: Başka bir kanalda başka bir şeyler söylemiş. Versene. Tamam. Sanızlamışsındır.
5: Aynen. Başka bir kanalda başka bir şeyler söylemiş.
4: Alabiliyor muyuz kesiti?
5: O kanalda sen de bir şeyler söylüyorsun. Ara sıra
1: gibi. Evet. Sen de ona hesap sorabilirsin. Ayıp ediyorsun yani. Niye orada söyledin diye. Alalım.
6: Galatasaray'ın bu sezon en büyük rakibi Galatasaray. Kendi içindeki taht oyunları. Güç savaşları. Daha dün bir, bugün iki. Galatasaray yönetimindeki herkes birbirinin altına oyma, daha güçlü rollerde görev alma peşinde. Ne oluyoruz? Biz anlatmıştık. Geçen haftaki programda akşamına görevlendirmeler oldu. Ne dedik? Liseli bir başkan yardımcısı olması için Sayın Niyazi Yelkencioğlu'nun yerine Sayın Sedat Artıkoğlu ya da Abdullah Kavukçu, liseli değil, düşünülüyor. Şimdi Sayın Başkan kararını verdi. Ne dedi? Sedat Artıkoğlu dedi. Sayın Sedat Artıkoğlu dedi. Galatasaray Lisesi mezunu. Sayın Abdullah Kavukçu ne yaptı? Bu karara saygı duydu. Çünkü Sayın Başkan verdi bu kararı. Şimdi buradan nereye geleceğim? Görevlendirmede biz etkili olalım. Kemerburgaz'da biz etkili olalım. Futbolda biz etkili olalım. Şimdi bunu düşünenler yanlış yapıyor. Galatasaray'a zarar veriyor. Galatasaray'da 2 yıldır Okan Hoca'yla, Dursun Özbek'le başarılı olan, huzurlu çalışan ve Şampiyonlar Ligi son 16, Osimhen transferi, Leroy Sané transferi, Okan Buruk'la 4 yıl üst üste şampiyonluk. Sonuçta iyi giden bir istikrarlı bir sistem var. Neden değiştiresiniz?
1: Şimdi daha güzel bir yer var, oraya almamışlar. Bir şeyden bahsediyorsun. Birisi yönetim kurulunda yerinden kalkmış, onun yerine başka birisi oturmuş. Sonra aralarında bir tartışma çıkmış. O bölümü tam bir daha anlatabilir misin?
5: Ya sadece benim yerime oturdun, orası benim koltuğum.
1: Ya bırak şimdi ya, yangını söndürücüyle ya, anlatma arkadaş. Dün, yangını söndürürsün sonra. Ya, dün, önce haberi ver.
5: Bu yayından sonra birçok kişiyle konuştum. Galatasaray Kulübü'nden sağ olsunlar aradılar, konuştuk vesaire. Benim zaten isim vermeden.
1: Olay nerede gerçekleşiyor baba? 5M1K'yı dolduralım.
4: Ankara'da mı?
5: Tamam. Ankara Galatasaraylılar Derneği'nde, Galatasaray İş Adamları Derneği'nde gerçekleşiyor. İşte Sayın Başkan.
1: 3 tane masa var.
5: Eray bir... Yazgan, Abdullah Kavukçu, Fatih Demircan, Özen Kuzu, Metin Öztürk. Yani Galatasaray yönetiminin %70'i %80'i zaten bu organizasyonda vardı.
1: Bir protokol var. A protokol.
5: Bir protokol var.
1: 3 masa var ayrı ayrı.
5: Ya protokolde de eşleriyle gelen Sayın Başkan başta olmak üzere yöneticiler protokol masasında oturuyor. Ve orada
1: sportifçiler ayrı oturuyorlar.
5: Aynen, çok kısa süreli bir tartışma yaşanıyor. Yani tabii

0: Tabii ki de herkesin dikkatini çekiyor bu. Çünkü ben bunu 1, 2, 3 kişiden...
1: Abi olayı anlatmıyorsun. Ne oluyor? Ya, ne dikkatini çeken ya, ne?
0: Sayın Başkan'ın oturduğu masada, hatta Okan Hoca da var. Sayın Başkan'ın oturduğu masada kıdemli eski bir yönetici masadan kalkıyor. Yeni göreve seçilen bir yönetim kurulu iste boş kalınca oraya geçiyor. Başkanların masaya geçiyor. Daha sonra kıdemli olan yönetici geliyor, diyor ki orası benim yerim, kalk benim yerimden diyor. Ya böyle bir durum yaşanıyor. Ve bu
1: isim vermiyor muyuz?
0: Dikkat ya,
1: abi,
0: isim vermek.
1: Ya, biliyorum ismini.
0: Ya bu olayı ben büyütmek istemiyorum.
1: Sen büyütme. Sen yangın söndürücüyü bırakma baba. Çünkü olayı ilk sen çıkarıyorsun. Yangın söndürücüyü. Peki. Yangını çıkaran adam olarak.
0: Sadece bu değil ki zaten. Anlattığım şeyler bunlar değil.
1: Abi Metin Öztürk yerinden kalkıyor. Başkan yardımcısı değil mi? Başkan vekili mi? Başkan yardımcısı.
0: İkinci başkan.
1: Yerinden kalkıyor. Genç yöneticilerden Özen Kuzu onun yerine oturuyor. Özen Kuzum, şimdi benim yerime birisi otursa ben bu kadar büyük tepki göstermem açıkçası. O da dönüyor diyor ki kalk yerimden, burası benim yerim kardeşim diyor. Kalkarsın kalkmazsın çok çirkin bir görüntü oluyor. Neden? Başkanın da olduğu, teknik direktörün de olduğu yerde bir koltuğu paylaşamaz duruma düşüyorlar. Yani orada aslında altyazı bana sorarsan biraz şey. Yani güç savaşı, senin dediğin gibi taht savaşları diye başladın. Şimdi yangın söndürücünün neredeyse hiçbir yani şey yokmuş gibi anlatıyorsun.
0: Ya çünkü ben bunu... Açık söyleyeyim, Galatasaray'ı düşünerek bu programda bu noktalara dikkat çektim. Bir iki haftadır sinyallerini veriyordum ama gördüm ki desibel Galatasaray'dan çok hayırlı gitmiyor. Şimdilik bu şekilde bir ne diyeyim Galatasaray'ın önüne set çekilmemesi için, Galatasaray'ın zarar görmemesi için söylemek istedim. Niye bunu söylüyorum? Galatasaray'ın hafızası olan çok deneyimli isimlerle de konuştum, eski başkanlarla da konuştum, ikinci başkanlarla da konuştum. Ya Galatasaray tarihinde tek liste giren 3 tane eski başkan var. Ünal Aysal, Alp Yalman, Ali Tanrıyer. Üçü de dönemini bitirememiş. Üçü de erken seçim kararı almış. Galatasaray 96-2000'de bu güç zehirlenmesini yaşadı. Ve şampiyonluğu kaybetti Galatasaray. Kendi içinde bölündüğü için. Kendi içinde ayrıştığı için. Kendi içinde huzuru sağlayamadığı için. Şimdi 4 sene üst üste şampiyon olan Galatasaray'ın eline bir kez daha bu fırsat geldi. Tek listeyle girdi. Seçime Sayın Başkan Dursun Özbek şu anda sessiz kalıyor Sayın Başkan. Her şeyi izliyor, gözlemliyor. Muhtemelen önümüzdeki hafta bir karar alacak.
1: Bu arada ben olayla ilgili şeyi de anlatayım. Kusura bakma. Yani Özen Kuzu zaten bir dakikalığına oturuyor. O bir dakika içinde vay benim yerime oturdun diye gelip konuşması. Ya bana sorarsan ben şimdi ikisini de tanımıyorum. Tamam mı? Metin Bey'i yaptığı açıklamalardan dolayı biliyorum. Benim yakıştırdığım şey şu abi. Sen belli bir tecrübede, belli bir liyakatli adamsın. Yıllardır da bu koltukları işgal ediyorsun. Buralarda kalk ben oturacağım. Yerime oturdum filan. Yanlış. Galatasaray temsil böyle olmaz. O koltuğa oturarak olmaz. Önemli olan o ruhu vermen lazım etrafına. Ben yakıştırmıyorum açıkçası.
0: Ya, sayın ikinci başkan uzun süredir görevde. Daha önce de birçok...
1: Biraz böyle etrafa ayar verme modunda görüyorum Metin Bey'i. Ben şimdiden bunu yanlış olduğunu söyleyeyim.
0: Ben isim vermemiştim. Sen anlattın. Saygı duyuyorum. Şu an söylediklerine saygı duyuyorum.
2: Saygı duyuyorsun.
0: Şöyle bir şey daha söyleyeyim bu arada. Yani 3 başkan da görev süresini tamamlayamamış. Hani işte Galatasaray'ı karıştırmaya mı çalışıyorsun falan diyenler olmuş. Gülüyorum. Çünkü niye gülüyorum?
1: Niye öyle bir şey çalışıyorsun?
0: Tam tersi
1: abi
0: dost yani. Doğru zamanda acıyı söyler ki daha kötü bir tabloyla karşılaşılmasın diye.
3: O lafta doğru zamanda yok bu arada. Şimdi direkt dost acı söyler.
0: Aynen dost acı söyler. Beni tekim de beni... Galatasaray Kulübü'nün yönetenleri, önemli kademedeki insanları ve geçmişte de bu olayları yaşayanlar, insanlar aradı. Çok ciddi bir telefon trafiği oldu. Yani şu anda Galatasaray'da huzurun sağlanması lazım. Sayın Başkan'ın bunu sağlaması gerekiyor bana göre. Yoksa Galatasaray'ı başarı kılan en temel ayak Fenerbahçe'ye göre ne diyorduk? Sevgi iklimi diyorduk, doğru mu? Bu sevgi iklimi kaybolursa en temel ayağını kaybetmiş olursun bana göre.
1: Baba, sen konunun etrafından...
0: Bu arada Sportif AŞ'de de Sayın Niyazi Yelkencioğlu da istifa etti. Sayın İbrahim Hatipoğlu istifa etmişti.
1: Ömer Sadık istifa
0: Sayın
1: etti.
0: Sayın Niyazi Yelkencioğlu'nun istifasını henüz yürürlüğe koymadı Sayın Başkan. Kapa bildirecek. 4 yeni yönetici atanacak oraya. Ömer Sarıgül de ayrılıyor oradan. 4 yeni yönetici atanacak. Sen vermiştin haberi. Sportif AŞ Başkan Vekili olarak. Sayın Eray Yazgan'ın göreve getirilmesini bekliyoruz. Ama dün ben Sayın Eray Yazgan'la da konuştum. Kendisi de beni aradı bu programdan sonra. Ve şunu söyledi. Benim Kemerburgaz'da takımla vakit geçirmek, kamplarda olmak, futbol yönetiminde yer almak, transferlerde karar merciği olmak gibi bir düşüncem yok. Sayın Başkan böyle bir görev takdir ederse, iletişim konusunda, kurumsallık konusunda destek verebilirim ifadesini kullandı. Yani özellikle bunu da belirtmiş olalım.
1: Bu arada bir şey soracağım ya. Bu forma, yeni formalar niye çıkmadı?
0: Güzel soru, sorayım.
1: Bunu şey yapıyorlar çünkü. Biz sorabiliyorsan yayına yetiştirebilirsek. Şey çok bana fotoğraf şey geldi onunla ilgili. Yani Fenerbahçe'nin yeni formaları çıktı ve kapış kapış da gidiyor. Mesela Galatasaray'ın bu forma reklamından dolayı mı çıkmıyor? Başka şeyden mi? Tam onu bir anlamak lazım.
0: Hemen soracağım.
3: Güzel soru bu arada.
0: Siz devam edin, ben de bir sorayım.
3: Sercan abi biraz transfer diyelim mi?
1: Diyelim. Sercan nasıl yalnız, bak kolyeyi açıyor filan. Ne yapıyorsun?
2: Oynuyorum.
1: Hayır, bebeği çıkaracakmış gibi böyle tekten mesela. Ben anlamadım abi. Hayır. Ne yapıyorsun yani?
2: Yani kolye elime geldi öyle oynarken.
3: Düğmeyi niye açtın orada, onu anlamadım.
2: Açmadım abiciğim, normal ya.
3: Açmadım mı?
1: Hayır hayır, bir kolyeyi gösterisin geldi, ben onu anladım.
2: Yok
1: baba.
2: Yok abi.
3: Transfer diyelim mi peki?
2: Diyelim kardeşim, diyelim.
3: Şimdi Greenwood'la ilgili hareket...
0: Ya İbrahim abi gitme ya, bir yarım saat daha kal şurada yayında lütfen.
3: Devam edelim baba.
0: Evet.
3: Edelim. Greenwood konusunda bir hareketlilik var gibi. Aziz Bey hani muhtemelen bir hamle yapacak gibi gözüküyor. Haberler o yönde. Sen bir şey duydun mu?
2: Şimdi Greenwood'la alakalı seçim çalışmaları kapsamında oturuyor etrafında ekibiyle ve bazı dernek başkanlarıyla. İşte Greenwood işte aldı Hakan Safi, siz niye girişimde bulunmuyorsunuz gibilerinden orada ona telkinde bulunuyorlar. Hani sen de böyle bir şey yap da hani seçimde geri kalmayalım gibilerinden. O da diyor ki ya biz diyor bir hocamızı seçeceğiz. Bir komiteyle oturacağız, bir araya geleceğiz. Hoca bize derse ki buradan işte karşılıklı istişare yapacağız. Şartlar uyarsa, hoca da isterse gidip onu da alırız diyor. Yani konu şu an o değil diyor. İhtiyacımız neyse gidip alacağız diyor. Şu an bizim ihtiyacımız iki santrafor diyor. Önce onu alacağız diyor. Ama Fenerbahçe'nin ihtiyacı olmazsa olmaz Greenwood'sa Greenwood da alacağız. Salah diyor. İhtiyaçsa Salah'sa Salah'ı da alırız diyor. Yani birini alırız diyor. Yani orada hiçbir zaman ne yapmamışız Yıldırım o etrafındaki insanlara.
3: Ama Salah'ın maliyetini fazla buluyor herhalde. Onu
2: Salah'ın
3: söylemiştim.
2: Maliyetini biraz fazla buluyor.
1: Salah'ın maliyeti fazla zaten.
3: Evet.
1: Kaç? 20 fazla. Kağıt falan değil mi?
2: 20, ama 20. Biz şampiyon olacaksak diyor, bunu da veririz diyor. Yani bu kadar da gözü karartmış bir konuşma olmuş oldu.
1: Neyse, Greenwood'la ilgili bende birkaç bilgi var, onu paylaşayım. Şimdi bildiğim kadarıyla Aziz Bey şeyle etrafından kaynaklarım daha doğrusu. Onlar derler ki şimdi Cenk Melik yazıcıyla bir kampanya yürüttü ya şey Hakan Safi. Hakan Safi'nin aslında Merih'le, Merih kendi oyuncusu olduğu için ve Hakan en yakın arkadaşı olduğu için Merih'in kulüpler nezdinde iki tarafta da bir şey yok. Anlaşması yok. Sadece bana bırak, ben kulüpleri halledeceğim demiş Merih, Cenk Melik yazıcı.
2: Evet.
1: Şeyde Luis Suarez de zaten Fani Ramadani buraya gelmiş, ben 40'a çıkarırım demiş. Ama bu menajer yalanıdır büyük. Oyuncuyu sen istediği fiyata verirsin, sonra ben çıkış yapacağım falan deyip kaybolursun. Kulüpleri karşı karşıya çıkarırsın. Orada da kulüp başkanı 80'den buyout clause'dan kapıyı açınca o işte zor. Ama kulüple anlaşma sağlanan bir tek Mason Greenwood varmış. Mason Greenwood'da da 50'ye anlaşmışlar ve 4 taksit olarak anlaşmışlar. Şimdi oyuncunun aldığı para da 10-12 olması lazım. Oraları biraz astronomik. Şimdi eğer Fenerbahçe alabilecekse bence en yakın alabileceği adam Mason Greenwood. Bunu evet, bir kenara park edelim.
3: Bu
1: bir
3: arada de... şunu da söylemeden geçmeyelim. Greenwood için 10-12 maaş öyle aşırı da böyle bir evet, fazla
1: sen,
3: değil.
1: Sen daha iyi olsun.
3: Yeterli, okeydir yani bence. Fazla bence fazla okeydir diyemem yani.
1: Geçen sene aldı şey, yani Mersin'den aldı, paraya bakmamız lazım. Yani o
3: kesin o kadar değildir ama yani Türkiye'ye geldi.
1: 4 diye duyduğum için söylüyorum. Ha,
3: tabii tabii.
1: Bir de şunu duydum. Aziz Yıldırım'ın bu sefer ağzından yakın birine söylüyor. Bana yakın birine söylüyor. Aziz Yıldırım bir çağrıda bulunacak Hakan Safi'ye. Kardeşim, divan, Yüksek Divan Kurulu'na getir sözleşmeleri. Bakalım. Bu sözleşmelerin şartlarına bakalım. Alınacak gibiyse biz alalım gibi bir yaklaşım da var. Evet. Bence bunu yaparken şunu yapıyor. Bir, alacaksa almak istiyor. İkincisi,
2: bir görelim.
1: 3 ay sonra yani sen bunları alma. Kötü bir gidiş olursa sen bunları almadığın için olmadı filanla da karşılaşmak istemiyor. Alınabilecek boyutta olanları bir araştırmak istiyor.
3: Ben şunu anlamıyorum bu arada. Zekici olmayan şu ama. Bunu Conte'de de yapsa Hani Aykut Kocaman yerine
1: konu istemiyor ya. Ama işte
3: Conte
2: olmaz.
3: Ay şunu anlatamıyorum.
1: Ben de
3: Conte'ciyim de. Conte istemeyip Aykut Kocaman getirmek ve sonucunda da şampiyon olamamak kimseye anlatabileceğim bir şey değil. Ben bundan bahsediyorum.
1: Tamam çok iyi. Bunu Aziz Yıldırım'a gördüğün zaman söylersin. Ama
2: söylerim. Abi 3 yıllık
1: bir şey var. Oradaki problem şu. Şimdi 15 milyona Conte'yi getireceğime ve Conte'nin karşılayamayacağı istekleriyle muhatap olacağıma 2,5 milyona Aykut'la biz bu işi ıslah ederiz diyor bence.
2: Ne 2,5?
1: Bir de onların bire bakış açısı 2008'de galiba Zico bire en son. Yabancı olarak. Kaça?
2: Bire olur. 1 milyon dolar.
1: Yok üste para verir. Olur mu abi 1 milyon? 2,5 en aşağı alması lazım. Belli bir şey vardır yani. Aykut Koca bence o parayla ilgili bir şey konuşmaz.
2: Para konuşmazlar ama 1 milyon dolara da gelir çalışır abi.
0: Yok canım sen de ne yapıyorsun ya?
1: 1 milyon dedi. Abi şey. Ya bir kere Tedesco geçen sene aldı.
2: İsmail Yüksek parası.
0: Abi Fenerbahçe teknik direktörü.
1: Yani abi, Okan Buruk.
2: Hadi 2 olsun. Ne kadar ödeyecekler abi?
1: 2,5 aşağı olmaz o iş.
2: 2,5. Hadi tamam sizin dediğiniz gibi olsun. 2,5 olsun.
1: Yoksa Conte şöyle bir şey. Gittiği her yerde birinci sene şampiyonluk yaşamış bir başka bir firmadan bahsediyorsun. Eyvallah ama böyle düşünmedikleri zaman yapacak bir şey yok.
2: Bu arada
3: ben sevinirim
2: 99 zaten, tamam puan, 99 puanlık dönemde İsmail Kartal 1 milyon dolar oynuyordu bu arada haberiniz olsun. Hani dedim ya 1 milyon dolar o yüzden öyle gittim.
1: Eyvallah.
3: Eyvallah hakikaten. Ne diyorduk yani sonuç olarak Greenwood gelebilir Fenerbahçe'ye.
2: Greenwood'un böyle demiş yani etrafındaki insanlara ihtiyacımız varsa otururuz hocayla beraber konuşuruz durumumuza bakarız. Bütçemize, limitimize, limitlerimiz bu iş için elverişli hale gelirse neden olmasın demiş. Greenwood da olur, başkası da olur demiş yani. Burada hiç bir şeyden çekinmeyeceğiz demiş. 11 ay sonra bizim şampiyon olmamız lazım. İnsanların karşısına şampiyon kadroyla çıkmamız gerekiyor demiş.
3: Şimdi Hakan Bey Merih ve Hakan'la anlaştığını açıklamıştı. Ama Aziz Bey tarafı da Hakan Safi'nin açıkladığı hiçbir oyuncuyla biz anlaşmayacağız demişti. Şimdi acaba Merih ile Hakan'la ilgili...
2: Merih'le de Hakan'la da alakalı ben Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'ın pek böyle bu işlere gireceklerini düşünmüyorum.
1: Niye?
2: İkisiyle alakalı. Yani İsmail Yüksek satılırsa bir ihtimal orta saha için bir şey demiyorum ama ikisini de şu an kadro planlamasına dikkatli düşünürsek çok da Fenerbahçe'nin gideceği iki isim değil.
3: Geçen yayında da söylemiştim zaten. Merih ile Şikriniyar uyumlu bir ikili değil.
2: Değil yani.
3: İkisi de ağır falan kurtarmaz.
2: Gerçek sol ayaklı iyi bir stopere ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Bir de hızlı. Yani burada yine baktığın zaman en yakın Osterwold'da duruyor. Sol ayaklı, hızlı, kriterlere uygun. Maliyetine de baktığın zaman en iyi Osterwold'da duruyor. Yanına bir tane daha alternatif stoper koyarsın en fazla. Başka tamam. Başka
3: pozisyon yol var mı abi? Pozisyon bilgisi çok zayıf abi. Pozisyon bilgisi çok zayıf. Öyle bir sıkıntı var.
2: Tam pozisyon bilgisi zayıf ama.
0: Osterwold'da mı?
2: Yani ama hırslı, basan, koşan bir stoper sonuçta.
1: Ucuz evet. Bir de ya. Rakamı da çok uygun ya.
2: Abi sen bugün oraya aynı adamla bir tane adam getirdiğin zaman 10 kağıdı gözden çıkaracaksın yıllık.
1: Az parayı oynadığı için arıza yapıyor bence Doğan.
3: Bence de öyle. Bence ben de. Söyledim bu konuyu konuşurken zaten.
1: Yani 25 yaşında bir adam davranışı biraz da arıza bir adam davranışı.
2: Arıza.
1: Yani onun prim konusunun Trabzon dönüşü uçakta başkanla tartışma tabii biçimi de zaten para kaynaklı. Bize gelince para yok. Ya
2: bence oraya bir tane daha başka bir falan stoper bakacaklar gibi geliyor bana abi.
0: Abi zaten adam stoper değil yani.
1: Arkadaşlar her para dediğimde şu şey vermeyin. Tamam yeter.
2: Şeye geçelim istiyorsan. Cirasi'ye geçelim.
3: Cirasi'yle Vedat'ı soracaktım.
2: Tamam. Yani Vedat sordum zaten dün neredeyse resmen açıklandı. 15 milyon euro bonserviste Fenerbahçe'nin ilk transferi diyebiliriz Vedat için. Yıllık 7 milyon euro gibi bir rakam duydum ama daha teyit etmedim maaşını. Onu bir öğrendiğimde bir dahaki yayında net bilgiyi veririm. Hayırlı olsun. Bence geçen sezon iyi bir sezon geçirdi Vedat. Grassi ile de alakalı 35+5 şeklinde kulübünün Fenerbahçe'ye istediği rakam buymuş seçim öncesi Aziz Yıldırım'dan. Bize hatta o gün seçim zamanı dedim ki yani Grassi kaça bitiyor dedim. Valla dedi haberler çıktıktan sonra biz aslında 30'a alacaktık oyuncuyu ama üzerine bir 5-10 eklendi dedi bu haberlerden sonra dedi.
3: Gündüz gibi.
2: Tamam mı? Ama dedi verip alacağız dedi. Peki dedim Grassi tamam mı? Grassi maaş ve birçok konuda tamam ama yeni gelen teknik direktörle de bir konuşmak istiyor. Onunla görüştükten sonra teknik direktörle kafaların uyumu, düşüncesi hocanın, onun hakkında düşünceleri. Bir görüştükten sonra da kulüpler anlaşırsa o da resmen Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Bundan yana bir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi anladığım kadarıyla eğer Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin teknik direktörü oluyorsa Grassi ile ikisi bir görüşme gerçekleştirecek. Ama Aykut Kocaman'ın yakın çevresinden duyduğumuz şöyle bir durum var. Grassi için iyi oyuncu demiş. Yani o kadarını biliyorum. Ama konuşma aralarında ne geçecek onu önümüzdeki günlerde belli olur. Durum bu Grassi'de bence çok ama büyük bir aksilik olmazsa. Grassi'nin
1: de konuşmak istemesi de iyi bir şey bence.
2: İyi bir şey tabii yani önce bir teknik direktörün
1: param alırım gelirim
2: kendisine
1: değil
2: yani. Bakış açısını görmek ister yani.
1: Nasıl beni kullanacak falan diye.
3: Evet, evet mantıklı.
1: Bu peki Grassi Fenerbahçe'nin aradığı oyuncu mudur Doğa Bey?
3: Gibi. Yani bir benim şey yani. Kafamdaki soru işareti sadece sakatlığıyla diziyle ilgili. Diziyle ilgili bir sorun çıkmazsa 25 gol atar gibi düşünüyorum.
1: Şimdi şöyle geçen gün 25,
2: 30 gol atan En-Nesyri vardı Fener'de. 30 atıyordu zaten.
3: Da yani o golleri hangi maçlarda atıyordu o önemli. Yani gidip Kayserispor'a hat-trick yapınca çok önemli kalmıyor ya. Önemli maçlarda da atabilir Giresi ondan bahsediyorum. Avrupa'da da atabilir.
0: Yani. Ben bir rakam duydum peki onlar doğru mu sizce?
1: Nedir?
0: Ki Fenerbahçe'nin önemli bir efsanesinden duydum yani. 30 milyon euro.
2: Ne oluyor?
0: Bonservis 12 milyon euro yıllık söyledim yine.
3: Maaşı söylemedi de bonservis.
2: Ama maaş zaten
0: çok ciddi değil
2: onun altına yani? Olmaz.
0: Ha?
2: Onun altı olmaz maaşı. Fenerbahçe 8 falan düşünmüş de 12 istemişler. Ama bence ortada buluşacaklar.
0: Ben 12'ye anlaşıldığını duydum. Entere bence yüksek.
1: Benim zaten anlayamadım ne biliyor
0: abi,
1: musun?
0: Çok yüksek değil.
1: Fenerbahçe'de ya. Saadettin Saran ama yönetiminin.
2: Herkes alıyor işte baksana Fenerbahçe.
0: Ha işte, Fener'de.
2: Size, Fener'de alıyor.
1: Size soruyorum ikinize. Ne diyorsunuz diye. Fenerbahçe'nin zaten transfer konularında beceri noksanlığı olduğu aşikar eski yönetiminin Girasi için masaya oturmasını nasıl yorumlamamız lazım? Sana ne abi bıraksana mesela.
0: Aynen öyle.
1: Yüksekten yüksekten niye anlaşıyorsun ki mesela? Hani o 40'ı 20'ye indir gözlerinden öpelim mesela. Adamın maaşını mantıklı seviyeye indir ve bonuslara bağlı anladım. Ama sen şimdi mesela niye böyle bir şey yapıyorsun? Çok
0: şu
1: enteresan.
0: Nedir abi mesela? Şu tablo nedir abi?
3: Grassi'nin sakatlık geçmişi Grassi.
0: Yani işte şu nedir diyorum yani.
1: Abi
0: şu
1: bunu
3: evet.
1: Çok kapsamlı bir şeyden ya. Geçirirsin ama.
2: Uzun yıllarda var işte 9 gün 6 gün.
1: Grassi kontrolden geçer.
3: Çoğu kısa öyle
2: çok
3: mi
2: oluyor? Kısa abi ya öyle uzun bir sakatlığı yok ya. İki tane uzun sakatlığı var abi 60-60 2 ay. Onun dışında hiçbir uzun sakatlığı yok abi. 3 günler 5 günler biz burada bizim
0: gerçi futbolcuları 8 çıkaralım. Yıllık sakatlık geçmişi 8 fazla.
1: 8 günde bile var abi baksana.
2: Tamam, bence gayet fazla bir şey ya.
1: Üşütme var ya üşütme var.
0: Evet enfeksiyon yazmışlar.
2: Olur abi ne olacak bunlar çok normal şeyler.
1: Bir tanesi ya. Hasta yazmışlar sadece 2021-22.
2: Biz top oynamıyoruz yeri geliyor evden çıkamıyoruz bir hafta hasta oluyoruz abi ne var ya. Abi, biz top oynamıyoruz.
3: Ya işte burada önemli olan bu 2024-25'teki diş sakatlığı 64 gün. Asıl mevzu o ya zaten.
2: Bir defa zaten evet orada çok yakın bir dönemde diş sakatlığı yaşamış ama bu da normal abi ya. Adam geçen sezon takır takır oynamış yani bir sezon bir sorun yok.
1: Ben doğaya şeyi mi öğrenmek istiyorum yani mesela geçen sene kadroda olsaydı Fenerbahçe'nin golcüsüz dönümünde Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını sağlayabilecek kalibrede bir oyuncu mu?
3: Yani Galatasaray bu kadar ikram yapmışken evet Giresun olsa işler değişebilirdi.
2: Bence Fenerbahçe'si şampiyon olurdu.
3: Evet evet.
2: Ocak ayında bu oyuncu.
1: Yani Fenerbahçe'sin
3: demem işte, de yani.
1: Kadrosunu çok değiştirmesi yani. Gerektiğini de düşünmüyorum ben o yüzden. Evet. Hani Galatasaray aynı hataları bu sene yapar mı bilmem ama benim gördüğüm kadarıyla Avrupa'da daha kuvvetli, daha şey gidecek, dominant gitmek isteyecek. Yine Avrupa'da inşallah ilk 16'yı hedefleyecek ve 16'da olacak. Orada kalıcı olmayı hedefliyor. Senin orada 10-12 maç oynadığın düzlemde şey var. Ligde bir önceki ve sonraki maçlarda tabii. Problem yaşama ihtimali çok yüksek. Eğer ama, Fenerbahçe'de Avrupa'ya kalmıyorsa, Şampiyonlar Ligi'ne falan kalmıyorsa.
0: Ama şöyle bir durum da var İbrahim abi. Mesela herkese de öneriyorum. Galatasaray'ın özel üyelere açtığı bir röportaj serisi var futbolcularla. Şimdi ben geçen hafta hepsini takip ettiğim için Lemina, Sara, Osimhen, Şelai sohbet ediyorlar otel odasında. Şampiyonluk geldikten sonra çekmişler. Muhteşem. Orada iki futbolcunun diyaloğu Osimhen'le Lemina'nın diyaloğu aslında anlatıyor. Yani rakibe göre vites yükseltirsin. Osimhen diyor ki önümüzdeki yıl zaten en iyisini hedeflemek. Lemina diyor ki yarı final niye olmasın? Yine zorlu geçecek ama ligi zaten biz kendi içimizde hallederiz diyor. Bir şekilde çözeriz biz ligi diyor. Yani burada mesela Fenerbahçe'nin tonuna göre de Galatasaray oyuncuları ağırlık verecektir, önem verecektir,
1: şey
0: ciddiyet verecektir. Yani o cümle çok önemli bence.
1: Ama o riski geçen sene fazlasıyla alıp neredeyse kaybediyor. İki defa şarampolde aşağıya yuvarlandı.
0: Aldın ama bir de başrolündeki adam ligin yarısında yoktu. Onu da unutma.
1: Öyle bir avantaj var.
0: Osimhen yoktu.
1: %100 yani. Bir avantaj.
3: Seneye Afrika Kupası yok.
0: Afrika Kupası yok senin.
3: O yüzden çok büyük avantaj yani.
2: Tabii tabii.
0: Galatasaray için çok büyük bir avantaj. Osimhen konusunda şey konuşalım mı? Bir ara.
1: Bizim şeyi versenize. Çocuklar bu Dünya Kupası anonsu var ya bir onu versenize.
3: Ha, tanıtım benim olmadığım.
1: Tanıtım. Doğan'ın olmadığı ve Doğan'ın hala girmediği.
3: Evet eklenmediğim.
0: hem de Osimhen'i anlatayım istersen.
3: Evet, biraz onları.
0: Bir de beğeniyi tekrar bir anons edelim abi. Hiç beğeni falan vesaire falan istemedik. Beğenirseniz
3: bana atıyorsun herhalde burada.
0: Çok ama çok şeyi. Mutlu oluruz. Evet abi, sen patron değil misin abi? Buranın patronu sensin abi.
3: Patron yanımda oturuyor.
0: Her şeyden sorumlu olan sensin bana. Patron yanımda oturuyor. O büyük patron. Big abi, boss.
3: Bakalım kaç? 3700 galiba. Evet.
4: Abi kaç bin izleyici?
3: Çıkmadan bunu 4500 yaparsak lütfen, çok seviniriz.
0: Rica ediyoruz.
4: Abi 15.000 yakın izleyici var. Bir kere katıldığım için çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkürler.
4: Çok büyük ilgi var programa.
0: Teşekkür ederiz.
4: Sonra şimdi 3700 olan beğeni sayısı bizim açımızdan şöyle değerli. Ne kadar çok beğeni olursa etkileşimlerde o kadar öne geçiyoruz ve o kadar çok kişiye ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla ekranın sağındaki beğeni tuşuna basarsanız bizim için çok faydalı bir eser oluşturmuş oluyorsunuz. Ayrıca da abone olmadan izleyenlerin abone tuşuna basmalarında da bizim için yine fayda var.
0: Teşekkürler.
2: Teşekkürler. Çok güzel anlattın.
0: Hem orta sahadan başlayayım. Bir kere Galatasaray'ın tabii ki ön alana Can Uzun'u istediğini haftalar önce anlatmıştık. Bu noktada çok büyük bir gelişme yok açıkçası. Ama Can Uzun'un ailesinin ciddi iyi bir Galatasaraylı olması burada belki olayı pozitife çevirebilecek bir nüans olarak gözüküyor Galatasaraylı yöneticiler tarafından. Çünkü Frankfurt son yıllarda, sen daha kimsin, hakimsindir, çok yüksek bedelli satışlara imza attı. Evet. Ve bir anlamda da Galatasaray'dan çıkış maddesini, bunu da dile getirmiştim, 60 milyon euroyu istiyor. Burada bir esneme gibi durum söz konusu değil Bundesliga ekibi tarafından. Ama sarı kırmızı yöneticilerin kafasında şu var: minimum belli ki 50 kağıt. Yani çok düşürebilirsek para. 50'ye düşürebileceğiz diye. Ha, bu uzun bir süreç. Bir anlamda Can Uzun'un kulübüne şunu demesini hayal ediyor, hedefliyor Galatasaray kulübü. Ben Galatasaray'la anlaştım. Lütfen anlaşın. Osimhen'in yaptığı gibi, Icardi'nin yaptığı gibi bir filmi hayal ediyor Can Uzun konusunda Galatasaraylı yöneticiler. Bu olursa ön tarafa Can Uzun olabilir ki Okan Hoca çok istiyor özellikle Can Uzun'u.
3: Çocuk istemiyor gibi şeyler okuyorum.
0: Abi şöyle, bir kısmı doğru. Yani çocuk 2-3 hafta önce şöyle bir şey vardı. Hatta bir hafta önce galiba biz bu haberleri yaptıktan sonra Can Uzun kabul etti, Galatasaray'a gelecek falan. Öyle bir tabloda değil kesinlikle. Yani öyle bir yanıt almadı Galatasaray.
3: Bence tereddütleri vardır.
4: Tersi var mı peki?
0: Aynen, yok tersi.
4: Kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor Türkiye'dense.
0: Şöyle, tersi şu an yok ama çekimser yaklaştı. Evet demediği kısmı doğru ama İkna hayır da demedi. Lazım. Ama İkna hayır da demedi. Lazım. Yani dosya kapanmadı kısaca. Bu noktada dediğim gibi ailesini ön planda tutup bir şekilde çözmeyi, Frankfurt'ta kırmayı hedefliyor Galatasaray. Arka taraf Turam ilgisi %100 doğru Galatasaray'ın. Fakat Juventus'un orada 50 milyon euroyla pazarlığa başladığını söyleyelim. Kamavinga da Galatasaray'ın ilgilendiği oyunculardan bir tanesi. Arka tarafa.
3: Ya şunu diyebiliyor muyuz peki Ali Naci abi?
0: Bir tanesi.
3: Galatasaray bir tane böyle bir 40-50 milyon euro bandında kesin transfer yapacak. Belki 2 ama 2 olmaz herhalde öyle bir şey ama.
0: Şöyle, bence %100 yapacaktı o. Hemen tamamlayayım. Gabriel Sara ya da Şalay gibi oyuncuları yüksek bedelli satarsa 2 tane 40'lık yapar.
3: Üf.
0: Tabii. 2 tane.
3: Sara'dan 30'a, Şalay'dan 15'e çıkıp mesela öyle bir 45 yaratıp 2 tane 45-50'lik oyuncu alma işi geçebilirsin, evet. Geçebilirsin. Çok muazzam geliyor kulağa. Hani biri Can Uzun olur, diğeri mesela ne bileyim ya Kamavinga işte, ya da ne mesela şey Torreira, Turam, Can Uzun orta sahası mesela, değişik şeyler hissettirdi bana.
0: Evet.
3: Evet. Ha, Önder Özen gibi oldu. Şey,
0: bir taraftan evet. Haber trafiği var ya, bir şey sordu İbrahim abi orada kendisi bana.
3: Forma işi.
0: Şu forma işini, onunla alakalı kapsamlı bir bilgi aldım da. Biraz sonra okuyacağım. Bilgilendireceğim Galatasaraylıları. Çünkü sadece burada değil, İbrahim abi çok önemli bir şey söyledi aslında. Birçok kişiden duymaya başladım bunu. Çünkü yeni sezon forması niye çıkmadı. En azından onların kafasındaki soru işareti biraz şimdi, sonra gidermiş olacağız.
3: Şimdi giderelim işte.
0: Şimdi giderelim ama ben bir sorayım yani. Detaylı okuyayım şeklinde falan.
3: O zaman
0: orta saha için dediğim gibi Galatasaray hem ön tarafa yeni bir, ya Mertens demeyelim de, iyi bir bağlantı oyuncusu, iyi bir 10 numara arıyor. Oyun zekasını yükseltebilecek. Oraya bir takviye yapacak. Evet, liste başı Can Uzun. Diğer taraftan da
3: Bernardo ile ilgili bir şey var mı?
0: Bernardo Silva ile alakalı şunu söyleyeyim. Geçen gün de
3: sanki oyuncu bir teşne
0: sohbet ettim. Güzel olan nokta şu. Galatasaray form, yani şeylerini ne diyeyim? şartlarını belirlemiş durumda. Ve bundan 10-15 gün önce de Bernardo Silva'ya zaten bir kez daha söylenmiş. Yani oradan bir yoklama gelince menajerinden. Yeni bir teklif yok. Yeni bir paket yok. Ve istediğiniz rakam çok yüksek. Galatasaray'ın şartları belli şeklinde. Fakat oyuncu tarafından da bir indirim söz konusu değil. Bu şartlarda yani 50-55 milyon euroluk 3 yıllık maliyette Galatasaray Bernardo Silva defterini kapatır. Ama oyuncu evet sizin istediğiniz şartlara tamam derse o zaman açar. Net bir şekilde Galatasaray yönetimi başrolün Osimhen ikinci maaş skalasında Leroy Sané üzerinde kalmasını çok hedefliyor şu anda.
3: Bruno Fernandes olmuyor zaten. Hı? Bruno Fernandes olmuyor herhalde. Olmuyor yani. Olmayacak. O zaten United Şampiyonlar Ligi'ne gitmişken çıkmaz oradan ya. Onun için genel durum böyle Mertens'i sor diye çok büyük ısrarlar var. Mertens dahil olacak mı Okan Hocam?
0: Dünkü Dici Futbol yayında da anlatmıştım. Galatasaray orayı çok iyi şekilde olgunlaştırdı. Bir aydır zaten temasların olduğunu hem 3-4-3'te hem de Dici Futbol'da anlattım. Mertens de İstanbul'da. Okan Hoca da geçtiğimiz hafta bayram sonrasında yapılan toplantıda Mertens'i teknik ekipte görmeyi çok istediğini dile getirdi. Hem Sayın Başkan'a hem de sportif AŞ yöneticilerine. Bu noktada son bir haftadır görüşmelerde sıklaştı. Mertens ve ailesini ikna edecek gibi duruyor. Hatta espri de yapmışlar. Hani Ciro'yu burada büyüttün ve muhteşem iyi bir Galatasaraylı oldu. Galatasarayların çok sevdiği bir karakter oldu. İkinciyi de burada büyüt diye takılmışlar hatta. İkinci çocuğu da. İkna olacak gibi. Mertens'i çok önem veriyor Galatasaray yönetimi. %100 bence doğru formül. Çünkü Claudio Taffarel Fatih Hoca'nın kazandığı şampiyonluklarda perde arkasındaki gizli kahramanlardan bir tanesiydi. Teknik ekiple takım arasında, teknik ekiple yönetim arasında bir köprü vazifesi de görebiliyordu Taffarel. Mertens'e de benzer bir rol vermeyi
3: zaten şampiyonluk kutlamalarında o kadar mutluydu ki.
0: Tabii.
3: Yani bizi çok sevdiği çok belli oluyor. Yani.
0: Büyük de bir aşama.
3: Kim görüştü Mertens'le?
0: Kaydetti. Mertens'le kim görüştü? Yani Galatasaray görüştü. Yani. Spesifik hayır, sormadım yani. Kim oturuyor masaya oturdu Mertens'le diye.
3: Oraya bir bak ekmek çıkabilir orada.
0: Güzel.
3: Yani bazı görüşmeler şey. Yani benim gördüğüm bildiğim Abdullah Kavukçu yok görüşmedi.
2: Bilmediği bir şey yok
3: yemeğe de. Hakikaten o geçiyordu kafamdan şu an. Vallahi yok yani futbol şubesi sorumlusuysa.
2: Adam var ya bilmediği 5 vakit ama her şeyi biliyor abi.
3: Onu da biliyordur.
2: Onu da biliyor canım.
0: Boşa biliyor baron değil yani sende.
2: Her şeyi biliyor.
3: Bana gaz vereceğinize daha fazla konuşun, daha fazla çalışın. Bence siz değilsiniz.
0: Baba biz ne ya kadar... Nereden sana gaz veriyorsunuz? Veren benim aylar önce. Şimdi ben buradan yine üst perdeden girdi bak.
2: Ya baron çalışırsam çalışayım araya bir şey sokuyor mesela dışarıda konuşuyoruz. Onu nereden biliyor diyorum.
0: Abi
2: her şeyi biliyor sen, ya.
3: Abi ben şöyle diyorum. Sizin bütün programlarınızı izliyorum bir kere. Deyince arada boşluk varsa o boşluğu doldurmak üzerine de çalışıyorum. Evet. Yani mesela
2: ben hayatımda kendimi bir kere izlemedim biliyorsunuz değil mi?
3: Hı?
2: Hayatımda kendimi bir kere izlemedim.
3: Doğru bir şey değil bence. Kendimi izlemiyorum ama seni izliyorum.
2: Hayır işte. Mesela yayın bitti ya. Hı? Evde açıp mesela o yayın tamamını bir defa bile izlemedim. O kısa reelsler dışında hiç izlemedim bugüne kadar.
3: Peki şey başkasını izliyor musun?
2: Yok izlemiyorum.
3: İşte bence herkes izliyor.
2: O kısa videolardan izliyorum. Önüme düşen çok önemli bir şey olsun.
3: Benim yeni şu anki hedefim şey kurbanım Bülent Uygun. Bülent Uygun'u koyuyorum baba. Dün mesela Bülent Uygun öyle bir ses tonu var ki hiç yükselmiyor, alçalmıyor. Abi nasıl uykum geliyor biliyor musun? Hor uyuyorum. İki seferdir denedim Bülent Uygun abi.
2: Terapi gibi.
3: Yeni adamım. Abi mantıklı da konuşuyor bazen. Enteresan yani. Şey ya baktım hem TV Bu'daki programı
2: eski futbolcu,
3: koydum. Abi, onda da uyudum. Şeyi denedim. Sky Spor onda da uyudum. Tamam abi yeni adamım o. Bazı adamların sesi öyle oluyor. Nevşin Mengü mesela koyunca uyutuyor beni.
0: Peki kulaklıkla mı televizyondan mı?
3: Abi şeyde böyle şekerleme zamanı ya kulaklıkla değil. Kulaklıkla olmaz zaten. Kulağa da zarar o. O çok yanlış bir şey oluyor. Böyle bir yani şekerleme yapacağım zaman kimi dinleyeyim diyorum öyle yürüyorum.
0: Ben biraz sonra bir mesajdan bir
3: o zaman süper chatlerden sonra o bölümü.
2: Evet abi versin.
3: Baba senin sorduğun konuyla ilgili Ali Naci abi cevap gelmişti. Bir teyit bekliyor bir açıklama yapacakmış formayla. Evet. Evet. O zaman artık süper chat bölümüne geçiş yapabiliriz. Ekstra bir gündemi yoksa beyefendi.
0: Osimhen'le alakalı şunu söyleyebilirim. Sayın Başkan da Sabah gazetesine konuşmuş galiba Sayın Dursun Özbek. Şimdi Osimhen için ciddi şekilde yoklamalar hafif hafif başladı. Atletico Madrid'in ilgisi doğru. Fakat şu an Galatasaray'ın önüne Antetli kağıda gelmiş bir resmi teklif yok. Fakat temsilciler ve kulüp menajerleri üzerinden şu anda Galatasaray'a gelen Osimhen için tekliflerin bandı 120 milyon euro. Ve Galatasaray çok net bir şekilde Osimhen'i satmayı düşünmediğini, aynı Sayın Başkan'ın açıklamasında olduğu gibi aracılara, menajerlere...
1: Kulüp, 120'yi görmüş yani.
0: 120'yi görmüş durumda şu an. Yani taksinin şu anda açılış tarifesi 120 milyon euro. Şunu söyleyeyim, Osimhen konusunda benim tedirginliğim, Galatasaray Osimhen'in bonservis bedelinin hepsini ödedi. Osimhen artık Galatasaray'ın net oyuncusu. Şimdi bu 120 milyon euro girdiğinde sadece karın, yani 75'in kar kısmının %10'unu Napoli'ye verecek Galatasaray.
1: 4,5 oluyor zaten. 4,5. Ona niye baktınız?
0: Aynen öyle. 75, 4,5 yapıyor. Ne yapar abi?
1: 45 kar, 4,5.
0: Kemiksiz 41,5, 40 milyon euro kar. Hı hı. 75'i de zaten ödedin. Bütün para Galatasaray'a kalacak. Şimdi bunun üzerinden Osimhen için acaba masaya otursak mı diye düşünüyorlarsa yanlış yaparlar. Açık söyleyeyim.
1: Bence öyle bir şey yapmazlar. Yapmazlar.
0: Yani lütfen.
1: 200'e kadar yolu var.
0: Aman abi.
2: Tabii 200'den aşağı.
3: Ya bu arada 180'e falan gelirse, İshak falan olduğu gibi 180'e ben hani kimseyi satmasın şey diyemem diyorum. Yani o kadar da
1: şimdi
3: değil.
1: Şimdi Dursun abinin büyük konsantrasyonu bu Aslan Vadisi'nin inşaatı.
0: Tabii.
1: Orası için 200 milyon dolar toplam maliyetten bahsediliyor. Şimdi bunun şeyle ilgili bir takım kaynak arayışlarındalar. O evet. Kaynak arayışlarını çözüme bağladıkları zaman bana sorarsan transferde daha somut davranabilirler. Çünkü o burayı 2 sene içinde bitirmek istiyor.
0: Tabii.
1: Bitirirse de çok büyük olay yaratmış olur.
0: İnanılmaz.
1: Onu bir söyleyeyim.
0: Müthiş. Ha bu arada Osimhen'le alakalı da şunu söyleyeyim. Geçen anlattım. Ya geçen hafta Galatasaray adasına gelmiş Osimhen yemek yemeye. Abi Bağcılar'da Nijeryalı bir aileyle tanışmış abi tesadüfen.
3: Vatandaşı. Osimhen Bağcılar'da Nijeryalı bir aileyle mi tanışmış?
0: Bak. Yani herhalde Osimhen'e ulaştılar ya da bir şey oldu. Abi onlar öyle bir sahip çıkmış ki Galatasaray adasından bak tencere tencere yemek yolluyormuş.
3: Bak, çok güzel baba.
0: Ya yani adam inanılmaz.
1: Biz o ilişkiyi bilemiyoruz tabii abi.
0: Hem İstanbul'a hem ülkesine hem kendi vatandaşına bağlı ve diyorlar ki yani 70 kişi yaşıyor burada diyor. Arkadaşı vesaire Mertens'in Maçka'daki evini konukları için kullanıyormuş adam. Göktürk'te.
1: O evde inanılmaz mı biliyorsun?
0: Tabii inanılmaz. Daha önce Snyder oturdu orada. Yani Göktürk'te kendi müstakil daireye taşındı. Mertens'in evini de boşaltmadı. Orada da arkadaşlarını, konuklarını vesaire
1: aldı. Şahenkin'di değil mi orası? Hı? Hala onun mu bilmiyorum.
0: Evet. Aa, bilmiyorum hala.
1: Muazzam bir yer orası. Nusret'in olduğu yer.
0: Yani Osimhen İstanbul'u seviyor ve kaldı ki bu yeni projeden de Next Level'dan da İki tane dubleks daire almış. Yani öyle Osimhen abi ben gidiyorum Atletico Madrid beni istedi falan filan o kafada bir oyuncu değil kesinlikle.
3: İstanbul'dan ziyade Galatasaray ve Galatasaray taraftarını da çok seviyor. O evet. Pankarttan sonra duygulanmasını, ağlamasını vesaire bunları hiç unutmamak lazım.
0: Ben Atletico falan gibi kulüplerin çok cezbedeceğini düşünmüyorum. Ha Real Madrid gelir. Bayern gelir belki o zaman ya da Paris Saint-Germain o zaman.
3: Atletico çok burun kırılacak bir büyüklüğe sahip.
0: Değil yani. Ama Osimhen buradan iyi para alıyordu ha. Hani biraz önce konuşuyordunuz ya Ederson ya da işte X bir oyuncu için söyledi ya Osterwald'e ama bonussuz dedi ya İbrahim abi. Hani Osimhen'in de Galatasaray'dan aldığı 21 kemiksiz. Hani topa vurmadan 21.
2: Tabii canım.
0: O yüzden Osimhen'i alacak kulüp ne yapacak abi? Yıllık en az 50-60 milyon euroyu gözden çıkaracak. Orada vergiyi çünkü... Doğru. Kulüp ödüyor yani tamamıyla.
1: Galatasaray'da bak Abdullah Kavukçu beğenmezler. Abdullah Kavukçu'nun en zekice hareketlerinden biridir. Bir kere adamın isteyebileceğinin maksimumunu verebilecek pozisyonda tuttu kendini.
0: Tabii.
1: Ve öyle bir bağladı ki kulüp de istese satamaz kolay kolay. Adam da gitmek istese gidemez. Bu paranın daha fazlasını kolay kolay ulaşamaz.
0: Evet.
1: 15'e alsan daha makul duruyordu. 21 üzerine vergi ekleyince falan çok saçma sapan bir rakam oluyor.
3: Ama illa hani ben şey olmayabilir. Hani Osimhen diyelim ki Barcelona 150 teklif etti. Dursun Özbek de kabul etti. Osimhen de ben gidiyorum dedi. Buradan 21 alırken Barcelona'dan da 21 istemez ki. Bence istemez yani. Gönül düşürür. Aa ben Barcelona'ya gidiyorum. Şampiyonlar Ligi alacağım. 14'e okey olurum. 12'ye okey olurum diyebilir. Öyle bir kafa yapısı var. Neyse tamam.
2: Ya o parayı kabul etseydi Arabistan'a giderdi.
1: Yok yok yani doğa şimdi şey öyle de. Mesela...
2: Abi çok parayı oynamıyor ama ya. O parayı oynasa Arabistan'da çok büyük paraya giderdi.
1: Giderdi Arabistan zaten istemiyor abi. Arabistan 30'da gider zaten.
2: Tabii canım ya.
1: Arabistan'dan... Ben bir iki notum var söyleyeyim bunları arkadaşlar. Kaan görüşmesi devam ediyor başkanla. Oliver Kahn'la Dursun Özbek'in görüşmesi devam ediyor. Buradan şimdi müzeye geçiyorlarmış. Oradan da Kemal Burguz'a gideceklermiş. Bu kadar tafsilatlı olması şey...
4: pozitif bir görüşme olduğu manasına geliyor anladığım kadarıyla. Bakalım ne çıkacak oradan, birincisi. İkincisi, Fenerbahçe'de şey tartışılıyor, Aziz Yıldırım başkan seçildikten sonra Cumhurbaşkanı niye tebrik etmedi? Çoktan tebrik olması lazımdı diyorlar. Hmm. Onu da sordum Ankara kaynaklarına.
3: Mazbata.
4: Mazbata aldıktan sonra o iş olurmuş. Mazbata aldıktan sonra Cumhurbaşkanlığına başvuruyorsun, randevu istiyorsun. Hem tebrik gelirmiş hem görüşme olurmuş.
2: Aynen öyle.
4: Şimdi bununla ilgili ne kadarlık bir takvimde olurdu tam bilemiyoruz. Kimse de bilemiyor zaten. Bir de abi Trabzon'la ilgili dün Ağspor'a çıktı Ertuğrul Dağ'ın. Orada çarpıcı bir şeyler söyledi. Dedi ki naklen yayın haricinde 1 lira gelirimiz yok. Sponsorumuz sıfır. Localarımız boş. Bilet satılmıyor. Kombine satışı 3000 seviyelerinde ve bunların 2500'ü uygun fiyatlı kombineler. Trabzonspor Club rakiplerimizin onda biri seviyesinde filan demiş.
2: Haklı isyan.
4: Şimdi benim haklı duyduğum isyan. 3 aydır maaş ödeyemiyorlarmış daha ve kupa priminde verememişler. Yani Trabzon'un bir mali açıdan sıkıntıda olduğuna dair şeyler duyuyorum. Evet. Bir de Zubkov'la ilgili bir şey duydum. Zubkov çok çapkınmış. Ayrılma karısının onun Trabzon'dan götürme isteme sebebi biraz buna bağlıymış. Ali Magazin'de
2: atayım. Çapkını yapıyor. Trabzon'da çapkın ha. Hani İstanbul'da olsa demek ki adamı zapt edemez.
0: Sen Trabzon...
2: Hayır abi İstanbul'da Trabzon bir mi?
0: Karadeniz, Rize, İlaçlı, Batum.
4: Ne Batum? Yakalanmış galiba yani. Açık
2: kırmızı işte yakalanmış.
4: Kırmızı yakalanmış. Mobese'de yakalanmış yani.
2: Mobese'de yakalanmış.
4: Karısını. Buyurun abi.
0: Şimdi formayla alakalı da gerçekten bu konuyu İbrahim abi doğru yere değindi. Birçok Galatasaraylı soruyor kendi etrafından da. Gelen bilgiyi biraz paylaşmaya çalışayım dilim döndüğünce. Galatasaray Kulübü zaferle biten sezonların ardından şampiyonluk ürünlerini Haziran ayı içinde herkesin ulaşabilmesini sağlamak adına bir kere tüketiyor. Daha sonrasında takımla bir anlamda lansmanı organize edip yeni sezon heyecanını ve formayı futbolcularıyla bir anlamda tanıtmak ve hissettirmek adına bu tarihlerde organize ediyor. Yani futbolcular İstanbul'a geldikten sonra lansmanı yapıyor ve daha sonrasında da hemen satışa sunuyor. Şimdi Galatasaray futbol takımı ne zaman İstanbul'a gelmeye başlayacak? 7-11 Temmuz tarihleri arasında. Muhtemelen bu tarihler takviminde hemen futbolcular gelir gelmez lansman yapılacak. Yeni forma oyuncuların üzerinde tanıtılacak ve satışa sunulacak ki gerçekten de mağazacılığın başında 4 senedir hem tekstili hem mağazacılığı çok iyi bilen Sayın Hakan Kemal Sarıöz var. Ve bunun da doğru yönetildiğini düşünüyorum ki zaten Galatasaray mağazacılık AŞ'nin elde ettiği cirolar, gelir rakamları bunun en büyük ispatı. O yüzden Galatasaray taraftarından biraz daha beklemesini.
4: Fenerbahçe niye erken yaptı o zaman?
3: Belki o ciroyu
0: şampiyonluk yok abi. Içindir. Şampiyonluk yok. Ne şampiyonluğa dair ürün yok. Ya Galatasaray sürekli şampiyonluk ürünleri çıkarıyor. Yani özel...
4: Hayır da Fenerbahçe'de yeni transferler gelir oyuncularla bir lansman yapar. O lansmanı da yapacak ama önceden de çıkartmıyor.
2: Hep 19.07 muhabbeti vardı Temmuz ayında. Hı. Öyle yaparlar. Bu sene daha erken yaptılar.
4: Bugün bir sen de gitmeden bir şey de yapmış olmak istedi herhalde.
2: Evet, o, evet.
4: Eyvallah.
0: Evet.
3: Geçelim o zaman süper chatleri. İlker Salmaz, Aziz Baba geri geldi Ali Naci, korku var mı? Buna cevapladı program başında. Pek bir korku
0: yok. Yok, şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben bu mesajın sebebini biliyorum. Seçim anında TVB Spor'da yayındaydık. Bir Fenerbahçe hesabı, yüksek takipçili bir Fenerbahçe hesabı. Çünkü altında binlerce yorum. Birkaç tane Fenerbahçeli arkadaşım, dostum attı.
3: Binlerce yorum gerçek mi ya?
0: Ya şöyle ha?
3: Binlerce yorum mu cidden?
0: Gerçekten öyle. Ne olacak abi? Galatasaraylı yorumcuyu al. Fenerbahçe Aziz Yıldırım geldi korkuyor falan. Programdaki bakışı da koymuşlar. Eyvah şimdi yandılar gibi. O bakışların sebebi şu. Abi seçim 2 dakikada bitti. Yani yayındayız. Dediler ki Aziz Yıldırım kazandı. Hakan Safi stadı terk ediyor. Yanımda da şey var. Hikmet Pınarbaş. Duruyor. Ya şaşırdım yani ciddi mi diye. Abi 2 dakikada seçim bitti. Herkes kafa kafaya son sandığa kalabilir vesaire, saatler sürebilir, sayım şu bu derken 2 dakika içinde seçim bitti. Benim şaşkınlığım o ya. Niye tedirgin olsun ki Galatasaray? Biraz önce anlattım
3: yani. Evet, şöyle bir tedirginlik yok yani. Devam. Gökay 97. Sercan abi bugün yine alev alevsin. Giyiminden yüz bakımına kadar her şeyi kusursuz. Benim eller ayaklar çöl gibi kuru. Birkaç öneri alabilir miyim?
2: Allah'ım ya.
1: Evet baba.
2: Abi devam.
1: Halkımız bekliyor baba.
2: Abi sen... devam. Ne diyeyim ben buna?
3: Ha? Aloe vera.
1: Baba peki şey üstündeki ne marka? Yine aynısı. Tamam mı? Etro serisi mi?
2: Herhalde öyle bir şey.
3: Programdan önce de Dolce Gabbana falan bir şeyler anlatıyordun abi.
1: Babacığım sen şimdi bir şey söyleyeceğim. Hem bu işlere meraklısın hem konuşmayı sevmiyormuşsun numarası yapıyorsun. Bırak Allah aşkına.
2: Ya abi gerek yok.
1: Marka dışında millet, bir şey giydiğini görmedim.
2: Millet yanlış anlıyor abi öyle şey mi olur ya? Hoş. Hı? Yanlış anlıyorlar.
0: Mütevazidir benim kardeşim.
3: Evet evet doğrucum.
0: Her zaman.
1: Saat de bağırıyor yalnız.
3: Evet onu yorumlara yazanlar olmuş. Saat kafamıza çarptı falan Quantum. Diye.
1: Duvar saati gibi bir şey.
0: Quantum mu?
2: Quantum'un.
0: Mustafa mı verdi?
2: Yok bu özel serisiydi bu bir zamanlar
1: çıkmıştı. Quantum'da bile yok bu be.
0: Hayır parayla mı aldın?
2: Parayla aldım ha.
3: Yani oradan bir trip atacaktın değil mi?
0: Mustafa, abi canım o.
2: Sanki her hafta bana hediye veriyor gibi konuştu. O da her hafta bana hediye veriyor gibi konuştu Mustafa. İyi ki bir tane saat verdi bize ya.
1: Vermiştir de o çaktırmıyordur şu anda sana.
3: Bana da öyle
2: geldi. Bir tane verdi ya.
0: Saat verdi mi?
2: Bir kere verdi bir tane.
0: Doğruyu söyledi.
2: Vallahi verdi bir tane.
1: Tam vermiş işte abi. Sen istediğin cevabı alıp niye doğruyu söylüyorsun?
2: Bir kere verdi oğlum dedim ya.
3: Neyse Afacan Adam 1593. İyi yayınlar Aziz Yıldırım Fenerbahçe'yi sizce şampiyon yapabilir mi?
2: Şansı yok zaten bir yılına geldi. Camiada onu seçtiğine göre iki aday
1: yapabilir yani. Mi yani?
2: Yani bilemiyorum. Bence olacak gibi.
1: Ya Hakan Sabi'den daha ya. Fazla bence ihtimali.
3: Yani.
2: Yani bence daha fazla. Ben Aziz Yıldırım'ın sanki şampiyonluğa yakın gibi görüyorum.
1: Nasıl böyle bir şey gördün abi? Daha transfer yapamayız.
2: Adam tecrübesini koyacak.
1: Nerede görüyorsun?
2: 20 yıllık Fenerbahçe'de başkanlık yapmış. Ali Koç'tan daha Hakan Sabi'den de biliyor kat daha tecrübeli birinden bahsediyoruz. O tecrübesini, aklını yönetimiyle oyuncusuyla hocasıyla birleştirirse onlara oranla daha yüksek.
1: Benim olana. Fikrim şöyle. Galatasaray, Fenerbahçe hangisi şampiyon olur diye sorarsan ben Galatasaray'ın %60-65'lerde şansının olduğunu düşünüyorum.
0: Kendi içinde sezon bölünmezse başında. Yalnız Hı? Lazım. Kendi içinde bölünmezse.
1: Abi şöyle şu anki bakarak küreye bakarak 10 Haziran itibariyle böyle söylüyorum. Fenerbahçe'nin şansı daha az. Fenerbahçe şansını yükseltmesi için doğru hamleler yapması lazım. Galatasaray'ın da yanlışlar yapması lazım.
3: Yaz transfer dönemi bitmeden bir şey söylemenin doğru olduğunu çok düşünmüyorum. Galatasaray'ın da en doğru çok önemli.
2: Transfer dönemini görmek lazım.
1: Evet. Atakan Yiğit.
0: Bu arada 2-3 bilgi daha vereyim Galatasaray mazeriyle. 2-3. Özür diliyorum. Bir taraftan bu konuyu sorduğunuz için bilgi geliyor. Bir Galatasaray'ın Reflect firmasıyla yaptığı işbirliği içerisinde yeni çıkarttığı ürünler son derece çok fazla ilgi görmüş Galatasaray taraftarı tarafından ve satışları çok iyi gidiyor. İki Marshall baskılı sezon içinde çıkardığı retro formalar çok istek gördüğü için RPT üretim yapıldı ve hafta sonu da onları tekrar duyuracak Galatasaray mağazacılık. Stoklar da yenilendi. Bunu da duyurmuş olalım. O retro formalar yeni haliyle konseptte olacak. Daha doğrusu mağazalarda olacak. Ve yeni yaz koleksiyonu çıkaracak Galatasaray kulübü. Havlu, gözlük, mayo, tişört, şort her şey dahil. Yarından itibaren de Galatasaray store mağazalarında satışta olacaklar. Tanıtımlar da başlıyor. Aynı zamanda da yeni sezon forma ve tüm Puma ürünlerinde çıkarılacak. Ama tarih geliyor. Bir saniye söyleyeceğim. Lansman oyuncular gelince olacak Galatasaray'da ama
1: gelince söylersin. Daha geliyor.
0: Çıkışlar yazıyor şu an. Söyleriz biraz sonra. Aynen öyle.
1: Yazıyor. Buyurun.
3: Atakan Yiğit. Dün Galatasaray Medya'da Eray Yazgan Futbol Şubesi'nde yer alacakmış diye haber çıktı. Abdullah Kavukçu'ya ne oldu? Yine çift başlılığa mı geri döndük? Her sezon aynı.
1: Nasıl almazla görüyor musun? Bak duymuyor, görmüyor. Şimdi.
3: Hakikaten Baron cevap versin.
1: Kör oldu bak. Cüneyt Ergün göremiyorum. Duyamıyorum.
0: Bir saniye bak. İstediği zaman topu göğsüne alır, yumuşatır, yanıt verir. İstemediği zaman da pas atar.
3: Bu da doğru bu arada.
0: Abi Sayın Baron vermedim abi Eray Yazgan'ın Sportif AŞ'ye başkan vekili olacağını. O haber bana ait değil abi, sana
1: tamam,
0: ait.
1: Tamam sen yalanlıyor musun?
0: Made in İbrahim Sezer.
1: Tamam yalanlıyorsun.
0: Yalanlamıyorum ama tamam, buna senin yanıt vermen lazım.
1: Hayır babacığım ben şimdi ekranda görünmüyorum. Senin o almasın bir anda bir boşluk oldu bir bakıp yine abi, burada bir vücut eskizi yapman lazım. Onu bile yapmıyorsun.
0: Sıcak bilgi veriyorum yani burada.
1: Abi ben sana söyleyeyim çok doğru bir şeyler söylüyorlar. Ben şimdi bu konuda çok yanlış anlaşılmak da istemem. İzlememiz lazım.
0: Ben söyleyeyim o zaman. Peki yorumumu yapayım. Aylardır da söyledim hatırlıyorsanız. Hatta seçim olmadan da söyledim. Yani iyi giden bir mekanizmayı niye değiştirirsiniz? Okan Buruk'la düzenli çalışan, koordineli çalışan, huzurlu çalışan bir yönetim şeklini neden revize etmeye çalışırsınız? Ben sadece bunu soruyorum. Galatasaray şampiyon oldu mu? Galatasaray Osimhen'i aldı mı? Galatasaray Leroy Sané'yi getirdi mi? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı mı? Galatasaray üst üste 5. şampiyonluğa gitme hedefinde değil mi? O zaman yenilik risk değil mi? Ya da Okan Hoca, anlattım, Hamza Hamzoğlu'nun gidiş süreci böyle geldi. Fatih Terim'in gidiş süreci böyle geldi. Hep değişiklikler. Nasıl olsa 4 sene üst üste şampiyon olduk. Nasıl olsa kim gelirse gelsin, yönetim değişirse değişsin, Galatasaray şampiyon oluyor. Herkes hayatta da en başarılı olduğunda hata yapmaz mı insanlar? Kendine en
1: çok zayıf olduğun andır, aynen.
0: Güç zehirlenmesi yaşamamalı Galatasaray. Ben Yazgan'la olan konuşmamı anlattım, aktardım. Eray Yazgan'ın futbolda yönetimde görev
1: almak. Eray Yazgan'ın yerinde başkası olsa dernekte, yani kulüpte

0: başkan yardımcısına %100 olmuştu.
1: Olmuş.
0: Çok başkan ısrarlarına rağmen kabul etmedi.
1: Net.
2: Devam ediyorum.
1: De biliyoruz. Hı-hı. Yönetimde de başkan yardımcılığını kabul etmedi. Evet.
2: Aykut Çevik, 5 tane Hakan Safi bir Greenwood alamıyor mu? Klasik başlangıç Girassi'de Şomurodova. Şampiyonlar Ligi'ni önlemeye Nene ile başlayınca anlarız bazı şeyleri, geç olur ama.
0: Şomurodova'yı sordum ben Fenerbahçe'ye bu arada. Şey yok, resmi teklif yok. Bertu'yla bir ilgi var yalnız. Bertu'ya bir ilgi var.
2: Fenerbahçe'nin mi?
0: Evet.
2: Galatasaray için de konuşuluyordu ya.
0: İkisinin ilgisi var. Ben de Fenerbahçe'nin ilgisinin daha yüksek olduğunu.
2: Ama Başakşehir 15'ten kapıyı açtı sürece o transfer.
0: Bertu için 15 değil, 10.
2: Değil mi?
0: Çift taneli yani.
2: Bir yerde 15.
0: 15 Şamur'a doğdu. Yani o 25'ten başlayıp 15 enerji gibiydi.
2: İsmail Ayhan, mekan Ali'nin, yer Fener'in, Ali Koç da Hakan Safi de istese o fotoğraf servis edilmezdi. Öyle bir ihtimal yok. Bu kadar basit. Kim tersini söylüyorsa kendini kandırıyordur. Ayrıca Ali Koç'un destek veriyor.
3: Ya orası fotoğrafın sızmama gibi şansı yok. 50 kişi gelmiş.
0: Tabii umuma açık.
3: Gazeteciler bile var.
1: Abi çıkmış. Siz programın başında bunu konuştunuz ama.
3: Orada yani bayağı gazeteciler de var.
1: Hayır abi. Arkada oturan. Bir şey söyleyeceğim. Sayın Ali Koç bu mağlubiyeti kendi üzerine yıkılmamasını isteseydi ya da bunu öngörseydi kongreye gelmezdi abi. Bence gelmemeliydi.
0: Kongreye girip bir de açıklama yaptı.
1: Evet abi.
0: Ben tarafsızım açıklaması yaptı.
1: O yüzden ben şeye katılıyorum abi. Nasıl? Hı. Ne açıklaması yaptı abi?
0: Şey yani güzel seçim olsun.
2: Tarafsızıma çıkacak.
0: Tarafsız yani Hakan Safi iyidir öbür kötüdür gibi bir şey söylemedim.
1: Oy kullandım abi.
2: Evet.
0: Yani?
1: Yani şimdi Sayın Ali Koç'un reyinin oyunun kime attığını herhalde hepimiz tahmin ediyoruz diye düşünüyorum.
3: Ya kardeşim yani. Oranın tamamının Ahmet Ketenci, Sertaç Komsoğlu, Burak Kızılan yani tamamı hepsi şeye verildi. Hakan Safi'ye verildi.
1: Tamam işte yani. Şimdi kalkıp bir gün önce bir başkan adayıyla
3: normal ama yani hepsi eski
1: görüntüm çıkıyor. Hayır şimdi abi. Sayın Başkan bu sürecin başında ne diyordu abi? Ben tarafsız kalacağım, bana gelmeyin diyordu değil mi?
2: Hı hı.
1: Sence tarafsız mı kaldı?
3: Tamam ama bak tarafsız şöyle. Tarafsız
1: çok iyi yönetti
3: kaldı.
1: Yönetti son gün.
3: Bir ay boyunca hiçbir yerde olmadı Hakan Safi. Hiçbir organizasyonda da olmadı hiçbir yerde. Ama bir oy hakkın varsa da gidip Hakan Safi'yi kullanması bence bir taraf değil orada ya.
1: Ya bence hayır ben Sayın
0: yani
1: Ali
0: Koç'un... Güç oranını orantılı şekilde kullanmıştır gücü. Orantısız bir güç yok burada.
1: Hayır evet, ben...
3: Yani gidip de insanları tek tek arayıp da...
0: Yanlış mı fotoğraf ya? Vermesi yanlış bence.
1: Fotoğraf bence de yanlış.
3: Ben de katılıyorum sana. Son günün evet. Fotoğraf madem hiç şeyin içinde yoktu mu orada da olmuyor.
2: Tamam.
1: Evet.
2: Konçerto.
3: Galatasaray'dan devamlı haber veriyorsun.
2: Her ne? Şeyi boş verin nasılsınız?
1: Allah çarpar seni bak.
2: Konçerto her şeyi boş verin nasılsınız güzel insanlar? Beğeni.
3: Beğeni istedik sağ ol kardeşim.
1: Teşekkürler.
2: İyiyiz bayağı. Mehmet Altun, İbrahim Hacı Osmanoğlu ve Aziz Yıldırım arası nasıl olur? TFF Başkanı Galatasaray olan tavrını Fenerbahçe'ye gösterir mi?
0: Abi görmek lazım yani.
3: Görmek lazım.
2: Evet, biraz
3: görmeden
2: bir şey gelmemiş. İşler. Mustafa Durgut Galatasaray'ın Can Uzun'la ilgilenmesi de konsantrasyon bozmuş milli takımda. Hacı Osmanoğlu Galatasaray'a çok sinirlenmiş. Galatasaray'ın yaptığı da yanlış, Safi'nin yaptığı da.
3: Devam.
2: Abi yani evet.
1: Evet herkese.
2: Teşekkür.
1: Yayına yetişeceğim yine.
2: Tamam bitti. Şevşenko dua yaparsan sen yaparsın bunu baba. Bir video var ya, pazartesi Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'ysam bu akşamdan itibaren herkesten hesap soracağım. Onu ekrana bir kere ver lütfen. Stüdyoda herkes silgilensin. Ben videoyu anlamadım ama.
0: Yok var ama eski bir şey.
3: Bir daha.
0: Bir seçim öncesi şey yapıyor bağırarak. Herkese oyacağım diyor kısacası.
2: Aziz Bey mi?
0: Aziz Bey.
2: Hı, tamam.
3: Yapar.
2: Tamam. Köle dostu şu Galatasaraylılar şu algıyı bırakın. Fenerbahçe'nin 16-4'te Trabzonspor'la Fenerbahçe iki rahat takım. Galatasaray düşünsün. Alacağı gençlere para verip alacak. Fenerbahçe'de zaten 3 tane var. Anladım. Tamam sen evet. Çok mantıklı konuşuyoruz. Devam. Tuna Tural, Sercan Bey umarım Kalamış'ta güneşin doğmadığını, battığını idrak etmişsindir. Fenerbahçe kimseye muhtaç değildir. İyi yayınlar dilerim.
3: Ben ne dedim?
2: Sen,
3: ben dedim,
0: sen devam abi. Ben devam edeyim.
2: Varsa. Ben niye?
0: Sen devam. Tamam. MKNTR Farm. Hayır sen bir sıkıldın gibi geldi de o yüzden.
2: Yok. Ne alakası var? O süper çek saçma geldi sadece. MKNTR Farm. İbrahim abi, Sercan abi kimsenin sormadığını sormak istiyorum. Aziz Başkan 59 öncesi kupalarımızı tescilletip formada orijinal 5 yıldız kullanabilecek miyiz?
3: Bu sene olmaz o iş.
2: Bir de Aziz Bey bu 5 yıldız sahte mahte falan bir açıklamaları var ya öyle.
0: Ama tersi de var şimdi. Seçimde de dedi ki ben giderim. Bununla ilgili de 5 yıldız isteyeceksin ama para istemeyeceksin karşılığında. Yani ben yayın havuzundan daha da işte fazla şampiyonluk, fazla yıldız para istersen bunu yapmazlar. Ama yıldızları tescil edin, para da istemiyoruz kardeşim. Sadece bence yıldızlar tanınsın dersen bakarlar. Olur dedi.
3: 3 yıl şampiyon olur, 3 yıllık yeni seçilen yönetimle beraber bu işe soyunurlar ama şu an 11 ayda enerjilerini bu işe çok harcayacaklarını düşünmüyorum.
2: Bana da öyle geliyor. Ahmet Aybek, Ali Naci Küçük Galatasaray transferde kuralım bekliyor. Dünya Kupası'nı daha çok bekliyor herhalde.
0: İkisi mi daha? Anlatsın.
1: Acelesi yok Galatasaray, aynen öyle.
2: Bora Aydın herhangi bir aday olsa kongredeki anti Aziz Yıldırım seçmen sayesinde en az %25 alırdı zaten. Safi %36 aldı. Facia bir başarısızlık. Tamam, kampanya işte. Çok kötüydü.
3: Benim aynen. Bizzat benim söylediğimi söylemiş.
2: Evet,
3: biz sonuç. Aynı kafadayız onunla şu an.
2: Doğru. Barış Ergün, Paris Saint Germain 21-22 bonuslar dahil 450 milyon eurodan bugün 250 milyon euro maaş bütçesine düşürdü. Gerisini bizim kulüpler düşünsün. Evet. Deniz İnceoğlu, Real Madrid Ronaldo'yla Barcelona Messi'yle yollarını ayırıyorsa büyük, bu büyük takım refleksidir. Bizim de Icardi ile vedalaşmamız lazım. Çok net. Katılıyorum. Halim Hu, Aziz Başkan sayesinde yayın geliri Fenerbahçe Galatasaray için 100-150 olursa iyi transferler. Başarı sponsor artışıyla bu 250-300 gibi yansır. Total yıllık 600-700 de Şampiyonlar Ligi hayal olmaz. Sercan abi, duyum var mı BFC?
3: Zor bir soru.
4: Ya. Reklam. Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

0: Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
3: Hedefe ulaştınız.
4: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
6: M-Para, bankanın güzeli.
7: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
8: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı.

0: ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında, üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

0: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol'den takvimlerin 11 Haziran 2026 Perşembe gününü gösterdiği bir günden ve dört büyük gündemden ben Çağatay Çıtlak radyoları başında yerini alan tüm Radyo Gol'ün en güzel insanlarına ve dostlarına merhaba diyorum. Nasılsınız? Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz, moraliniz nasıl? Umarım iyisinizdir. Şu an evlerinde, iş yerlerinde ya da arabalarında, metrobüste, metroda, yollarda özellikle kulaklıklarıyla, cep telefonlarıyla bizlere eşlik eden tüm dinleyenlerimize hoş geldiniz diyorum. Her zaman olduğu gibi Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında günden güne ciddi bir şekilde artan dinleyicilerimizle Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok takip edilen program olma yolunda sizlerin sayesinde emin adımlarla, sağlam adımlarla ilerliyoruz. Bir radyo programını dinlenir kılan, büyük yapan sadece mikrofonun başındaki kişi değildir. Asıl güç o sesi evine, arabasına, iş yerine misafir eden dinleyicilerdir. Şu an bile WhatsApp'a bakıp şahit oluyorum ki bu kadar attığınız her mesaj, yaptığınız her telefon bağlantısı, verdiğiniz her destek ve gösterdiğiniz her vefa bu başarının temel taşlarını oluşturuyor. O yüzden bu başarı benim değil, bizim başarımızdır. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. 0212 273 1010 tekrar ediyorum. 0212 273 1010 ya da 0540 273 1010 WhatsApp hattımıza, Instagram kullananlar Çağatay Hoca adresine bugün başlayacak olan Dünya Kupası ile ilgili görüşlerinizi, favori takımınızı ya da Türkiye'de gönül verdiğiniz renklerle ilgili duygu, düşünce ve önerilerinizi rahatlıkla bu iletişim kanallarından bizlere gönderebilirsiniz. Bugün de Türkiye'nin en çok takip edilen takım muhabirleri, en çok izlenen televizyon yorumcuları ve gazetecilerini sizlerle buluşturacağım. Yine inşallah 2 saat boyunca sıcağı sıcağına en son gelişmeleri ve taze haberleri sadece Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında bulacaksınız. Fenerbahçeli taraftarlar tabii şu an merak ediyorlar. Yönetim kurulu toplandı mı? Bu toplantıdan neler çıktı? Hangi kararlar? Tabii hepiniz merak ediyorsunuz. O yüzden hiç vakit kaybetmeden yine ilk kez alacağımız isimlerden bir tanesi sevgili Süha Gür var. Anadolu Ajansı'ndan Fenerbahçe muhabiri, gazeteci arkadaşımız. Süha'cığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk sevgili Çağatay'cısına, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Süha Gür, şimdi Fenerbahçeli taraftarlar da devamlı yazıyorlar. Programa başlamadan da yazdılar. En çok sorulan sorulardan bir tanesi Aykut Kocaman'ın, Aykut Hoca'nın ne zaman açıklanacağı, yardımcılarının kimler olacağı, Samandıra'nın nasıl şekilleneceği. Bu bilgileri alabilir miyiz senden en sıcak şekilde?
1: Evet, elbette. Öncelikle Sayın Aykut Kocaman'ın yarın açıklanmasını bekliyoruz. Zaten senin de bildiğin gibi yaklaşık bir aydır Sayın Aziz Yıldırım'ın teknik direktör tercihinin Aykut Kocaman olduğunu söylüyorduk. Çünkü Aykut Kocaman, Aykut Hoca yaklaşık bir aydır dediğim gibi ismini duyduğumuz günden beri transferle ilgili çalışmaları bile yapıyordu. Yani kendisine hazırlan, biz seçime gireceğiz. Sen gerekli çalışmalarını yap, tırnak içinde söylüyorum, denmişti. Ve Sayın Aykut Kocaman da bu çalışmaları gerçekleştiriyordu. Bunu Aykut Hoca'ya çok yakın kaynaklardan daha önce doğrulatmıştık. Elbette siz de biliyorsunuz, yani seçim stratejisi gereği bazen isimler açıklanmayabiliyor. Ama her ne kadar başka adaylar olsa da biz Sayın Aziz Yıldırım'ın Sayın Aykut Kocaman'la uzun süredir görüştüğünü, teknik direktör olarak onu tercih ettiğini biliyorduk ki zaten şunu da söylemem lazım. Çağatay, siz de biliyorsunuz Sayın Aziz Yıldırım katıldığı birçok programda, ben de kendisiyle program yaptım. Katıldığı bir

0: son programda açık açık şu ifadeyi kullandı.
1: Hatta röportaj da yaptın.
0: Evet, ben anlaşabileceğim, görüşebileceğim, oturup konuşup tartışabileceğim, yeni geldiğinde yönlendirebileceğim bir teknik adamla yola çıkmak istiyorum ifadesini kullandı. Hı hı. Lütfen dinleyenlerimiz buradan saygısızlık anlamasınlar. Bu ben yöneteceğim, kadroya ben belirleyeceğim, her şeye ben karışacağım demek elbette değil. Hı hı. Ama tüm futbolun bir gerçeği var. Bir yabancı hoca getirip de saha içine soyunma odasına müdahale edemezsiniz. Peki bu doğru mu? Şimdi şöyle düşünelim. 20 yıl başkanlık yapmış. 8 yıldır Fenerbahçe'den uzak. Ve son defa geliyorum diyen efsane bir başkanın, hı hı, son senesinde işi riske atmak istemeyeceğini düşündüğü için, düşündüğümüz için doğal olarak Sayın Aziz Yıldırım'ın hoca tercihinin zaten Türk bir teknik adam olacağını diyorduk. Bunu anlayabiliyorum. O sebeple kendisinin, özellikle sizin de bildiğiniz gibi 2011'den kaynaklı olarak camianın çok zor dönemlerinde, çok zor zamanlarında Aykut Hoca adeta siper olmuş, tüm vücudunu siper etmiş. Hakikaten o dönemlerde saçları beyazladı diye insanlar konuşuyordu ya, hı hı, çok ciddi problemler yaşamış ve Fenerbahçe'nin başında dimdik durmuş bir isim olduğu için Sayın Aziz Yıldırım da Aykut Kocaman'la çok yakın ilişkileri olan bir isim. O dönemden dolayı özellikle bir vefası da var kendisine. Doğal olarak tercihi Aykut Kocaman olacak ve biz bunun yarın açıklanmasını bekliyoruz resmi olarak.
1: Evet Süha Gür, sana da çok sorular var ve gelen sorulardan en çok merak edilen de şu: Aziz Yıldırım'ın Hakan Safi ile görüşme ihtimali var mı? Çünkü kulağımıza gelen dedikodular, hatta kulis bilgileri diyelim, Sayın Aziz Yıldırım'ın da Hakan Safi ile bir görüşme yapacağı şeklinde. Neler söylemek istersin bununla ilgili Süha Gür?
0: Evet, ben bunu direkt size birinci ağızdan söyleyebilirim. Seçimden sonraki gün Sayın Hakan Safi ile görüştüm. Bizzat kendisiyle konuştum. Hani hem seçim dönemini, hem birazcık rahatsızlığı vardı. Seçim döneminde biliyorsunuz başkan adayları çok fazla koşturuyorlar. Sayın Aziz Yıldırım da 2-3 gündür rahatsızdı. Hı hı. Sayın Hakan Safi de aynı şekilde bir rahatsızlığı vardı. Hem geçmiş olsun dileklerimi sundum. Hem de kendisiyle birkaç dakika konuşma imkanım oldu. Şunu net olarak söyleyebilirim. Sayın Aziz Yıldırım tanıdı. Sayın Hakan Safi'ye birleşme çağrısı yapıyor. Hala yapıyor. Ancak Sayın Hakan Safi birkaç gün dinlenmek, düşünmek istediğini, benzer yani buna dair bir kararı henüz vermediğini, düşüneceğini söyledi. O sebeple elbette Fenerbahçe camiasında bu isimler çok değerli, çok önemli isimler. Hı hı. Zaten Sayın Aziz Yıldırım seçim kampanyasını sizin de bildiğiniz gibi birleşme, birlik, beraberlik üzerine kurmuştu. Ki hakikaten bu konuda çok kapsayıcı açıklamaları da oldu söz konusu süreçte. Ancak seçimi kazandıktan sonra yani pazar günü sandıklar belli olduğunda Sayın Aziz Yıldırım'ın ekibinin sevinmesi üzerine, doğal olarak yani seçim kazanıyorsunuz, seviniyorsunuz. Hı hı. Sayın Aziz Yıldırım'ın arkadaşlarına tepki gösterdiğini gördük. Bunun sebebi de hatta tırnak içinde söylüyorum. Ya ben Hakan Safi'yi, Ali Koç'u birleşmeye davet ediyorum. Sizler böyle davranırsanız bu insanları kırarsınız. Bu insanlara camiamızın ihtiyacı var şeklinde arkadaşlarına, yönetim kuruluna bir uyarıda bulunduğunu da biliyoruz.
1: Tam bir lider davranışıydı değil mi?
0: Kesinlikle. Dediğim gibi zaten Sayın Hakan Safi'yle de görüştük. O da kendisine bu tür isteklerin, davetlerin geldiğini söyledim. Yani bu aslında sıcak bir gündem. Ama net olarak cevap veremeyiz. Çünkü Sayın Hakan Safi dediğim gibi biraz düşüneceğini, dinlenmek istediğini söylediği için birkaç gün daha en azından bunun için beklememiz gerekecek. Ama bu durum, bu ihtimal yok diyemem.
1: Evet. Yine dinleyicilerimizden bayağı sorular gelmiş. Yunus Bey diyor ki, Süha Bey selamlar olsun. Aziz Yıldırım Hakan Safi'den anlaşmaya vardı. Oyuncuların kontratlarını istemiş. Nereden baksanız güzel hamle diyor. Verirse fiyatlar, fahiş ise de sıkıntı demektir. Uygunsa diyor Aziz Yıldırım alır zaten. Böyle bir şey olabilir mi? Süha Bey'e sorabilir misiniz diye.
0: Teşekkür ediyorum dinleyicimize. Dinleyicimiz özel olarak sorduğu için ben de ekstradan anlatmak isterim. Aslında sevgili Çağatay Çıtlak, burada şöyle bir konu var. Fenerbahçe'nin hakikaten harcama limitinde çok ciddi bir problemi var. Biliyorsunuz şu anda 38 tane kontratlı oyuncusu var Fenerbahçe'nin ve özellikle maaş açısından çok ciddi bir problem yaşıyor Fenerbahçe. Peki Hakan Safi bunları nasıl yapacaktı? Ben açıkçası Sayın Hakan Safi'nin seçim döneminde bunu iyi anlatamadığını ve hatta seçimi biraz da bu yüzden kaybettiğini düşünüyorum. Çünkü yeterince güven sağlayamadı. Tırnak içinde söylüyorum, çok özür dilerim. Hani insanlar diyorlardı ya seçim önünde, ya Hasan Arad'ın vaatleri gibi olacak diye. Hatırlarsınız siz de. Aslında Hakan Safi gerçekten bu isimlerle anlaştı. Futbolcularla ve menajerlerle anlaştı. Sen abi yıllardır bu sektördesin. İşin içini gayet iyi biliyorsun ama dinleyicilerimizin daha iyi anlaması adına söylüyorum. Bir futbolcu ve menajeriyle anlaşırsanız, yani menajer bir futbolcusunu ben bunu bu fiyatlara, ortalama bu fiyatlara kulüpten çıkartırım dediği zaman bilin ki çıkartır. %99 bu iş olur. Yani kulüp diretti. Şimdi şöyle örnek vereyim. Luis Suarez'in 80 milyon serbest kalma maddesi var abi.
1: Evet.
0: Oyuncu 29-30 yaşına gelmiş. Tabii ki 80 yazıyorlar oraya ama kimse ona 80 verecek değil. Kulübe 50 verseler öpüp başına koyar yani. Yeter ki 50 verin der. Yani o yüzden de menajer diyor ki ben bunu 45'e 50'ye çıkartırım. Siz ona göre plan yapabiliyorsunuz. Tabii ki 50'den 52 olur. İşte 55'ten 45 olur. Yani o bantlarda çıkartırım diyor. Şimdi buna göre bir anlaşma yapıyorsunuz. Elbette kontratlar bağlayıcı değil. Şimdi burada doğal olarak seçim döneminde özellikle üyelerin en çok merak ettiği şey sevgili Çağatay Çıtlak, bu transferler nasıl yapılacak? Fenerbahçe'nin bu limitleri, bu problemleri varken, özellikle mali açıdan ciddi problem yaşarken bu transferler nasıl yapılacak kısmıydı. İşte oraya dönüyorum. Oranın iyi anlatılamadığını düşünüyorum. Bazı transferlerde işte Kerem Aksırıkoğlu buna bir örnek. Yine çok dünya ünlü bildiğiniz Cristiano Ronaldo, Messi gibi isimlerin böyle imaj haklarından kontratları var. Hı hı. Ayrıca siz kulübe şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Mesela branş açıp, örnek veriyorum, bridge branşı. Branş açıp oraya bir sponsorluk sokabiliyorsunuz. Elbette bunun da limitleri var. Yanlış anlaşılmasın. Bir kulübün son 3 yıllık gelir dengesi baz alınır, ortalaması baz alınır ve siz bunun belli bir kısım kadar üstüne çıkabilirsiniz. Yani yıllık, son 3 yıllık ortalama geliri 250 milyon euro olan bir kulübü siz benim param var deyip 500 milyon euro yapamazsınız. Paris Saint Germain bu yüzden ceza aldı vakti zamanında. Manchester City bu yüzden ceza aldı. Hı hı. Ama bu ücreti, yani bu fiyatı belli miktarda, ben miktarı tam olarak bilmiyorum, artırabilirsiniz. Hakan Safi bu yola gidecekti. Bunun gibi hem imaj hakları hem dediğim gibi birkaç tane şube açarak oradan sponsorluklar sokarak şu an mevcuttaki sponsorlukları da biraz arttırarak o limiti birazcık daha açacaktı ve bu transferleri bu şekilde gerçekleştirecekti. Planı buydu. Ancak dediğim gibi burada o detaylar birazcık daha resmi olarak anlatılamadığı için sevgili Çağatay Çıtlak, sen de biliyorsun o zaman problemler yaşanabiliyor. Aha, doğal kesinlikle. Olarak bunlar anlatılamadı ve anlatılamadığı için de bence seçime direkt olarak etki etti. Yani buradan dinleyicimizin sorusuna geleyim. Bu isimler Hakan Safi'den elbette istenir ama istenme sebebi şu: sen bu oyuncularla hangi şartlarda anlaştın? Biz bunları karşılayabilecek miyiz, yapabilecek miyiz? Açıkçası ben şöyle net olarak söyleyeyim. Eğer Aziz Yıldırım ve yönetimi bu paraları karşılayabileceklerini düşünürlerse bu transferler gerçekleşir. Bunun yolları var dediğim gibi. Ama şu an için Sayın Aziz Yıldırım ve ekibinin, daha doğrusu bunun içine Oğuz Çetin ve Ayit Kocaman da eklemek lazım. Transferde öncelikleri birazcık Hakan Safi'ye göre farklı. Zaten seçim dönemi boyunca söylediler. İki santrafor olup ki seçim günü yine yaptığımız röportajlarda Vedat Muriç transferini zaten resmi olarak bitirdiklerini de söylediler. Şu an Cenasi ile ilgileniyorlar. Onun dışında Sayın Alex Kocaman, daha doğrusu Sayın Aziz Yıldırım ve ekibinin şöyle bir planımı var. Milli takımda biliyorsunuz şu anda hem Nelson Semedon da Mert Mündür milli takımlarında forma giyiyorlar. Hı hı. Fenerbahçe'nin 21 Temmuz'da bir resmi bir maçı var, Avrupa maçı. Oraya bir sağ bek yetiştirme, bir de stoper alma düşünceleri var. Yani ben kısa vadede iki santrafor'un yanına bir tane stoper olursa da bir tane sağ bek hamlesi bekliyorum.
1: Brahim Diaz için neler söyleyeceksin? Süha Gür, çok soru geliyor.
0: Evet, yani Brahim Diaz sevgili Doruk Tecimer kardeşimizin, arkadaşımızın adedi. Kendisine çok saygı duyuyorum. Çok selamlar. Kendisiyle de konuştum. Yani Brahim Diaz Real Madrid'i şu an için elden çıkarmayı düşündüğü oyunculardan bir tanesi. Ancak Fenerbahçe'de kabul edelim ki bir yabancı kontenjanı problemi de var. Bu transferle ilgili ben Aziz Yıldırım ve ekibinin bir düşüncelerim olduğunu biliyorum. Ancak bu düşünce şu an öncelikler arasında değil. Yani dinleyenlerimizden rica ediyorum bu kısmı ben lütfen anlatırken birazcık daha dikkat edelim. Şöyle dikkat edelim. Oyuncuyla ilgilenilmiyor demiyorum. Oyuncu şu an daha doğrusu mevki, o pozisyon şu anda öncelik değil. Fenerbahçe'nin elinde burada önemli oyuncular var. Ciddi yatırımlar yapılmış. Hı hı. Ve bir de kontenjan var. Yani 10+4. Hani +4'ü Fenerbahçe'nin zaten şu an için belli. Sonuçta Brahim Diaz +4'e girmediği için. O ilk 10 oyuncu arasında sokmanız lazım. 10 oyuncu arasında da Fenerbahçe'nin şu anda çok ciddi kontratlı oyuncuları var. O oyunculardan çıkılmadan bir de Çağdaş Tak, 2 santrafor alacaksınız, 1 stoper alacaksınız. 3 ediyor zaten. Bununla beraber değerlendirmek lazım. Bu oyunculardan sonra ayrılan isimlere göre dediğim gibi ekstradan bu mevkilere yönelilecek Brahim Diaz da geniş transfer listesinde olan isimlerden bir tanesi. Ama ne şartlarıyla ilgili ne de resmi bir görüşme şu an için yapılmadı. Sadece planlama içerisinde var. Bunu evet. Belirtelim.
1: Evet, transferler sezon başına yetişecek mi peki Süha Gür, bu saydığın isimler?
0: Yani açık söyleyeyim, bu sonuçta burada beyan esastır, siz de biliyorsunuz. Sayın Aziz Yıldırım katıldığı tüm programlarda, hatta yöneticileri de dahil, işte Sayın Barış Göktürk, Sayın Mahmut Uslu, bu isimler biz transferleri 21 Temmuz'dan önce bitireceğiz dediklerine göre biz bunu zaten esas almak zorundayız. Evet, Sayın Aziz Yıldırım'ın geçmişte Fenerbahçe'nin zorlu zamanlarında, özellikle 2011'den sonrayı kastediyorum, lütfen yanlış anlaşılmasın. Hı hı. 2011'den önce birazcık daha bu konuda iyiydi yönetim, Sayın Aziz Yıldırım ve yönetimleri. Ancak 2011'den sonra ben Ahmet Anköse'yle eleme maçına çıkıldığı gibi unutmam mesela. Hiçbir taraftar, benim yaş grubumdaki hiçbir taraftar da unutmaz. Böyle eksikler Fenerbahçe yaşadı mı? Yaşadı, siz de biliyorsunuz. Ne zaman ki Fenerbahçe önemli bir elemeden elenirdi, ondan sonra transferler gelirdi. Yani biz bunları gördük ama Sayın Aziz Yıldırım bu sefer işi çok sıkı tutuyor. Çünkü dediğim gibi yani onun da son senesi. Artık bir efsane bir başkanın o efsaneliğini sorgulanacağı bir dönem bu dönem. Başarısızlık halinde. O sebeple Sayın Aziz Yıldırım ve ekibinin işi sıkı tuttuğunu, özellikle bahsettiğim 3 pozisyon için, daha doğrusu 3 oyuncu, 2 mevki için bir an önce harekete geçtiğini, dediğim gibi Vedat Muriç zaten bitti, 3-4 gün içerisinde açıklanmasını da bekliyorum, onu da söyleyeyim. Hı hı. Yine Cirasi ile ilgili ciddi bir girişim var, onda da sona gelindiğini duyduk. Onun dışında stopere Nihat'ın Ake ve Kim Minci ile görüşmeler sürüyor. Tabii ki Kim Minci çok daha maliyetli bir oyuncu, yine bu isimlerden de bir tanesinin transfer edileceğini düşünüyorum yakın zamanda. Ya daha doğrusu ilk resmi maçtan önce diyeyim. Yani 21'ine kadar bunun için vakit var. Hı hı. Hani oyuncunun alışma süreci, beraber antrenman bir hafta dolayı koysak, örnek veriyorum, 13'ü 14'ü gibi en azından 3 transferin gerçekleşeceğini düşünüyorum.
1: Peki şimdi,
0: çünkü Çağdaş Tak, şunu da ekleyeyim çok özür dileyerek. Fenerbahçe'nin bir eleme maçına çıkacağını düşünelim. Fenerbahçe'nin kadrosunu hayal edelim. Fenerbahçe zaten şu anda hani 5-6 transferi falan gerektirecek bir durumu yok. Fenerbahçe'nin orta sahası belli, savunması belli, bir stoper dışında düşünelim. Kenarları belli. Yani yanlış anlaşılmasın, burada kalite, hani ilim de iyisi var. Tabii ki kalite her zaman arttırılabilir. Konumuz bu değil. Fenerbahçe şu anda sonuçta harfle oynayacaksınız. Ya da diğeri Polonya takımını şu an adını unuttum, özür diliyorum. İki takımdan biri de oynayacaksınız. Bunlar zaten sizin seviyenizin top altında takımlar. Hani bu ekipleri ele edilmek için Brahim Diaz'a ihtiyacımız
1: tabii
0: yok.
1: Kalibresi belli zaten.
0: Hı hı. Yani elbette, yani bu elemelerden sonra size hala vakit var. O zaman gidecek oyunculara göre diğer transferler de gerçekleştirilecek. Şu an için öncelik dediğim gibi o maça kadar, yani o maçın hazırlık sürecine kadar santraforları ve stoperi yetiştirmek.
1: Evet. Peki son olarak Süha Gür, şunu da sorabilir miyim sana? Samandıra nasıl şekillenecek? Yani eski futbolcularda Sayın Aziz Yıldırım'ın söylediği gibi imparatorumuz Oğuz Çetin başkanlığında olacak demişti. Başında olacak demişti. Diğer futbolcular kesinleşti mi? Eski futbolcular için soruyorum.
0: Evet ya, kesinleşmekten ziyade şöyle, mesela Selçuk Şahin ve Volkan Demirel'in ismi net olarak geçiyor. Selçuk Şahin tarafından bilgi de aldık, doğruluğunu da aldık, onaylattık yani. Selçuk Şahin ve Volkan Demirel, Volkan Demirel'in ekipte olmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra Mehmet Aurelio ve Dörkayt isimlerinden bir tanesinde eklenme ihtimali var ekibe. Bunlar dışında Samandıra kısmı önemli çünkü Sayın Aziz Yıldırım'ın da seçim döneminde, Sayın Hakan Safi'nin de yani olsaydı o da benzer bir durum düşünüyordu. Çünkü bütün başkan adayları da camia da aslında Samandıra'daki eksikliğin farkında, onu demek istiyorum. Sayın Aziz Yıldırım Samandıra'yı çok iyi bilen, orada daha önce başarı sağlamış Sayın Hasan Çetinkaya'yı görevlendirdi. Kendisi resmi olarak Fenerbahçe'de profesyonel olarak başlayacak. Yine yanında Baturay Soydaş da olacak. Samandıra kısmını Fenerbahçe bu ikisi üzerinden yürütecek. Ama dediğim gibi özellikle teknik ekibe de önemli isimlerin dahil edilmesi ve ekip çalışması şeklinde Samandıra'nın kontrolünün sağlanması düşünülüyor. Planlanan bu. Bu isimler de dediğim gibi Sayın Aytip Kocaman yarın açıklandıktan sonra önümüzdeki hafta içinde tamamı belli olacak.
1: Evet. Sen tabii Fenerbahçe'yi en yakından takip eden isimlerden bir tanesin. Ayrılacak oyuncular belli mi? Ya da bununla ilgili bir öngörün var mı Süha?
0: Evet, evet. Şöyle söyleyebilirim. Yani şimdi kiralıklara hiç girmeden, istersen oralara da biraz daha söylerim ama öncelikle Fenerbahçe'nin ana rotasyonunda, yani ilk 11'inde özellikle oynayan isimlerden Jadon Osor var, dedin, ayrılma durumu var. Hı-hı. Bir kere onu belirteyim. Tamam, Fred belki ilk 11 oyuncu değil ama Fred'in yine takımdan ayrılma ihtimali çok yüksek. Ayşe Buram çok konuşuluyor. Muhakkak duymuşundur. Onaylatamadım ama bu bir yorumumdur. Bu bilgi değil. Ayşe Buram konusunda ben Sayın Aziz Yıldırım'ın da Sayın Aytut Kocaman'ın da böyle bir karar vereceğini düşünmüyorum. Çünkü oyuncu artı 4 kuralına uyuyor. Yani artı 4'e uyan bir oyuncuyu göndermek, böyle kaliteli bir oyuncuyu, şu konjonktürde doğru değil. Ben o sebeple teknik ekiple böyle bir karar vereceğini düşünmüyorum. Onun dışında sizin de bildiğiniz gibi Omar Faye gibi, Cengiz Günder gibi, işte Diego Carlos gibi, İrfan Can Evribayat gibi, Sofyan Amrabat, yine İrfan Can Kahveci. Biliyorsun bunlar kiralıktan dönüyor. Beka var, Diego Carlos, Nimovic var. Yani say bitmiyor. Biliyorsun 38 oyuncu var çünkü. Şimdi burada önemli olan yabancı var. Nimovic, Livakovic, işte Beka, Amrabat, Carlos. Bu oyuncular, yani Omar Faye'yi de sayılıp 6 tane yabancı oyuncudan bahsediyoruz. Bu oyuncuların her biriyle yolların ayrılmasını bekliyoruz. Bir kere onu öncelikle söyleyeyim. Yine Cengiz Ünder gibi, İzban Can Eğribayat gibi denenmiş ama taraftarın yeteri kadar memnun kalmadığı, arasının açıldığı isimlerle de yollar ayrılacak. Bir tek kiralık oyunculardan ben İzban Can Kahveci'nin takımda kalacağını, rotasyona dahil olacağını düşünüyorum. Onun dışında dediğim gibi ilk 11'deki isimler zaten belli. Yani Osterwalder'in orada gitme ihtimali var. Yoksa Fenerbahçe ne Kante'yle, ne Genduzi'yle, ne Asensio'yla, ne Talişka'yla şu an için yollarını ayırabilecek durumda değil. Ama şunu da ekleyeyim, örnek vereyim. Yine artı 4 turalı ama işte Nene gitmeye karar verir ya da çok iyi bir teklif gelir. İşte o zaman diyorum, Brahim Diaz o zaman devreye girer. Evet. O zaman oraya bir oyuncu takviye etmek istemem. Çünkü elinizde Oğuz Aydın var, yine Keraman Türkoğlu var. Bunlar önemli kanat oyuncuları. Yani beğenip beğenilmemesinden ayrı olarak kontratı olan şu anda sözleşmeli futbolcularımız. Ben o sebeple Fenerbahçe'nin geçen sezon ilk 11'de oynayan oyuncularından kolay kolay bir ayrılık beklemiyorum. Buraya bir şerh düşeyim abi. Sana söylemiş olayım. Semedo'da bu oyunculardan bir tanesi. Semedo'nun sebebi de maliyet. Yani Semedo 4,5 milyon euro para kazanıyor. Yani bu hakikaten akıl almaz bir para. Belki son yıllarda ülkemizde, ülke futbolunda hani 4,5 milyon eurolar, 5 milyon eurolar böyle az gözüküyor. Biliyorsunuz çok ciddi kontratlar var. 10, 12, 15 bunları konuştuğumuz yerde 5 milyon çok mu fazla diyebilirsiniz. Ama demeyin. Çünkü hem yeteri kadar performans alamadığımız, hem belli bir yaşa gelmiş bu kadar. Bir de mevki olarak sağ bek. Yani yanlış anlaşılmasın. Şimdi takımın bir omurgası vardır. Bir de işte o kollar vardır. Yani kollara bu kadar para verdiğiniz bir yerde omurgaya oyuncu getirmek isterseniz 10'dan 15'ten başlıyor bu sefer. Doğal olarak sürekli biz de mimikleri konuşuyoruz. O sebeple Senedo'ya da bir şart düşelim. Sebedo'nun burada ayrılma ihtimali olan futbolculardan bir tanesi. Normalde yerlilerden İsmail'le konuşuluyor ayrılık ihtimali. Hı hı. Çünkü İsmail'e de Fransa'dan ve İtalya'dan teklifler olduğunu biliyoruz. Resmi değil bu teklifler bu arada. Menajerler aracılığıyla gelen teklifler. Ancak İsmail Üçsek dediğim gibi şimdi yerli futbolcu. Fenerbahçe'nin de yerli rotasyonunda ciddi bir problemi var. Rakibiyle kıyaslayalım. Onu söyleyeyim. Yani rakibiyle kıyaslayarak bakalım bu duruma. İsmail Üçsek'le kolay kolay elden çıkartmak isteyeceği Aykut Kocaman'ın bir isim değil. Yani sözün özü Fenerbahçe'nin geçen sene ilk 11'de oynayan oyuncularından öncelikle Jadon Osterwald'de benim için öncelik duyduğum bilgiler bu yönde. Ayrılma ihtimali olan oyuncu. Rotasyon oyuncularından da Freddy, yine Mustafa'yı sayabiliriz. Bu isimler ayrılma ihtimali olan isimler.
1: Evet.
0: Semedo'yu da oraya ekleyelim ama yanlış anlaşılmasın. Şu an için biz Semedo'yu göndereceğiz diye bir düşünce yok. Teklif gelirse maliyetinden dolayı gitme ihtimali var. Bunu söyleyeyim.
1: Peki Anadolu Ajansı'ndan Süha Gür, çok önemli bilgiler verdin bize. Yayınımıza da ilk kez katıldın. Radyo Gol'e bağlandığın için de sana ayrıca teşekkür etmek istiyorum Süha Gür.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Hoşça kal. Evet, Türkiye'nin radyosu, Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında tabii çok mesaj birikti. Almanya'dan çok mesajlar gelmiş. Mehmet Colayır diyor ki selamlar, saygılar. Ben bir Galatasaraylıyım ama özgüveni, geleceğin başkanı olmak istemesi Yaz Yıldırım'ın gözlerinden öperim demiş bir Galatasaraylı olarak diye bir mesajı var. Çok mesaj var tabii. Nereden başlayacağımı ben de bilemiyorum. Çağatay Hoca Instagram adresinden Gökhan Tüfekçi bizleri dinliyormuş. Ona da selam olsun. Her zaman dinliyor zaten. Yalnız bırakmıyor. Yine çok çok mesaj var. Ama kısa bir araya gitmemiz lazım. Bu arada çok önemli isimler var. Çağatay abi, Bülent Usu'yu alacak mısın? Bülent'i arayacağım. Alma ihtimalim yüksek çünkü Bülent hiçbir zaman bizi kırmıyor. Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaraylı taraftarlar, Trabzonsporlu taraftarlar hiç merak etmesinler. Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında 2 saat boyunca biliyorsunuz 4 büyük takımında konuşuyoruz. Milli takımında konuşacağız ama şimdilik sizlerden kısa bir ara rica ediyoruz. Lütfen bizlerden ayrılmayın.

0: Da dört büyük gündem devam edecek.
1: Reklam. Bankam, bank, kartıma din. Reklam bitti. Yarış başlıyor.
2: Verildi ve 3. koşu başladı. 4 numaralı 5 numaralı Tahsin Alp rakiplerinin 4 boy kadar gerisinde çıktı. Queen Ela iç kulvardan geldi. Dışında da 8 numaralı Holy Moly var. Şimdi 8 numaralı Holy Moly Aspark döndü. 9 numaralı Queen Ela ikincilikte. 2,5 boy kadar geride 4 numaralı Rose Warrior. Daha sonra 2 numaralı Anpasan dışında Fire of Ares en dış kulvarda da Amores sırasıyla düzeye çıkılmak üzere. 8 numaralı Holy Moly önde. Hemen dışında 9 numaralı Queen Ela 2 boy geride 2 numaralı Anpasan. İçinde Rose Warrior, dışında Fire of Ares. Taylar düzlükte. Holy Moly düzeye lider çıktı. Dışında 9 numaralı Queen Ela. Onların dışından 4 numaralı Rose Warrior ve 2 numaralı Anpasan'ın ataklarıyla son 200'e giriliyor. Holy Moly yakalandı. 4 numaralı Rose Warrior önüne geçti. Dışında da Anpasan var son 200 metre. Rose Warrior önde, dışından 2 numaralı Anpasan'ın gayretleri var son 100 metre. 4 numaralı Rose Warrior önde. 4 numaralı Rose Warrior kazanıyor. 2 numaralı Anpasan ikinci. 8 numaralı Holy Moly üçüncü. 9 numaralı Queen Ela dördüncü. 7 numaralı Amores de beşinci oldu. 4 numaralı Rose Warrior Mehmet Salih Çelik de kazandı.
1: Reklam.
3: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
4: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem programındasınız. Tabii bugün çok önemli bir Dünya Kupası, 24 sene üzerine katıldığımız bir Dünya Kupası var. Onunla ilgili de konuşmak istiyorum ama bu arada sizlerden 0212 273 10 10 ya da 0540 273 10 10'a favori takımınız kimse Dünya Kupası ile ilgili bizlere gönderebilirsiniz. Buradan yayından da okuyabilirim. Sizce bu Dünya Kupası'nın, yani 3 ülkenin ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nın sizce kazananı kim olur? 0212 273 10 10 ya da 0540 273 10 10'a yollayabilirsiniz. Bu akşam Meksika Güney Afrika maçıyla start alacak. Geri sayım yapmıştık ve tarihte ilk kez yeni formatla 48 takımla düzenlenecek bir 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı var. Söylediğim gibi Türkiye saatiyle 22'de Meksiko City stadında ev sahibi ülkelerden Meksika'nın Güney Afrika Cumhuriyeti ile oynayacağı A grubu maçıyla start alacak. Güney Afrika Meksika City stadında bugün start alıyor. Evet, bu arada çok mesaj geliyor. Meksika Güney Afrika maçıyla start alacak ve yanlış olmasın, şöyle de bakayım. 05'te de aynı grupta Güney Kore Çekya karşılaşması var. Mücadeleler TRT1'den naklen yayınlanacak. Söylediğim gibi 3 ülkede, yani Meksika'da, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyici organizasyon 19 Temmuz'da da New York'ta oynanacak, finalle sona erecek. Çok mesaj var, nasıl yetişeceğiz bilmiyorum. Turnuvada 16 farklı statta 4 farklı saat diliminde toplam 104 maç oynanacak. Karşılaşmaların 78'ine Amerika ev sahipliği yapıyor. Tabii en çok merak edilen kaç takım kalacak Çağatay Hocam diye çok sorular da vardı dün de gelen. Gruplarda ilk iki takımla en iyi 8 grup üçüncüsü üst tura çıkacak. Bu bilginin altını çizelim. Gruplarda ilk iki takımla en iyi 8 grup üçüncüsü üst tura çıkacak. Hatta adını söyleyemediğimiz Curaçao diye bir ülke var. Yeşilburun Adaları var, Ürdün var, Özbekistan var. Bu ülkelerde tarihlerinde ilk kez bu kupada mücadele edecekler. Tabii bunun bir de maddi kazancı var. Yani belki ki çok konuşulmuyor, edilmiyor ama her ülkeye katılım olarak 1,5 milyon dolar veriliyor. En başta, yani her ülkeye katılım olarak 1,5 milyon dolar para dağıtılıyor. Grup elemelerinde yer alan ülkeler 9 milyon dolar daha alıyor. 48 ülkenin tamamı gruptan çıksın ya da çıkmasın 10,5 milyon dolar garanti ücret alıyorlar. Buranın da altını çiziyorum. İster gruptan çıksın, ister gruptan çıkmasın 10,5 milyon dolar garanti para alıyorlar. Finali kazanan ülke ise kupanın yanı sıra 50 milyon dolar da ödül alıyorlar. Düşünün yani paraları, ne kadar önemli bir Dünya Kupası olduğunu. Tabii çok da garip istatistikler var. Onları da sizlerle paylaşacağım. Ama onun öncesinde sizlerin istekleri doğrultusunda da dedi. Bülent, yayındayım. Acaba müsait misin?
1: Bir saniye kulaklığımı takayım.
0: Tamam, peki. Evet, sizlerden de gelen istekler vardı. Sevgili Bülent Uslu, Eagle Media kurucu başkanı, TGRT'den hatırlıyorsunuz, TGRT Haber spor yorumcusu, gazeteci dostumuz ve Beşiktaşlar'da merak ediyorlar. Acaba Italiano Türkiye'de ne yapacak? İtalyan futbolu oynatacak mı Beşiktaş'a diye. Bülent Uslu, neler söylemek istersin?
2: Şimdi herkese selamlar, iyi günler diliyorum. Sana da iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler,
2: dostum.
0: Sağ olasın.
2: Şimdi şöyle söyleyeyim. Italiano Beşiktaş'ın son yıllarda getirmiş olduğu en önemli teknik direktörlerden bir tanesi. Ha, faydalı olacak mı? Beşiktaş'a katkı sağlayacak mı? Bunu hep birlikte göreceğiz. Artı faydalı olması gerek, faydalı olması için de bir takım etkenlerin gerçekleşmesi gerekiyor. Bunları birazdan konuşacağız. Hı hı. Şimdi neden en önemli teknik direktörlerden bir tanesi diyorum? 2000 2015-2016 yılında biliyorsunuz bir Şenol Güneş birlikteliğimiz oldu. Şenol Güneş nereden gelmişti o dönemde hatırlayın. Bursa Spor'dan. Bursa Spor'da çok önemli bir sezon geçirmişti. Bazı oyuncuların performansını artırmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray'la da Türkiye Kupası finali oynamıştı. Gayet başarılı da bir oyun oynatmıştı Bursa Spor'a. Beşiktaş'ta da 2 senelik bir iş birlikteliği vardı. Orada atılan temellerle birlikte çünkü şampiyonluğu zorluyordu Beşiktaş Bilic'le beraber ama sonunu getiremiyordu. Şenol Güneş birlikteliği geldi. Yani Şenol Güneş tercihi o dönem için çok çok doğru bir tercihti. İkinci doğru tercihi Sergen Yalçın tercihiydi. Alanya Spor'da çıkışa geçmiş bir Sergen Yalçın'ı dönemin başkanı Fikret Orman tercih etmedi. Şenol Güneş'ten sonra Abdullah Avcı'yı tercih etmişti. Hatırlayın yani kimyamız uyuşmayan bir teknik adam yanlış bir tercihti. Ama Ahmet Durçebi geldikten sonra Avcı'yı gönderdi. Sergen Yalçın'ı getirdi. Takım ayağa kalktı ve bir sonraki sezonun yarısına gelmişti. Güzel bir yarım sezonu tamamladıktan sonra ertesi sezonda zaten 2020-21 şampiyonluğu gelmişti. Bu da doğru bir tercihti. Şimdi sonraki süreçte son 5 yılda Beşiktaş'ın başarısızlıklarında teknik direktör tercihleri de damga vurdu. Hem başarısız yönetim artı başarısız transferler ama buna bir de yanlış ve kötü teknik adam tercihleri de eklenir. Hı hı. Kimler geldi Sergen Yalçın'dan sonra? İşte boşta olan yani son 10 yıl kulüp çalıştırmamış Santos geldi. 2 yıl kulüp çalıştırmamış Giovanni geldi. 3 yıl kulüp çalıştırmamış Solskjaer geldi. Milli takımda düşüşe geçmiş. Şenol Güneş geldi. Yine boşta Sergen Yalçın geldi. Bakın az önce Şenol Güneş'in gelmesi doğru muydu dedim. Ama ne zaman için? Bursa Spor'la çıkışa geçmiş bir Şenol Güneş'ti. İkinci gelişinde milli takımda düşüşe geçmiş bir Şenol Güneş'ten bahsediyoruz. Trabzonspor'da hiçbir şey yapamamış bir Şenol Güneş'ten bahsediyoruz. Sergen Yalçın da hakeza öyleydi. Yani Beşiktaş boşta son yıllarda çalışmayan veya düşüşte veya Beşiktaş'tan sonra da düşüşü devam eden bütün tercihler yaptı. Hı hı. Ama İtalya'da öyle değil. Seri'de yani hani işin çamurundan gelirsin ya temelinden. İşte Italiano, Vincenzo Italiano böyle bir teknik direktör. Seri D'den başlayarak Seri C, Seri B, Seri A.
0: Yani işin mutfağından geliyor Bülent Uslu.
2: Mutfağından geldi bravo. Bologna 2021-22 Vlahovic Italiano ile parlıyor. 85 milyon euroya Juventus'a transfer oluyor. Yani oyuncu parlatması, oyuncu yetiştirmesi var. Teknik ekibi, teknik heyeti, yanındaki yardımcıları. Aşağı yukarı 10 yıldır birlikte çalıştı. Özellikle sağ kolu, yedi işte ayrı gitmeyen yardımcısı. Beraber çalışıyorlar.
0: Bu arada Bülent, Vlahovic'le ilgili çok yorum istiyorlar senden.
2: Onu Manchester United'a gidiyor maalesef. Hı hı. Maalesef burada bir yönetim başarısızlığı daha söz konusu. Tabii ki zor. Tabii ki büyük takımlar bu oyuncunun peşinde ama bonservisi cebinde olan 26 yaşındaki kariyerinde düşüşe geçmiş ama kariyerinin zirvesini İtalyano ile çıkmış. İtalyano teknik adam bizim elimizde olmasına rağmen bu oyuncuyu biz getiremiyoruz. Ha şimdi ya kardeşim büyük takımlar da istiyor Vlahovic'i. İşte bak Manchester United ile anlaşmış falan. Tamam da abicim burası Beşiktaş. Mario Gomez de dünya starıyken Beşiktaş'a geldi. Quaresma da dünya starıyken Beşiktaş'a geldi. Guti de dünya starıyken Beşiktaş'a geldi. Bunun gibi bir sürü oyuncu sayarım size. Ve en önemlilerinden bir tanesi. Pepe. Paris Saint Germain yerine Beşiktaş'ı tercih etti. Beşiktaş'tan sonra 7-8 sene daha aktif üst düzey futbol oynamaya devam etti. Pepe Paris Saint Germain yerine bir daha söylüyorum. Anlayamayanlar için söylüyorum. Beşiktaş'ı tercih etti. Neden Vlahovic şu an bugün Beşiktaş'ın imkansız bir transfer oluyor? Bonservis. Sonuçta biz buna 50 milyon euro bonservis bedeli ödemeyeceğiz. Değil mi? Yani Beşiktaş'ın vizyonunu inanılmaz derecede küçülten Sayın Başkan Kaya Çilingiroğlu'nu arayıp 200 milyon euroluk bütçemiz hazır diyor. Sevgili Çağatay, ben de diyorum ki 500 milyon, ben başkan olayım 500 milyon euro bütçemiz hazır. Nereden geçiriyorsun bu bütçeyi? Bankadan faizli para çekeceğim. Öyle mi? Böyle mi bütçe hazırlanıyor? Sen eğer ki bir televizyondaki yorumcuya, TRT'deki yorumcuya arayıp da 200 milyon euroluk bütçemiz hazır diyorsan demek ki bir kaynak oluşturmuşsun değil mi? Her gün Dikili Taş'ın reklamı yaptırılıyor. Dikili Taş'tan şu kadar para gelinecek diyeceksin. Tüpraş'ın gelirlerini kırdıracaksınız. Nike'tan gelen gelirleri kırdıracaksınız. Efendime söyleyeyim, Fernandes'ten gelen parayı peşin kullanacaksınız, peşin alacaksınız. Sonra diyeceksiniz ki 200 milyon euroluk bütçemiz hazır diyeceksiniz. Nereden geliyor? İşte bankadan çıkıyor. Yok ya, hem borcumuz artacak, hem ortada bütçe oluşturamayacaksınız, hem Beşiktaş'ın faiz batağına daha fazla sürükleyeceksiniz. Şimdi bu ay sonunda divan kurulu toplantısını göreceğiz bakalım. Beşiktaş'ın borcu nerelere gelmiş veya nerelere inmiş. Hep birlikte göreceğiz.
0: Bülent Usta, yani burada bir araya girebilir miyim? Radyo Gol dinleyenlerinden de çok soru geliyor sana. Onları da kırmamak adına.
2: Tabii. Öncelik onların.
0: Ramazan Bey diyor ki, Çağatay Hocam, Bülent abiye sorar mısınız? Örnek konuşuyorum, 100 milyon euro transfer bütçem var diyelim. Bunun 50-60'ını bir ya da iki kaliteli oyuncuya mı harcar? Yani misal diyelim, Osimhen, Orkun ve benzeri mi, yoksa 6-7 tane daha düşük profilli birileri mi alır? Misal Çerni, Muçi demiş. Bence Beşiktaş biraz profil yükseltmeli. 2-3 tane üst seviye koyup mümkünse kanat ve forvete, ondan sonra kalan bütçeyi de ekibin umulan yetenekleriyle kaliteli şekilde kadroyu geliştirip tamamlamaya mı kullanmalı diye sormuş. Ne demek yani, cevap şimdi olarak neler söylemek istersin sevgili Bülent Uslu?
2: Değerli dostum, şimdi empati yaparak biz Serdar Adalı'nın yerinde olsak mı ne yaparız, yoksa şu an Serdar Adalı ne yapar mı konuşacağız? Önce onu bir masaya yatırmamız lazım. Şimdi şu an mevcut bir başkanımız var. Mevcut bir başkan ne yapar bir bakalım. Çok enteresan bir bilgi vereceğim size şimdi. Çok enteresan. Mesela bu bilgiye sahip olmayan bizi dinleyenler şu anda şaşıracak.
0: Ben de çok merak ediyorum vallahi.
2: Sayın Serdar Adalı Beşiktaş'a başkan olduğundan bu yana bonservissiz tek bir oyuncu almamış. Düşünebiliyor musun?
0: Bunu bir kere daha tekrar edebilir misin Bülent Uslu?
2: Sayın Serdar Adalı Beşiktaş'a başkan olduğu günden bugüne kadar yaklaşık 1,5 sene geçti biliyorsunuz. 3 transfer dönemi tamamlandı. Hatta 4. transfer dönemine artık girdik. Bir tane bile bonservissiz oyuncu almamış. Şimdi arkadaşlar, bu zihniyetle menajerlik ücretleri %460 biliyorsunuz. Bonservis ödediniz ama çift komisyon işler. Hem bonservisten hem maaştan. Çift komisyonu. Menajerlik ücretleri %400 arttı bir ortamdan bahsediyoruz. Şimdi bu zihniyette siz devam ederseniz, az önceki Ramazan kardeşimiz değil mi? Ramazan kardeşimizin sormuş olduğu soru 100 milyon euro da yetmez, 200 milyon euro da yetmez. Çünkü siz şeye çıkıyorsunuz, pazara çıkıyorsunuz, pazarda ne bulursam onu alayım mantığıyla ilerliyorsunuz. Ben diyorum ki bugüne kadar Beşiktaş şu anda bu transfer döneminde 0 transfer yaptı. Diyorlar ki ya bir dakika ya, daha tahta bile açılmadı. Aa öyle mi? Peki Trabzonspor tahta açılmadıysa 6 transferi nasıl açıkladı arkadaşlar? Aklımızla oynamayın. Transfer sadece transfer sezonunda yapılmaz. Transfer 365 gün sürer. Bonservisi elinde olacak olan, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncuları radarınıza alırsınız. Sisteminize uyuyor mu? Aidiyet duygusu var. Birçok kriteri gözden geçirirsiniz. Sezon sonunda serbest kalacağı için teklifinizi yaparsınız ve işini bitirirsiniz. Örnek Ersin, bak bonservisi bitti. Öyle veya böyle beğenirsin beğenmezsin. Ne yaptı? Milli takım havuzuna attı kendisini. Ama şu anda serbest. 25-26 yaşında milli takım havuzundan bir serbest bıraktı ve işte serbest bıraktı. Evet. Yani Ersin gibi dünyada deyip bitecek olan, ya o takıma uymayabilir, düşüşlü olabilir, daha yüksek ücretle bonservisini cebine koyduğu zaman imza parası peşinde olabilir. Olabilir. Peki bunun altını nasıl dolduracağız? Örnek sevgili Çağatay, Galatasaray Sané'ye bonservis ücreti mi ödedi? Buyur. Lütfen cevap verin. Bonservis de mi aldı Sané'yi? Bayern Münih gibi bir takımda servis kaldı değil mi? Alt, imza parası vermiştir. Şu bonservis verse belki 50 verse yetmeyecek. İlkay bonservis bedeli mi ödedi? Semedo Fenerbahçe rakiplerimizden gidelim. Trabzonspor. Şimdi daha yeni Ukraynalı oyuncu aldı değil mi?
0: Evet.
2: Bonservis mi ödedi? Ya yaşlı falan bunlar tartışılır. Biz neden hiç bonservisi cebinde olan oyuncu alamadık? Şimdi sen bu zihniyetle
0: erken davranmak mı gerekiyordu bunun için?
2: Yahu 365 gün sürer bu transfer olayı. Sen şimdi çıktık pazara, ne olacak? 20 ona vereceksin, 30 ona vereceksin. %100 yetmez, %100 yetmez.
0: Evet.
2: Sen yani şimdi orada öyle bir transfer planlaması yapacaksın ki, kadro mühendisi yapacaksın ki, ya yeri geleceksen buraya sol beke mesela bonservis ücreti ödemeden 29-30 yaşındaki bonservisi cebinde olan bir oyuncu çözeceksin. Oraya aktaracağın bonservis ücretini mesela sol açıktaki oyuncuda kullanacaksın. Örnek veriyorum.
0: Evet. Ufuk Bey diyor ki evet. Çağatay Hocam diyor, Bülent Bey'i kızdıracak, ne yaptınız? Bağırtıyorsunuz onu diyor.
2: Vallahi ne yapayım? Sıfır transfer değil. Sen bir şey yapmadın da Beşiktaş yapıyor bize. Yani. İyi bir hoca gelmiş. Gerçekten çok iyi bir hoca gelmiş. Bu hocaya malzeme vermemiz gerekiyor. Ama ortada sıfır transferle ilerleyen bir Beşiktaş var. 1 Temmuz'da hatta hocanın güzelliğini konuşurken maalesef buralara giriyoruz. Hoca daha imza için İstanbul'a adımını attığında o bir numaralı yardımcısını Slovakya'ya gönderdi. Ne var Slovakya'da? Slovakya kampını kontrol ettirmeye gönderdi. Kamp için uygun mu diye. Yani iş aşırı, iş folik, 7/24'ünü futbolla kafayı, yani tırnak çizgisi ruh hastası, iş böyle kafayı kırmış futbola bir adam bulmuşuz. Tamam, seneler sonra işine aşık bir adam bulmuşuz. Ya bu adamın sistemini uygulayabilmesi için pres yapacak. İnanılmaz pres yapacak. Ama bu sistemi uygulayan kaleci önemli bir faktör. Sağ bek önemli bir faktör. Sol bek, sol açık, sağ açık, sağ açığı mesela içeriye kat etmesini istiyor. Sol açığı çizgiye geçmesini istiyor. Yani bunları yapabilmen için bu profildeki oyuncuları alman lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani ama sen bekleyip finalde TikTokçu Ricardo, efendime söyleyeyim Jurassic gibi, Arroyo gibi işte Kayseri Spor'un kaptanını aldık diye şov yapıyorsunuz ya, onun gibi sağ bek falan alacaksanız bu adam bu sistemi nasıl oynatacak sevgili Çağatay? Nasıl rakibi bu an bir pres uygulayacak? Biz buradan rahatsızlık duyuyoruz transferler konusunda. Endişeliyiz.
0: Ömer evet. Bey diyor ki Çağatay Hocam, rica etsem Bülent Uslu'ya sorabilir misiniz? Başkan adaylığı için hazırlık yapan bir isim var mı diyor.
2: Yani burası Beşiktaş. Ben onu çok bilmiyorum. Yani kimler olabilir? Yani çok da işte Hüseyin Yücel var, Emre Kocadağ var. Hani yaşlarından dolayı ileride başkan olma potansiyeli olan kişilerden anlamda. Ama Hüseyin Yücel biraz daha ön plana çıkıyor gibi. İşte kulağımda bir takım şeyler geliyor. Hazırlıklar yapılıyor. Ama şu anda bunları konuşmak için çok gereksiz bir zaman dilimi. Şu an Beşiktaş'ın bir başkanı var. Beşiktaş'ın bir yönetim kurulu var. Beşiktaş'ın önünde bekleyen ciddi bir transfer sezonu var. Beşiktaş'ın kadrosu erozyona uğramış, inanılmaz derecede yetersiz olan bir kadrosu var. İyi bir teknik adam almışsın. Şu anda Beşiktaş'ın ihtiyacı olan tek şey bunları konuşmaktan diye transferlerin konuşması gerekiyor Beşiktaş'ın. Transferlerin başarılı olması gerekiyor. Maliyet fayda açısından bunları masaya yatırarak. Ama şimdi biz diyoruz ki abicim Mendes, geçen haftaki programda bahsetmiştik galiba değil mi? Hı-hı,
0: evet
2: programda.
0: Evet konuşmuştuk.
2: Yani Paulis çok kısa, o gün dinlemeyenler şu 30 saniyede özetleyeyim. Paulis'e anam hasta diyor Paulis'e, tamam yavrucuğum gidebilirsin diyoruz. Yani ertesi gün gittiği yerde maça çıkıyor, sezon sonunda kupa kazanıyor. Paulis'in boşluğunu doldurmak lazım. Nasıl dolduracaksın? Wolverhampton'da Akbadu. İşte menajerliğini Mendes'in yapmış olduğu Akbadu'yu alacaksın. 29 yaşına basacak olan oyuncu 22 milyon euro para vereceksin değil mi? Babacım sen şimdi 22 milyon, senin sol açığın yıllardan beri sol açığın yok. Sen orada Jalo'yu Dünya Kupası'na, belki Portekiz'le beraber Dünya Kupası'na gönderme şansın varken Paulista'yı elinde tutsan çok basit bir hamleyle, bak çok basit bir hani şey oynatırsın ya, ufak bir hamle yapar, ufak bir dokunuşla Paulista'yı tutsan, sen o 22 milyon euroluk yatırımı kanata yapsan belki Beşiktaş bugün Türkiye Kupası'nı almıştı. Belki üçüncü bitirmişti sezonu. Aynı hata sevgili Çağatay, geçen sene Sayın Başkan gelir gelmez ilk icraatı neydi? Endur. Endur nerede şu anda biliyor musun? İtalya milli takımının havuzunda. Yas değerini lütfen açın bakın. Ben bunları uydurmuyorum. 20 milyon euroluk bir yas değeri olan bir oyuncu. İlk hamlemiz Endur'u gönderiyoruz. Kimin işine yarıyordu Endur'u göndermek? Fenerbahçe'nin işine yarıyordu o kontenjan açılması için. Ya ben Fenerbahçe'nin lehine olabilecek, Galatasaray'ın veya rakibimin lehine olabilecek bir şey varsa zarar edersem de yapmam mesela, örnek veriyorum. Ama biz elimizdeki değeri gönderiyoruz, yerine TikTok çalıyoruz. Şimdi bu zihniyetle Beşiktaş'ın işi zor. Ben bunu anlattım. Bu yüzden biraz sesim yüksek çıkıyor. Oradaki arkadaşımız kızıyor bana ama neden yüksek
0: vallahi ben bir şey yapmıyorum. Vallahi bir şey yapmıyorum. Yani. Ali Cemal Bey diyor ki konunuz haklı. Hasan Arat borcu 8 milyara çıkardı diye kıyamet koparan Sayın Adalı dikitli taş projesini bile kullanarak borcu 28 milyara çıkarmadım diye sormuş.
2: Şöyle Ahmet Nurçebi Hasan Arat'a 8,5 milyar TL civarında yönetimi teslim ediyor borcu. Hasan Arat 10 ay içerisinde 14 milyara çıkartıyor borcu. Sonra kaçıyor biliyorsunuz hikayeyi. Serdal Adalı 14 milyarla alıp 10 ay içerisinde o da 24 milyara çıkartıyor. Tabii bu işin içinde Fernandez satılmış, Rafa Silva gönderilmiş, kadro erozyona uğratılmış, Avramlar işte onlar daha yeni açıklanıyor şey borç şeylerini. Efendime söyleyeyim dikili taş olayı var. Birçok şeyler sponsor gelirleri kırdı. Buna rağmen artan bir borçtan bahsediyoruz ki şu anki seviyeyi ay sonu Divan Kurulu toplantısında öğreneceğiz. Yani Ocak 2026 itibariyle Beşiktaş'ın ne kadar borcu olduğunu hep birlikte göreceğiz. Ben de orada olacağım. Allah nasip etse Divan Kurulu toplantısı olacağım. Bir basın mensubu olarak, bir gazeteci olarak orada olacağız canlı canlı. Beşiktaş'ın borcu düşmüş mü, çıkmış mı hep birlikte göreceğiz. Evet.
0: Peki Bülent Uslu, bir araya gideceğiz. Araya gitmeden önce Beşiktaşlı taraftarlara söylemek istediğin bir şeyler var mı? Nasıl bir mesaj vermek istersin? Herkes aynı şeyi yazıyor. Beşiktaş bu senede, Ekim'de, Kasım'da yine havlu mu atacak? Bizim bu kaderimiz ne olacak diye soruyorlar. Ben de erkeğe revel olmaz.
2: Şunu söyleyeyim. Beşiktaş şu anda belki de futbol aklı olarak, teknik adam olarak Türkiye'nin en iyisine sahip. Vincenzo Italiano. Beşiktaş taraftarı bu hocamıza lütfen sahip çıksın. Bak başarılı olur veya başarısız olur. Onu bilemem. Ama bu hoca teknik bilen, taktik bilen, Beşiktaş'ın gözüne hoş gelecek futbol oynayacak, pres yapacak. Burada yatarak hiçbir oyuncu maaş alamayacak Beşiktaş'tan. Bunun da garantisini veriyorum araştırmaların neticesinde. Ama abicim şimdi sevgili Çağatay ben sana pazara gidiyorum. Pazarda çürük çarık şeyleri alıyorum. Tamam menajerlerin hani oradaki pazarda satan arkadaşların menajer olduğunu düşün. Menajerlerin vermiş olduğu çer çöp çürük çarık geçiriyorum sana. Sen çok iyi bir aşçısın. Ya baba ben sana diyorum ki bundan çok güzel bir yemek yap diyorum. Sen dersin ki ya Bülent Bey dalga mı geçiyorsun yani? Bülent Uslu dalga mı geçiyorsun dersin. Şimdi İtalyan bu. Neden Napoli gibi Milan gibi takımlar peşindeyken Beşiktaş'ı tercih etti? Orası olmayınca neden Bologna'yı bıraktı öyle söyleyeyim. Artık şampiyonluğa oynamak istiyor. Şampiyon olabilecek potansiyelde bir takım çalıştırmak istiyor. İşte o takım Beşiktaş. Ama siz bu adamın eline malzeme vermezseniz Beşiktaş yine 4. 5. sıraları oynar. Bologna gibi, Fiorentina gibi. Beşiktaş'ın şampiyonluğa oynamaya ihtiyacı var. Hoca doğru bir hoca ama doğru transferler, doğru oyuncular verilmesi lazım. Ben bu kadar söylüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için, bağlandığın için. Sevgili Bülent Uslu, Eagle Medya Kurucu Başkanı ve TGRT Haber Spor Yorumcusu, gazeteci dostumuz.
2: Biraz sesimi yükselttiysem affola. Herkese sevgiler, saygılar, size de iyi yayınlar.
0: Görüşmek abi. Üzere, işinizin rast gitsin, hoşçakal.
2: Eyvallah, bir mukabele, sağ ol.
0: Evet, Radyo Gol'de 92.2'de birazcık da böyle ateşli bir konuşmayla Bülent Uslu'yu ağırladıktan sonra programın son bir saatine giriyoruz. Galatasaray ve Trabzonspor haberlerimizin yanı sıra aynı zamanda milli takıma da tabii ki değineceğiz. 0212 273 10 10 0540 273 10 10 İzmir'den Ercan Bey'e teşekkür ediyorum. Evet, Bülent Bey'i uğurladık. O kadar çok mesaj var ki. İsimleri okuyabilirim. Enver Sözer'e selamlar olsun. Yılmaz Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yine beni yalnız bırakmayan isimlerinizi lütfen yazın. Kral Totti nickname'le dinleyicimize Ramazan Bey'e devam ediyoruz. Buradan yine mesajlarla Taner Ültanır Bey'e. Telefonlarla arıyorsunuz ama bugün telefon günü değil çünkü Pazartesi günü Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programında Söz Milletin köşesi yapacağız. Yine gelen Ömer hocalara çok teşekkür ediyorum. Kanat Bey'e çok çok sağ olun. İstanbul'dan Ercan Ülker'e çok teşekkür ediyorum. Yine gelen mesajlardan Fas'ı destekliyorum abi. Eşim Fas'ı demiş. Ahmet Ertaş herhalde. Selamlar. Ülkelerin aldığı para ödülleri FIFA'nın ve FIFA yöneticileri Infantino başta kazandığı paranın yanında devede kulak demiş Nevzat Ohri Bey. Evet, bir harita resmi göndermiş. İsime de bakıyorum. İsminizi de yazarsanız çok sevinirim. Valla Curaçao'yu bana nerede olduğunu sorun, yemin ediyorum haritada gösteremem. Yani yalan söyleyecek değilim ama Dünya Kupası'na katılıyor. Sizlerden gelen yorumlara bakıyorum da en çok İspanya var. İspanya kazanır diyorsunuz. İbrahim Bey'in mesajı var. Çağatay Hocam, Kante milli takımda, İsmail milli takımda, Fred satılırsa ön eleme maçında orta saha nasıl olur? Sağ bek Mert Semedo sıkıntısı varken orta sıkıntı olmaz mı? Fred de satılırsa Süha Bey ne demiş? Evet, birazcık geç kaldık. Ama yine sıradaki dinleyicilerim, bağlantılarımıza da sorabiliriz. Yaşar Bey'e çok çok selamlar olsun. Hüseyin Topçuoğlu'na selamlar olsun. Buradan devam ediyoruz. Mehmet Bey'e selamlar olsun. Yine isimlerden İlhan Bey'e de selam olsun. Sivas'a da, tüm Sivaslı dinleyicilerimize de, Ankara'dan Aydın Bey'e, Adem Bey'e, Bülent Bey'e, Gökhan Bey'e, Orhan Özdamar. O kadar çok mesaj var ki, muhteşemsiniz. Abdullah Bey'e diyorum. Burada bir es vermek zorundayım çünkü kısa bir araya gideceğiz. Söylediğim gibi 0212 273 10 ya da 0542 273 10 10 Instagram kullananlar için Çağatay Hoca Instagram adresinde, tekrar ediyorum, Çağatay Hoca Instagram adresinde. Şimdi mesajlarınıza da bakacağım. Lütfen Radyo Gol'de 4 Büyük Gündem programından ayrılmayın. Şimdi kısa bir ara.
3: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam edecek.
4: Reklam

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Yarış başlıyor.
4: Taylar dördüncü koşu için hazır. Start verildi ve yarış başladı değerli yarış severler. Taylar birbirlerine yakın çıktılar. En dış kulvardan gelen 2 numaralı Bay Ahmet yarıştaki liderliği alırken 1 numaralı Altın Bora ikinciye sokuldu. Üçüncülükte 3 numaralı Hür Tayfa dışında Ankara Güzeli var 1 boy kadar geride. 4 numaralı İskender Han 3 boy kadar geride. 5 numaralı Parsı Bey. 2 numaralı Bay Ahmet 2 boy farklı yarış lideri. 1 numaralı Altın Bora ve 3 numaralı Hür Tayfa yakın takipteler. 2 boy kadar geride 4 numaralı İskender Han 3 boy kadar geride 6 numaralı

0: Ender ansırasıyla düzlüğe çıkıldı. 2 numaralı Bay Ahmet önde. Ortada 1 numaralı Altın Bora. Dışında 3 numaralı Hür Tayfan'ın içeriden de İskender Han'ın gayretleri var. Son 200 metreye doğru 1,5 boy farkla Bay Ahmet önde. Orta kulvardan 1 numaralı Altın Bora'nın gayretleri devam ediyor. 200'e girilirken Altın Bora geliyor. Bay Ahmet'i yakalayıp 200'de öne geçiyor Musafkan. Bay Ahmet ikincilikte. 1 numaralı Altın Bora farkı 1 boya kadar çıkarttı. 2 numaralı Bay Ahmet'in atak devam ediyor. Altın Bora önde. 1 numaralı Altın Bora Şanlıurfa, Elazığ ve Adana'nın ardından Ankara'da da kazanıyor. 2 numaralı Bay Ahmet ikinci oldu. 5 numaralı Parsı Bey yarıştan üçüncü olarak ayrıldı. 3 numaralı Hür Tayfa ile 4 numaralı İskender Han da dördüncülük için beraber geçti fotoyu. 1 numaralı Altın Bora Vedat Abiş ile kazandı.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam ediyor.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekansında son bir saatimize girdik. Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem programındasınız. 0212 273 10 10 0540 273 10 10 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı yollamaya devam edebilirsiniz. Dünya Kupası ile ilgili de konuşacağız. Galatasaraylı taraftarlar da bizle ilgili haberler yok mu demişler. Tabii ki var. Galatasaray'a da bağlanacağız. Trabzonspor'a da özellikle Aksal abiye, Milliyet Spor yazarı, sevgili Aksal Yavuz'u isteyenler var. Aksal abiye de bağlanacağız tabii ki. Ama öncesinde dilerseniz bir Galatasaray haberleri için muhabir arkadaşlarımıza da bağlanalım. Onlardan da bilgi alalım. Son durumlar ne? Icardi meselesi çok soruluyor. Dünya Kupası'na da geçeceğiz, hiç merak etmeyin. Ama öncesinde Anadolu Ajansı'ndan sevgili Emrah Oktay var. Galatasaray ile ilgili tüm gelişmeleri bize aktaracak. Sevgili Emrah Oktay, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk abi, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi... Seni anons ederken sevgili Emrah Oktay, Galatasaraylı taraftarların da şimdi gelen mesajlara baktığımda en çok sorulan sorular yine Icardi meselesi için.
1: Abi çok büyük belirsizlik var o Icardi meselesinde. Hı hı. Henüz Galatasaray kulübüne bir geri dönüş yapmadı Icardi. Bunu da Temmuz ayına bulacağını tahmin ediyoruz. Hala tatiline devam ediyor Icardi. Ben yavaş yavaş yol ayrımına doğru bir gidişat olduğunu hissediyorum. Ama henüz dediğim gibi Sayın Başkan Dursun Özbey'in teklifine olumlu ya da olumsuz bir geri dönüşte bulunmadı Icardi. Biz de merakla bekliyoruz açıkçası.
0: Evet. Galatasaray'ın transfer çalışmaları ile ilgili söylemek istediklerin var mı sevgili Emrah Oktay?
1: Abi şöyle bir durum var. Aslında burada Fenerbahçe kulübü seçimi çok önemliydi. Çünkü oluşacak yeni yönetimin yabancı kuralıyla alakalı duruşu nasıl olacak onu çok merak ediyorduk. Şuna da bakmak lazım. Tabii ki basında Fenerbahçe muhabiri arkadaşlarımızın yazdıklarını okuyoruz biz de. Fenerbahçe de sanırım bu 10+4'e Sayın Başkan Aziz Yıldırım'la itiraz edecekmiş. Burada biraz da Dünya Kupası bekleniyor gibi bu kararla alakalı. Onun ardından aslında strateji tam olarak ortaya çıkacaktır ama Galatasaray'ın halihazırda zaten Icardi'yi saymasak 9 yabancı futbolcu var. 10+4'ün 10'una uyan. Bir de Niyaga var. Onunla beraber 10 mevcut kadroda. Tabii kiralıktan dönecek olanlar var. Burada Galatasaray önceliği yerli oyunculardan yana kullanacaktır. Can Uzun bunlardan bir tanesi. Aynı zamanda sadece buna da bakmamak lazım. Galatasaray'da ismi transferde geçen, özellikle Dünya Kupası sonrası teklif gelmesi beklenen futbolcular var. Bunlarla alakalı nasıl bir yol izlenecek, kimlere teklifler gelecek, hangi oyuncular ayrılacak, biraz da bu sürecin beklenmesi gerekiyor. Net bir şey olduğunu söylemek çok zor. Zaten hazır bir kadrosu var Galatasaray'ın. Şu an için biraz kulüpte biraz bekleyelim ve görelim strateji hakim gibi görünüyor.
0: Çağatay Hocam, Emrah Bey'e sorar mısınız demiş Orhan Bey.

0: Diyor ki Galatasaray'ın Almanya'nın efsanevi kalecisi Oliver Kahn'la ne gibi projeler yürütmeye çalışıyor? Bununla ilgili bir bilgisi var mı acaba demişler.
1: Tabii bununla alakalı henüz bir açıklama yapılmadı. Sayın Başkan Dursun Özbek Oliver Kahn'a ağırladı İstanbul'da. Ama bunun ne için olduğu, bir ortaklık mı, başka bir şey mi, bir profesyonel olarak Galatasaray'da görev alacak mı, almayacak mı, alırsa hangi sıfatla görev alacak, açıkçası bunu da biz de bilmiyoruz. Sayın Başkan Dursun Özbek dün birlikteydi Oliver Kahn'la alakalı. Çok açıkçası biraz muğlak bir durum var. Burada Oliver Kahn Galatasaray'da görev alacak mı, almayacak mı, bunu da biz de merakla bekliyoruz. Eğer görev alırsa, zaten Avrupa'da önemli bir prestiji olan Galatasaray için, yani stadıyla, taraftarıyla, Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla, Süper Lig'deki 4 sezon üst üste şampiyonlukta önemli bir prestiji olan Galatasaray için önemli bir futbol figürü de katılmış olacak. Bu tabii ki burada nasıl bir yetkilendirme olacak veyahut da bir işbirliği olacak mı olmayacak mı, onu da biz de bekliyoruz açıkçası.
0: Evet, peki Galatasaray'ın programı ile ilgili kamp programı, kampa gideceği yerler, tarihler, bunlar belirli oldu mu net olarak Emrah Oktay?
1: Henüz resmi olarak açıklanmadı ama tabii bizim de bildiklerimiz var abi. Şöyle söyleyeyim, Galatasaray Temmuz'un 7'si gibi sezon açacak. Biliyorsun şampiyon olduğu için doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Herhangi bir eleme oynamayacak. O yüzden ilk maçını Ağustos ayının ilk haftası oynayacağı için bir aylık bir hazırlık süreci geçirecek. Bunun da çok büyük bölümünü İstanbul'da geçecek Galatasaray. Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde futbolcuların ve teknik ekibin isteği bu yönde. Tesislerde kalmayı istiyor futbolcular. Galatasaray takımı İstanbul'da çalışacak ve Temmuz ayının sonu gibi sadece 2-3 hazırlık maçı için bir Avusturya seyahati planlanıyor. Onun da rakipler kim olacak, hangi takımlarla nerede maçlar yapacak, o henüz resmi olarak belli değil ama 5 günlük bir kamp süreci olacak. Yani hazırlık maçı kampı diyelim. Orada bir antrenman olmayacak ama yine böyle bir hazırlık maçı için Galatasaray geçen sezon olduğu gibi birkaç günlüğüne Avusturya'ya gidip gelecek.
0: Evet. Dinleyicilerimizden Tamer Güney Bey diyor ki Çağatay Hocam, Emrah Bey'e sorabilir misiniz? Rus futbolcu var Galatasaray gündeminde, genç bir futbolcu. Neler söylemek ister? Ben de sana şunu sorayım sevgili Emrah. Leao ismi çok konuşuluyor. Transferi ne aşamada? İzmir'den Ercan Bey de sormuş aynı soruyu.
1: Şu an için Galatasaray'ın Leao ile alakalı bir girişim olduğunu zannetmiyorum. Yani burada işte Rus futbolcu konuşuluyor, bu menajerinin, biliyorsunuz birkaç Türkiye'de birkaç takıma birden yazılan bir futbolcu, menajerinin önermesi. Ayrıca Galatasaray'ın gündeminde olan futbolcular var. Galatasaray bu transfer sezonunda ben biraz daha hazır oyunculara gidecektir. İşte mesela Leao, işte John Duran mesela ismi geçiyor. Bu oyunculardan biraz uzak duracağını düşünüyorum ben Galatasaray'ın.
0: Evet sevgili Emre Oktay, verdiğin bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin bir şeyler var mı? Son kez olarak onu sorayım.
1: Ben teşekkür ederim abi yayınlara. Eklemek istediğim bir şey yok. Teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere. Kolaylıklar diliyorum sana Emre Oktay. Evet, Anadolu Ajansı'ndan Galatasaray muhabiri Emrah Oktay'a da bağlandık. Trabzonsporlu taraftarlar hiç merak etmesinler. Aksal Yavuz'a da bağlanacağız. Bir yandan da A-Spor'dan sevgili Hüseyin Özkök'le de yazışıyoruz ve konuşuyoruz. A-Spor yorumcusu, aynı zamanda foto maç yazarı. Kendisini de canlı yayına alacağım. Almak da istiyorum. Ama onun öncesinde çok çok sorular, çok çok mesajlar var. Çağatay abi, yeni kurallar uygulanacak. Bunları bize bir özetleyebilir misin diye bir soru var. Tabii isminizi de bakayım, yazarsanız çok memnun olurum. Evet, Taylan Bey demiş. Şimdi Uluslararası Futbol Birliği Kurulu var, İFAB, ve bu yeni kurallarda bu kupada uygulanacak ilk kez. Hakemler kale vuruşları ve taç atışları için 5 saniyelik geri sayım yapacaklar. Yani eliyle, işte sizler de izliyorsunuz bizim hakemlerimizin yaptığı gibi 1, 2, 3, şu an elimle işaret ettiğim için tabii göremiyorsunuz. Keşke radyo görüntülü olsaydı, değil mi? Hatta ben Instagram'dan canlı yayın da yapabilirim sizlere. Bak, bu da iyi fikir, şimdi aklıma geldi. Bir günde canlı yayın yapalım. Hem sizler de görmüş olursunuz nasıl bir yayın yapıyoruz, sizlerden nasıl mesajlar geliyor. Şimdi hakemler kale vuruşları ve taç atışları için 5 saniyelik bir kural koyuyorlar ve bu 5 saniyelik geri sayımı yapacaklar. Taç atışı zamanında kullanılmadığı takdirde rakip takıma geçecek. Bu bir kural. Gecikmeli yapılan kale vuruşlarında da rakip takım korner kazanacak. Bu da en önemli ikinci kural. Bir de oyuncu değişiklikleri var. Oyuncu değişiklikleri için de 10 saniyelik bir süre veriliyor. Tüm değişiklikler bu 10 saniye içinde yapılmak zorunda. Bu süre aşılırsa oyuna girecek futbolcu maç durana kadar en az 1 dakika bekleyecek. Tekrar ediyorum, en az 1 dakika bekleyecek. Bu da çok çok önemli bir kural. Şey gibi, handbolde ceza alıyorsunuz, kenarda bekliyorsunuz ya, onun gibi. Başka ne vardı? Bir de sakatlanarak maçın durmasına neden olan ve kenara giden oyuncu ise sahaya dönmeden önce 1 dakika beklemek zorunda kalacak. Bu bilgiyi de verelim sizlere. Merak eden dinleyicilerimiz varmış. İnşallah onlar da yeterli cevabı alabilmişlerdir. Hüseyin abi, şu an müsait misin? Canlı yayındayız Radyo Gol'de. Evet, o zaman evet, seni de bağlıyorum. Sevgili Hüseyin, tamam. Özkök, A-Spor yorumcusu, fotomaç yazarı. Hoş geldin Radyo Gol'e. Nasılsın abi, iyi misin?
2: Merhaba Çağatay, iyiyim. Çok teşekkür ederim. İşte Dünya Kupası heyecanı, geri sayım devam ediyor. Bu akşam hani Dünya Kupası'nın başlaması itibariyle geri sayım sonlanacak ama benim kendi geri sayımım salıya kadar sürecek. Çünkü ben de salı günü kısmetse işte Amerika'ya gidiyorum. İkinci maçtan itibaren milli takımımızı takip edeceğim.
0: Nasıl bir Dünya Kupası bekliyorsunuz? Yepyeni format, 104 tane maç Hüseyin abi.
2: Deneyimleyerek göreceğiz tabii. Şimdiye kadar en fazla 32 takımla bir Dünya Kupası geçirdik. Birden 48 takıma çıktı Infantino'nun icatları çerçevesinde. Evet. Ve 48 takıma çıkınca süre biraz uzadı. Maç sayısı arttı. Bir de Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da çok büyük bir coğrafyada oynanacak olması, işte takımların bazılarının çok büyük mesafelere kat edecek olması, kamplardan maçlara giderken, ki bizim milli takımımız da öyle mesela. Bütün bunlar bir araya geldiğinde tabii nasıl bir Dünya Kupası olacak kestirmek zor. Son 32 turu eklendi. Şimdiye kadar hiçbir turnuvada son 32 turuyla karşılaşmamıştık. Son 32 turuna denk getirmek için en iyi ilk ikiler çıkıyor, en iyi 8 üçüncü de çıkacak. O en iyi 8 üçüncüyü hesaplamak için 495 tane ihtimal varmış mesela. Dolayısıyla böyle değişik ve bir sürü yeniliğin olduğu, futbol kuralları bazında, işte hakemlik bazında ve turnuva bazında bir sürü yeniliğin olduğu bir Dünya Kupası bizleri bekliyor. Bekleyip göreceğiz, seyredip göreceğiz. Tabii Dünya Kupası'nın öncesinde bazı olumsuzluklar da yaşandı. Bazıları çok ciddi, işte FIFA'nın kendi hakeminin Amerika'ya girememesi, işte bilet fiyatları. Ben hatta paylaşım da yaptım. Ben son aylarda A-Spor'daki yayınlarımda hep Dünya Kupası haberleri vermiştim. İşte en çok konuşulan dünyadaki haberleri derledim. İşte başta İran'ın Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağının belli olmaması uzun süre, işte bilet fiyatları, dinamik fiyat uygulaması, fahiş fiyatlar, bunun yanında işte vize problemleri, insanların Dünya Kupası'na girerken yaşadıkları güçlükler, Amerika'ya girerken özellikle yaşadıkları güçlükler, bütün bunlar tabii ki Dünya Kupası'na daha böyle alışılmışın dışında kılıyor.
0: Şunu da sorabilir miyim sevgili Hüseyin Özkök? Yeni kurallar ne kadar etkileyecek? 5 saniye, 10 saniye kuralı.
2: Vallahi oyunu hızlandırmak için yapılan her şeye ben tarafım. Orada bir beis yok. Ancak benim esas düşüncem, özellikle bu taç atışlarında 5 saniye kuralı ne kadar uygulanabilir? Onu hani maçlar oynandıkça göreceğiz. Bana çok kısa geliyor o süre. Hı-hı. Bari hani kaleciye tanınan 8 saniyelik hak taç atışına da 8 saniye olarak uygulansaydı. Ama 5 saniye bana kısa geliyor. Hakemler nasıl buna bir çözüm bulacaklar onu bilmiyorum, göreceğiz. Ama out atışlarındaki 5 saniye bence gayet iyi. Onu bir an önce kullanmalılar. Çünkü bizim Kuzey Makedonya maçında çok net yaşadık, canlı şekilde gördük. Kaleci yok arkadaşına bıraktı falan. 5 saniye geçince hakem kornere işaret etti. Top bize geçti. Dolayısıyla bu güzel. Şimdi bir durum daha var mesela. Hani oyuncular top durmadan topu oyuna soktuklarında hakem atışı tekrar ettiriyordu ya.
0: Evet.
2: Şimdi mesela yeni kurala göre oyuncu topu durdurmadan topu ileriye doğru vurduğunda top rakibe giderse rakip devam edebilecek. Ancak kendi arkadaşına giderse atış tekrar edilecek. Dolayısıyla bu da oyunu hızlandırma açısından %50'lik bir artış demek böyle durumlar için. Bu da güzel bir uygulama bence. Ben bunları da bütün yeni uygulamaları da paylaştım geçenlerde işte X hesabımda. Birçok yeni uygulama var. Şu açık net bariz yanlış ikinci sarı kartlara müdahale edecek hakem var. Çok bariz yanlış kornerlere müdahale edecek. Hani korner atışında var mesela incelemeyecek pozisyonu. Gördüğü anda bu korner yanlış kardeşim diyebiliyorsa hakem edecek ki yanlış bir korner. O zaman hakem hemen out'u gösterecek. Oyun duraksamayacak. Anlatabiliyor muyum? Yani bu şekilde uygulanacak bu. Bunun yanında oyuncu değişikliklerinde biliyorsun bir 10 saniye kuralı getirildi. Bence o da güzel. Birden fazla oyuncu değişirse diyelim 3 oyuncu değişecek aynı anda. 3. oyuncudan itibaren hakem geriye saymaya başlayacak. Öyle bir durum var. Bir oyuncu normal oyun sırasında düşüp sakatlandı ve tedavi istedi sahada. Ve eğer bu oyuncu ayağa kalktığında herhangi bir başka durum yoksa saha dışına çıkacak. Bir dakika bekleyecek minimum, hı hı, ve oyun durana kadar da bekleyecek. Ama sarı kartlık veya kırmızı kartlık bir faule maruz kaldıysa veya kafa çarpışmasıysa veya kafa sakatlıysa o zaman tabii ki hemen tedavi görecek ve kalktığında da oyuna yine saha içinden devam edecek.
0: Evet, aklıma geldi bence. Bir de ağzını kapatıp konuştuğunda kırmızı kartı da görebilecek misin?
2: O işte Benfica Real Madrid karşılaşması sonrası futbol dünyasına yeni giren bir kural oldu ki bence de güzel. Ağzını kapatarak böyle rakibi, tabii her ağzını kapatana da kırmızı kart çıkmayacak. Eğer sen ağzını kapattığında rakiple bir olumsuzluğa neden olursa oradaki hareket, hı hı, o zaman hakem kırmızı kart gösterecek. Karşı taraf tepki gösteriyorsa demek ki bir şey var orada. Dolayısıyla orada kırmızı kart gösterecek. Afrika Kupası finalinde gördüğümüz bu takımı sahadan çekmeye çalışan takım yöneticileri, işte teknik direktörden tut kim varsa sağ kenarında, onlar direkt kırmızı kart görecek böyle bir eyleme girerlerse. O talebi kabul edip sahadan çıkan futbolcu yine kırmızı kart görecek. Veyahut da hakem kararını protesto edip kendiliğinden sahadan çıkan oyuncular da kırmızı kart görecek. Bütün bunlar güzel uygulamalar bence. Yapılması gereken Afrika Kupası finalini hatırlıyoruz.
0: Evet, o zaman birkaç tane kırmızı kart olması lazım değil mi? Cebinin her tarafında, çünkü bayağı bir kırmızı kart çıkacak herhalde bu konu kararlardan
2: Afrika
0: sonra.
2: Afrika Kupası finali tam bir fiyaskoydu yani hatırlarsan. Var protokolle ayrılan yeni bir uygulama var. Korner atışları ve serbest vuruşlarda ceza sahası içinde hani itişler kakışlar oluyor ya, orada mesela hücum oyuncusu top oyuna girmeden faul yapmışsa VAR buna karışamıyordu akabinde olan golde. Ama şimdi eğer bu korner atışında veya serbest vuruşta bir oyuncu, hücum oyuncusu rakip defans oyuncusuna faul yapmışsa ve bu faulle maruz kalan oyuncu bundan etkilenip orada da gol ortaya çıkmışsa burada mı VAR müdahale edecek? Eskiden müdahale edemiyordu. Böyle bir uygulama daha getirdiler. Bunun yanında işte bir enteresan teknolojik şey daha var. Bir oyuncu 10 santimetreden fazla offside'de olursa yardımcı hakemlere sesli bir uyarı gidecek. Offside, offside, offside diye. yardımcı hakem de hemen bayrağını kaldıracak. Çünkü yardımcı hakemler hani bırakıyorlar ya, ofsayt emin olmadıkları sürece.

0: zaman kaybına neden oluyor. Sonradan bayrak kaldırıyorlar. İşte inceleniyor filan.
1: Yani bayağı hangi birine yetişecekler şimdi bu kadar karar değişikliği de birden uygulanması sevgili Hüseyin Özkök bilmiyorum ama çok soru geliyor Hüseyin abi. Çağatay Hocam Hüseyin Bey'e sorar mısın? Amerika daha turnuva başlamadan kural tanımamazlık yapıyor. Maç esnasında hakemi de baskı altına alıp avantaj sağlamak ister mi? Adamlar FIFA falan tanımıyor. Bana biraz sıkıntılı durumlar oldu gibi geliyor. İsmail Bey selam söylemiş özellikle size.
0: Sağ olsun.
1: Adem Bey de diyor ki Hüseyin Bey hoş gelmiş. Selamlar saygılar Almanya'nın profesörü. Dünya Kupası'nda birçok Avrupa takımının maçları Türkiye saatiyle genel olarak akşam saatlerinde ama bizim maçlarımız ise sabah saatlerinde diyor. Bu konu hakkında bir yorumu var mıdır? Nedenini biliyor mu acaba? Kendisi diye sormuş. Tamamen tesadüf müdür?
0: Tamamen tesadüf. Çünkü biz zaten kura çekimi Aralık ayında yapıldı. O kura çekiminde fikstür ortaya çıktı. Biz ihtimal olarak bu 4D grubuna girdik hatırlarsan. Hı hı. Ya o ya o diye playoff'taki takımlardan biri olarak girdik oraya. Dolayısıyla tamamen tesadüf ve ben maç saatlerimizin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkes şimdi seyredeceği maçı düşünüyor. Ya sabahın köründe kalkacağız diye ama dün Orkun Kökçü de söyledi basın toplantısında. Oynayacağımız saatler dedi çok iyi saatler dedi. Akşam saatleri çünkü orada. Hı hı. Dolayısıyla Arizona'nın, Kaliforniya'nın sıcağından şikayet ediyoruz. Dolayısıyla orada maçlar 19-20 ve 21'de olacak. Bizde 5-6-7'deyken orada da 19-20-21'de olacak. Dolayısıyla güneş battıktan sonra akşam saatinde oynanacak karşılaşmalar. Dolayısıyla bizim takımımız için ben çok daha iyi bir ortam sağlayacak bu. Çok sıcak olmadan. Ben yani maç saatlerini şanslı görüyorum bu hatta. Bu maç saatlerinde. Biz seyirciler de çok şımarırız yani. İlla böyle prime time saatinde oturalım akşam 8'de maç seyredelim falan. Ya yok öyle bir şey yani. Amerika evet. Kıtasındaysan kalkacaksın erken futbol seversen. Takımı düşünmek lazım burada. Takım da çok güzel saatlerde oynayacak orada. Ben bu konuda başka düşünüyorum. Hatta geçenlerde ikisi de bununla ilgili bir paylaşım yaptım. Bayağı da etkileşim aldı.
1: Peki sevgili Hüseyin Özkök araya gideceğiz ama son olarak şunu da sormak istiyorum. Amerika'ya evet. da gideceksiniz. Milli takımımız size göre nereye kadar ilerleyebilir? Hani şans anlamında... bu turnuvadaki bu kadar süre geçtikten sonraki şansımızı bir değerlendirebilir misiniz?
0: Yani bizim takımımızı ben bizim grubun en iyi takımı olarak görüyorum. Bir kere çok kaliteli, klas, uluslararası çapta oyuncularımız var. Karşı takımlarda öyle oyuncular yok bir kere. Onu söylemek lazım. Geçen gün işte Amerika Birleşik Devletleri'ni Almanya karşısında seyrettim. Ki onları biz geçen sene hazırlık başında yemiştik biliyorsun. Yani orada bir plus hiç var. Böyle uluslararası evet, evet, çapta söylenecek oyuncu. Onun dışında Amerika Birleşik Devletleri böyle çok koşan, işte mücadele eden bir takım. Ama Almanya mesela maçın ikinci yarısında vites yükseltti. Karşılaşmayı kazandı. Ben en azından 5 maç oynayacağımız kanısındayım. Yani gruptaki 3 maç artı son 32 ve 16 turlarını oynarız diye düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla minimum 5 maç milli takımımız oynar. Ondan sonra da kura şansına göre belki de bir çeyrek final neden olmasın diye düşünüyorum. Şansımızı yüksek görüyorum bu bağlamda.
1: Evet ya şimdi birçok yıldız da son kez sahada olacak. Aklıma gelen isimler işte Ronaldo, Messi, Modric, Neymar, Kevin De Bruyne. Yani siz daha iyi biliyorsunuz da Van Dijk, Edin Dzeko, evet. Neuer, Alisson Becker. Bilmiyorum eksik kaldı mı ama onları da son kez izleyeceğiz. Herhalde bu kez de şanslıyız değil mi?
0: Biliyorsun 2030 Dünya Kupası Portekiz'de bir aya. Ronaldo orada olursa hiç şaşırmam ben. Onu söyleyeyim. Onun haricinde diğerleri evet son Dünya Kupalarına çıkacaklar ama Ronaldo'dan çok emin değilim.
1: Peki.
0: Evet böyle bu tip bir uluslararası çapta çok kalburüstü yıldız oyuncuları bize yıllarca büyük keyif veren oyuncuların veda edecek olması Dünya Kupası'na ve futbola yakın zamanda maalesef öyle. Bu insanların gerçeği yaş belirli bir noktaya geldikten sonra artık bazı şeyler yapamıyorsun. Bu da sporda bunlardan biri.
1: Evet sevgili Hüseyin Özkök, A-Spor yorumcusu, gazeteci, fotomaç yazarı. Hüseyin Özkök'ü dinlediniz. Beni de kırmadınız. Hüseyin abi bağlandınız. Çok teşekkür etmek istiyorum
0: size. Rica ederim. Tüm dinleyicilere de selamlar. Ve bol keyifli bir Dünya Kupası diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Selamlar, görüşmek saygılar. Üzere. Evet, Radyo Gol'de 92.2 frekansında Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programında son yarım saate giriyoruz. 0212-273-10-10'a mesajlar geliyor. Instagram Çağatay Hoca. İsa Bey Antalya'dan hoş geldin demişler. Çok teşekkür ediyorum. Çok çok mesajlar yine var. Hepsini de okuyabildiğim kadar tabii okuyorum. Sabri Aydoğan'a teşekkür ediyoruz. Yunus Bayler'in sorusuna geç kaldık. Yunus Bey'e teşekkür ediyoruz. En büyük hatalardan bir tanesi de Dünya Kupası'nın Amerika'da düzenlenmesi demiş Erhan Bey. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Bize ne zaman Dünya Kupası maçları verilir demiş Yılmaz Bey. Vallahi başarılı organizasyon yaparsak ben verileceğini düşünüyorum. Başarılı organizasyonlardan da söylemek istediğim şey olimpiyatlar olabilir. İşte önümüzdeki sene 2027'de İstanbul'da olacak olan Avrupa oyunları olabilir. Bunlar çok büyük kriterler, çok önemli kriterler. Bunu da bilgisini verelim. Kısa bir araya gidelim. Daha sonrasında Milliyet Spor gazetesi yazarı ve aynı zamanda HT Spor yorumcusu sevgili Aksal abimiz, Aksal Yavuz'la canlı bağlantımız olacak. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Şimdi kısacık bir ara.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam edecek.
3: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: da futbola doyuyor. TVMUGO ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVMUGO.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
1: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe.
8: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
9: Ne var sırada, Denizbank burada.
10: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
11: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
9: Ne var sırada, Denizbank burada.
1: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
12: Annesi Queen of Pearls'ün ilk koşan sayı olacak Feirinaf, Gazi, Borakan, Chiga Nuri şimdi Warren Queen, Ahmet Çelik'te koşacak. Safkan da annesinin ilk koşan sayı olacak Warren Queen. Hazırlanan Afemya, Rhythm Divine, Grey Fortune orijinli Kır Erkek Tayyik, Mehmet Akyavuz'da start alacak. Annesi Grey Fortune'un ilk koşan sayı olacak yine Afemya. Satono Ares, Cosinel orijinli Harold Cooper, Gökhan Kocakaya ile start alıyor. Safkan, Angeletta, Longstar ile anneden kardeş Harold Cooper. Afemya'da yerine aldı Harold Cooper'da içeride. 4 ay var içeride. Tiger Mode, Infortial orijinli Doğru Erkek Tay, Ottan Totto, Ertuğrul.

0: Burhan Kılıç'la start alacak. Otan Toto. Invisible Touch. Keep on Rising. Ve Good Luck Charm ile Anneden Kardeş Day of Love'da Anne Kardeşi Otan Toto'nun. Otan Toto da starttaki yerini aldı. Anshba Sky, Son of Dragon dışarıda. Native Khan, Well Dance orijinli aldı Shitai. Well Dance Daughter orijinli aldı Shitai. Anshba Sky yerini aldı. Şimdi Authorized, Happy Valentine orijinli, Son of Dragon dışarıda. Anshba Sky, Anshba Forever Arslan, Koç Arslan, Majestic Endeavor'la Neden Kardeş Musafkan ve Son of Dragon da yerini aldı. Taylar hazır. Hareketli taylar var yine içeride. Kontroller yapılacak. Taylar kontrol altına alınacak. Son of Dragon ve Anshba Sky box'ın içinde biraz hareketliler. Bu iki tayın kontrol altına alınması bekleniyor. Son of Dragon'da Shining Dragon, Dragon Fire, Dragon Flame, Dragon Force, Shining Glory ve Harbor Master'la Anneden Kardeş Son of Dragon. Tüm taylar içeride, hareketli taylar var. Son kontroller tamamlandıktan sonra 5. koşu ve 2. altılı ganyan başlayacak başkentte. Şimdi start verildi ve günün 5. koşusu başladı. 1 numaralı Afemia rakiplerinin 3 boy gerisinde çıktı. Yine 8 numaralı Anshba Sky ile 2 boy kadar oyalandı. Ortadan Toto ve dışarıdan Warren Queen etkili gelen taylar. 11 numaralı Warren Queen önde, 5 numaralı Ortadan Toto ikincilikte. 1 boy kadar geride 2 numaralı Harold Cooper, daha sonra 9 numaralı Fair Enough sırasıyla taylar düzlüğe çıkmak üzere. 11 numaralı Warren Queen 2 boy farklı önde, 5 numaralı Ottan Toto ikincilikte. Dışına 2 numaralı Harold Cooper geldi. Daha sonra Fair Enough ve 1 numaralı Afemia sırasıyla düzlüğe çıkıldı. Düzlüğe çıkıldıktan hemen sonra 2 numaralı Harold Cooper geldi. Warren Queen'i yakaladı ve ondan liderliği almayı başardı ve farkı da 2 boya kadar çıkarttı 2 numaralı Harold Cooper. 11 numaralı Warren Queen de ikincilikte. Son 200 metre girdikten sonra fark 5 boya kadar 2 numaralı Harold Cooper önde. Rakiplerini ikincilik mücadelesiyle baş başa bırakan 2 numaralı Harold Cooper kazanıyor. 11 numaralı Warren Queen ikinci, 9 numaralı Fair Enough üçüncü, 6 numaralı Son of Dragon dördüncü, 5 numaralı Ottan Toto da beşinci oldu. 2 numaralı Harold Cooper Gökhan Kocakaya ile kazandı. AGF'ydi bu tay. 4 numaralı Manguda, 7 numaralı Zohar ve 10 numaralı Mistevran koşmadı.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam ediyor.
2: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gold'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem programında son bölümümüze de girdik. Kendi saatinde Türkiye radyolarının en çok dinlenilen spor programı olma özelliğiyle yine Türkiye'nin en çok sevilen isimlerinden bir tanesi Milliyet Spor Gazetesi yazarı ve HT Spor yorumcusu Aksal abimiz var. Sevgili Aksal Yavuz, Radyo Gold'e hoş geldiniz. Aksal abicim, nasılsınız, iyi misiniz?
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar. İyiyim çok şükür. Sizden nasılsınız? Dinleyenlerin umarım keyfi yerindedir.
2: Çok çok teşekkürler. Dinleyenlerimizin adına ben de cevap vermiş oldum.
3: Eyvallah.
2: Aksal abi, tabii milli takımla ilgili sorum olacak. Bugün Dünya Kupası başlıyor. Gece 11'de ilk maç. Yeni kurallar, sıcak hava ile yapılan antrenmanlar, iklim farkı, işte saat farkı. 3 maçımız var. Biri 07, diğeri 06, öbürü de 05'te başlayacak. Sence hani bu faktörler bizi ne kadar etkiler ya da etkilenir mi milli takım diye ilk bu soruyla başlamak istedim.
3: Tabii ki etkileneceğiz istedim. Çünkü vücut anatomimize, ters gelen şartlar. Yıllardır diyelim ki bir saat dilimine alışığız. Onun dışarısına çıkacağız. Bunu şöyle de yorumlayalım. Diyelim ki Türkiye'de sahil kesiminde olan bir takımın rakımı yüksek olan herhangi bir ilimize gidip maç yapması gibidir. Hı hı. Sıcaklık, nem yok herhalde ama sıcaklık var. Fakat Tabii bizi nasıl etkileyecek? Ramazan ayında gibi, sahura kalkar gibi kalkacağız yani. Sabah uykulu gözlerle maçları izleyeceğiz. Biz ne kadar etkilenirsek oyuncular da bu kadar etkilenir. Evet. Tabii ancak başka bir detaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Çok havaya girdik sevgili Çağatay.
2: Rehavet yani, mi bu? Yoksa
3: kesinlikle
2: yani...
3: aşırı bir özgüven olduğunu gözlemliyorum. Yani federasyon başkanının açıklamalarından tutun, oyuncuların vermiş oldukları mesajlar hiç hoşuma gitmiyor, onu söyleyeyim. Oysa biz daha 3-5 yıl önce tırnak içerisinde söylüyorum, Balligindeydik.
2: Evet. Oralara 24 sene önce.
3: Yok ne 24 sene öncesi?
2: Yok, en son 24 sene önce katılmıştık ya.
3: Katıldık. Daha sonra ulusal ligde bayağı bir aşağılara gittik.
2: Evet, C'ye kadar düştük.
3: Evet, ben onu Bal Ligi olarak adlandırıyorum. Hı-hı. Yani oradan bizim çıkışımız çok hızlı oldu. Onu sindire yapamadık bu işi. Çok hızlı aslında olmamız gereken yere çıktığımız için buradaki bu yükseliş oyuncuları çok fazla havaya sokmuş. Yani hepimizi havaya soktu. Yok biz orada şampiyon olacağız, yok şunu yapacağız, bunu yapacağız. Önce kendimize bir bakmamız lazım. Yani neler yapabiliyoruz, neler yapabiliriz gibilerinden. İklim koşullarının haricinde bu da benim hoşuma gitmeyen bir detay. Bunu da paylaşayım yani.
2: Evet. Şimdi Trabzonspor'a geçmek istiyorum sevgili Aksal Yavuz. Çünkü Trabzonsporlu taraftarlar bayağı bir mesaj yazmaya başladı. Şunu sormak istiyorum Aksal abi. Şimdi Trabzonspor'da 8 oyuncuya gelen astronomik teklifler var. İşte ilk aklıma gelenleri sayayım. Folcarelli, işte Augusto, Olayi, Vivo, Pina, Muçi, Batagov, Onaçu. Neler söylemek istersin? Yani Trabzonspor çok doğru işler mi yapıyor? Fayda bakımından, hani fayda analiz yaptığımızda çok doğru bir yolda ilerliyor. En fazla iki tane de futbolcu satacağını söylüyor başkan. Eğer o da olursa nasıl değerlendiriyorsun Trabzonspor'un transfer politikasını?
3: Anladım. İki senedir bir yol haritasından bahsediyorum. Uzun bir yol haritası. Bunları da anlatırken hem HT Spor'da hem senin programlarında hem de diğer arkadaşların yayınlarında tek tek anlatıyorum. Bunlar böyle gelir, böyle ilerler diye. O anlamda hep Trabzonsporlulara takımlarını desteklemeleri konusunda telkinlerde bulunduk. Yani nasihatlerde bulunduk. Bu planlamanın yapılması Türkiye'de hemen hemen ilktir. Zira Türkiye'de birçok kulüp birkaç yılın planlamasını yapmaz. Hep yıllık düşünürler. Ama Sayın Başkan da birkaç programda söyledi onu. Dedi ki son yani 25-30 yıldır ödenemeyen borçlar, yapılan yanlış işlerinin bedelini ben ödeyeceğim. O anlamda dayak yiyeceğim dedi. Tırnak içerisinde söylüyorum. Hı hı. Evet, Trabzonspor Başkanı o anlamda o dayağı yemeye devam etti. Ama gelinen noktada geçen yılı ekonomi liginde yapılan borcu sürdürebilir hale getirmenin iki şampiyonlukla eşdeğer olduğunu söyledik. Ve bu yıldan bahsettik. Kaçıncı bitirir dedik? Üçüncü olarak bitirir. Dolayısıyla iskelet bir kadronuz oluşturulmuş. Bir oyun hafızanız yavaş yavaş oturmaya başlıyor. Bunu yaparken iskelet kadroyu çok fazla bozmamak gerekir. Mesela o yüzden deniyor ki olay ile satılır, Ağustos satılır diye. Bu da şu demektir. Yani 10 üzerinden bir değerlendirme yaparsak, 10 üzerinden bir değerlendirme yapmış olduğumuz zaman 10 üzerinden %20'lik veya 2,5'lık, 3'lük dilimi bozmuş oluyorsunuz ama olayın yerine diyelim bir başka oyuncu doldurabilecek kapasitede veya 2 tane oyuncudan elde etmiş olduğunuz parayla çok fazla oyuncu alabiliyorsunuz. Buralar çok önemli. Demem odur ki Trabzonspor şu an herhalde 3 tane veya 4 tane de oyuncu transferi yapmış oluyor. Daha da güçlenmiş olacak. Bu da şu demektir. Önümüzdeki yıl evet Trabzonsporların tansiyonu çıkar, şekeri çıkar, kalp atışları yükselir. Ama keyifli bir Trabzonspor seyredecek. Biraz daha ileri gideyim. Hem önümüzdeki yıl hem ondan sonraki yıl şampiyonun en büyük adaylarından bir tanesinin Trabzonspor olduğunu, geçen sene de söyledim. Şimdi daha kuvvetli ihtimalle söyleyebilirim. Hı hı.
2: Cenk Bey diyor ki, bir de ismi vardı da Levent Bey. Levent Bey, Aksal abiye de selamlar, saygılar demiş.
3: Aleykümselam.
2: Onana hakkında ne düşünüyor? Yani takımda kalması gerekiyor mu? Şu an ondan bir cevap bekleniyor anladığımız kadarıyla diyor. Aksal abi neler düşünür bu konuda?
3: Ya Onana bugün Türkiye Ziraat Kupası alınmışsa en büyük katkısı o oldu. Bu Samsunspor maçındaki performansı tavan yapıyor. Yani en yukarısı o. En kötü performansını da Fenerbahçe karşılaşmasında yapmıştı. Trabzonspor kalesinde 3 top geldi, 3'ünde gol dedi. Hatta o maçtan sonra maç yazımında da yazmıştım. Yani Trabzonspor kalesinde kaleci olmasa idi diye yine skor aynı olurdu. Ama müthiş bir lider özelliklere sahip. Hem saha içinde takım arkadaşlarının yönlendirmesi, yönetmesi, hem saha dışında genç oyunculara, daha doğrusu idmanlarda genç oyunculara yardımcı olması Trabzonspor için çok önemli. Ha bana sorarsan tabii teknik adamın içine pek de bunu sokmak istemiyorum. Mesela ben yerli bir kaleciyle de orada yoluma devam edebilirim. Zira geçen yıl ve önceki yıl Trabzonspor'un kadrosu o kadar çok iyi değildi, üst düzey değildi. Ama bu sene kadro biraz daha iyileştiğinde ve aynı zamanda alınan bazı oyuncular da daha lider özelliklere sahip oldukları için belki Onana'nın o yaptığı liderliği yapabilir. Bir de bundan sonra alınacak iki tane oyuncunun da lider özelliklere sahip çok kaliteli ve kapasiteli olacağını tahmin ediyorum. Hı hı. Ama gelmese de, yani daha doğrusu Trabzon'a geri dönmese çok da kafaya takmam onu.
2: Evet. Aksal abi, buradan milli takımla ilgili vermek istediğim bir mesaj ya da Trabzonsporlu taraftarlara söylemek istediğim bir şeyler varsa onu da alalım seninle birlikte, ben de çünkü programı da kapatacağım.
3: Ya milli takımla ilgili umarım çocuklar başarılı olurlar. Az evvel de söyledim, çok havaya girdik ama ben bu prim olayına da çok kafaya takıyorum. Çünkü milli forma kutsaldır, çok değerlidir. Her gencin giymek istediği bir formadır. Zaten milli olduğunuz zaman fiyatının çok yukarılara çıkıyor. O anlamda birçok televizyon programında anlatmışımdır. Nasıl ki ülkenin askeri ve polisine prim verilmiyorsa, çünkü onlar da milli formaya giyiyorlar. Oyunculara da prim verme konusunu aynı değerlendiriyorum. Orada zaten en büyük primim milletin onlara yaptığı alkışlardır. Hı hı. Milli formadır.
2: Bu arada FIFA'da zaten bir prim veriyor Aksal abi. Yani sen gruptan çık ya da çıkma, 48 ülkenin tamamına gruptan çıksın ya da çıkmasın $10.5 milyon garanti para veriyorlar.
3: Buyurun işte. Trabzonsporlulara da şunu söyleyeyim. Keyfini yaşasınlar. Öyle söyleyeyim.
2: Peki Aksal abi.
3: Yaşasınlar. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum. Beni kırmadığın için Aksal abicim. Sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum sana.
3: Sağ ol.
2: Evet, bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Dinleyen herkesin kulaklarına, gönüllerine sağlık diyorum. Yarın yine aynı saatte 14'te Türkiye'nin Spor Radyosu, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'de görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize mutlu, keyifli bir gün diliyorum. Hoşçakalın efendim.

0: Kulakla dört büyük gündem sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kongre dedi ki kardeşim bu iş öyle değil. Bu seçimi kazananlardan biri de Aykut Kocaman'dır. Onu söyleyeyim. O fotoğraf onları ikna eder ama bence ters tepti aynı zamanda. Ali Koç'u kullandılar.

0: Sky Spor ekranlarından herkese merhaba. Sky Panorama'nın yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Aydın Cingöz'le birlikte gündemi değerlendireceğiz. Aydın abi hoş geldin.
1: Merhaba Emre, hoş bulduk.
0: Abi ilk soruma geçiyorum.
1: Geç.
0: Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de neyi değiştirir?
1: Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye bir kere bir güven getirdi, onu söylemek lazım. Kongrenin zaten verdiği oy da bunu gösteriyor. Diğer yandan biz bir ay oldu değil mi? Yani bir aydır çok yoğun bir seçim gündemi var ve taraftarda da ağırlıklı olarak bu güven hissi var. Yani Aziz Yıldırım'a karşı büyük bir destek var. Sen bakma o sosyal medyada Aziz Yıldırım karşıtı propagandalara. Maalesef sosyal medya, ben çok uzun yıllardır bu işin içerisindeyim. Sosyal medyanın bir işe bu kadar karşı propaganda olarak karıştırıldığına ilk defa şahit oldum. Yalan, dolan, boş muhabbetler hepsini gördük. Ama günün sonunda kongre dedi ki kardeşim bu iş öyle değil. 27 bin insan geldi ve Aziz Yıldırım iki kat farkla, geçmişin referansıyla, oturaklılığıyla, gerçekçiliğiyle, aklıyla Aziz Yıldırım kazandı. Fenerbahçe'yi de o noktaya doğru götürecektir Aziz Yıldırım. Neyi değiştirecek sorusuna bir kere birincisi güven, sükunet, daha güçlü, daha anlaşılır, her yönüyle daha güçlü bir Fenerbahçe göreceğimizi düşünüyorum. Maçlar sahada kazanılır. Onu da altını çizeyim. Maçlar sahada kazanılır. Ama daha oturaklı, daha ne yaptığını bilen bir Fenerbahçe göreceğimizi düşünüyorum açıkçası ben. Her yönüyle.
0: Biz bu programı çekerken abi Aziz Yıldırım da mazbatasını hayırlısı almak olsun. Üzere hayırlısı olsun diyelim. İlk icraati muhtemelen Aykut Kocaman olacak herhalde.
1: Bu işin manşeti şu. Genel kurul dedi ki Aziz Yıldırım'a, bu seçimi kazananlardan biri de Aykut Kocaman'dır. Onu söyleyeyim. Aykut Kocaman'la çalışma ihtimali, bir anket yapsak şu anda. Burada 3 kişiyiz, sen, ben, Fatih. Aziz Yıldırım'a bir şey koysak. Aziz Yıldırım kimle çalışır diye. Kongreden önce ya da şimdi fark etmez. Kongre öncesine gidelim. Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayıdır kim diye sorsam. 3 isim yazsak. Birinci sıraya kimi koyarsınız?
0: Aykut Kocaman seçilir muhtemelen.
1: Fatih sen, sen de Aykut Kocaman'ı koyarsın. Kongre bunu bilmiyor muydu? Biliyordu. Ne oldu? Aman Aykut Kocaman tepkiler var. Neler var? Yok. Kongrede 17 bin insan geldi. Ve aynı zamanda Aykut Kocaman'ı da oyladılar. Yani bu iş Hakan Safi'nin dediği gibi, şimdi oraya gireceğiz değil mi? Bazı cümlelere gireceğiz çünkü soğukkanlılıkla bazı şeyleri değerlendirmek daha rahat oluyor. Şimdi Hakan Safi seçimden birkaç gün önce çıktı. Ne dedi? Bunlar dedi Fenerbahçe'yi atıf şişulara falan dedi mecbur ettiler gibi bir şey söyledi.
0: Vasatlığa mecbur
1: orada doğrudan dedi. Doğrudan Aykut Kocaman'ı hedef alamıyor da Aykut Kocaman'ı da dahil ediyor. Yani onu söyleyemiyor. Üstü kapalı Aykut Kocaman'ı da bakın gelirse bunlar birlikte gelecekler mesajı veriyordu. Geldiler. Daha doğrusu Aykut Kocaman da kazandı. Genel kurul dedi ki Aziz Yıldırım'a, Sayın Başkan bu karar senindir. Biz Aykut Kocaman'ın yanındayız. İster çalış ister çalışma ama bu oyumuz aynı zamanda Aykut Kocaman'a demiştir. Benim görüşüm budur. Aykut Kocaman olur mu Fenerbahçe'nin teknik direktörü? Ben olacağını düşünüyorum. Kısa süre içerisinde de bu arada başka bir isim de olabilir. Yani şimdi şunun da özellikle altını çizmek lazım. Kalkıp da ısrarla hayır öyle değil böyle değil değil. Yani günün sonunda bu işe bu yetki verildi mi Aziz Yıldırım'a? Verildi. Yetki verilen insanları da biraz rahat bırakmak lazım. Kendi tercihini yapacaktır. Sevabıyla günahıyla onun sonuçlarına başkan da hoca da katlanacaktır. Ben Aykut Kocaman ihtimalini doğal olarak çok yüksek görenlerdenim. Kısa süre içerisinde de Fenerbahçe zaten teknik direktörünü açıklar. Bugün mazbataları alıyorlar. Toplantıyı yapacaklar. Tahmin ediyorum yarın öbür gün ben Cuma'ya kadar Fenerbahçe'nin teknik direktörünün belli olacağını düşünüyorum. Aziz Yıldırım başından beri şunu söylüyordu. Kardeşim ben kısa mesafe koşacağım. Güvendiğim, bildiğim, burayı tanıyan bir adama ihtiyacım var. Çünkü kaybedecek hiçbir zamanım yok. Kolay değil. Hızlıca kararlar vermek lazım. Transferleri toparlamak lazım. Hazırlığa başlamak lazım. Tanıdığım, bildiğim bir insanla ben yola çıkmak istiyorum. Güveniyorum. Aziz Yıldırım'ın güvendiği noktada vay sen nasıl böyle bir şey yaparsın demek de hadsizlik. Kararı verecek Aziz Yıldırım ve yönetimi, ardından onun sonuçlarına da, olumlu olumsuz sonuçlarına da bu yönetim katlanacaktır.
0: Kongre sürecinde bazı tezler vardı. Ali Koç'un Hakan Safi'yle verdiği görüntü. Sonrasında genç üyelerin Hakan Safi'ye oy vereceği. Bunların hepsi aslında biraz çürümüş oldu. Aykut Kocaman'ın oy kaybettireceği.
1: Tabii ki ne oldu şimdi? Demek ki bu işi okuma konusunda birçok sıkıntı var. Yani birçok sıkıntı değil. Bence ezber sözlermiş. Bence ezber sözlermiş bunlar. Gençler tanımıyor. Hakan Safi'yi tanıyorlar mı abi?
0: Tanımıyorlar bence.
1: Soruyorum ya. Gençler tanımıyor. Hakan Safi'yi tanıyorlar mı? Gençler Aziz Yıldırım daha çok tanıyor. Çıkalım abi bir anket yapalım. Bir anket yapalım ya Türkiye'de. 15 yaşından itibaren alalım. Hakan Safi mi Aziz Yıldırım mı? Şey çıktı ya, iki kat çıktı ya. 10 kat çıkar. Gençler zaten Aziz Yıldırım tanıyorlar. Nasıl tanımıyor? Herkesin elinde telefon yani.
0: Son şampiyona
1: akşama
0: baktın
1: kadar, ya bırak akşama kadar insanlar elinde telefonlar ne oluyor ne bitiyor bakıyorlar. Senin önüne hiç Aziz Yıldırım düşmüyor mu? Seçim gündeminden bağımsız hiç düşmüyor muydu yani senin önüne? Bir tane çocuk demez mi ya bu gençler? Ya bu adam kimmiş diye bakmazlar mı? Bakarlar. Dolayısıyla bunlar boş laflardı. Propaganda laflarıydı. Gençler şöyle, gençler böyle. Demek ki öyle değilmiş. Genç düşünmüyor mu? Gencin aklı yok mu? Yönlendirmelere bakmıyor mu? Kimin ne söylediğine bakmıyor mu? Yani bizi izleyen insanlar arasında gençler yok mu? Var. Bu insanlar benden bir şey alıyor. Başkasından başka bir şey alıyor. Oturuyor aklıyla mantığıyla diyor ki öyleymiş böyleymiş. Ve olgu yani en büyük problem şu, bak şunu kimse nedense böyle bir problem var, tamam mı abi? Bak gerçi bir kere bu işin mantığı şu, bizim yaptığımız işin mantığı şu. Bir, olguyu anlatacaksın. İki, üzerine yorum yapacaksın. Bir mantık çerçevesinde yorum yapacaksın. Olgu nedir? Olgu nedir? Hani Aziz Yıldırım'ı gençler tanımıyor meselesini. Ya niye tanımasın? Yani Fenerbahçe ne diyor? 12 yıldır şampiyon olamıyor. Bu 12 yılın 8'i kimin zamanında abi? Ali Koç ve Saadettin zaman, Saran zamanında. Gerisi kimin zamanında? Aziz Yıldırım zamanında. Yani 12'den önce şampiyon olmuş mu Fenerbahçe? Olmuş. Kimin zamanında olmuş?
0: Aziz Yıldırım
1: zamanında. Nasıl olmuş? Hangi oyuncular getirmiş? Bakmıyorlar mı? Etmiyorlar mı? Bunlar olgu. Bu olguları saklayamazsın. Bu gerçekleri saklayamazsın. Dolayısıyla seçim ile alakalı olarak tekrar başa dönersek, seçimde bütün bu, bizim Volkan Demir güzel bir ifade kullanmış, klişeler yıkıldı diye. Evet, klişeler yıkıldı. Aykut Kocaman olursa korkuyor, açıklayamaz. Hocanın, daha doğrusu Aziz Başkan'ın oradaki tercihi yıpratmamak üzerineydi. Ben hatta bir gün bir toplantıya gitmiştim. Aziz Yıldırım bu arada öyle şey insan değil. Yani Aziz Yıldırım'a bırakırsan her şeyi pat pat pat yapar. Belli stratejisi vardı. Çok sakin kaldı. Aziz Yıldırım düşüncesi varsa bunu çıkar her yerde açık açık söyler. Böyle bir insan değil Aziz Yıldırım. Vay bana tepki gösterirler. O yüzden ben şimdi bunu şöyle bir saklayayım gibi bir anlayışta değil. Aziz Yıldırım diyor ki, dedi ki o zaman kardeşim ben geleceğim. Bir yönetimim var. Bu yönetimle birlikte kazanırsak eğer kafamızda 4 tane isim var. Görüşler alacağım ve kararımı açıklayacağım. Bu kararın Aykut Kocaman olması benim için sürpriz olur mu? Olmaz. Olmazsa benim için açıkçası sürpriz olur. Dolayısıyla kongre dedi ki Aziz Yıldırım'a, sen eğer çalışmak istiyorsan biz sana bu güveni veriyoruz. Aykut Kocaman'la da çalışabilirsin. X başka birisiyle de çalışabilirsin. Bizim için önemli olan senin bu koltuğa oturman, bu görevleri yapman. Fenerbahçe bir uçurumun kenarında, biz sana güveniyoruz dedi. O güven oyuyla birlikte 2 kat farkla Aziz Yıldırım'ı Fenerbahçe'nin başkanı yaptılar.
0: Hakan Sayf tarafıyla ilgili bir soru soracağım ama öncesinde şunu belirtmek istiyorum abi. Kendim de bunu oldukça merak ediyorum. Muhtemelen Fenerbahçeliler ve futbol severler de merak ediyor. Hakan Çalhanoğlu meselesi, biliyorsun Hakan Sayf'e anlaştığını açıklamıştı.
1: Evet.
0: Acaba Aziz Yıldırım tarafı Hakan Çalhanoğlu'yla görüşme gerçekleştirir mi?
1: Şimdi burada yapılması gereken bir şey var. Hakan Çalhanoğlu belki de Aziz Yıldırım uçağı yapacak. Konuşuluyor çünkü. Burada yapılması gereken bir şey var. Hakan Safi Fenerbahçe başkan adayı olmadı ve gitti. Giderken de yaptığı konuşmada fecaat. Ahmet Bulut diyordu ya kürsüye çıkıp herkese, bu arada Ahmet Bulut da kusura bakmasın yani, o çünkü ilk kurşunu o attı. Yani Fenerbahçe seçiminin ilk gününde provokasyon yapılmak istendi. Bu çok net. Ben oradaydım. Aziz Yıldırım'ı kızdıralım, Aziz Yıldırım'ın üstüne gidelim. Aziz Yıldırım çıksın, ne var ne yok her şeyi söylesin. Ardından desinler ki vay bak işte bu adam böyle, birlik beraberlik istemiyor. Şimdi siz bunu söyleyeceksiniz, adama her şeyi söyleyeceksiniz. Adam yutkunacak, hiçbir şey de söylemedi. Dünkü çocuk mu Aziz Yıldırım? Böyle yapar işte. Yani alır, anlar sizi, ne yapmaya çalıştığınızı, tam tersini yapar, boşlukta bırakır sizi. Diyordu ya işte parmak sallayan falan olmayacağız, ben ne oldu? Şimdi Ahmet Bulut'a sormak istiyorum. Hakan Safi'nin kongreyi kaybettiğini anladığında çıkıştaki konuşmasını izledi mi? Genel kurula laf sokuyor. Göreceğiz diyor şimdi, diyor bak diyor neyi seçtiklerini falan filan diye. Mesela bu konu hakkında ne düşünüyor? Şimdi gelirsek Hakan Çalhanoğlu meselesine. Madem bu ortada bu anlaşmalar yapıldı, ıslak imzalar da var diyor. Var diyor, ıslak imzalarda var diyor. Fenerbahçeli kendisi. Bir yıl boyunca Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu'nu nasıl kazandırdığını anlattı. Kendisine de Fenerbahçe taraftarı da camiası da her zaman teşekkür etti. Ya dedi ki bu adam geldi bu süreçte böyle bir katkı verdi Kerem Aktürkoğlu'nun gelişinde. Şimdi Hakan Safi'den beklenen şudur. Madem bu anlaşmaları yaptı, götürsün divan başkanına desin ki ben bu anlaşmaları yaptım. Islak imzalarda bunlardır. Anlaşma koşullarında şunlardır. Oyuncular gelmeye hazır. Sizin de önünüzü açayım. Hazır transfer çalışmalarınız var. Buyurun Sayın Başkan. Benim elimden gelen bir şey varsa, yapabileceğim bir şey varsa da bunu Fenerbahçe için, sizin için seve seve yaparım demesini Herkes beklemeli. Hakan Safi de bence bunu yapmalı. Belki de çıkıp Aziz Yıldırım uçağı yapacak. Dolayısıyla Hakan Safi'nin özellikle kendini şu açıdan söyleyeyim. Özellikle o seçimi kaybettikten sonraki konuşmasını toparlamak için o sert ve gereksiz uslubunu Aziz Yıldırım'a karşı sözlerini toparlamak için bence kendisi açısından bir fırsattır. Madem bu anlaşmaları yaptınız, 10 milyon euro da bu anlaşmalardan ötürü para kaybettiniz. Bunu ben söylemiyorum, İbrahim Seten söylüyor. İbo abiye de sordum, net diyor. 10 milyon euro bu oyunculara verilmiş. Zaten bir para verilecekti. Menajerler, oyuncular vesaire. Bu paralar da yanmasın, Fenerbahçe'ye katkısı olsun. Gelelim Hakan Çalhanoğlu meselesine. Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu'nu alır mı? Şimdi Fenerbahçe'nin bir teknik direktörü yakın zamanda zaten belli olacak. Ben birkaç gün içerisinde açıklanacağını düşünüyorum. Peki Fenerbahçe yönetimi bu konuda ne düşünüyor? Açık açık söyleyeyim. Yani net olarak bilgiyi şöyle vereyim. Deniyor ki biz Hakan Çalhanoğlu iyi bir oyuncu. Bu arada avantajı da şu, yerli bir oyuncu. Yani 10 artı 4 kuralında Fenerbahçe için bir avantaj olacaktır. Milli takımın kaptanını ve uluslararası seviyede çok başarılı, önemli bir oyuncuyu Fenerbahçe kadrosuna katarsa.
2: Sky Spor YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendiriyor.
1: Yerli oyuncu olması bakımından da bunun çok büyük bir değeri var. Yabancı oyuncu transferinde Fenerbahçe'nin alternatifleri ve farklı bölgelere daha güçlü oyuncu koyma konusunda eli güçlenecektir. Ama Fenerbahçe yönetimi mevcutta diyor ki önce şimdi şöyle yapmak lazım. Bir, o bölgede çok önemli oyuncular var. Yani o bölgede Kante var, o bölgede Genduzi var, o bölgede yine aynı şekilde İsmail Yüksek var. Deniyor ki 4 tane deve dişi gibi adam var. 4 tane önemli oyuncu var. Bizim böyle büyük bir oyuncuyu, böyle değerli bir oyuncuyu getirmemiz için burada doğru planlama yapmamız lazım. Yani bu dengeyi doğru korumamız. Yani orayı boşaltırsak bu hamleleri yapmak lazım. Şimdi bu kadar oyuncu varken bir de oraya Hakan Çalhanoğlu'nu koymanın avantajları kadar dezavantajları da olacaktır. Transfer dinamik bir süreç. Tekrar altını çiziyorum. Transfer dinamik bir süreç. Sıcak bakmıyorlar demem. Hakan Çalhanoğlu önemli bir oyuncudur. Ama Hakan Çalhanoğlu'nu almak için Fenerbahçe'nin orta saha planlamasını da sağlıklı şekilde yapması gerekiyor. Yönetim de meseleye böyle bakıyor. Yani biz Hakan Çalhanoğlu önemli bir oyuncu. Fenerbahçe forması giymesi Fenerbahçe'ye mutlaka bir katkısı olacaktır. Ama onun oynayabilmesi için ona o alanı da açmak lazım. Bir de bu günün sonunda maliyet meselesi. Büyük bir para vererek sonuç itibariyle Hakan Çalhanoğlu'nu getireceksin. Kante, Genduzi, İsmail, Fred oralarda mutlaka Fenerbahçe yönetimi doğru kararı verecektir. Ama hani alalım da ne olursa olsun anlayışıyla hareket etmiyorlar. Ayaklarının yere bastığını söyleyeyim.
0: Bir diğer transferde abi Vedat Muriç tamamlandığı söyleniyor. Tamam. Belki de tamam.
1: Net birinci ağızdan söyleyeyim, tamam.
0: Maliyetini de istersen girelim biliyorsun.
1: Maliyetle ilgili bende bir bilgi yok ama hem kulübüyle hem oyuncunun kendisiyle anlaşılmış. Ben Digi Futbol yayınında da söyledim. Cirası ona da anlaşılmış. O oyuncu şöyle bir hocayla da konuşmak istiyormuş. Hocayla da bir konuşmak istiyormuş. Yani 4 yıllık bir kontrata imza atacak. Belli mutabakatlar yapılmış durumda. Adam da kendisi açısından, kariyeri açısından bir değerlendirme hocasıyla kim olacaksa hocası bir konuşup son nihai kararını o şekilde vermek istiyormuş. Hani bu vermek istiyormuş derken hani bu transfer olmayacak anlamında ben bunu söylemiyorum yani. Belli bu transferin bütün koşullar oluşmuş ama adam son bir değerlendirme yapmak istiyor. Hakkıdır yani, herkesin gideceği yeri bilmek ister yani. Kimdir, nedir, ne değildir, ne yapacağız, ne yapmayacağız bunları bilmek ister.
0: Bir diğer isimler de abi Basse ismini konuşmuştuk, Ake ismini konuşmuştuk. Bunlarla ilgili bir gelişme var mı?
1: Ben de onlarla ilgili henüz bir gelişme yok. Fenerbahçe yönetimi bugün mazbatasını alıyor. Mazbatasını aldıktan sonra kolları sıvayacaklar, toplantılarını yapacaklar. Oğuz Çetin'le Aziz Yıldırım'ın benim bildiğim kadarıyla dün bir toplantısı vardı. Bu toplantıda hem transfer planlaması hem hoca konusunda belli başlı nihai kararlar verildi diye aktarılmıştır Aziz Yıldırım'a. Bugün mazbatayı alıyor. O raporlar doğrultusunda yönetim kuruluna isimleri getirecekler ve hızlıca düğmeye basacaklar.
0: Bir daha biliyorsun seçim öncesi Sayın Ali Koç'la Hakan Safi görüntü vermişti. Orada da Sercan Hamzoğlu'nun haberi. Bir görüşme gerçekleşmiş. Bir Ali Koç aslında tavsiyeler vermiş Hakan Safi'ye. O tavsiyeleri de istersen bir girelim, değerlendirelim.
1: Ali Koç güzel tavsiye vermiş. Ama Ali Koç o fotoğraftan çok pişman. Onu söyleyeyim. Ali Koç çünkü bu seçimin bir tarafı gibi göründü. Açık olarak Aziz Yıldırım tarafı da, en azından seçim günü ben oradaydım. Aziz Yıldırım kendisi değil ama hani bu fotoğrafı böyle yorumluyorlardı. Ve o fotoğraf bence Ali Koç açısından çok talihsiz oldu. Şu açıdan talihsiz oldu. Ali Koç bir yıl boyunca hiçbir şey söylemedi. Ve ısrarla dedi ki ben seçim olursa eğer yokum. Ve diğer yandan herhangi bir adayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Şimdi Ali Koç'un özellikle Aziz Yıldırım'la arasının iyi olmadığını biliyoruz. Ama bu Hakan Safi'yi kesin olarak destekler anlamına gelir mi sorusu hep soruluyordu. Ali Koç'un da önemli bir kimliği ve aynı zamanda bir kişiliği var. Bir şey düşünüyorsa da kalkar bunları tak tak tak söyler. Orada benim anladığım kadarıyla, bak konuşulanları söylüyorum, Ali Koç tarafında da konuşulanları söylüyorum. Orada bir cinlik yapılıyor. Ali Koç'un olduğu yere bir anlamda bir baskın yapılıyor. Yani bu fotoğraf verilmek isteniyor. Şimdi Hakan Safi son günlerde bütün düğmelere bastı. Tamam mı? Nasıl bastı? Bu oyuncularla ilgili beklenen etkiyi yaratamadı. Yani Hakan Safi'nin yapacağı bir tane bir şey vardı, onu da yapamadı. Sonra kongreye laf sokuyor. Yapsaydınız o zaman Hakan Safi'nin yanına oturtacağı kesin olarak, bak Merih değil, Merih'in bir de kulübü var. Merih'in kulübü var. Kulüpte açıklama yapıyor, bu adam bizde diye. Hakan Safi'nin kesin olarak vereceği, madem bu kadar siz iddialısınız, ne istersem iste benden falan açacağım diyorsunuz, yapacağı tek bir iş vardı. Lewandowski ile bu fotoğrafı vermekti. Doğru mu? Evet. Veremedi. Veremedi. Ben hep şeyi düşünüyordum. Acaba Lewandowski bunu yapar mı? Kendisini şöyle bir pozisyona sokar mı? Lewandowski kariyerinde bir adam. Benim yanıtım hayırdı. Bunu da çok insanla konuştum.

0: Siz Lewandowski olarak şöyle yapacaksınız. Bir fotoğraf vereceksiniz ama şartlı bir fotoğraf. Nedir o fotoğraf? Ben bu fotoğrafı veriyorum. Bu adam başkan seçilirse Fenerbahçe'ye geleceğim. Seçilemezse diğer başkanın ağzına bakacağım. Bu itibarsızlığı kendi yapar mı? Niye bu böyle okunmadı mesela? Neden? Aldı, geliyor, gidiyor, verseydi o fotoğrafı. Demek ki ne oldu? O yanına oturtacağın kişi Maldini değildi. Ne oldu? Maldini oldu da ne oldu abi? Vitrin, vitrin, vitrin. Sonra baktılar ki olmuyor. Aziz Yıldırım'a laf sokalım. Aziz Yıldırım'ı kızlarıma girdiler. Abuk sabuk ne varsa her şeyi söylediler. Ali Koç'a doğru söylemiş. Sen ne yapıyorsun demiş. Yani bu kadar bu lafı söylemenin ne anlamı var ya? Yani, ne manası var? Yok bay bay. Eski zihniyet. Biz burada konuştuk bayağı da dönmüş o. Onu da söyleyeyim. Bana kongrede birçok insan da söyledi. Sen de konuşmuştuk değil mi ya Emre?
1: Evet, biz geçen haftaki program.
0: Gençliğimin Fenerbahçe'sini ne hale getirdiler? Biz de o gün bakmıştık dedim. Ali Ko şey Hakan Safi 73'lü. Gençlik yıllarındaki Fenerbahçe'nin büyük Fenerbahçe'ydi. Yani büyük Fenerbahçe dediğim başarılı 2005'ler 2006'lar yani 2000 ile 2011 arasında Fenerbahçe'nin en parlak dönemi. O yaşlarda Hakan Safi genç bir adam. Gençliğinin Fenerbahçe'sini yaratan adamı bu sefer eski zihin diyorsun ne hale getirdiler. Getirenlerden bir tanesi sizsiniz derler demiştim. Yani bu kadar tutarsız, çelişkili söylemlerle bunu zaten alma şansınız yoktu. Tek şansınız vardı. Tek şansınız vardı. Ben parayı basacağım, getireceğim. Ki orada da, bak orada da o kadar şey ki Hakan Safi yapar. Neye göre yapar? UEFA limitleri var, federasyon limitleri var. Bir de itiraf ediyor. Yaptım diyor Kerem Aktürkoğlu meselesinde. Ben yine yaparım diyor. Yani bunlar hiç uyandırmadı mı kongre üyesini işte? Kongre üyesi gitti dedi ki bu iş dedi böyle olmuyor dedi. Yani biz dedi bu vaatler bizi hiç ikna etmiyor ve korkutuyor. Ve korkutuyor. Korkuttuğu için de bu zaten bir ikna yeteneği yok. Yani Aziz Yıldırım'a laf söyleyerek bu seçimi kazanma şansı var mıydı ya Hakan Safi'nin? Bir tane oy alabilir mi? Alamaz. Aksine insanlar tepki oyu olarak gelir ve Aziz Yıldırım'ı desteklerler.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
4: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: Reklam bitti.
2: Berk Sayar'la parantez başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Parantezden mutlu günler. Ben Berk Sayar. Parantez programında gündemi birlikte değerlendireceğiz. Birlikte masaya yatıracağız. Sadece parantezde değil haber masasında da 18-20 arasında, 18-10-20 arasında birlikte olacağız diyelim ve parantezi başlatalım. Parantez programında önce Ali Naci Küçük'le Fenerbahçe gündemini, sonrasında Fatih Demirkol'la hem Fenerbahçe hem de milli takım gündemini değerlendireceğiz. Dünya Kupası'nı ve aynı zamanda diğer tarafta Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin hem millilerimizin hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin gündemini değerlendirerek devam ediyor olacağız. Ali Naci Küçük hoş geldin, selamlar.
6: Teşekkürler, hoş bulduk. Herkese selamlar, iyi yayınlar.
5: Keyfin yerindedir umarım.
6: Yoğun maraton, evet. Şükür. Sağlığımız yerinde olsun.
5: Digi Futbol'daki yayınlarını büyük ilgiyle izliyorum. Hakikaten bu büyük ilgi dediğim noktada bir abartı yok. Zira böyle düşünen tek ben değilim, onu da söyleyeyim. Digi Futbol'daki her yayıncı gibi senin de çok güzel işlerin var Ali abi. Özellikle izlenme seviyesi, işte gelen yorumlar, orada dinleyiciye hep gidiyor ya aklımız. İzleyici kitlesiyle olan iletişimin çok kıymetli, çok değerli. Onun tebriğiyle başlayayım istedim ben Ali abi. Selamlar diyeyim tekrardan.
6: Teşekkürler değerli görüşlerin için. Her zaman tabii ki izleyiciler bizim için çok değerli ve çok önemli. Bütün yorumlarını da dikkate alarak, daha fazla çalışarak, daha fazla temas kurarak en doğru bilgileri dilimiz döndüğünce yorumlarda Digi Futbol'da yapmaya devam edeceğiz. Bu ilgi için de gerçekten müteşekkiriz. Bunu söylemek lazım. Çok teşekkür ediyoruz gösterilen ilgiden dolayı.
5: Peki ben orada birkaç başlıktan ilerleyeceğim. Ama Zeki Çelik ihtimal gibi konuşuluyordu. Mesela sen çok dillendiren isimlerden değildin Zeki Çelik kısmını ama bugün Zeki Çelik'e ilişkin bir haber daha görünce onunla başlayalım istedim. Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü bir haber geldi orada. Roma ile yeni sözleşme konusunda anlaştığı konuşuluyor. Zeki Çelik'in 3 yıllık kontrat imzalamaya hazırlandığı öne sürülüyor. Böyle bir gündem var mıydı Galatasaray'da?

0: Hayır. Yok. Yani Zeki Çelik'le alakalı Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon bir nabız yoklaması olmuştu ama Zeki'nin düşüncesine hakim Galatasaray Spor Kulübü. Zeki Çelik aynı Ozan Kabak gibi kariyerini yurt dışında sürdürmek istediğini zaten sezon başında da Sarı Kırmızılı Kulübü iletmişti ve nitekim de zaten Roma'nın Şampiyonlar Ligi'ne kalması ve aynı zamanda da İtalya Serie A'dan sadece Roma değil başka kulüplerden de teklif aldı Zeki ama bir anlamda şu anki kulübünde devam etmeyi planladığını dile getirmişti. Yakın zamanda Zeki ile temasa geçen kulüp Galatasaray değil, Fenerbahçe'de başkanlık seçimi süresince göreve aday olan iki isimdi. Hem Sayın Hakan Safi hem de Sayın Aziz Yıldırım aslında Zeki Çelik'in temsilcisiyle bir irtibat kurdu ama zaten dediğim gibi milli futbolcu da kariyerini İtalya'da sürdürmek istediğini Fenerbahçe kulübü temsilcilerine de dile getirdi.
1: Peki ben hızlı hızlı birçok isim olduğu için hızlı hızlı sonra gideceğim kısa zamanda kısa bağlantımızda. Jon Duran ihtimali konuşuluyor ama Icardi'yi tam anlamıyla netleştirdik mi? Oraya geldiğinde de bir soru işareti var. Galatasaray'da Icardi gündeminde durum nedir? Jon Duran ihtimalinin aslı astarı nedir?
0: Yani Jon Duran kısmına da Icardi ile yanıt vermek gerekir. Çünkü Sayın Başkan Dursun Özbey'in Icardi'ye sunduğu 1+1 yıllık bir teklif vardı. Ve nitekim de henüz Mauro Icardi Galatasaray'a olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş yapmadı. Bir anlamda deadline yani son tarih olarak Sayın Başkan Haziran ayının 3. haftasına kadar Icardi'yi bekleyip ondan gelecek olan yanıta göre bir anlamda hem yedek golcü santrfor transferi hem de yabancı oyuncu takviyesi için Icardi'nin yanıtının beklenmesini istedi hem futbol komitesinden hem de teknik direktör Okan Buruk'tan. O yüzden Icardi'nin Galatasaray'a geri dönüşü bir anlamda belki de bu noktada Jon Duran konusuna da yön verecektir. Aslında Jon Duran normalde transferlerde kulüpler oyunculara talip olur, ilgi gösterir ve o şekilde ilerler ama bu tarafta bir anlamda Galatasaray formasına talip olan kişi Jon Duran oldu. Gelmeyi çok istiyor. Bir anlamda belki de rovanşist duygularla hareket ederek Fenerbahçe'ye inat diyebiliriz Galatasaray forması giyme konusunda. Bazı fedakarlıklara da imza atmış durumda. Kiralık olarak transferi konuşuldu. Temsilcisi daha yeni değil, çok uzun süredir Galatasaray kulübüyle kontak halinde. Fakat dediğim gibi özellikle bu +4 kontenjanına giriyor olması Jon Duran'ın yıllık maliyetinde 5 milyon euro olması bir anlamda bu isme soğuk bakan Galatasaray'ı acaba diye bir aklından geçirmesine sebebiyet vermiş durumda ama dediğim gibi biraz orada Icardi'nin vereceği yanıt çok kritik ve önemli olacak. Peki. Ama Jon Duran Galatasaray için masada alternatiflerden bir tanesi midir? Evet, şu anda alternatiflerden bir tanesi.
1: Peki Can Uzun?
0: Ya Can konusunda Galatasaray'ın çok net Okan Hoca'nın bir isteği var ama orada Frankfurt Kulübü son yıllarda çok yüksek bedelli satışlara imza attı ve Bundesliga ekibi Galatasaray'dan çıkış maddesi serbest kalma bedeli olan 60 milyon euro konusunda çok ısrarcı. Galatasaray'da bu rakamlara çıkmayı kesinlikle düşünmüyor. Orada biraz Can'ın soyadında olduğu gibi uzun sürebilecek bir süreç. Zaten alternatiflere de bir anlamda bakılıyor. Sadece Galatasaray Can Uzun noktasında fokuslanmış ve odaklanmış değil. Fakat Can'ın ailesi iyi bir Galatasaraylı. Eğer ki burada oyuncu net tavrını Galatasaray'dan yana kullanırsa, Frankfurt'un transfer masasına oturmasını, pazarlığa oturmasını sağlarsa Galatasaray'ın bu noktada Can için belirlediği bir bütçe var. O bütçede yaklaşık olarak 35-40 milyon euro bandında. Bundesliga ekibini o rakama doğru çekebilirse o zaman transferi söz konusu olabilir. Ama şu anki Frankfurt'un istediği rakamlara Galatasaray çıkmayacak.
1: Heyecanlandıran isimleri bir arada sorayım. Biraz böyle kısa bir zaman kaldı ama Ali Naci Küçük belki kısa senin orada bilgilerini, yorumlarını alırım. Bernardo Silva, Van Dijk ve aynı zamanda Kamavinga, Thuram gibi isimler konuşuluyor. Artık bu tarz isimlere olmaz canım da diyemiyor birçok isim bunları duyduğunda, okuduğunda, bu haberleri aldığında. Detaylar ne?
0: Galatasaray hayal etmekten vazgeçmiyor en azından. Özellikle futboldan sorumlu olan Sayın Abdullah Kavukçu Şampiyonlar Ligi'nde daha üst başarılar elde etmek ve üst üste 5. şampiyonluğu Türk futbol tarihinde ilk kez bu başarıya gitmek adına büyük ve marka oyuncuları açıkçası hedef haline getirmiş durumda. Bahsettiğiniz isimler de evet Galatasaray'ın teması ve kontağı olan yıldız futbolcular.
1: Evet.
0: Yani Van Dijk konusu biraz Davinson Sanchez'e odaklı. Yani nasıl işte Duran konusu Icardi ile ilgili dersek. Ya transferde birçok parametre burada söz konusu oluyor. Davinson Sanchez'in eğer ki bir transferi olursa, bir ayrılığı olursa Galatasaray Davinson'un kontratından çıkabilirse evet o zaman Van Dijk'i konuşabiliriz. Orta saha oyuncuları da evet hem Kamavinga hem Thuram Galatasaray'ın listesinde olan futbolcular ama dediğim gibi kısa süreli gerçekleşmez bu transferler. Galatasaray bir anlamda en dip fiyattan almak ve Dünya Kupası'nda beklemek istiyor. Sayın Başkan Dursun Özbey'in düşüncesi herhangi bir aceleye gerek yok. İyi bir takımımız var. Süreci gözlemleyelim. Yabancı kuralında herhangi bir değişme ya da isteme olursa ona göre pozisyon alalım. Kaldı ki Galatasaraylı taraftarların şunu unutmaması gerekiyor. Galatasaray'ın şu anda mevcut kontratta 12 tane yabancı futbolcusu var. Boşluk olan tek yer artı 2 yani kritere uyan genç oyuncu kontenjanı şu an boş. O yüzden Sayın Başkan önce ayrılıkları resmileştirmek, oyuncu ayrılığına gerçekleştirip daha sonra adımlar atmak istiyor. Biraz daha Dünya Kupası'na odaklanıp biraz daha zaman tanıması gerekiyor Galatasaray'a.
1: Peki senin Galatasaray gündemine ilişkin eklemek istediğin farklı bir şey var mı? Ali Naci Küçük.
0: Yani şöyle söyleyebilirim. Son günlerde çok tartışılıyor. Ben de dile getirdim. Galatasaray camiasında çok konuşuluyor ama sadece şöyle söyleyeyim. Galatasaray'da son yıllarda başarılı olmasının en önemli etkisi sevgi iklimi. Sayın Başkan Dursun Özbey'in yeniden başkanlığa seçilirken belirlediği mottoydu. Galatasaray açıkçası bu bütünlüğü, bu birleşmeyi, bu aile ortamını kaybetmezse, kenetlenmeyi başarırsa sloganında olduğu gibi yine başarılı olur. Ama kendi içinde bölünen bir Galatasaray gerçekten de bir anlamda en büyük rakip haline gelir. Her zaman dediğim gibi Galatasaray'ın en büyük rakibi Galatasaray şu anda. Eğer ki bu yönetim içindeki bölünmeler ortadan kalkarsa Galatasaray hedefine ulaşır. Ama kendi içinde tartışmalar, kavgalar, kaotik süreç söz konusu olursa o zaman Galatasaray ağır yara alır. Tarihte de Galatasaray tarihinde de bunun çok büyük örnekleri var. Yakın geçmişte de işte Fatih Terim, Mustafa Cengiz tartışması bir gol averajla Galatasaray şampiyonluğu Beşiktaş'a verdi. 96-2004 yılı üstte şampiyonluk, daha sonrasında Fatih Terim'in ayrılığı ve kaybedilen şampiyonluk ve olağanüstü seçim kararı beraberinde gelmişti. O yüzden buna dikkat edip Sayın Başkan Dursun Özbey'in bir kez daha bence yönetimde huzursuzluğun önüne geçmesi gerekiyor.
1: Peki dinleyicimiz Oliver Kahn'la olan projeyi sormuş son olarak. Oraya da değinmiş olayım.
0: Bir ziyaret diyebiliriz. Herhangi bir proje yok Oliver Kahn üzerine.
1: Öyle mi? Peki bu evet. Çünkü işte kaleci antrenörlüğü kısmında ya da o taraftan baktığında farklı yok. Gündemlere götürmüştü.
0: Yok. Kamuoyu. Öyle bir şey söz
1: peki.
0: Konusu değil.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Teşekkürler. Sağ olun.
1: Ağzına sağlık. Sağ olun. Ali Naci Küçük'le konuştuk. Onunla Galatasaray gündemini değerlendirdik. Çok kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edeceğim.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
5: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
6: Her gün kazandırır.
5: Lazım olduğunda hemen çekerim.
6: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.

0: Paranteze kaldığımız yerden devam ediyoruz ve parantez programında gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Hem milli takım hem Fenerbahçe'yi Fatih Demirkol'la değerlendireceğiz. Fatih Demirkol, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Dün konuşmuştuk, biraz kısa konuştuk, tam da uçuş anına denk geldiği noktada. 5-10 dakikalık bir konuşmamız olmuştu. Aykut Kocaman'ın bir aksilik olmazsa yarın açıklanmasını bekliyorum demiştin sen. Herkes cuma gününü işaret ederken senin perşembeyi işaret etmen dikkatimi çekmişti. O yüzden acaba bir sarkma mı var senin yorumunda?
1: Tahminimi söylemiştim. Yani prosedür olarak şöyle oluyor. İşte yönetim toplanıyor. Toplantıda bir karar veriliyor. Bu karar tebliğ edilir. Konuyla ilgili bir toplantı yapılır. Toplantı sonrasında açıklanır gibi düşünmüştüm. O da olabilir. Hala da olabilir. Yani şu anda çünkü kulüpte tam olarak ne yaşandığı konusunu bilmiyoruz. Ama cuma günü de açıklanabilir bir gün sonra, çünkü bugünkü toplantılar ağırlıkta yapılacaklarla ilgili, kurulacak olan kadrolarla ilgili ve bu kadroların nasıl oluşturulacağı, kimin hangi pozisyonda kalacağına dair detaylı görüşmeler yapılıyor. En sonunda kararlar verilecek. Tabii karar verildi varsayalım, yönetim toplandı ve dedi ki biz Ahmet'i, Mehmet'i, Hüseyin'i istiyoruz. Bitmiyor ki. Onlarla konuşacaksınız. Onlara teklif götüreceksiniz. Onlar teklif kabul edecek mi? Ya da onların yeni talepleri olacak. Bu sefer tekrar yönetim bunu değerlendirecek gibi çok uzun sürecek çalışmalar var. Bunlar bittikten sonra açıklanır. Ben hala bugün bile açıklanabileceğini düşünüyorum ama olmazsa yarın açıklanır.
0: Peki. Fenerbahçe için beklediğin haberler, Fenerbahçe için beklediğin gelecek, tüm bu haber başlıklarıyla beraber Aykut Kocaman'ın dönmesiyle ekibindeki isimleri dün sen aktardın ki o da sosyal medyada gündem oldu. Oradaki isimlerden sen bahsettiğinde birçok yerde gördüm. Sonrasında yayınımız sonrasında Fatih Demirkol seninle konuştuklarımızı ekibinden yola çıkarak, Aykut Kocaman'dan yola çıkarak, Aziz Yıldırım'dan yola çıkarak nasıl bir sezon yapılanması bekliyor Fenerbahçe'yi, bunu konuşalım isterim birazdan.
1: Şimdi hem Volkan Demirel, hem Selçuk Şahin, hem Dirkayt Şikertel, hem Hasan Çetinkaya ve Batur Alp Soydaş, aynı zamanda Deniz Sarıtaç gibi aslında görev yapması muhtemel, daha önce görev yapmış, çok da başarılı olmuş isimler ve yöneticilerin seçim günü ve seçimden sonraki dönemde biz bu arkadaşlarla çalışırız, bu arkadaşlarla devam ederiz dediği, benim de dün yayında aktardığım isimler vardı. Senaryo şöyle olur diye anlatmıştım ben. Yine söylüyorum, yani biz bu bilgileri rüyamızda görüp anlatmıyoruz dinleyicilerimize. Birileri bir şey anlatıyor bize. Plan bu. Buna göre bir şey yapılacak diye anlatılıyor. Biz de o planlamayı, düşünülen bu diye anlatıyoruz. Ama değişiklikler oluyor. Az önce belirttiğim gibi sonuç olarak bu insanlara ulaşılacak. Bu insanlara anlatılacak. Örneğin Hasan Çetinkaya, Westerlo'da CEO. Belçika 1. Ligi'ndeki bir takımda CEO, yani birinci adam. Her şeyi yöneten kişi. Batur Alp Soydaş onun yardımcısı. Şimdi ona hadi Hasan gel bakalım beraber çalışacağız. Öyle kolay denebilecek bir şey değil. Şartların oluşması lazım. Bunu Hasan'ın kabul etmesi lazım. Tabii ki Fenerbahçe'nin, Aziz Yıldırım'ın bir çağrısı varsa kayıtsız kalmayacaktır ama yani kolay da değil. O bir CEO, en baştaki adam. Ve şu anda Belçika'da bu alanda en çok iz bırakan yabancı profesyonel olarak takdir topluyor, ödüller alıyor. Çok ciddi çalışmalar yapıyor. Yine diğerleri için de geçerli bu. Şu ana kadar benim en son görüştüğüm saate kadar diyeyim ben, Volkan Demirel'e yurt dışında şu anda tatilde. Volkan Demirel'e, Milan Škriniar'a, Dirkayt'a bir teklif gitmedi daha. Onları arayan yok henüz. Eğer proje gerçekleşirse böyle olur dediğim konu buydu. Yani işte Hasan Çetinkaya gelir mi? Gelmek ister, tabii ki gelir. Ama nasıl gelir? Hangi göreve gelir? Şartlar ne olur? Onları bilmiyoruz. Onlar konuşulacak. İşte bugün zannediyorum bunlar konuşuluyor. Mutlaka işte telefon trafiği başlamıştır, planlamalar başlamıştır. Görüşülüyordur, masaya konuyordur. Belki bazı isimler reddediliyordur, bilmiyoruz. Bunlar şu anda kulübün kendi içindeki sırlar, kendi içindeki dinamikler. Dolayısıyla şu an bir şey bilmiyoruz ama kabataslak, beklenti, Sayın Aykut Kocaman kararı verildikten sonra hocam nasıl bir ekip düşünüyorsun? Hoca kendi düşündüğü ekibi ortaya koyacaktır. Ben bu arkadaşlarla çalışmak istiyorum. Sahada bu arkadaşlar olsun. İşte teknik taktik ayrıntılarda bunlar. Analizde bu. Bireysel futbolcu antrenmanlarını yapılacak. Gelişim antrenmanlarını yapacak hocamız bu olsun. Ben bu oyuncularla, bu antrenörlerle devam etmek istiyorum anlamında bir planlama yapılır. Sonra takım planlaması yapılır. Transferle ilgili bir planlama yapılır derken süreç başlar ve nefes almadan çalışırlar. Onun sonunda bir planlama daha yapılır. Nedir? Şimdi aldığımız kararları kamuoyuna nasıl anlatacağız? Hangi sırayla aktaracağız? Ne zaman resmi duyuruyu yapacağız? Ne zaman basın toplantısı yapacağız? Ne zaman ekibin çalışma süreci başlayacak gibi çok fazla yapılacak iş var. Bunları bekliyoruz. Zamanı geldikçe sırasıyla kulüp mutlaka açıklayacaktır.
0: Peki, transfer anlamında Vedat Muriç ve Jiresi hakkında neler söylersin? Onun haricinde senin duydukların neler? Fatih Demirkol, merak ediyorum.
1: Bana gelen bilgiler ikisinin de her anlamda anlaşma sağlandığı ve açıklanmak üzere olduğu şeklinde. Kulüplerle prosedürler var, işte onları halletmeye çalışıyorlar. Bunun dışında farklı isimlere gidiliyor. Ciddi isimlerle görüşmeler devam ediyor. Tabii ki bütçeler çok yükseldi. Bu yüzden Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu bonservisiyle almak yerine kiralama, satın alma opsiyonuyla kiralama gibi ayrıntılar üzerinde belki bütçeyi mümkün olduğu kadar hafifletecek çalışmaları planlıyorlar. Bunu siz düşünürsünüz ama karşı taraf kabul eder mi? İşte görüşmeler devam ediyor derken şu anda bu anlamda da hummalı bir çalışma var. Zannediyorum sırasıyla bu da açıklanacak. Yani bu da planlamanın bir parçası. Önce işte hoca açıklanacak, transferler devam edecek, bitenler açıklanmaya başlanacak. Resmi olarak tarih belirlendikten sonra olacak tabii bunlar büyük oranda. Yani transfer sezonu başladıktan sonra. Dolayısıyla şu anda çalışmalar devam ediyor ama henüz resmi bir açıklama yok.
0: Peki milli takım gündemi için neler söylersin? Avustralya ile önemli bir maçımız olacak. Ve biraz da burada Türkiye saatleriyle biraz zorlandığımız saatler olacak. Hadi sabah 7 yine iyi. İşe kalktığımız, iş yerine gitmek için hazırlanmaya başladığımız saatler vesaire gibi okuyabiliriz ama 5'teki 6'daki maçlar. Çok konuştuk belki bu konuyu. Bir o kadar çok konuştuğumuz şey de orada millilerimizin, oradaki takımımızın, oradaki ekibimizin 42 derecelik, 41 derecelik sıcaklıklarda çalışması. Çok severiz böyle konuları. Onu da konuşuyoruz şu sıralar ama sen milli takım gündemi için neler söylersin? Nereden yakalarsın olayı?
1: FIFA dediğimiz şey evet. Tam bir tiyatro. Infantino da bu tiyatronun en önemli aktörü. Çok güzel oynuyor. Maşallah. Dansözlere taş çıkarıyor. Ciddi söylüyorum. Türkiye böyle bir dansöz görmedi. Ama Infantino harika kıvırıyor. FIFA'da parayla satın alınabilen
0: Fatih Demirkol seni Fatih Demirkol seni ilk defa bu kadar ağır ve net konuşuyorken gördüm hakikaten bir konuda.
1: Yo çok net değil mi? Yani evet. Bir hakem FIFA belirliyor ve gittiği ülkeden geri gönderiliyor. FIFA başkanı açıklama yapıyor, talihsizlik diyor. Hadi ya. Gerçekten mi? Vay be, helal olsun. Bunu da tespit etmeyi başarmış Infantino. Yani normal şartlar altında bir Avrupa ülkesi ya da bir Amerikalı hakem düşün. Bir an için düşünelim, tamam mı? Bir Amerikalı hakem mesela Dünya Kupası Türkiye'de düzenleniyor ve biz diyoruz ki yok kardeşim bu adamı almıyoruz, geri gönderiyoruz. Kıyamet kopardı. UEFA, FIFA bilmem ne tepemize çöker, cezalar, yaptırımlar bilmem neler, açıklamalar falan filan. Somalili hakemi geri gönderdiler sessiz sedasız ve Infantino'cum canım benim açıklama yapıyor. FIFA başkanı ya, talihsizlikmiş. Canım benim ya, hakikaten bu açıklamayı yapmak için ne kadar yorulmuştur, ne kadar düşünmüştür falan düşündüm böyle. İçim sızladı yavrum benim. Yani para karşılığı ne satılabilir? Infantino'ya sorarsak zannediyorum her şeyi diyecektir bize. Çünkü sattı, satıyor. Bütün değerler, yargılar, FIFA'nın o ağırlığı, tarihsel süreçteki önemi, dünyaya futbolun yayılması için en üst futbolun yönetim anlamında en üst kademesinin yaptıklarına bakın. Yani bu izahı olmayan mizahı olur. Bu anca şey olur. Ne yapılabilir? Kara mizahı yapılabilir, komedisi yapılabilir, bir sitcom yapılabilir. Ana karakter Infantino olur. Nasıl kıvırdığını gösteririz falan, öyle güzel bir komedi olur. Öbür türlü insanın içini acıtacak şeyler bunlar. Amerika Birleşik Devletleri diye bir ülke istediğini yapıyor. İstediğini yapıyor ve hiçbir şey diyemiyorsunuz. Yani dönüp ya ne yapıyorsun birader diyemiyorsun. Çünkü özgürlükler ülkesi Amerika orası. Ne bileyim işte kafasına göre tıkılıyor. Maç saatleri, takımların kamp yaptığı yerler, bizimkiler 40 derece, 45 derecelik Arizona'da kamp yapıyor bizim milli takım. Norveç'in kamp yaptığı yer yılanlar ülkesi olarak bilinen ve kamp yapılan tesislerin hemen yanında yılanların cirit attığı, her tür zehirli yılanın olduğu bir yer ve FIFA onlara uyarı gönderiyor. Diyorlar ki yılanları tahrik etmeyin, taciz etmeyin. Sokabilirler, doğru, ısırabilirler. Ya şimdi şaka mı yapıyorsunuz? Dalga mı geçiyorsunuz yani? Ama dalga geçiyor adam ya, eğleniyor.
0: Mesela kendisi. Şunun avantajını konuştuk mu biz? İyi ki en sondan katıldık, iyi ki son anda katıldık gibi şeyleri konuştuk. Zira iyi bir gruba denk geldik gibi şeyleri konuştuk mu Fatih Demirkol geçtiğimiz dönemde? Konuştuk. Yani, biraz olsun bunun evet, avantajını evet, yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Evet, falan, evet. Ama neticeye baktığında sen orada kamp yapma anlamında en avantajsız yerlerden birine denk geliyorsun. Bunu da konuştuk. Bosna Hersek'te mesela bize yakın bir yerde. Öyle görüyorum. Harita üzerinde ben tek tek baktım geçen gün. Yani o da aynı şekilde son anda katılmanın dezavantajını yaşıyor. Aslında bir tarafta avantajı yaşaman gereken noktada, diğer tarafta dezavantajı görüyorsun. Yani bilmediğim bir yer için çok detaylandırarak konuşmuyorum ama mutlaka alternatifler, mutlaka iyi yerde yaptığı söylenen milli takım, diğer milli takımlara baktığında, diğer ülkelere baktığında iyi yerde kamp yaptığı söylenen o takımların yanında, kıyısında, köşesinde, farklı yerlerde de kamp imkanı yapabilecek takımlar vardır. Ya da bunun bir kuralı varsa, bunun bir yolu yöntemi varsa ona da uydurulabilirdi. Daha iyi olanaklarda kamp yapan takımları da görebilirdik burada. Senin umurunda söylediğinden yola çıkarsak.
1: Umurunda değil adamın. Ben Amerika'yım, ben ne istersem olur. Arizona'da kamp yapacaksın. Kardeşim yılanların içinde kamp yapacaksın. Artı bizim yılanları, timsalları da ürkütmeyin diyor. Yani bu kadar da net adam, rahat. Haaland'a diyor ki aman yani sakın diyor yılanlarımızı ürkütme. Bunu söyleyecek kadar umursuz, duyarsız, umursamıyor ya, hale almıyor, ciddiye almıyor seni. İstersem seni ülkeme alırım diyor. Almazsam almam diyor. Yani Dünya Kupası falan vız gelmiş. Geçmiş yani, çok da umurumda mı diyor. Ve bütün dünya emredersin paşam diyor. Infantino işte talihsizlik diye açıklama yapıyor. Ne bileyim işte maç saatleri maçın olacağı ülkelere göre ayarlanır genellikle. Diyorlar ki vallahi siz bilirsiniz. İster oturur sabahın 5'inde izlersiniz, ister izlemezsiniz. Ben böyle istiyorum diyor. Hiç umursamıyor yani oraya birileri gitmiş falan. Hani biz bir organizasyon yaptığımızda evet, elimiz ayağımıza dolaşıyor işte, tüm gelenlerin en rahat etmesi, hiçbir sorun yaşamaması için yırtınıyoruz falan ya, onlar umurunda bile değil. Tabii bu da ayrıca bir tartışılmalı da, hani hiç umurlarında değil. Diyor ki Trump'ın model olarak konduğu, Trump aslında aklı fikri zikri olan, zekası olan bir adam değil. Oraya kukla olarak koydular ve Trump'ı oraya koyan ve o kuklayı oynatan grup şey diyor, bakın biz böyle bir tiplemeyle dünyayı yönetebiliyoruz. Sizin en büyük futbol organizasyonunuz dahi onu alıyoruz. İstediğimizi yapıyoruz ve karışamıyorsunuz. Hepiniz ağzınız açık seyrediyorsunuz. Bunu, bu mesajı verebilmek için burada da futbol dünyasında da olabilen en rezil uygulamalar yapılıyor. Bunları mesela herhangi bir Orta Doğu ülkesi yapsaydı, ya bu saçmalıkları veya ne bileyim işte Avrupa'nın daha nispeten zayıf ülkelerinden biri yapsa kıyamet kopardı. Ama şimdi Amerika yapınca işte özgürlükler ülkesi Amerika. Bizim de onlara karşı genel olarak toplumda büyük bir hayranlığımız var yani, Amerika'ya gitmek için yırtınıyoruz ve bizi almıyorlar, vize vermiyorlar, bir şeyler yapıyorlar falan. Ama yırtınıyoruz biz yani, aman Amerika'ya gidelim falan. Öyle bir ülke. Nasıl bir ülke olduklarını, nasıl bir zihniyetli olduklarını gösterdiler. FIFA'da nasıl bir kurum olduğunu, işte nasıl bir yapıya sahip olduğunu gösterdi. Daha yeni başladık, dur. Daha çok konuşacağız biz. Bizim milli takım için Avustralya kendi eleme gruplarında ilk eleme grubunu lider tamamladı. Herkesi geçti, 6'da 6 yaptı. İkinci eleme grubunda Japonya'nın ardından ikinci sırada bitirdi. Japonya'ya da yenilmedi. Ve sert bir takım. Ve yaş ortalamaları yüksek, mümkün olduğu kadar topu yere indiren, topun ritmini düşüren, yavaş oynayan, bıktırıncaya kadar pas yapan, ve bulduğu açıkları değerlendirmeye çalışan bir rakibe karşı oynayacağız. Önemli oyuncular var takımda ama tabii ki biz milli takımımızın level'ında bir takımdan bahsetmiyoruz. Normal şartlar altında milli takımımızın hem takım kurgusu olarak hem bireysel yetenekler, kabiliyetler olarak hem de oyun bütünlüğü olarak bu gruptaki takımlardan daha üstün olduğunu söylememiz lazım. İnşallah günlerinde olurlar. İnşallah şansları da yanlarında olur. Keyifle oynarlar, keyifle kazanırlar. Hep birlikte izleriz.
0: İnşallah. Gelen mesajlar var. Orada biraz da milli takım gündeminden bizi koparıp yeniden Fenerbahçe gündemine döndüren bir dinleyicimizi görüyorum. Abdullah Cenk der ki, Fatih Bey'e sorar mısınız? İhtimaliniz var mıdır? Talişka Sayın Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Hull City takımına katılmak istiyor. Almak istiyorlar diye bir söylenti var. Acaba doğruluğu nedir? Teşekkür ederim demiş.
1: Yok ya, Talişka Hull City istiyor, bilmiyorum. Hiç kulağıma gelmedi ama Talişka istemiyor, onu biliyorum. Daha bu kesin bilgidir. Daha yeni bir bilgi olarak söylüyorum. Talişka çok mutlu olduğunu söylüyor. Keyfi çok yerinde ve Fenerbahçe'ye katkı sağlamak için, Fenerbahçe formasıyla zaferler kazanmak için buradaki mücadelesine devam etmek istiyor. Türkiye'yi de çok seviyor, Fenerbahçe'yi de çok seviyor. Yani şu an için Talisca'nın yer değiştirmeyi düşündüğünü duymadım. Böyle bir ihtimal de çok zor bir ihtimal olarak görülüyor şu an için.
0: Peki. Fatih Demirkol, aynı zamanda hem Fenerbahçe hem de diğer tarafta milli takımımızın gündemi için eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım.
1: Millilerimize başarılar diliyorum. Bizim çocuklar orada inşallah bu olumsuzlukları bertaraf edecek bir ortam bulurlar. Gerçekten de işleri zor. Gerçekten zor. Çünkü seyahat edecekleri alanlar çok uzak mesafeler. Maalesef. Ve ben bizim bünyemiz sürmeli. Haber Global'de bizim ekonomi editörümüz, hava durumu editörümüz. Yani şöyle, bünyemin bir de Amerika'da yaşıyor bir tarafıyla. Yani orayı çok iyi biliyor. Onunla çok sık sohbet ediyoruz. Şeyden bahsetti bana, bir, uçak seyahatleri gerçekten de çok yorucu olacak. İki, mesela millilerimizin kamp yaptığı yerde ortalama sıcaklık 45'lerde dolanıyor. Ama mesela Vancouver'a gittiğinde orada sıcaklık bir anda 18'e falan düşecek. Yani aşağı yukarı bir 20 dereceye yakın bir farka gidecekler. Havanın içeriği anlamında söylüyorum. Yani Arizona kupkuru bir havaya sahipmiş. Bizim yöminin anlattığı şöyle diyor ki, yani çok sıcak ama hissetmiyorsun. Orada korkunç kuru bir hava var ve özellikle astım hastaları gibi bu konuyla alakalı sorunları olanları oraya gönderirler. Çok kuru bir havası vardır, çok sıcaktır. Ama mesela Vancouver nemli bir havadır. Gittiğinizde boğulduğunuzu hissedersiniz diyor mesela şeyden, Arizona'dan oraya gidince. Ne bileyim, diğer maçları yapacağı Los Angeles'da, San Francisco'da benzer çok farklı havalara ve çok farklı iklimlere sahip yerler. Millilerin oralarda bununla da mücadele edeceğini unutmamak lazım. Bazen sahada millilerin temposunun çok düştüğünü falan görebiliriz. Ne bileyim, bu atmosfer değişiminin onları gerçekten çarptığını görebiliriz. En kısa uçak yolculukları 4 saati bulacak. Dolayısıyla çok zor bir turnuva ama bizim çocuklar başaracak inşallah. Ben inanıyorum onlara.
0: İnşallah. O zaman tekrardan görüşmek üzere diyeyim. Özellikle hafta sonu maçtan sonra belki bir ihtimal görüşme şansımız olabilir. Fatih Demirkol uygunluğuna göre tabii. Tekrar konuşalım, evet, diyeyim.
1: Haber Global Televizyonu'nda ve Kontra'da, Kontra YouTube'da biz programlar yapacağız. Dünya Kupası'nın bütün heyecanını da, transfer sezonu ve kulüplerle ilgili bilgileri de sevgili seyircilerimizle paylaşacağız. Tabii ki her zaman sizin de yanınızdayız. Fırsat buldukça sizin yayınlarınıza destek vereceğiz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol Fatih abi. Selamlar, saygılar. Sağ ol.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ ol. Fatih Demirkol'la birlikteydik ve onunla birlikte konuştuk, onunla birlikte detaylandırdık. Hem Fenerbahçe hem de milli takımımızın gündemini konuştuk. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol, tabii oradaki yayınlarından kalan zamanda, uygun zamanlarda bizlerle birlikte de radyoda, radyo gol frekanslarında oluyor. Bu arada şöyle, pazar günü dedik ya, biraz da heyecanlanıyorum. Niye heyecanlanıyorum? Böyle derbi günlerinde, derbi haftalarında ben şunu çok ön plana çıkartırdım. Yani hep o günün akışını, o gün neler yapacağımızı, ne olacağını hep ön plana çıkarır. Hep orayı, onun üzerinden işlerdim. Ama bu biraz daha farklı olacak tabii. Sabahtan başlayacağız ve çok sakin bir gün. Pazar günü. Hepimiz için öyle değil mi? Pazar günü saat 12'de dahi radyoya gelen WhatsApp hattındaki mesajlardan bile ne zaman uyanıp ne zaman uyanmayacağınızı anlıyoruz. 12'de gireriz yayına genelde. Ve işte parantez olsun, ortaya karışık olsun, Can Genç'le hafta sonu olsun, Cihan Dişli ile sokak futbolu olsun, hiç fark etmeksizin 12.45, 12.50 gibi mesajlarınız böyle yoğunlaşmaya başlar. O da o zamana dek çok böyle az sayıda mesajı görürüz. 1 gibi, 1.5 gibi tutamazsınız radyoya gelen hem Efe Uysal'ın yayınına hem cumartesi pazar günleri özelinde Amerika Rüyası yayınına tüm yayınlarımıza mesajları tutamayız ama 12-12.45 gibi şöyle bir mesajları görmeye alışık oluruz. Yavaş yavaş o dakikalarda böyle uyanmak bir yana kendinize gelip artık kafa olarak futbolu düşünmeye başladığınız anlar olmuş oluyor. Hani futbolla yatıyoruz, futbolla kalkıyoruz. Oralarda da çok böyle uçmamak gerekiyor yorumlarımızda. Futbolla yatıyoruz tamam belki. Hani böyle yatmadan Twitter'a, yatmadan YouTube'a, yatmadan 2-3 şey dinleyerek yatalım. Onları izleyelim, öyle uyumaya çalışalım, dinleyerek uyumaya çalışalım diyoruzdur mutlaka ama futbolla da uyanamıyoruz. Ama galiba artık onlar bir yana bu hafta sonu futbolla uyanacağız. Direkt futbolla uyanacağız. Saatler 7'yi gösterdiğinde 6.55 civarında sevgili Can Genç mesai arkadaşım, kıymetli kardeşim Can Genç dakika skorda 5-10 dakikalık maç önü ve aynı zamanda maç içi, devre arası ve maç sonunda 2 saatlik maç sonunda saatler 9'u gösterdiği andan itibaren 8.45 9'u gösterdiği andan itibaren yaklaşık olarak 2 saat boyunca sabah 11'e dek öğle vaktine yaklaşıncaya dek öyle söyleyeyim sizlerle birlikte olacak. Hemen ardından pazar gününün 14 Haziran pazar gününün Avustralya Türkiye maçı sonrasında millilerimizin maçı sonrasında 11 civarında yayında olacağım. O yayında olduğum anda sizlerle birlikte yine değerlendirmelerimiz olacak. 2 saatlik bir değerlendirme olacak. Emre Eren, Erkan Tiryaki, Ömercan Özmen, İbrahim Yavuz, Serkan Çetiner gibi isimler eğer kısmetse, bir aksilik olmazsa bizlerle olacak diyeyim o gün özelinde. Hemen ardından saatler 13'ü gösterdiğinde Amerika Rüyası'nda Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın sizlerle olacak. Tam da formatı, tam da günü, tam da maçı sizler için değerlendirecekler. Gruptaki diğer maçlar, işte farklı farklı gruplar, millilerimiz ağırlıklı olmak üzere kuvvetle muhtemel öyle olacaktır ki onların akışı da bilmiyorum ama tam olarak yani orada Dünya Kupası heyecanını doyasıya yaşayacağınız bir gün olacak Radyo Gol frekanslarında, onu aktarayım. Hemen ardından Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş bahis saatinde sizlerle olacak, kazandıran saatlerde. Bir de onlar oranlar tarafından bakacaklar. Hem geçmişe hem o güne hem de yarının diğer maçlarına, o günün diğer maçlarına. Saatler 16-18 arasını gösterdiğinde de pazar günü o heyecan Göksel'in çağrısı araçta ortaya karışıkta konuklarıyla beraber değerlendirmeleriyle devam ediyor olacak ki Göksel'in çağrısı araç dediğimizde Radyo Gol frekanslarında Dünya Kupası özelinde de güzel içerikleri dinledik geçtiğimiz günlerde. Onu da şöyle bir hatırlatarak günün programını böyle uzun uzun size aktarmış olayım. Pazar gününün programını size aktarmış olayım. Maç anı, devre arası ve uzun bir maç sonuyla, hatta öyle ki Can 2 saatlik bir maç sonu yapacak, hemen ardından 1-2 saatlik de benim programım olacak. Böyle maç sonu görülmedi diyeceğiz adeta. Gün boyunca maç sonunu yaşayacağız adeta. Umarız güzel şeyleri konuştuğumuz bir pazar günü olur. Onu aktarayım. Milli takımımızın maçlarının olduğu her gün bu heyecanı Radyo Gol frekanslarında sabah 5'te de olsa sabah 4'te, sabaha karşı 4'te, yok öyle bir şey de belki yarın öbür gün iyi bir şekilde ilerlediğimizde, bu gruplardan çıktığımızı, 3 maçın sonunda konuştuğumuzda o saatteki maçları da göreceğiz. Ne bilinir? Bilemeyiz. Tüm maçları da sizlere aktarıyor olacağız. Bugün mesela saatler 22'yi gösterdiğinde Türkiye saatiyle, ülkemizin saatiyle Meksika-Güney Afrika maçıyla açıyoruz Dünya Kupası'nı. Bugünün maçı böyle. Onun haricinde bugün ne var ne yok diye baktığımda, şöyle karşılaşmaları sizlere aktarmaya çalıştığımda yarına dönüyorum. Yani bu geceyi yarın sabaha bağlayan anlarda, sabah 5'te Güney Kore-Çekya maçı, aynı şekilde 22'de yine yarın Kanada-Bosna-Hersek karşılaşması, 4'te, bakın 4'te de oynanan maçlar var. Sabaha karşı gecenin bir yarısı ABD-Paraguay maçı grubumuzdaki bir diğer önemli maç. O maçta cumartesi oynanacak. Onu izleyeceğiz mutlaka değil mi? Hem Paraguay'ı hem de ABD'yi görmek için. Onun haricinde 7'de başlayacak karşılaşmalarda Avustralya-Türkiye maçını, milli takımımızı görüyoruz. Saat gece 1'de yine başlayacak bir karşılaşma ki o da Brezilya-Fas. Yine 4'te Haiti, İskoçya, saatler 8'i gösterdiğinde Almanya, Curaçao ve 23'te de Hollanda, Japonya maçları var. Pazar günü ayın 14'ünde neler var neler var, neler yok ki desek daha doğru belki de. Güzel bir heyecan, iyi bir heyecan, Dünya Kupası'nın heyecanını birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Selamlar Berk Bey demiş, Orhan Özdamar cansınız demiş. Kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum. Sizler de cansınız. Selamlar diyeyim. O zaman kısa bir araya gideyim. 40 reklamımıza gideyim. Hemen ardından birlikte olalım. Hemen ardından yine burada olalım. Ben Berk Sayar. Yaklaşık bir 40 dakika boyunca, yaklaşık bir 35-40 dakika boyunca hem Ali Naci Küçük'le Galatasaray gündemini hem de Fatih Demirkol'la Fenerbahçe ve milli takım gündemini konuştuk, detaylandırdık. Yeniden az sonra birlikte olacağız. Reklamın ardından son bölümde sizlerleyim.
2: Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Parantezde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerle birlikteyiz ve parantezin son bölümündeyiz. Burada millilerimizi konuşmuşken, Dünya Kupası heyecanını şöyle bir hatırlamışken düne dönmeyelim mi? Düne dönelim. Dünü Kerem Aktürkoğlu nasıl gördü? Onu dinleyelim. Belki programımızın bu bölümünde Kerem Aktürkoğlu'nun Orkun Kökçü ile birlikte olan o basın toplantısını hatırlatıyoruz ama haber masasında da Orkun Kökçü'nün o açıklamalarını hatırlatırız. Kosova maçında atılan golde Kerem Aktürkoğlu ile ilgili geçen bir diyaloğu ilk kez anlattı Orkun Kökçü dün, hatta onu söyleyelim. Orkun Kökçü'yü belki haber masası bölümünde dinleriz. İkiye bölmüş olayım bu basın toplantısı, çünkü uzun, 35-40 dakikayı buldu dün, öyle hatırlıyorum. Öyle ki dün Kadıköy tarafından yine evime dönüyordum. Araca binerken başladığını gördüm. Eve geldim, daha yeni bitiyordu. Öyle bir durum vardı yani. Eve gelmek üzereydim, daha yeni bitiyordu. Hatta acaba tekrarı falan mı dedim yani. Yani hemen böyle hazırlanıp çıkartılmış olamaz diye şaşırdım. Tekrar da değil, hala KJ'ye, altyazıya baktığımda bulunuyor, işte sürüyor gibi şeylerle ifade ediliyordu oradaki basın toplantısının detayları. Yani orada o basın toplantısına ilişkin önce Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamalarını bu bölüme, bir bölümünü sığdırmaya çalışıp vereyim, sizlerle paylaşayım. Hemen ardından haber masası programında 18-10-20 arasında buluşacağız. Oradaki ilk fırsatta da size yine Orkun Kökçü'nün açıklamalarını hatırlatırım. Tekrar tekrar oraya gideriz. Bu arada haber masasında buluşacağız. Haber masasında buluştuğumuz yerde sizlerle birlikte yine değerlendirmelerimiz sürecek. Berker İşleyen MyNet Spor'dan Amerika'da takip ediyor. Orayı takip eden gazetecilerden biri Berker bizlerle birlikte olacak. O milli takımımıza ilişkin oradaki atmosferi, detayları, merak ettiğimiz ne varsa hepsini anlatacak 18-10'da. 18-20-18-25 civarında Berke Gültekin'den de Fenerbahçe detaylarını alırken 18-45'te Oğuz Altay'la Galatasaray'ı, 18-55'te Nurgül Günaydın'la Trabzonspor, 19-10 civarında da Emir Eren'le Beşiktaş'ı konuşacağız. Eğer uygun olursa da bir diğer tarafta Sakaryaspor, Bursaspor gibi Anadolu'nun önde gelen ve güzide takımlarına böyle parantez açtığımız bölümler var ya, o bölümü sizlerle birlikte konuşacağız, detaylandıracağız, yaşayacağız diyeyim. Ben Berksayar, programımızın son bölümünde Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamalarıyla veda ediyorum. Hemen ardından Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş sizlerle olacak.
1: Beklediğini biliyoruz. Bunun farkındayız. Bizden beklenenlerin de farkındayız. O yüzden en iyi şekilde, en hazır şekilde turnuvaya hazırlanıyoruz. Umarım hepimiz için, ülkemiz için çok güzel bir turnuva olur. Biz de hem takım olarak hem de oynadığımız oyunla ülkemize temsil etme fırsatı buluruz. O yüzden bir an önce biz de turnuvanın başlamasını bekliyoruz. Biz abilerimizin dünya üçüncülüğü hikayeleriyle büyüdük. Hepimizin hayaliydi. Şu an kadroda olan çoğu kişi belki maçları hatırlamıyor, bazıları maçları hatırlıyor. Ama bu hikayelerle büyüdük. 24 yıl sonra bunu başarmış olmak, tekrardan ülkemizi Dünya Kupası'nda temsil etme fırsatını yakalamak bizler için büyük bir gurur aslında. Ama tabii ki sadece buraya gelmek, buraya katılmak bir bizim gibi bir ülke için bir başarı olmaması gerekiyor. Biz burada Avrupa Şampiyonası'ndan sonra daha açıkça söyleyebilirim ki gerçekten hem futbolumuzla hem de gerçekten takım olarak bütün takım arkadaşlarımla sahaya her şekilde kendi karakterimizi, kişiliğimizi, futbolumuzu çok güzel bir şekilde yansıtıyoruz. Bu da sonuçlara da çok güzel bir şekilde olumlu yansıyor. Tabii ki bu turnuvadan çok iyi bir form grafiği yakalayarak da geldik ve bunun farkındayız ama bu
2: ülkemize
1: bir stres yaratabilir mi diye de düşünüyoruz. Tabii ki yaratmaması gerekiyor ama 24 yıl sonra ülkemizin, taraftarlarımızın bizden neler beklediğinin de farkındayız. Bu beklentileri karşılayabilmek için sahaya kim çıkarsa çıksın, kim oynarsa oynasın, arkasında 85 milyon taraftarın, ülkenin desteğini alacak. Aynı zamanda oynamayanların da ya da kulübesinde olanların da desteğini sonuna kadar hissedecekler. Bu ben olurum, başkası olur önemli değil. Sahaya kim çıkarsa çıksın sonuna kadar ay yıldızlı formayı en güzel şekilde temsil etmek için bu formayı giymek için sahaya çıkacağız. Umarım inşallah bunu en iyi şekilde başarırız ve ülkemizin hak ettiği değeri tekrardan yansıtabiliriz. Bütün dünyaya da gösterebiliriz. Pardon. Oyun tarzıyla ilgili tabii ki ben normalde bir kanat oyuncusuyum. Ama milli takıma Montella Hoca geldiğinden beri forvet sisteminde oynuyorum. Bu konuda bir şikayetim yok. Çok iyi hissediyorum. Takıma da iyi bir olumlu bir katkı sağladığımı düşünüyorum. Hocamız da böyle düşünüyor. Sahada dediğim gibi kim oynarsa oynasın. Önemli olan takıma en güzel şekilde katkı verebilmek. Benim de mevkim fark etmiyor. Nerede oynarsam oynayayım. Takıma en iyi şekilde katkı sağladığım sürece mutlu olurum. Forvet'te de rahat hissediyorum, iyi hissediyorum. Umarım bu turnuvada da en güzel şekilde takıma katkı sağlarım.
2: Berk Sayar'la parantez. Sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Yıllar süren hasret sona erdi. Bizim çocuklar tarih yazmak için yeniden dünya sahnesine çıkıyor. 2026 Dünya Kupası'nda kırmızı beyaz bayrağımızın dalgalandığı her an kalbimiz Kuzey Amerika'da atıyor. Bu büyük gururu, bu eşsiz heyecanı tek bir saniyesini bile kaçırmadan yaşamak için frekansını ayarla. Bizim çocuklar sahada, futbolun sesi Radyo Gol Amerika'da. Kupalar sana helal al, gel de
2: buralar bayram olsun. Radyo Gol.
3: 2026 Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, 2. kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında rakibi Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. Saint Pauli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
4: Ara buluruz izini bilirsin, zır deliyiz biz, zır deliyiz biz, la la la.
3: Yani bizim çocuklar.
4: Hem yazında hem kışında nerede olsan seninleyiz.
3: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız önce Romanya sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdi. 24 yıldır uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzla inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızda ise çalan tek bir şarkı var.
4: Sen maç golünü

0: Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Borçta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Yarış severlere müjde. Start verildi. Heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
5: Temiz tuvalet arıyorsan
6: Opet'te duracaksın.
5: Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
9: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
0: Reklam bitti.
10: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
11: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler başlıyor.
12: Herkese merhabalar sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Kısa bir aradan sonra Dünya Kupası ile birlikte yine sizlerle birlikteyiz ve bugün 17-18 saatleri arasında sevgili Efe Uysal'la birlikte sizlere bir Dünya Kupası açılışı yapma niyetindeyiz. Efe abi hoş geldin.
13: Merhabalar herkese. Hoş bulduk. Nasılsın Fehmi?
12: Vallahi iyi abi. Sen nasılsın? Bir Dünya Kupası heyecanı başladı. Açıkçası evet. Merakla bekliyoruz. Hem milli takımımızı hem de genel turnuvanın nasıl geçeceğine dair bir sürü işte haberler okuyoruz vesaire. Ama artık o gün geldi çattı. Bakalım layıkıyla bir Dünya Kupası olsun. Seyircilerimizi de gerçekten çok özledim. Onların da düşüncelerini çok merak ediyorum. Onlar da bizlere 0212 273 10 numaralı WhatsApp hattından Dünya Kupası ile ilgili görüşlerini, beklentilerini, uzun vadeli bahislerini ya da bugünün maçlarını yazabilirler. Değil mi? Var mı senin böyle uzun vadeli bahislerden dikkat çekmek istediklerin? İstersen oradan başlayalım. Ne dersin?
13: Yani özellikle tabii uzun vadeli bahisler için son gün bugün. Birçok bahis saat 22'de Meksika maçıyla beraber sona erecek uzun vadeli bahisler. Hepsi değil tabii, devam edenler de olacak. Yine A grubuna ait uzun vadeli bahisler de Meksika maçının başlamasıyla beraber bitecek. Hem bu gruba ait hem diğer gruplara ait ve genel turnuvaya ait. O kadar çok uzun vadeli bahis var ki her günde yenileri ekleniyor. Aklıma yatanları hepsini not aldım. 7-8 tane eminim Radyo Gol dinleyenlerin de çok ilgisini çekecek uzun vadeli bahisler var. Ama gerçekten o kadar fazla seçenek var ki biraz böyle seçenekler arasında dağılabiliriz. O yüzden fokus olmak lazım. Biz bugün maç maç hem normal klasik anlamda bahisleri değerlendireceğiz. Günün iki tane karşılaşması hem de o gruba ait uzun vadeli bahisler. Milli takımımızın şimdiden uzun vadeli bahisleri ki yine bugün bitecek, daha doğrusu kapanacak. Türkiye'ye ait de bazı bahisler var. her ne kadar bizim maçımız olmasa da mesela Süper Lig'de oynayan oyuncular arasında Dünya Kupası'nda en fazla gol ve asist yapan oyuncu kim olur seçe bahsi var. Bugün Güney Koreli ilk olarak sahne alacak ligimizden yer alan oyuncular arasında. Dolayısıyla Güney Kore maçıyla beraber tabii o bahis kapanacak. Böyle evet. Böyle ya, o kadar çok not var ki bakalım dağıtmadan toparlayabilirsek bugün devamını getiririz. Tabii ki uzun vadeli bahislerde de dinleyicilerimizin gözüne çarpan, sormak istedikleri, kurallarla da ilgili sormak istedikleri bazı şeyler olabilir. Hepsini konuşuruz. Dediğim gibi 212-273-10-10 mesaj attınız.
12: Evet ya, baktığın zaman ben de çalışırken uzun vadeli bahislere ne var ne yok. Ya şöyle bir amatörlük yaptım kendi adıma. İlk seçimimden, yani ilk bir tane böyle seçimi gördüm. Aa, çok beğendim. Bir ekran görüntüsü aldım. Dönüp sonra ona bakarım diye. Sonra seçeneklerin arasında o kadar boğuldum ve bir o kadar şey birikti ki ekran görüntüsü. Onları ayıklarken tekrar notlar.

0: Bunu beklemiyordum. Çok hoşuma gitti o anlamda. Özellikle
1: Evet, yani
0: bahisler.
1: cep telefonlarından takip etmek uzun vadeli bahisleri kolay değil tabii. Bu kadar seçenek olunca, yani biraz PC'den veyahut da işte pad'den
0: Evet.
1: takip edersek daha rahat bulunabiliyor. Özellikle cep telefonundan oynayanlar biraz böyle uzun vadeli bahisleri bulmakta zorlanabilirler. Size tavsiyem PC'den veyahut da işte biraz daha büyük bir ekrandan girebilirseniz daha rahat bulabilirsiniz alternatifleri.
0: Evet. Peki o zaman turnuva rekorlarından başlamak istiyorum ben müsaadenle. Şimdi efsanelerin yavaş yavaş son dünya kupaları diyebiliriz. Messi ve Cristiano Ronaldo'dan bahsediyorum. Ve gerçekten de ciddi anlamda bazı yaşlı oyuncuların da genel olarak turnuvada olduğunu görüyoruz. Ben şöyle bir baktığımda işte finalde oynayan en yaşlı oyuncu 40 yaş 133 gün tercihi var. Finalde gol atan en yaşlı oyuncu 35 yaş 263 gün bir tercihi var. Hat-trick
1: Finallerde
0: yapan
1: değil mi? Dünya Kupası'nda yani.
0: evet
1: Dünya
0: evet Dünya
1: Kupası'nda
0: Kupası turnuva tarihi
1: 40 yaş
0: rekorlarında.
1: 40 yaş kaç dedin? Rekor o ilginç
0: Abi 40
1: olabilir.
0: yaş
1: 40 yaş.
0: 133 gün finalde oynayan en yaşlı oyuncu.
1: 40 yaş 133 gün. Bugün Meksika'nın kalecisi. Gerçi yedek kaleci ama 40 yaşın üzerinde olduğunu okudum. Gerçi Rangel'in oynaması bekleniyor. Ama belki bir şey olur. Yedek kaleci girerse evet 41 yaşında
0: Bu ama
1: Ochoa.
0: söylediğim finalle alakalı. Yani finalde
1: Ha.
0: oynayanlar olarak.
1: Final
0: Ama
1: tamam.
0: şöyle bir şey
1: Dünya
0: var.
1: Kupası finali.
0: Evet, Dünya Kupası finalinde gol atan en yaşlı oyuncu da 35 yaş 263 günmüş rekor. Benim dikkatimi çeken tercihlerden bir tanesi hat-trick yapan en yaşlı oyuncu. Bunda herhangi bir final yok. Grup aşaması, son 32-16 hepsi dahil. Hat-trick yapan en yaşlı oyuncu 33 yaş 130 gün. Efe abi 6-50 oranı var.
1: Herhangi
0: Türklere ve
1: bir 34
0: olağan
1: yaş ve
0: süperlere
1: üzeri
0: bakınca bu
1: oyuncu.
0: tercih benim çok hoşuma gitti. Ne dersin?
1: Messi ve Ronaldo tabii ki ilk akla gelen o yaş
0: Özellikle
1: grubunda.
0: Ronaldo.
1: Özellikle Ronaldo. Hatta yani Jimenez'i de sayabiliriz bugün Meksika'dan. O da 35 yaşında. Tabii hat-trick yapar mı yapmaz mı? Onu bilemem. Hat-trick yapmak Dünya Kupası'nda çok özel. Gerçekten çok kolay değil. Ama enteresan. Evet yani Messi, Ronaldo bu bahiste olağan şüpheliler 6-50. İlginçmiş.
0: Ve şeyde baktığım zaman Cristiano'nun grubunda Efe abi Özbekistan var. Muhtemel hani güç dengesi açısından tabii ki hiçbir maç oynanmadan elbette kazanılmıyor ama yani muhtemel şüpheliler o açısından Cristiano Ronaldo'ya baktığım zaman grubunda bir Özbekistan'ı görüyoruz. Demokratik Kongo var, bir de Kolombiya var. Ya Özbekistan maçı ve hani Demokratik Kongo maçı işte penaltıları
1: Doğru.
0: vesaireyi de kullandığını düşünecek olursak ya özellikle
1: Doğru.
0: Özbekistan maçında bir Cristiano Ronaldo'nun hat-trick ile birlikte bu hat-trick yapan en yaşlı oyuncu 6.50 bir rekor olarak kurulabilir diye düşünüyorum.
1: Ronaldo'nun hat-trick'i var mı ya da ona özel bir şey var mı? Belki
0: Ona
1: Ronaldo
0: özel bir şey
1: yapar.
0: göremedim ama o maç günü herhalde oyuncu tercihlerinde karşımıza
1: Olabilir.
0: çıkar diye düşünüyorum.
1: Çok doğru. Ben de en çok gol atan forma numarası çok dikkatimi çekti.
0: Evet.
1: Seninkine biraz bağlayabilirim bunu.
0: Evet.
1: Sonra da günün maçlarına geçeriz. O hakikaten en çok gol atan forma numarası 9 numaralı oyuncular 2.55, 10 numaralı oyuncular yine 2.55. Ki 10 numaralarda işte Neymar, Messi, Ronaldo'yu ve Mbappe'yi tabii bir çırpıda sayabilirken 9 numaralı oyuncularda da Kane, Haaland ve Alvarez var. Yani burada 9 ve 10'dan biri olacak gibi gözüküyor. En
0: Evet.
1: çok gol atan forma numarası. Şimdi senin bu Messi ve Ronaldo hat-trick denemesini duyunca 10 artı 2.55. Her ikisine de oynadığın takdirde yani en çok gol atan forma numarası 9 veya 10 olursa ki gerçekten bu çok çok çok çok muhtemel ki çoğu takımda Bunlar tabii ön planda olan

0: oyuncular 9 numaralı ve 10 numaralı oyuncular doğal olarak o takımın bayağı bir hücum gücünü çekiyor. Ki bugün Meksika'da da 9 numaralı Jimenez var. İşte Güney Afrika'da 9 numaralı Foster var. Bunlar da enteresan olabilir. 9 ve 10. Biraz 9'a yakınım. Takımların tabii devam edecek. Daha fazla maç oynayacak takımlar olması da önemli bunları seçerken. Bu da benim böyle gözüme çarpan uzun vadeli bahislerden biriydi. Ama o kadar çok var ki
1: Evet.
0: yani onların hepsini ara ara değerlendiririz.
1: Ya mesela Efe abi bak şey de çok hoşuma gitti benim. Herhangi bir ülke toplam 20 artı gol atar. 1.90.
0: Herhangi bir ülke.
1: Herhangi bir ülke 20'den fazla gol atar. 1.90 oranı var. Tüm maçlar, uzatmalar
0: Tüm
1: dahil.
0: maç.
1: 104 maç.
0: Evet ya. Bir de fazla maç oynayacak finale giden takım.
1: Evet.
0: Eskiden Dünya Kupası'nda daha az maç oynanıyordu. Şimdi 48 maç. 32'den başlıyor gruptan sonraki stage. Doğru. Yani 20 artı çok çok muhtemel.
1: 1.90.
0: Biraz böyle.
1: Şampiyon ülkenin 17 golü
0: Evet.
1: var. 1.75 mesela. Şampiyon ülke toplam 17'den fazla gol atar.
0: 17.
1: 1.75.
0: Evet. Bu da mantıklı.
1: Evet.
0: Bu da
1: Çok
0: mantıklı. Top,
1: hoşuma
0: toplam
1: gitti.
0: top, toplam evet, toplam gol demişken de genelde gruplarda yüksek skorda, yüksek sayıda golle ulaşan grup ev sahiplerinin grupları olabiliyor. Ki bu da çok anlaşılır bir durum. İç saha avantajı, ev sahibi ekip, biraz daha böyle reytingi yüksek maçlar. Yani Meksika'nın olduğu A grubunda toplam 14 gol, 1.65. Bizim grubumuzda Amerika, Türkiye, Avustralya, Panama'nın olduğu, Paraguay'ın olduğu grupta da toplam yine 14 gol açılmış. Onun da oranı 1.57. Her ikisini de birleştirebiliriz bence. Ki
1: Evet.
0: 2022 Katar, 2018 Rusya, 2014 Brezilya'da baktığımızda ev sahibi ekiplerin olduğu, yani gerçi bugün bu seferki organizasyon tabii biraz daha farklı. 3 ev sahibi var. Ama fark etmez bence. Ev sahibi ekipleri hem takımlar daha gol atmak için motive olabiliyorlar hem de ev sahibi ekipler doğal olarak gol atabiliyor. Ve bu adede ulaşmışlar. En az 15 gol çıkmış ev sahiplerinin gruplarında. Meksika yani A grubunda bu denenebilir. İlginçtir
1: Evet.
0: Meksika, Güney Afrika 2010 Güney Afrika'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda da açılış maçını oynamışlar. Maçta 1-1 bitmiş. Bugün de yine
1: Evet.
0: açılışı bir başka ev sahibi Meksika ile Güney Afrika yapıyor. O da enteresan hakikaten.
1: Evet gerçekten o da çok dikkat çekici bir durum. Yani şöyle grup başlarında hep deriz ya biraz daha böyle takımlar tempo açısından dikkatli oluyorlar. Yani oyun biraz daha son 32, son 16'da falan açılıyor genelde bu tarz
0: Doğru.
1: turnuvalarda. Mesela bunun en güzel göstergelerinden bir tanesi de az önce mesela 20 gol atar herhangi bir takım 1.90 oranındayken gruplarda herhangi bir ülke 11 gol atar 1.94. Bu da baktığımız zaman 3 maçta 11 gol aslında kağıt üstünde hani en az hep 3'er 3'er gitmesini ve bir tanesinde de biraz daha fazla atmasını en azından 2 tanesinde bir tanesinde fazla atmasını bekleriz. Bu da mesela 1.94 olarak yine bence grup başlarında tekrar dikkat etmemiz gereken özellikle genel olarak bir unsur olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. Gerçekten de bunlar mantıklı. Bir de dün Genco'yla bir yaptığımız YouTube yayınında da o güzel bir şey dikkati çekti ve bu oranlar da güzel. Gruptan çıkar oranları.
1: Evet.
0: Belki düşük oranlar yani 1.30 mesela Türkiye'nin gruptan çıkmasına 1.25 veriyordu en son. Yanlış hatırlamıyorsam ki
1: 1.23 şu
0: yanlış
1: an o civarlarda Efe.
0: 1.20 aynen 1.23 işte Kanada'nın gruptan çıkmasına ev sahibi yine 1.35 civarında veriyor. Norveç'in gruptan çıkmasına bunlar birleştirebilir. Gerçekten de özellikle grup maçları yani o en iyi 8 tane de 3. yoluna devam edeceği için 48 takımın 32'si gruptan çıkmış olacak. Ve gerçekten bazı gruplarda işte Katar gibi, işte Özbekistan gibi, tabii bunlar belli olmaz, Güney Afrika gibi gerçekten zayıf halkalar var. Dolayısıyla üçüncülük de yenilmediğin takdirde, yani 3 puan çok büyük ihtimalle seni en iyi üçüncülerden biri yapabilir. Tabii şimdi takım sayısı yükseldiği için, gerçi gruplarda aynı sayıda maç yapacakları için o şey yapmaz. Yani tahmin ediyorum 3 puan, yani hiç yenilmeyen takım, 3 beraberlik alan takım bile bence en iyi üçüncü olarak yoluna devam eder. Yani 0 puan çekecek çünkü takımlar olabilir o gruplarda. Dolayısıyla dediğim gibi, yani bugüne özel, yani Güney Kore'nin yola devam etmesi, işte Kanada'nın yola devam etmesi ve Türkiye'nin yola devam etmesi 1-2,5 civarında bir oran veriyor. Çok da uzun vadeli değil bu bahisler. 1-2 hafta sonra neticelenecek. Bence bunlar çok çok olası, yani o takım, bu takımlar hele hele ev sahipleri grupta çok eğlenmezler diye düşünüyorum. Yani ev sahibi ekiplere de biraz pozitif ayrımcılık yapıyor hakemler de ister istemez. Dolayısıyla işte Güney Kore, Kanada, Türkiye yoluna devam etmesi çok muhtemel. Üç takım, bunların üçünün yola devam etmesini birleştirdiğinde 1'e 2 ile 2,5 arasında bir oran alıyorsun.
1: Gerçekten güzel ve tatmin edici bir oran olduğunu ben de düşünüyorum abi, katılıyorum sana o konuda. Peki yavaş yavaş böyle gruptan çıkmaları konuşuyoruz. Türkiye'nin grup bahislerinde uzun vadelilerde senin radarına giren herhangi bir seçim var mı? Bende birkaç tane var, özellikle sana sormak istediğim. Mesela bunlardan bir tanesi, Türkiye rakip kaleye 4 farklı oyuncu gol atar. 4 veya daha fazla farklı oyuncu gol atar. 4 oranı var.
0: Tabii yani 4 gol çünkü çok, bakma yine yüksek bir rakam 4 gol. Yani tamam gruptan çıkabiliriz belki ama 4 gol bakma kolay değil o kadar. Senin de başında dediğin gibi grup maçları biraz rölanti başlayabiliyor. Yani %60 %70 ilk maçlar az gollü olabiliyor.
1: Evet.
0: Ama evet 4 farklı oyuncu gol atar ki çok net bir golcümüz yok. Goller dağılabilir. Evet, güzel seçimmiş bu. Yani 4
1: Ya
0: gol.
1: o
0: 4 gol
1: oran
0: atsak
1: riski
0: bile
1: biraz daha
0: farklı
1: karşı oluyor
0: oyunculardan
1: diye
0: gelebilir.
1: düşünüyorum. Yani
0: Haklısın.
1: 4 farklı oyuncu, 4 oran biraz hani senin de dediğin gibi net bir golcümüz yok aslında. Ana çıkış noktam buydu benim. Bir de 4 oranı görünce oran da dedim biraz riski karşılıyor. O yönden bunu
0: Güzelmiş.
1: sormak istedim.
0: Güzelmiş. Ben şeye çok, Türkiye'nin bahisleriyle ilgili değil ama şu Süper Lig'de oynayan oyuncular arasında, Dünya Kupası'nda yer alan hangi oyuncu en fazla gol asist yapar? Gol ve
1: Evet.
0: asist toplamı soruluyor. Leroy Sané 1.60, Şerif Ndiaye Samsunspor 5.43, Beşiktaş'ın golcüsü Koreli Oh 9.22, Nuno Da Costa 13.66, N'Golo Kante 18.45 ve Davinson Sanchez 30 veriyor. Gol ve asist toplamı. Ben bu N'Golo Kante'ye çok aklıma yattı. Yani özellikle asist de eklenince belki yapacağı bir asist ya da, yani burada çünkü gol ve asist toplamı bu oyuncuların belki 1-2'yi bulabilir yani. Çok da fazla olabilir. Daha fazla da
1: Evet.
0: olmayabilir. Evet, Leroy Sané en muhtemel, en favori 1.60. Çünkü Almanya'da oynuyor. İlerleme ihtimali var takımının. Daha fazla maç yapacak. Hazırlık maçlarında da gol attı. Hem Amerika'ya hem Gana'ya. Dolayısıyla 1.60'dan Leroy Sané favori ama Kante'yi de 18.45'ten eşitlik halinde kaç tane oyuncu eşit sayıda gol ve asist yapmışsa ona bölünüyor. Dolayısıyla böyle bahislerde yüksek oranları denemek mantıklı olabiliyor. Yani bugün N'Golo Kante'ye 18.45'ten oynadınız. Leroy Sané ile diyelim aynı sayıda gol ve asist yaptı. 9-23 civarında bir oran alıyorsunuz. İkiye bölünüyor. Bunlar da böyle uzun vadeli bahislerde yapılacak bazı stratejiler olabilir.
1: Valla güzel. O Sané kısmında ben sana Süper Lig oyuncuları kısmında daha doğrusu senin konuşmanda da çok dikkatimi çekmişti Efe abi YouTube yayınında. Ona da katılıyorum. Ben oyuncularda biraz daha yine Türkiye tarafında malum biraz sakatlarımız ve tam form durumunun da soru işareti yarattı. Bazı endişe içerisinde takip ettiğimiz oyuncularımız var milli
0: Evet,
1: takımda.
0: maalesef.
1: Ben grup bahislerinde bu noktada Arda Güler'in biraz daha sorumluluk alaraktan 13 şut çekmesi toplam grupta 2.85 oranı var. Bunu da sana sormak istiyorum Efe abi.
0: 13 şut mu?
1: Evet, Arda Güler'in. Ya bu ortamda sanırım Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'ın bir soru işareti var. Burada hücum gücünün yükü biraz daha Arda'nın üstüne gelebilir. Arda da seviyor vurmayı. İsabetli değil tamamıyla şut yani engellenen ya
0: Ortalama
1: da
0: 3 ortalama 3 şut atacak aşağı yukarı. 3 4 12 mi dedin
1: aşağı
0: toplam
1: yukarı
0: şut?
1: 13. 13
0: 12 mi?
1: artı
0: 13.
1: 2.85.
0: Az değil ya. Az değil yani 13.
1: Bir de golü var
0: 13 bayağı
1: 2-13.
0: iyi bir rakam. Yani golüne daha yani 4 şut az buz bir rakam değil yani dikkat et. Hatırla
1: Evet.
0: yani normal sezonda 4 şut bekliyoruz. 4-5 şut. Evet yani rakipler düşünüldüğünde hepsine çekebilir. Yani öyle hiçbir maçımızda bir kere çok ezik oynamayız ama 4 şut fena bir rakam değil. Yani bugün mesela Meksika'nın şutları var ki
1: Evet.
0: biraz da o maça geçersek bugün güzel seçeneklerden biri Meksika'nın şutları görünüyor. 15 şut açılmış mesela 1.60. 17 şutu Meksika'nın isabetli isabetsiz 2.55. Ki ev sahibi çok şut çekmesini bekliyorsun. 16 şut. Türkiye o kadar çok şut çekebilir mi? Bilmiyorum. O kadar emin değilim. Onların dörtte birini Arda'nın çekmesi. Arda bizim şut liderimiz olacaktır. Ama 13 barem biraz yüksek geldi Fehmi bana.
1: Yani şöyle biraz şimdi burada da mantığım benim şu yönde belki dinleyicilerimiz kızar ama yani biz gerçi katılacaklardır diye düşünüyorum. Tamam bir futbol aklıyla birlikte coşku ve farklı bir motivasyon da yani manevi değerleri de ortaya koyduğumuz müsabakalar oynayacağımızı düşünüyorum ben açıkçası. Orada da böyle gerilimin ve tansiyonun agresiflik olarak değil oyunda sorumluluk alarak ortaya çıkacağını ve Arda Güler'in bu noktada biraz daha sivrileceğini, daha fazla şut işte frikikler vesaireler hele Hakan oynamazsa
0: Doğru.
1: zaten Arda kullanacak. Milli takımın hazırlık maçlarına da şöyle bir baktığımızda oyuna sonradan girdiğinde bile böyle bir hani şey var hissediyorsun onu mesela Real Madrid'de ya da ben öyle yanlış da yorumlamış olabilirim tabii katılmayabilir dinleyicilerimiz ama hani topu ayağına aldığında daha böyle işte oyun görüşü geniş daha sakin işte doğru pas kanallarını arayan değil de sanki böyle bir kontrollü bir kaosla bir panik de demek istemiyorum aslında ama böyle bir oyun anları sezinledim. Burada da işte Arda'nın şutları o yönden biraz böyle bir
0: Evet.
1: dikkatimi çekti açıkçası.
0: Arda en çok şut atan oyuncumuz olur bu turnuvada.
1: Evet.
0: Ama 13 bir de şu var. Bugün Meksika'nın yine şutlarını incelerken şunun dikkatimi çekti. Şimdi milli takımların hele hele grup maçlarında böyle bir kulüp takımı gibi uyumlu hücum etmesini bekleyemeyebiliriz. Zaten hani ilk maçlarda grup aşamalarında biraz turnuvanın sonradan açılmasının da şeyi bu. Hakikaten takımlar sürekli birlikte oynayan takımlar değil. Böyle turnuvalarda bakma milli takımların kulüp takımlarına nazaran ofansif istatistikleri biraz daha düşük olabiliyor. Ama dediğin gibi yani bir sonuçta belki maç maç yani mesela işte Avustralya maçında Arda'nın 4 şutuna 4 toplam şutuna 2'nin üzerinde oran verecektir zaten. 13 şuta ne veriyordu grupta toplamda ne demiştin oran olarak?
1: Tam 5 Efe abi 13 şut.
0: Kaç?
1: 2.85.
0: 2.85. Açıkçası ben 13 şut deneyeceğime toplamda maç maç 4 artı falan açılır. Onlar da 2 ve üzeri oran vardır. O şekilde gitmek daha yararlı olabilir. Toplam 13 şut biraz yüksek geldi bana sorarsan.
1: Doğru gerçi. Sen de şimdi öyle söyleyince aslında mantığıma biraz daha yattı maç maç gitmek. Birazdan bir reklam arası var ama mesajlarla biraz devam edelim. Sonra da reklam sonrası günün maçlarına geçeriz istersen.
0: İyi olur.
1: Abi. Şöyle bir bakıyorum. Efe Bey merhaba. Ben bugün Meksika maçında top direkten döner bahsi alacağım. Size de tavsiye ederim demiş bir dinleyicimiz.
0: İyiymiş.
1: Evet, şeyde onun da 2.60 mı 2.85 mi o civarda bir oranı vardı. Sabah benim de dikkatimi çekti.
0: Denenir. Denenir.
1: Tabii. Direkten dövmek güzel bir takip oluyor 90 dakika. O top vurdu mu, döndü mü, etti mi? Bakalım. Bol şans dileyelim sevgili dinleyicimize. İyi yayınlar. Fenerbahçe taraftarıyım. Son 5-6 yıldır takım çalıştırmamış bir Aykut Kocaman var. En son çalıştırdığı takımda da puan ortalaması 1.03. Kim böyle bir hocayı takımın başına getirmek ister? Umarım kısa sürede 3 maç kaybeder ve takımdan kovulur. Bence taraftardaki karşılığı 3 maç. Aziz Yıldırım'a saygıdan dolayı taraftar susar. 3 maç kaybettiğinde sesleri yükselir demiş bir dinleyicimiz. Onun da görüşünü...
0: Bu mesaj paranteze gelmiş büyük ihtimalle.
1: Olabilir. İletildiği için onu da okumuş olayım. Sevgili dinleyicimiz kıymet gösterip radyoyu dinliyor. Onu da seslendirmiş olayım istedim açıkçası. Ve Dünya Kupası özel uzun vadeli bahislerden bir kupon iletilmiş şu an. Rahmi Şehirli'nin tercihli bir dinleyicimiz oynamış. Dünya Kupası özel bahisleri uzatmalar dahil orta saha çizgisi gerisinden gol atılır. 97 oran Efe abi.
0: Ya tabii buna bir şey söylemek için son Dünya Kupası'nda orta sahanın gerisinden yani kendi yarı sahasından atıyor buna. Kaç gol olmuş? Dünya Kupası tarihinde kaç gol olmuş? Yani 97 veriyorsa yani hiç olmamış olabilir yani öyle diyeyim sana. Yani, o yüzden 97 değil 1097 falan vermesi lazım böyle bir şeyin bana. Mesela 11 saniye en erken gol rekoru kırılır. Hakan Şükür'e ait 11 saniyelik gol rekorunun kırılmasına 110 veriyor. Hakikaten o da ne manyak bir şeymiş. 11 saniye yani düşünüyorsun.
1: Evet evet.
0: Gerçekten.
1: Ama
0: bu da bence sanki böyle bir şey yani.
1: Falan keyiflik denebilir evet. Abi ya. Ufak miktar.
0: Ya tabii yani gülümseten bahisler de var evet. Burada. Şimdi genelde biz bunu yapmıyoruz. Ben genelde bu oyunu her ne kadar tabii bu işin keyif kısmı olsa da insanların bunu birazcık da hani para kazanmak için de oynamaları gerektiğini düşünüyorum. Tamam keyif önemli ama sonuçta bu da şeyle oynanmıyor nohutla yani. O yüzden hani para kazanmak önemli ama yani bu Dünya Kupası'na özel de gerçekten böyle gülümseten bahisleri de denemek lazım. Bu Dünya Kupası bunları kaldırır açıkçası. Ben de bir iki tane buldum ama herhalde o 97 oran hani benim istatistik bilgime göre herhalde hiç atılmamış olabilir orta sahanın gerisinden. O yüzden 97 veriyordur. Ben onu uyarısını yapmış olayım dinleyicimize. Bir reklam peki. Geldi galiba.
1: Evet evet saat 17.31 bir reklam aramız geldi. Kısa bir reklam arası değilim. Daha sonrasında günün maçlarıyla devam edeceğiz.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la kazandıran saatler devam edecek.
3: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden

0: zamanlılar turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
4: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
5: Hedefe ulaştınız.
6: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
7: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
8: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
9: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
0: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek,

0: Konlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
6: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
3: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Yayınımızın ikinci bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Mesajlar gelmeye de devam ediyor. Bu mesajları okuduktan sonra yavaş yavaş Meksika, Güney Afrika ile başlayalım biraz daha Dünya Kupası'nın özel olarak böyle maçların içine girmeye. Herkese selamlar. Ben Mikail. Hiç bahis oynamadım şimdiye kadar. Takip de etmiyorum. İşe gidip gelirken Anadolu Avrupa yakası sizi dinlemekten keyif alıyorum. Çok teşekkürler bu arada Mikail Bey. Uzun vadeli bahis deyince merak ettim. Acaba uzaylılarla temas ile ilgili bahis açıldı mı? Yerli ya da yabancı panellerde hiç denk geldiniz mi? Komik gelebilir ama merak ediyorum. İnanın saygılar demiş Mikail Bey. Ben iddia.com'da böyle bir bahis görmedim hep abi.
4: Evet yani tabii Türkiye'de illegal olan yurt dışındaki sitelerde zaman zaman böyle şeyler açılabiliyor, görebiliyoruz. Hani ben de anlıyorum onu bir şeylik olarak ama yani politikayla ilgili bahisler var. Oscar olsun, Erevizyon'a kadar bahisler açıldığını gördüm, çok uç. Bazı böyle enteresan şeyler de olabiliyor. Yani seneler evvel ya Saddam yakalanır mı, bu sene yakalanmaz mı bahsi görmüştüm yani, öyle söyleyeyim hani ta zamanında falan ama ya bunlar tamamen tabii illegal sitelerde, onları o açıdan bir şey olarak söylemeyelim ama o kadar da değil ya, onlara da yani en azından sonucunu bilebileceğimiz şeyler açık tabii ki. Yani genel anlamda evet. Bahislerin evet. Amacı bir vadede bitmesi ki.
3: Hikayede açık bir evet. Selamlar, saygılar diyelim. İstanbul'dan Hasan, ben milli takım sıfır çekecek gibi şımarıklık var sanki abi demiş. Hasan Bey, açıkçası Efe abiye sormadan önce ben size katılmıyorum. Daha çok böyle bir sevinç ve coşku, heyecanın getirdiği bir sevinç gibi yorumluyorum şımarıklıktan ziyade. Sen ne dersin Efe abi? Var mı senin bir görüşün bu konuyla alakalı?
4: Ya böyle çok iddialı gittiğimiz zamanlar bize pek yaramıyor. Biraz iddialı gibiyiz. İşte dark horse'lardan biriyiz bahis terimiyle. Sürpriz atlardan biriyiz yani turnuvanın. Esasında biraz kapalı kutu oluşumuz konuşuluyor. Biraz böyle yani moralimizin iyi olması, keyiflerin yerinde olması genelde bize fazla yaramıyor. Biz biraz kaostan beslenen bir milli takımız. Hatırlayın daha önceki katıldığımız turnuvaları, gruplardaki ilk maçlardan sonra neler konuşulacak. Hatta yani şimdi her şey toz pembe. Şu Avustralya maçında alınacak bir kötü sonuçtan sonra Allah korusun. İnsanların çok acayip eleştiriler yapabileceklerinin. Ben biliyorum o potansiyel.
3: O %100 var. O eleştiriler kadro seçimlerinden başlayacak zaten.
4: Aa tabii canım. Şimdi daha dur. Hani biz bunca yıl sonra buraya gitmişiz. Bunun keyfini çıkaralım. Ya buradayız işte yani, anladın mı? Ne kadar güzel bir şey. Hepimiz adına bile şu organizasyonları yorumlamak, konuşmak bile çok ayrı bir keyif. Olmadığımız zaman bizim işimizi yapmamız bile burada aynı keyfi vermiyor bize, emin olun. O yüzden bunun keyfini çıkartmamız gerekiyor tabii ama maalesef onu yaşayamayız biz. Çok sonuç odaklı gidiyoruz. Alınacak bir kötü sonuç, hatta alınacak böyle bir idare eden bir galibiyet bile bizi hemen farklı noktalara çekebiliyor. Yapacak bir şey yok. Ama evet biraz böyle çok moralli gidiyor olmamız beni de dinleyicimiz gibi biraz düşündürüyor. Yani böyle çok iyi durumdayız yani, çok keyfimiz yerinde. Bu pek hayra alamet değil bizde yani.
3: Ya evet tamam bu dediğini anlıyorum ama sanki artık o dönemleri de biraz geride bırakan bir jenerasyon ve artık bir şeylerin değiştiği bir milli takım var gibi geliyor bana da. Ufak ufak böyle bir geçiş döneminde gibiyiz. O tabii, senin bahsettiğin biz yani. De zaman böyle full coşkuyla gitsek kötü bitiyor hikayesini de bence biraz geride bırakacağız Efe abi. Bakalım.
4: İnşallah, inşallah. Ben de çok umutluyum. Çok mutluyum bir kere. Hani
3: Evet.
4: Dünya Kupası'nda bizim olmamız çok önemli bir
3: Evet.
4: şey. Temsil edilmek, etmek çok çok önemli. Ya yani bunlar Dünya Kupası. Tarihe geçiyorsun. Keyfini
3: Tabii.
4: çıkaralım. Ben
3: Tabii.
4: tüm ne olur her sonuçta ben büyük bir başarı olarak kabul edeceğim. Her sonucu öyle söyleyeyim.
3: Tabii.
4: Burada yarışmak, burada yer almak benim için yeterli. Öyle söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim.
3: Evet.
4: Ben bundan memnunum. Umarım sonuçlar da gelir. Eminim iyi neticeler alacağımıza da. Ama katılmak bence çok çok önemliydi. Onu başardık. Ne mutlu bize.
3: Bakalım. Umarım güzel şeyler de yaşayacağız. Bir mesaj daha. Turnuvalarda rotasyon çok yapılıyor. Arda bir maç oynamasa hayatta 13 şutu bulamaz. 3 günde bir maç oynayacak. Bunu unutmayalım demiş bir dinleyicimiz. Çok
4: Bana da
3: güzel
4: öyle
3: bir
4: geliyor.
3: uyarı. Az önceki 13 şuta nazaran iyi bir uyarıda bulunmuş.
4: Maç
3: Ben
4: maç gitmek lazım,
3: dinlendirilmesini
4: evet.
3: beklemiyorum. Ama tabii güzel bir uyarı. Gerçekten teşekkür ederim dinleyicimize.
4: Abi iki maçı kazandığın takdirde tut ki kazandın iki maçı inşallah. O zaman
3: İnşallah.
4: son maçta garantilemiş gidiyorsan Arda'yı falan dinlendirebilirsin. Ben Arda dahil hiçbir oyuncunun grup maçlarında 3 maç üst üste 90 dakika forma giyeceğine ne katılmıyorum. Montoya kesinlikle o kadroyu idareli kullanacak. Hele şimdi Kenan yetişip yetişmeyeceği belli değil grup maçlarına. Ufak tefek eksiklerimiz de var. O nedenle ben sadece milli takımımızın değil hiçbir milli takımın gruplarda oyuncuların tamamını 3'te 3, 11'de var. Çok az yani çok fazla olmayacaktır her oyun. Bütün maçlarda bütün 90 dakika süren oyuncu sayısı az olacaktır bence bütün takımlarda.
3: Evet. Peki Meksika, Güney Afrika diyelim mi Efe abi yavaş yavaş? Ne dersin?
4: Tabii. Ev
3: Bu
4: sahiplerinden biri Meksika.
3: evet açılış maçı.
4: Açılış maçı. Tabii ki ev sahibi olmak çok önemli. Açılış maçı, kapanış maçı Dünya Kupalarında, büyük turnuvalarda reytingin en yüksek olduğu maçlardır. Hepimiz bu maçı bekliyoruz haftalardır. Hepimiz bu maçı
3: Evet.
4: izleyeceğiz. Yani Meksika Güney Afrika maçını herkes bugün izleyecek. Hatta yani maçın saat 10'a konması bütün dünyanın en fazla izleyebileceği saat olmasından nedeniyle bu saate konuldu. Çünkü yerel saatle öğlen 1'de Mexico City rakım yüksek, hava sıcaklığı yüksek. Ama her ev sahibi gibi, her açılışı yapan ev sahibi gibi Meksika'nın da çok istekli, çok coşkulu, kazanmak için çok motive olacağı bir maç. Kazanarak başlamak bir ev sahibi adına çok önemli. Dolu tribünler. Güney Afrika, tabii bu maçlara yaklaşırken biraz genellemeler yapıyoruz. Ben Güney Afrika deyince bir kulüp takımı ya da bir lig maçlarını yorumlar gibi gözümün önüne bir şeyler gelmiyor açıkçası. Bakma Dünya Kupaları tahmin açısından hele hele grup maçları yani performanslarını hep genellemeler yapıyoruz. İşte Güney Afrika, Nijerya ile o aynı grupta olduğu maçlara şöyle bir baktığımda aynı teknik adamla Hugo Broos'la genelde kendinden daha güçlü takımlara karşı daha kapalı oynayan bir takım. Yani bugün Güney Afrika'nın daha savunmada kalması, Meksika'nın daha çok hücum etmesi beklenebilir. Güney Afrika'nın gol atamayacağını düşünüyorum. KG Yok'un oranının da düşük olması Güney Afrika'nın gol atamayacağından yola çıkarak. Klasik bahislerde Meksika'nın kazanmasını, gol yemeden kazanmasını 2-0, 3-0'lık gibi bir galibiyet almasını bekliyorum. Klasik bahislerde seçimim 1 ve 3,5 altı olur. 1 ve 2,5 altı zorlarım. Ama 15 toplam şut Meksika'nın çok kıymetli 1.60'tan. 17 şut da 2.55'ten benim bugün ana bahsim o olacak. Meksika'nın
3: Çok güzel.
4: 17 şutunu deneyeceğim bugün.
3: Çok güzel. Ben de 2-3 gol aralığı eğer Vural Yüksel'e de selamlar olsun. Vural abi bana telif atmayacaksa ben bu maçta 2-3 gol aralığında kalacağını düşünüyorum. Hem hava
4: Evet.
3: sıcaklığından hem de bahsettiğin senin de az önceki skor beklentisi çerçevesinde. Ben 2-3 gol beklentim var bu maçla ilgili. Öyle 3,5 üstlere falan çıkması çok beklediğim bir maç değil. Bir de bir kaçışım alternatifim var bu maçta ama benim de ana tercihim 2-3 gol 1,80 orandan bu maçta öncelikli tercihim olacak. Ben bu maçta bir alternatif bahis gözüme çarptı. Onu da söylemek istiyorum. İlk golden önce sarı kart gösterilir. Hakem Brezilyalı. Öğlen sıcağı, Güney Afrika rakip, Meksika coşkulu başlayacak. Biraz daha böyle bir temaslı bir oyunla ilk golden önce bir sarı kart çıkar oranı 1,83. Geçtiğimiz dönemlerde YouTube'da yaptığımız programlarda Gevce abinin bir baştaki seçimiydi bu.
4: Paris Saint-Germain Bayern Münih maçıydı.
3: Evet
4: 5-4
3: oydu değil
4: biten
3: mi?
4: maçta golden evvel sarı kartı daha yani
3: Doğru.
4: gerçekten 5-4 biten maçta golden evvel ilk golden evvel sarı kart gerçekten bir tek Gencio'ya yakışan bir bahisti. Evet yani bu da enteresan olabilir tabii. Bir tek şeye dikkat et. Yani sarı kartları bilemem ama yine bu sabah dün sabah Gencio ile konuşurken kırmızı kart çok az çıkıyor Dünya Kupalarında.
3: Evet.
4: Son Dünya Kupası'nda 4 tane çıkmış abi topu epi topu. Yani dolayısıyla böyle Dünya Kupası biraz daha böyle agresyon vesaire çok kırmızı kart çıkmıyormuş mesela ben de yani dikkat etmemiştim ona. Ama sarı kartlar saymadım açıkçası yani onunla ilgili bir araştırma yapmadım. Tabii turnuvaya özel bazı kurallar da olabilir. Hakemlere verilmiş bazı direktifler de olabilir. Hani her organizasyona özel bir hakem anlayışı vardır ya.
3: Evet,
4: Onlara bir
3: evet.
4: bakmak lazım. Bilmiyorum duyduk mu böyle bir şey buna özel. Ama sarı kart golden evvel ilginç olabilir 1.83.
3: Bakalım. Peki bir diğer maç Güney Kore Çekya. Meksika ile ilgili ekleyecek bir şey yoksa yavaş yavaş
4: Yok.
3: Güney Kore Çekya'ya geçelim mi Efe abi?
4: Tabii ki.
3: Bu maçta
4: Burada
3: da
4: da
3: yine dikkat çekici bir maç Çekya
1: şu
3: ilginç
1: an
3: bir
1: bu
3: şekilde geldiğini
1: konferanstaki
3: düşünüyorum
1: tek
3: ben.
1: kişi sizsiniz.
3: Gerçekten penaltılarla birlikte ilginç bir yolculuktan geçmiş bir Çekya var. Güney Kore biraz daha bu turnuvaların gediklisi görüntüsünde. Nasıl bir maç
4: Hepsine
3: bekliyorsun?
4: katılmış. Ya Güney Kore hem işte son dönemde Japonya ile beraber bütün Avrupa futbolunda da birçok oyuncu ihraç ediyor Avrupa'ya. Yani önemli bir ekol haline geldi Güney Kore. Keza Japonya da öyle. Ve yani bu takımların en büyük özelliklerinden biri de taraftar desteği. Dünyanın her yerine gidiyor taraftarları ve her turnuvaya bir renk katıyor. Bütün Dünya Kupalarına katılmış Güney Kore neredeyse. 12. Dünya Kupası olacak. Çekya 2006 yılından beri ilk Dünya Kupası'na katılıyor ve dediğim gibi yani buraya kadar gelirken çok böyle etkileyici bir performans sergilemedi. Hatta Çekya 2024'ten bu yana o Avrupa Şampiyonası'na da dahil Güney Kore 25. FIFA sıralamasında 25 ve üzerindeki bir takımı yenemedi. Buraya gelirken de şeyde normal sürede buraya gelirken de playoff'ları penaltılarla geçti. Yani ibre Güney Kore'ye dönük gibi. Oranlar da çok dengeli bu arada. Az gol
3: Evet.
4: bekliyorum. Çok gol beklemiyorum. Ben bu maçta 2,5 alt bekliyorum. Pek sevmesek de. Aynı zamanda da ben bu maçın beraberlik denemek için ideal bir maç olduğuna inanıyorum. Hesap kitaplar doğrultusunda bu takımlar bu maçta bir puan alır. Grubun zayıf halkası Güney Afrika'yı yenerlerse yani çok büyük ihtimalle yoluna devam ederler organizasyonda, turnuvada. Ben Güney Kore Çekya maçının tipik bir beraberlik maçı olduğuna inanıyorum. Maç sonucu için direkt sıfır deneyeceğim. Kaç tane de kafamda alternatif bahis oyuncu bahsi var bu maçla ilgili.
3: Ben bu maçta Güney Kore'nin kaybetmemesini bekliyorum öncelikle.
4: Ben de.
3: Beraberlik, evet ihtimali kağıt üstünde var. Çok böyle bir adım da olsa Güney Kore'yi biraz daha ben önde tutuyorum. Dediğim gibi
4: Haklısın.
3: kaybetmemesini bekliyorum. Ama benim de açıkçası bu maçta bir de turnuvanın nasıl başlayıp nasıl ilerleyeceğini de görmek amacıyla ben ilk maçlarda biraz daha alternatiflere kaçtım. Mesela Kanada Bosna Hersek maçını da bizim platformun dergisi için yazarken de alternatif tercihler ön plana çıkarttım açıkçası. Bugün ben Güney Kore Çekya maçında da yine alternatif tercihlerden Güney Kore'nin 4,5 korner üstü 1,83. Hücum hattına baktığımız zaman etkili bir hücum hattı olarak nitelendirebileceğimiz bir Güney Kore ve oyun hızı olarak da çok böyle temposuz bir Güney Kore yok. O noktada böyle bir pırpır olarak tabir edebileceğimiz bir Güney Kore'nin 90 dakika boyunca en az 5 korner atması 1,83 bana ilk dikkat çekici tercih olarak alternatif olarak geldi. İkincisi de Güney Kore'nin 11 şutu 1,67. Bu da çok bana makul geldi Efe abi.
4: Evet. Baran da bunu verdi sabah yayında. Bence de. Ya bugün maç sonucunu bilemem ama Güney Kore Çekya'dan hem şutlarda hem isabetli şutlarda hem de kornerlerde Çekya'dan daha fazla istatistik yapacak. Bu üç istatistikle de Çekya'yı geçecek bence. Bence korner gayet güzel hakikaten. Çünkü ben bu maçın berabere gideceğini düşünüyorum uzun bir müddet. Yani biraz kilidin zor açılabileceğini, kornerler o açıdan yani çok çok muhtemel. 11 şut 1.67 de kulağa gerçekten çok iyi geliyor ama 11 şut isabetli isabetsiz.
3: Evet.
4: Hava koşulları da tahmin ediyorum 5 Türkiye'de saatiyle 5 ise oranın saatiyle makul bir saatte olacak 7-8 gibi. Evet, 11 şut mantıklı, 4.5 korner de mantıklı. İkisi de
3: Peki
4: kulağa
3: bugün
4: mantıklı geliyor.
3: Meksika ya da Güney Kore'de, özellikle Güney Kore'de bir umut bozovuz var mı? Özlemiştir
4: Tabii.
3: dinleyenlerimiz.
4: Aynen öyle. Ben de zaten birazcık da o yönde baktım. Bir umut bozukla da kapatalım programı hatta ufak ufak.
3: Tamam.
4: Çekya'dan bir oyuncunun bir isabetli şutunu deneyeceğim. Umut Bozok bizim isabetli şut atan oyuncuya verdiğimiz bir genel bir tabir. Umut Bozok'la başlamıştık. İsabetli şut bahsi veriyoruz dediğimizde Umut Bozok'unu arıyoruz demek oluyor günün. Onu hatırlatalım. Gerçekten de Umut geçen sezona bahis bizim adımıza damgasını vurdu. Bugün de ben Lyon'un formda forveti Çekya'dan Sulkun, Pavle Sulkun bir isabetli şutunu bekliyorum. Çekya'nın muhtemelen ilk 11 başlayacak. Çok çok büyük ihtimalle ilk 11 başlayacak oyuncusu. Sakatlığı da atlattı. Pavel Sulk. Şik'le beraber takımın hücum yükünü çekecek. Bulabileceği bir isabetli şut. Deneyen bir oyuncu. Asist özelliği de olan bir oyuncu. Gol de atabilir. Bir isabetli şutu 1.77. İki isabetli şutu 1'e 5 veriyor. 1'e 5 biraz fantastik olabilir. Çünkü milli takımda Sulk dahil birçok oyuncu 90 dakikayı tamamlamayabilir. Lyon'da da çok 90 dakika oynamıyor. Dolayısıyla 60-70'te oyundan alınacağı için büyük ihtimalle 15 numaralı oyuncusu Çekya'nın Pavel Sulk, Lyon'daki oyuncu. Ki bu sezon vay be 14 gol 7 asist. Herhalde kariyer sezonu. Şimdi bir istatistiklerine bakıyordum da. Bir isabetli şutu bence bugünün güzel bir umut bozuğu olur.
3: Güzel. Ben de şeyin baktığımız zaman Güney Kore'nin oyuncusu Heung-min Son'un son turnuvası muhtemelen. Onun bütün böyle hücum yükünü üstünde tutacağını düşünerekten iki isabetli şutunu ön plana çıkarttım.
4: Kaç veriyor iki isabetli şutu?
3: Hemen söyleyeyim Efe abi.
4: Golüne tercih
3: 2,55.
4: etmekle. Oh bak bu çok iyi işte. Genco sabah golünü vermişti. Evet Heung-min Son şey yapacak. İlk 11 başlar ve büyük ihtimalle de 90 dakika oyunda kalabilir. Yani çok uzun süre alır. Ama yani gollerdense iki isabetli şutu bence çok çok mantıklı. 2.55. Çok
3: Evet.
4: güzel bence.
3: Evet, benim de aklıma yattı. Yavaş yavaş da sona geldik. Çok hızlı iki mesajı da seslendireyim, zahmet edip atmış dinleyenlerimiz sağ olsunlar. Güney Kore gol atmakta çok zorlanıyor. Bu maçta Çekya kafa golü atar çünkü onlar da gollerinin çoğunu duran toptan buluyor. Kafa golü olurun oranı gayet makul demiş bir dinleyicimiz. Efe Bey, Meksika %61 topla oynama bahsi nasıl, 1.85 demiş diğer bir dinleyenimiz.
4: Ya
3: Ve
4: o da çok iyi ya. O da çok iyi yani. Güney Afrika
3: ama
4: net yani bu şey yapacak. Yani şey yapacak, savunma yapacak. Kesin Meksika daha fazla toplu oynar. İş ki erken öne geçmesin. Öyle olsa bile %61 çok olası yani. Çok güzel, 1.83'ten deneyin bunu bence de.
3: tamam. Çok teşekkürler Efe abi. Güzel bir program oldu. Var mı son
4: Umarım.
3: sözleri? Yavaş yavaş kapatalım.
4: Herkese bol şans. Özlemişiz biz de radyo golü. Artık sezonu açtık diyebiliriz. Dünya Kupası ile beraber tüm hızla her gün yayınlarımız olacak. Hafta içi 17-18, hafta sonu 14-16. Bu içeriklerden memnunsanız buyurun gelin.
3: Çok teşekkür ederiz. Valla gerçekten ben de çok özlemişim Efe abi. Yayınlara da başladık. Umarım başarılı da bir yayın kuşağı ve Dünya Kupası dönemi geçiririz. Sürçülisan ettiysek affola. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kupon şanssız yanınızda olsun. Hoşça kalın.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler sona erdi.
1: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendirdi.
5: Digi Futbol'dan herkese selamlar. Ben Burak Yakut. Bugün Aydın Cingöz'le birlikteyiz. Hoş geldin.
6: Merhaba Burak. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
5: Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın diyelim. Ve bir de hype puanı istiyoruz. O da videomuzu etkiliyor izleme
6: evet.
5: açısından.
6: Biz tabii bu kanalı yeni kurduk. Gazeteciden oluşumu tekrar söylüyorum. Çok da yoğun ilgi var. Herkese, tüm izleyenlerimize teşekkür ederiz. Umarım daha da iyi olacak.
5: Peki seçimle başlayalım. Fenerbahçe'de
6: evet.
5: seçim sonuçlandı. Aziz Yıldırım 17.245 oy. Hakan Safi de 9.927 oy aldı. Katılım yüksekti. Katılımın artması Hakan Safi'nin işine yarar denildi. Hakan Safi kazanır denildi. Ama Aziz Yıldırım beklenenin çok üstünde bir oy alarak seçimi kazandı. Bu seçim bize neyi anlatıyor?
6: Boş muhabbet kaybetti. Gerçekler kazandı. Ya da aynı zamanda akıl kazandı. Bu arada çok büyük fark, onu söyleyeyim. Demek ki Fenerbahçe Kongresi'nin iradesi varmış. Fenerbahçe Kongresi'nin iradesi başkaymış. Konuşulduğu gibi değilmiş. Aman Aykut Kocaman gelirse seçimi kaybedersin. Hakan Safi yıldızları açıklıyor. Sen kimi getireceksin? Gibi sözler tamamen ortadan kalktı ve Fenerbahçe dedi ki kardeşim, Fenerbahçe uçurumun kenarında. Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan sonra darmadağın oldu. Galatasaray fark attıkça attı, atmaya devam ediyor. Bu iş parayla pulla çözülmez. Bu iş iradeyle, güçle ve akılla çözülür. Ben Fenerbahçe Kongresi'nin tam olarak bu bakış açısıyla böyle hareket ettiğini ve Aziz Yıldırım'ın büyük bir farkla kazandığını düşünüyorum. İkiye ayırmak lazım. İki günü ikiye ayırmak lazım. Birincisi, ilk gün ben hem Digi'deki yayında hem Sky Spor'daki yayında şunu söylemiştim. Benim için Aziz Yıldırım'ın kaybetmesi sürpriz olur. Çünkü şöyle bir durum var. Yani ben sosyal medyaya da bakıyorum. Bana yazanlara da bakıyorum. Kongrede olanlara da bakıyorum. Aziz Yıldırım'ın yaklaşımlarına da bakıyorum. Ortada olumlu bir tablo var. Hakan Safi'ni anlatıyor. Hakan Safi sadece para diyor. Başka hiçbir şey demiyor. Geleceğiz birazdan Hakan Safi'nin sözlerine de. Şimdi ben onu yapacağım, bunu yapacağım diyen Hakan Safi yanına oturtabileceği, işte burada diyebileceği tek bir adam vardı. Diğerlerinin hepsinin sözleşmesi var. O da Lewandowski. Onu da alamadı. Hocayı açıklayamadı. Aziz Yıldırım'a laf ederek oy alabileceğini zannetti. Aziz Yıldırım ettiğin laf karşılığı ne oldu? Sana yolsuz elektrik olarak döndü. Kongrede iki gün boyunca vardım ve birçok kongre üyesi sağ olsunlar bu arada. Ben oradayken çok insanla geldi. Tanıştık, sohbet ettik. İlgilenene çok teşekkür ederim tekrar bu yayın aracılığıyla. Şunu hep söylüyorlardı. Çok kongre üyesi bana bunu söyledi. Bu bir seçimdir ama kalkıp da aynen şöyle diyorlar. Sen kimsin ki 20 yıllık koca Fenerbahçe başkanında hataları da olmuş olabilir ama o bizim efsanemizdir. Büyük başkanımızdır. Böyle ileri geri lafla ediyorsun. Sen daha dünkü adam olarak kalkıyorsun. Fenerbahçe'nin bir değerine abuk sabuk laflar ediyorsunuz. Aynı zamanda buna ciddi bir tepki vardı. O işin iletişim tarafına da geleceğiz. Şimdi ilk gün şu Aziz Yıldırım tarafı şunu söylüyordu. 60'a 40 biz bu seçimi alırız. Beklenti 20 bin civarındaydı. Sandıklar kapanana kadar oradaydım. Saat 13.30'dan sonra büyük bir yoğunluk oldu. Yani 16 bin insan daha geldi. 13.30'a kadar 11 bin kongre üyesi vardı. 13.30'dan sonra 17'ye kadar 16-17 bin insan daha geldi ve oy kullandı. Aziz Yıldırım tarafında da şöyle bir tedirginlik vardı açıkçası. kazanırsa, 20.000 seviyesinde kalırsa biz kazanırız. 20.000 üstünde Hakan Safi'nin şansı daha da artar. Geçmiş seçimlerden yola çıkarak böyle değerlendirmeler yapılıyordu. Ama şu bence yorumlanamadı. Bu seçimin koşullarıyla 2024 Ali Koç seçimlerinin koşulları, geçen seneki seçimlerin koşulları aynı değil. Çünkü Fenerbahçe bir kırılma noktasına gelmiş ve bu para lafları, vizyon laflarının bir karşılığı yok. Geçmişin referansı Aziz Yıldırım'ı çağırıyor, yaptıkları çağırıyor diye bir anlayış olur mu diye benim genel görüşüm buydu. Ve 27 bin üyenin 17 bin tanesi belli ki tam bu kafayla geldi. Sayın Başkan Aykut Kocaman'ı getireceksen de getir, biz senin yanındayız. Sana destek veriyoruz, sana vefamız var, sana bir özür borcumuz var aynı zamanda anlayışıyla Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturduğunu, boş muhabbetin kaybettiğini, gerçeğin ve aklın kazandığını düşünüyorum. Fenerbahçe Kongresi özellikle bu para meselesine sosyal medyadaki gibi bakmadı. Vardı, oldu. Ali Koç'tan daha büyüğüm var. Yoktu. Geldi ama olmadı. Demek ki mesele yapabilme becerisi. Ve aynı zamanda Aziz Yıldırım bence çok samimi bir tavır sergiledi başından itibaren. Birlik beraberlik dedi ve bundan hiç vazgeçmedi. O kongrede Ahmet Bulut'a da buradan selam olsun, ilk divan konuşmasını bekliyoruz şimdi. Oraya çıkıp Aziz Yıldırım'ı tahrik edelim kurşunlu atan Ahmet Bulut'tu Hakan Safi'nin listesinde. Hakan Safi'nin lehine konuşanların hepsi kürsüden gelirken ben de diyorum bu insanlar nereye gidiyor? Ben oradaydım çünkü. Birisi çıkıyor Aziz Yıldırım'a ağır sözler söylüyor. Sonra konuşması bittikten sonra böyle 7-8 kişilik bir koruma ekibi gidiyor kürsüye karşı tarafa. Bir süre sonra o konuşanı koruma ekibiyle birlikte tribünlere götürüyorlar. Yani siz provokasyon yaparak bu işi kazanmaya çalışınız. Gerçekler bunlar. Şimdi soru şu. Bu bence ortaya çıkacak. Bunu da söyleyeyim. Özellikle ilk gün Aziz Yıldırım'a saldıralım. Aziz Yıldırım kızsın. Aziz Yıldırım bağırsın. Ve bu kongrede dengeler değişsin. Şimdi Aziz Yıldırım'ı bu niteliğinden ötürü eleştirenler Hakan Safi ve ekibinin bu yaptıklarına hiçbir şey demiyorlar. Niye? Bir kere yapınca da olmuyor mu bu iş? Çok yapınca tepki var ama bir kere yapınca aynı noktaya gelmiyor musun? Ucuz iletişim taktikleriyle bu iş tutmadı. Kongrede geldi yanıtını verdi. Sen Aziz Yıldırım'a eskimiş zihin, bay bay. Son konuşması da zaten
5: yaşıyla ilgili söylemleri de var.
6: Yaşıyla ilgili sözler. Hakan Safi kendi gerçeğini vurguladı. Ya aşağılıyor işte şeyi. Fenerbahçe Kongresi'ni aşağılıyor. O videosunda var.
5: Evet, oraya da geleceğiz.
6: O videosunda var. Geleceğiz oraya. Aziz Yıldırım sakin kaldı ve aynı düşüncede Aziz Yıldırım. Ben birlik beraberlikten hiç vazgeçmeyeceğim. Fenerbahçe şampiyon olacak. Bizim için en önemli unsur bir ve beraber olmak. Bir ve beraber mücadele etmek. Aziz Yıldırım aynı düşüncede. Ali Koç'a, Hakan Safi'ye, Saadettin Saran'a, adı geçen kim varsa, Aziz Yıldırım, Mehmet Ali Aydınlar belki, bilemiyorum. Bunları çıkar kendisi yakında açıklar. Birlik ve beraberlik içerisinde Fenerbahçe'nin huzura erişeceğini, şampiyon olacağını düşünüyor. Ve bunun mücadelesini vereceğinde ısrarla altını çiziyor. Bu kongrede, tabii bir işin medya tarafı var ama medya eleştirisine girmeyeceğim. Bu kongrede gerçekten de çok ayıplar edildi yani. Çok ayıplar edildi. Hakan Safi açısından Fenerbahçe Kongresi dedi ki kardeşim parayla pullu işimiz yok. Bizim akılla ve gerçekle ilgimiz var. Dedi ve Aziz Yıldırım'ı iki katı farkla başkan seçti.
1: Dici Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendiriyor.
6: Aziz Yıldırım geliyorum diyordu zaten. Aziz Yıldırım bana göre en büyük hatası geçen yıl aday olmaması. Olsaydı yine alırdı. Hem Hakan Safi tarafı hem Aziz Yıldırım tarafının, ben kongre uzmanı değilim. Kongre siyaseti yapmıyorum. Gördüklerimi aktarıyorum. Bu sonuçları Aziz Yıldırım tarafı %60'a 40 kazanırız diyordu ama 20 bin bandında rahatlıkla kazanabileceklerini düşünüyorlardı. 27 bin geldi. 3 aşağı 5 yukarı aynı oran çıktı. Bu sonuçları okuma konusunda seçimden önce o kaygılarının çok da kendileri açısından, mesela Aziz Yıldırım tarafına bakarsak 27 bin geldi ne olacak sorusuna, sayı arttıktan sonra özellikle ister istemez doğaldır bir seçimdir bir kaygı oldu. Çünkü geçmiş seçimlerde bunlar yaşandı. Oraları da çok iyi okuyamadıklarını ama kongrenin, Fenerbahçe Kongresi'nin Fenerbahçe'ye çok ciddi bir yön verdiğini, kongrenin net bir şekilde bir irade koyduğunu altını çizmek gerekiyor.
5: Ali Koç'un bu seçime etki ettiğini düşünüyor musun? O Hakan Safi ile verdiği fotoğraf sonrası.
6: Etti. Ben çok insana denk geldim. Tepki gösterenler var. Ama şunu da söylemek lazım. Olumlu anlamda da etki etti. Yani Hakan Safi ile yine olumlu anlamda da etki ettiğini düşünüyorum. Bu 9000 oy Hakan Safi'nin oyu değil. Bence 9000 oy Hakan Safi'nin oyu değil. Aziz Yıldırım'a tepkili olanların ve aynı zamanda Ali Koç'u destekleyenlerin oyu olarak aynı zamanda değerlendiriyorum. Bu arada şu gençler onu istemiyor, bunu istemiyor vardı ya. Demek ki gençler istiyormuş. Yani gençleri bir kalıbın içerisine sokmaya gerek yok. Ayrıca bu kadar sosyal medyayla yaşıyorsak, gençlerin hepsi sosyal medyada. Aziz Yıldırım Türkiye'nin en popüler adamlarından bir tanesi. Tanımıyor diyorlardı. Şimdi Aziz Yıldırım'la tanışırlar. Bunu olumsuz anlamda söylemiyorum yani. Aziz Yıldırım'ın geçmişinden yola çıkarak bunu söylüyorum. Aziz Yıldırım'ın referansları var. Bak aynı zamanda kongre şuna oy verdi. Yine söylüyorum. Aziz Yıldırım referansına oy verdi. Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan adamlardan biridir Aziz Yıldırım. Yani Hakan Safi'nin dediği gibi ya, bunlar o kadar büyük gaflar ki, benim gençliğimdeki Fenerbahçe nerede?
5: Yaratan
6: Aziz Yıldırım. Ondan sonra bay bay diyor falan. Yani bu kadar çok net söyleyeceğim. Yani bu kadar böyle hani kopuk bir iletişim sergilerseniz Aziz Yıldırım

0: araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Baba bu ne bayramı?
3: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun futbol.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
0: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
4: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
5: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Reklam bitti.
7: Berksay'da haber masası başlıyor.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
9: Haber masasından mutlu akşamlar, ben Berk Sayar. Haber masasında buluştuk ve gündemi birlikte değerlendireceğiz, birlikte konuşacağız. MyNet'ten, MyNet.com'dan, MyNet.spor'dan Berk'i erişleyen bizlerle birlikte ve Amerika'dan bağlanıyor. Oradan katılıyor yayınımıza. Detayları ondan alacağız. Söz konusu milli takım. Sizler de anladınız orayla gireceğimizi. 16 yayınındaki detayları paylaşırken sizlerle orada da az çok bahsetmiştim. Berker, selamlar, hoş geldin.
10: Selamlar Berk, hoş bulduk, iyi yayınlar.
9: Teşekkür ediyorum. Önce atmosfer mi diyelim ya da yaşadıkların mı? Biraz galiba hava değişimi oldu sana da. Bir tık rahatsızlığın evet, var, geçmiş olsun.
10: Yani öncelikle radyo başında bizleri dinleyen herkese Vancouver'dan selamlar, sevgiler. Yaklaşık 3 gündür şehirdeyiz ve genel atmosferi koklamak Dünya Kupası havasını solumak için yeterli zamanı buldum diyebilirim. Şehirde şu an için tam bir Dünya Kupası coşkusu hakim demek zor. Bu da sanıyorum futbolun burada, bu topraklarda ilk sıralardaki spor olmamasından kaynaklı. Ancak yarından itibaren Türk taraftarların da gelişiyle birlikte beklenen coşkunun şehre de sirayet edeceğini düşünüyorum. Burada dikkatimi çeken konulardan biri organizasyon açıkçası. Organizasyon anlamında gerçekten çok yavaş ilerliyor. Dün günümü maçın oynanacağı BC Palace ve çevresinde geçirdim. Burada hazırlıklar halen sürüyor. Görevliler harıl harıl çalışıyorlar. Yani örnek vermek gerekirse Dünya Kupası maketleri kuruluyor, bayraklar, flamalar asılıyor. Yani resmi olarak turnuvanın ilk düdüğünü bugün çalacak olmasına rağmen bu tarz organizasyonlar eksiklerin dikkatini çektiğini söyleyebilirim. Ama her şeye rağmen Dünya Kupası heyecanı her zaman olduğu gibi bambaşka. Genel olarak şehirde atmosfer bu şekilde. Türk taraftarlarının da gelişiyle dediğim gibi bu coşkunun daha da artmasını bekliyoruz.
9: Peki milli takımı biraz konuşacak olursak, antrenman keyifli gibi duruyordu ama sıcağı sana sormak lazım.
10: Evet, milli takım cephesinde herkesin merak ettiği en kritik konu şüphesiz Kenan Yıldız'ın durumu. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, Kenan sakat.

0: rahatlığını çok büyük oranda atlattı.
1: Evet.
0: Son idmanda takımdan ayrı çalışsa da yüksek tempolu koşulara ve deparlara başladı. Şu an tek eksiği maç temposu diyebiliriz. Onu da yakalamak için bireysel yükleme yapıldığı bilgisi var. Onun dışında kadroda herhangi bir eksik yok. Takımda moraller hali yüksek, keyifler yerinde. Ek bir bilgi olarak Federasyon Dünya Kupası kadrosunda yer almayan ancak kafileyle birlikte Amerika'ya seyahat eden Aral Şimşir ve Demirege Tıkkız'ın Arizona'daki milli takım kampından ayrılacaklarını bildirdi. Ay Yıldızlar yerel saatle bugün 13'te Vancouver'a ayak basacak ve hiç vakit kaybetmeden akşam saat 18.30'da buradaki ilk antrenmanına çıkacak. Bu arada Aral Şimşir ve Demirege için yani bunun planlanan bir süreç olduğunu da bildirelim. Yani herhangi bir ekstrem bir durum yok. Bizler de millileri Kanada serüveni boyunca yakından takip etmeye devam edeceğiz. Genel olarak Vancouver'dan aktaracaklarım şimdilik bu kadar.
1: Peki.
0: Size bırakalım.
1: Berker, teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Ağzına sağlık.
0: Berker, ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ ol. MyNet'ten, spor ekibinden, MyNet Spor'dan Berker İşleyen bizlerleydi. Amerika'dan bağlantımızı yaptık. Milli takıma ilişkin detayları aldık. Kenan Yıldız'a ilişkin de aynı zamanda çok da merak edilecek bir durumun olmadığını altını çizerek söyledi. Tüm bunları Berker'den öğrendik. 0212-273-1010'dan mesajlarınız gelmesi halinde yavaş yavaş okumaya da başlayacağız. Hüseyin Mecit'e selam olsun. Mesela mesajını iletti 16 yayınında ama okuyamadık. Ona selamlarımı iletelim. Gökhan Bey'in mesajını okuyamamışım. Gökhan Bey'e selamlar aynı zamanda. Onun yanında Cevdet Bey, teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Cevdet Bey'in mesajını da gördük. 16'dan okuyamadığım mesajlar, haber masasına da sarkan mesajlar. 0212-273-1010'dan mesajlarınızı gönderin lütfen. Hem Fenerbahçe'yi, hem Galatasaray'ı, hem de diğer kulüpleri detaylarıyla konuşacağız. Masaya yatıracağız ki bugün konuklarımız şöyle: Oğuz Altay saatler 18.45'i gösterdiğinde bizlerle olacak. Yaklaşık bir 5 dakika sonra Berke Gültekin'le birlikte olacağız. Berke Gültekin konuğumuz olacak Fenerbahçe'yi konuşmak üzere. 18.55'te Nurgül Günaydın'la Trabzonspor'u konuşacağız. 19.10 civarında Emre Eren'le Beşiktaş'ı konuşacağız. Ve sonrası da yine Anadolu kulüplerimize ayırdığımız bölümlerden biri olacak. Eğer bir aksilik olmazsa diyelim ve zamanımızın kalması halinde. Son kısımda milli takımımızın bir basın toplantısı vardı. Orada hem Orkun'u hem de Kerem'i dinleme şansımız olacak son bölümde zamanımıza göre. Açılış töreni olacak mı? Cevap evetse saat kaçta demiş. Ona ilişkin benim bilgim yok. Biraz daha erken yazsaydınız belki tam da yerinde sorardık ama konuşacağız, detaylandıracağız. Bakayım ona, size tekrardan döneyim. Berke Gültekin, Oğuz Altay, Nurgül Günaydın, Emre Eren bizlerle birlikte olacaklar. Dört büyüklerin gündemini onlarla konuşacağız. Milli takımımızı değerlendirdikten hemen sonra bir araya gidiyorum. Aranın ardından yaklaşık 3 dakikalık bir reklam. Reklamın ardından burada olacağım.
2: Berksayar'da haber masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek,

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
5: Jilet, erkek için en iyisi.
4: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
6: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
7: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
8: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
9: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
10: Berksay'la Haber Masası devam ediyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Berke Gültekin bizlerle birlikte, ama siz bir soru sordunuz, hemen ona şöyle bir baktık. Şimdi haliyle açılış töreni olur ama ne olacak kısmını detaylandıramadım ilk etapta. Açılış törenine ilişkin Dünya Kupası'nda birçok ismin Meksika şehrinde düzenlenecek açılış töreninde, Shakira'nın örneğin, onun gibi birçok önemli ismin orada olacağına ilişkin bir bilgi gördüm. Ki Berke Gültekin'de de bilgi var bu konuda. Hatta şöyle 2010 turnuvasındaki ikonik şarkısını da hatırladık Shakira'nın adı geçince. Hatırlamadık mı? Değil. Gibi gibi. Berke Gültekin, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, yayınlar Berke.
0: Soru beni buralara götürdü. Soru seni nerelere götürüyor? Sen ne dersin? Açılış törenine ilişkin, Dünya Kupası'na ilişkin, öyle gireyim.
1: Vallahi güzel zamanlara gittik. 2010'a gittik. Zaten sosyal medyada sen de sık sık görüyorsundur. İşte son Dünya Kupalarının şarkıları, yapılan şarkılar. Shakira'nın üstüne çıkan olmamış bence.
0: Evet. En azından bizde Tarkan Dünya Kupası'nda Shakira. Oradan gidiyoruz yani.
1: Tabii yani özellikle Vaka Vaka'nın üstüne çıkılamadı. Bugün de işte senin de söylediğin gibi Meksika ev sahibinde açılış maçında Shakira çıkacak, Katy Perry çıkacak. Andrea Bocelli ismini de okudum az önce. Yani güzel bir başlangıç olacaktır tabii ki seremoni, ama seremoniden ziyade millilerimizin, bizim çocukların açılışı nasıl yapacağı daha çok ilgilendiriyor bizi bence. Yani kim şarkı söylerse söylesin çok bir yeri yok. 1-0 olsun, bizim olsun, tüm maçları kazanalım. Kim şarkı söylediğine bakmayız bile.
0: O zaman modu şöyle değiştiririz bak. Dar etmez ellere, sahaları dar ederiz. Tarkan'a döneriz yani.
1: Tabii yani biz Tarkan'dayız ya. Yani Shakira, evet. Katy Perry açılışı yapsınlar, biz Tarkan'dan yani devam.
0: İşte dinleyicimiz sordu, oralara bir gittik geldik, tamam. Güzel şeyler hatırlatıyor mu? Ayrı hatırlatıyor. 16 yıl önceye götürüyor ama şimdi bir Tarkan'la da biz milli takımımıza dönüyoruz. Yani. Nerede duysak, nerede olsa seninle izliyor ya. Bize nerede duysak oradayız yani. Dedik ve milli takımı o zaman seninle konuşalım. Öyle geçelim Fenerbahçe gündemine. Milli takım özelinde, tamam, nasıl bir açılış bekliyorsun? Futbolda, sahada ve sabah 7'de oynanacak Türkiye saatiyle. Oranın saatiyle bambaşka bir vakit tabii ama. Neler söylersin Avustralya maçı öncesinde millilerimiz için?
1: Vallahi bence güzel bir grupta yer alıyoruz. İlk olarak grubu genel değerlendirecek olursak Avustralya, Paraguay, Amerika Birleşik Devletleri güzel bir grup. Zaten genel olarak futbol duayeni diyebileceğimiz isimler, futbolu yakından takip eden eski işte futbolun içinden gelen isimler de bizimle hemfikir ya da biz onlarla hemfikiriz. Türkiye ve Amerika son maçı liderlik maçı olur. Ama tabii şunu da unutmamakta fayda var. Top yuvarlak maç 90 dakika. Her zaman, her an, her şey olabiliyor karşılaşmalarda. Ve ilk Avustralya karşısında oynayacağımız maça da bunu bilerek çıkmamız lazım. %100 favoriyiz, %100 kazanırız mentalitesiyle çıkarsak maalesef ki hüsranla da ayrılabiliriz sahadan. O yüzden bunu unutmadan çıkmamız lazım. Saat konusu senin de dediğin gibi, hani bizim yerel saatimizde sabah 7'de oynanacak. İşte Amerika'da daha erken bir saate tekabül ediyor. Tek olumsuz konuşabileceğimiz konu, işte keşke bizim de bir maçımız yerel saate uygun olsaydı. Çünkü Almanya'nın açılış maçı 8'deydi yanlış hatırlamıyorum. Hatta Almanya yerel saatiyle 6 ya da 7'de olması lazım. Diğer Avrupa ülkelerinde de benzer saatler var. Bize maalesef ki öyle bir benzerlik gelmedi. Umuyoruz ki turnuvanın ilerleyen aşamalarında ki o saatlerde belli herhalde en fazla 8 ya da 9 olabilir. Sabah saatlerinden bahsediyorum yine. Uykusuz kalacağız. Uykusuz kaldığımıza da değsin. Şunu da söyleyeyim. Arda ve Kenan özelinde zaten hepimiz kafamızda farklı farklı senaryolar kuruyoruz ama ben bu turnuvada yani tamamen hissiyat, Kerem Aktürkoğlu'ndan çok şey bekliyorum. Çok şey izletecekmiş gibi hissediyorum. Umuyorum işte Arda'dır, Kenan'dır, Kerem'dir, Hakan'dır. İsimleri özellikle konuştuğumuz ve özellikle takımımıza övebildiğimiz bir turnuvayı geride bırakırız.
0: Peki Fenerbahçe tarafına geçeceğim buradan. Milli takımı az önce Berker İşleyen'le konuştuk. Berke Gültekin'le de Fenerbahçe tarafını konuşarak devam edecektik ama millilerle girdik sizlerin sorusu üzerine. Fenerbahçe'de yeni bir süreç, yeni bir gündem var ki Fenerbahçe'den gelen açıklamalarda konuşuluyor. Bir tarafta Aykut Kocaman bekleniyor, onu da söyleyelim, ama bir aşağı yukarı 40 dakika önce Fenerbahçe'de son günlerde çeşitli yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün teknik direktör veya teknik ekip üyeleriyle anlaşma sağladığına ilişkin çok sayıda haber ve iddia yer aldı. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup yönetim kurulumuz hali hazırda hiçbir teknik direktör veya teknik ekip üyeleriyle anlaşma yapmamıştır. Basın mensuplarının dezenformasyondan uzak durmalarını ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmemelerini önemli rica ediyoruz. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız haber ve spekülasyonların devam etmesi halinde kulübümüzle ilgili basın mensupları hakkında şikayetçi olma hakkını saklı tutmaktadır diyor. Özür dilerim, yanlış okudum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur diyor Aziz Yıldırım. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı şeklinde de açıklama bitiyor. Bir 8 yılda Aziz Yıldırım'ın yokluğunda 2-3 ayrı ayrı sayfalarca çok resmi dilde açıklamaları görmüştük. Şimdi Aziz Yıldırım'la beraber o eski açıklama kültürü geri geldi. Öyle söyleyeyim. Kısa öz ve aynı zamanda son kısımda da mesela şu kolay kolay Fenerbahçe'de olmazdı, onu söyleyeyim. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız haber ve spekülasyonların devam etmesi halinde kulübümüz ilgili basın mensupları hakkında şikayetçi olma hakkını saklı tutmaktadır kısmı mesela dikkat çekici. Burada bence Aykut Kocaman'la anlaşmadık, ne duyuruyorsunuz siz açıklaması yerine teknik heyetten çok isim konuşuldu son zamanlarda. Mesela özellikle dün bir yayın yaptık parantezde. Bunun da az çok Fatih Demirkol'un açıklamalarının az çok benim parantez yayınımın etkisinin olduğunu düşünüyorum demeyeceğim. Oraya taşımayacağım konuyu ki öyle değil. Fatih Demirkol'un açıklamalarının az çok burada etkili olduğunu düşünüyorum. Fatih Demirkol'la konuşurken teknik heyetin detaylarını aldık Fatih Demirkol'dan ve sosyal medyada her yerde işte onlarla net bir şekilde anlaşıldığına yönelik bir habermiş gibi gördük sonrasında Fatih Demirkol'un bu açıklamalarındaki isimlerin. O dikkatimi çekti ki onun ardından böyle bir şeyin gelmesi. Çünkü orada teknik ekip üyeleriyle alakalı diyor. Teknik direktör ve slash veya diyor. Teknik direktör Aykut Kocaman. Bunu inkar etmeleri çok doğru olmamış bence Fenerbahçe tarafında. Ama bunun doğruluğunu yanlışlığını sorgulamak da benim haddime değil. Sadece fikrimi belirtiyorum. Sorgulamaktan ziyade ama işte teknik ekip üyeleriyle alakalı. Yani işte Oğuz Ağlarcan'ın geleceği, Volkan Demirel'in, Selçuk Şahin'in, işte Hasan Çetinkaya'nın Samandıra'da önemli bir noktada geleceği, Yağız Bey'in geleceği, öyle hatırlıyorum. Düzeltiyorum, Buğra Bey'in geleceği. Aynı şekilde birçok şeyin detayını vermişti Fatih Demirkol. Onunla alakalı bir açıklama gibi okudum. Ama sadece ondan değil, birçok noktada da gelen tahminler vardı birçok farklı kaynaktan. Ama sen ne dersin, nasıl görürsün bu açıklamayı Berke Gültekin?

0: Valla şöyle söyleyeyim bir kere, sen açıklamanın genel hatlarıyla aslında Aziz Bey'in geri geldiği sinyallerini aldığını söyledin. Zaten net ve duru bir açıklama, sayfalarca açıklamadan ziyade. Ben de şöyle Aziz Başkan'ın yeniden döndüğünü tam hissettim. Bir yalanlama. Önceki 20 yıllık dönemde de aslında kulüp resmi kaynaklarından da Aziz Bey kendi ağzından da zaman zaman bu tarz yalanlamalar yapıyordu. Bazı yalanlamalar tabii ki %100 olan bilgiyi açıklıyordu. Yani yalansa yalandır. Böyle oluyordu. Bazı yalanlamalar sonrasındaysa yalanlamanın tersine kulüpten gelen açıklamalar ya da transferleri de çok kez gördük. Örnek veriyorum, X ismiyle çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır deyip o ismin Fenerbahçe transfer olduğu senaryoları da çok kez gördük. Ya buradaki yalanlama da senin de dediğin gibi tam anlamıyla bir Aykut Kocaman yalanlamasından ziyade sanki teknik ekipte yer alması muhtemel isimlerin sosyal medyaya ve basına
1: Sayın
0: düşmesiyle
1: Başkanı
0: birlikte.
1: rahatsız etmiş gibi duruyor.
0: Evet,
1: Yani
0: sanki biraz daha öyleymiş gibi. Çünkü bu açıklama bizzat başkanın ağzından yapılmış. O
1: evet.
0: bu metnin sonunda Aziz Bey'in isminin yazması bu açıklamanın bizzat onun tarafından yapıldığının göstergesi. Çünkü Fenerbahçe'de en azından yapılan açıklamalar kulüpten yapılıyor olsaydı başlıkta kamuoyuna duyuru ya da kulübümüzden açıklama gelirdi. Kamuoyuna duyuru başlığının altında direkt Aziz Bey'in kamuoyuyla paylaşmak istediği cümleler ve kapanışta da zaten Aziz Yıldırım Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak yer bulmuş. Burada sadece ben şunu düşünüyorum. Seçim süresi boyunca Aykut Hoca ile konuşulduğu ya da anlaşıldığı iddiaları da yalanlandı. Ama ben de bizzat aldım. Aykut Hoca'ya yakın çevreler, Aykut Hoca'nın hazırlıklara başladığını, teknik ekibini kurmaya başladığını zaten çok sık sağda solda her yerde dile getirmişti. Bu açıklamanın altında sen muhtemelen yayın olduğu için göz atma fırsatı bulamadın ama Fenerbahçeli binlerce taraftar bu açıklamanın doğru olduğuna inanmak istiyor. Yani bu üzücü ama gerçek. Açıklamanın altında binlerce İsmail Kartal tweet'i gördüm. Çünkü İsmail Hoca'yı yeniden kulübede görmek isteyen binlerce değil milyonlarca Fenerbahçe taraftarı var. Aykut Hoca'yı görmek istemeyen, yani bu acı ama gerçek, görmek istemeyen yine binlerce ya da milyonlarca Fenerbahçe taraftarı var. Bu açıklama taraftarı da hem olumlu hem olumsuz heveslendirecek. Aykut Hoca'yı da hem olumlu anlamda moral verebilir. Çünkü ona destek tweetleri de var. Açıklayın artık gelsin Aykut Hoca istiyoruz şeklinde. Olumsuz anlamda da umarız bu yalanlama doğrudur, görmek istemiyoruz şeklinde gelen tweetler de var. Tabii futbolun içindeki futbol adamları sosyal medyayı çok fazla takip etmemeli. Aykut Hoca da katıldığı bir yerde zaten bunlardan çok fazla etkilenmediğini dile getirmişti ama onlar da insan, onlar da ister istemez bir yere kadar kulaklarını kapatacak. Ya, bu açıklamanın amacını açıkçası merak ediyorum ben. Çünkü Aykut Hoca kesinlikle gelmeyecekse bu açıklamadan sonra saygı duyuyorum bu açıklamaya. Yani bu açıklamadan birkaç gün sonra Aykut Kocaman Fenerbahçe'de açıklaması gelirse bence bu açıklamanın rafa kalktığını görürüz. Orada da işte senin dediğin gibi teknik ekip üyelerinde belki olmayacak isimler vardır. Anlaşmaların rafa kalktığı isimler vardır. Ama genel anlamıyla şey söyleyebilirim. Hani Aziz Bey yeniden dönmüş, Aziz Başkan yeniden başkanlık koltuğuna geldiğini hissettirmiş bizlere. Ve şu son cümleyi de gerçekten canı gönülden tebrik ediyorum ve inşallah %100 samimi bir cümledir bu. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız haber ve spekülasyonların devam etmesi halinde kulübümüz ilgili basın mensupları hakkında şikayetçi olma hakkını saklı tutmaktadır. Ben Fenerbahçe'yi yakından takip ettiğim için biliyorum. Diğer takımlarda da tabii ki bu tarz basın mensupları ya da medya mensupları vardır. Sadece yalandan beslenen, taraftarları birbirine düşürmeye çalışan, Fenerbahçe'yi ya da Galatasaray'ı birbirine değil, aynı camiayı kendi içinde birbirine kırdırmaya çalışmayı seven basın mensupları da var. Gerçekten ben bunu yakından gördüğüm için biliyorum. İnşallah Aziz Bey ve ekibi bu tarz yalanlar karşısında, Aykut Kocaman'ı bir kenara bırakarak söylüyorum, bu haberden bağımsız söylüyorum, Fenerbahçe'ye zarar verecek yalanlar karşısında ciddi adımlara başlar. Çünkü Ali Bey döneminde bunu sık sık gördük.
1: Yani Ali Koç döneminde de bu konularda ben bu kadar net duruşun olduğunu çok hatırlamıyorum açıkçası. Belki Gültekin. Aziz
0: Yani.
1: Yıldırım dönemi bunun için, hani az önce de dedin ya Aziz Yıldırım geri döndü diye. Aziz Yıldırım dönemi bu açıdan değerlendirdiğimizde bir tık daha öndedir gibi geliyor geçmişiyle ve daha gün bir olay bir bugünüyle derim. Ne dersin?
0: Tabii kesinlikle yani Bu ortada bir de şu an bence herkesin, en azından Fenerbahçelilerin kabul etmesi gereken bir gerçek. En azından ben böyle olmasını umuyorum. Aziz Başkan'ın geri dönüşü bence diğer camiaları değil, Fenerbahçe'nin içinde Fenerbahçe'ye zarar vermek isteyen insanları korkutmalı. Çünkü Aziz Başkan'ın olduğu ortamda kimse elini kolunu sallaya sallaya cirit atamayacak. Bunu hepimiz biliyoruz. Zaten az önce de söylediğim gibi elini kolunu sallayarak Fenerbahçe üzerinden yalanlarla prim kazanarak Fenerbahçe üzerinden insanları birbirine düşürerek bu işi yapanlar, umuyorum ki karşısında Aziz Bey ve ekibinin karşısında Fenerbahçe'yi ve Fenerbahçe taraftarını görür. Ama teknik ekipte değişiklikler var gibi, en azından bu açıklamanın sonucu o. Şu ihtimali de unutmayalım bu arada.
1: Belki de
0: Resmi
1: tepkiler çok hoşa gitmedi orada. Teknik ekiple ilgili bir tepki geldiğini düşündü ya da
0: olabilir,
1: Sayın
0: çünkü
1: Başkan.
0: teknik ekipteki isimlerin tamamının Fenerbahçe'de futbol oynamış olması, en azından basına düşenlerin, bazı tepkileri doğurdu. Hani bu isimler ne yaptı da kulübede olacak şeklinde. Sen de okumuşsundur illaki. Benim burada sadece şunu unutmamakta fayda var diye altını çizmek istediğim bir nokta var. Her ne kadar ben de bilsem, sen de bilsen de, basın mensupları da bilse, Aykut Hoca ile bir konuşma, bir anlaşma zemininin hazır olduğunu, resmi imza atılmadı. Şu anda %99,9 Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin teknik direktörü diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Ama %0,1'lik bir boşluk var mı? Var. Hala o kadro, Aziz Bey ve ekibi masaya oturduğunda konuşulacak isimlerin ardından o toplantı sonrasında başka bir isim çıkarsa, o zaman da başka senaryoları konuşuruz. Şunu da söyleyeyim. O toplantı sonrasında yapılacak yönetim toplantısı sonrasında, örnek veriyorum, İsmail Kartal ismi çıktı. Çünkü camiada çok istenen bir isim. İsmail Kartal açıklandı. Bu demek değildir ki bizim yaptığımız haberler, vay efendim belki sen yalan haber yapmışsın, Aykut Hoca ile anlaşılmamış, niye ismini verdiniz? Bu da başka bir senaryo. Anlaşıldı ama ortada imza yok. Bu da hani aslında içinde bulunduğumuz sektörün biraz tatlı gerçeği gibi.
1: Peki. Berke Gültekin'le konuşuyoruz ve detaylandırıyoruz. Selamlar Aykut Kocaman. Umarım olmaz, ben kendi adıma istemem demiş Rıdvan Bey. Hala burada bir ayrılık var, onu görüyoruz. Milli takıma ilişkin yorumları var dinleyicilerimiz. Aday kadro göndermişler. Bu arada tüm bunları konuşuyorken sizlerden gelen mesajları milli takım içinde, Fenerbahçe içinde fark etmeksizin. Galatasaray'da Oğuz Altay'la, Trabzonspor tarafında Nurgül Günaydın'la ve Beşiktaş'ta da Emre Eren'le konuşacağız. Her ne konuda ne sorunuz ya da ne düşünceniz varsa yazın lütfen 0212-273-10-10'dan. Bu ayrılık fikirleri hala var. Bu iki ikilem hala var taraftar arasında. Ama senin de söylediğin gibi yönetim tarafında bu fikrin çok da değişeceğini düşünmüyorum ben Aykut Kocaman özelinde. Ne dersin belki?
0: Ya ben de çok fazla değişeceğini düşünmüyorum. Sadece şunun biraz değiştiğinin farkındayım. Bence sen de hak vereceksindir. Dinleyicilerimizdeki Fenerbahçeli futbol severler de hak verecektir. Aziz Başkan 20 yıllık Aziz Başkan olarak gelmedi. Çevresindeki değişimler ve biraz daha ılımlı bir figür olarak gelmesi, seçim sürecini de o şekilde götürmesi akıllara şu soru işaretini getiriyor. Acaba Aziz Başkan dediğim dedik profilden çıkıp işte etrafındaki gelecek olumlu geri dönütlere olumlu sinyaller verebilir mi? Ama tabii kendisi de çıkıp ona Aykut Hoca'ya getirmeyelim çünkü şu yüzden diyecek yönetim kurulu üyeleri varsa, Aziz Bey de onlara hayır getirelim çünkü bu yüzden diyebilir. Ama yani ben çok fazla değişik bir senaryo izleyeceğimizi düşünmüyorum. Transfer haberleri zaten hani vermeye devam ediyoruz olabildiğince. Basına düşen isimler, basına çıkmayan isimler. Ben şunun da farkındayım. Bir seçim yarışı geride bıraktı Fenerbahçe camiası. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi. Aziz Bey 17 bin aşkın oy aldı. Hakan Bey 9 bine aşkın oy aldı. Fakat arada neredeyse 8 binlik bir oy farkıyla kazanan Aziz Yıldırım oldu. Camiada inanılmaz bir, zaten sosyal medyada işte Mason Greenwood ve Hakan Çalhanoğlu krizi oluşuyordu. Ben Aziz Yıldırım ve ekibinin camianın bu yüksek seslerle duyurduğu isimler düzeyinde bir transfer yapacağına eminim. Bunu %100 net bir şekilde söylüyorum ama o isimler tabii Greenwood mu olur, Hakan Çalhanoğlu mu olur? Onu da ilerleyen günlerde göreceğiz ama camianın bu yıldız çağrısını Aziz Bey ve ekibi kayıtsız kalmayacak. Teknik direktör konusunu bir kenara bırakırsak.
1: Hazır bu konuyu konuşuyorken senin transfer ilişkin söyleyeceklerin, ekstra ekleyeceğin farklı bir kaynaktan aldığın isim var mı diye sorayım ben.
0: Ya ben senin dinleyicilerine özel 2 gün önce yaptığım haberi tekrarlayabilirim. Evet. Hani sonuçta sosyal medyada herkesin önüne düşemiyoruz. Ama Fenerbahçeli futbol severlerin yakından takip ettiği ve A takımda da görmek istediği Amara Diouf diye bir isim var. 18 evet. yaşında.

0: henüz. Ama Diouf'la Fenerbahçe anlaştı. Hatta seçim öncesinde anlaşma yapılmış iki başkan adayına da, o dönemin başkan adayları Aziz Bey ve Hakan Safi'ye isim verilmiş. İkisinin de onayıyla birlikte sözleşme hazırlanmış. Sadece Amara Diouf'un atacağı bir ıslak imza kalmıştı. Çünkü geçtiğimiz hafta içinde...
1: Amara Diouf'u ben geçen yılda duydum ve Fenerbahçe denemek için almamış mıydı, çağırmamış mıydı?
0: Evet, farklı. Ama evet. 18 yaşında olmadığı için resmi sözleşmeyi imzalayamamıştı. Doğru. Sonrasında bir çapraz bağ ameliyatı oldu. Ve şu anda yapılan kontroller sonrasında tamamen bu sakatlığını atlattığı yönünde tespitler var. Gerçekten çok şey beklendiği iddia edilen bir isim. Sonuçta ben de çıplak gözle izlemediğim için oyuncu hakkında iyi ya da kötü yorum yapamam ama futbol otoriteleri, en azından altyapıları yakından takip eden futbol otoriteleri Amara Diouf'tan çok şey bekliyor. Fenerbahçe bu oyuncu elinden kaçırmadı. Çünkü şu anda sözleşmesiz olarak gözükmesinin sebebi yurt dışına gitti, ameliyat oldu. Fenerbahçe ile olan Filiz sözleşmesi, bu altyapı kategorilerindeki Filiz lisansı olarak geçiyor, sona ermişti. Geçtiğimiz hafta 8 Haziran sanırım 18 yaşına bastı. Menajeriyle de her şey halledildi. Sadece ıslak imza kaldı. Belki de bugün kulüp binasında bir imza bile gerçekleşmiş olabilir. Şu anda o konuda bir detaya sahip değilim ama o imza atılacak. Bir de şunu ekleyeyim altyapıya. Amara Diouf'un transferinin gerçekleştiği bir Generation kulübüydü. Şu anda ismini hatırlayamadım. Ona birazdan bakıp söyleyeceğim inşallah. O kulüpten, Senegal'den olması lazım. Evet, Generation Food'dan, Senegal'den Fenerbahçe'nin takip ettiği iki isim daha var. İsimleri vermeyeceğim şimdi ama o isimlerden birini Schalke de takip ediyor. Ve sanırım Monaco'ydu. Fransa'dan bir takım daha takip ediyor. Seçim süresi araya girdiği için Fenerbahçe tarafı oyuncuların transferinin gerçekleşmemesi için orayı bekletti. Yeni yönetimin seçilmesi için oraya bir bekleme davetinde bulundu. O taraftan da bu davet kabul gördü. Yönetim isterse Amara Diouf gibi gerçekten alt yaş kategorilerinde Avrupa kulüplerinin de ilgisini çeken bir, belki de iki isim Fenerbahçe altyapısına kazandırılabilir.
1: Peki. Belki çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım Fenerbahçe özelinde.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum aradığın için. Sağ ol.
1: Sağ ol, var ol. Gelen mesajlar var. Gelen mesajlara şöyle bir bakıp hemen tekrardan gündemimize döneceğiz. Ve bağlantı akışımıza döneceğiz daha doğrusu. Seçimi kazanan sadece Aziz Yıldırım değil, aynı zamanda Aykut Kocaman'dır. Bir an önce açıklanmalıdır diyor mesela. Mehmet Bey böyle bakıyor. Berk kardeşim iyi yayınlar. Halı sahaya gidiyoruz. Forvet lazım. Gel demiş Adem. Adem, zaman öyle bir dar zaman ki yayında alıyoruz bu haberi. Bir. İkincisi, o aradığınız forvete benden merhem olmaz, öyle söyleyeyim. Yani yapamam. Orada genelde stoperiz. Stoperde böyle daha etkiniz oraya göre en azından. İyi de değiliz çok fazla ama en azından geleceksek de stopere, ama hadi gelelim dedik, onda da yayına takılıyoruz. Ya mevkilere ya da yayınlara takılıyoruz ama bulalım ya. Bak şöyle yapalım. Şöyle güzelleştirelim yayını. Adem, espri yapmıyorsan eğer, ki ciddisin diye düşünüyorum. Güldün sonunda ama bir sarı lacivert kalp de var. Adem selamlar kardeşim. Bir forvet arıyor Adem. Sen bize yerini söyle. Maçın saatini söyle. Belki de yakın olan biri, bizi dinleyen biri. Ben gidiyorum, müsaitim, alıyorum kramponları, koşuyorum hemen der gelir. Havada bugün müsait, bak esiyor İstanbul. Kuvvetle muhtemel Beykoz tarafında yapacaksındır. Onun da altyapısını ben vereyim. Adem sevdiğim bir kardeşimdir. Hem radyoda denk gelişimiz hem de daha önceden arkadaşlığımız bulunan bir isim. Sağ olsun böyle sık sık da dinler. Ama yerini, detayını söylersen, Adem halı sahaya forvet arıyormuş diyelim, böyle küçük güzel bir şeye de vesile olmuş olalım. Berk kardeşim, bırak halı sahayı, gel okey oynuyoruz. Yancı lazım demiş. Ona da gelemiyoruz. Niye gelemiyoruz? Çünkü oynuyoruz diyorsunuz. Yayındayız. Araya gitmem gerekiyor. Aranın hemen ardından Galatasaray'a, Oğuz Altay'a gideceğiz. Oğuz Altay'la Galatasaray gündemini konuşacağız. Size de iyi eğlenceler bu arada aynı zamanda. Hem bizi dinliyorsunuz, hem halı saha hazırlığındasınız, hem okey oynuyorsunuz. Nerelerden dinleyenler varmış ya? 0212 273 10 lütfen yazın. 0212 273 10 ve sizlerden gelen mesajları okumaya devam edeceğiz. Berk kardeşim ağzına sağlık. İyi toparladınız Fenerbahçe gündemini demiş. Teşekkürler, sağ olun. Selamlar diyelim. Araya gidiyorum. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Berk Sayar'la Haber Masası devam edecek. Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
5: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Hedefe ulaştınız.
7: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
8: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin.

0: de bulacaksın.
1: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
2: Ne var sırada, Denizbank burada.
3: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
4: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek, arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
2: Ne var sırada, Denizbank burada.
0: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
7: Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
8: Berk Sayar'la haber masası devam ediyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve devam ettiğimiz noktada sizlerle birlikte 0212 273 10'dan gelen mesajlarla da ilerlediğimiz bölümler oluyor. Onu söyleyeyim. Galatasaray'ı Oğuz Altay ile konuşacağız ama mesajları şöyle hızlıca okuyayım, eriteyim, öyle geçeyim. Berk, ben de giderim ama kaleciyim diyor dinleyicimiz. Kaleciyim, nasıl olur o iş diyor. Peki. Stoper lazım mı? Ben de stoperim. Forveti de deneriz ama beklerler mi beni? Yetişir miyim? Maltepe'deyim. Selamlar demiş. Bak, Halısa dedik ya, biraz işin esprisini yapalım dedik ya, nasıl yağıyor mesajlar, ne Halısa, nerede diyor bak mesela biri. Saatini söyler misin, belki yetişirim diyor. Yetişirsin de sen neredesin, o önemli. Belki Beykoz'da değil de Adem'den de mesaj gelmedi. Adem yazmış bak, şimdi görüyorum onu da. Selamlar kardeşim, canımsın demiş, sağ olsun. Merhaba, Beşiktaş'la ilgili şunu söylemek istiyorum. İtalyano Schuster'in oyun mantığını ortaya koyacak olursa her şey onu gösteriyor ki çok para harcamamız lazım. Ona uygun bir takım kurmak için bu şart. Beşiktaş'ın işi zor ama baskette inşallah

0: La Fenerbahçe'yi yener, şampiyon oluruz demiş. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar, dinlemeye devam, selamlar saygılar demiş. Sakarya'dan yazıyor Necmettin Ercan bizlerle. Sakarya'ya selamlar. Sakarya sporlulara selamlar. Tatangalara selamlar dedik. Oğuz Altay bizlerle. Oğuz Altay hoş geldin.
1: Eskiler değil.
0: Oğuz Altay hoş geldin.
1: Nasılsın?
0: Abi hemen böyle sana pas atmadığımızı görünce nasıl muhabbete daldın orada? Nasıl geldi sesin biliyor musun? Erdem'le konuşuyorsun muhtemelen.
1: Evet, sen o sırada mesajları okuyordun. Ben de bir yandan evet. Hoparlörü aldım. Hem seni dinliyordum hem de o anda işi çözmeye çalışıyordum. Halloldu.
0: Peki sen abi. Deyin. Keyfin yerindedir umarım. Bodrum'dasın.
1: Vallahi keyfim yerinde. İyi, Allah'a şükürler olsun. Yani iyiyim.
0: Peki. Galatasaray'ı konuşacağız. Oğuz Altay bizlerle. Sizlerden gelen sorularda yine aynı şekilde konuşacağımız, değerlendireceğimiz noktalarda olacak ama 10 dakika içerisinde bağlantıyı sonlandıracağız. Şunu şu yüzden söylüyorum. Gelen mesajlarınız son dakikada, son saniyede geliyor ve soramıyoruz. Soramadan kaçıyor, gidiyor konu. Yapmayın.
1: O zaman insanlar düşünüp yazarken evet. Ben hemen bir
0: Galatasaray özetini seninle geçelim isterim. Icardi Torreira merak ediliyor ama sadece Icardi Torreira değil. Girecek isimler de hala konuşuluyor. Birçok yıldız isim anılıyor. Söz sende Galatasaray gündeminde.
1: O zaman şöyle söyleyeyim. Yani çıkan isimlerle ilgili bazılarının doğru olmadığını, bazılarının var olduğunu zaten her zaman doğruca ben anlatıyorum burada. Bu arada ben dün bizim stattan sorumlu yöneticimiz Sayın Bora Bahçetepe ile görüştüm. Bu sene için statla ilgili kapasite artırımı, stat büyümesi denmiyor ona, kapasite artırımı ile ilgili. Evet, Galatasaray stadı şu anda 55 bin kişi. Doğu ve Batı türbünlerin alt sıralarından yaklaşık toplamda 3200-3400 civarında bir ilave yapılıyor. Bu arada da localara ilave koltuklar koyularak yaklaşık 600 ile 800 tane arasında yaklaşık yılda 8 milyon dolar civarında ekstra bir gelir geliyor. Bu arada 3200 tane civarında bir koltuk ilave oluyor. Toplamda 4000 kişi daha bu stadın içerisinde olmuş olacak bu sezon. Yani Galatasaray stadı sezon itibariyle 59 bin civarında olmuş olacak. Bu Galatasaray'ın kendi stadındaki üstünlüğünün daha da artmasına sebep olacaktır. Gelir artmasına sebep olacaktır aynı zamanda. Bu güzel bir haber tabii. Transferle ilgili yapmış olduğum görüşmede evet herkesin bildiği gibi, Türkiye'deki herkesin bildiği gibi Galatasaray'ın bir sol stoper üzerinde çalıştığını, mutlaka bir orta saha, mutlaka bir on numara, mutlaka bir santrafor, mutlaka bir kanat oyuncusu alacağını ama bu alınacak oyuncuların da açıkçası iyi kaliteli futbolculardan, üst seviye futbolculardan olması için çalışmaların olduğunu söyleyebilirim. Kamavinga ismi doğru mudur? Evet doğrudur. Bir çalışma var. Turam ismi doğru mudur? Evet doğrudur. Yani Galatasaray'ın Torreira'nın yanında Torreira'nın da yükünü alabilecek fizik kapasite ve topla dribling yapıp kat edebilecek rakip sahaya ceza sahasına doğru bu anlamda ve direnci yüksek orta saha oyuncular üzerinde yoğunlaştığını biliyoruz Okan Hoca'nın istemi üzerine. Bunun dışında Icardi konusunun olmayacağını söyleyebilirim. Ayrılıklar da sevdaya dahildir. Yani şu anda Galatasaray daha atletik, daha üst seviye bir oyuncu düşünüyor o da. Çünkü önümüzdeki sene biliyorsunuz Afrika Kupası oluyor, başka milli maçlar oluyor, sakatlıklar oluyor. Osimhen'in olmadığı zamanlarda da orada o görevi görebilecek klasta bir oyuncu düşünüyor Galatasaray. Orta saha için de bunu böyle söyledik. Ama mutlaka bir kanat oyuncusu daha gelecek Galatasaray'a. Onu da bütün Galatasaraylı taraftarların bilmesi gerekiyor. Geriye kalan kısımda da zaten Osimhen'li, Davinson'lu, Abdülkerim'li, Torreira'lı, Lemina'lı, Barış'lı, Yunus'lu, Sane'li bir kadro zaten. Uğurcan'lı bir kadro zaten var. Bunun üzerine de bu saymış olduğum anlamdaki kaliteli futbolcuların gelmesi durumunda zaten Galatasaray şampiyonluğun bir numaralı adayıyken yine bir numaralı aday olarak da yoluna devam edecek. Görüntü bu.
0: Peki Galatasaray'ı konuşuyorken aynı zamanda muhtemel dedin ya bazı yerler için şurada da bir mevki sıraladın. Şurada da bir muhtemel, şurada da bir muhtemel şeklinde Oğuz Altay.
1: Galatasaray'da aslında belki bu muhtemelin ötesinde yapılacak yerlerin transferlerinin mevkilerinin tek nokta olarak da söyledim yani.
0: söyledin. Orada birçok isim anılıyor. Senin söylediklerinin de dışında anılan isimler var.

0: Galatasaray'da tabii artık Kamavinga gibi isimler anıldığında ya da Van Dijk gibi isimler anıldığında, ki Van Dijk sanki biraz daha yakın ihtimal yaşından dolayı, böyle isimler anıldığında Galatasaraylılar ve Türk futbol kamuoyu bunu çok da sorgulamıyor gibi geliyor artık bana. Burada ihtimal verilir noktaya geldi.
1: Alışma mı oldu?
0: Osimhen'in haricinde ilk aydan sonra Sané, haricinde Icardi ilk zamanlarda yine doğru. Aynı şekilde. Bunlar Sanchez, ki o da tartışılıyor artık yavaş yavaş. Gitse güzel olur havasına girdi bence. %70-%60'lık kısım.
1: Davinson için.
0: Evet. Ya gitse iyi olur. İyi bir bonservisle gitse, yerine daha iyi bir oyuncu alabilsek iyi olur şeklinde bence Galatasaray.
1: Katılmıyor musun? Davinson özelinde bu konunun çok iyi düşünülmesi lazım. Galatasaray'da bir makine düzeninde işleyen bir sistem var. Okan Hoca'nın sistemi var ama bu sistemin önemli parçalarından bir tanesi. Her mevkide önemli oyuncular var ama Davinson bu anlamda çok önemli. Hep söylüyoruz yani onun özelliklerini anlatmaya, zaten lakabı Boz. Onun o soğukkanlılığı, sakinliği, yanındaki Abdülkerim'le olan uyumu, topu oyuna sokuşu, baskı altında topla beraber yaptıklarını göz önüne aldığınız zaman gelen gideni aratır mıyı konuşturmayacak bir transfer olması lazım. Yani ben Davinson'un gitmesine asla gönlüm razı olmaz. Yıllardan beri seninle program yapıyoruz. Her zaman da insanların itiraz ettiği bir noktada Abdülkerim Bardakçı'nın ne kadar burada önemli bir rol oynadığını açıklaya açıklaya dilimde tüy bitti zaten. Evet. Biliyorsun. Ama baktığın zaman milli takımın da sol beki. Galatasaray'da da çok önemli işler yapıyor. İnsanlar tutturmuşlar ağır diye. Ya sen Messi ile Ronaldo ile oynarsan ağır kalabilirsin ama pozisyon bilgisi olarak baktığın zaman, topu oyuna sokma konusu olduğu zaman, yani topla rakip ceza sahasına dribling yapma, orta yapma, çıkıp kafa golleri atma, uzaktan şut atma konularına baktığın zaman da Abdülkerim gibi bir sol stoperi bulmak da çok kolay bir şey değil. Ama Galatasaray bunun üzerinde de çalışıyor. Bu Abdülkerim'den memnuniyetsizliğini göstermiyor. Abdülkerim'in de dinlenmeye, bazen rotasyona girmeye ihtiyacı oluyor ama makine gibi oynuyor. Ama seneye bir sakatlık olduğu zaman orada bununla oynayamazsın. Ve buradan çok net olarak söylüyorum, eğer önümüzdeki sezon Okan Hoca sağ bek pozisyonunda Şalay'ı falan gönderip Singo ile oynamayı düşünürse hayatının en büyük hatasını yapar. Singo sağ bek değil çünkü.
0: Peki. Galatasaray gündemine ilişkin ekleyeceğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben o zaman. Sanchez konusunda böyle konuşmuşken.
1: Yani bunları söyledim. Galatasaray önümüzdeki sene daha güçlü olacak. Çünkü her sene olduğu gibi Galatasaray'ın bu sene de bir motivasyon kaynağı var. Galatasaray kendine bir motivasyon kaynağı buluyor bildiğin gibi. Bu sene de 5. üst üste şampiyonluk motivasyonu var. Rakiplerimiz de Beşiktaş teknik direktörü geldiği zaman da İtalyano benzer şeyi söyledi. Fenerbahçe başkanı ve evet, yardımcıları da aynı şeyleri söyledi. Amacımız Galatasaray'ın 5. şampiyonluğu almaması.
0: Bu arada Oliver Kahn gündemi çok konuşuldu. Onu Ali Naci Küçük'e sorduk. Bir ziyaretti dedi. Sende farklı bir bilgi var mı?
1: Var. Yani Oliver Kahn'ın kaleci antrenörü olmasından kaynaklı bir durum değil. Galatasaray'ın uzun vadeli bazı planları var. Çünkü milli takımda özellikle lejyonerlerin, Türk yetenekli futbolcuların milli takımlara geldiği dönemler var oynadıkları kulüplerden. Henüz onlar keşfedilmemişken Almanya'da Galatasaray bir yapı oluşturup o futbolcuları daha milli takım seviyesine çıkmadan alabilmeyi ve bununla ilgili neler yapılabilir anlamında konuşmaların da olduğunu söyleyebilirim. Çok da akıllıca bir şey. Oliver Kahn çünkü dünya çapında Alman bir oyuncu ve bildiğin gibi CEO'luk yapıyor Bayern Münih'te. Bu kadar kaliteli bir insanla da bu fikir alışverişinde bulunmak gerçekten güzel bir vizyon diye düşünüyorum.
0: Peki, yani geleceğe yönelik bir yatırım ki tabii, oradaki gurbetçi oyuncular da belki de bu şekilde sadece Alman değil.
1: Beşiktaş'ın da feda sezonunda yaptığı evet, buna benzer bir çalışma yok muydu? Var. Deli Kavlakların geldiği işte o dönemde Oğuzhan'ın geldiği
0: iyi bir projeydi bence.
1: Evet, işte bu oyuncular da milli takım seviyelerine çıkmadan Beşiktaş bunları keşfetmişti. Çok da doğru yaptılar. O sezon şampiyon oldular, hak ettiler. Galatasaray'da buna benzer çalışmalar içinde. Ama bu peki, Galatasaray'da bu üst düzey kadroyu daha da yukarıya çıkarırken alttan gelebilecek genç oyunculara da bir yatırım yapma yolunda çalışmaları var.
0: Oğuz abi, bizim bir arasımız var. Yavuz Özgül dinleyicimiz, daimi dinleyenlerimizden Yavuz Özgül'ün oğlu Aras U11'de oynuyor Eyüp Spor'da ve yine bir antrenmana gidiyor. Antrenmana giderken babamla seni dinliyoruz diyor bana. Sağ olsun. Tamam. Her zaman selam, olduğu gibi yine selam dinliyoruz olsun. Diyor. Sana selamları var. Osimhen'le fotoğraflarıyla. Osimhen'le bir fotoğrafları var. Onu paylaşarak bize eşlik ediyorlar, mesajını atıyorlar.
1: Ben de kardeşimize ve babasına çok selamlarımı gönderiyorum. Evet. Güzel bir antrenman diliyorum. Bu dönemde antrenman var mı ya?
0: Varmış. U11 çalışıyor.
1: Ha, 11 yaşında, tamam.
0: Tabii.
1: Altyapı çalışır, evet. Doğru.
0: Sizleri çok seviyoruz diyor. Aras ve Yavuz ben diyor.
1: Aras ve Yavuz'a çok selam olsun. Çok selam olsun.
0: Aras, biz de başarılar diliyoruz. Antrenmana ilişkin detayları lütfen bizlerle paylaş. Antrenmanla ilgili her ne detay geliyorsa bizlerle paylaş.
1: Aferin Aras, sporun içinde kal evladım benim.
0: Bir de asiste, golde, aynı zamanda performans anlamında da böyle güzel katkılarını konuşuyoruz Aras'ın. Aras Özgün. Gencimiz.
1: Çok güzel.
0: Kuzumuz ve yarın öbür gün güzel yerlerde göreceğimiz isimlerden biri. Bizim böyle bir köşemiz de var. Radyo Gol frekanslarında hangi programda olursak olalım, gençlerimizi bu şekilde konuşup, uzun uzun konuşup detaylandırmak ve performanslarından bahsetmek bizim için bir gurur oluyor, onur oluyor. Aynı şekilde Ata Gönül, o da hafta sonları böyle Cihan Gönül'le, Cihan abimle birlikte, orada Cihan Gönül'le beraber bize mesajlarını iletip performansından çokça detay verdikleri zamanları oluyor. Onları söyleyelim. Hepsine başarı dileyelim gençlerimiz.
1: Hepsini, o genç çocuklarımızın, evlatlarımızın hepsini yanaklarından öpüyorum. Çok selamlarımı gönderiyorum. Böyle şu anda.
0: Mümtaz Reis'i tanıyor mu demiş bak. Bodrum dedik ya.
1: Yok, tanımıyorum.
0: Peki abi.
1: Yani
0: tamam.
1: Sosyal medyada görüyorum da birebir de tanımıyorum.
0: Peki. Teşekkür ediyorum Oğuz Altay.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Eklemek istediğim farklı bir şey yoksa sağ ol.
1: Öpüyorum seni, çok sağ seviyorum seni. Berk'cim, görüşürüz.
0: Sağ ol abi. Oğuz Altay'la konuştuk, onunla değerlendirdik. Tatilinde denk geldik ama bilgiler de ardı ardına geldi. Hem stadyuma ilişkin, hem tesislere ilişkin daha doğrusu, hem de Oliver Kahn kısmında. Parantezde Ali Naci Küçük'e sorduğumuzda herhangi bir proje yok demişti ama Oğuz Altay farklı bir noktadan değinip böyle bir şey duydum dedi. Oradaki Almanya'dan keşfedilmesi gereken oyuncuları, milli takım düzeyine gelmeden keşfedilmesi gereken oyuncuları bulabilecekleri, alabilecekleri, geliştirebilecekleri, böylelikle hem takım hem de onları, bir proje üzerinde Oliver Kahn'la görüşüldü dedi Oğuz Altay. Detay böyle. Ben de kızımla voleybola gidiyorum demiş. Kızınıza da başarılar dileyelim. Ali Doğanoğlu'nun mesajı. Selamlar Ali Doğanoğlu'na. Başarılar dilemiş olalım ve aynı zamanda çocuklarımızın böyle performans bilgilerini, işte oradaki bugünkü başarısını, futbol olur, voleybol olur, basketbol olur, bizlerle paylaşırsanız dillendirelim, konuşalım. Onlara da böyle bir enerji kaynağı olsun. Bir nebze dahi olsa. Sporun içinde kalın, güzel bir söz demiş Ali Bey. Teşekkürler Ali Bey, sağ olun. Gelen mesajlar böyle. Hızlıca Trabzonspor gündemine dönüyorum. Biraz geciktirdik, çok az geciktirdik. Daha da geciktirmemek adına şöyle Trabzonspor gündemine Nurgül Günaydın'la döneceğiz. Nurgül Günaydın'la konuşacağız. Trabzonspor'da transferler ardı ardına geliyor ki sessiz sedasız da ilerliyorlar. Milli takım gündemi derken, Fenerbahçe'de başkanlık gündemi derken, Galatasaray'da işte şimdi konuştuğumuz gibi Oliver Kahn, o mu gelecek, bu mu kalacak? Lar konuşuluyorken, buralar hala konuşuluyorken Trabzonspor biraz hızlı ilerledi, açıkçası onu söyleyelim. Bana kalırsa öyle en azından. Yeni hedefin Antonio Deniz olduğu konuşuluyor. Aynı zamanda Trabzonspor'da tüm bu isimler, hani erken transfer dedik ya hepsine, erken açıldı bu sezon ya da çok hızlı ilerliyor dedik ya, tüm bu isimler anılmadan önce Tisi Gankov gibi bir isim anılıyordu Ajax'tan. Tüm bunlar nedir ne değildir, onların hepsini Nurgül Günaydın'a soracağım. Nurgül Günaydın da tam da onu yayına almadan önce benim okuduğum oyuncu adını galiba düzeltti, yanlış duymadıysam. Nurgül Günaydın.
2: Estağfurullah.
0: Doğrusunu senden alayım.
2: Evet, Siganov.
0: Siganov, düzeltiyorum. Evet. Özür diliyorum. Evet, evet, peki.
2: Yok, biz de tabii başta öyle tabii o şekilde okumaya çalışıyorduk ama
0: zor bir isim.
2: Doğru telaffuzu öğrendik.
0: Zor bir Siganov. Isim.
2: Evet.
0: Doğru. Hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş buldum. İyi
0: Trabzon'a selamlar. Trabzon hızlı başladı dedik. Siz orada öyle düşünüyor musunuz? Yoksa ya işte biz bu haberleri önceden alıyorduk zaten. Çok da şaşırmadık tarafında mısın?
2: Yok tabii bu kadar hızlı girmesi bizim için de sürpriz oldu aslında. Yani çok beklenmeyen bir şey değil ama yani bu kadar hızlı hareket edilmesi tabii biraz bizi de tabii o ilk günlerde şaşırttı. Daha erken başlayacağını tahmin ediyorduk. Çünkü kampa en azından şampiyonluk sezonunda olduğu gibi transferleri erkenden tamamlayıp geçen sene bazı talihsizlikler yaşamıştı Trabzonspor. Onları yaşamamak adına erkenden tamamlayıp kampa hazır bir şekilde girmek istiyordu. O yüzden de gerçekten erken başladı. Zira Türkiye Kupası şampiyonu olarak sezona girecek Trabzonspor. Tabii Fatih Tekin yönetiminde de ilk tam sezon olacak sanıyorum. Yönetimin hedefi tabii hem yaş ortalamasını çok yükseltmeden hem de Avrupa hedefi olan rekabetçi bir kadro oluşturmak. Bunun için de tabii elini çabuk tutmak istedi. Dünya Kupası sonrası belki bazı transferler biraz daha zor olacak. O yüzden de erken yol almak istedi. Alınan oyuncular, alınması muhtemel oyuncular, konuşulan oyuncular, gönderilen oyuncular, yolların daha doğrusu ayrıldığı oyuncular, halen daha yolların ayrılması planlanan oyuncular var. Oldukça yoğun bir program var. Sayın Başkan ve Fatih Teke'nin, zaten Fatih Teke'de İstanbul'da normalde ailesi yaşıyor. Orada daha kolay sık sık bir araya gelip bu değerlendirmeleri yapıyorlar. Kamp programı netleşti. Hemen hemen yani tam olarak rakam olarak yani tarih olarak netleşmese de hemen hemen belirlendi diyebilirim kamp programı. Onu geçtiğimiz hafta netleştirdiler. Dediğim gibi işte çok yoğun bir tempoda devam ediyor Trabzonspor transfer çalışmalarına.
0: Biraz özetleyebilir miyiz peki? Hangi oyuncular geldi?
2: Yani ne oldu? Şöyle Trabzonspor'da biliyorsunuz Ernest Muçi ile başladı. Opsiyon kullandı ve 8,5 milyon euro bonserviste Trabzonspor'un oyuncusu oldu artık. Tabii bu Ernest Muçi ile hücum hattında bana göre takımın en önemli parçalarından bir tanesi olacak bu hamle. Hemen ardından Malinovski daha öncesinde çok öncesinde konuşuluyordu. Zaten transfer süreci başlamadan ama resmileşti tabii. Cenova'dan geldi biliyorsunuz. Tecrübeli, oyun kurucu özellikli bir orta saha oyuncusu. Belki Fatih Tekke merkezde onu lider olarak düşünebilir. Belki öyle bir düşüncesi olabilir ama tabii bunu ilerleyen dönemde daha net göreceğiz. Sidney Lopez Cabral, Cabral'ı çok konuştuk. Gerçekten Trabzonspor'un belki de en iyi transferlerinden bir tanesi. Benfica'dan sol bek ve sol kanatta oynayabilen bir oyuncu. Yaş profili ve gelişim potansiyeline baktığımız zaman dikkat çeken bir oyuncu. Kanat oyuncusu zaten kanatlarda etkili olabilen bir oyuncu. Ama dediğim gibi ben Cabral'ın videolarını da izledim. Trabzonspor'a çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Zıpkov ayrıldı. Vakeme Levisca zaten kupa maçında vedalaşmıştı taraftarla da. Onların sözleşmeleri sona ermişti. Belki Visca kariyerini tamamladığımı bilmiyorum ama son bir şey daha yapabilir belki. Henüz onunla ilgili net bir şey gelmedi, bilgi gelmedi. Vakeme bundan sonrası için neler yapacak? O da belki kulüpte kalabilir, teknik ekipte yer alabilir ya da farklı bir pozisyonda. Onunla ilgili öyle bazı duyumlar da var. İki gün önce de Muhammed Cam'la alakalı biliyorsunuz Kızılyıldız'a kiralandı. Tabii şimdi gündemde gönderilmesi planlanan oyuncular var. İşte şöyle bir düşünüyorum. Mendy var, Draguş var, Lundstram da sanıyorum. Onlar hepsi kiralıktan dönecek. Bir de artı işte Felipe Augusto ile işte Chris Olay'ın transferleri çok kuvvetle muhtemel gerçekleşecek. Matias Lubic konusu var. Bunlar için teklif bekleniyor ama Felipe Augusto ve Chris Olay zaten oldukça iyi rakamlar geldi. Yüksek ihtimalle de Olay ve Felipe Augusto Dünya Kupası sonrasında ikisi de takımdan ayrılacak isimler diyebilirim. Diğer oyuncular için Mendy, Dragoš, Lundstram bunlar için de kendilerine tabii kulüp bulmaları istendi. İhtimalle
0: peki,
2: onlarla da
0: bu arada beklediğimiz oyuncular eli kulağında açıklanmaya yakın
2: yani,
0: dediğim.
2: Aslında Trabzonspor'da hani Vakeme ve Visca'nın ayrılması sonrası kanatlarda tabii bu boşluk oluştu biliyorsunuz. Üst düzey bir kanat bekliyor Trabzonspor. Bu anlamda işte az önce senin de ifade ettiğin gibi Siganov Gündemde oldukça da çok yazılıyor, çiziliyor ama onun dışında stoper var. Orta sahaya Malinovski her ne kadar ya önemli bir takviye olsa da daha bana göre bir belki tık üstü daha bir takviye daha gelebilir oraya. Forvet hattında da Onaçu tamam takımın ana golcüsü ama onun yükünü paylaşacak ikinci bir golcü de aranıyor. Yani baktığımız zaman en az bir 3 transfer daha, belki bu 4 de olabilir. Daha gerçekleşebilir. İsim çok var gerçekten. Yani ben şimdi baktığım zaman işte sosyal medyada siz de görüyorsunuz belki çokça isim konuşuluyor, çokça isim yazılıyor, çiziliyor ama kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın ben son A-Spor'daki konuşmasını da izledim. Orada Onana ile ilgili ve Siganoğlu'la ilgili daha net konuştu. Onana'nın, onu da hemen parantez açalım, beklendiğini, Onana'nın da yani büyük ihtimalle bir aksilik olmazsa Trabzonspor'da devam edeceğini

0: de hatta şöyle bir şey de var. Yedek kaleci bile Manchester'ı aldığı yönünde haberler geliyor. O yüzden ona bana göre Trabzonspor'da devam edecektir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi Trabzonspor'da 3 belki o sayı 4'ü de bulur. Önemli mevkilere transferler düşünülüyor. Kanat çok önemli. Defans hattına, stoper mevkiine biliyorsunuz Batagov'un sakatlığı ancak Eylül ayında dönme ihtimali var. Tabii o ay döndüğü zaman da ne kadar hazır olacak Trabzonspor. Tabii tek kulvarda yarışmayacak. Avrupa'da var. Avrupa mücadeleleri de olacak. O yüzden mutlaka stopere, savunmaya da lider özellikli bir isim arıyor. Belki isimlerin hani isim bazında kafalarında netleştirilen isimler de var ama dediğim gibi çok isim yazılıyor, çiziliyor. Spesifik olarak ben şu anda Siganov'un dışında çok net bir isim var mı derseniz yani hepsi aynı şekilde.
1: Peki.
0: Konuşulan çok isim var. Gerçekten çok isim
1: Peki.
0: var. O yüzden hani çok net spesifik şu isim denebilecek kadar net bir isim yok.
1: Özellikle Muçi, Savioğlu, Cabral ve Malinovski gibi isimler de öne çıkıyor. Kiralıktan dönen isimler de var ama gidecek mi, kalacak mı, devam edecek mi konuştuğumuz birçok isim de var. Senin söylediklerinden yola çıkacak olursak özetlediğimde durum böyle. Fatih Tekke'yi Fenerbahçe'de görmek ister miydin demiş Berk Bey demiş. Fatih Tekke'yi bu bir zor bir soru ya. Camialar açısından düşünürsek ben
0: Yani
1: istesem de
0: evet
1: olmaz.
0: Fatih Tekke
1: Ama
0: yani
1: oyun anlamında düşünürsek neden olmasın yani. Bambaşka
0: ya
1: olurdu, güzel
0: tabii
1: olurdu.
0: Fatih Tekke
1: Evet.
0: gerçekten çok iyi bir golcüydü.
1: Evet.
0: Biz de izledik Fatih Tekke'yi.
1: Teknik direktör
0: Hocalığı
1: olarak
0: da tabii.
1: soruyor tabii de.
0: Ha teknik direktör
1: Belli ki
0: olarak
1: evet.
0: tabii yani evet belki çok daha tecrübe kazanacak
1: Evet.
0: ama kısıtlı imkanlara rağmen kadro yetersizliklerine rağmen çok iyi işler yaptı Fatih Tekke. İmkanlar daha iyi olsa çok daha işler yapabileceğini gösterdi. Çok iyi istatistikler çıkardı. Sezon sonu biliyorsun sen de gazeteci olarak biz sezon bitince hemen o sezonun istatistik haberlerini yapıyoruz. Gerçekten istatistiklerde neredeyse şampiyonluk sezonunu yakaladı diyebiliriz
1: Evet.
0: Fatih Tekke. Özellikle deplasman galibiyetleri konusunda Trabzonspor'u adeta yeniden ayağa kaldırdı. Güzel rakamlara imza attı. Bundan sonrası için eğer hocanın da tabii istediği transferler gerçekleşirse önümüzdeki sezon tabii biraz daha işi zor olacak. Hem Avrupa'da mücadele eden hem Süper Lig'de mücadele eden bir süre sonra da tabii Türkiye Kupası devreye girecek. Ocak ayıydı sanırım yanılmıyorsam Süper Kupa yarı final ve finalleri de var. Zorlu bir süreç bekliyor tabii Trabzonspor'da
1: Peki.
0: Fatih Tekke'yi. O yüzden çok iyi bir yapılanma sürecinde devam etmesi gerekiyor.
1: Muhammed Çam çok ümit verici bir oyuncuydu. Neden böyle bir düşüş oldu ve satın alma opsiyonu ile gönderildi? Merak ediyorum demiş
0: Yani
1: dinleyicimiz.
0: evet Muhammed Çam ilk geldiği dönem gerçekten bizim de beğendiğimiz bir oyuncuydu. Hatta bir dönem çok eleştirilmişti. O eleştirildiği dönemde de bir yükselişe geçmişti. O dönemler bizde kalacağı yönünde bir kanaatimiz oluşmuştu. Ama ne yazık ki tabii hocanın görüşü çok önemli bu anlamda. Kendi oyun yapısı içerisinde düşünmedi demek ki çok yeterli görmedi ya da hani Kazım Olak Bey düşünün alındığı gibi hemen devre arası Konyaspor'a verildi daha doğrusu diyelim. Halbuki Kazım Olak Bey için bile hani kalsaydı Trabzonspor'a çok katkı sağlayabilirdi. Bir gol ve yanılmıyorsam 4 asist de gitmişti. Bu rakamlarda yanılıyor olabilirim. Onu bile hani biz belki çok şaşırmıştık aslında. Hatta Kanada transfer yapmadan gönderilmesi de çok eleştirilmişti. Fatih Tekke biraz daha farklı bakıyor demek ki. O yüzden düşünmedi. Muhammed Çam'ın da takımda kendi oyun yapısına uygun olmadığını düşündüğü için de sanırım devam etmemek istedi.
1: Peki. Teşekkür ediyorum. Nurgül Günaydın.
0: Ben
1: Eklemek istediğim
0: teşekkür
1: farklı bir şey
0: ediyorum.
1: yoksa ağzına sağlık diyeceğim.
0: Evet dediğim gibi biz de şimdi hem transfer süreci hem de kamp sürecini bekliyoruz. Bu sezon Erzurum'da kamp olmayacak. Edindiğimiz bilgiler o yönde. Direkt Trabzon'da başlayacak. Büyük ihtimalle 12-13 gün Trabzon'da çalıştıktan sonra takım Avusturya kampın ikinci etabını orada yapacak. Hazırlık maçlarını da orada oynayacaklar.
1: Peki, teşekkürler, selamlar.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Gelen mesajlar böyleydi. Gelen bilgiler de böyleydi Trabzonspor tarafında. Bu arada biz böyle evlatlarınızla nereye gidiyorsunuz, ne yapıyorsunuz?

0: Dediğimiz anlarda voleyboldan, futboldan bir köşemiz var dedik ya. Özellikle orada bu gençlerimizi konuşalım, dillendirelim diye. Maşallah da diyelim, nazar da değmesin aynı zamanda. Gelen mesajlar olmuştu. Bir dinleyicimiz mesaj atmış. İyi yayınlar, ben de kızımla, İzmir'den Hasan ben. Ben de kızım Defne ile baleye gidiyorum demiş. İyi yayınlar demiş. Sağ olsun. Metroda bizi dinliyor Hasan Bey. Yanlış görmüyorsam attığı fotoğraftan. Size de bir nazar boncuğu hemen iletiyoruz Hasan Bey. Sağ olun, var olun kızınız ve siz için. Abi Trabzonspor'da nerede ismi zor telaffuz edilen oyuncu var, transfer ediyor. Vakayeme, Jimkovyak, Sigana, bu ne arkadaş demiş dinleyicimiz. Mesela oraya değinmiş o da. Peki Emre Eren'e döneceğiz. Beşiktaş'ı konuşacağız. Beşiktaş'ı Emre Eren'le değerlendireceğiz. Beşiktaş'a ilişkin daha Beşiktaş konusuna geçmeden gelen mesajlar vardı. Lütfen onları öyle yeniden hatırlatın. Ben bulabildiğimce okurum. Konuşuruz ama Emre Eren'le değerlendireceğiz. Ne oluyor, ne bitiyor konuşacağız. Emre Eren, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk sevgili Berk. İyi yayınlar diliyorum. Ömer
0: Teşekkür
1: Faruk
0: ediyorum.
1: Özcan yanımda, HT Spor'dan. Onun da çok selamları var sana.
0: Aleyküm selam. Onunla konuşamadık uzun zamandır. Ömer Faruk Özcan bu aralar çok yoğun.
1: O bu aralar çok yoğun, evet. Kendi YouTube'una
0: Evet.
1: çalışıyor. İşte kanala gidiyor.
0: Evet.
1: Bir iki radyo var. Oraya bağlanıyor falan derken haftaya abi zor
0: Abi
1: kapatıyorum
0: sen
1: diyor.
0: de haftada bir gün İstanbul'a geliyorsun İzmir'den.
1: Aynen.
0: 19 kişiyle görüşüp dönüyorsun yani.
1: Ben de 19 kişiyle görüşüp 20. kişiye söz verip 21. kişiye telefon açıp 22. kişiyle dönüyorum
0: Öyle oluyor abi,
1: İstanbul'a.
0: aynen öyle.
1: Aynen.
0: Yani öyle öyle vaktinde beraberdik abi burada. Birlikte bir kahve içtik Emre Eren'le. Çok da güzel sohbeti var Emre abimin.
1: Sağ olsun.
0: Emre abiyle birlikteydik ama biz girdik yayına 4'te. Şimdi bir yayın daha var, 18-20 arasındaki, o yayının içerisindeyiz an itibariyle. Emre abi belki de kaç yere gitti o vakitten bu vakite.
1: Çok çok
0: Evet.
1: yere gittik, evet.
0: Geziyorsun,
1: Aynen.
0: iyi geziyorsun, güzel geziyorsun. Yayın
1: Aynen.
0: da var herhalde aynı zamanda bu akşam senin.
1: Evet.
0: İyi yayınlar dileyelim abi. Ömer'le yan yanaysan
1: Teşekkür ederiz.
0: böyle
1: Çok
0: bir
1: sağ olasın.
0: yayından. Beşiktaş gündemini seninle konuşalım isterim. Beşiktaş tarafında Vincenzo Italiano ile beraber ne değişecek, ne olacak kısmını konuştuk. Ama adı geçen hem işte kaleci, yıldız kaleci kısmında, hem Mateta gibi ileride oynayabilecek önemli oyuncular kısmında adı geçen heyecanlandıran isimler var. Beşiktaş'ta ne oluyor Emre Eren son zamanda?
1: Vallahi Beşiktaş'ta şu oluyor. Başkan tek yetki aldı. Serdar Adalı. Bundan sonra transferde tek yetkili olacak. Hoca ile birlikte ve Önder Özen'le birlikte üçlü bir konstrüksiyon kuruyorlar. Yani beraber transferlerin kararlarını verecekler ve start pazartesi günü Beşiktaş'ta başlıyor. Hocanın bir listesi var. Hocanın listesinde önemli oyuncular var. Ricardo Orsolini var. Bologna'da oynayan. Sağ kenar oynuyor ama sol ayaklı. İçe kat etmesini çok seven bir oyuncu. Nicolas Cambiaghi var. Sol kenar oynuyor ön tarafta. O da sağ ayaklı bir oyuncu. O da ters ayaklı oyunculardan kurulu bir 11 tercih ediyor zaten teknik direktör. Biliyorsun teknik direktörün sistemi de zaten 4-3-3 oynamayı seviyor ama zaman zaman 4-2-3-1, zaman zaman da 4-4-2'ye de dönebilen senaryolar oluyor oyun esnasında. Değerli bir teknik adam olduğunu düşünüyorum ama tabii ki transferleri görmeden çok da büyük konuşmak doğru bir hareket olmaz. Bir tane Lucchini diye bir oyuncusu var.
0: Transferleri de adı geçen
1: Transfer.
0: oyuncular özelinde okuyoruz tabii.
1: Tabii, hocanın
0: Evet.
1: özelinde, yani hocanın transfer listesinde yönetime sunduğu oyuncular bunlar. Lucchini sol ayaklı stoper. Kolombiyalı 27 yaşında çok değerli bir stoper. Agbadu'yu da biraz daha forma sokabilecek o lider özelliğine sahip bir stoper. Yani bu stoperi de bitirirse Beşiktaş çok önemli yol kat edebilir ama asıl en önemli konu Beşiktaş'ta Serdar Adalı'yla bundan 2 hafta önce görüşmüştüm. Dünya yıldızı 2 tane transfer söyleminde bulundu. Bunları mutlaka bu yıl Beşiktaş'a kazandıracağım dedi. Hatta biri de çok ciddi bir şekilde konuşulan Trossard. Yani Trossard Arsenal'le büyük bir ihtimalle ayrılması gündemde. Beşiktaş'ın çok istediği kenar oyuncusu. Hem hocanın hem yönetimin hem Önder Özen'in ortak kaldığı, ortak noktada buluştukları bir oyuncu. Yani bu oyuncu Beşiktaş'ı tercih ederse bence Beşiktaş tribünleri ciddi bir şekilde harekete geçebilir. Bu değerli bir oyuncu. Bu transferi izleyip göreceğiz. Evet, bir ön görüşmeler yapılıyor menajerleriyle ama netlik pazartesi ya da salı günü net bir şekilde ortaya çıkacak. Yani Beşiktaş transferde çok hareketli ve çok hızlı. Kalede de benim aldığım büyük Altay Bayındır'a dönecek büyük bir ihtimalle Beşiktaş. 6 ay

0: bence evet Manchester United'da çok fazla forma şansı bulamadı ama milli kalecimiz Beşiktaş'a geldiği zaman o aidiyeti sahaya yansıtabilecek, o seyir gücünü yükseltebilecek bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ta gündem çok yoğun, çok hareketli. Başkanın 150 ile 175 milyon euro arasında bir bütçesi var, transferi ayırdı ve bu bütçelerin tamamı da şuradan, bir kısmı Dikili Taş'tan, bir kısmı Rami Koç Beyefendi'nin 4 yıllık sponsorluk anlaşması yaptığı 1.8 milyar TL nakit olarak Beşiktaş kasasına ödediği ve yöneticilerin de kendi aralarında topladığı bir rakam var. Ve başkan çok ciddi bir şekilde çok doğru transferlerle son 5 yılda yaşanan hadiselerin bir daha tekrarlanmamasını istiyor. Çünkü oklar da yavaş yavaş başkana doğru dönecek. Yani bu transfer döneminde başarısızlık ya da işte teknik heyetin sahaya hakimiyetini kaybettiği günlerde burada ilk tepki Başkan Serdar Adalı ve yönetimine olacak. Ama biz tabii ki Beşiktaş camiasının bir ferdi olarak bunları kesinlikle düşünmüyoruz. Böyle olmasını da asla istemiyoruz. Yani inşallah her şey Beşiktaş'ın gönlünce olur. Ama Beşiktaş'ın bence bu sene en önemli noktası şu: şampiyonluk bir kenara bırakmak lazım. Avrupa'yı bir kenara bırakmak lazım ama Fenerbahçe ile Galatasaray'ın oynamış olduğu o ligdeki o özellikli oyununu sahaya yansıtabilecek potansiyel oyun ortaya koymasını bekliyoruz. Evet, bunun akabinde tabii Avrupa'da başarı da gelebilir. Şampiyonluk için Beşiktaş aday da olabilir ama bu sene o sene mi diye soracak olursan, hani bu sene bence o sene değil ama taraftarımızın çok net bir şekilde bilmesi lazım. Yani Fenerbahçe ve güçlü Galatasaray kadrosuna nasıl yanaşabiliriz? En azından Trabzon'u oradan ekarte edip Beşiktaş o üçlünün arasına nasıl girebilir? Bence bunun hesaplarını yapması lazım Beşiktaş'ın. Önümüzdeki senede kurduğu bu iskeletle birlikte en az 7 tane 8 tane o şampiyonluk ipini göğüsleyebilecek oyuncu potansiyeli üzerine yapılacak 3-4 transferde Beşiktaş'ı önümüzdeki sene normal rutinine sokacaktır. Ama tabii bu hadiseler çok kolay mıdır? Hani dışarıdan anlatmak çok kolay ama sahanın içine girdiğimiz zaman çok kolay bir hadise olmadığını çok net bir şekilde görebiliriz. Ya bu kadar para harcanacak, bu takım bu sene de başarısız olursa sevgili Berk, yani önümüzdeki yıl ben bunu düşünmek bile istemiyorum. Zaten bugün baktığımız zaman 28 milyar TL'ye yakın bir borcu var Beşiktaş'ın. Ve bu yapılan transferlerle birlikte yaklaşık borç 37-38 milyar TL'lere gelecek. Burada üstüne de bir başarısızlık koyarsak, yani gerçekten bunları düşünmek bizim için çok tehlikeli oluyor ama bunu da bilmemiz lazım. Bence buna göre de Serdar Adalı ve yönetimi artık son noktayı koyacaklardır diye düşünüyorum ben.
1: Gelecek isimler de mi senin fikrini değiştirmez? O sene bu sene mi kısmında farklı bir yorumun vardı ya.
0: Ya o sene bu sene kısmını izleyip göreceğiz. Tabii teknik direktörün bir oyun anlayışı var. PPDA diye bir programdan çalışılmış bu hoca. Bu hoca dünyanın en iyi 13 hocasının arasında sıralamaya girmiş. Yani bu hocanın en büyük özelliği çok çabuk topu kazanıp çok çabuk 3. bölgeye gidip orada pozisyon üretmesi. Yani en büyük artısı bu ama tabii bunu düşünürken bazen şu zaafları da düşünmek lazım. Oyunu önde oynamak çok doğrudur, çok önemlidir, büyük takımın tarzıdır. Ama arkada verilecek pozisyonlarda yarın sana bayağı bir sıkıntı yaratabilir ki biz Vincenzo Italiano'nun takımlarında hep bunu gördük. Yani ön tarafta baskılı oynarken arka tarafta çok ciddi de pozisyonlar verebiliyorlar. Ama inşallah doğru bir stoperle, doğru bir sol bekle Beşiktaş yola çıkarsa, bir 6 numara, 2 kenar oyuncusu ve dünya devi bir santraforla ortaya çıkarsa bence bu sene o sene emeği de bunu da konuşabiliriz ilerleyen haftalarda sevgili Berk.
1: Peki. Emre Eren, teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.
1: Görüşmek üzere. Sağ ol, var ol. Emre Eren'le konuştuk. Beşiktaş gündemini onunla değerlendirdik, yorumladık diyelim. Ve aynı zamanda Dünya Kupası'nda açılışı yapmaya, ekranlara kilitlenmeye, detayları konuşmaya böyle çok az bir süre kaldığını da hatırlatalım. Meksika Güney Afrika karşılaşması saatler 22'yi gösterdiğinde aynı zamanda birçok karşılaşmayla da devam edecek bir Dünya Kupası serüveni olacak. Bunu hatırlatalım. Oraya ilişkin tüm detayları da konuşmaya devam edeceğiz. A grubunda Meksika ile Güney Afrika karşılaşacak Türkiye saatiyle saatten 22'yi gösterdiğinde. Ve az sonra Göksel'in çağrısı araçla da detaylandıracağız. Oraya ilişkin tüm her şeyi konuşacağız diyeyim. Şöyle bir araya gideyim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim.

0: Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
3: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
4: Baba bu ne bayramı?
5: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Reklam bitti.
5: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Reklam.
6: Turnuva boyunca golleri istediğin yerde.

0: Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
7: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
8: Jilet, erkek için en iyisi.
7: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
9: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
10: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Reklam bitti.
11: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
12: Berk Sayar'da Haber Masası devam ediyor.
13: Haber Masası'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kıymetli mesai arkadaşım Göksen'in Çağrı Saraç bizlerle. Göksen'in hoş geldin.
14: Hoş bulduk Berk. Yayınlar.
13: Stüdyoda böyle birbirimize yayın devrederken yaptığımız sohbetler gibi olmayacak. Biraz da yayında olduğumuz için haliyle böyle net bir konu özelinde odaklanıp gideceğimiz, Dünya Kupası özelinde odaklanıp gideceğimiz örneğin. Ya Beşiktaş'ta da şu olmuş, gördün mü? Galatasaray'da da bak öyle oldu. Aa, açıklamayı gördün mü? Fenerbahçe ne diyor gibi gibi şeyleri konuşuyoruz ya birbirimize devrederken. Bak şunu unutma diye. Bu seferki biraz daha böyle tek bir konu özelinde ve milli takımımız özelinde olacak. Göksen'i çağırsar açta konuştuğumuz bölümlerden bir diğerindeyiz. Nadiren böyle bağlantılarımız oluyor. Çok da keyifli oluyor. Göksen'in çünkü Dünya Kupası'nı da Radyo Gol'de en çok takip eden isim desem, isimlerden desem çok da böyle yanlış bir cümle kurmuş olmam. Göksen'in tekrardan bu cümlelerle hoş geldin demiş olayım sana.
14: Teşekkür ediyorum güzel sözlerin için. Vallahi belki ama bugün karşılaşsak da herhalde yine şu an yayında konuşacaklarımızı konuşurduk. Yani Dünya Kupası çok bekledik çünkü.
13: Evet, açılış diyecektik değil mi mesela?
14: Evet ya, açılış günü Meksika Güney Afrika 2010'da çocukken karne gününde izlediğimiz bir maçtı, hatırlarsın. Ve şimdi yıllar sonra yine aynı açılış karşılaşması, farklı bir Dünya Kupası'nda ve bu sektörün içerisindeyiz. O zaman çocukken izleyip not alıyorduk sadece. Şimdi iş anlamında yapıyoruz. Bizim için de büyük bir mutluluk tabii.
13: Peki açılışa ilişkin detayları soruyor dinleyicilerimiz. Orada sendeki bilgiler neler? Açılışta ne göreceğiz?
14: Yani çok görkemli 3 açılış olacak esasında. Bugünkü açılış Meksika, Güney Afrika, Azteca tarafının, yani Meksika tarafının açılışı olacak. Güney Kore, Çekya mücadelesi Kanada tarafının. Diğer yanda ise Amerika Birleşik Devletleri'nde Los Angeles'taki bir açılış olacak. Çünkü 3 ev sahipliği var bu turnuvada. Azteca Stadyumunda günü açacağız. Meksika, Güney Afrika mücadelesiyle Dünya Kupası resmen başlayacak. Orada şöyle bir durum var. Çok tarihi bir stadyum. O Maradona'nın Dünya Kupası'nda efsanevi golünü attığı, işte herkese slalomlarla geçerek attığı o golün aslında yeri Azteca Stadyumu ve yıllar sonra yeniden bir Dünya Kupası mücadelesi orada oynanacak ve tabii ki de çok görkemli bir açılış töreni Meksika'da planlanıyor. Şöyle bir programa da göz atacak olursak, 90 dakika önce maçtan 90 dakika önce

0: bu açılış töreninin başlaması bekleniyor. Küresel yıldızlar olacak tabii işin içerisinde. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika olunca yani NBA'de izlediğimiz o halftime show'ları hatırlayın ve aynı görkemde şeyleri çok sık göreceğiz ki bunlardan birisi de ilk yarı yani devre aralarında bazı şeylerin olması. Normal maçlarda olmayacak ama final maçında özellikle devre arası 25 dakika olacak ki orada bir Coldplay konseri olacak. Ama bugüne dönersek açılış mücadelesinde Azteca Stadyumunda nasıl bir gösteri bizi bekliyor? Shakira ve Nijeryalı Superstar Burna Boy turnuvanın resmi şarkısını seslendirecek. Önce Dai Dai şarkısı Estadio Azteca'da canlı canlı hem televizyon başındakilere, bizlere hem de seyircilere aktarılacak. Sonrasında zengin bir sanatçı kadrosu var gerçekten açılış seremonisinde. Kolombiyalı yıldız J Balvin, Güney Afrikalı bir şarkıcı, ülkesinin milli marşını seslendirmek üzere orada olacak. Afrikalı Tila, Ryan Castro, efsanevi Meksikalı grup Mana yine sahne alacak. Meksika milli marşını da ünlü bir isim seslendirecek. Alejandro Fernandez seslendirecek. Bütün bunların yanı sıra da yine sahne alacak isimler var. Belinda, Danny Ocean, Lila Downs ve Los Angeles Azules gibi yerel ve küresel çapta aslında şovlar göreceğiz. Dünyaca ünlü Meksika asıllı bir oyuncu ve yönetmen Salma Hayek, Hollywood'da bir hayli ünlü bir isim, dinleyicilerimiz de tanır. 2026 Dünya Kupası elçisi olarak sahaya çıkacak. Dünyadaki futbol severlere hoş geldiniz mesajını aktaracak. Turnuvanın birleştirici gücüyle alakalı konuşmalarını yapacak ve sonrasında da Santra'yla başlayacak. Ama stadyum kapıları 4 saat önce açılacak ve düdükten 90 dakika önce de o eğlence şovları başlayacak. Bu arada güzel bir girişim de var ki turnuvanın resmi şarkısı Dai Dai, Shakira'nın yaptığı bir şarkı biliyorsunuz. Shakira'nın bu şarkısından elde edilecek gelirlerin büyük bir kısmı da dünya genelinde çocukların eğitimine ve futbola erişimini kolaylaştıran, hedefleyen FIFA Küresel Vatandaş Eğitim Fonu'na aktarılacak. Böyle bir katkı da sağlıyor Dünya Kupası bu sezon. Tabii Kanada ayağında başka bir şov olacak, başka şovlar olacak. Özellikle en büyük şov Los Angeles tarafında olacak. Amerika Birleşik Devletleri Paraguay mücadelesinde, bizim de grubumuzda yer alan takımların mücadelesinde olacak. Ama bugün resmi olarak Dünya Kupası'nı açtığımız gün olacak. Tabii Katar'a oranla açılış olayında da biraz farklılıklar var. Çünkü Katar'da daha kompakt bir turnuva izlemiştik. Yani 10 dakikalık yürüme mesafesinde bir stadyum vardı. Lozail Stadyumu işte. Bir 10 dakika yürüyorsun bir diğer stadyum, ama burada asla öyle bir durum yok. Yani burada bir yerden bir yere geçmek bir hayli zaman aldığı için yani her takımın maçı kendilerine göre aslında Dünya Kupası'nın açılış mücadelesi olacak. Çünkü diğerlerini takip etmekte takımlar ve taraftarlar çok zorlanacaklar ki saat farkı da zaten bizim ülkemiz için çok zorlayıcı bir durum. Şu anda ülkemizde saat 19.37. Amerika Birleşik Devletleri'nde 12.30, bugün Azteca'da oynanacak mücadele. Hemen Meksika'nın saat dilimini de söyleyeyim sizlere. Şu anda Meksika'da saat 10.37. Yani ekran başına geçtiğimizde psikolojik olarak aslında biz böyle bir akşam mücadelesi bekleyeceğiz ama evet, öğlen güneşinin alnında oynanan bir mücadele bizi bekliyor saat 22'de. Çünkü orada saat 12.30'da karşılaşma oynanacak. Mücadeleye dair aktaracak da aslında çok şey var. Meksika daha güçlü olan taraf, favori olan taraf. Güney Afrika, Lyle Foster önderliğinde bir şeyler başarmaya çalışacaklar ama tabii 2010'da o Şabalala'nın attığı gol, ligimizde Erzurumspor forması giyen Şabalala'nın attığı gol hala hafızalarımızda. Yani yine benzer sürprizler de görebiliriz bu mücadelede. Ve bütün bunların dışında da tabii Meksika'da yine ligimizde forma giyen Edson Álvarez'in de bugün forma giymesi bekleniyor. Ve onun da haricinde diğer tarafta da Guillermo Ochoa acaba oynayacak mı, oynamayacak mı? Tabii açılış günüyle kısıtlı değil, saat sabaha karşı 5'te de bir maç daha olduğunu unutmayalım. Güney Kore ile Çekya karşı karşıya gelecek. Diğer grubun açılış mücadelesi olacak o da. O karşılaşmanın saati biraz daha akşama yoran bir saatte.
1: Orada da favoriden bahsedemiyoruz mesela, değil mi?
0: Efendim?
1: Orada da favoriden bahsedemiyoruz mesela. Meksika, Güney Afrika gibi bir şey değil mesela o maçta.
0: Ya o grup çok karışık belki. Yani evet. Çünkü Çekya eski Çekya değil gerçekten ama o uzun boylu fizikleri, uzun taç atışları, köşe vuruşları, Patrick Schick önderliğinde ya bize de çok zorluk çıkartmışlardı Euro 2024'te. Güney Kore kağıt üzerinde baktığımızda Heung-min Son önderliğinde çok iyi bir takım. Yani fena bir takım değil en azından. Hani bir Japonya kalitesinde var yine ama sahayı yansıtma konusunda sıkıntılar yaşayan bir takım. Yani iki sönmüş dev gibi gözüküyor. Biraz o yüzden ne çıkacağını bilmiyoruz ama o grup tamamen öyle. Yani o grupta

0: biraz işler karışacak gibi gözüküyor orada Katar'a. Yazık olduğunu söyleyebiliriz sadece. Yani bakalım, ama bugün tabii gözler Güney Afrika mücadelesinde. En çok merak edilen konu da şu ki Güney Afrikalı seyircilerin tepkisi. Çünkü bir pankart sokmaya çalıştılar yaklaşık bir saat önce ve stadyuma alınmadı. Aslında siyasi bir içerik yoktu pankartta, ama yani Vuvuzela'nın yasaklanması ile ilgili bir pankart hazırlamışlar. Evet. Onu sokmak istediler. FIFA eleştirisi yer aldığı için o pankart stadyuma sokulmamış vaziyette. Ya bu durum karşısında Güney Afrikalı taraftarlar nasıl bir tepki verecek bilmiyorum, ama herhalde katılırsın bana belki. Yani FIFA'yı desteklediğimiz nadir konulardan birisi Vuvuzela'nın bu turnuvada olmaması.
1: Peki. Ben de öyle düşünüyorum ki bu yasakları ve aynı zamanda işte Afrikalı hakemin giremeyişinden tut bu Uzeyla kısmına, oradan tut işte kamp yapılan bölgelere, hadi onu da geçtim, saatleri belki bir nebze daha iyi mesela bizim için, bizim gibi ülkeler için saat anlamında büyük farklılıklar olan bölgeler için bir nebze daha iyi bir konuma taşıyabilirler mi diye sorguladığımda birçok noktada eleştirebileceğimiz şeyler yok değil Amerika tarafına.
0: Kesinlikle. Yani oyuncuların aramalarını da söyleyebiliriz, ama burada biraz şeytanın avukatlığını yapayım. Özbekistan teknik direktörü Fabio Cannavaro, eski İtalyan efsane stoper, Ballon d'Or sahibi bir isim. Açıklama yaptı konuyla ilgili, çünkü Özbekistan işte köpeklerle falan bir aramaya geçirmişti, biliyorsun, görmüşsündür. Yani o konuyla ilgili şunu söyledi, yani büyütülecek bir şey yok burada, çünkü diğer yolcular da aynı aramalara tabi tutuluyor, ama biz milli takım olduğumuz için bizi de oradan şehre sokmaları için orada aramaları gerekiyordu. Yoksa herkesin arandığı şekilde arandık biz de. Sadece daha uçaktan iner inmez arandık. Hani bu yüzden kimseyi eleştirmeye gerek yok, herkese yapılıyor bu dedi. Yani burada biraz haksız eleştiriler almış olabilir, ama senin de söylediğin gibi özellikle hakem konusu gerçekten çok tartışmalı ki burada dikkat çeken konu da şu: belki UEFA FIFA'ya resmi olarak ilk kez meydan okumuş oldu. Çünkü şöyle bir karar alındı bugün: Süper Kupa finali, Aston Villa ve Paris Saint Germain arasında oynanacak Süper Kupa finali bu hakeme verildi.
1: Evet. Ki bu da konuşturuyor bizleri, Göksel'in. Göksel'in çağrısı araç, bilmiyorum. Daha da ne kadar konuşacağız bakalım.
0: Yani turnuva uzun, belki daha çok şey yaşayacağız gibi gözüküyor. İşin içerisinde tabii. Yani şöyle düşün, belki bir devre arasını 25 dakikaya çıkartmak şov olarak çok iyi olabilir, ama NBA'deki gibi değil ki, futbolda soğuma gibi olaylar var. Yani izleyici bile, ya sen ben bile oturup bir maçı 25 dakika devre arasına girsek o maçtan kopmaz mıyız? Futbolcu nasıl kopmaz?
1: Zaten 20 dakikaya da alıştık yavaş yavaş burada. Biliyorsun.
0: Ya onu 25 diyorlarsa zaten 30-35 olur. Tabii, çok uçuk tahminler de var. Belki onlardan birisi de şu: yani bir maç, hatta 3 maç diyorum ben, en az 3 maç başlaması gereken saatten 3 saat sonra başlar. Kasırga uyarısı, sıcaklık uyarısı, çünkü MLS'de Amerika Ligi'nde çok olan bir durum. Yani bunları sık sık göreceğiz. Ekran başına 19'da geçip o maçın 23'te oynandığını çok sık görebileceksiniz maalesef. Amerika Ligi'nde de olan bir şey bu.
1: Bize denk gelmesin de diyelim. Bari öyle değil.
0: Yani bize denken bize daha kötüleri denk gelir. Şöyle mesela daha diğer taraftan bakmak gerekiyor. İşte Papa'nın bir maça geleceği söyleniyor. Donald Trump'a protestolar olacağı söyleniyor. Bunların hepsi Amerika Birleşik Devletleri maçlarında olur. O grupta olur. Ne yazık ki biz de onlarla aynı gruptayız.
1: Maalesef. Güzel sonuçlara diyelim ama en azından kendi adımıza. Göksel'in çok teşekkür ediyorum. Eklemek, aktarmak istediğin farklı bir detay var mıdır? Yarın tabii programlarınla, akışınla böyle bugünün heyecanını yarına yansıtarak da devam ettireceksin tüm bu anlattıklarını. Onun da altını çizelim. Dinleyicilerimize duyurusunu yapmış olalım.
0: Ben teşekkür ederim. Belki sadece şunu son olarak aktarmak isterim. Onu az önce sevgili Ozan Can Sülüm aktardı Sokrates'ten. Ona da selamlar. Yani o biraz güldürdü beni. Ya Meksika çok heyecanlı, Amerika Birleşik Devletleri çok heyecanlı. Kanadalılara bir kaç sormuş, yani turnuvayla ilgili ne düşünüyorsunuz diye. Hiç umurlarında değilmiş ya, turnuvayla ilgili hep şey demişler ya, bütün yolları kapattılar bilmem ne oldu falan diye. Yani Kanada'ya ev sahipliği vermek çok mantıklı olmamış galiba.
1: Diyorsun, peki. O da biraz az konuşuluyor değil mi mesela Amerika tarafına nazaran? Dediğimiz gibi bugün demin yanında o da unutuldu gibi. Senin hatırlattığın noktada yeni hatırlayanlar, birçok dinleyicimiz yeni hatırlamış olabilir. Yeni hatırlayanlar vardır diye düşünüyorum. Biraz böyle gölgede kaldı gibi duruyor.
0: Kesinlikle öyle. Yani zaten oradaki Meksika ve Kanada ev sahiplikleri biraz daha hani sizin de gönlünüz olsun şeklinde, asıl ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri gibi gözüküyor. Maçların dağılım sayısından da bu çok rahat bir şekilde anlaşılıyor.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Göksel'in. Ağzına
0: ben
1: sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Görüşmek üzere. Sağ ol, var ol. Tabii bu arada Kanada ve Amerika'da dedik ama Kanada tarafında

0: şurada geldi aklıma. Kanada'ya konuşulacak bir şey bırakmadı Amerika belki de. Yapılan bu işte kimince haksız olarak nitelendirilen, kimince işte prosedür böyle ne yapalım diye söylenen bazı noktalarda Kanada tarafına da böyle çok gündeme getirecek bir şey bırakmıyor gibi sanki Amerika diye düşündüm ve onu söyleyeyim istedim reklama gitmeden önce. Bir reklam, reklamın ardından kapanışta buradayım.
1: Berk Sayar'la Haber Masası devam edecek.
2: Reklam.
3: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: Reklam bitti.
4: Yıllar süren hasret sona erdi. Bizim çocuklar tarih yazmak için yeniden dünya sahnesine çıkıyor. 2026 Dünya Kupası'nda kırmızı beyaz bayrağımızın dalgalandığı her an kalbimiz Kuzey Amerika'da atıyor. Bu büyük gururu, bu eşsiz heyecanı tek bir saniyesini bile kaçırmadan yaşamak için frekansını ayarla. Bizim çocuklar sahada, futbolun sesi Radyo Gol Amerika'da. Okupalar sana helal al, gel de buralar
5: bayram olsun. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Berk Sayar'la Haber Masası devam ediyor.
0: Haber Masası'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerle birlikteliğimiz sürüyor ve son bölümdeyiz. Tabii hem Dünya Kupası'nda Meksika-Güney Afrika maçının detaylarını Emre Tilev'in sabah programında uyandırma servisinde dinleyebileceğiniz gibi saat sabah saatlerine yakın olan Güney Kore-Çekya maçı 5'te başlayacak olan o maç özelinde de tüm detayları yine radyo gol frekanslarından sabah saatlerinden itibaren dinleyebileceksiniz, dinliyor olacaksınız diyelim. Özellikle milli takımımızın maçının gününde Radyo Gol'de, Radyo Gol tarihinde bir hafta sonu bu kadar yoğun geçecek. Birçok spor kamuoyunda, medyada, kanal için, gazete için ya da ne bileyim sosyal medyada, dijital platform için yoğun geçecek bir gün olacaktır. Yoğun geçecek bir pazar günü olacaktır ki sabahtan başlamaz genelde. O açıdan konuşuyorum. Spor medyasında mesai sabahtan geceye dek, akşama dek sürecek birçok yerde mesai. Bizim mesaimiz bir yana, Türk milletinin mesaisi olacak o gün. Erken başlayacağız güne. Yani bir pazarımız vardı deyip uyuyanlar olmaz herhalde, öyle tahmin ediyorum. Çok nadir olur. Uyuyakalanlar olur diyelim hadi. Öyle diyelim. Daha doğru o belki. Hani biraz daha tatlı gelir ya bize. Uyuyakaldım. Ya uyudum işte, kalkmadımdan ziyade uyuyakaldım kısmı. O yüzden Avustralya-Türkiye maçında pazar günü çok farklı bir noktada iyi bir gündemi konuşacağız diye düşünüyoruz. D grubunda Avustralya-Türkiye maçı öncesinde ABD-Paraguay tarafında da ve başlangıç özelinde, bugün özelinde de tüm detayları Göksel'in Çağrı Saraç'la, kıymetli kardeşimle konuştuk. Meksika-Güney Afrika maçıyla başlayacak Dünya Kupası. Tabii onu konuşurken, tüm onları değerlendirirken, oradaki gündeme birlikte bakarken yine yarın bu gündem başlıklarını konuşmaya da devam edeceğiz diyeyim. Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun basın toplantısıyla veda edeceğim. Saatlerimiz 19.50'yi mi göstermek üzere? Evet, peki 19.48'deyiz. Sizlerin mesajlarını okuduktan sonra, okuyamadığım mesaj varsa onlara bir bakayım, öyle geçeyim isterim. Sizlerin mesajlarını okuduktan sonra oraya döneceğim. İyi yayınlar kardeşim, teşekkür ederim demiş dinleyicimiz. Habib Bey'in mesajı. Ben teşekkür ediyorum Habib Bey, sağ olun. Berk Bey merhaba, açılış töreni olacak mı, öğrenebildiniz mi demiş Cihat Bey. Cihat Bey umarım dinlemişsinizdir. Göksel'inle konuştuk, detaylandırdık. Ben Hüseyin Mecit, Göksel'in de hoş geldi. Sen de hoş geldin Berk. Rabbim sizleri korusun demiş. İyi insanlarla karşılaştırsın demiş. Teşekkür ediyoruz, sağ olsun, var olsun. İyi yayınlar Berk. İran daha önce turnuvaya katılmayacağını bildirmiş. Son durum nedir, bilgin var mı? Katılırlarsa nasıl bir ortam olur sence demiş. İran benim bildiğim katılıyor. Ama konuşuruz, bir tekrardan bakarız. Hatta 5 gün sonra maçları var ya. Yeni Zelanda maçı, evet. Katılırlarsa katılmazlarsa kısmını konuşmaya gerek yok. Öylelikle nasıl bir ortam olur? Orada da tabii bazı şeylerde yine bu tarz politik mesajların, politik olayların konuşulduğu bir gün olabilir. Maçlar olabilir, maç günleri olabilir, onu söylemek lazım. İyi yayınlar Berk demiş, Karagümrük'ten yazıyor Hüseyin Topçuoğlu. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Delfin Yunus'tan hayırlı cumalar mesajını şimdiden iletiyor. Sağ olsun, var olsun. Delfin Yunus'tan tabii yavaş yavaş da artık şimdiden iletildiği, artık cuma vaktine ilişkin mesajlarında saatine dakikasına girdiğimiz zamanlardayız. Akşam saatleri itibariyle bir diğer güne bağlayan noktada. Delfin Yunus'tan hoş geldin, sesini duymak güzel demiş. Güzel insan, selamlar demiş. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Giray Bey yine mesajını göndermiş. Fatih Tekke'yi Fenerbahçe'de görmek ister miydin diye konuşmuştuk, detaylandırmıştık. Ve teşekkür edeyim. Az sonra Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun basın toplantısını dinleyeceksiniz. Hemen ardından İrfan 25'in kimde dedi formatında Dijifutbol'da açıklamaları sizlerle olacak. Dört büyük günden birebir soru cevap, parantez gibi programlarımızın tekrarları sizlerle olacak diyeyim. Yarın görüşünceye dek, bir diğer günde görüşünceye dek hoşçakalın.
6: İlk gün bizi bir hayli korkuttun.
7: Şükürler
6: olsun ki gayet iyisin ve zeminde de görüyoruz seni. Sevgili Orkun, her ne kadar sezonun içine Beşiktaş olumsuz sonuçlar alsa da Orkun var diye büyük bir heyecan vardı Süper Lig'de. Milli takıma da başarılar diliyoruz. Buyurun.
7: Teşekkür ederim öncelikle. İyiyim. Sakatlığım yok, çok şükür atlattık. Onun haricinde çok güzel bir kamp sürecimiz geçiyor. Biz de bunun farkındayız. 24 yılın ardından Dünya Kupası'nı tekrardan katılıyor olmak, ülkemizin bunu beklediğini, tüm ülkemizin bu anı beklediğini biliyoruz. Bunun farkındayız. Bizden beklenilenin de farkındayız. O yüzden en iyi şekilde, en hazır şekilde turnuvaya hazırlanıyoruz. Umarım hepimiz için, ülkemiz için çok güzel bir turnuva olur. Biz de hem takım olarak hem de oynadığımız oyunla ülkemizi en güzel şekilde temsil etme fırsatı buluruz. O yüzden bir an önce biz de turnuvanın başlamasını bekliyoruz.
8: Evet, ben de Kerem'in dediğine katılıyorum. Dediğiniz gibi arkadaş ortamı, aile ortamı gayet iyi. Herkes birbirine çok iyi anlaşıyor. Bu da antrenmanlara yansıyor. Çok yani eğlenceli bir şekilde hazırlanıyoruz gelecek maça. Ve aynı anda yani çok iyi odaklanarak ne yapacağımızı biliyoruz. Toplantılar yapıyoruz bu maçlarla ilgili. Yani hazırız. Bir 2-3 günümüz daha var. Daha da iyi hazırlanıp ilk maça yani sabırsızlıkla bekliyoruz.
9: İlmi Bey buyurun.
8: Evet, ne anlam ifade ediyor? Tabii ki 2002'nin hikayelerini duyuyorsun. Babam anlatıyor, dayılarım, amcalarım anlatıyordu. Ben yaşayamadım. Yani Türk milli takım olarak yani bir turnuva yaşayamadık. Şimdi 24 sene sonra yine bu turnuvaya katıldık. Ama ben Hollanda'da doğup büyüdüğüm için mesela 2010 Dünya Kupası'nda Hollanda milli takımı finale çıkmıştı. Oradaki heyecanı gördüm Hollandalıların. Ben de bir gün inşallah Türk milli takımında bunu yaşayabilirim diye hayal kuruyordum ve şimdi bu sahnedeyiz. İnşallah da biz de o finale yükselebiliriz.
7: Ya 24 yıl sonra tabii ki biz abilerimizin dünya üçüncülüğü hikayeleriyle büyüdük. Hepimizin hayaliydi. Şu an kadroda olan çoğu kişi belki maçları hatırlamıyor. Bazıları maçları hatırlıyor. Ama bu hikayelerle büyüdük. 24 yıl sonra bunu başarmış olmak tekrardan ülkemizi Dünya Kupası'nda temsil etme fırsatını yakalamak bizler için büyük bir gurur aslında. Ama tabii ki sadece buraya gelmek, buraya katılmak bir bizim gibi bir ülke için bir başarı olmaması gerekiyor. Biz burada Avrupa Şampiyonası'ndan sonra daha açıkça söyleyebilirim ki gerçekten hem futbolumuzla hem de gerçekten takım olarak bütün takım arkadaşlarımla sahaya her şekilde kendi karakterimizi, kişiliğimizi, futbolumuzu çok güzel bir şekilde yansıtıyoruz. Bu da sonuçlara da çok güzel şekilde olumlu yansıyor. Tabii ki bu turnuvadan çok iyi bir form grafiği yakalayarak da geldik ve bunun farkındayız ama bu hepimizde bir stres yaratabilir mi diye de düşünüyoruz. Tabii ki yaratmaması gerekiyor ama 24 yıl sonra ülkemizin, taraftarlarımızın bizden neler beklediğinin de farkındayız. Bu beklentileri karşılayabilmek için sahaya kim çıkarsa çıksın, kim oynarsa oynasın arkasında 85 milyon taraftarın, ülkenin desteğini alacak. Aynı zamanda oynamayanların da ya da kulübesinde olanların da desteğini sonuna kadar hissedecekler. Bu ben olurum, başkası olur önemli değil. Sahaya kim çıkarsa çıksın sonuna kadar ay yıldızlı formayı en güzel şekilde temsil etmek için bu formayı giymek için sahaya çıkacağız. Umarım inşallah bunu en iyi şekilde başarırız ve ülkemizi hak ettiği değeri tekrardan yansıtabiliriz. Bütün dünyaya da gösterebiliriz.
10: Uğur Bey.
7: Pardon. Oyun tarzıyla ilgili tabii ki ben normalde bir kanat oyuncusuyum. Ama milli takımda Montella Hoca geldiğinden beri forvet sisteminde oynuyorum. Bu konuda bir şikayetim yok. Çok iyi hissediyorum. Takıma da iyi bir olumlu bir katkı sağladığımı düşünüyorum. Hocamız da böyle düşünüyor. Sahada dediğim gibi kim oynarsa oynasın önemli olan takıma en güzel şekilde katkı verebilmek. Benim de mevkim fark etmiyor. Nerede oynarsam oynayayım, takıma en iyi şekilde katkı sağladığım sürece mutlu olurum. Forvet'te de rahat hissediyorum, iyi hissediyorum. Umarım bu turnuvada da en güzel şekilde takıma katkı sağlarım.
10: Uğur Bey.
11: Uğur Yapıcı, HT Spor. Heyecanımız gerçekten çok yüksek. Şimdiden de başarılar diliyorum.
7: Teşekkür
11: ederim. Orkun Kökçe'ye bir soru sormak istiyorum. Takımımız içinde çok önemli figürler var. Sen de özellikle kulüp takımlarındaki performansında çok öne çıkan bir oyuncusun Orkun. Milli takımdaki rolünü ve takım içindeki kendi değerini nasıl görüyorsun? Özellikle bu görüşünü merak ediyorum.
8: Evet, takım içindeki rolü yani diğer arkadaşlarım gibi herkes önemli bir takımda. Hocanın yani nasıl bir kadro veya nasıl bir 11'e çıkarsa çıksın herkes onun arkasında, tercihlerin arkasında.
7: Bu kadar.
8: Bu kadar. Sonrası neydi?
11: Özellikle hem sahada olduğun zaman hem de yedek kulübesinde olsan da takıma kattığın değer çok fazla. Takım içindeki rolünü senin bakış açısından merak ediyorum.
8: Yani dediğim gibi ben öyle bir ekstra bir bakış açısım yok. Yani ne katabileceğimi biliyorum takıma. Yani özelliklerimi biliyorum. Hoca da şans verdiği halde onu en iyi şekilde göstermek istiyorum yani takım için.
10: Murat Bey.
12: Murat Türker, Bein Sports. Dünya Kupası biletini aldığımız Kosova maçında aslında o bilete iki ayak dokundu. Biri sen, biri de Kerem. O golün hikayesi ve aranızda neler geçti? Bu golün Dünya Kupası'na gitmeyi sağlaması size neler hissettirdi? Orkun sen Harlem sokaklarından, Kerem sen de Erzincan'dan en baştan başladınız ve hayaliniz bir gün Dünya Kupası mıydı veya en büyük hayaliniz neydi? Bunu nasıl gerçekleştirmek isterdiniz?
7: Öncelikle gole gelelim. Ben bunu her zaman söylüyorum. Önemli olan tabii ki Dünya Kupası'na katılmaktı. Maçtan önce de bunu konuşuyorduk. Tabii ki herkes gol atmanın veya asist yapmanın, skora katkı sağlamanın hayaliyle maça çıkıyor. Çünkü biz hücum oyuncuları olarak skora katkı sağladığımız zaman hem mutlu oluyoruz hem de performansımız hem bizi hem de ülkemizi, taraftarımızı memnun ediyor, tatmin ediyor. Bu konuda tabii ki o an Orkun'a da söyledim hatta golden sonra. Sadece offside konusunda biraz tedirgindim ama onun haricinde topun dışarıya çıktığını düşünerek Yani öyle oluyordu zaten. Ondan dokundum. Orkun da zaten biliyorum dedi. Hani o konuda bir sıkıntı yok. Sadece offside mısın dedi. Ben de yani belki olabilirim diye o an konuştuk ama o topun dışarıya çıkıp doğru kavis aldığını görünce dokundum. Tabii ki Orkun'un asisti benim golümle ikimiz baş planda gözüküyoruz ama o gün sahada oynayan, sonradan oyuna katılan, bench'te oturan, tribünde oturan arkadaşlarımız, staff ekibimiz. Yani gerçekten ben bunu sürekli söylüyorum, herkes söylüyor. Ama tekrardan vurgulamakta bir fayda var. Biz harika bir takımız. Çünkü ben içeride herkesi gözlemlediğim zaman çok böyle müthiş arkadaşlıkların olduğu, herkesin birbiriyle çok iyi anlaştığı bir milli takım var burada. Sanki sürekli bir birlikteymişiz gibi. Hani 12 ayda da birlikteymişsincesine müthiş bir sinerji var. Ben 6 senedir falan milli takıma geliyorum. Bu son 2-3 senedir harika böyle bir arkadaşlığın olduğuna inanıyorum. Bu da böyle başarılara da tabii ki etki ediyor. Bu konuda tabii ki herkesin bir hayali vardır. Biz çocukken sokakta top oynarken milli takım formasıyla bir şeyler başarmanın hayalini kuruyorduk. Tabii ki Dünya Kupası ütopik bir hayaldi hepimiz için. Çünkü en son 2002'de gitmişiz. O bizim akıllarımızdan da silinmiş. Dünya Kupası, Dünya Kupası yok falan diye. Tabii ki şimdi bunların hayalini kurabilmek çok güzel. Burada olabilmek çok güzel. Ama dediğim gibi sadece Dünya Kupası'nda olmak da bizim ülke için yeterli değil. Yeterli olmamalı. İnşallah burada olduğumuz süre boyunca ülkemizi hem oyunumuzda hem de sahaya koyduğumuz karakterle çok iyi temsil ederiz.
8: Ben de evet aynı şekilde o maçta gol pozisyonunda yani tek merak ettiğim şey yani topu içeri girip ya girmeyeceğini değil daha çok offside olup olmadığını. Çünkü benim için de aynı şekilde yani kimin attığı hiçbir önemi yok. Biz yani 24 sene sonra Dünya Kupası'na katıldık. En önemlisi o ve en yani mutlu olduğumuz şey de olması lazım. Yani asla yani golün tartışması falan olmadı. Onu bir yani netleştirelim. Tek merak ettiğim şey offside olup olmadığın kelime offside olup olmadığıydı. Sonunda da olmadı işte. Dünya Kupası'na kadar. Ya tabii sevinçten çünkü evet çok önemli bir goldü. Çünkü tek bir hedefimiz vardı bu süreçte, o da Dünya Kupası'na katılmak. Onu o golle işte başardığımızı düşündük. Yani daha bir 20 dakika falan vardı ama o mutluluk güzeldi. Ve Dünya Kupası'na ilgili anlattığım gibi ben yani Hollanda'da doğup büyüdüm. Orada Hollanda milli takımı arada bir katılıyordu Dünya Kupası'na. Oradaki heyecanı gördüğümde ben de ister istemez yani inşallah Türk milli takımında da Dünya Kupası'na katılırız ve ben de o takımda olurum diye düşünüyorum, hayal ediyordum. Ve şimdi de buradayız ama Kerem'in dediği gibi tek katılmak önemli değil. Biz gerçekten bir şeyler de başarmak istiyoruz bu turnuvada. Onun için de çok sık çalışıyoruz, hazırlanıyoruz ve inşallah güzel yerlere gideceğiz ve güzel bir hikaye yazacağımıza eminim aslında.
13: Tarık Bey.
14: Tarık Akan, Libero TV. Öncelikle başarılar diliyorum. Yolun sonu kupa olsun inşallah. Sorum hem Kerem'e hem Orkun'a olacak. Arizona'da çöl ikliminde turnuvaya hazırlanıyorsunuz. Ve aslında maçlara giderken sadece şehir ve eyalet değiştirmekten ziyade sürekli farklı iklim değişikliklerine maruz kalacağız. Bunun hakkındaki düşünceleriniz neler? Fiziksel olarak bu konu özelinde özel bir çalışmanız var mı?
8: Özel bir çalışma aslında pek yok. Akşamüstü antrenmanlar yapıyoruz. Yani biraz daha serinleştiğinde. Ama doğru, çok sıcak bir hava var. Alışmadığımız bir durum. Ama yaklaşık 10 gündür buradayız. Yani alıştığımızı düşünüyorum ve yani futbolda var bunlar yani. Bahane olarak kullanmamız lazım. O yüzden iyi hazırlanıyoruz, alışmaya çalışıyoruz ve yani problem olmayacağını düşünüyorum.
7: Biz geçen sene Orkun'la da Kulüpler Dünya Kupası'na katıldığımızda Benfica ile, o zaman da aynı sıkıntılarla başa çıkmıştık. Tabii ki zor şartlar ama herkes için zor şartlar. O yüzden sadece bizim için zor şartlar diye ayrım yapamayız. Daha farklı bir iklimde, daha rahat, daha

0: Serin bir iklimde, daha serin bir havada futbol oynamak tabii ki herkes için daha güzel olurdu. Ama elimizdeki imkanlar bunlar. Burası biraz daha farklı, sıcak Miami'ye göre. Biz Miami'deydik. Ama ilk maçımız, daha doğrusu ilk gruptaki 3 maçımız da akşam saatlerinde oynanacağı için o yönden biraz daha şanslıyız. O yüzden idmanları da biraz akşama doğru yapıyoruz. Şimdilik elimizdeki imkanlar bunlar. Bundan yakınmamız bizi hiçbir yere götürmez. Mecbur şartlara alışmak zorundayız ki alıştık da bence. Orkun'un dediği gibi 10 gündür Amerika'dayız artık. Bazı şeyler oturdu. Bundan sonra da daha da güzel olur umarım. Hem hava şartları hem de bizler için her şey.
1: Fatih Bey.
2: TRT Spor, Fatih Doğan. Öncelikle başarılar diliyorum. İnşallah Kosova'da yazdığınız hikayelerin yenilerini eklersiniz.
0: İnşallah.
2: Hem sizler hem bizler doluruz. Benim merak ettiğim konu, Venezuela maçından sonra hoca bir açıklama yaptı. Dedi ki skor pozisyon olarak iyiydik ama oyunu orta sahada özellikle kompakt oyuna ihtiyacımız var. Biraz bloklar arasında mesafe var dedi. İkinci yarı bunu kapatmaya çalıştık dedi. Bunun özelinde son hazırlıklarla beraber Avustralya hazırlıklarına, çalışmalarına başladınız mı? Teknik analizlerine başladınız mı? İkiniz de futbolu düşünen, anlayan ve çok iyi uygulayan iki isimsiniz. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Venezuela maçından sonra hem hocamızla konuştuk hem de saha içinde konuştuktan sonra soyunma odasında biz kendi aramızda da konuştuk. Bazı şeyler hazırlık maçlarında istediğiniz gibi geçmeyebiliyor. Çünkü zaten hava şartları, pek alışık olmadığımız hava şartlarıydı o zamanlar. Şimdi biraz daha alıştık. Bir de hazırlık maçlarında ister istemez konsantrasyon kaybı da sürekli oyuncu değişikliğinden sonra olabiliyor. O maçta da zaman zaman sıkıntılar yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Ama bunlar tabii ki hazırlık maçları hepimiz için, herkes için hazırlık maçı olduğu için oradan çıkaracağımız dersler çok önemliydi. Biz de bunu çıkardığımızı düşünüyorum. Avustralya maçına da son 3 gündür toplantılarla birlikte hem taktiksel anlamda da başladık. Bayağı önceden başladık hatta. Bu da bence bizim ne kadar bu turnuvayı da ciddiye aldığımızı hem de rakibimizi de ciddiye aldığımızı gösteriyor. Dediğim gibi sadece buraya katılmak için gelmedik. Burada da başarılı olmak istiyoruz. Her türlü takım içindeki kaliteyi sahaya yansıtmak istiyoruz. Bunun için de çok yoğun bir çalışma sürecimiz, tempomuz var. Umarım karşılığını da en güzel şekilde alırız.
3: Evet, aynı şekilde maçta yani başladığım için bunu anlatabilirim. Doğru, hafif bir belki konsantre eksiği olabilir. Hazırlık maçında, yani hazırlık maçında olsun, grup maçlarında olmasın diyorum ben kendime. Çünkü evet, sıcak bir havaydı hazırlık maçı. Yeni Miami'ye gelmiştik birkaç gün, yani alışma sürecindeydik. Ama maçtan sonra zaten hocanın istediklerini daha da net vurguladı. Kerem'in dediği gibi günde belki 3 toplantı yapıyoruz. Yani bayağı yoğun bir tempoyla toplantılara devam ediyoruz. Yani hocanın istediği, takım olarak istediğimiz oyunu daha da net bir şekilde göstermek için elimizden geleni yapıyoruz. Ve inanıyorum ki ilk grup maçında daha iyi bir takım göstereceğiz, daha iyi bir oyun göstereceğimize inanıyorum. Şimdilik diyeceğim bu kadar.
4: I have a question in English. My name is Gio from Village Video, and I'm just curious, are you guys, with recently having Keenan Yıldız be injured last month, are you guys prepared? Do you think he's going to be an instrumental player for the squad this World Cup, or do you think he's not going to be as important because of his injuries?
5: Soru şuydu. Kenan Yıldız'ı sordu, durumunu sordu ve hazır olacak mı? Turnuvada önemli bir rol oynayacak mı?
3: Juventus fan? Türkçe mi?
5: Türkçe.
3: Yok. Kenan şu an hafif bir sakatlığı var sanırım ama tam net olarak bilmiyoruz ve ama Kenan ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu, yetenekli oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz, kaliteli olduğunu. Bu takımda herkese ihtiyacımız var. İnşallah Kenan da en yakın zaman içerisinde yanımızda görebiliriz. Çünkü bizim için önemli bir oyuncu. Diğer oyuncular gibi. Yani hazır olacağını düşünüyorum ama doktor, fizyoterapist değilim. Ne zaman olacağını da bilmiyorum. Ama hazır olacak büyük ihtimalle.
0: Sen çevirecek misin?
5: So, Kenan had an injury. We don't know for sure if he will be fit directly or not, but we know the type of quality that he have, and inshallah he will come back soon. And as you know, he's a very important player like all the other players that we have. For

0: kazandım. Transferde öncelikleri birazcık Hakan Saati'ye göre farklı. Zaten seçim dönemi boyunca söylediler. İki santrafor olup ki seçim günü yine yaptığımız röportajlarda Vedat Muriç transferini zaten resmi olarak bitirdiklerini de söylediler. Şu an Celasi'yle ilgileniyorlar. Onun dışında Sayın Alex Kocaman, daha doğrusu Sayın Aziz Yıldırım'la ekibinin şöyle bir planı var. Milli takımda biliyorsunuz şu anda hem Nelson Semedon'da Mert Mündür milli takımlarına forma giyiyorlar. Hı hı. Fenerbahçe'nin 24 Temmuz'da bir resmi bir maçı var. Avrupa maçı. Oraya bir sağ bek yetiştirme, bir de stoper alma düşünceleri var. Yani ben kısa vadede iki santrafor'un yanına bir tane stoper olursa da bir tane sağ bek hamlesi bekliyorum.
1: Brahim Diaz için neler söyleyeceksin Süha Gür? Çok soru geliyor.
0: Evet, yani Brahim Diaz sevgili Doruk Tecimer kardeşimizin, arkadaşımızın haberi. Ona kendisi çok saygı görürken çok selamlar. Kendisiyle de konuştum. Yani Brahim Diaz Real Madrid'i şu an için elden çıkarmayı düşündüğü oyunculardan bir tanesi. Ancak Fenerbahçe'de kabul edelim ki bir yabancı kontenjanı problemi de var. Bu transferle ilgili ben Aziz Yıldırım ve ekibinin bir düşüncelerim olduğunu biliyorum. Ancak bu düşünce şu an öncelikler arasında değil. Yani dinleyenlerimizden rica ediyorum bu kısmı ben lütfen anlatırken birazcık daha dikkat edelim. Şöyle dikkat edelim. Oyuncuyla ilgilenilmiyor demiyorum. Oyuncu şu an daha doğrusu mevki, o pozisyon şu anda öncelik değil. Fenerbahçe'nin önünde burada önemli oyuncular var. Ciddi yatırımlar yapılmış. Hı hı. Ve bir de kontenjan var. Yani 10+4. Hani artı 4'ü Fenerbahçe'nin zaten şu an için belli. Sonuçta Brahim Diaz artı 4'e girmediği için o ilk 10 oyuncu arasına sokmanız lazım. 10 oyuncu arasında da Fenerbahçe'nin şu anda çok ciddi kontratlı oyuncuları var. Bu oyunculardan çıkılmadan bir de Çağdaş Tak, iki santrafor alacaksınız, bir stoper alacaksınız, 3 ediyor zaten. Hı hı. Bununla beraber değerlendirmek lazım. Bu oyunculardan sonra ayrılan isimlere göre dediğim gibi ekstradan bu mevkilere yönelilecek Brahim Diaz da geniş transfer listesinde olan isimlerden bir tanesi. Ama ne şartlarıyla ilgili ne de resmi bir görüşme şu an için yapılmadı. Sadece planlama içerisinde var.
1: Evet, transferler sezon başına yetişecek mi peki Süha Gür, bu saydığın isimler?
0: Yani açık söyleyeyim, bu sonuçta burada beyan esastır, siz de biliyorsunuz. Sayın Aziz Yıldırım katıldığı tüm programlarda, hatta yöneticileri de dahil, işte Sayın Barış Göktürk, Sayın Mahmut Uslu, bu isimler biz transferleri 21 Temmuz'dan önce bitireceğiz dediklerine göre biz bunu zaten esas almak zorundayız. Evet, Sayın Aziz Yıldırım'ın geçmişte Fenerbahçe'nin zorlu zamanlarında, özellikle 2011'den sonrayı kastediyorum, lütfen yanlış anlaşılmasın. Hı hı. 2011'den önce birazcık daha bu konuda iyiydi yönetim, Sayın Aziz Yıldırım ve yönetimleri. Ancak 2011'den sonra ben Ahmet Anköse'yle eleme maçına çıkıldığı gibi unutmam mesela. Hiçbir taraftar, benim yaş grubumdaki hiçbir taraftar da unutmaz. Böyle eksikler Fenerbahçe yaşadı mı? Yaşadı, siz de biliyorsunuz. Ne zaman ki Fenerbahçe önemli bir elemeden elenirdi, ondan sonra transferler gelirdi. Yani biz bunları gördük ama Sayın Aziz Yıldırım bu sefer işi çok sıkı tutuyor. Çünkü dediğim gibi yani onun da son senesi. Artık bir efsane bir başkanın o efsaneliğinin sorgulanacağı bir dönem bu dönem. Başarısızlık halinde. O sebeple Sayın Aziz Yıldırım ve ekibinin işi sıkı tuttuğunu, özellikle bahsettiğim 3 pozisyon için, daha doğrusu 3 oyuncu, 2 mevki için bir an önce harekete geçtiğini, dediğim gibi Vedat Muriç zaten bitti, 3-4 gün içerisinde açıklanmasını da bekliyorum, onu da söyleyeyim. Hı hı. Yine Cirasi ile ilgili ciddi bir girişim var, onda da sona gelindiğini duyduk. Onun dışında stopere Nihat Ake ve Kim Mince ile görüşmeler sürüyor. Tabii ki Kim Mince çok daha maliyetli bir oyuncu, yine bu isimlerden bir tanesinin transfer edileceğini düşünüyorum yakın zamanda. Ya daha doğrusu ilk resmi maçtan önce diyeyim. Yani 21'ine kadar bunun için vakit var. Hı hı. Hani oyuncunun alışma süreci, beraber antrenman bir hafta doğruya koysak, örnek veriyorum, 13'ü 14'ü gibi en azından 3 transferin gerçekleşeceğini düşünüyorum.
1: Peki şimdi...
0: Çünkü Çağdan Çıtak şunu da ekleyeyim, çok özür dileyerek. Fenerbahçe'nin bir eleme maçına çıkacağını düşünelim. Fenerbahçe'nin kadrosunu hayal edelim. Fenerbahçe zaten şu anda hani 5-6 transferi falan gerektirecek bir durumu yok. Fenerbahçe'nin orta sahası belli, savunması belli, bir stoper dışında düşünelim. Kenarları belli. Yani yanlış anlaşılmasın, burada kalite, hani ilim değilsin var. Tabii ki kalite her zaman arttırılabilir. Konumuz bu değil. Fenerbahçe şu anda

0: Sonuçta Harf'la oynayacaksınız ya da diğer Polonya takımı, şu an adını unuttum, özür diliyorum. İki takımdan biriyle oynayacaksınız. Bunlar zaten sizin seviyenizin top top altında takımlar. Hani bu hani bu ekipleri ele edilmek için Brahim Diaz'a ihtiyacınız
1: yok. Kalibresi belli zaten.
0: Yani elbette, yani bu elemelerden sonra size hala vakit var. O zaman gidecek oyunculara göre diğer transferler de gerçekleştirilecek. Şu an için öncelik dediğim gibi o maça kadar, yani o maçın hazırlık sürecine kadar santraforları ve stoperi yetiştirmek.
1: Evet. Peki son olarak Süha Gür, şunu da sorabilir miyim sana? Samandıra nasıl şekillenecek? Yani eski futbolcularda Sayın Aziz Yıldırım'ın söylediği gibi İmparatorumuz Oğuz Çetin başkanlığında olacak demişti. Başında olacak demişti. Diğer futbolcular kesinleşti mi? Eski futbolcular için soruyorum.
0: Evet, ya kesinleşmekten ziyade şöyle, mesela Selçuk Şahin ve Volkan Demirel'in ismi net olarak geçiyor. Selçuk Şahin tarafından bilgi de aldık, doğruluğunu da aldık, onaylattık yani. Selçuk Şahin ve Volkan Demirel, Volkan Demirel'in ekipte olmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra Mehmet Aurelio ve Dörkay isimlerinden bir tanesinde eklenme ihtimali var ekibe. Bunlar dışında Samandıra kısmı önemli çünkü Sayın Aziz Yıldırım'ın da seçim döneminde Sayın Hakan Safi'nin de, yani olsaydı o da benzer bir durum düşünüyordu. Çünkü bütün başkan adayları da camia da aslında Samandıra'daki eksikliğin farkında, onu demek istiyorum. Sayın Aziz Yıldırım Samandıra'yı çok iyi bilen, orada daha önce başarı sağlamış Sayın Hasan Çetinkaya'yı görevlendirdi. Kendisi resmi olarak Fenerbahçe'de profesyonel olarak başlayacak. Yine yanında Batuhay Soydaş da olacak. Samandıra kısmını Fenerbahçe bu ikisinin üzerinden yürütecek. Ama dediğim gibi özellikle teknik ekibe de önemli isimlerin dahil edilmesi ve ekip çalışması şeklinde Samandıra'nın kontrolünün sağlanması düşünülüyor. Planlanan bu. Bu isimler de dediğim gibi Sayın Halit Kocaman yarın açıklandıktan sonra önümüzdeki hafta içinde tamamı belli olacak.
1: Evet. Sen tabii Fenerbahçe'yi en yakından takip eden isimlerden bir tanesin. Ayrılacak oyuncular belli mi? Ya da bununla ilgili bir öngörün var mı Süha?
0: Evet. Şöyle söyleyebilirim. Yani şimdi kiralıklara hiç girmeden, istersen oralara birazdan söylerim ama öncelikle Fenerbahçe'nin ana rotasyonunda, yani ilk 11'inde özellikle oynayan isimlerden Ceydin Osturvalli'nin ayrılma durumu var. Bir kere onu belirteyim. Tam Fred belki ilk 11 oyuncu değil ama Fred'i yine takımdan ayrılma ihtimali çok yüksek. Ayşe Brown çok konuşuluyor. Muhakkak duymuşumdur. Onaylatamadım ama bu bir yorumumdur. Bu birinci değil. Ayşe Brown konusunda ben Sayın Aziz Yıldırım'ın da Sayın Aykut Kocaman'ın da böyle bir karar vereceğini düşünmüyorum. Çünkü oyuncu artı 4 kuralına uyuyor. Yani artı 4'e uyan bir oyuncuyu göndermek, böyle kaliteli bir oyuncuyu, şu konjonktürde doğru değil. Ben o sebeple teknik ekiple böyle bir karar vereceğini düşünmüyorum. Onun dışında sizin de bildiğiniz gibi Omar Faye gibi, Cengiz Günder gibi, işte Diego Carlos gibi, İrfan Can Evribayat gibi, Sofyan Amrabat yine, İrfan Can Kahveci, biliyorsun bunlar kiralıktan dönüyor. Bekao var, Ljubovic var, Nimovic var, yani say gitmiyor. Biliyorsun 38 oyuncu var çünkü. Şimdi burada önemli olan yabancı var. Nimovic, Ljubovic, işte Bekao, Amrabat, Carlos. Bu oyuncular, yani Omar Faye'yi de sayalım, 6 tane yabancı oyuncudan bahsediyoruz. Bu oyuncuların her biriyle yolların ayrılmasını bekliyoruz. Bir kere onu öncelikle söyleyeyim. Yine Cenk Gücünder gibi, İzbancı Neyli Beyat gibi denenmiş ama taraftarın yeteri kadar memnun kalmadığı, arasının açıldığı isimlerle de yollar ayrılacak. Bir tek kiralık oyunculardan ben İzban Can Kahveci'nin takımda kalacağını, rotasyona dahil olacağını düşünüyorum. Onun dışında dediğim gibi ilk 11'deki isimler zaten belli. Yani Osturvalli'nin orada gitme ihtimali var. Yoksa Fenerbahçe ne Kante'yle, ne Cenduzi'yle, ne Asensio'yla, ne Talişka'yla şu an için yollarını ayırabilecek durumda değil. Ama şunu da ekleyeyim. Örnek göre yine artı 4 turalı ama Nene gitmeye karar verir ya da çok iyi bir teklif gelir. O zaman diyorum Brahim Diaz o zaman devreye girer. Evet. O zaman oraya bir oyuncu takviye etmek istemem. Çünkü elinizde Oğuz Aydın var, yine Kerem Aktürkoğlu var. Bunlar önemli kanat oyuncuları. Yani beğenip beğenilmemesinden ayrı olarak kontratı olan şu anda sözleşmeli futbolcularımız. Ben o sebeple Fenerbahçe'nin geçen sezon ilk 11'de oynayan oyuncularından kolay kolay bir ayrılık beklemiyorum. Buraya bir şerh düşeyim abi. Sana söylemiş olayım. Semedo'da bu oyunculardan bir tanesi. Semedo'nun sebebi de maliyet. Yani Semedo 4,5 milyon euro para kazanıyor. Yani bu hakikaten akıl almaz bir para. Belki son yıllarda ülkemizde, ülke futbolunda hani 4,5 milyon eurolar, 5 milyon eurolar böyle az gözüküyor. Biliyorsunuz çok ciddi kontratlar var. 10, 12, 15 bunları konuştuğumuz yerde ya 5 milyon çok mu fazla diyebilirsiniz. Ama demeyin. Çünkü hem yeteri kadar performans alamadığımız, hem belli bir yaşa gelmiş bu kadar. Bir de mevki olarak sağ bek, yani yanlış anlaşılmasın. Şimdi takımın bir omurgası vardır. Bir de işte o kollar vardır. Yani kollara bu kadar para verdiğiniz bir yerde omurgayı oyuncu getirmek isterseniz ondan 15'ten başlıyor bu sefer. Doğal olarak sürekli biz de mimikleri konuşuyoruz. O sebeple Semedo'ya da bir şart düşelim. Semedo'nun burada ayrılma ihtimali olan futbolculardan bir tanesi. Normalde yerlilerden İsmail'le konuşuluyor ayrılmak ihtimali. Hı hı. Çünkü İsmail'e de Fransa'dan ve İtalya'dan teklifler olduğunu biliyoruz. Resmi değil bu teklifler bu arada. Menajerler aracılığıyla gelen teklifler. Ancak İsmail Üçsek dediğim gibi şimdi yerli futbolcu. Fenerbahçe'nin de yerli rotasyonunda ciddi bir problemi var. Rakibiyle kıyaslayalım. Onu söyleyeyim. Yani rakibiyle kıyaslayarak bakalım bu duruma. İsmail Üçsek de kolay kolay elden çıkartmak isteyeceği Aykut Kocaman'ın bir isim değil. Yani sözün özü Fenerbahçe'nin geçen sene ilk 11'de oynayan oyuncularından öncelikle Jaden Osterwald'de benim için öncelik duyduğum bilgiler bu yönde. Ayrılma ihtimali olan oyuncu. Rotasyon oyuncularından da Freddy, yine Gosaba'yı sayabiliriz. Bu isimler ayrılma ihtimali olan isimler.
1: Evet.
0: Semedo'yu da oraya ekleyelim ama yanlış anlaşılmasın. Şu an için biz Semedo'yu göndereceğiz diye bir düşünce yok. Teklif gelirse maliyetinden dolayı gitme ihtimali var. Bunu söyleyeyim.
1: Peki, Anadolu Ajansı'ndan Süha Gür, çok önemli bilgiler verdin bize. Yayınımıza da ilk kez katıldın. Radyo Gol'e bağlandığın için de sana ayrıca teşekkür etmek istiyorum Süha Gür.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Hoşçakal. Evet, Türkiye'nin radyosu, Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında tabii çok mesaj birikti. Almanya'dan çok mesajlar gelmiş. Mehmet Çolayır diyor ki selamlar, saygılar. Ben bir Galatasaraylıyım ama özgüveni, geleceğin başkanı olmak istemesi Yaz Yıldırım'ın gözlerinden öperim demiş bir Galatasaraylı olarak diye bir mesajı var. Çok mesaj var tabii. Nereden başlayacağımı ben de bilemiyorum. Çağatay Hoca Instagram adresinden Gökhan Tüfekçi bizleri dinliyormuş. Ona da selam olsun. Her zaman dinliyor zaten. Yalnız bırakmıyor. Yine çok çok mesaj var. Ama kısa bir araya gitmemiz lazım. Bu arada çok önemli isimler var. Çağatay abi, Bülent Uslu'yu alacak mısın? Bülent'i arayacağım. Alma ihtimalim yüksek çünkü Bülent hiçbir zaman bizi kırmıyor. Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaraylı taraftarlar, Trabzonsporlu taraftarlar hiç merak etmesinler. Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında 2 saat boyunca biliyorsunuz 4 büyük takımında konuşuyoruz. Milli takımında konuşacağız ama şimdilik sizlerden kısa bir ara rica ediyoruz. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programındasınız. Tabii bugün çok çok önemli bir Dünya Kupası, 24 sene üzerine katıldığımız bir Dünya Kupası var. Onunla ilgili de konuşmak istiyorum ama bu arada sizlerden 0212 273 10 ya da 0540 273 10 10'a favori takımınız kimse Dünya Kupası ile ilgili bizlere gönderebilirsiniz. Buradan yayından da okuyabilirim. Sizce bu Dünya Kupası'nın, yani 3 ülkenin ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nın sizce kazananı kim olur? 0212 273 10 10 ya da 0540 273 10 10'a yollayabilirsiniz. Bu akşam Meksika Güney Afrika maçıyla start alacak. Geri sayım yapmıştık ve tarihte ilk kez yeni formatla 48 takımla düzenlenecek bir 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı var. Söylediğim gibi Türkiye saatiyle 22'de Meksiko City stadında ev sahibi ülkelerden Meksika'nın Güney Afrika Cumhuriyeti ile oynayacağı A grubu maçıyla start alacak. Güney Afrika Meksika City stadında bugün start alıyor. Evet, bu arada çok mesaj geliyor. Meksika Güney Afrika maçıyla start alacak ve yanlış olmasın, şöyle de bakayım. 05'te de Aynı grupta Güney Kore Çekya karşılaşması var. Mücadeleler TRT1'den naklen yayınlanacak. Söylediğim gibi 3 ülkede, yani Meksika'da, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyici organizasyon 19 Temmuz'da da New York'ta oynanacak, finalle sona erecek. Çok mesaj var. Nasıl yetişeceğiz bilmiyorum. Turnuvada 16 farklı statta 4 farklı saat diliminde toplam 104 maç oynanacak. Karşılaşmaların 78'ine Amerika ev sahipliği yapıyor. Tabii en çok merak edilen kaç takım kalacak Çağatay Hocam diye çok sorular da vardı dün de gelen. Gruplarda ilk 2 takımla en iyi 8 grup üçüncüsü üst tura çıkacak. Bu bilginin altını çizelim. Gruplarda ilk 2 takımla en iyi 8 grup üçüncüsü üst tura çıkacak. Hatta adını söyleyemediğimiz Curaçao diye bir ülke var. Yeşil Burun Adaları var, Ürdün var, Özbekistan var. Bu ülkelerde tarihlerinde ilk kez bu kupada mücadele edecekler. Tabii bunun bir de maddi kazancı var. Yani belki çok konuşulmuyor, edilmiyor ama her ülkeye katılım olarak 1,5 milyon dolar veriliyor. En başta yani her ülkeye katılım olarak 1,5 milyon dolar para dağıtılıyor. Grup elemelerinde yer alan ülkeler 9 milyon dolar daha alıyor. 48 ülkenin tamamı gruptan çıksın ya da çıkmasın 10,5 milyon dolar garanti ücret alıyorlar. Buranın da altını çiziyorum. İster gruptan çıksın, ister gruptan çıkmasın 10,5 milyon dolar garanti para alıyorlar. Finali kazanan ülke ise kupanın yanı sıra 50 milyon dolar da ödül alıyorlar. Düşünün yani paraları ne kadar önemli bir dünya kupası olduğunu. Tabii çok da garip istatistikler var. Onları da sizlerle paylaşacağım. Ama onun öncesinde sizlerin istekleri doğrultusunda da dedi. Bülent yayındayım. Acaba müsait misin?
2: Bir saniye kulaklığıma takayım.
1: Tamam peki. Evet, sizlerden de gelen istekler vardı. Sevgili Bülent Uslu, Eagle Media kurucu başkanı, TGRT'den hatırlıyorsunuz, TGRT Haber spor yorumcusu, gazeteci dostumuz ve Beşiktaşlar'da merak ediyorlar. Acaba
0: evet.
1: Italiano Türkiye'de ne yapacak? İtalyan futbolu oynatacak mı Beşiktaş'a diye. Bülent Uslu neler söylemek istersin?
0: Şimdi herkese selamlar, iyi günler diliyorum. Sana da iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler,
0: dostum.
1: Sağ olasın.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Italiano Beşiktaş'ın son yıllarda getirmiş olduğu en önemli teknik direktörlerden bir tanesi. Ha, faydalı olacak mı? Beşiktaş'a katkı sağlayacak mı? Bunu hep birlikte göreceğiz. Artı faydalı olması için de bir takım etkenlerin gerçekleşmesi gerekiyor. Bunları birazdan konuşacağız. Hı hı. Şimdi neden en önemli teknik direktörlerden bir tanesi diyorum? 2015-2016 yılında biliyorsunuz bir Şenol Güneş birlikteliğimiz oldu. Şenol Güneş nereden gelmişti o dönemde hatırlayın? Bursaspor'dan. Bursaspor'da çok önemli bir sezon geçirmişti. Bazı oyuncuların performansını artırmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray'la da Türkiye Kupası finali oynamıştı. Gayet başarılı da bir oyun oynatmıştı Bursaspor'a. Beşiktaş'ta da 2 senelik bir iş birlikteliği vardı. Orada atılan temellerle birlikte, çünkü şampiyonluğu zorluyordu Beşiktaş Güneş'le beraber ama sonunu getiremiyordu. Şenol Güneş birlikteliği geldi. Yani Şenol Güneş tercihi o dönem için çok çok doğru bir tercihti. İkinci doğru tercihi Sergen Yalçın tercihiydi. Alanya Spor'da çıkışa geçmiş bir Sergen Yalçın'ı dönemin başkanı Fikret Orman tercih etmedi. Şenol Güneş'ten sonra Abdullah Avcı'yı tercih etmişti. Hatırlayın yani kimyamız uyuşmayan bir teknik adam, yanlış bir tercihti. Ama Ahmet Turçevi geldikten sonra Avcı'yı gönderdi, Sergen Yalçın'ı getirdi. Takım ayağa kalktı ve bir sonraki sezonun yarısına gelmişti. Güzel bir yarım sezon tamamladıktan sonra ertesi sezonda zaten 2020-21 şampiyonluğu gelmişti. Bu da doğru bir tercihti. Şimdi sonraki süreçte, son 5 yılda Beşiktaş'ın başarısızlıklarında teknik direktör tercihleri de damga vurdu. Hem başarısız yönetim artı başarısız transferler ama buna bir de yanlış ve kötü teknik adam tercihleri de eklenir. Kimler geldi Sergen Yalçın'dan sonra? İşte boşta olan, yani son 10 yıl kulüp çalışmamış Santos geldi. 2 yıl kulüp çalışmamış Giovanni geldi. 3 yıl kulüp çalışmamış Solskjaer geldi. Milli takımda düşüşe geçmiş Şenol Güneş geldi. Yine boşta Sergen Yalçın geldi. Bakın az önce Şenol Güneş'in gelmesi doğruydu dedim. Ama ne zaman için? Bursa Spor'la çıkışa geçmiş bir Şenol Güneş'ti. İkinci gelişinde milli takımda düşüşe geçmiş bir Şenol Güneş'ten bahsediyoruz. Trabzonspor'da hiçbir şey yapamamış bir Şenol Güneş'ten bahsediyoruz. Sergen Yalçın da herkese öyleydi. Yani Beşiktaş boşta son yıllarda çalışmayan veya düşüşte veya Beşiktaş'tan sonra da düşüşü devam eden bütün tercihler yaptı. Ama İtalya'da öyle değil. Seride yani işin çamurundan gelirsin ya temelinden. İşte Italiano, Vincenzo Italiano böyle bir teknik direktör. Seri D'den başlayarak Seri C, Seri B, Seri A.
1: Yani işin mutfağından geliyor Bülent Uslu.
0: Mutfağından geldi, bravo. Bologna 2021-22 Vlahovic Italiano ile ağırlıyor. 85 milyon euroya Juventus'a transfer oluyor. Yani oyuncu parlatması, oyuncu yetiştirmesi var. Teknik ekibi, teknik heyeti, yanındaki yardımcıları. Aşağı yukarı 10 yıldır birlikte çalıştı. Özellikle Sağatulu, yedi işçi ayrı gitmeyen yardımcısı. Beraber çalışıyorlar.
1: Bu arada Bülent, Blauvić ile ilgili çok yorum istiyorlar senden.
0: Ona Manchester United'a gidiyor maalesef. Maalesef burada bir yönetim başarısızlığı daha söz konusu. Tabii ki zor, tabii ki büyük takımlar bu oyuncunun peşinde ama bonservisi cebinde olan 26 yaşındaki kariyerinde düşüşe geçmiş ama kariyerinin zirvesine İtalyano ile çıkmış, İtalyano teknik adam bizim elimizde olmasına rağmen bu oyuncuyu biz getiremiyoruz. Ha şimdi ya kardeşim büyük takımlar da istiyor Vlahovic'i, işte bak Manchester United'la anlaşmış falan. Tamam da abicim burası Beşiktaş. Mario Gomez de dünya starıyken Beşiktaş'a geldi. Quaresma da dünya starıyken Beşiktaş'a geldi. Guti de dünya starıyken Beşiktaş'a geldi. Bunun gibi bir sürü oyuncu sayarım size. Ve en önemlilerinden bir tanesi. Pepe. Paris Saint Germain yerine Beşiktaş'ı tercih etti. Beşiktaş'tan sonra 7-8 sene daha aktif üstüne futbol oynamaya devam etti. Pepe, Paris Saint Germain yerine bir daha söylüyorum. Anlayamayanlar için söylüyorum. Beşiktaş'ı tercih etti. Neden Vlahovic şu an bugün Beşiktaş'ın imkansız bir transfer oluyor? Bonservis. Sonuçta biz buna 50 milyon euro bonservis bedeli ödemeyeceğiz. Değil mi? Yani Beşiktaş'ın vizyonunu inanılmaz derecede küçülten Sayın Başkan Kaya Çilingiroğlu'nu arayıp 200 milyon euroluk bütçemiz hazır diyor. Sevgili Çağatay, ben de diyorum ki 500 milyon, ben başkan olayım 500 milyon euro bütçemiz hazır. Nereden geçiriyorsun bu bütçeyi? Bankadan faizli para çekeceğim. Öyle mi? Böyle mi bütçe hazırlanıyor? Sen eğer ki bir televizyondaki yorumcuya, TRT'deki yorumcuya arayıp da 200 milyon euroluk bütçemiz hazır diyorsan demek ki bir kaynak oluşturmuşsun, değil mi? Her gün Dikili Taş'ın reklamı yaptırılıyor. Dikili Taş'tan şu kadar para gelinecek diyeceksin. Tüpraş'ın gelirlerini kırdıracaksınız. Nike'den gelen gelirleri kırdıracaksınız. Efendime söyleyeyim. Fernandes'ten gelen parayı peşin kullanacaksınız. Peşin alacaksınız. Sonra diyeceksiniz ki 200 milyon euroluk bütçemiz hazır diyeceksiniz. Nereden geliyor? İşte bankadan çıkıyor. Yok ya. Hem borcumuz artacak. Hem ortada bütçe oluşturamayacaksınız. Hem Beşiktaş'ın faiz batağına daha fazla sürükleyeceksiniz. Şimdi bu ay sonu divan kurulu toplantısını göreceğiz bakalım. Beşiktaş'ın borcu nerelere gelmiş veya nerelere inmiş. Hep birlikte göreceğiz.
1: Bülent Uslu, yani burada bir araya girebilir miyim? Radyo Gol dinleyenlerinden de çok soru geliyor sana. Onları da kırmamak adına.
0: Tabii. Öncelik onların.
1: Ramazan
0: Öncelik
1: Bey diyor onların. Ki Çağatay evet. Hocam, Bülent abiye sorar mısınız? Örnek konuşuyorum, 100 milyon euro transfer bütçem var diyelim. Bunun 50-60'ını evet. Bir ya da iki kaliteli oyuncuya mı harcar? Yani misal diyelim Osimhen, Orkun ve benzeri mi, yoksa 6-7 tane daha düşük profilli birileri mi alır? Misal Çerni, Muçi demiş. Bence Beşiktaş biraz profil yükseltmeli. 2-3 tane üst seviye koyup mümkünse kanat ve forvete, ondan sonra kalan bütçeyi de ekibin umulan yetenekleriyle kaliteli şekilde kadroyu geliştirip tamamlamaya mı kullanmalı diye sormuş. Ne demek yani, cevap şimdi, olarak neler söylemek istersin sevgili Bülent Uslu?
0: Değerli dostum, şimdi empati yaparak

0: biz Serdar Adalı yerinde olsak mı ne yaparız? Yoksa şu an Serdar Adalı ne yaparım mı konuşacağız? Önce onu bir masaya yatırmamız lazım. Şimdi şu an mevcut bir başkanımız var. Mevcut bir başkan ne yapar bir bakalım. Çok enteresan bir bilgi vereceğim size şimdi. Çok enteresan. Mesela bu bilgiye sahip olmayan, bizi dinleyenler şu anda şaşıracak.
1: Ben de çok merak ediyorum vallahi.
0: Sayın Serdar Adalı Beşiktaş'a başkan olduğundan bu yana bonservissiz tek bir oyuncu almamış. Düşünebiliyor musun?
1: Bunu bir kere daha tekrar edebilir misin Bülent Uslu?
0: Sayın Serdar Adalı Beşiktaş'a başkan olduğu günden bugüne kadar yaklaşık 1,5 sene geçti biliyorsunuz. 3 transfer dönemi tamamlandı. Hatta 4. transfer döneminden artık girdik. Bir tane bile bonservissiz oyuncu almamış. Şimdi arkadaşlar, bu zihniyetle menajerlik ücretleri %460 biliyorsunuz. Bonservis ödediğiniz zaman çift komisyon işler. Hem bonservisten hem maaştan çift komisyonu. Menajerlik ücretleri %400 arttı bir ortamdan bahsediyoruz. Şimdi bu zihniyette siz devam ederseniz, az önceki Ramazan kardeşimiz değil mi? Ramazan kardeşimizin sormuş olduğu soru 100 milyon euro da yetmez, 200 milyon euro da yetmez. Çünkü siz şeye çıkıyorsunuz, pazara çıkıyorsunuz, pazarda ne bulursam onu alayım mantığıyla ilerliyorsunuz. Ben diyorum ki bugüne kadar Beşiktaş şu anda bu transfer döneminde 0 transfer yaptı. Diyorlar ki ya bir dakika ya, daha tahta bile açılmadı. Aa öyle mi? Peki Trabzonspor tahta açılmadıysa 6 transferi nasıl açıkladı arkadaşlar? Aklımızla oynamayın. Transfer sadece transfer sezonunda yapılmaz. Transfer 365 gün sürer. Bonservisi elinde olacak olan, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncuları radarınıza alırsınız. Sisteminize uyuyor mu? Aidiyet duygusu, birçok kriteri gözden geçirirsiniz. Sezon sonunda serbest kalacağı için teklifinizi yaparsınız ve işini bitirirsiniz. Örnek Ersin, bak bonservisi bitti. Öyle veya böyle beğenirsin beğenmezsin. Ne yaptı? Milli takım havuzuna attı kendisini. Ama şu anda serbest. 25-26 yaşında milli takım havuzundan bir serbest bıraktı ve işte serbest bıraktı. Evet. Yani Ersin gibi dünyada deyip bitecek olan, ya o takıma uymayabilir, düşüşlü olabilir, daha yüksek ücretle bonservisini cebine koyduğu zaman imza parası peşinde olabilir. Olabilir. Peki bunun altını nasıl dolduracağız? Örnek sevgili Çağatay, Galatasaray Sane'ye bonservis ücreti mi ödedi? Buyur. Lütfen cevap verin. Bonservis de mi aldı Sane'yi? Bayern Münih gibi bir takımda serbest kaldı değil mi? Altı, imza parası vermiştir. Şu bonservis verse belki 50 verse yetmeyecek. İlkay bonservis bedeli mi ödedi? Semedov Fenerbahçe rakiplerimize gidelim. Trabzonspor. Şimdi daha yeni Ukraynalı oyuncu aldı değil mi?
1: Evet.
0: Bonservis mi ödedi? Ya yaşlı falan bunlar tartışılır. Neden hiç bonservisi cebinde olan oyuncu alamadık? Şimdi sen bu zihniyetle
1: erken davranmak mı gerekiyordu bunun için?
0: Yahu 365 gün sürer bu transfer olayı. Sen şimdi çıktık pazara, ne olacak? 20 ona vereceksin, 30 ona vereceksin. %70, %70.
1: Evet.
0: Sen yani şimdi orada öyle bir transfer planlaması yapacaksın ki, kadro mühendisi yapacaksın ki, ya yeri gelecek sen oraya sol beke mesela bonservis ücreti ödemeden 29-30 yaşındaki bonservis cebinde olan bir oyuncu çözeceksin. Oraya aktaracağım bonservis ücretini mesela sol açıktaki oyuncuda kullanacaksın. Örnek veriyorum.
1: Evet. Ufuk Bey diyor ki evet. Çağatay Hocam diyor, Bülent Bey'i kızdıracak, ne yaptınız bağırtıyorsunuz onu diyor.
0: Vallahi ne yapayım sıfır transfer değil, sen bir şey yapmadın da Beşiktaş yapıyor bize. İyi bir hoca gelmiş, gerçekten çok iyi bir hoca gelmiş. Bu hocaya malzeme vermemiz gerekiyor ama ortada sıfır transferle ilerleyen bir Beşiktaş var. 1 Temmuz'da zaten hocanın güzelliğini konuşurken maalesef buralara giriyoruz. Hoca daha imza için İstanbul'a adımını attığında o bir numaralı yardımcısını Slovakya'ya gönderdi. Ne var Slovakya'da? Slovakya kampını kontrol ettirmeye gönderdi. Kamp için uygun mu diye. Yani iş aşırı, iş folik, 7-24'ünü futbolla kafayı, yani tırnak çizgisi ruh hastası, iş böyle kafayı kırmış futbolla bir adam bulmuşuz. Tamam, seneler sonra işine aşık bir adam bulmuşuz. Ya bu adamın sistemini uygulayabilmesi için test yapacak, inanılmaz stresli. Ama bu sistemi uygulayan kaleci önemli bir faktör. Sabit önemli bir faktör. Sol bek, sol açık, sağ açık, sağ açı mesela içeriye kat etmesini istiyor. Sol açı çizgiye geçmesini istiyor. Yani bunları yapabilmen için bu profildeki oyuncuları alman lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani ama sen bekleyip finalde TikTokçu Ricardo, efendim mesela Jurassic gibi, Arroyo gibi işte Kayseri Spor'un kaptanını aldık diye şov yapıyorsunuz ya, bunun gibi sabit falan alacaksanız bu adam bu sistemi nasıl oynatacak sevgili Çağatay? Nasıl rakibi bu an bir pres uygulayacak? Biz buradan rahatsızlık duyuyoruz transferler konusunda. Endişeliyiz.
1: Ömer evet. Bey diyor ki Çağatay Hocam rica etsem Bülent Uslu'ya sorabilir misiniz? Başkan adaylığı için hazırlık yapan bir isim var mı diyor.
0: Yani burası Beşiktaş. Ben onu çok bilmiyorum. Yani kimler olabilir? Yani çok da işte Hüseyin Yücel var. Emre Kocadağ var. Hı hı. Hani yaşlarından dolayı ileride başkan olma potansiyeli olan kişilerdi. Anlamında. Ama Hüseyin Yücel biraz daha ön plana çıkıyor gibi. İşte kulağımda bir takım şeyler geliyor. Hazırlıklar yapılıyor. Ama şu anda bunları konuşmak için çok gereksiz bir zaman dilimi. Şu an Beşiktaş'ın bir başkanı var. Beşiktaş'ın bir yönetim kurulu var. Beşiktaş'ın önünde bekleyen ciddi bir transfer sezonu var. Beşiktaş'ın kadrosu erozyona uğramış, inanılmaz derecede yetersiz olan bir kadrosu var. İyi bir teknik adam almışsın. Şu anda Beşiktaş'ın ihtiyacı olan tek şey bunları konuşmaktan diye transferlerin çıkması gerekiyor Beşiktaş'ın. Transferlerin başarılı olması gerekiyor. Maliyet fayda açısından bunları masaya yatırarak. Ama şimdi biz diyoruz ki abicim Mendes, geçen haftaki programda bahsetmiştik galiba değil mi?
1: Evet,
0: programda.
1: Evet,
0: konuşmuştuk. Yani Paulista çok kısa, o gün dinlemeyenler 30 saniyede özetleyeyim. Paulista'ya, anam hasta diyor Paulista, tamam yavrucuğum gidebilirsin diyoruz. Yani ertesi gün gittiği yerde maça çıkıyor, sezon sonunda kupa kazanıyor. Paulista'nın boşluğunu doldurmak lazım. Nasıl dolduracaksın? Wolverhampton'da işte Mendes'in yapmış olduğu Akpadu'yu alacaksın. 29 yaşına basacak olan oyuncu 22 milyon euro para vereceksin değil mi? Babacım sen şimdi 22 milyon senin sol açın, yıllardan beri sol açın yok. Sen orada Jalo'yu Dünya Kupası'na, belki Portekiz'le beraber Dünya Kupası'na gönderme şansın varken Paulista'yı elinde tutsan çok basit bir hamleyle, çok basit bir hani şey oynatırsın ya, ufak bir hamle yapar, ufak bir dokunuşla Paulista'yı tutsan sen o 22 milyon euro yatırımı Anadolu'ya yapsan belki Beşiktaş bugün Türkiye Kupası'nı almıştı, belki üçüncü bitirmişti sezonu. Aynı hata sevgili Çağatay, geçen sene Sayın Başkan gelir gelmez ilk icraatı neydi? Endur nerede şu anda biliyor musun? İtalya milli takımının havuzunda. Yasa değerini lütfen açın bakın, ben bunları uydurmuyorum. 20 milyon euroluk bir yasa değeri olan bir oyuncu, ilk hamlemiz Endur'u gönderiyoruz. Kimin işine yarıyordu Endur'u göndermek? Fenerbahçe'nin işine yarıyordu. O kontenjan açılması için. Ya ben Fenerbahçe'nin lehine olabilecek, Galatasaray'ın ya rakibimin lehine olabilecek bir şey varsa zarar edersem de yapmam mesela. Örnek veriyorum. Ama biz elimizdeki değeri gönderiyoruz. Yerine TikTok çalıyoruz. Şimdi bu zihniyetle Beşiktaş'ın işi zor. Ben bunu anlattım. Bu yüzden biraz sesim yüksek çıkıyor. Oradaki arkadaşımız kızıyor bana ama neden yüksek?
1: Vallahi ben bir şey yapmıyorum. Yani. Ali Cemal Bey diyor ki konunuz haklı. Hasan Arat borcu 8 milyara çıkardı diye kıyamet koparan Sayın Adalı Dikitli Taş projesini bile kullanarak borcu 28 milyara çıkarmadım diye sormuş.
0: Şöyle Ahmet Nurçebi Hasan Arat'a 8,5 milyar TL civarında yönetimi teslim ediyor borcu. Hasan Arat 10 ay içerisinde 14 milyara çıkartıyor borcu, sonra kaçıyor biliyorsunuz hikayeyi. Serdal Adalı 14 milyarla alıp 10 ay içerisinde o da 24 milyara çıkartıyor. Tabii bu işin içinde Fernandez satılmış, Rafa Silva gönderilmiş, kadro erozyona uğratılmış, Avramlar işte onlar daha yeni açıklanıyor şey, borç şeylerini. Efendime söyleyeyim dikili taş olayı var. Birçok şeyler sponsor gelirleri kırdın. Buna rağmen artan bir borçtan bahsediyoruz ki şu anki seviye ay sonu divan kurulu toplantısında öğreneceğiz. Yani Ocak 2026 itibariyle Beşiktaş'ın ne kadar borcu olduğunu hep birlikte göreceğiz. Ben de orada olacağım. Allah nasip etse divan kurulu toplantısı olacağım. Bir basın mensubu olarak, bir gazeteci olarak orada olacağız canlı canlı. Beşiktaş'ın borcu düşmüş mü, çıkmış mı hep birlikte göreceğiz. Evet.
1: Peki Bülent Usu, bir araya gideceğiz. Araya gitmeden önce Beşiktaşlı taraftarlara söylemek istediğin bir şeyler var mı? Nasıl bir mesaj vermek istersin? Herkes aynı şeyi yazıyor. Beşiktaş bu senede Ekim'de, Kasım'da yine havlu mu atacak? Bizim bu kaderimiz ne olacak diye soruyorlar. Ben de erkeğiz evvel olmaz.
0: Şunu söyleyeyim. Beşiktaş şu anda belki de futbol aklı olarak, teknik adam olarak Türkiye'nin en iyisine sahip. Vincenzo Italiano. Beşiktaş taraftarı bu hocamıza lütfen sahip çıksın. Bak, başarılı olur veya başarısız olur onu bilemem. Ama bu hoca teknik bilen, taktik bilen, Beşiktaş'ın gözüne hoş gelecek futbol oynayacak, pres yapacak. Burada yatarak hiçbir oyuncu maaş alamayacak Beşiktaş'tan. Bunun da garantisini veriyorum araştırmaların neticesinde. Ama abicim şimdi sevgili Çağatay, ben sana pazara gidiyorum. Pazarda çürük çarık şeyleri alıyorum. Tamam, menajerlerin hani oradaki pazarda satan arkadaşların menajer olduğunu düşün. Menajerlerin vermiş olduğu çer çöp çürük çarık geçiriyorum sana. Sen çok iyi bir aşçısın. Ya baba, ben sana diyorum ki bundan çok güzel bir yemek yap diyorum. Sen dersin ki ya Bülent Bey dalga mı geçiyorsun yani? Bülent Usta dalga mı geçiyorsun dersin. Şimdi İtalyano neden Napoli gibi Milan gibi takımlar peşindeyken Beşiktaş'ı tercih etti? Orası olmayınca neden Bologna'yı bıraktı, öyle söyleyeyim. Artık şampiyonluğa oynamak istiyor. Şampiyon olabilecek potansiyelde bir takım çalıştırmak istiyor. İşte o takım Beşiktaş. Ama siz bu adamın eline malzeme vermezseniz Beşiktaş yine 4. 5. sıraları oynar. Bologna gibi, Fiorentina gibi. Beşiktaş'ın şampiyonluğa oynamaya ihtiyacı var. Hoca doğru bir hoca. Ama doğru transferler, doğru oyuncular verilmesi lazım. Ben bu kadar söylüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için, bağlandığın için. Sevgili Bülent Usu, Eagle Media Kurucu Başkanı ve TGRT Haber Spor Yorumcusu, gazeteci dostumuz.
0: Biraz sesimi yükselttiysem al sola. Herkese sevgiler, saygılar, size de iyi yayınlar.
1: Görüşmek üzere. İşin cümleskisin. Hoşçakal.
0: Eyvallah. Bir mukabele. Sağ ol.
1: Evet, Radyo Gol'de 92.2'de birazcık da böyle ateşli bir konuşmayla Bülent Usu'yu ağırladıktan sonra programın son bir saatine giriyoruz. Galatasaray ve Trabzonspor haberlerimizin yanı sıra aynı zamanda milli takıma da tabii ki değineceğiz. 0212 273 10 10 0540 273 10 10 İzmir'den Ercan Bey'e teşekkür ediyorum. Evet, Bülent Bey'i uğurladık. O kadar çok mesaj var ki İsimleri okuyabilirim. Enver Sözleri, selamlar olsun. Yılmaz Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yine beni yalnız bırakmayan, isimlerinizi lütfen yazın. Kral Totti nickname'le dinleyicimize, Ramazan Bey'e devam ediyoruz buradan. Yine mesajlarla Taner Ültanır Bey'e. Telefonlarla arıyorsunuz ama bugün telefon günü değil çünkü Pazartesi günü Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programında Söz Milletin Köşesi yapacağız. Yine gelen Ömer hocalara çok teşekkür ediyorum. Kanat Bey'e çok çok sağ olun. İstanbul'dan Ercan Ülker'e çok teşekkür ediyorum. Yine gelen mesajlardan Fas'ı destekliyorum abi. Eşim Fas'ı demiş. Ahmet Ertaş herhalde. Selamlar. Ülkelerin aldığı para ödülleri, FIFA'nın ve FIFA yöneticileri, Infantino başta kazandığı paranın yanında devede kulak demiş Nevzat Ohri Bey. Evet, bir harita resmi göndermiş. İsime de bakıyorum. İsminizi de yazarsanız çok sevinirim. Valla Kurasao'yu bana nerede olduğunu sorun, yemin ediyorum haritada gösteremem. Yani yalan söyleyecek değilim ama Dünya Kupası'na katılıyor. Sizlerden gelen yorumlara bakıyorum da en çok İspanya var. İspanya kazanır diyorsunuz. İbrahim Bey'in mesajı var. Çağatay Hocam, Kante milli takımda, İsmail milli takımda, Fred satılırsa ön eleme maçında orta saha nasıl olur? Sabek, Mert, Semedo sıkıntısı varken orta sıkıntı olmaz mı? Fred de satılırsa Süha Bey ne demiş? Evet, birazcık geç kaldık. Ama yine sıradaki dinleyicilerimiz, bağlantılarımıza da sorabiliriz. Yaşar Bey'e çok çok selamlar olsun. Hüseyin Topçuoğlu'na selamlar olsun. Buradan devam ediyoruz. Mehmet Bey'e selamlar olsun. Yine isimlerden İlhan Bey'e de selam olsun. Sivas'a da, tüm Sivaslı dinleyicilerimize de, Ankara'dan Aydın Bey'e, Adem Bey'e, Bülent Bey'e, Gökhan Bey'e, Orhan Özdamar, o kadar çok mesaj var ki, muhteşemsiniz, Abdullah Bey'e diyorum. Burada bir es vermek zorundayım çünkü kısa bir araya gideceğiz. Söylediğim gibi 0212 273 10 10 ya da 0542 273 10 10, Instagram kullananlar için Çağatay Hoca Instagram adresinde, tekrar ediyorum, Çağatay Hoca Instagram adresinde. Şimdi mesajlarınıza da bakacağım. Lütfen Radyo Gol'de Dört Büyük Gündem programından ayrılmayın. Şimdi kısa bir ara. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekansında son bir saatimize girdik. Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programındasınız. 0212 273 10 10, 0540 273 10 10 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı yollamaya devam edebilirsiniz. Dünya Kupası ile ilgili de konuşacağız. Galatasaraylı taraftarlar da bizle ilgili haberler yok mu demişler. Tabii ki var. Galatasaray'a da bağlanacağız. Trabzonspor'a da özellikle Aksal abiye, Milliyetspor yazarı sevgili Aksal Yavuz'u isteyenler var. Aksal abiye de bağlanacağız tabii ki. Ama öncesinde dilerseniz bir Galatasaray haberleri için muhabir arkadaşlarımıza da bağlanalım. Onlardan da bilgi alalım. Son durumlar ne? Icardi meselesi çok soruluyor. Dünya Kupası'na da geçeceğiz, hiç merak etmeyin. Ama öncesinde Anadolu Ajansı'ndan sevgili Emrah Oktay var. Galatasaray ile ilgili tüm gelişmeleri bize aktaracak. Sevgili Emrah Oktay, hoş geldin yayınımıza.
0: Hoş bulduk abi, yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi seni anons ederken sevgili Emrah Oktay, Galatasaraylı taraftarların da şimdi gelen mesajlara baktığımda en çok sorulan sorular yine Icardi meselesi için.
0: Abi çok büyük belirsizlik var o Icardi meselesinde. Hı hı. Henüz Galatasaray kulübüne bir geri dönüş yapmadı Icardi. Bunu da Temmuz ayına bulacağını tahmin ediyoruz. Hala tatiline devam ediyor Icardi. Ben yavaş yavaş yol ayrımına doğru iyi gidişat olduğunu hissediyorum. Ama henüz dediğim gibi Sayın Başkan Dursun Özbey'in teklifine olumlu ya da olumsuz bir geri dönüşte bulunmadı Icardi. Biz de merakla bekliyoruz açıkçası.
1: Evet. Galatasaray'ın transfer çalışmaları ile ilgili söylemek istediklerin var mı sevgili Emrah Oktay?
0: Abi şöyle bir durum var. Aslında burada Fenerbahçe kulübü seçimi çok önemliydi. Çünkü oluşacak yeni yönetimin yabancı kuralıyla alakalı duruşu nasıl olacak, onu çok merak ediyorduk. Şuna da bakmak lazım. Tabii ki basında Fenerbahçe muhabiri arkadaşlarımızın yazdıklarını okuyoruz biz de. Fenerbahçe de sanırım bu 16-4'e Sayın Başkanımız Yıldırım'la itiraz edecekmiş. Burada biraz da Dünya Kupası bekleniyor gibi bu kararla alakalı. Onun ardından aslında strateji tam olarak ortaya çıkacaktır ama Galatasaray'ın hali hazırda zaten Icardi saymasak 9 yabancı futbolcu var. 10+4'ün 10'una uyan. Bir de Niyaga var. Onunla beraber 10 mevcut, hı-hı, kadroda. Tabii kiralıktan dönecek olanlar var. Burada Galatasaray önceliği yerli oyunculardan yana kullanacaktır. Can Uzun bunlardan bir tanesi. Aynı zamanda sadece buna da bakmamak lazım. Galatasaray'da ismi transferde geçen, özellikle Dünya Kupası sonrası teklif gelmesi beklenen futbolcular var. Bunlarla alakalı nasıl bir yol izlenecek, kimlere teklifler gelecek, hangi oyuncular ayrılacak, biraz da bu sürecin beklenmesi gerekiyor. Net bir şey olduğunu söylemek çok zor. Zaten hazır bir kadrosu var Galatasaray'ın. Şu an için biraz kulüpte biraz bekleyelim ve görelim strateji hakim gibi görünüyor.
1: Çağatay Hocam, Emrah Bey'e sorar mısınız demiş Orhan Bey. Diyor ki Galatasaray'ın Almanya'nın efsanevi kalecisi Oliver Kahn'la ne gibi projeler yürütmeye çalışıyor? Bununla ilgili bir bilgisi var mı acaba demişler.
0: Tabii bununla alakalı henüz bir açıklama yapılmadı. Sayın Başkan Dursun Özbek Oliver Kahn'a ağırladı İstanbul'da. Ama bunun ne için olduğu, bir ortaklık mı, başka bir şey mi, bir profesyonel olarak Galatasaray'da görev alacak mı, almayacak mı, alırsa hangi sıfatla görev alacak, açıkçası bunu da biz de bilmiyoruz. Sayın Başkan Dursun Özbek dün birlikteydi Oliver Kahn'la alakalı. çok açıkçası biraz muğlak bir durum var. Burada Oliver Kahn Galatasaray'da görev alacak mı almayacak mı? Bunu da biz de merakla bekliyoruz. Eğer görev alırsa zaten Avrupa'da önemli bir prestiji olan Galatasaray için, yani stadıyla, taraftarıyla, Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla, Süper Lig'deki 4 sezon üst üste şampiyonlukta önemli bir prestiji olan Galatasaray için önemli bir futbol figürü de katılmış olacak. Bu tabii ki burada nasıl bir yetkilendirme olacak veyahut da bir işbirliği olacak mı olmayacak mı, onu da biz de bekliyoruz açıkçası.
1: Evet, peki Galatasaray'ın programı ile ilgili kamp programı, kampa gideceği yerler, tarihler, bunlar belirli oldu mu net olarak Emrah Oktay?
0: Henüz resmi olarak açıklanmadı ama tabii bizim de bildiklerimiz var abi. Şöyle söyleyeyim, Galatasaray Temmuz'un 7'si gibi sezon açacak. Biliyorsun şampiyon olduğu için doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Herhangi bir eleme oynamayacak. O yüzden ilk maçını Ağustos ayının ilk haftası oynayacağı için bir aylık bir hazırlık süreci geçirecek. Bunun da çok büyük bölümünü İstanbul'da geçecek Galatasaray. Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde futbolcuların ve teknik ekibin isteği bu yönde. Tesislerde kalmayı istiyor futbolcular. Galatasaray takımı İstanbul'da çalışacak ve Temmuz ayının sonu gibi sadece 2-3 hazırlık maçı için bir Avusturya seyahati planlanıyor. Onda rakipler kim olacak, hangi takımlarla nerede maçlar yapacak, o henüz resmi olarak belli değil ama 5 günlük bir kamp süreci olacak. Yani hazırlık maçı kampı diyelim. Orada bir antrenman olmayacak ama yine böyle bir hazırlık maçı için Galatasaray geçen sezon olduğu gibi birkaç gün Avusturya'ya gidip gelecek.
1: Evet. Dinleyicilerimizden Tamer Güney Bey diyor ki, Çağatay Hocam, Emrah Bey'e sorabilir misiniz? Rus futbolcu var Galatasaray gündeminde, genç bir futbolcu. Neler söylemek ister? Ben de sana şunu sorayım sevgili Emrah. Leao ismi çok konuşuluyor. Transferi ne aşamada? İzmir'den Ercan Bey de sormuş aynı soruyu.
0: Şu an için Galatasaray'ın Leao ile alakalı bir girişim olduğunu zannetmiyorum. Yani burada işte Rus futbolcu konuşuluyor, bu menajerinin, biliyorsunuz birkaç Türkiye'de birkaç takıma birden yazılan bir futbolcu, menajerinin önermesi. Ayrıca Galatasaray'ın gündeminde olan futbolcular var. Galatasaray bu transfer sezonunda ben biraz daha hazır oyunculara gidecektir. İşte mesela Leao, işte John Duran mesela ismi geçiyor. Bu oyunculardan biraz uzak duracağını düşünüyorum ben Galatasaray'ın.
1: Evet sevgili Emre Oktay, verdiğin bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin bir şeyler var mı? Son kez olarak onu sorayım.
0: Ben teşekkür ederim abi yayınlara. Eklemek istediğim bir şey yok. Teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere. Kolaylıklar diliyorum sana Emre Oktay. Evet, Anadolu Ajansı'ndan Galatasaray muhabiri Emrah Oktay'a da bağlandık. Trabzonsporlu taraftarlar hiç merak etmesinler. Aksal Yavuz'a da bağlanacağız. Bir yandan da A-Spor'dan sevgili Hüseyin Özkök'le de yazışıyoruz ve konuşuyoruz. A-Spor yorumcusu, aynı zamanda fotomaç yazarı. Kendisini de canlı yayına alacağım, almak da istiyorum. Ama onun öncesinde çok çok sorular, çok çok mesajlar var. Çağatay abi, yeni kurallar uygulanacak. Bunları bize bir özetleyebilir misin diye bir soru var. Tabii isminizi de bakayım, yazarsanız çok memnun olurum. Evet, Taylan Bey demiş. Şimdi Uluslararası Futbol Birliği Kurulu var, İFAB, ve bu yeni kurallarda bu kupada uygulanacak ilk kez. Hakemler kale vuruşları ve taç atışları için 5 saniyelik geri sayım yapacaklar. Yani eliyle, işte sizler de izliyorsunuz bizim hakemlerimizin yaptığı gibi, 1, 2, 3, şu an elimle işaret ettiğim için tabii göremiyorsunuz. Keşke radyo görüntülü olsaydı değil mi? Hatta ben Instagram'dan canlı yayın da yapabilirim sizlere. Bak, bu da iyi fikir, şimdi aklıma geldi. Bir günde canlı yayın yapalım. Hem sizler de görmüş olursunuz nasıl bir yayın yapıyoruz, sizlerden nasıl mesajlar geliyor. Şimdi hakemler kale vuruşları ve taç atışları için 5 saniyelik bir kural koyuyorlar ve bu 5 saniyelik geri sayımı yapacaklar. Taç atışı zamanında kullanılmadığı takdirde rakip takıma geçecek. Bu bir kural. Gecikmeli yapılan kale vuruşlarında da rakip takım korner kazanacak. Bu da en önemli ikinci kural. Bir de oyuncu değişiklikleri var. Oyuncu değişiklikleri için de 10 saniyelik bir süre veriliyor. Tüm değişiklikler bu 10 saniye içinde yapılmak zorunda. Bu süre aşılırsa oyuna girecek futbolcu maç durana kadar en az 1 dakika bekleyecek. Tekrar ediyorum. En az 1 dakika bekleyecek. Bu da çok çok önemli bir kural. Şey gibi, handbolde ceza alıyorsunuz, kenarda bekliyorsunuz ya, onun gibi. Başka ne vardı? Bir de sakatlanarak maçın durmasına neden olan ve kenara giden oyuncu ise sahaya dönmeden önce 1 dakika beklemek zorunda kalacak. Bu bilgiyi de verelim sizlere. Merak eden dinleyicilerimiz varmış. İnşallah onlar da yeterli cevabı alabilmişlerdir. Hüseyin abi, şu an müsait misin? Canlı yayındayız Radyo Gol'de. Evet, o zaman seni de bağlıyorum. Sevgili Hüseyin, tamam. Özkök, A-Spor yorumcusu, fotomaç yazarı. Hoş geldin Radyo Gol'e. Nasılsın abi, iyi misin?
0: Merhaba, merhaba Çağatay. İyiyim, çok teşekkür ederim. İşte Dünya Kupası heyecanı, geri sayım devam ediyor. Bu akşam hani Dünya Kupası'nın başlaması itibariyle geri sayım sonlanacak ama benim kendi geri sayımım salıya kadar sürecek. Çünkü ben de salı günü kısmetse işte Amerika'ya gidiyorum. İkinci maçtan itibaren milli takımımızı takip edeceğim.
1: Nasıl bir Dünya Kupası bekliyorsunuz? Yepyeni format, 104 tane maç Hüseyin abi.
0: Deneyimleyerek göreceğiz tabii. Şimdiye kadar en fazla 32 takımla bir Dünya Kupası geçirdik. Birden 48 takıma çıktı Infantino'nun icatları çerçevesinde. Evet. Ve 48 takıma çıkınca süre biraz uzadı. Maç sayısı arttı. Bir de Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da çok büyük bir coğrafyada oynanacak olması, işte takımların bazılarının çok büyük mesafelere kat edecek olması, kamplardan maçlara giderken, ki bizim milli takımımız da öyle mesela. Bütün bunlar bir araya geldiğinde tabii nasıl bir Dünya Kupası olacak kestirmek zor. Son 32 turu eklendi. Şimdiye kadar hiçbir turnuvada son 32 turuyla karşılaşmamıştık. Son 32 turuna denk getirmek için en iyi ilk ikiler çıkıyor, en iyi 8 üçüncü de çıkacak. O en iyi 8 üçüncüyü hesaplamak için 495 tane ihtimal varmış mesela. Dolayısıyla böyle değişik ve bir sürü yeniliğin olduğu, futbol kuralları bazında, işte hakemlik bazında ve turnuva bazında bir sürü yeniliğin olduğu bir Dünya Kupası bizleri bekliyor. Bekleyip göreceğiz, seyredip göreceğiz. Tabii Dünya Kupası'nın öncesinde bazı olumsuzluklar da yaşandı. Bazıları çok ciddi, işte FIFA'nın kendi hakeminin Amerika'ya girememesi, işte bilet fiyatları. Ben hatta paylaşım da yaptım. Ben son aylarda A-Spor'daki yayınlarımda hep Dünya Kupası haberleri vermiştim. İşte en çok konuşulan dünyadaki haberleri derledim. İşte başta İran'ın Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağının belli olmaması uzun süre, işte bilet fiyatları, dinamik fiyat uygulaması, fahiş fiyatlar, bunun yanında işte vize problemleri, insanların Dünya Kupası'na girerken yaşadıkları güçlükler, Amerika'ya girerken özellikle yaşadıkları güçlükler, bütün bunlar tabii ki Dünya Kupası'na daha böyle alışılmışın dışında kılıyor.
1: Şunu da sorabilir miyim sevgili Hüseyin Özkök? Yeni kurallar ne kadar etkileyecek? 5 saniye, 10 saniye kuralı.
0: Vallahi oyunu hızlandırmak için yapılan her şeye ben tarafım. Orada bir beis yok. Ancak benim esas düşüncem, özellikle bu taç atışlarında 5 saniye kuralı ne kadar uygulanabilir, onu hani maçlar oynandıkça göreceğiz. Bana çok kısa geliyor o süre. Bari hani kaleciye tanınan 8 saniyelik hak taç atışına da 8 saniye olarak uygulansaydı. Ama 5 saniye bana kısa geliyor. Hakemler nasıl buna bir çözüm bulacaklar, onu bilmiyorum, göreceğiz. Ama out atışlarındaki 5 saniye bence gayet iyi. Onu bir an önce kullanmalılar. Çünkü bizim Kuzey Makedonya maçında çok net yaşadık, canlı şekilde gördük. Kaleci yok, arkadaşına bıraktı falan, 5 saniye geçince hakem kornere işaret etti. top bize geçti. Dolayısıyla bu güzel. Şimdi bir durum daha var mesela. Hani oyuncular top durmadan topu oyuna soktuklarında hakem atışı tekrar ettiriyordu ya.
1: Evet.
0: Şimdi mesela yeni kurala göre oyuncu topu durdurmadan topu ileriye doğru vurduğunda top rakibe giderse rakip devam edebilecek. Ancak kendi arkadaşına giderse atış tekrar edilecek. Dolayısıyla bu da oyunu hızlandırma açısından %50'lik bir artış demek böyle durumlar için. Bu da güzel bir uygulama bence. Ben bunları da bütün yeni uygulamaları da paylaştım geçenlerde işte X hesabımda. Birçok yeni uygulama var. Şu açık net bariz yanlış ikinci sarı kartlara müdahale edecek hakem var. Çok bariz yanlış kornerlere müdahale edecek. Hani korner atışında var mesela incelemeyecek pozisyonu. Gördüğü anda bu korner yanlış kardeşim diyebiliyorsa hakem edecek ki yanlış bir korner. O zaman hakem hemen avutu gösterecek. Oyun duraksamayacak. Anlatabiliyor muyum? Yani bu şekilde uygulanacak bu. Bunun yanında oyuncu değişikliklerinde biliyorsun bir 10 saniye kuralı getirildi. Bence o da güzel. Birden fazla oyuncu değişirse diyelim 3 oyuncu değişecek aynı anda. 3. oyuncudan itibaren hakem geriye saymaya başlayacak. Böyle bir durum var. Bir oyuncu normal oyun sırasında düşüp sakatlandı ve tedavi istedi sahada. Ve eğer bu oyuncu ayağa kalktığında herhangi bir başka durum yoksa saha dışına çıkacak. Bir dakika bekleyecek minimum, hı hı, ve oyun durana kadar da bekleyecek. Ama sarı kartlık veya kırmızı kartlık bir faule maruz kaldıysa veya kafa çarpışmasıysa veya kafa sakatlıysa o zaman tabii ki hemen tedavi görecek ve kalktığında da oyuna yine saha içinden devam edecek.
1: Evet, aklıma geldi bence. Bir de ağzını kapatıp konuştuğunda kırmızı kart da görebilecek misin?
0: O işte Benfica Real Madrid karşılaşması sonrası futbol dünyasına yeni giren bir kural oldu ki bence de güzel. Ağzını kapatarak böyle rakibi, tabii her ağzını kapatana da kırmızı kart çıkmayacak. Eğer sen ağzını kapattığında rakiple bir olumsuzluğa neden olursa oradaki hareket, hı hı, o zaman hakem kırmızı kart gösterecek. Karşı taraf tepki gösteriyorsa demek ki bir şey var orada. Dolayısıyla orada kırmızı kart gösterecek. Afrika Kupası finalinde gördüğümüz bu takımı sahadan çekmeye çalışan takım yöneticileri, işte teknik direktörden tut kim varsa sağ kenarında, onlar direkt kırmızı kart görecek böyle bir eyleme girerlerse. O talebi kabul edip sahadan çıkan futbolcu yine kırmızı kart görecek. Veyahut da hakem kararını protesto edip kendiliğinden sahadan çıkan oyuncular da kırmızı kart görecek. Bütün bunlar güzel uygulamalar bence. Yapılması gereken Afrika Kupası finalini hatırlıyoruz.
1: Evet, o zaman birkaç tane kırmızı kart olması lazım değil mi? Cebinin her tarafında, çünkü bayağı bir kırmızı kart çıkacak herhalde bu konu kararlardan
0: Afrika
1: sonra.
0: Kupası finali tam bir fiyaskoydu yani hatırlarsan. Var protokolle ayrılan yeni bir uygulama var. Korner atışları ve serbest vuruşlarda ceza sahası içinde hani itişler kakışlar oluyor ya, orada mesela hücum oyuncusu top oyuna girmeden faul yapmışsa var buna karışamıyordu akabinde olan golde. Ama şimdi eğer bu korner atışında veya serbest vuruşta bir oyuncu, hücum oyuncusu rakip defans oyuncusuna faul yapmışsa ve bu faulle maruz kalan oyuncu bundan etkilenip orada da gol ortaya çıkmışsa burada mı var müdahale edecek? Eskiden müdahale edemiyordu. Böyle bir uygulama daha getirdiler. Bunun yanında işte bir enteresan teknolojik şey daha var. Bir oyuncu 10 santimetreden fazla offside'de olursa yardımcı hakemlere sesli bir uyarı gidecek. Offside, offside, offside diye. Yardımcı hakem de hemen bayrağını kaldıracak. Çünkü yardımcı hakemler hani bırakıyorlar ya offside emin olmadıkları sürece. Bu da zaman kaybına neden oluyor. Sonradan bayrak kaldırıyorlar. Evet. İşte inceleniyor filan.
1: Yani bayağı hangi birine yetişecekler şimdi bu kadar karar değişikliği de birden uygulanması sevgili Hüseyin Özkök bilmiyorum ama çok soru geliyor Hüseyin abi. Çağatay Hocam, Hüseyin Bey'e sorar mısın? Amerika daha turnuva başlamadan kural tanımamazlık yapıyor. Maç esnasında hakemi de baskı altına alıp avantaj sağlamak ister mi? Adamlar FIFA falan tanımıyor. Bana biraz sıkıntılı durumlar oldu gibi geliyor. İsmail Bey selam söylemiş özellikle size. Sağ olun. Adem Bey de diyor ki Hüseyin Bey hoş gelmiş. Selamlar, saygılar Almanya'nın profesörü. Dünya Kupası'nda birçok Avrupa takımının maçları Türkiye saatiyle genel olarak akşam saatlerinde ama bizim maçlarımız ise sabah saatlerinde diyor. Bu konu hakkında bir yorumu var mıdır? Nedenini biliyor mu acaba? Kendisi diye sormuş. Tamamen tesadüf müdür?
2: Tamamen tesadüf. Çünkü biz zaten kura çekimi Aralık ayında yapıldı. O kura çekiminde fikstür ortaya çıktı. Biz ihtimal olarak bu 4D grubuna girdik hatırlarsan. Hı hı.

0: ekrandan şikayet ediyoruz. Dolayısıyla orada maçlar 19-20 ve 21'de olacak. Bizde 5-6-7'deyken orada da 19-20-21'de olacak. Dolayısıyla güneş battıktan sonra akşam saatinde oynanacak karşılaşmalar. Dolayısıyla bizim takımımız için ben çok daha iyi bir ortam sağlayacak bu, çok sıcak olmadan. Ben yani maç saatlerini şanslı görüyorum bu, hatta bu maç saatlerinde. Biz seyirciler de çok şımarız yani, illa böyle o prime time saatinde oturalım akşam 8'de maç seyredelim filan. Ya yok öyle bir şey yani, Amerika evet. kıtasındaysan kalkacaksın erken futbol seversen. Takımı düşünmek lazım burada. Takım da çok güzel saatlerde oynayacak orada. Ben bu konuda başka düşünüyorum. Hatta geçenlerde ikisi de bununla ilgili bir paylaşım yaptım. Bayağı da etkileşim aldı.
1: Peki sevgili Hüseyin Özkök, araya gideceğiz ama son olarak şunu da sormak istiyorum. Amerika'ya evet. da gideceksiniz. Milli takımımız size göre nereye kadar ilerleyebilir? Hani şans anlamında bu turnuvadaki bu kadar süre geçtikten sonraki şansımızı bir değerlendirebilir misiniz?
0: Yani bizim takımımızı ben bizim grubun en iyi takımı olarak görüyorum. Bir kere çok kaliteli, klas, uluslararası çapta oyuncularımız var. Karşı takımlarda öyle oyuncular yok bir kere. Onu söylemek lazım. Geçen gün işte Amerika Birleşik Devletleri yine Almanya karşısında seyrettim. Ki onları biz geçen sene hazırlık başında yemiştik biliyorsun. Yani orada bir Pulisic var ve böyle uluslararası evet, evet, çapta söylenecek oyuncu. Onun dışında Amerika Birleşik Devletleri böyle çok koşan, işte mücadele eden bir takım, ama Almanya mesela maçın ikinci yarısında vites yükseltti, karşılaşmayı kazandı. Ben en azından 5 maç oynayacağımız kanısındayım. Yani gruptaki 3 maç artı son 32 ve 16 turlarını oynarız diye düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla minimum 5 maç milli takımımız oynar. Ondan sonra da kura şansına göre belki de bir çeyrek final neden olmasın diye düşünüyorum. Şansımızı yüksek görüyorum bu bağlamda.
1: Evet ya, şimdi birçok yıldız da son kez sahada olacak. Aklıma gelen isimler şey Ronaldo, Messi, Modric, Neymar, Kevin De Bruyne. Yani siz daha iyi biliyorsunuz da Van Dijk, Edin Dzeko, evet. Neuer, Alisson Becker. Bilmiyorum, eksik kaldım ama onları da son kez izleyeceğiz herhalde bu kez de. Vallahi şanslıyız değil mi?
0: Biliyorsun 2030 Dünya Kupası Portekiz'de bir aya. Ronaldo orada olursa hiç şaşırmam ben, onu söyleyeyim. Onun haricinde diğerleri evet son Dünya Kupalarına çıkacaklar ama Ronaldo'dan çok emin değilim.
1: Evet. Peki.
0: Evet, böyle bu tip bir uluslararası çapta çok kalburüs yıldız oyuncuları, bize yıllarca büyük keyif veren oyuncuların veda edecek olması Dünya Kupası'na ve futbola yakın zamanda maalesef öyle. Bu insanların gerçeği, yaş belirli bir noktaya geldikten sonra artık bazı şeyler yapamıyorsun. Bu da sporda bunlardan biri.
1: Evet sevgili Hüseyin Özkök, A-Spor yorumcusu, gazeteci, fotomaç yazarı. Hüseyin Özkök'ü dinlediniz. Beni de kırmadınız. Hüseyin abi bağlandınız. Çok teşekkür etmek istiyorum size.
0: Rica ederim. Tüm dinleyicilere de selamlar. Ve bol keyifli bir Dünya Kupası diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Selamlar, görüşmek saygılar. Evet, Radyo Gol'de 92.2 frekansında Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programında son yarım saate giriyoruz. 0212-273-10-10'a mesajlar geliyor. Instagram Çağatay Hoca. İsa Bey Antalya'dan hoş geldin demişler. Çok teşekkür ediyorum. Çok çok mesajlar yine var. Hepsini de okuyabildiğim kadar tabii okuyorum. Sabri Aydoğan'a teşekkür ediyoruz. Yunus Baylar'ın sorusuna geç kaldık. Yunus Bey, diğer Yunus Bey'e teşekkür ediyoruz. En büyük hatalardan bir tanesi de Dünya Kupası'nın Amerika'da düzenlenmesi demiş Erhan Bey. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Bize ne zaman Dünya Kupası maçları verilir demiş Yılmaz Bey. Vallahi başarılı organizasyon yaparsak ben verileceğini düşünüyorum. Başarılı organizasyonlardan da söylemek istediğim şey olimpiyatlar olabilir. İşte önümüzdeki sene 2027'de İstanbul'da olacak olan Avrupa oyunları olabilir. Bunlar çok büyük kriterler, çok önemli kriterler. Bunu da bilgisini verelim. Kısa bir araya gidelim. Daha sonrasında Milliyet Spor gazetesi yazarı ve aynı zamanda HT Spor yorumcusu sevgili Aksal abimiz, Aksal Yavuz'la canlı bağlantımız olacak. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Şimdi kısacık bir ara. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında son bölümümüze de girdik. Kendi saatinde Türkiye

0: Radyolarının en çok dinlenilen spor programı olma özelliğiyle yine Türkiye'nin en çok sevilen isimlerinden bir tanesi Milliyet Spor Gazetesi yazarı ve HT Spor yorumcusu Aksal abimiz var. Sevgili Aksal Yavuz, Radyo Gol'e hoş geldiniz. Aksal abicim, nasılsınız, iyi misiniz?
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar. İyiyim çok şükür, sizden nasılsınız? Dinleyenlerim umarım keyfi yerindedir.
0: Çok çok teşekkürler, dinleyenlerimizin adına ben de cevap vermiş oldum.
1: Eyvallah.
0: Aksal abi, tabii milli takımla ilgili sorum olacak. Bugün Dünya Kupası başlıyor, gece 11'de ilk maç, yeni kurallar, sıcak hava ile yapılan antrenmanlar, iklim farkı, işte saat farkı, 3 maçımız var, biri 07, diğeri 06, öbürü de 05'te başlayacak. Sence hani bu faktörler bizi ne kadar etkiler ya da etkilenir mi milli takım diye ilk bu soruyla başlamak istedim.
1: Tabii ki etkileneceğiz istemez. Çünkü vücut anatomimize, ters gelen şartlar. Yıllardır diyelim ki bir saat dilimine alışığız, onun dışarısına çıkacağız. Bunu şöyle de yorumlayalım. Diyelim ki Türkiye'de sayın kesiminde olan bir takımın rakımı yüksek olan herhangi bir ilimize gidip maç yapması gibidir. Hı hı. Sıcaklık, nem yok herhalde ama sıcaklık var. Fakat tabii bizi nasıl etkileyecek? Ramazan ayında gibi, sahura kalkar gibi kalkacağız yani. Sabah uykulu gözlerle maçları izleyeceğiz. Biz ne kadar etkilenirsek oyuncular da bu kadar etkilenir. Evet. Tabii ancak başka bir detaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Çok havaya girdik sevgili Çağatay.
0: Rehavet yani, mi bu? Yoksa
1: kesinlikle
0: yani...
1: aşırı bir özgüven olduğunu gözlemliyorum. Yani federasyon başkanının açıklamalarından tutun, oyuncuların vermiş oldukları mesajlar hiç hoşuma gitmiyor. Onu söyleyeyim. Oysa biz daha 3-5 yıl önce tırnak içerisinde söylüyorum, balligindeydik.
0: Evet. Oralara, hatta 24 oralara... sene önce.
1: Yok ne 24 sene öncesi?
0: Yok, en son 24 sene önce katılmıştık ya.
1: Katıldık. Daha sonra ulusal ligde bayağı da aşağılara gittik.
0: Evet, C'ye kadar düştük.
1: Evet, ben onu Bal Ligi olarak adlandırıyorum. Hı. Yani oradan bizim çıkışımız çok hızlı oldu. Onu sindire yapamadık bu işi. Çok hızlı aslında olmamız gereken yere çıktığımız için buradaki bu yükseliş oyuncuları çok fazla havaya sokmuş. Yani hepimiz havaya soktu. Yok biz orada şampiyon olacağız, yok şunu yapacağız, bunu yapacağız. Önce kendimize bir bakmamız lazım. Yani neler yapabiliyoruz, neler yapabiliriz gibilerinden. İklim koşullarının haricinde bu da benim hoşuma gitmeyen bir detay. Bunu da paylaşayım yani.
0: Evet. Şimdi Trabzonspor'a geçmek istiyorum sevgili Aksal.
1: Geçelim.
0: Trabzonsporlu taraftarlar bayağı bir mesaj yazmaya başladı. Şunu sormak istiyorum Aksal abi. Şimdi Trabzonspor'da 8 oyuncuya gelen astronomik teklifler var. İşte ilk aklıma gelenleri sayayım. Folcarelli, işte Augusto, Olayi, Vivo, Pina, Muçi, Batagov, Onaçu. Neler söylemek istersin? Yani Trabzonspor çok doğru işler mi yapıyor? Fayda bakımından, hani fayda analiz yaptığımızda çok doğru bir yolda ilerliyor. En fazla 2 tane de futbolcu satacağını söylüyor başkan. Eğer o da olursa nasıl değerlendiriyorsun Trabzonspor'un transfer politikasını?
1: Anladım. 2 senedir bir yol haritasından bahsediyorum. Uzun bir yol haritası. Bunları da anlatırken hem HT Spor'da hem senin programlarında hem de diğer arkadaşların yayınlarında tek tek anlatıyorum. Bunlar böyle gelir, böyle ilerler diye. O anlamda hep Trabzonsporlulara takımlarını desteklemeleri konusunda telkinlerde bulunduk. Yani nasihatlerde bulunduk. Bu planlamanın yapılması Türkiye'de hemen hemen ilktir. Zira Türkiye'de birçok kulüp birkaç yılın planlamasını yapmaz. Hep yıllık düşünürler. Ama Sayın Başkan da birkaç programda söyledi onu. Dedi ki yani 25-30 yıldır ödenemeyen borçlar, yapılan yanlış işlerinin bedelini ben ödeyeceğim. O anlamda dayak yiyeceğim dedi. Tırnak içerisinde söylüyorum. Hı hı. Trabzonspor Başkanı o anlamda o dayağı yemeye devam etti. Ama gelinen noktada geçen yılı ekonomi liginde yapılan borcu sürdürebilir hale getirmenin iki şampiyonlukla eşdeğer olduğunu söyledik. Ve bu yıldan bahsettik. Kaçıncı bitirir dedik? Üçüncü olarak bitirir. Dolayısıyla iskelet bir kadronuz oluşturulmuş. Bir oyun hafızanız yavaş yavaş oturmaya başlıyor. Bunu yaparken iskelet kadroyu çok fazla bozmamak gerekir. Mesela o yüzden deniyor ki olay ile satılır, Ağustos satılır diye. Bu da şu demektir, yani 10 üzerinden bir değerlendirme yaparsak, 10 üzerinden bir değerlendirme yapmış olduğumuz zaman 10 üzerinden %20'lik veya 2,5'lik, 3'lük dilimi bozmuş oluyorsunuz ama olayın yerine diyelim bir başka oyuncu doldurabilecek kapasitede veya iki tane oyuncudan elde etmiş olduğunuz parayla çok fazla oyuncu alabiliyorsunuz. Buralar çok önemli. Demem odur ki Trabzonspor şu an herhalde 3 tane veya 4 tane de oyuncu transferi yapmış oluyor. Daha da güçlenmiş olacak. Bu da şu demektir. Önümüzdeki yıl evet Trabzonsporların tansiyonu çıkar, şekeri çıkar, kalp atışları yükselir. Ama keyifli bir Trabzonspor seyredecek. Biraz daha ileri gideyim. Hem önümüzdeki yıl hem ondan sonraki yıl şampiyonun en büyük adaylarından bir tanesinin Trabzonspor olduğunu, geçen sene de olacağını geçen sene de söyledim. Şimdi daha kuvvetli ihtimalle söyleyebilirim. Hı hı.
0: Cenk Bey diyor ki, bir de ismi vardı da Levent Bey. Levent Bey Aksal abiye de selamlar, saygılar demiş.
1: Aleykümselam.
0: Onana hakkında ne düşünüyor? Yani takımda kalması gerekiyor mu? Şu an ondan bir cevap bekleniyor anladığımız kadarıyla diyor. Aksal abi neler düşünür bu konuda?
1: Ya Onana bugün Türkiye Ziraat Kupası alınmışsa en büyük katkısı o oldu. Bu Samsunspor maçındaki performansı tavan yapıyor. Yani en yukarısı o. En kötü performansını da Fenerbahçe karşılaşmasında yapmıştı. Trabzonspor kalesinde 3 top geldi, 3'ünde gol dedi. Hatta o maçtan sonra maç yazımında da yazmıştım. Yani Trabzonspor kalesinde kaleci olmasa idi diye yine skor aynı olurdu. Ama müthiş bir lider özelliklere sahip. Hem saha içinde takım arkadaşlarının yönlendirmesi, yönetmesi, hem saha dışında genç oyunculara, daha doğrusu idmanlarda genç oyunculara yardımcı olması Trabzonspor için çok önemli. Ha bana sorarsan tabii teknik adamın içine pek de bunu sokmak istemiyorum. Mesela ben yerli bir kaleciyle de orada yoluma devam edebilirim. Zira geçen yıl ve önceki yıl Trabzonspor'un kadrosu o kadar çok iyi değildi, üst düzey değildi. Ama bu sene kadro biraz daha iyileştiğinde ve aynı zamanda alınan bazı oyuncular da daha lider özelliklere sahip oldukları için belki onların o yaptığı liderliği yapabilir. Bir de bundan sonra alınacak iki tane oyuncunun da lider özelliklere sahip çok kaliteli ve kapasiteli olacağını tahmin ediyorum. Hı hı. Ama gelmese de, yani daha doğrusu Trabzon'a geri dönmese çok da kafaya takmam onu.
0: Evet. Aksal abi, buradan milli takımla ilgili vermek istediğim bir mesaj ya da Trabzonsporlu taraftarlara söylemek istediğim bir şeyler varsa onu da alalım seninle birlikte, ben de çünkü programı da kapatacağım.
1: Ya milli takımla ilgili umarım çocuklar başarılı olurlar. Az önce söyledim, çok havaya girdik ama ben bu prim olayına da çok kafaya takıyorum. Çünkü milli forma kutsaldır, çok değerlidir. Her gencin giymek istediği bir formadır. Zaten milli olduğunuz zaman fiyatının çok yukarılara çıkıyor. O anlamda birçok televizyon programında anlatmışımdır. Nasıl ki ülkenin asker ve polisine prim verilmiyorsa, çünkü onlar da milli formaya giyiyorlar. Oyunculara da prim verme konusunu aynı değerlendiriyorum. Orada zaten en büyük primim milletin onlara yaptığı alkışlardır. Hı hı. Milli formadır.
0: Bu arada FIFA'da zaten bir prim veriyor Aksal abi. Yani sen gruptan çık ya da çıkma, 48 ülkenin tamamına gruptan çıksın ya da çıkmasın $10.5 milyon garanti para veriyorlar.
1: Buyurun işte. Trabzonsporlulara da şunu söyleyeyim. Keyfini yaşasınlar. Öyle söyleyeyim.
0: Peki Aksal abi.
1: Yaşasınlar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Herkese beni kırmadığın selamlar. İçin Aksal abicim. Sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum sana.
1: Sağ ol.
0: Evet, bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Dinleyen herkesin kulaklarına, gönüllerine sağlık diyorum. Yarın yine aynı saatte 14'te Türkiye'nin Spor Radyosu, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'de görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize mutlu, keyifli bir gün diliyorum. Hoşçakalın efendim.

0: Akla. Dört büyük gündem sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Yıllar süren hasret sona erdi. Bizim çocuklar tarih yazmak için yeniden dünya sahnesine çıkıyor. 2026 Dünya Kupası'nda kırmızı beyaz bayrağımızın dalgalandığı her an kalbimiz Kuzey Amerika'da atıyor. Bu büyük gururu, bu eşsiz heyecanı tek bir saniyesini bile kaçırmadan yaşamak için frekansını ayarla. Bizim çocuklar sahada, futbolun sesi Radyo Gol Amerika'da. Kupalar sana helal al, gel
2: de buralar bayram olsun. Hepimizi bir hayli korkuttun.
3: Teşekkür ederim.
2: Şükürler olsun ki gayet iyisin ve zeminde de görüyoruz seni. Sevgili Orkun, her ne kadar sezonun içine Beşiktaş olumsuz sonuçlar alsa da Orkun var diye büyük bir heyecan vardı Süper Lig'de. Milli takıma da başarılar diliyoruz. Buyurun.
3: Teşekkür ederim öncelikle. İyiyim. Bir sakatlığım yok, çok şükür atlattık. Onun haricinde çok güzel bir kamp sürecimiz geçiyor. Biz de bunun farkındayız. 24 yılın ardından Dünya Kupası'nı tekrardan katılıyor olmak, ülkemizin bunu beklediğini, tüm ülkemizin bu anı beklediğini biliyoruz. Bunun farkındayız. Bizden beklenenlerin de farkındayız. O yüzden en iyi şekilde, en hazır şekilde turnuvaya hazırlanıyoruz. Umarım hepimiz için, ülkemiz için çok güzel bir turnuva olur. Biz de hem takım olarak hem de oynadığımız oyunla ülkemizi en güzel şekilde temsil etme fırsatı buluruz. O yüzden bir an önce biz de turnuvanın başlamasını bekliyoruz.
4: Evet, ben de Kerem'in dediğine katılıyorum. Dediğiniz gibi arkadaş ortamı, aile ortamı gayet iyi. Herkes birbirine çok iyi anlaşıyor. Bu da antrenmanlara yansıyor. Çok yani eğlenceli bir şekilde hazırlanıyoruz gelecek maça. Ve aynı anda yani çok iyi odaklanarak ne yapacağımızı biliyoruz. Toplantılar yapıyoruz bu maçlarla ilgili. Yani hazırız. Bir 2-3 günümüz daha var. Daha da iyi hazırlanıp ilk maça yani sabırsızlıkla bekliyoruz.
5: İlmi Bey, buyurun.
6: Başarılı olacağız. Kerem, hem senin ikiniz için ne anlık var diye Dünya Kupası'nın sonralı çiftleri ilk kez yaşayacaksınız bu duyguyu. Hem onu öğrenmek istiyorum duyguları. Hem de belki Montelem'in her zaman kuruluşu olduğu artık herkes kabul ettiği zaten ama o Vesu oyunun belki de en güçlü kılan oyunlardan birisin
3: sen de
6: Kerem.
3: Bununla
6: ilgili neler
4: söylersin?
6: Oyun tarzımızla ilgili.
3: Ben başladım.
4: Evet, ne anlam ifade ediyor? Tabii ki 2002'nin hikayelerini duyuyorsun. Babam anlatıyor, dayılarım, amcalarım anlatıyordu. Ben yaşayamadım. Yani Türk milli takım olarak yani bir turnuva yaşayamadık. Şimdi 24 sene sonra yine turnuvaya katıldık. Ama ben Hollanda'da doğup büyüdüğüm için mesela 2010 Dünya Kupası'nda Hollanda milli takımı finale çıkmıştı. Oradaki heyecanı gördüm Hollandalıların. Ben de bir gün inşallah Türk milli takımında bunu yaşayabilirim diye hayal kuruyordum ve şimdi bu sahnedeyiz. İnşallah da biz de o finale yükselebiliriz.
3: Ya 24 yıl sonra tabii ki biz abilerimizin dünya üçüncülüğü hikayeleriyle büyüdük. Hepimizin hayaliydi. Şu an kadroda olan çoğu kişi belki maçları hatırlamıyor. Bazıları maçları hatırlıyor. Ama bu hikayelerle büyüdük. 24 yıl sonra bunu başarmış olmak, tekrardan ülkemizi Dünya Kupası'nda temsil etme fırsatını yakalamak bizler için büyük bir gurur aslında. Ama tabii ki sadece buraya gelmek, buraya katılmak bir bizim gibi bir ülke için bir başarı olmaması gerekiyor. Biz burada Avrupa Şampiyonası'ndan sonra daha açıkça söyleyebilirim ki gerçekten hem futbolumuzla hem de gerçekten takım olarak bütün takım arkadaşlarımla sahaya her şekilde kendi karakterimizi, kişiliğimizi, futbolumuzu çok güzel bir şekilde yansıtıyoruz. Bu da sonuçlara da çok güzel şekilde olumlu yansıyor. Tabii ki bu turnuvadan çok iyi bir form grafiği yakalayarak da geldik ve bunun farkındayız ama bu hepimizde bir stres yaratabilir mi diye de düşünüyoruz. Tabii ki yaratmaması gerekiyor. Ama 24 yıl sonra ülkemizin, taraftarlarımızın bizden neler beklediğinin de farkındayız. Bu beklentileri karşılayabilmek için sahaya kim çıkarsa çıksın, kim oynarsa oynasın. Arkasında 85 milyon taraftarın, ülkenin desteğini alacak. Aynı zamanda oynamayanların da ya da kulübesinde olanların da desteğini sonuna kadar hissedecekler. Bu ben olurum, başkası olur önemli değil. Sahaya kim çıkarsa çıksın sonuna kadar ay yıldızlı formayı en güzel şekilde temsil etmek için, bu formayı giymek için sahaya çıkacağız. Umarım, inşallah bunu en iyi şekilde başarırız ve ülkemizi hak ettiği değeri tekrardan yansıtabiliriz. Bütün dünyaya da gösterebiliriz.
7: Uğur Bey.
3: Pardon. Oyun tarzıyla ilgili tabii ki ben normalde bir kanat oyuncusuyum. Ama milli takımda Montella Hoca geldiğinden beri forvet sisteminde oynuyorum. Bu konuda bir şikayetim yok. Çok iyi hissediyorum. Takıma da iyi bir olumlu bir katkı sağladığımı düşünüyorum. Hocamız da böyle düşünüyor. Sahada dediğim gibi kim oynarsa oynasın, önemli olan takıma en güzel şekilde katkı verebilmek. Benim de mevkim fark etmiyor. Nerede oynarsam oynayayım, takıma en iyi şekilde katkı sağladığım sürece mutlu olurum. Forvet'te de rahat hissediyorum, iyi hissediyorum. Umarım bu turnuvada da en güzel şekilde takıma katkı sağlarım.
7: Uğur Bey.
8: Uğur Yapıcı, HT Spor. Heyecanınız gerçekten çok yüksek. Şimdiden de başarılar diliyorum.
3: Teşekkür
8: ederim. Orkun Kökçe'ye bir soru sormak istiyorum. Takımımız içinde çok önemli figürler var. Sen de özellikle kulüp takımlarındaki performansında çok öne çıkan bir oyuncusun Orkun. Milli takımdaki rolünü ve takım içindeki kendi değerini nasıl görüyorsun? Özellikle bu görüşünü merak ediyorum.
4: Evet, takım içindeki rolü yani diğer arkadaşlarım gibi herkes önemli bir takımda. Hocanın yani nasıl bir kadro veya nasıl bir 11'e çıkarsa çıksın herkes onun arkasında, tercihlerin arkasında.
3: Bu kadar.
4: Bu kadar. Sonrası neydi?
6: Özellikle hem sahada olduğun zaman hem de yedek kulübesinde olsan da takıma kattığın değer çok fazla. Takım içindeki rolünü senin bakış açısından merak ediyorum.
4: Yani dediğim gibi ben öyle bir ekstra bir bakış açısım yok. Yani ne katabileceğimi biliyorum takıma. Yani özelliklerimi biliyorum. Hoca da şans verdiği halde onu en iyi şekilde göstermek istiyorum yani takım için.
7: Murat Bey.
9: Murat Türkel, Bein Sports. Dünya Kupası biletini aldığımız Kosova maçında aslında o bilete iki ayak dokundu. Biri sen, biri de Kerem. O golün hikayesi ve aranızda neler geçti? Bu golün Dünya Kupası'na gitmeyi sağlaması size neler hissettirdi? Orkun sen Harlem sokaklarından, Kerem sen de Erzincan'dan en baştan başladınız ve hayaliniz bir gün Dünya Kupası mıydı veya en büyük hayaliniz neydi? Bunu nasıl gerçekleştirmek isterdiniz?
3: Öncelikle gole gelelim. Ben bunu her zaman söylüyorum. Önemli olan tabii ki Dünya Kupası'na katılmaktı. Maçtan önce de bunu konuşuyorduk. Tabii ki herkes gol atmanın veya asist yapmanın, skora katkı sağlamanın hayaliyle maça çıkıyor. Çünkü biz hücum oyuncuları olarak skora katkı sağladığımız zaman hem mutlu oluyoruz hem de performansımız hem bizi hem de ülkemizi, taraftarımızı memnun ediyor, tatmin ediyor. Bu konuda tabii ki o an Orkun'a da söyledim hatta golden sonra. Sadece offside konusunda biraz tedirgindim. Ama onun haricinde topun dışarıya çıktığını düşünerek, yani öyle oluyordu zaten, ondan dokundum. Orkun da zaten biliyorum dedi, hani o konuda bir sıkıntı yok. Sadece offside mısın dedi. Ben de yani belki olabilirim diye o an konuştuk. Ama o topun dışarıya çıkıp doğru kavis aldığını görünce dokundum. Tabii ki Orkun'un asisti benim golümle ikimiz baş planda gözüküyoruz ama o gün sahada oynayan, sonradan oyuna katılan, bench'te oturan, tribünde oturan arkadaşlarımız, staff ekibimiz, yani gerçekten ben bunu sürekli söylüyorum, herkes söylüyor. Ama tekrardan vurgulamakta bir fayda var. Biz harika bir takımız. Çünkü ben içeride herkesi gözlemlediğim zaman çok böyle müthiş arkadaşlıkların olduğu, herkesin birbiriyle çok iyi anlaştığı bir milli takım var burada. sanki sürekli bir birlikteymişiz gibi, hani 12 ayın 12 ayda da birlikteymişsincesine müthiş bir sinerji var. Ben 6 senedir falan milli takıma geliyorum. Bu son 2-3 senedir harika böyle bir arkadaşlığın olduğuna inanıyorum. Bu da böyle başarılara da tabii ki etki ediyor. Bu konuda tabii ki herkesin bir hayali vardır. Biz çocukken sokakta top oynarken milli takım formasıyla bir şeyler başarmanın hayalini kuruyorduk. Tabii ki Dünya Kupası ütopik bir hayaldi hepimiz için. Çünkü en son 2002'de gitmişiz. O bizim akıllarımızdan da silinmiş. Dünya Kupası, Dünya Kupası yok falan diye. Tabii ki şimdi bunların hayalini kurabilmek çok güzel. Burada olabilmek çok güzel. Ama dediğim gibi sadece Dünya Kupası'nda olmak da bizim ülke için yeterli değil. Yeterli olmamalı. İnşallah burada olduğumuz süre boyunca ülkemizi hem oyunumuzda hem de sahaya koyduğumuz karakterle çok iyi temsil ederiz.
4: Ben de evet aynı şekilde o maçta gol pozisyonunda yani tek merak ettiğim şey yani topu içeri girip ya girmeyeceğini değil, daha çok offside olup olmadığını. Çünkü benim için de aynı şekilde yani kimin attığı hiçbir önemi yok. Biz yani 24 sene sonra Dünya Kupası'na katıldık. En önemlisi o ve en yani mutlu olduğumuz şey de olması lazım. Yani asla yani golün tartışması falan olmadı. Onu bir yani netleştirelim. Tek merak ettiğim şey offside olup olmadığın, kelime offside olup olmadığıydı. Sonunda da olmadı işte. Dünya Kupası'na kadar. Ya tabii sevinçten çünkü evet çok önemli bir goldü. Çünkü tek bir hedefimiz vardı bu süreçte, o da Dünya Kupası'na katılmak. Onu o golle işte başardığımızı düşündük. Yani daha bir 20 dakika falan vardı ama o mutluluk güzeldi. Ve Dünya Kupası'na ilgili anlattığım gibi ben yani Hollanda'da doğup büyüdüm. Orada Hollanda milli takımı arada bir katılıyordu Dünya Kupası'na. Oradaki heyecanı gördüğümde ben de ister istemez yani inşallah Türk milli takımında da Dünya Kupası'na katılırız ve ben de o takımda olurum diye düşünüyorum, hayal ediyordum. Ve şimdi de buradayız ama Kerem'in dediği gibi tek katılmak önemli değil. Biz gerçekten bir şeyler de başarmak istiyoruz bu turnuvada. Onun için de çok sık çalışıyoruz, hazırlanıyoruz ve inşallah güzel yerlere gideceğiz ve güzel bir hikaye yazacağımıza eminim aslında.
7: Tarık Bey.
10: Tarık Akan, Libero TV. Öncelikle başarılar diliyorum. Yolun sonu kupa olsun inşallah. Sorum hem Kerem'e hem Orkun'a olacak. Arizona'da çöl ikliminde turnuvaya hazırlanıyorsunuz. Ve aslında maçlara giderken sadece şehir ve eyalet değiştirmekten ziyade sürekli farklı iklim değişikliklerine maruz kalacağız. Bunun hakkındaki düşünceleriniz neler? Fiziksel olarak bu konu özelinde özel bir çalışmanız var mı?
4: Özel bir çalışma aslında pek yok. Akşamüstü antrenmanlar yapıyoruz yani biraz daha serinleştiğinde. Ama doğru, çok sıcak bir hava var, alışmadığımız bir durum. Ama yaklaşık 10 gündür buradayız. Yani alıştığımızı düşünüyorum ve yani futbolda var bunlar yani. Bahane olarak kullanmamız lazım. O yüzden iyi hazırlanıyoruz, alışmaya çalışıyoruz ve yani problem olmayacağını düşünüyorum.
3: Biz geçen sene Orkun'la da Kulüpler Dünya Kupası'na katıldığımızda Benfica ile, o zaman da aynı sıkıntılarla başa çıkmıştık. Tabii ki zor şartlar ama herkes için zor şartlar. O yüzden sadece bizim için zor şartlar diye ayrım yapamayız. Daha farklı bir iklimde, daha rahat, daha serin bir iklimde, daha serin bir havada futbol oynamak tabii ki herkes için daha güzel olurdu. Ama elimizdeki imkanlar bunlar. Burası biraz daha farklı, sıcak Miami'ye göre. Biz Miami'deydik. Ama ilk maçımız, daha doğrusu ilk gruptaki 3 maçımız da akşam saatlerinde oynanacağı için o yönden biraz daha şanslıyız. O yüzden idmanları da biraz akşama doğru yapıyoruz. Şimdilik elimizdeki imkanlar bunlar. Bundan yakınmamız bizi hiçbir yere götürmez. Mecbur şartlara alışmak zorundayız ki alıştık da bence. Orkun'un dediği gibi 10 gündür Amerika'dayız artık. Bazı şeyler oturdu. Bundan sonra da daha da güzel olur umarım. Hem hava şartları hem de bizler için her şey.
11: Fatih Bey.
12: TRT Spor Fatih Doğan. Öncelikle başarılar diliyorum. İnşallah Kosova'da yazdığınız hikayelerin yenilerini eklersiniz.
3: İnşallah.
12: Hem sizler hem bizler doluruz. Benim merak ettiğim konu Venezuela maçından sonra hoca bir açıklama yaptı. Dedi ki skor pozisyon olarak iyiydik ama oyunu orta sahada özellikle kompakt oyuna ihtiyacımız var. Biraz bloklar arasında mesafe var dedi. İkinci yarı bunu kapatmaya çalıştık dedi. Bunun özelinde son hazırlıklarla beraber Avustralya hazırlıklarına çalışmalarına başladınız mı? Teknik analizlerine başladınız mı? İkiniz de futbolu düşünen, anlayan ve çok iyi uygulayan iki isimsiniz. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Çok teşekkür ederim.
3: Venezuela maçından sonra hem hocamızla konuştuk hem de saha içinde konuştuktan sonra soyunma odasında biz kendi aramızda da konuştuk. Bazı şeyler hazırlık maçlarında istediğiniz gibi geçmeyebiliyor. Çünkü zaten hava şartları pek alışık olmadığımız hava şartlarıydı o zamanlar. Şimdi biraz daha alıştık. Bir de hazırlık maçlarında ister istemez konsantrasyon kaybı da sürekli oyuncu değişikliğinden sonra olabiliyor. O maçta da zaman zaman sıkıntılar yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Ama bunlar tabii ki hazırlık maçları hepimiz için, herkes için hazırlık maçı olduğu için oradan çıkaracağımız dersler çok önemliydi. Biz de bunu çıkardığımızı düşünüyorum. Avustralya maçına da son 3 gündür toplantılarla birlikte hem taktiksel anlamda da başladık. Bayağı önceden başladık hatta. Bu da bence bizim ne kadar bu turnuvayı da ciddiye aldığımızı hem de rakibimizi de ciddiye aldığımızı gösteriyor. Dediğim gibi sadece buraya katılmak için gelmedik. Burada da başarılı olmak istiyoruz. Her türlü takım içindeki kaliteyi sahaya yansıtmak istiyoruz. Bunun için de çok yoğun bir çalışma sürecimiz, tempomuz var. Umarım karşılığını da en güzel şekilde alırız.
4: Evet, aynı şekilde maçta yani başladığım için bunu anlatabilirim. Doğru, hafif bir belki konsantre eksiği olabilir. Hazırlık maçında yani hazırlık maçında olsun, grup maçlarında olmasın diyorum ben kendime. Çünkü evet sıcak bir havaydı hazırlık maçı. Yeni Miami'ye gelmiştik birkaç gün, yani alışma sürecindeydik. Ama maçtan sonra zaten hocanın istediklerini daha da net vurguladı. Kerem'in dediği gibi günde belki 3 toplantı yapıyoruz. Yani bayağı yoğun bir tempoyla toplantılara devam ediyoruz. Yani hocanın istediği, takım olarak istediğimiz oyunu daha da net bir şekilde göstermek için elimizden geleni yapıyoruz. Ve inanıyorum ki ilk grup maçında daha iyi bir takım göstereceğiz, daha iyi bir oyun göstereceğimize inanıyorum. Şimdilik diyeceğim bu kadar.
13: I have a question in English. My name is Gio from Veloce Video, and I'm just curious, are you guys, with recently having Keenan Yıldız be injured last month, are you guys prepared? Do you think he's going to be an instrumental player for the squad this World Cup, or do you think he's not going to be as important because of his injuries?
14: Soru şuydu. Kenan Yıldız'ı sordu, durumunu sordu ve hazır olacak mı? Turnuvada önemli bir rol oynayacak mı?
3: Cevaplayacağım mı?
4: Juventus fan? Türkçe mi?
3: Türkçe.
4: Yok. Kenan şu an hafif bir sakatlığı var sanırım ama tam net olarak bilmiyoruz ve ama Kenan ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu, yetenekli oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz, kaliteli olduğunu. Yani bu takımda herkese ihtiyacımız var. İnşallah Kenan da en yakın zaman içerisinde yanımıza görebiliriz. Çünkü bizim için önemli bir oyuncu, diğer oyuncular gibi. Yani hazır olacağını düşünüyorum ama doktor, fizyoterapist değilim. Ne zaman olacağını da bilmiyorum. Ama hazır olacak büyük ihtimalle.
3: Sen çevirecek misin?
14: So, Kenan had an injury. We don't know for sure if he will be fit directly or not, but we know the type of quality that he have, and inshallah he will come back soon. And

0: As you know, he's a very important player, like all the other players that we have for us. So I think he will be ready, but I'm not a physiotherapist or a doctor, so I cannot tell you exactly.
1: Ben diyorum yapayım mı yoksa yeter mi? Kenan'ın Orkun dediği gibi kalitesini hepimiz biliyoruz. Bizim için çok önemli bir futbolcu. Sakatlığı yani bildiğim kadarıyla daha iyiye gidiyor. Antrenmanlarına da başladı ama dediği gibi Orkun'un da doktor olmadığımız için tamamen dönüş süresiyle ilgili bir şey söylemek doğru olmaz. Ama onun bize katacağı her şeye ihtiyacımız var. Diğer oyuncularımızın olduğu gibi. Ben gerçekten bunu söylerken içtenlikle söylüyorum. Biz çok genç ve çok potansiyelli, çok iyi oyunculara sahip bir milli takımız. Hep birlikte bunun farkındayız ve hep birlikte çok iyi bir kimya yakalıyoruz. Kenan da bunlardan bir tanesi. İnşallah tabii ki bizimle birlikte olur her maçta ve önemli katkılar sağlar. Ama kimin oynadığı da çok önemli değil gerçekten. Kim oynarsa oynarsın. Dediğim gibi 85 milyon taraftar arkasında olacak ve bizler de oynayan oynamayan herkes de oynayan oyuncuları her zaman sonuna kadar da destekleyecek. İnşallah herkes fit durumda olur, oynayacak durumda olur. Hocanın da işi biraz daha zorlaşır.
0: Kenan, like Orkun said, the quality that he has are very important for us as a player. You know, as far as I know, he is going well right now in the recovery. It's not right for me to say when he can come back, because like Orkun said, I'm not a doctor or a physio. But I can tell you this, that we are a very young team with the young players with great potential. And inshallah, he will be with us with every match, because we know what he can bring to us. But also for us, it doesn't matter who plays, because we're in the national team. And inshallah, we can deliver every type of performance that we want to show also on the field, and we will try to reach our goals.
2: Just a second, sorry. Bosambi, buyurun.
3: Bosambi, Anadolu Ajansı. Kerem, Orkun, beraber Benfica'daydınız. Beraber İstanbul'un yolunu tuttunuz. Beraber buraya Kulüpler Dünya Kupası için gelmiştiniz. Şimdi milli takımla Dünya Kupası için, milli takım için geldiniz. Hem bu senaryoyu nasıl bağlarsınız? Onunla ilgili ne söylersiniz ve bu uyumunuzun sahaya nasıl yansıdığını düşünüyorsunuz?
4: Evet. Kerem ilk ben tabii ki bir senedir Benfica'daydım. Kerem yani geldiğinde duyduğumda zaten son gündü galiba. Biraz bir stresli bir dönemdi Kerem için de. İlk geldiğinde zaten başarılı olacağından emindim. Çünkü Kerem'in kalitesini zaten önceden biliyordum. Ve Benfica'da neye ihtiyacı olduğunu da biliyordum. O yüzden Kerem geldiğinde tahmin edebiliyordum direkt başarılı olacağını. Çünkü geldiğinde de direkt bir seri 10 maç arka arkaya gol attı. Orada da çok iyi anlaştık şey olarak. Takım içerisinde yani saha içerisinde, saha dışında da çok iyi anlaştık. O yüzden güzel bir dönemde dediğiniz gibi sonra Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda aynı şekilde milli takımdan sonra oraya gittik. Orada bir iki hafta daha mücadele ettik Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda. Şimdi buradayız. Asıl yani en güzel hikayeyi burada yazmak istiyoruz. Onun içinde elimizden geleni yapıyoruz. Yani çok iyi hazırlanıyoruz. Herkes çok iyi odaklanıyor yani bu turnuvaya. Yani herkes bu turnuvanın önemini de biliyor. O yüzden çok yani güzel bir duygu Kerem'le yine burada olmak. İnşallah da çok güzel bir hikaye yazarak yolumuza bakarız.
1: Siz söyleyince şimdi bir senenin geçtiğini gerçekten yeni fark ediyorum. Orkun'la hakikaten milli takımdan sonra direkt katılmıştık Benfica kampına Kulüpler Dünya Kupası için. Çok yorucu bir sezonun ardından çok yorucu bir tempoydu tekrardan. Bizi gerçekten yıpratmıştı ama gerçekten güzel yıllardı. Güzel bir seneydi daha doğrusu bizim için Orkun'la. İkimiz de çok başarılı bir sezon geçirip ülkemize döndük başarılı bir şekilde. Aynı şekilde dediği gibi Orkun'un hikayeyi yazmaya devam ediyoruz. Milli takımla bu hikayeyi yazmaya devam ediyoruz. Ve bu hikayeyi de çok güzel bir şekilde sonlandırmak da başarılı bir şekilde sonlandırmak istiyoruz milli takımda. Çünkü Dünya Kupası bizim için, bütün ülkemiz için çok önemli. Güzel bir hikaye Avrupa Şampiyonası'na yazdık. Aynı hikayeyi de inşallah Dünya Kupası'nda da yazarız. Onun için Orkun'la birlikte bu şekilde hem kulüpler düzeyinde hem milli takım seviyesinde birlikte oynamak da benim için çok mutluluk verici. Kendisini çok seviyorum hem de aynı zamanda çok iyi anlaşıyorum. İnşallah dediğimiz gibi güzel bir hikaye olur, güzel bir başarılı bir turnuva olur bizler için. Ülkemize hak ettiği mutluluğu, sevinci yaşatmış oluruz biz de.
2: We have another question from the back.
5: Yeah, I'm Charlie from Arizona's family here locally, and I just have a couple questions. One, do you have anything you'll remember about your time in Arizona? And then you guys beat Team USA about a year ago. You scored. Is there anything that will help with the preparation or confidence going into the group play from that game?
0: Okay. Arizona'daki geçirdiğimiz zamanla alakalı her zaman hatırlayacağın bir şey var mı? Bir de hazırlık maçında attığımız goller, hani sence turnuvada da biz bunları tekrar edecek miyiz, götürecek miyiz?
1: Arizona ile ilgili şu an en çarpıcı şey benim için çok sıcak olması. Bizi bir hayli yoruyor. Ama onun haricinde tabii ki işin şakası. Güzel bir bölge, güzel bir antrenman tesisimiz var, güzel bir otelimiz var. Bize ait her şey çok güzel, bize ev sahipliği yapıyorlar. Milli takım Amerika ile oynadığımız hazırlık maçı gerçekten bizim için güzel geçmişti. Kazanmıştık ama o maçta Amerika'da çok iyi bir performans sergilemişti. Çok zor bir maçtı. Şimdi tekrardan Dünya Kupası grup aşamasında onlara karşı oynayacağız. Ev sahibi olan bir ülkeye karşı oynayacağız. Tabii ki çok daha farklı, çok daha zor bir maç olacağının farkındayız. Ama biz buraya kendi kalitemizi göstermek için, kendi oyunumuzu göstermek için, sahadaki o enerjimizi, coşkumuzu, duygumuzu sahaya yansıtmak için buradayız. Çünkü biz Türkler olarak biraz duygularıyla oynayan, duygularıyla hareket eden bir milletiz. Bu da sahaya bence çok güzel yansıyor biz milli takımda oynadığımız zaman. İnşallah senin için üzgünüm ama inşallah biz kazanırız Amerika'ya karşı. Ve istediğimiz seviyeye sonuca ulaşırız.
4: Abi ben bir şey eklemeyeceğim. Çok güzel konuştu. Ben okay.
0: So what I can say about Arizona is that it's very hot and makes us tired sometimes, but it's a very nice place. Also the hotel, the hospitality and everything, and the training facilities are great, are nice. I can tell that. And about the game that we had 1 year ago, it was a friendly game that we were preparing ourselves to the atmosphere that we can face here. But we are always here to bring our energies and emotions and to the field, and we as Turks, we play always with our emotions. And sorry to say that, I hope inshallah that we will win, and then we will continue our road on the World Cup, you know, because this is what we will try to do every time that we go on the field.
2: Thank you. So Kerem was the ambassador for that question, so we are moving on.
6: Dünya dergileri, futbol dergileri son 15-20 gündür tabii ki tüm takımları analiz ediyor. Bizi de çok ciddi anlamda mercek altına almışlar. Örneğin efsane Jürgen Klinsmann diyor ki hiçbir takımla eşleşmek istemediği bir ülke durumunda diyor. Buna Lothar Matthäus da katılıyor. Almanların iki efsanesi. Bir de şuna bir başlık atmışlar. Ben bunu röportajlarıma denk geldiği zaman her futbolcumuza sormak istiyorum. Çok gizemli bir halleri var. Ne zaman ne yapacakları belli olmaz diye de bir başlık atmışlar turnuvada. Siz ne dersiniz? Gerçekten gizemli miyiz? Bilinmez miyiz daha doğrusu?
4: Ben aslında öyle düşünmüyorum. Çünkü yani takımda olan oyunculara baktığında hepsi kariyerli, yani üst düzey yani yüksek seviyede olan topçular. O yüzden ben ona katılmıyorum pek. Yani çok kaliteli takım olduğumuzu düşünüyorum. Yoksa ben mi yanlış anladım? Ben anlamadım o zaman. Kusura bakmayın. Övgü dolu mu?
7: Övgü dolu söyledi. Eleksiz sinirlendim.
4: O zaman çok katılıyorum. yok sen. Ben yok, soruyu yanlış anladım o zaman. Size Dark Horse demek istedin galiba.
7: Aynen. Değil mi? Aynen Dark Horse.
4: Tamam, o zaman anladım.
7: O güzel. Dark Horse.
4: Yok, ona katılıyorum. Çünkü evet 24 senedir Dünya Kupası'na katılmadık ama yani tehlikeli olduğumuzu düşünüyorum şey olarak. Takım olarak anlattığım gibi çok yani kaliteli oyuncularla dolu bir takım. O yüzden Yani her an ekstra bir şey yaratacak kapasite oyuncu.

0: larımız var. Yani korkabilirler bile.
1: Ben Orkun'un ikinci söylediklerine katılıyorum. Gerçekten çok kaliteli bir takımız, çok genç potansiyelli bir takımız. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bunu vurguluyorum çünkü güzel bir başarı yakaladıktan sonra devam ettiriyoruz bunu. O yüzden rakipler bize karşı daha temkinli, daha dikkatli oluyorlar. Çünkü gerçekten Orkun'un da söylediği gibi çok kariyerli futbolculara sahibiz. Dünyanın en iyi kulüplerinde oynayan futbolculara, Türkiye'de çok kariyerli, çok başarılı kulüplerde oynayan futbolculara sahibiz. Ve bunu takım olarak hem davranışlarımızda, hem duygularımızda, hem de performansımızda sahaya çok güzel yansıttığımızı düşünüyorum. Bu da tabii ki doğal olarak karşılaşılmak istenilmeyen bir takım olarak göz önüne alınabilir. Bundan mutluluk duyarım, gurur duyarım. Ülkemizi bu şekilde temsil edebiliyorsak bizler için çok büyük bir mutluluk. Ama tabii ki bunu burada da göstermemiz gerekiyor. Sadece sözlü olarak değil de sahada performans olarak da göstermemiz gerekiyor. Ama ben buna canı gönlüne inanıyorum. Yapacağımıza inanıyorum. Dediğim gibi inşallah bunu başarırız.
2: Son soruyu alıyoruz Murat Bey.
3: Teknik direktörümüz Vincenzo Montella ile birlikte %60'a yakın bir galibiyet oranı yakaladık. Kendisi de 2 hafta önce basın toplantısında futbolcu Montella, teknik direktör Montella'ya şu anda Dünya Kupası'nda oynaması gerektiğini söylemişti. Hoca hakkında ne düşünüyorsunuz? Takıma ve size bireysel olarak neler kattı?
1: Ben başlayayım. Hoca hakkında, hocanın en başından beri geldiği ilk günden beri ve şu zamana kadar çok pozitif bir etkisi oldu takıma. Bu gözde de görülüyor. Biz futbolcular tarafından da çok fazlasıyla hissediliyor. Tabii ki sahaya performans olarak da yansıması bizleri ve ülkemizi çok mutlu ediyor. Hoca biraz fazla toplantı yapmayı seviyor. Bizleri biraz böyle zorlamayı bu konuda seviyor. Çünkü çok detaycı, çok fazla analiz ediyor rakipleri. Bizlere de her detayı göstermek istiyor. Bu biraz bizi tabii ki bazen futbolcu olarak sıkabiliyor, darlayabiliyor ama biz de halimizden memnunuz. Çünkü sahaya çıktığımız zaman rakip hakkında her şeye, her bilgiye sahip olmuş oluyoruz. Bu konuda ben çok büyük pozitif anlamda bize etki ettiğini düşünüyorum. İnşallah bu turnuvada da aynı etkiyi biz de sahaya çok güzel bir şekilde yansıtırız ve ülkemizi en güzel şekilde temsil ederiz.
0: Evet, katılıyorum. En çok zorlanan oyunculardan birisi benim şu toplantı konularında. Aslında iyi çünkü maça çıktığımızda yani plan çok net, çok belli. Ne istediği çok belli oluyor. O bizim için de daha kolay oluyor çünkü ne zaman ne yapacağımızı biliyoruz. Yani çok iyi hazırlanıyoruz maçlara. O yüzden bence iyi, güzel böyle devam etmesi lazım zaten. Çünkü buradaki maçlar, yani tüm oynadığımız maçlardan daha önemli. Yani en iyi şekilde hazırlamamız lazım. Hoca da onun için elinden geleni yapıyor. Ekstra toplantılar, yani grup halinde de toplantılar yapıyoruz. Yani en iyi şekilde hazırlanıyoruz. O yüzden gayet memnunuz. İnşallah Kerem'in dediği gibi ülkemizi yani en güzel şekilde temsil edebiliriz. Ülkemizi gururlandırabiliriz. Yani en çok istediğim şey de o. Yani o 2002 hikayesinden sonra biz de inşallah bir güzel bir hikaye yazıp gelecek nesli yani güzel şekilde etkileyebiliriz.
2: Son bir soru alalım. Fatih Bey buyurun.
4: TRT Spor Fatih Doğan. Nezaketiniz için teşekkür ederim. 2002 Dünya Kupası'nda 58 gün milli takımdaydım ve Türkiye'nin katıldığı bütün Avrupa şampiyonlarında gazeteci olarak takip ettim ve bugün buradayım. Bir şeyi fark ettim. Son idmana açık, taraftara açık idmanda yaklaşık 3.000-3.500 seyirci vardı ve tribün almadığı için yanlara yapılmıştı. Bir şeyi fark ettim. %25'i Türkiye ile bağı olmayan taraftarlar. Yani Türklerin dışında milli duygularla gelmeyen ama yıldızlarımız için, yani sizler için gelen taraftarlar vardı. Bu rakamı hiç karşılamadım. Yani hiçbir yerde görmedim. Sanki dünya markası kulüpler olur. Şimdi dünya markası milli takımlar olur. sanki o yolda ilerliyoruz gibi geliyor bana. Siz bunu nasıl değerlendirirsiniz? Evet, dünya yıldızlarımız var ama milli takımımıza karşı da sevgili İbrahim'in de söylediği bir teveccüh olmaya başladı. Dünyada hani bir Brezilya rüzgarı, bir Portekiz rüzgarı oldu. Şimdi de böyle Türk milli takımının rüzgarı esmeye başladı. Bunu da gözümle yaşadım, gördüm. Bunu size paylaşmak istedim ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Sevgili Orkun, sevgili Kerem, teşekkür ederim.
0: Yani evet, dediğiniz gibi en çok ben şahsen istediğim şey de o, yani maça çıktığımızda onlar bizden korksun. Öyle bir yani milli takım olmak istiyoruz. Çünkü dediğim gibi oyuncular olarak hepsi hepimiz üst seviyede oynuyoruz. Yani yıldız oyuncular var illaki ama takım olarak da ülke olarak da o hissi vermek istiyoruz. Yani tüm dünya yani milli takım hakkında konuştuğunda biz de orada olalım istiyoruz. O yüzden güzel bir şey dediğin şey. İnşallah bu turnuvada iyi bir başarı elde edip o konuda daha da yükselmek istiyoruz.
1: Tabii ki oynadığımız seviyelerden dolayı, bir de tabii ki takımda olan yıldız futbolcuların, genç futbolcularımızın, çok iyi futbolcularımızın oynadığı kulüplerden dolayı da çok takip edilen de bir ülke olduk. Bu en doğal şey. Bir de hepimizin takımda oynayan herkesin Avrupa'da yaptığı başarılardan dolayı da ister istemez Avrupa'dan takipçiler de, taraftarlar da ülkemize, milli takımımıza kazandırdık. Bu tabii ki çok güzel bir şey. Otelin önünde de yabancı hayranlarımız da oluyor. Üzerlerine milli takım forması gelmiş, giymişler. Türkçe konuşuyoruz, onlar İngilizce karşılık veriyorlar. Biz de şaşırıyoruz onları görünce. Bunlar çok güzel şeyler, çok güzel duygular tabii ki. Hem ülkemizi hem milli takımımızı güzel şekilde temsil ediyoruz ki böyle bir teveccühü de sizin söylediğiniz gibi üzerimize alıyoruz, karşılığını alabiliyoruz. Gerçekten çok güzel bir şey. Ama dediğim gibi bu turnuvada da bütün dünyaya Türkiye'nin, Türk'ün gücünü en güzel şekilde sahada performansı gösterirsek bu hepimiz için, bütün ülkemiz için çok daha güzel olur. Abilerimizin üçüncülük hikayesini hepimiz dinleyerek büyüdük. Biz de onlar gibi bir başarı sağlayabilirsek, başarı elde edebilirsek, biz de onlar gibi gururla hatırlanırsak bizler için çok güzel bir mutluluk olur. İnşallah bunu başarabiliriz. Bunun için uğraşıyoruz, bunun için çabalıyoruz, bunun için çok çalışıyoruz. Karşılığını almak çok isteriz. Ama ben dediğim gibi her zaman bunun karşılığını da alacağımıza inanıyorum. İnşallah alırız tabii ki.
2: Toplantımız sona erdi. Teşekkür ediyoruz. Thank you very much.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Yıllar süren hasret sona erdi. Bizim çocuklar tarih yazmak için yeniden dünya sahnesine çıkıyor. 2026 Dünya Kupası'nda kırmızı beyaz bayrağımızın dalgalandığı her an kalbimiz Kuzey Amerika'da atıyor. Bu büyük gururu, bu eşsiz heyecanı tek bir saniyesini bile kaçırmadan yaşamak için frekansını ayarla. Bizim çocuklar sahada, futbolun sesi Radyo Gol Amerika'da. Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, 2. kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay, 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında rakibi Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Nobody's gonna slow me down. Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. San Paoli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
7: Karar buluruz, izini bilirsin, zır deliyiz biz, zır deliyiz biz, la la la.
6: Yani bizim çocuklar.
8: Hem yazında hem kışında, nerede olsan seninleyiz.
6: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız önce Romanya sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdi. 24 yıldır uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzla inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızda ise çalan tek bir şarkı var.
9: Ay yıldızım at golünü

0: kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Bu bir tekrar yayındır.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Atakan Kurt'la birebir başlıyor.
5: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Radyo başında sesimizi duyan herkes hoş geldi, sefalar getirdi. Bugün bizler varız Atakan Kurt'la beraber. Umarım sizler de saat 13'e kadar bizle beraber olursunuz. Atakan abi hoş geldin, merhaba.
6: Hoş bulduk ya.
5: Teşekkür ediyorum, selam olsun. Direkt teknik direktör İtalyano'yla başlayalım abi istersen. Beşiktaş yavaş yavaş taşları oturtmaya çalışıyor sanki. Ne dersin? Nasıl bir hoca Beşiktaş'ın aradığı bir hoca mı? Bununla bir giriş yapalım hızlıca.
6: Yani bence iyi bir teknik direktör aldı Beşiktaş. Tutar mı tutmaz mı, başarılı olur mu olmaz mı elbette ki bilemeyiz. Sonuçta işte drone uçuruyor, sabah 5'te kalkıyor gidiyor tarzı böyle güzellemeler yapmışım. Türkiye'de bunlar çok yapılıyor. Ama 8 tane yardımcısıyla beraber geldi. Futbolla yatıp futbolla kalkan, tüm dünyası futbol olan takımını, rakibini, oyuncularını en iyi şekilde izleyen, analiz eden, en iyi taktikleri sahaya çıkarmaya çalışan, ön alan baskısı yapmaya çalışan, bu sayede rakibi hataya zorlayan bir teknik adam. Ön alan baskısını yaparken bunu spotter'a değil çalışarak ve bir strateji dahilinde yapan bir teknik adam. Hatta ben Bülent Süre'ye yaptığım yayında hocayı analiz ederken, verilerine bakarken ve çalıştırdığı takımları izlerken şunu gördüm. Sergen Yalçın'ın ve Okan Burun takımları da ön alan baskısı yapan takımlar ve teknik adamlar. İtalyano da aynı şekilde ön alan baskısı yapan bir teknik adam. Ama biraz daha strateji, plan dahilinde yapıyor. Sergen Yalçın ve Okan Buruk bunu biraz doğaçlama, spontane yapıyor. Yani daha iyi bir takımla, iyi bir ekiple, geniş, derin bir kadroyla İtalyan'ın burada başarılı olabileceğini görebiliyorum. Düşünüyorum, zannediyorum. İnşallah böyle olur. 5 senedir Kasım'da oldu atan. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yalnız bırakan, taraftarını ve tüm futbol severleri üzen ve yarışmacı bir takım görüntüsünden uzak olan bir Beşiktaş vardı. İnşallah bu sene zirve yarışında olan, şampiyonluğu kovalayan bir Beşiktaş göreceğiz diye ümit ediyorum.
5: Evet, Atakan Kurt'la birlikteliğimiz devam ediyor. Diğer taraftan bir Vlahovic görüşmeleri olduğu söyleniyor. Vlahovic'in de Beşiktaş'tan yıllık 10 milyon euro ve 10 milyon euroya yakın bir imza parası talep ettiği söyleniyor. Tabii Beşiktaş'a demiş ki ya bu çok fazla. Hani menajerine gitmiş, biraz indirim istemiş. 26 yaşında Beşiktaş Vlahovic haberleri ayyuka çıkmaya başladı. Bayağı da yüksek sesle konuşuluyor. Gelme ihtimali nedir? Hani İtalyano olmasaydı ben biraz daha böyle zor olarak bakardım ama hani İtalyano'nun etkisiyle acaba mı diye düşünmeden edemedim.
6: Teklif yapıldı, görüşülüyor. Sadece kafada şöyle bir soru işareti var. 2000

0: Juventus'tan oluyorsun. Oyuncu gerçekten önemli ve büyük bir oyuncu. Türkiye'ye yine gelirse de bence büyük katkılar verir. Sakat olmazsa, fizik olarak iyi seviyede olursa, bu uyluk sakatlığı ya da kasık problemi yaşamadığı takdirde Türkiye'nin 25-30 gol atar Cihan. Yani bilmem sen katılır mısın? Hakikaten önemli bir oyuncu, iyi bir oyuncu yani.
1: Atar da hani bu arkadaşa böyle top taşıyacak iki tane taş gibi kanat lazım abi, sağlam bir on numara lazım.
0: Yani Beşiktaş sol kanada.
1: Yoksa kendini böyle özür diliyorum yani, kendine pozisyon yaratıp gol atacak bir yeteneğe sahip değil bence. Sadece böyle sırtı dönük oynamayı biliyor. Fiziksel olarak güçlü. Yani bitiriciliği de güzel ama top taşınmazsa işi biraz zor.
0: Ya top taşınmazsa her futbolcu işi zor zaten yani.
1: Hani Osimhen hallediyor ya onu mesela, öne geliyor alıyor. Icardi de öyle. Icardi'ye top taşımazsan bir şey yapamıyor.
0: Kardeşim Maradona ve Messi dışında zaten hiçbir oyuncu top taşımazsan gol atamıyor ki.
1: Doğru, doğru.
0: Yani şöyle, iki tane sol kanat alacak Beşiktaş. Bir tanesi Enkudu tarzı. Sırtı rakibe ya da beklere sırtını verip topu alıp çizgiye basıp orada dönebilen, adam eksiltebilen, adam ekarte edebilen, içeri ve dışarı kat edebilen bir oyuncu olacak. Atletik bir oyuncu olacak. Diğeri de Lanin tarzı. Sürekli ceza sahası içine koşular atabilen, orada ikiye birler yapabilen, goller atabilen, gol yükünü çekebilen bir futbolcu olacak. Skor katkıda olan bir oyuncu olacak. Beşiktaş 4-5 yıldır sol kanatsız oynuyordu. Bu sene 2 tane sol kanat alacak.
1: İsimler belli mi? Hani böyle ufaktan şu olabilir, bu olabilir tarzı.
0: Yani Trossard'a gittiler. Teklif yaptılar. Yanıt bekliyorlar ama zor bir transfer. Oyuncu çünkü Şampiyonlar Ligi finali oynamış bir oyuncu. Görüştüğü takımlar var. Tabii ki de Beşiktaş son seçeneklerden bir tanesi. Yani kolay bir transfer değil. Beşiktaş'ta ben çok umutlu mu? Çok da umutlu değil ama ilerleyen süreçte oyuncu kabul eder mi etmez mi bilmiyorum ama dediğim gibi 4. 5. seçenek oyuncu için Beşiktaş. Beşiktaş şu anda bir sürü oyuncuya gitti. Yani Davidaşvili'ye gitti, Trossard'a gitti, Laurent'e gitti, bir sürü oyuncuya gitti. Ama dediğim gibi bu transfer de uzayabilir. Yani Beşiktaş'ın şöyle bir stratejisi var Cihan. Çok acele etmek istemiyor. Dünya Kupası var. Çok pahalı oyuncular. Şu anda Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Arsenal, City, Bayern Münih gibi takımlar şu anda oyuncu almakta ve oyuncularını elden çıkarmakta şu anda bekliyorlar. Onlar da Dünya Kupası'nı bekliyorlar. Şimdi Dünya Kupası geçecek. Büyük takımlar strateji yapacaklar ya da oyunculara gidecekler. Transfer yapacaklar. Transfer yaptıktan sonra ellerindeki oyuncuları serbest bırakacaklar. Orta seviye takımlar bu oyunculara gidecek. Onlar da ellerindeki oyuncuları serbest bırakacaklar. Ardından Türkiye Ligi'ndeki takımlar bu futbolculara gidecek. Yani dediğim gibi Dünya Kupası sonrasına, yani bir 15 Temmuz, 20 Temmuz, 30 Temmuz'u Ağustos'un ilk haftasını bulacak gibi duruyor. Ama Beşiktaş'ın ilk maçı 23 Temmuz'da bir tane sol kanat, bir tane orta saha ve bir tane kaleci, yani 3 transferle bu kamp dönemine ve 23 Temmuz'a yetiştirmeyi planlıyorlar. Diğer yapacağı 5 transfer, yani toplam 8 transfer yapacak. O 5 transferi de Temmuz'un sonuna doğru, Ağustos'un ilk haftasına doğru yapmayı planlıyorlar. Çünkü şu anda alırsak 20'ye alacağımız oyuncuyu bir ay sonra 5'e 10'a alabileceğiz diyorlar. 100 milyon euro transfer bütçesi var Beşiktaş'ın bonservis anlamında. Yani şu anda 100 milyon euro harcayacağı oyuncuları şu anda alırsa 200 milyon euro verir. Ama Temmuz'un sonu, Ağustos'un başında alırsa 100 milyon euro alabilir.
1: Atakan Kurt'la birlikteliğimiz sürüyor. 0212 273 10 WhatsApp hattımıza gelen mesajlar var. Onlara az sonra döneceğim. Bu Aral Şimşir'le ilgili de Beşiktaş devreye girmiş. Galatasaray'ın istediği de belirtiliyor oyuncu. Şöyle bir algı var işte, Danimarka Ligi zaten tırnak içinde söylüyorum. Dandik bir lig deniliyor. Ben de biraz araştırdım abi şu dandik ligde kaç paraya transfer olmuş diye. Mesela Nuama diye bir futbolcu var 25 milyona gitmiş. Froholt diye bir futbolcu var 20 milyona gitmiş. Eyli diye bir futbolcu var 20 milyona gitmiş. İbrahim Osman var 20 milyona gitmiş. O

0: Oscarsson 20'ye gitmiş. Yani dandik denilen lig neredeyse bu sezon transfer limitleri bu şekilde. Yani Aral'a bu para verilir mi? İşte bu ligde atıyor diyorlar. Kolay lig deniliyor. Ama ben öyle olduğunu çok düşünmüyorum. Yetenekli bir çocuk. Aral Beşiktaş ilişkisini nasıl değerlendirir Atakan Kurt?
1: Yani Aral'a milli takımda haksızlık yapıldı bence. Adam sonuçta 23 yaşında ve inanılmaz bir performans gösterdi bu sene Midland'da. Danimarka'da yılın oyuncusu seçildi. Sol kanatta çok etkili olabilen, şu anda Lille ve Galatasaray'ın da ciddi anladığı ilgilendiği bir oyuncu ama Beşiktaş'la ilgileniyor. Ama Galatasaray'da çok bastırıyor. Bu sene hakikaten çok iyi bir performans gösterdi. Yani baktığın zaman takımın bütün ataklarına yön veren, skor yükünü çekebilen, gol ve asist yapabilen bir oyuncu. 54 maç oynadı. Bu da çok önemli bir veri. Yani 54 maç oynamış, sakatlanmamış kişi olan, 54 maçta 12 gol, 21 asist yapan bir oyuncu önemli bir istatistiğe sahiptir. Ve Türkiye Ligi'nde yani tamam 50 maçta 12 gol 21 asist yapmasın da 10 gol 10 asist yapsın. Sol kanatta oynayan bir futbolcu, yerli bir futbolcu, milli bir oyuncu kim alırsa büyük iş yapmış olur bence.
0: Evet yani.
1: Sana katılıyorum.
0: Ya evet yani Montella bence de iyi hoş ama yani İrfan Can yerine belki tercih edebilirdi. 7 maçta 99 dakika süre almış İrfan Can. Bir golü var hani neredeyse her maç ortalama 10 dakika oynamış. Şimdi Dünya Kupası'ndan sonra evet kendisine dersler çıkaracak ama ondan sonra da futbolu bırakacak.
1: Tabii,
0: belki Aral gelişebilirdi belki ama yapacak bir şey yok tabii.
1: Ya Montella da muhtemelen şunu diyordur. Yani sonuçta sol kanatta benim elimde İki oyuncu hatta üç oyuncu var diyor. Hatta Barış'ı da kullanabilirim diyor. Dört oyuncu var diyor. Yani işte Kenan var. Can Uzun var. Orada Kerem'i de oynatabilirim. Barış'ı da oynatabilirim. Ama sağ kanatta Barış, Yunus ve İrfan var diyor. Yani ve İrfan'a da çok güveniyor. Ya bence de Aral'ı almaması hata. Aral'ı orta sahada da değerlendirebilirdi. Ama şimdi bir şey diyemem, bu futbolcularla yürümüş, evet ben de eleştiriyorum, hata olarak görüyorum, Aral'a haksızlık olduğunu düşünüyorum ama artık bu oyuncularla Dünya Kupası'na yürümüş ve çok iyi bir sinerji yakalamış bir teknik adamında çok üstüne gitmeyi de düşünmüyorum ya da kabul etmiyorum.
0: Evet şimdi Beşiktaş Önder Özen'i futbol direktörü yaptı ama şimdi resmi siteye giriyorum. Ne yönetim kademesinde ne icra kurulunda ne de böyle teknik kadro idare bilmem ne kadroları. Hiçbir listede ismi yok yani buralar önemli değil mi sana göre kurumsallık açısından Atakan abi? Hani bu işlerin hemen hallolması gerekmez mi? Tekrar bakacağım belki koymuşlardır hakkını yemeyeyim. Hani sanki buralarla çok ilgilenmiyor gibi gözüküyor Beşiktaş ya da şey mi dersin? Ya Cihan bunlara takılma hallederler koyarlar bir hafta 10 gün sonra mı dersin?
1: Koyması lazım yönetimin. Bu bir hata. Ama ilerleyen süreçte bence koyarlar. Şu anda Önder Özen tamamıyla futbol direktörlüğünü eline aldı. Tam mesai Nevzat Demir tesislerinde çalışıyor. Sabah 9, akşam 9 sürekli tesiste oyuncu izliyorlar. Analiz yapıyorlar. Sürekli kulüplerle, menajerlerle görüşüyorlar ve hatta Sayın Adalı'yla sürekli temas halindeler. Graf'la, Gökhan Keskin'le dirsek temasındalar. Önder Özen'in bir ekibi var ve şu anda her ülkede her oyuncuya bakıyorlar. İtalyano'yla sürekli görüşme halinde hangi oyunculara gidebiliriz onun da fikrini alıyorlar. Ama dediğim gibi çok acele etmek istemiyorlar. Çok böyle acele edip fazla paralar vermeyi düşünmüyorlar. Biraz daha bekleme düşüncesi içerisindeler. Ama dediğim gibi 23 Temmuz'da ilk maç var. Oraya bir tane sol kanat, orta saha ve kaleciyi transfer edip en azından 3 transferle o maça çıkmanın planını yapıyorlar. Çünkü Orkun'un ne zaman döneceği belli değil. Milli takım sonuna kadar gider mi? O bir muamma. İnşallah gider. Ama 10-11 Temmuz'u görür o zaman. 23 Temmuz'da ilk maç var. Orkun ve diğer milli oyuncular bir 10 gün izin yapacaklar. Dönüşünde bu maçta oynamayabilirler. Ohyanju milli takımda, ama Güney Kore çok ilerleyemezse Ouyang-ju yine kampın sonuna yetişebilir. 23 Temmuz'da oynayabilir. Olayten o maçta oynatır. Yeni gelecek sol kanat. Orta sahada Orkun yetişir mi yetişmez mi muamma. Orta sahada bir sıkıntı yaşayabilir. Sağda Çerni oynayacak. Çerni ve Jalo hocanın güvendiği ve yeni sezonda yola çıkmak istediği oyuncular. Bildiğin üzere Sergen Yalçın Jalo'yu da Çerni'yi de istemiyordu takımda. Ama Çerni de Jalo da hocanın kadrosunda katmak istediği, oynatmak istediği oyuncular. Jalo Agbadou ikilisi hocanın güvendiği isimden, niye? Çünkü ön alan baskısı yapacağı zaman Jalo ve Agbadou'yu ön tarafa çıkaracak ve alanı daraltacak. İki oyuncu da atletik oyuncular. Savunmanın arkasına koşan hızlı oyuncuları bu oyuncularla süpürmeyi ve arkadaki boşlukları bu oyuncularla kapatmayı planlıyor İtalyano. Tabii ki de savunmaya yine sol ayaklı bir stoper almayı planlıyorlar. Ama dediğim gibi Jalo Agbadou ikilisine çok güveniyor İtalyano.
0: Atakan Kurt'la birlikteliğimiz sürüyor tabi abi. Diğer taraftan Salih Uçan'la da yollar ayrıldı. Yani futbolcunun sözleşmesinde yer alan opsiyon şartları karşılanmadı. İtalyano'nun da planları arasında yer almıyor. Yani sen Roma'ya gidiyorsun, Totti ile Rossi ile idmana çıkıyorsun ve sonrasında nasıl bu kadar düşüş yaşayabiliyorsun anlamakta zorlanıyorum. Salih Uçan'la yolların ayrılması Beşiktaş için sence artı mıdır, eksi midir? Yani bence artıdır ama senin yorumunu da almak isterim.
1: Yani Salih bu ligde ya da Türkiye'de çok hak ettiği değeri görmeyen ama daha iyisini yapabilecekken de daha iyi performanslar gösteremeyen bir oyuncu. Oyun zekası bence çok iyi ama fizikler kapasitesi ve temposu her zaman az olan, yetersiz olan bir oyuncu. Dediğim gibi Beşiktaş hocaya daha iyilerini koymak zorunda. Beşiktaş bu sene Orkun'un yanına ve arkasına iki tane iyi oyuncu koymak zorunda. Takıma çok iyi yerliler takviye etmek zorunda. İşte alabiliyorsa İsmail, Salih Özcan, Aral Şimşir gibi futbolcuları takıma katmak zorunda. Çünkü yerli havuzu Beşiktaş'ın maalesef yetersiz. Kaliteli yerlileri az. Çünkü ne kadar iyi yabancı alırsanız alın, iyi yerleriniz olmazsa başarılı olamazsınız. Galatasaray örnek, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, işte Uğurcan, Eren, Abdülkerim, Kaan Ayan hep yerli oyuncularla başarıya gitti. Aidiyet duygusu yüksek futbolcularla şampiyonluklar kazandı. Osimhen'iniz, Sané'niz var, Torreira'nız var, evet bu artı, ama iyi yerliniz yoksa şampiyon olamazsanız. Galatasaray bunu son 4 senedir başarıyor. Beşiktaş'ın da muhakkak kaliteli yerli oyuncular alması ve takıma katması lazım.
0: Şimdi bir de şunu soracağım abi, ben bunu sorunca Beşiktaşlı arkadaşlarım ya Cem mikserlik yapma, ortalığı karıştırma, bütün yorumcularına bunu sordun diyorsun. Hafta sonu Beşiktaş'ın bir tanıtım şeyi, ya daha doğrusu teknik direktörü basın toplantısı vardı. Burada da bir Rıdvan'a kız isteme mevzusu oldu ve başkan apar topar kalktı, işte ben dedi Rıdvan'a kız isteyeceğim dedi. Hani şimdi başka bir cümle de kuramıyorum. Ya böyle bir sanki bana böyle biraz ciddiyet az geldi. Yani temsil kabiliyeti biraz sıkıntılı gibi geldi. Hani sonuçta bir saat sonra istese hanımefendi orada sonuçta başkasına kaçmayacak. Yani neden hoca bu kadar, başkan bu kadar, hani bu ortamda, böyle bir ortamda hoca gelmiş, bütün basın mensupları orada. Biraz bana böyle gayri ihtiyari olarak biraz böyle şey geldi. Ne diyeyim yani, söyleyeyim, ciddiyetsiz geldi diyeyim. Daha sert bir cümle kurmayayım. Sen ne düşünüyorsun? Farklı mı düşünüyorsun benden?
1: Ya Sayın Adana'nın hitabeti, konuşma üslubu, diksiyonu çok başarılı değil. Zaten bunu herkes biliyor. Sayın Adalı da kabul ediyor zaten.
0: O başka bir şey
1: orada,
0: tabii.
1: Orada yapmak istediği şu, yani mesaj vermeye çalıştı. Çok güzel gözükmemiş olabilir ama şunu söylüyor. Artık diyor yeni sezonda bana takımı, oyuncuları, transferleri sormayın. Ben bununla ilgilenmiyorum. Artık bu işin direkt birebir muhatabı Gökhan Keskin, Graf, Önder Özen ve İtalyan oluyor. Bu dört isim artık futbolu yönetecekler. Ben artık karışmıyorum. Bana getirecekler, raporlayacaklar. Ben de alacağım diyor. Orada o mesajı vermek istedi ama güzel gözükmedi. Evet, daha güzel ya da daha böyle esprili üslupla yapsa daha iyi olurdu. Ama şu mesajı veriyor: artık bana futbolu sormayın. Futbolun patronu artık Önder Özel İtalyano. İşte Graf ve Gökhan Keskin. Artık Beşiktaş'ta işler bu şekilde yürüyecek ve yürümek de zorunda zaten Cihan. Beşiktaş 5 yıldır ligi havlu atıyor Kasım'da. Yıllardır başarısız. Geçen sene 4 büyükleri yenemedi. Avrupa'da başarılı olamadı. Türkiye Kupası'nda yarı finalde elendi. Ligi 4. bitirdi. Yani inanılmaz kötü bir sene ve performans. Artık Serdal Adalı'nın da bir kredisi kalmadı. Çünkü bu dakikadan sonra herhangi bir başarısızlık ne İtalyano'ya ne Önder Özen'e yazar. Tamamıyla hocaya, başkana yazar. Bu yüzden başkan da bunu bildiği için işte tamamıyla profesyonellere emanet etti. Ve parayı artık kesenin ağzını açtı. 100 milyon euro bonservis, oyuncu maaşıyla beraber yaklaşık 140-150 milyon euro para harcayacak. Harcamazsa, doğru takviyeler yapmazsa, nokta atışları yapmazsa Beşiktaş yine yarışmacı bir takım olmaz. Havlu atan bir takım olur. Bu durum olursa da orada Sayın Adalı hiçbir şekilde duramaz. Sayın Adalı da zaten bunu biliyor.
0: Evet, hani Graf dedin ya, geçen sezon çok pasif kaldı Serkan Reçber'in göreve gelmesinin ardından biraz ortada olmamış gibi geldi. Hani Serdal Adalı pişman mıdır bu durumdan? Şimdi Graf da bir paylaşım yaptı Sergen Yalçın gidince, biliyorsun. Daha sonra kaldırdı bu paylaşımını vesaire. Sonuçta bu adam Dortmund'da yıllarca scout şefliği yapmış bir adam. Yani gözü kapalı güvenecek mi artık başkan ve Önder Özen?
1: Başkan zaten gözü kapalı güveniyor. Her zaman güveniyordu. Sadece onu Almanya'ya göndermişti. Maaşını alıyordu. Telefonda fikir alıyordu. Tabii Sergen Yalçın istemedi Graf'ı. Yani ben şunu anlamıyorum zaten Cihan. Yani sen gelmişsin teknik direktör olarak. Şimdi oyuncu izlemezsin, rakip izlemezsin, takım izlemezsin, maç izlemezsin. Osimhen'i tanımazsın, birçok oyuncuyu tanımazsın. Ya Graf'tan niye yararlanmıyorsun? Niye kendine bu kadar rakip olarak görüyorsun? Bir tehlike olarak adlandırıyorsun ki. Adamdan yararlan, bilgi al, fikir al, istişare et. Niye bu kadar herkese kendine düşman olarak adlandırıyorsun? Tamam, Serkan Reçber'i de aldırmak istedin, Önder Özen'i istemeden. Tamam, buna da saygı duyuyorum ama kardeşim Graf'la da niye koordinele gitmiyorsunuz ki? Şimdi ben teknik direktör olsam, bir kulübe gitsem, bir kulüpte yani son 5-10 senedir dünya futbolunda kendisini geliştirmiş scout, geçmiş olan, başarılı olan bir scout departmanı başındaki adamla iyi geçinirim ya. Görüşürüm, konuşurum, istişare ederim, sorarım, ederim. Niye bu kadar rakip olarak görüyorlar? İnanılır gibi değil yani.
0: Evet, diğer taraftan Beşiktaş'ın yakından tanıdığı bir isim El Bilal Ture. Aziz Yıldırım'ın bu oyuncuyu almak istediği konuşuluyor. Ne dersin, Fenerbahçe'de iş yapar mı El Bilal?
1: Çok yapmaz çünkü nerede duracağını, nereye koşu atacağını bilmeyen, alanını kaybeden bir oyuncu. Yetenekleri var ama zafiyetleri de var. Yani Fenerbahçe'de El Bilal Ture'yi alırsan, Beşiktaş'ın da düşünmediği, devam etmek istemediği bir oyuncu alırsan Fenerbahçe'de çok büyük sıkıntılar olabilir. Çok da zannetmiyorum Yaz Yıldırım'ın El Bilal Ture'yi alacağını. Az Yıldırım ya da Fenerbahçe büyük ihtimalle Lukaku'yu alabilir Cihan. Yani ben hem İtalya'dan aldığım bilgiler, hem Belçika'dan aldığım bilgiler, hem de Türk temsilcilerinden çıkardığım bazı durumlardan yola çıkarak şunu söylüyorum: Aykut Kocaman'ın çok beğendiği bir isim Lukaku. Son hazırlık maçında da, milli maçta da gol de attı. Lukaku'yu Fenerbahçe büyük ihtimalle alabilir.
0: Hani 6 aydır çok oynamıyordu ama sonradan biraz iyileşti, biraz kendine geldi. Ama bakalım, her sezon bir Lukaku ismi çıkıyor. Bakalım bu sezon gerçekleşecek mi? 0212-273-10'una dinleyenlerimizden gelen mesajlar var. Beşiktaş'ın 10+4 hakkında düşüncesi nedir? Merak ettim demiş. Atakan Kurt ne der diyor, Gökhan Yılancı. Serdal Adalı zaten katılmadığını dile getirdi. Dursun Özbey'e destek verdi ama hani Atakan Kurt'un düşüncesini soralım en azından.
1: Yani Beşiktaş katılmıyor ama sonuçta federasyonda bunu geçen sene kulüplere söyledi. Kulüpler de ona göre planlama yapacaktı. Orada yani benim çok böyle eleştirim olmaz. Sonuçta bu son dakika karar verilmiş bir durum değil. Geçen sene karar verildi. Takımlara da bildirildi. Takımlar da stratejisini ve planlamasını ona göre yapsalardı.
0: Basın toplantısında Serdal Adalı bir aile ortamı intibası vermeye çalıştı ama bence çok net olamadı demiş. İlhami Korkmaz mesajını atmış. Kaya Çilingiroğlu TRT'de 5 TL'lik kalemle imza attırdılar hocaya diye eleştiri yaptı demiş. Yani çok katılmıyorum, 5 TL 10 TL biraz yersiz bir eleştiri olmuş ama Atakan Kurt ne der bilmiyorum.
1: Ya Kaya Çilingiroğlu'nu ben çok beğeniyorum, çok iyi yorumlar
0: yani
1: yapıyor.
0: Biraz gereksiz olmamış mı 5 TL'lik kalem ama, için eleştirmiş sanki burada.
1: Ama işte şu anda Sayın Adalı'ya çok amiyane tabi çok kitlendi. Çünkü Serkan Reşmi'nin içeri girmesini ona sağlayan çok büyük destekler veren Kaya Çilingiroğlu, Sergen Yalçın'a da çok destekler veriyordu. Sergen Hoca ve Serkan Reşmen oradan ayrılınca, Serkan Reşmen'in çok büyük dostu Kaya Çilingiroğlu, orada çok bilendi başkana ve şu anda başkan ne yaparsa yapsın inanılmaz eleştiriyor. İnşallah biraz daha sakinleşir. Sergen Yalçın ve Serkan Reşmen gittiği için çok agresif ve sinirli. İnşallah biraz sakinleşir. Çünkü Kaya Çilingiroğlu'nu ben yorumlarını hakikaten beğeniyorum. Ama biraz şu anda şey yapıyor, biraz duygusal yaklaşıyor ve davranıyor.
0: Ya evet, yani sonuçta burada önemli olan atılan imza ve vizyon, yani kalemin markası mı kaldı? Yani detayın detayına takılmak biraz absürt kaçmış. Olmamış bence tabii. Devam edelim. Sordum El Bilal Ture olayını, sordum Onur, merak etme. İsmail ile Salih Özcan'ı alalım alamaz mıyız diyor bir dinleyin. İsmail
1: yani böyle Aykut Kocaman gelmeseydi orada başka oyuncu, mesela Hakan Safi olsaydı yabancı bir hoca getirirdi ve Hakan Çağlan'ı da transfer edebilirdi. Orta sahada muhtemelen İsmail'i elden çıkarırdı. Ama şimdi Az Yıldırım ve Aykut Kocaman geldiği için İsmail Yüksek, Aykut Hoca'nın en güvenli isimlerden bir tanesi olur. Çok da o ihtimal gözükmüyor gibi duruyor. Çünkü geçen sene çok kapıdan döndü, yani direklerden döndü. İsmail'le de anlaşmıştı Beşiktaş. Orada tam böyle Mourinho'ya devam etseydi İsmail Beşiktaş'a geliyordu. Ama olmadı. Yani İsmail olmuyorsa Salih Özcan olur. Bir yerli Beşiktaş'ın orta sahaya ihtiyacı var. İki tane iyi oyuncu ihtiyacı var. Salih de alınabilir.
0: Evet, Beşiktaş'ın harcama limiti ne kadar? Bilgin var mı abi o konuyla ilgili olarak? Aşağı yukarı yani. O sorulmuş.
1: Bakayım.
0: Yani Fenerbahçe'nin 60 milyon diye biliyorduk. Son zamanlarda çıkan söylentilerden sonra. Onu sormuş şu an dinleyenimiz. Transfer limitimiz ne kadar? Sayın Başkan 200 milyonluk transfer getireceğim diyor ama.
1: Beşiktaş'ın da 60 milyon euro gözüküyor. Yani şöyle olur Cihan. 8 transferin 4'ünü bonservisiyle alırsın. Diğer 4'ünü de satın alma opsiyonu kiralama bedeliyle alırsın. Bir sene sonra transfer edersin. Yani o zaman da açılıyor. Yani 120 milyon euro harcarsın. 60 milyon eurosunu verirsin bonservis olarak, diğer 60 milyon eurosunu da satın alma opsiyonuyla yaparsın. O şekilde transferi gerçekleştirirsin. Yani hepsinin bir yolu var. Sponsoru devreye sokarsın vesaire yaparsın.
0: Sana bir salvo yapmış. Evet abi, saydığın isimleri Beşiktaş alırsa bu sezon ilk 3'e girer demiş. Sol kanadında 6 yıldır kanat yok. Bir ara Necip falan oynayacaktı neredeyse. Şampiyonlar Ligi finali görmüş. Premier Lig'de üst seviye performans sergileyen adamı takımda görmek istemezsem işte bu işte bir sıkıntı vardır demiş. Trossard gelsin, aynı seviyede forvet, kale ve 6 numarada bekliyoruz demiş. Bayrampaşa'dan Ramazan mesajını atmış. Atakan Kurt'a göre İtalyano Sergen Yalçın'ın yapamadığı neyi yapacak Beşiktaş'ta? Bayram Bayık.
1: Yani bir tanesi kendisini tamamıyla futbol adamış, bir tanesi futbolu sevmiyor, izlemeyi benimsemiyor, bir tanesi hayatı futbol. Son 10 senesinde sürekli çalışmış, liyakatla buralara gelmiş. 4. lig, 3. lig, 2. lig, Serie A, hep başarılı ola ola gitmiş ve sürekli aynı ekiple çalışmış ve 10 senedir sürekli çalışan bir teknik adam. Konferans liginde 2 defa final yapmış ve bir tanesini hak etmiş. Verilerde rakibin çok üstüne çıkmış ama şanssızlıkla elenmiş bir teknik adam. Onun için İtalyano'nun ben burada Sergen Hoca'dan daha başarılı olacağını düşünüyorum. Ya zaten kimi getirirsen getir Sergen Hoca'dan daha başarılı olur. Niye? Çünkü dediğim gibi Beşiktaş 4. bitirmiş. Hiçbir kulvarda yok. Kasım'da avlatmış, Ağustos'u Avrupa'ya avlatmış. 4 büyükleri yenememiş, küme düşen takımları yenememiş, yarışamamış. Fenerbahçe'de Galatasaray'ın olmadığı Türkiye Kupası'nda yarı finalde Konyaspor'a elenmiş. Yani zaten son 40 senenin en kötü takım performansı ve teknik direktör performansı göstermiş. Buraya kimi getirirsen getir zaten Sergen Hoca'dan daha iyi olacağı kesin. Ki İtalyano çok iyi bir teknik adam. O yüzden bu kadar kötü bir performanstan sonra İtalyano'nun ben şanslı olduğunu düşünüyorum.
0: Peki bu Sancho olayına ne der? Atakan Kurt, Jadon Sancho geçen sezon Beşiktaş çok almak için uğraştı, almaya çalıştı ama başaramadı. Bu sezonda boşa çıkacak, yani sözleşmesi sona erecek. 18 milyon güncel piyasada yeri, Premier Lig'den de teklifler var. Sence gelir mi? Biraz bence uzak gibi gözüküyor ama bilemedim.
1: Yani Beşiktaş gidecektir. Geçen sene de çok istemişti. Sancho'ya kimse hayır demez. 23 maç oynamış. Premier Lig'den bir oyuncu. Yani son durumu nedir, sakatlığı nedir, fiziksel kapasitesi nedir bilmiyorum ama 39 maça çıkmış toplam. Ya sonuçta hazır bir oyuncu. 1672 dakika oynamış. Türkiye Ligi'nde iyi bir kamp dönemi geçirirse her türlü iş yapar.
0: Evet, senin videon konuşuluyor. Adana Demirspor kalecisi Haluk'la çektiğim bir video. Gerçekten çok iyiydi. 10-0'lık maçın kalecisi değil mi? Kurtarıcı diye girmiş.
1: Evet, 4-0'dan sonra giriyor. Fark artmasın diye 5-6-7-8-9 10. golü yiyor. Toplam 6 gol yiyor. Dedim ki abi seni 10'da 10-0'da durduran neydi dedim. Zaman dedi. Zaman olsa da daha da yerdim dedi. Böyle bayağı esprili, komik bir video oldu. Bayağı da izlendi. Hatta ki ben İbrahim Üzülmez'in restoranında tanıştım. Orada kendisini tanıttı. Volkan Demirel'in eski antrenörü, kaleci antrenörü. Volkan Demirel'e büyük etkili, katkıları olan bir isim. İşte dedi ben Volkan'ın antrenörüyüm dedi. Hatta Adana Demirspor'da oynadım dedi. Yanındaki arkadaş dedi ki 10-0'lık maçta oynadı dedi. Bir baktım hakikaten oynamış. Abi dedim seni video çekeceğim. Tüm Türkiye'ye tanıtacağım. Sana 100 tane telefon aldıracağım dedim bugün. Hadi ya nasıl yapacaksın falan dedi. Bir çektim. Video aldı başına gitti. Yani Facebook'ta 500 bin izlendi. Şeyde 1 milyon 600 bin izlendi Instagram'da. Twitter'da benim paylaşımım, diğerlerinin paylaşımı orada da bir 1 milyon falan. Toplam 3-4 milyon izlenmeye ulaştı. Bayağı bir
0: ama Haluk abinin yani 10-0'lık maçta kaleci olduğunu bilgisi sana nasıl geldi? En yakınları bile diyor ki ya ben bu adamı tanıyorum yıllardır. O maçta kaleci olduğunu bile bilmiyorum. Söylemiyor diyor. Sana kim söyledi bunu? Yine kendisi söylememiştir muhakkak.
1: Yani restorana geldiği zaman yanındaki arkadaşıyla geldi. Arkadaşı verdi bilgiyi. Kendisi vermedi zaten.
0: Metin Ali Feyyaz bitirmiş onu herhalde. Karşımda efsaneler vardı
1: zaten
0: diyor.
1: Zaten yani. İbrahim Üzülmez ve Recep Çetin de vardı. Recep Çetin de oynadığı maç olduğu için orada öyle bir sohbet de gelişti.
0: Peki güzel olmuş. İzlemeyenler için de hatırlatalım, Atakan Kurt'un YouTube sayfasında vardır. Oradan girip izleyebilirsiniz. Atakan kardeşim, tam benim düşüncemi söyledin. Kim gelirse gelsin Sergen Yalçın'dan iyidir. Bütün ayarlarımızı bozdu bu yıl demiş. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın adı artık bitti mi? Bir daha geri gelir mi ilerleyen yıllarda?
1: Ya tabii ki de ilerleyen süreçte neler olacağını kimse bilemez. Beşiktaş efsanesidir. Beşiktaş'ta oyuncu ve teknik adam olarak şampiyonluklar yaşamıştır. Önemli bir karakterdir. Oyunculuğuna hayran olduğum bir isimdir. Elbette ki gelebilir. Ama çok başarısız oldu. Çok kötü izlerle gitti. Yani ne diyorsa yapamadı, ne diyorsa tersi oldu. Cengiz'e yıldız yaparım dedi, çok kötü performans gösterdi. Çerni'ye sürekli performansını az olmasına sebep oldu. Oyuncu kaçmaya çalıştı. Paris'te hastalığını bahane etti gitti. İşte Jota Silva'nın hakkını yedi. İşte takımın performansı düştü. Olaytan, Ohyanju, Murillo, Aslani geldiğinde daha iyi seviyedeydiler. Geldikten bir ay sonra onlar da takımın fiziksel durumuna düştüler. Takım çalışmadı, çalıştırılmadı. İyi taktikle oynamadı, bir planı yoktu. Yani nereden tutarsan elinde kaldı Şihan. Zaten Osimhen'i tanımıyorum dedi. Paris Saint-Germain final yapamaz dedi, kupayı aldı. Barcelona final oynar dedi, yarı finali göremedi. Yani hiçbir şey duramadı. Söylediği hiçbir şeyin arkasında duramadı.
0: Evet, 0212-273-1010 WhatsApp hattına gelen mesajlara göz atıyoruz. Sergen Yalçın 4. bitirdi ligi. İtalyano'nun 3. bitirince başarılı mı? İtalyano 3. bitirince başarılı mı sayacağız?
1: Şöyle, 3. bitirsin ama zirve yaşında tutsun. Sonuna kadar o heyecanı yaşasın Beşiktaş taraftarı. Yani Nisan'a Mayıs'a kadar acaba şampiyon olabilir miyim planını, hesabını yaptırsın taraftara. Benim için yeterlidir çünkü 5 senedir ligi Kasım'da avlatan bir Beşiktaş var. Bu sene Avrupa'da biraz ilerlesin. Birkaç tur geçsin. İyi futbol oynasın. Fenerbahçe ve Galatasaray Trabzonspor'u bazı maçlarda yensin. Onun 2 tane maçta heyecan yaratsın. İyi oynasın. Sonuna kadar zirve yarışını sürdürsün. Benim için yeterli. Çünkü şampiyonluklar ve başarılar bir anda olabilecek. İşte ben takım kurdum, transferler yaptım, hemen başarıya gideyim, hemen şampiyon olayım stratejisi olabilecek şeyler değil. Çünkü karşımda 4 senedir şampiyon olan 350 milyon euroluk bir Galatasaray var. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde son 16 yaptı. 300 milyon euroluk bir Fenerbahçe var. Orta sahasında Kante, Asensio, İsmail, Talisca ve Guendouzi var. Fenerbahçe'nin orta sahası Galatasaray'dan bence daha iyi. Onun için çok kolay değil. Bunu başarabilirse, onlarla yarışabilirse, sonuna kadar gidebilirse amenna ve ben bunu okeyim. Olurum yani.
0: Atakan Kurt'la birlikteliğimiz sürüyor abi. Son bölümde biraz Dünya Kupası demek istiyorum. Yani biraz ilginç şeyler oluyor. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan olaylar var. Böyle takımların sanki böyle bana göre adaletsizce dağıtılmış maç konumları var. İşte birisi 40 derecede antrenman yaparken diğeri 20 derecede falan antrenman yapıyor. Daha yeni, dün çıktı. Haiti'nin forması falan kabul edilmedi. Siyasi unsurlar barındırdığı gerekçesiyle. Yine Afrika takımı oyuncuları havaalanında nahoş muamelelere maruz kaldılar. Dünya Kupası'nın başlamasına saatler kala yine Somalili hakemi almadılar. Bu adam 2025'te Afrika'nın en iyi hakemi seçilmişti. Ve FIFA buna emredersiniz komutanım dedi. Amerika'ya hiçbir şekilde tepki vermedi. Hakem nezaket olarak yine FIFA'ya teşekkür etse de FIFA hiçbir şey yapamadı. Ve maç saatlerindeki ilginç detaylar neler olacak? Yani beklenti biraz bende düşük gibi ama gerçi önceki Dünya Kupası'nda da düşüktü. O güzel oldu. Yani beni ters köşe yaptı. Ne diyorsun bu Dünya Kupası'na ile ilgili olarak?
1: Ya FIFA'nın elinde olsa, FIFA'nın bir gücü olsa ABD'ye vermez zaten. Ama ABD o kadar güçlü ve kuvvetli bir ülke ki her türlü bastırıyor ve alıyor. Daha önce hatırlarsan seçim vardı. Hatta Obama gitmişti galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Birçok kişi almıştı. Hatta İngiltere'de Beckham'ı almıştı, gitmişti. Orada Katar'a verdiler. Katar'a verdikten sonra platini indirmişlerdi. Platinin bütün çevresindekilerin o rüşvet ağını, platinin rüşvet ağını ortaya çıkardılar. Ve FIFA'ya orada şu mesajı verdiler: bizim dediğimizi yapmazsan kardeşim seni her türlü indiririz, alaşağı ederiz, hapse atarız mesajını verdiler. FIFA da korkudan ABD'ye verdi. Herhalde bundan sonraki kupayı da galiba ABD'ye verecekler.
0: Hep Amerika'da mı olsun abi? Sonuna kadar
1: işte,
0: öyle mi olsun?
1: İşte abi ABD tehdit ediyor. Öyle alıyor. Yoksa paranın öyle bir gücü olsa ABD hayatta vermez. Çünkü futbol ülkesi değil ki.
0: Antrenman sahalarını görüyorsun değil mi? Hepsi patates tarlası. Önüne düşmüştür görüntüler. Tesisler falan.
1: Yılanlar çıkıyor. Ondan sonra İran Meksika'ya git gel yapmak zorunda kalacak. Bizim kamp yerimiz rezalet. İnanılmaz yolculuklar yapacağız. Büyük ihtimalle bizim ABD maçımızda da büyük hakem hataları olabilir. Orada bir şekilde ABD lobisini kullanıp hakemi etki altına alabilir FIFA'yı. Yani bir sürü skandallar olur. En büyük şeyleri yani ABD'yi üst turlara çıkarmanın hedeflerini yapıyorlar.
0: Evet yani.
1: Bizim üçüncü maça bırakmamız lazım işi.
0: Evet yani zaten Dünya Kupası dediğin şey, ne bileyim Haiti-İskoçya maçı, ne bileyim Panama-Türkiye maçı, ne bileyim Ghana-İsveç maçı falan, bunlar yani. Ama futbolun sahipleri maalesef Atakan abi bize böyle huzurlu bir turnuva izletmek yerine biraz daha böyle yaltaklanma derdindeler bazı kesimlere. Umarım senin dediğin gibi seneye de bir daha aynı noktaya verilmez diye düşünüyorum.
1: Ya bakayım 2030 Dünya Kupası nerede? Ben de merak ettim.
0: Ben de bakayım dur. 2030 Dünya Kupası ev sahibi yapayım bakalım. Fas, İspanya, Portekiz'miş, iyi bari. Öyle gözüküyor. Yanlış bilgi değilse tabii.
1: Bak şey yapmışlar. Fas, Portekiz ve İspanya'da ama açılış maçları Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynayacakmış.
0: 2034'ü de yine Suudi Arabistan tarafına vermişler.
1: Bak duydun değil mi? Duyur. 2030 Fas, Portekiz, İspanya'da olacak ama.
0: Evet.
1: Açılış maçları Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynanacakmış bak.
0: Yine Güney Amerika'da taraflar.
1: Evet.
0: Güzel bilgi mesela. Senin dediğin doğru. Herhalde böyle Amerika FIFA'ya çökmüş durumda galiba argo tabirle. Çok içerlendim. Ben şu yorumu yapmak istiyorum diyor. Somalili hakem Senegal milli takımı ve Özbek milli takımına uyguladıkları tarife kabul edilebilir bir durum değil. Bence aynı uçakla keşke ülkelerine geri dönselerdi. Milli takımlar için söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri uzun zamandır Somali pasaportu kabul etmiyormuş diyor. Vural Bey yazmış mesajını.
1: Ya tamam kabul etmiyor da kardeşim sen adama geçici şey versene bir aylık. Adamın yanında polis ver bilmem ne ver falan, adam bir şey maçı yönetsin yani, adam iyi hakem. FIFA karar vermiş, bu rezalet skandal yani.
0: Evet dediğin gibi yani biraz problem yaşanacak gibi duruyor. Peki bizim milli takımdan beklentin nedir? Bizim çocuklara dönelim istersen. Antrenman videoları da çıkıyor. Keyifler yerinde.
1: Bütün... Ya milli takımdan beklentilerim çok yüksek. Hakikaten Can çok formda. Kenan ilk maç oynamayacak galiba. İkinci maç oynayacak herhalde. İnşallah ilk maçta oynar. Kenan sakatlanmadan önce çok formdaydı. Arda Güler sakatlanmadan önce çok formdaydı. Hakan çok formda. Orkun çok formda. İsmail yine keza formda. Yunus formda. Ben milli takımdan çok şeyler bekliyorum. Çok da kapalı kutuyuz. Çok da bizi tanımıyorlar. Bir de hazırlık maçlarında Kerem'i forvetle oynatmadı. Biraz da rakipleri o konuda şey yapıyor bence, şaşırtıyor Monte'ye. Bence forvete Kerem'le başlayacaktır. Şu anda daha statik oynuyoruz ama resmi maçlarda daha hareketli oynayacaktır. Bence taktik yapıyor. Ama dediğim gibi forvete Kerem de oynasa, diğer oyuncular da oynasa yine etkili olacaktır. Kapanan savunmalara karşı zaman zaman biraz problem yaşıyoruz ama bize açık oynayan takımlara karşı özellikle 4-6-0 oynadığımız için ve rakip alanda 3. bölgeye çabuk giden futbolcularımız olduğu için, iyi kontratak yapan oyunculara sahip olduğumuz için çok büyük şanslar elde edebiliriz. Yani bazı büyük takımların da başına bela olabiliriz.
0: Peki skor tahmini alsam senden. Ben mesela Avustralya'yı 3-1 yeneceğimizi düşünüyorum. Paraguay'la 2-2 berabere kalırız. Senin az önce düşüncene de katılıyorum. Amerika maçında da bizi doğrarlar, 2-0 kaybederiz. 4 puanla çıkarız biz bu gruptan. Sen ne diyorsun Avustralya maçı için?
1: Yani Paraguay çok zor olacak.
0: Ben ya beraberlik, beraberlik verdim ona.
1: Ya Güney Amerika takımları çok tekme tokat oynuyorlar. Çok sert oynuyorlar. Fizik kapasiteleri çok yüksek. Biz fizik olarak Paraguay ve ABD maçını zorlanabiliriz. Avustralya maçı da yani kolay gibi gözüküyor ama zor. Yani her maç zor. Çünkü takımlar her şeylerini ortaya koyacaklar. %100'ünü verecekler. Yani ufacık bir hata yaptım hemen cezayı keserler. Bir de bizim milli takım defansif olarak çok zafiyet veren bir takım. Yani her takıma karşı mutlaka 2-3 tane pozisyon veriyoruz. Bu beni biraz korkutuyor. Ama Avustralya maçı galibiyet, Paraguay maçı galibiyet ya da beraberlik bizim şansımızı çok arttırır. Biz 6 puanla Amerika'ya gidersek Amerika'yı da yeneriz. O özgüvenle, moralle, motivasyonla. İşte dediğim gibi Kerem'le başlayacaktır. Ama skoru elde ettikten sonra da Deniz Gül'ü oyun alıp onunla da topu tutup orada arkasından gelen oyunculara konfor alanı yaratıp servisler yaptırmak isteyecektir Monte'ye. İnşallah planlar tutar. Canus'un çok formda. Kenan oynarsa Kenan'dan çok şeyler bekliyorum. Arda'dan çok şeyler bekliyorum. Orkun formda. Orta sahada Arda, İsmail, Hakan oynadığı zaman biraz top rakipteyken defansif anlamda dirençsiz kalabiliyoruz. Orta sahada Orkun, Hakan, İsmail oynarsa Arda da forvette ya da sağ kanatta oynarsa bazı maçlarda daha iyi olabilir diye düşünüyorum ben.
0: Evet, dinleyenlerimizin mesajları var. Hakan demiş, Melih Demiral'la yaptığı röportajda bir yerlere yanlıyor. Benden başka fark eden oldu mu demiş. Bu Demicast. Beğendin mi bu Melih Demiral'ın Demicast projesini abi?
1: Mükemmel. Yani 2008'de Tuncay Şanlı milli takımdaki arkadaşlığı ve sinerjiyi arttırmıştı. Şimdi Melih Demiral yapıyor. Melih Demiral milli takım için olmazsa olmaz bir oyuncu. Yani helal olsun. Orada abiliği, liderliği çok iyi yapıyor. Çok da iyi futbolcu. Melih'ten sağ dışında zaten üstüne düşeni yapıyor. Sağ içinde de iyi performanslar bekliyoruz.
0: Evet, tabii bence de çok güzel. Federasyonun yapmadığını Melih Demiral yapmış. Bence muazzam hareket ama biz biliyorsun futbola biraz böyle tutkuyla bağlıyız. Fazla bağlıyız. Yani milli takımımız kötü bir turnuva geçirirse Melih hedef tahtasına geçer mi? Ya kardeşim siz oh ne güzel goy goy yapıyordunuz. Alın size goy goy, çalışmamışsınız derler mi? Sonuçta bu çocuklar bir yıl önceki, 6 ay önceki maçlar üzerinden espri yapıyorlar ama bunu anlamayacak insanlar da olabilir.
1: Yani bence anlarlar ya. Yani Melih hakikaten izliyorum röportajını, çekimleri falan mükemmel ya. Yani sonuçta İsmail çıkıyor diyor ki Melih abi diyor Cristiano Ronaldo'yu sanki üçüncülük futbolcusu diyor. Ronaldo Juventus diye kaydetmiş diyor. Sonra bana mesajlarını göster diyor. Koman'ı, keşke Koman'a böyle davranmasaydı. Böyle çok güzel şeyler olmuş.
0: Evet, son mesajları da okuyayım. Infantino sosyal medyada kendini eklemeye kapatmış. Ekleyerek bir yorum yapamıyorsun diyor. Herhalde yorum yapacaktı dinleyenimiz. Yayını dinledikten sonra mı vazgeçmiş. Messi Somalili olsa ne olacaktı? Yine mi almayacaktılar demiş. Kerem'i oynatmadı değildi de sakattı Kerem diyor. Ufak bir sakatlığı vardı yani. Avustralya maçında da riske atmak istemedi. Tabii bu arada Kenan da düz koşulara başlamış. Avustralya maçına yetişme ihtimali artmış. Atakan abi teşekkür ediyoruz sana. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim kardeşim. Yayınlar diliyorum. Selamlar, sevgiler.
0: Dikkat et kendine. Görüşürüz. Sağ olasın. Evet, Atakan Kurt'la birlikteliğimizin de sonuna geldik. Kendisine de teşekkürlerimizi iletelim. Yani Dünya Kupası'na başlamasına saatler kaldı. Tabii 4K yayınlanmayacak olması beni biraz üzdü. Fark etmez yani, tek derdimiz bu olsun. Biraz kaliteli maçlar izlemek isterdim ama bakacağız. En azından bir donma momma bir şeyler olmasın, güzelce izleyelim vesaire. Ama 4K olmayacak olması da biraz beni üzdü tabii. Bir de Dünya Kupası'nda yaşanan şu gelişmeler. Yani turnuva başlayacak, adamlar Haiti'nin formasını falan kabul etmiyorlar. Neredeydi aklınız diye falan. Sorasım geldi. Sağ olun arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum. Bizi dinlediğiniz için, yorum yaptığınız için, bize değer kattığınız için, dinlemeyen, sessiz kalan diğer dostlarımıza da selam olsun. Biliyorum onlar da bir yerlerde bize mesaj atmak istiyorlar ama müsait olamıyorlar. Kendinize dikkat edin. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Yarın saat 12'de sokak futbolunda görüşelim. Hoşça kalın.
2: Atakan Kurt'la birebir sona erdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Aziz Yıldırım kazandı çünkü insanlar macera istemediler. Yani bunu çok iyi bildiği için kurt deneyimi var Aziz Yıldırım'da. Hep sakin kaldı o. Artık o herkesin alıştığı sinirli yüzünü hiç göstermedi. Hakan Safi Kanadı o tarafı çok zorlasa da cevap vermedi ve bir olalım, birlik olalım dedi. Türkiye'nin de Fenerbahçe'ye ihtiyacı var diyerek böyle adaylığını çok sağlam bir zemine oturttu. Acayip de bir oy aldı. Çünkü insanlar vaat dinlemekten ziyade hani şampiyon olmak için kadroyla ruhun ve kavganın birlikte yürütülmesi gerektiğini düşünüyor. Aziz Bey de geçmişten hikayelerle burayı hep diri tuttu. Hocasını açıklamadı, oyuncularını açıklamadı. Burada şöyle bir mantık var. Kongre zemininde böyle isim yarışını hiç yapmadı. Oraya işi götürmeden ilerlemiş oldu. Çünkü seçtiği aktörleri tartışmak belki de karşı tarafın ekmeğine yağ sürmek olacaktı. Ve hani bana oy verin, seçeceğim aktörleri değil diyerek kendini yıldız gösterdiği, deneyimini ön plana çıkardı, bir seçim kampanyası yürüttü. Barış Göktürk ve ekibini de oyuna çok doğru dahil ederek dinamizm kattı kampanyasına ve kazandı. Kendini öne atması şu açıdan da doğru oldu. Aziz Yıldırım'la vakit geçirdim biliyorsunuz ve yayınladık. Özel sohbetimizde de birkaç tane Samandıra hatırası anlattı. Biliyorsunuz o zaman da aynı fikirde olduğumuzu anladım. Şampiyonluk ortam işi. Ortam işi. Buna dair anekdotlar anlattı bize. Ben de aynı fikirdeyim zaten. Diyorum ya, çok söyledim ya. Abdülkerim Bardakçı Fenerbahçe'de 5 sene stoper oynayabilir miydi? Bakın ne dedi Saadettin Saran HT Spor'daki yayınında. Kocaeli maçında hoca En-Nesyri 65. dakikada oyundan çıkardı. Maç bittikten sonra oyuncular soyunma odasına geldiğinde En-Nesyri duşunu almış, vedalaşmadan gitmişti. Çünkü yuhalanmanın sosyal medyada yazılanların etkisi oluyor. Yani Kadıköy ruhunu arıyor. Kimse de dönüp böyle yarattığı ortama bakan yok. Aziz Yıldırım bunun farkında olduğunu söyledi ve bunun için teknik direktörü belli ki Aykut Kocaman, onun etrafına Volkan Demirel'i davet edecek, Dirk Kuyt'u davet edecek, Edin Dzeko'yu, belki Şikirtel'i davet edecek ve burada bir Fenerlilik yaratmaya çalışacak. Şimdi bu isimlerin nihai kararlarını bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Fenerbahçe'nin yeni hocası belli ki Aykut Kocaman olacak. Görüntü bu. Oğuz Çetin futbol konusunda bir aktör olacak ve ona bağlı başkanlığını yaptığı vakıf ve oradaki Fenerbahçe değerleri de aidiyet unsuru olarak kullanılacak. Öyle görünüyor. Diğer yandan gelelim tartışmalı konuya. O da ne? Aykut Kocaman ve teknik ekip yapılanması. Burada herkes işte ekip beraber mi, kaç senedir, neredeler gibi sorular sordular. Haklı olarak sordular. Bunlar yanlış sorular değil. Onu söyleyeyim. Ancak bir süredir boş durmadıklarını öğrendim. Onu anlatacağım şimdi size. Söyleyeceklerim benim fikrim değil güzel insanlar. Yani ben düşüncelerimi anlatmayacağım. O yüzden hani fikre muhalefet edebilirsiniz ama o fikir bana ait değil. Bendeki bilgi. Onu söyleyeyim. Biraz ders çalıştım. Onu anlatacağım. Premier Lig dinamiklerini model olarak almış Kocaman ve ekibi. Buradan ilhamla oyunu birazdan modernize etmemiz lazım deyip onu uygun görmüşler. Yani çok tartışılan o eski döneme nazaran oyun değişti, biz de değişmeliyiz'i baz almışlar. Yani bunu sadece teknik kadro dizilimi olarak almayın meseleyi. Performansa ilişkin kültür yaratmada da karar alma mekanizmalarında da bir Premier Lig organizasyonu gibi davranalımı seçmişler. Bu ne demek? Mesela teknik ekip uzmanlaşmış departmanlara ayrılsın. İşte atletik performans departmanı, spor bilimleri temelli çalışan profesyonellerden oluşsun. Tamam, burası normal değil mi? Ama işte bu departmanın amacı Premier Lig seviyesinde uygulanan o yüksek yoğunluk antrenmanı ve maç temposunu sürdürülebilir kılmayı referans alsını düşünüyorlar. Oyunculara yük yönetimini o referansla, bilimsel verilerle uyarlayacak. Ona göre işte sakatlık riskini minimum indirgeyecek metotlar kullanılacak. Yani klasik kondisyon anlayışından ziyade daha bireyselleştirilmiş bir performans yönetimi yaklaşımında olsun demişler. Bu birincisi. İkincisi analiz departmanı. Burada da 4 alt bileşene ayrılacak mevzu. Ne onlar? Takım analizi, rakip analizi, antrenman analizi, bireysel oyuncu analizi. Bu ayrım sayesinde de verinin toplanması, işlenmesi, teknik ekibe sunulması daha hızlı olsun, daha operasyonel olsun. Yani amaç antrenman tasarımının tamamen...

0: veri destekli bir zemine oturtması. Bunun düşünceleri buymuş. Bakın öğrenebildiklerimi söylüyorum. Yani ben onun yancısı, bunun bilmem nesi, Allah korusun değilim. Yaparlar, harika olacak demiyorum. Bilgi olarak cebinizde dursun diye anlatıyorum. Tamam mı? Madem Premier Lig modellemesi varsa şeyi de merak ettim. Varmış. Örneğin taç antrenörü olacakmış. Duran top antrenörü olacak. Buna benzer özel organizasyon antrenörleriyle beraber bayağı kalabalık bir hani kocaman ekip diyeyim, kelime oyunu olsun, olacak. Çünkü şeyi de dedi ya Aziz Yıldırım, işte eski futbolcular. Bunlar da aidiyet için, işte kültürel süreklilik için, o hani kaybolan ruh geri gelsin diye uğraşacaklar. Çünkü Fenerbahçe'de ortam eksikliği de var. Çok anlattım. Yani sadece taktiksel değil mevzu. Duygusal mevzular da var. Kültürel eksiklikler de var. Taktiksel konularda soru işaretleri çok oldu. Aykut Kocaman'la ilgili işte yan pas, geri pas. Aziz Bey de işte çıkıp söyledi ya, işte bizde de anlattı. 30 metrede top oynayacağız diye. Öğrenebildiğim kadarıyla Aykut Kocaman ve ekibi de yüksek ön alan baskısı, agresif pres yapısı, sürekli hücum odaklı dinamik bir oyun planlıyor. Yani takımın genel karakteri rakibi sürekli baskı altında tutan, topu kaybettikten sonra hızlı reaksiyon veren, oyunu domine etmeye çalışan bir yapı hayal ediliyor. Ofansif oyun, tempolu oyun anlayışı gibi düşünebilirsiniz. Kadıköy ruhunun da böyle geri geleceğine inanılıyor. Yani içeride yüksek, işte enerjili, baskılı, coşkulu takım olursa taraftar da zaten bu mücadeleye ortak olur mantığı var. Peki bu modele uygun oyuncular nasıl olacak? Öyle değil mi şimdi? Elde de bir kadro var ya. Elde bir kadro var, bir de hayal edilen oyun var şimdi. Mesela böyle bir oyun için senin yüksek pres kapasitesi lazım. Tekrar sprint yeteneği lazım. Bir de o baskıyı sürekli yapabilmek disiplini lazım ya. Orta saha oyuncularının o presi yönlendirebilmesi lazım. Savunma hattın öne çıkacak değil mi? Baskı devam edebilsin diye. Dedik oyun 30 metrede oynamaktan kasıt bu. Baskı altında doğru karar verebilmesi lazım. Şimdi tüm bunlar inşa edilirken de bu arada Avrupa'da da tur geçirmesi lazım. Aslında o nedenle Aziz Yıldırım yönetimini ve tercih edilecekse Aykut Kocaman'ı kısa sürede büyük testler bekliyor. Şimdi camianın ruh hali malum. Bir kesimin ciddi muhalefeti de ortada. O nedenle birdenbire acayip radikal hamleler beklemiyorum ben şahsen. Bu zaten intihar olur. Çünkü kamp başlasa atıyorum 21 Temmuz'da Dünya Kupası dönüşü falan. O yüzden transferde de çok acele kararlar olabileceğini ben zannetmiyorum. Giden oyuncularla ilgili de öyle olur süreç. Çünkü atıyorum örnek bu. Fred'den çıkmak istiyor diyelim ki teknik heyet. Sana elemelerde lazım Fred. Çünkü Fransa yarı final oynasa Kanten yok bir kere. O yüzden hani böyle konsol oyunu gibi hemen yarın o gider bu gelir falan olmaz. Onu baştan söyleyeyim. Yoksa diyorum Semedo'dan çıkmak isteyeceklerdir. Şimdi yeni kural da var. Yerli yabancı dengesi de var malum. Atıyorum sol stoper alman gerekecek. O zaman Osterwold'e teşekkür etmen lazım. Ama ilk eleme maçında da Osterwold'i sahada görür müyüz? Evet görürüz. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. İki forveti biliyorsunuz zaten. Vedat Dortmund'un forveti falan. Bence bir sol bek kanat. En az bir de hücum kanat alıp işte Archie Brown'la falan neyse, şimdi hani tahminlerimi bilgiyle şey yapmayayım, karıştırmayayım da yanlış anlaşılmasın. Yani durum böyle, anladınız siz beni. Sonuç olarak güzel insanlar, yani bu yapı yalnızca bir teknik ekip organizasyonu değil. İşte verisi, kültürü, fiziksel performansı, oyun felsefesini hep aynı çatı altında birleştiren hani modern bir futbol işletim sistemi gibi duruyor. Öyle planlanıyor gibi. Kağıt üstünde tabii. Benim öğrenebildiğim Aykut Kocaman ve ekibi değişti. Kendilerine göre de gelişti. Buna göre bir kimlik inşasını amaç ediniyorlar. Oğuz Çetin bir pozisyon. Yazıldığı kadarıyla belki Hasan Çetinkaya'nın döndüğü bir pozisyon. Yönetim tarafına da baktık. İşte iletişimin parçalar ayrıldı. Yani işte takım için ayrı, başkanlık için ayrı şekilde konuşlandığı. Bir yandan yönetimin bir kısmı tabii uzun vadeli plana çalışacak. Zannediyorum bu Barış Göktürk kanadı bu işlere bakacak. Nihat Özbağ tarafı tamamen stada konsantre olacak şekilde işe dalacak. Statla ilgili çalışılırken işte bu arada takım maçları Kadıköy'de oynamaya devam edecek gibi görünüyor. Sadece çatı işlemleri sırasında birkaç iç saha maçı başka yerde oynanabilir. Dört koldan farklı görev dağılımlarıyla yeniden organizasyon hedefleniyor. Bunlar hedefler. Uygulamaları biz hep beraber görürüz. Hem tenkit ederiz. Ancak ilk rüzgarda savrulmaması, taşların yerine oturması için de Fenerbahçeli'nin de hesapçı, adamcı, rövanşist tavırlı değil. Yani seçilen benim başkanımdır, atanan benim hocamdır düşüncesine geçmesi lazım artık. Ya medyacısının bile kendini dev aynasını görebildiği bir camia. Onun için talebim biraz abartılı olabilir ama başarı da böyle gelir genelde. O nedenle Hakan Safi'nin niyeti de alkışlanmalı, tukaka edilmemeli. Aziz Yıldırım da destek görmeli. İsmi açıklanırsa Aykut Kocaman da öyle. 5 sene önce şunu yapmıştı. 7 sene önce şöyle söylemişti. Eskiden böyle oynatmıştı. Ya bunlar değil. Eskinin eksiklerini tamamlayacak şekilde bir bütünlükle o mevcut açıklanacak kimse o aktörler ya da var olan aktörler bunlara sarılırsa şampiyon Fenerbahçe mümkün olacak. Şimdi bunun aksini göreceğimiz bir mevsim varsa önümüzde Fenerbahçe kongresi her sene yapılmaya devam eder. Şey diyorum zaten, üniversite şenliklerine döndü. Yani seneye sanatçı da çıkarsınlar kongre. Böyle tribünler bölünüyor çünkü. Tezahüratlar, yuhalanmalar, sıkılıyor insanlar. Grup 84'ü konsere çağırsınlar, tam olsun. Ya ben yine söyleyeceğim o yüzden. Başarı ortam işidir. Ortam işidir. Ve bakalım bu yeni ortam nasıl olacak? Fenerbahçe'ye de, Fenerli takipçilerime de ve elbette Türk futboluna da hayırlı uğurlu olsun efendim.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Parantezden mutlu günler. Ben Berksever. Parantez programında gündemi birlikte değerlendireceğiz, birlikte masaya yatıracağız. Sadece parantezde değil, haber masasında da 18-20 arasında, 18-10-20 arasında birlikte olacağız diyelim ve parantezi başlatalım. Parantez programında önce Ali Naci Küçük ve Fenerbahçe gündemini, sonrasında Fatih Demirkol'la hem Fenerbahçe hem de milli takım gündemini değerlendireceğiz. Dünya Kupası'nı ve aynı zamanda diğer tarafta Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, hem millilerimizin, hem Galatasaray'ın, hem Fenerbahçe'nin gündemini değerlendirerek devam ediyor olacağız. Ali Naci Küçük, hoş geldin, selamlar.
2: Teşekkürler, hoş bulduk. Herkese selamlar, iyi yayınlar.
1: Keyfin yerindedir umarım.
2: Yoğun maraton, evet. Şükür. Sağlığımız yerinde olsun.
1: Dici Futbol'daki yayınlarını büyük ilgiyle izliyorum. Hakikaten bu büyük ilgi dediğim noktada bir abartı yok. Zira böyle düşünen tek ben değilim, onu da söyleyeyim. Dici Futbol'daki her yayıncı gibi senin de çok güzel işlerin var Ali abi. Özellikle izlenme seviyesi, işte gelen yorumlar, orada dinleyiciye hep gidiyor ya aklımız. İzleyici kitlesiyle olan iletişimin çok kıymetli, çok değerli. Onun tebriğiyle başlayayım istedim ben Ali abi. Selamlar diyeyim tekrardan.
2: Teşekkürler değerli görüşlerin için. Her zaman tabii ki izleyiciler bizim için çok değerli ve çok önemli. Bütün yorumlarında dikkate alarak, daha fazla çalışarak, daha fazla temas kurarak en doğru bilgileri dilimiz döndüğünce yorumlarda Dici Futbol'da yapmaya devam edeceğiz. Bu ilgi için de gerçekten müteşekkiriz, bunu söylemek lazım. Çok teşekkür ediyoruz gösterilen ilgiden dolayı.
1: Peki ben orada birkaç başlıktan ilerleyeceğim ama Zeki Çelik ihtimal gibi konuşuluyordu. Mesela sen çok dillendiren isimlerden değildin Zeki Çelik kısmını ama bugün Zeki Çelik'e ilişkin bir haber daha görünce onunla başlayalım istedim. Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü bir haber geldi orada. Roma ile yeni sözleşme konusunda anlaştığı konuşuluyor. Zeki Çelik'in 3 yıllık kontrat imzalamaya hazırlandığı öne sürülüyor. Böyle bir gündem var mıydı Galatasaray'da?
2: Hayır. Yok. Yani Zeki Çelik'le alakalı Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon bir nabız yoklaması olmuştu ama Zeki'nin düşüncesine hakim Galatasaray Spor Kulübü. Zeki Çelik aynı Ozan Kabak gibi kariyerini yurt dışında sürdürmek istediğini zaten sezon başında da Sarı Kırmızılı Kulübü iletmişti ve nitekim de zaten Roma'nın Şampiyonlar Ligi'ne kalması ve aynı zamanda da İtalya Serie A'dan sadece Roma değil başka kulüplerden de teklif aldı Zeki ama bir anlamda şu anki kulübünde devam etmeyi planladığını dile getirmişti. Yakın zamanda Zeki ile temasa geçen kulüp Galatasaray değil, Fenerbahçe'de başkanlık seçimi süresince göreve aday olan iki isimdi. Hem Sayın Hakan

0: bu ikisi üzerinden yürütecek. Ama dediğim gibi özellikle teknik ekibe de önemli isimlerin dahil edilmesi ve ekip çalışması şeklinde Samandıra'nın kontrolünün sağlanması düşünülüyor ve planlanan bu. Bu isimler de dediğim gibi Sayın Halit Kocaman yarın açıklandıktan sonra önümüzdeki hafta içinde tamamı belli olacak.
1: Evet, sen tabii Fenerbahçe'yi en yakından takip eden isimlerden bir tanesin. Ayrılacak oyuncular belli mi ya da bununla ilgili bir öngörün var mı Süha?
0: Evet, şöyle söyleyebilirim. Yani şimdi kiralıklara hiç girmeden, istersen oralara da birazdan söylerim ama öncelikle Fenerbahçe'nin ana rotasyonunda yani ilk 11'inde özellikle oynayan isimlerden Ceydun Osman var, dedin ayrılma durumu var. Bir kere onu belirteyim. Tam
1: Osman vardı.
0: Fred belki ilk 11 oyuncu değil ama Fred'i yine takımdan ayrılma ihtimali çok yüksek. Aşi Brown çok konuşuluyor. Muhakkak duymuşumdur. Onaylatamadım ama bu bir yorumumdur. Bu bilgi değil. Aşi Brown konusunda ben Sayın Aziz Yıldırım'ın da Sayın Halit Kocaman'ın da böyle bir karar vereceğini düşünmüyorum. Çünkü oyuncu artı 4 kuralına uyuyor. Yani artı 4'e uyan bir oyuncuyu göndermek, böyle kaliteli bir oyuncuyu şu konjonktürde doğru değil. Ben o sebeple teknik ekiple böyle bir karar vereceğini düşünmüyorum. Onun dışında sizin de bildiğiniz gibi Omar Faye gibi, Cengiz Günder gibi, işte Diego Carlos gibi, İrfan Can Evlibayat gibi, Sofyan Amrabat yine İrfan Can Kahveci, biliyorsun bunlar kiralıktan dönüyor. Bekao var,
1: Nibokovic
0: var, Mimovic var, yani say bitmiyor. Biliyorsun 38 oyuncu var çünkü. Şimdi burada önemli olan yabancı var. Mimovic, Livakovic, işte Bekao, Amrabat, Carlos. Bu oyuncular, yani Omar Faye'yi de sayıyor. 6 tane yabancı oyuncudan bahsediyoruz. Bu oyuncuların her birine yolların ayrılmasını bekliyoruz. Bir kere onu öncelikle söyleyeyim. Yine Cengiz Ünder gibi, İzban Can Eğribeyat gibi denenmiş ama taraftarın yeteri kadar memnun kalmadığı, arasının açıldığı isimlerle de yollar ayrılacak. Bir tek kiralık oyunculardan ben İzban Can Kahveci'nin takımda kalacağını, rotasyona dahil olacağını düşünüyorum. Onun dışında dediğim gibi ilk 11'deki isimler zaten belli. Yani Osvaldo'nun orada gitme ihtimali var. Yoksa Fenerbahçe ne Kante ile, ne Cenduzi ile, ne Asensio ile, ne Talisca ile şu an için yollarını ayırabilecek durumda değil. Ama şunu da ekleyeyim. Örnek vereyim. Yine artı 4 turalı ama işte Nene gitmeye karar verir ya da çok iyi bir teklif gelir. İşte o zaman diyorum Brahim Diaz o zaman devreye girer. O
1: Evet.
0: zaman oraya bir oyuncu takviye etmek isterim. Çünkü elinizde Oğuz Aydın var, yine Keraman Türkoğlu var. Bunlar önemli kanat oyuncuları. Yani beğenip beğenilmemesinden ayrı olarak kontratı olan şu anda sözleşmeli futbolcularımız. Ben o sebeple Fenerbahçe'nin geçen sezon ilk 11'de oynayan oyuncularından kolay kolay bir ayrılık beklemiyorum. Buraya bir şerh düşeyim abi. Sana söylemiş olayım. Semedo da bu oyunculardan bir tanesi. Semedo'nun sebebi de maliyet. Yani Semedo 4,5 milyon euro para kazanıyor. Yani bu hakikaten akıl almaz bir para. Belki son yıllarda ülkemizde ülke futbolunda hani 4,5 milyon eurolar, 5 milyon eurolar böyle az gözüküyor. Biliyorsunuz çok ciddi kontratlar var. 10, 12, 15 bunları konuştuğumuz yerde ya 5 milyon çok mu fazla diyebilirsiniz. Ama demeyin. Çünkü hem yeteri kadar performans alamadığımız, hem belli bir yaşa gelmiş bu kadar. Bir de mevki olarak sağbek, yani yanlış anlaşılmasın. Şimdi takımın bir omurgası vardır. Bir de işte o kollar vardır. Yani kollara bu kadar para verdiğiniz bir yerde omurgaya oyuncu getirmek isterseniz 10'dan 15'ten başlıyor bu sefer. Doğal olarak sürekli biz de mimikleri konuşuyoruz. O sebeple Semedo'ya da bir şart düşelim. Semedo'nun burada ayrılma ihtimali olan futbolculardan bir tanesi. Normalde yerlilerden İsmail'le konuşuluyor ayrılık ihtimali. Çünkü İsmail'e de Fransa'dan ve İtalya'dan teklifler olduğunu biliyoruz. Resmi değil bu teklifler bu arada. Menajerler aracılığıyla gelen teklifler. Ancak İsmail Üçsek dediğim gibi şimdi yerli futbolcu. Fenerbahçe'nin de yerli rotasyonda ciddi bir problemi var. Rakibiyle kıyaslayalım. Onu söyleyeyim. Yani rakibiyle kıyaslayarak bakalım bu duruma. İsmail Üçsek de kolay kolay elden çıkartmak isteyeceği Aykut Kocaman'ın bir isim değil. Yani sözün özü Fenerbahçe'nin geçen sene ilk 11'de oynayan oyuncularından öncelikle Ceydun Osman de benim için öncelik duyduğum bilgiler bu yönde. Ayrılma ihtimali olan oyuncu. Rotasyon oyuncularından da Freddy, yine Gustavo'yu sayabiliriz. Bu isimler ayrılma ihtimali olan isimler.
1: Evet.
0: Semedo'yu da oraya ekleyelim ama yanlış anlaşılmasın. Şu an için biz Semedo'yu göndereceğiz diye bir düşünce yok. teklif gelirse maliyetinden dolayı gitme ihtimali var. Bunu söyleyeyim.
1: Peki, Anadolu Ajansı'ndan Süha Gür, çok önemli bilgiler.

0: Verdin bize. Yayınımıza da ilk kez katıldın. Radyo Gol'e bağlandığın için de sana ayrıca teşekkür etmek istiyorum Süha Gür.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Hoşça kal. Evet, Türkiye'nin radyosu, Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında tabii çok mesaj birikti. Almanya'dan çok mesajlar gelmiş. Mehmet Çolayır diyor ki selamlar, saygılar. Ben bir Galatasaraylıyım ama özgüveni, geleceğin başkanı olmak istemesi Yaz Yıldırım'ın gözlerinden öperim demiş bir Galatasaraylı olarak diye bir mesajı var. Çok mesaj var tabii. Nereden başlayacağımı ben de bilemiyorum. Çağatay Hoca Instagram adresinden Gökhan Tüfekçi bizleri dinliyormuş. Ona da selam olsun. Her zaman dinliyor zaten, yalnız bırakmıyor. Yine çok çok mesaj var ama kısa bir araya gitmemiz lazım. Bu arada çok önemli isimler var. Çağatay abi, Bülent Uslu'yu alacak mısın? Bülent'i arayacağım. Alma ihtimalim yüksek çünkü Bülent hiçbir zaman bizi kırmıyor. Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaraylı taraftarlar, Trabzonsporlu taraftarlar hiç merak etmesinler. Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında 2 saat boyunca biliyorsunuz 4 büyük takımında konuşuyoruz. Milli takımında konuşacağız ama şimdilik sizlerden kısa bir ara rica ediyoruz. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programındasınız. Tabii bugün çok çok önemli bir Dünya Kupası, 24 sene üzerine katıldığımız bir Dünya Kupası var. Onunla ilgili de konuşmak istiyorum ama bu arada sizlerden 0212 273 10 ya da 0540 273 10'a favori takımınız kimse Dünya Kupası ile ilgili bizlere gönderebilirsiniz. Buradan yayından da okuyabilirim. Sizce bu Dünya Kupası'nın, yani 3 ülkenin ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nın sizce kazananı kim olur? 0212 273 10 ya da 0540 273 10'a yollayabilirsiniz. Bu akşam Meksika Güney Afrika maçıyla start alacak. Geri sayım yapmıştık ve tarihte ilk kez yeni formatla 48 takımla düzenlenecek bir 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı var. Söylediğim gibi Türkiye saatiyle 22'de Meksiko City stadında ev sahibi ülkelerden Meksika'nın Güney Afrika Cumhuriyeti ile oynayacağı A grubu maçıyla start alacak. Güney Afrika Meksika City stadında bugün start alıyor. Evet, bu arada çok mesaj geliyor. Meksika Güney Afrika maçıyla start alacak ve yanlış olmasın şöyle de bakayım. 05'te de aynı grupta Güney Kore Çekya karşılaşması var. Mücadeleler TRT1'den naklen yayınlanacak. Söylediğim gibi 3 ülkede, yani Meksika'da, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyici organizasyon 19 Temmuz'da da New York'ta oynanacak, finalle sona erecek. Çok mesaj var, nasıl yetişeceğiz bilmiyorum. Turnuvada 16 farklı statta 4 farklı saat diliminde toplam 104 maç oynanacak. Karşılaşmaların 78'ine Amerika ev sahipliği yapıyor. Tabii en çok merak edilen kaç takım kalacak Çağatay Hocam diye çok sorular da vardı dün de gelen. Gruplarda ilk iki takımla en iyi 8 grup üçüncüsü üst tura çıkacak. Bu bilginin altını çizelim. Gruplarda ilk iki takımla en iyi 8 grup üçüncüsü üst tura çıkacak. Hatta adını söyleyemediğimiz Curaçao diye bir ülke var. Yeşil Burun Adaları var, Ürdün var, Özbekistan var. Bu ülkelerde tarihlerinde ilk kez bu kupada mücadele edecekler. Tabii bunun bir de maddi kazancı var. Yani belki ki çok konuşulmuyor, edilmiyor ama her ülkeye katılım olarak 1,5 milyon dolar veriliyor. En başta, yani her ülkeye katılım olarak 1,5 milyon dolar para dağıtılıyor. Grup elemelerinde yer alan ülkeler 9 milyon dolar daha alıyor. 48 ülkenin tamamı gruptan çıksın ya da çıkmasın 10,5 milyon dolar garanti ücret alıyorlar. Buranın da altını çiziyorum. İster gruptan çıksın, ister gruptan çıkmasın 10,5 milyon dolar garanti para alıyorlar. Finali kazanan ülke ise kupanın yanı sıra 50 milyon dolar da ödül alıyorlar. Düşünün yani paraları, ne kadar önemli bir Dünya Kupası olduğunu. Tabii çok da garip istatistikler var. Onları da sizlerle paylaşacağım.

0: Ama onun öncesinde sizlerin istekleri doğrultusunda da dedi. Bülent yayındayım mı? Acaba müsait misin?
1: Bir saniye kulaklığımı takayım.
0: Tamam peki. Evet, sizlerden de gelen istekler vardı. Sevgili Bülent Uslu, Eagle Media kurucu başkanı, TGRT'den hatırlıyorsunuz, TGRT Haber spor yorumcusu, gazeteci dostumuz ve Beşiktaşlar'da merak ediyorlar. Acaba Italiano Türkiye'de ne yapacak? İtalyan futbolu oynatacak mı Beşiktaş'a diye? Bülent Uslu, neler söylemek istersin?
2: Şimdi herkese selamlar, iyi günler diliyorum. Sana da iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler, sağ olasın.
2: Şimdi şöyle söyleyeyim. Italiano Beşiktaş'ın son yıllarda getirmiş olduğu en önemli teknik direktörlerden bir tanesi. Ha, faydalı olacak mı? Beşiktaş'a katkı sağlayacak mı? Bunu hep birlikte göreceğiz. Artı faydalı olması gerek, faydalı olması için de bir takım etkenlerin gerçekleşmesi gerekiyor. Bunları birazdan konuşacağız. Hı hı. Şimdi neden en önemli teknik direktörlerden bir tanesi diyorum? 2015-2016 yılında biliyorsunuz bir Şenol Güneş birlikteliğimiz oldu. Şenol Güneş nereden gelmişti o dönemde, hatırlayın? Bursa Spor'dan. Bursa Spor'da çok önemli bir sezon geçirmişti. Bazı oyuncuların performansını artırmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray'la da Türkiye Kupası finali oynamıştı. Gayet başarılı da bir oyun oynatmıştı Bursa Spor'a. Beşiktaş'ta da 2 senelik bir iş birlikteliği vardı. Orada atılan temellerle birlikte, çünkü şampiyonluğu zorluyordu Beşiktaş Güneş'le beraber ama sonunu getiremiyordu. Şenol Güneş birlikteliği geldi. Yani Şenol Güneş tercih o dönem için çok çok doğru bir tercihti. İkinci doğru tercihti Sergen Yalçın tercihiydi. Alanya Spor'da çıkışa geçmiş bir Sergen Yalçın'ı dönemin başkanı Fikret Orman tercih etmedi. Şenol Güneş'ten sonra Abdullah Avcı'yı tercih etmişti. Hatırlayın, yani kimyamız uyuşmayan bir teknik adam, yanlış bir tercihti. Ama Ahmet Durçevi geldikten sonra Avcı'yı gönderdi, Sergen Yalçın'ı getirdi. Takım ayağa kalktı ve bir sonraki sezonun yarısına gelmişti. Güzel bir yarım sezon tamamladıktan sonra ertesi sezonda zaten 2020-21 şampiyonluğu gelmişti. Bu da doğru bir tercihti. Şimdi sonraki süreçte, son 5 yılda Beşiktaş'ın başarısızlıklarında teknik direktör tercihleri de damga vurdu. Hem başarısız yönetim artı başarısız transferler, ama buna bir de yanlış ve kötü teknik adam tercihleri de eklenir. Hı hı. Kimler geldi Sergen Yalçın'dan sonra? İşte boşta olan, yani son 10 yıl kulüp çalışmamış Santos geldi. 2 yıl kulüp çalışmamış Giovanni geldi. 3 yıl kulüp çalışmamış Solskjaer geldi. Milli takımda düşüşe geçmiş Şenol Güneş geldi. Yine boşta Sergen Yalçın geldi. Bakın az önce Şenol Güneş'in gelmesi doğruydu dedim. Ama ne zaman için? Bursa Spor'la çıkışa geçmiş bir Şenol Güneş'ti. İkinci gelişinde milli takımda düşüşe geçmiş bir Şenol Güneş'ten bahsediyoruz. Trabzonspor'da hiçbir şey yapamamış bir Şenol Güneş'ten bahsediyoruz. Sergen Yalçın da hakeza öyleydi. Yani Beşiktaş boşta son yıllarda çalışmayan veya düşüşte veya Beşiktaş'tan sonra da düşüşü devam eden bütün tercihler yaptı. Hı hı. Ama İtalyan öyle değil. Seride, yani hani çamurundan gelirsin ya temelinden. İşte Italiano, Vincenzo Italiano böyle bir teknik direktör. Seri D'den başlayarak Seri C, Seri B, Seri A.
0: Yani işin mutfağından geliyor Bülent Uslu.
2: Mutfağından geldi, bravo. Bologna 2021-22 Vlahovic Italiano ile ağırlıyor. 85 milyon euroya Juventus'a transfer oluyor. Yani oyuncu parlatması, oyuncu yetiştirmesi var. Teknik ekibi, teknik heyeti, yanındaki yardımcıları. Aşağı yukarı 10 yıldır birlikte çalıştı. Özellikle sağ kolu. Yediği içtiği ayrı gitmeyen yardımcısı. Beraber çalışıyorlar.
0: Bu arada Bülent, Vlahovic ile ilgili çok yorum istiyorlar senden.
2: Ona Manchester United'a gidiyor maalesef. Hı hı. Maalesef burada bir yönetim başarısızlığı daha söz konusu. Tabii ki zor, tabii ki büyük takımlar bu oyuncunun peşinde ama bonservisi cebinde olan 26 yaşındaki, kariyerinde düşüşe geçmiş ama kariyerinin zirvesini İtalyano ile çıkmış.

0: İtalyano teknik adam bizim elimizde olmasına rağmen bu oyuncuyu biz getiremiyoruz. Ha şimdi ya kardeşim büyük takımlar da istiyor Vlahovic'i. İşte bak Manchester United'la anlaşmış falan. Tamam da abicim burası Beşiktaş. Mario Gomez de dünya starıyken Beşiktaş'a geldi. Quaresma da dünya starıyken Beşiktaş'a geldi. Guti de dünya starıyken Beşiktaş'a geldi. Bunun gibi bir sürü oyuncu sayarım size. Ve en önemlilerinden bir tanesi. Pepe. Paris Saint Germain yerine Beşiktaş'ı tercih etti. Beşiktaş'tan sonra 7-8 sene daha aktif üstüne futbol oynamaya devam etti. Pepe, Paris Saint Germain yerine bir daha söylüyorum. Anlayamayanlar için söylüyorum. Beşiktaş'ı tercih etti. Neden Vlahovic şu an bugün Beşiktaş'ın imkansız bir transfer oluyor? Bonservis. Sonuçta biz buna 50 milyon euro bonservis bedeli ödemeyeceğiz. Değil mi? Yani Beşiktaş'ın vizyonunu inanılmaz derecede küçülten Sayın Başkan Kaya Çilingiroğlu'nu arayıp 200 milyon euroluk bütçemiz hazır diyor. Sevgili Çağatay, ben de diyorum ki 500 milyon, ben başkan olayım 500 milyon euroluk bütçemiz hazır. Nereden getiriyorsun bu bütçeyi? Bankadan faizli para çekeceğim. Öyle mi? Böyle mi bütçe hazırlanıyor? Sen eğer ki bir televizyondaki yorumcuya, TRT'deki yorumcuya arayıp da 200 milyon euroluk bütçemiz hazır diyorsan demek ki bir kaynak oluşturmuşsun değil mi? Her gün Dikili Taş'ın reklamı yaptırılıyor. Dikili Taş'tan şu kadar para gelinecek diyeceksin. Tüpraş'ın gelirlerini kırdıracaksınız. Nike'den gelen gelirleri kırdıracaksınız. Efendime söyleyeyim, Fernandes'ten gelen parayı peşin kullanacaksınız, peşin alacaksınız. Sonra diyeceksiniz ki 200 milyon euroluk bütçemiz hazır diyeceksiniz. Nereden geliyor bu? İşte bankadan çıkıyor. Yok ya, hem borcumuz artacak, hem ortada bütçe oluşturamayacaksınız, hem Beşiktaş'ın faiz batağına daha fazla sürükleyeceksiniz. Şimdi bu ay sonunda divan kurulu toplantısını göreceğiz bakalım. Beşiktaş'ın borcu nerelere gelmiş veya nerelere inmiş. Hep birlikte göreceğiz.
1: Bülent Usta, yani burada bir araya girebilir miyim? Radyo Gol dinleyenlerinden de çok soru geliyor sana. Onları da kırmamak adına.
0: Tabii. Öncelik onların.
1: Ramazan
0: öncelik
1: Bey diyor onların. Ki Çağatay Hocam, evet. Bülent abiye sorar mısınız? Örnek konuşuyorum, 100 milyon euro transfer bütçem var diyelim. Bunun 50-60'ını bir ya da iki kaliteli oyuncuya mı harcar? Yani misal diyelim Osimhen, Orkun ve benzeri mi, yoksa 6-7 tane daha düşük profilli birileri mi alır? Misal Çerni, Muçi demiş. Bence Beşiktaş biraz profil yükseltmeli. 2-3 tane üst seviye koyup mümkünse kanat ve forvete, ondan sonra kalan bütçeyi de ekibin umulan yetenekleriyle kaliteli şekilde kadroyu geliştirip tamamlamaya mı kullanmalı diye sormuş. Ne demek yani, cevap şimdi olarak neler söylemek istersin sevgili Bülent Uslu?
0: Değerli dostum, şimdi empati yaparak biz Serdar Adalı'nın yerinde olsak mı ne yaparız? Yoksa şu an Serdar Adalı ne yapar mı konuşacağız? Önce onu bir masaya yatırmamız lazım. Şimdi şu an mevcut bir başkanımız var. Mevcut bir başkan ne yapar bir bakalım. Çok enteresan bir bilgi vereceğim size şimdi. Çok enteresan. Mesela bu bilgiye sahip olmayan bizi dinleyenler şu anda şaşıracak.
1: Ben de çok merak ediyorum vallahi.
0: Sayın Serdal Adalı Beşiktaş'a başkan olduğundan bu yana bonservissiz tek bir oyuncu almamış. Düşünebiliyor musun?
1: Bunu bir kere daha tekrar edebilir misin Bülent Uslu?
0: Sayın Serdal Adalı Beşiktaş'a başkan olduğu günden bugüne kadar yaklaşık 1,5 sene geçti biliyorsunuz. 3 transfer dönemi tamamlandı. Hatta 4. transfer dönemine artık girdik. Bir tane bile bonservissiz oyuncu almamış. Şimdi arkadaşlar, bu zihniyetle menajerlik ücretleri %460 biliyorsunuz. Bonservis ödediğiniz zaman çift komisyon işler. Hem bonservisten hem maaştan. Çift komisyonu. Menajerlik ücretleri %400 arttı bir ortamdan bahsediyoruz. Şimdi bu zihniyette siz devam ederseniz, az önceki Ramazan kardeşimiz değil mi? Ramazan kardeşimizin sormuş olduğu soru 100 milyon euro da yetmez, 200 milyon euro da yetmez. Çünkü siz şeye çıkıyorsunuz, pazara çıkıyorsunuz, pazarda ne bulursam onu alayım mantığıyla ilerliyorsunuz. Ben diyorum ki bugüne kadar Beşiktaş şu anda bu transfer döneminde 0 transfer yaptı. Diyorlar ki ya bir dakika ya, daha tahta bile açılmadı. Aa öyle mi? Peki Trabzonspor tahta açılmadıysa 6 transferi nasıl açıkladı arkadaşlar? Aklımızla oynamayın. Transfer sadece transfer sezonunda yapılmaz. Transfer 365 gün sürer. bonservisi elinde olacak olan, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncuları radarınıza alırsınız. Sisteminize uyuyor mu? Aidiyet duygusu, birçok kriteri gözden geçirirsiniz. Sezon sonunda serbest kalacağı için teklifinizi yaparsınız ve işini bitirirsiniz. Örnek Ersin, bak bonservisi bitti. Öyle veya böyle beğenirsin beğenmezsin. Ne yaptı? Milli takım havuzuna attı kendisini. Ama şu anda serbest. 25-26 yaşında milli takım havuzunda ilk serbest bıraktı ve şey serbest bıraktı. Evet. Yani Ersin gibi dünyada deyip bitecek olan, ya o takıma uymayabilir, düşüşlü olabilir. Daha yüksek ücretle bonservisini cebine koyduğu zaman imza parası peşinde olabilir. Olabilir. Peki bunun altını nasıl dolduracağız? Örnek sevgili Çağatay, Galatasaray Sane'ye bonservis ücreti mi ödedi? Buyur. Lütfen cevap verin. Bonservisle mi aldı Sane'yi? Bayern Münih gibi bir takımda servis aldı değil mi? Aldı, imza parası vermiştir. Şu, bonservis verse belki 50 verse yetmeyecek. İlkay bonservis bedeli mi ödedi? Semedov Fenerbahçe rakiplerimize gidelim. Trabzonspor. Şimdi daha yeni Ukraynalı oyuncu aldı değil mi?
1: Evet.
0: Bonservis verildi. Ya yaşlı falan bunlar tartışılır. Neden hiç bonservisi cebinde olan oyuncu alamadık? Şimdi sen bu zihniyetle
1: erken davranmak mı gerekiyordu bunun için?
0: Yahu 365 gün sürer bu transfer olayı. Sen şimdi çıktık pazara, ne olacak? 20 ona vereceksin, 30 ona vereceksin. %70, %70.
1: Evet.
0: Sen yani şimdi orada öyle bir transfer planlaması yapacaksın ki, kadro mühendisi yapacaksın ki, ya yeni geleceksen oraya sol beke mesela bonservis ücreti ödemeden 29-30 yaşındaki bonservisi cebinde olan bir oyuncu çözeceksin. Oraya aktaracağım bonservis ücretini mesela sol açıktaki oyuncuda kullanacaksın. Örnek veriyorum.
1: Evet. Ufuk Bey diyor ki Çağatay Hocam diyor, Bülent Bey'i kızdıracak, ne yaptınız bağırtıyorsunuz onu diyor.
0: Vallahi ne yapayım sıfır transfer değil, sen bir şey yapmadın da Beşiktaş yapıyor bize. İyi bir hoca gelmiş, gerçekten çok iyi bir hoca gelmiş. Bu hocaya malzeme vermemiz gerekiyor ama ortada sıfır transferle ilerleyen bir Beşiktaş var. 1 Temmuz'da zaten hocanın güzelliğini konuşurken maalesef buralara giriyoruz. Hoca daha imza için İstanbul'a adımını attığında o bir numaralı yardımcısını Slovakya'ya gönderdi. Ne var Slovakya'da? Slovakya kampını kontrol ettirmeye gönderdi. Kamp için uygun mu diye. Yani iş ağaçı, iş polik 7-24'ünü futbolla kafayı, yani tırnak çizgi ruh hastası. İş, böyle kafayı kırmış futbolla bir adam bulmuşuz. Tamam, seneler sonra işine aşık bir adam bulmuşuz. Ya bu adamın sistemini uygulayabilmesi için pres yapacak. İnanılmaz pres yapacak. Ama bu sistemi uygulayan kaleci önemli bir faktör. Sabit önemli bir faktör. Sol bek, sol açık, sağ açık, sağ açı. Mesela içeriye kat etmesini istiyor. Sol açı çizgiye geçmesini istiyor. Yani bunları yapabilmen için bu profildeki oyuncuları alman lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani ama sen bekleyip finalde TikTokçu Ricardo, efendim mesela Jurassic gibi, Arroyo gibi Kayseri Spor'un kaptanını aldık diye şov yapıyorsunuz ya, onun gibi sabit falan alacaksanız bu adam bu sistemi nasıl oynatacak sevgili Çağatay? Nasıl rakibi bu an bir pres uygulayacak? Biz buradan rahatsızlık duyuyoruz transferler konusunda. Endişeliyiz.
1: Ömer evet. Bey diyor ki Çağatay Hocam, rica etsem Bülent Uslu'ya sorabilir misiniz? Başkan adaylığı için hazırlık yapan bir isim var mı diyor.
0: Yani burada Beşiktaş, ben onu çok bilmiyorum. Yani kimler olabilir? Yani çok da Hüseyin Yücel var, Emre Kocadağ var. Hı hı. Hani yaşlarından dolayı ileride başkan olma potansiyeli olan kişilerdi ama Hüseyin Yücel biraz daha ön plana çıkıyor gibi. İşte kulağımda bir takım şeyler geliyor, hazırlıklar yapılıyor. Ama şu anda bunları konuşmak için çok gereksiz bir zaman dilimi. Şu an Beşiktaş'ın bir başkanı var. Beşiktaş'ın bir yönetim kurulu var. Beşiktaş'ın önünde bekleyen ciddi bir transfer sezonu var. Beşiktaş'ın kadrosu erozyona uğramış, inanılmaz derecede yetersiz olan bir kadrosu var. İyi bir teknik adam almışsın. Şu anda Beşiktaş'ın ihtiyacı olan tek şey bunları konuşmaktan diye transferlerin çıkması gerekiyor Beşiktaş'ın. Transferlerin başarılı olması gerekiyor. Maliyet fayda açısından bunları masaya yatırarak. Ama şimdi biz diyoruz ki abicim Mendes, geçen haftaki programda bahsetmiştik galiba değil mi?
1: Evet,
0: programda.
1: Evet, konuşmuştuk.
0: Yani Paulista çok kısa. O gün dinlemeyenler 30 saniye özetleyeyim. Paulista'ya anam hasta diyor Paulista. Tamam yavrucuğum gidebilirsin diyoruz. Hani ertesi gün gittiği yerde maça çıkıyor. Sezon sonunda kupa kazanıyor. E Paulista'nın boşluğunu doldurmak lazım. Nasıl dolduracaksın? Wolverhampton'da işte Mendez'in yapmış olduğu Akbadu'yu alacaksın. 29 yaşına basacak olan oyuncu 22 milyon euro para vereceksin değil mi? E babacım sen şimdi 22 milyon senin sol açın yıllardan beri sol açın yok. Sen orada Jalo'yu Dünya Kupası'na belki Portekiz'le beraber Dünya Kupası'na gönderme şansın varken Paulista'yı elinde tutsan çok basit bir hamleyle bak çok basit bir hani şey oynatırsın ya ufak bir hamle yapar ufak bir dokunuşla Paulista'yı tutsan sen o 22 milyon euro yatırımı Anadolu'ya yapsan belki Beşiktaş bugün Türkiye Kupası'nı almıştı. Belki ikinci bitirmişti sezonu. Aynı hata sevgili Çağatay geçen sene Sayın Başkan gelir gelmez ilk icraatı neydi? Endur. Endur nerede şu anda biliyor musun? İtalya milli takımının havuzunda yaz hediyeni lütfen açın bakın. Ben bunları uydurmuyorum. 20 milyon euroluk bir yaz hediyeni olan bir oyuncu. İlk hamlemiz Endur'u gönderiyoruz. Kimin işine yarıyordu Endur'u göndermek? Fenerbahçe'nin işine yarıyordu. O kontenjan açılması için. Ya ben Fenerbahçe'nin lehine olabilecek Galatasaray'ın ya rakibimin lehine olabilecek bir şey varsa zarar edersem de yapmam mesela. Örnek veriyorum. Ama biz elimizdeki değeri gönderiyoruz. Yerine TikTok çalıyoruz. Şimdi bu zihniyetle Beşiktaş'ın işi zor. Ben bunu anlattım. Bu yüzden biraz sesim yüksek çıkıyor. Oradaki arkadaşımız kızıyor bana ama neden yüksek
1: vallahi ben bir şey yapmıyorum. Yani. Ali Cemal Bey diyor ki konunuz haklı. Hasan Arat borcu 8 milyara çıkardı diye kıyamet koparan Sayın Adalı Dikili Taş projesini bile kullanarak borcu 28 milyara çıkarmadım diye sormuş.
0: Şöyle Ahmet Nurçebi Hasan Arat'a 8,5 milyar TL civarında yönetimi teslim ediyor borcu. Hasan Arat 10 ay içerisinde 14 milyara çıkartıyor borcu. Sonra kaçıyor biliyorsunuz hikayeyi. Serdal Adalı 14 milyarla alıp 10 ay içerisinde o da 24 milyara çıkartıyor. Tabii bu işin içinde Fernandez satılmış, Rafa Silva gönderilmiş, kadro erozyona uğratılmış. Avramlar işte onlar daha yeni açıkladığı şey borç şeylerini. Efendime söyleyeyim dikili taş olayı var. Birçok şeyler sponsor gelirleri kırdın. Buna rağmen artan bir borçtan bahsediyoruz ki şu anki seviye ay sonu divan kurulu toplantısında öğreneceğiz. Yani Ocak 2026 itibariyle Beşiktaş'ın ne kadar borcu olduğunu hep birlikte göreceğiz. Ben de orada olacağım. Allah nasip etse divan kurulu toplantısı olacağım. Bir basın mensubu olarak bir gazeteci olarak. Orada olacağız canlı canlı. Beşiktaş'ın borcu düşmüş mü, çıkmış mı? Hep birlikte göreceğiz. Evet.
1: Peki Bülent Uslu, bir araya gideceğiz. Araya gitmeden önce Beşiktaşlı taraftarlara söylemek istediğin bir şeyler var mı? Nasıl bir mesaj vermek istersin? Herkes aynı şeyi yazıyor. Beşiktaş bu sene de Ekim'de, Kasım'da yine havlu mu atacak? Bizim bu kaderimiz ne olacak diye soruyorlar. Ben de
0: erkeğe evvel olmaz. Şunu söyleyeyim. Beşiktaş şu anda belki de futbol aklı olarak, teknik adam olarak Türkiye'nin en iyisine sahip. Vincenzo Italiano. Beşiktaş taraftarı bu hocamıza lütfen sahip çıksın. Bak başarılı olur veya başarısız olur onu bilemem. Ama bu hoca teknik bilen, taktik bilen, Beşiktaş'ın gözüne hoş gelecek futbol oynayacak, pres yapacak. Burada yatarak hiçbir oyuncu maaş alamayacak Beşiktaş'tan. Bunun da garantisini veriyorum araştırmaların neticesinde. Ama abicim şimdi sevgili Çağatay ben sana pazara gidiyorum. Pazarda çürük çarık şeyleri alıyorum. Tamam mı? Menajerlerin hani oradaki pazarda satan arkadaşların menajer olduğunu düşün. Menajerlerin vermiş olduğu çer çöp çürük çarık. Geçiriyorum sana. Sen çok iyi bir aşçısın. Ya baba ben sana diyorum ki bundan çok güzel bir yemek yap diyorum. Sen dersin ki ya Bülent Bey dalga mı geçiyorsun yani? Bülent Uslu dalga mı geçiyorsun dersin. Şimdi İtalyano neden Napoli gibi Milan gibi takımlar peşindeyken Beşiktaş'ı tercih etti? Orası olmayınca neden Bologna'yı bıraktı öyle söyleyeyim. Artık şampiyonluğa oynamak istiyor. Şampiyon olabilecek potansiyelde bir takım çalıştırmak istiyor. İşte o takım Beşiktaş. Ama siz bu adamın eline malzeme vermezseniz Beşiktaş yine 4. 5. sıraları oynar. Bologna gibi, Fiorentina gibi. Beşiktaş'ın şampiyonluğa oynamaya ihtiyacı var. Hoca doğru bir hoca ama doğru transferler, doğru oyuncular verilmesi lazım. Ben bu kadar söylüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için, bağlandığın için. Sevgili Bülent Uslu, Eagle Media Kurucu Başkanı ve TGRT Haber Spor Yorumcusu, gazeteci dostumuz.
0: Biraz sesimi yükselttiysem alt sola. Herkese sevgiler, saygılar, size de iyi yayınlar.
1: Görüşmek üzere. İşin cümlesi gitsin. Hoşçakal.
0: Eyvallah. İyi mukavele. Sağ ol.
1: Evet, Radyo Gol'de 92.2'de birazcık da böyle ateşli bir konuşmayla Bülent Uslu'yu ağırladıktan sonra programın son bir saatine giriyoruz. Galatasaray ve Trabzonspor haberlerimizin yanı sıra aynı zamanda milli takıma da tabii ki değineceğiz. 0212-273-1010, 0540-273-1010. İzmir'den Ercan Bey'e teşekkür ediyorum. Evet, Bülent Bey'i uğurladık. O kadar çok mesaj var ki. İsimleri okuyabilirim. Enver Sözleri, selamlar olsun. Yılmaz Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yine beni yalnız bırakmayan, isimlerinizi lütfen yazın. Kral Totti nickname'le dinleyicimize, Ramazan Bey'e devam ediyoruz buradan. Yine mesajlarla Taner Ültanır Bey'e. Telefonlarla arıyorsunuz ama bugün telefon günü değil çünkü Pazartesi günü Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programında Söz Milletin köşesi yapacağız. Yine gelen Ömer hocalara çok teşekkür ediyorum. Kanat Bey'e çok çok sağ olun. İstanbul'dan Ercan Ülker'e çok teşekkür ediyorum. Yine gelen mesajlardan Fas'ı destekliyorum abi. Eşim Fas'ı demiş. Ahmet Ertaş herhalde. Selamlar. Ülkelerin aldığı para ödülleri, FIFA'nın ve FIFA yöneticileri, Infantino başta kazandığı paranın yanında devede kulak demiş Nevzat Ohri Bey. Evet, bir harita resmi göndermiş. İsime de bakıyorum. İsminizde yazarsanız çok sevinirim. Valla Kurasao'yu bana nerede olduğunu sorun, yemin ediyorum haritada gösteremem. Yani yalan söyleyecek değilim ama Dünya Kupası'na katılıyor. Sizlerden gelen yorumlara bakıyorum da en çok İspanya var. İspanya kazanır diyorsunuz. İbrahim Bey'in mesajı var. Çağatay Hocam, Kante milli takımda, İsmail milli takımda, Fred satılırsa ön eleme maçında orta saha nasıl olur? Sağ bek Mert Semedo sıkıntısı varken orta sıkıntı olmaz mı? Fred de satılırsa Süha Bey ne demiş? Evet, birazcık geç kaldık. Ama yine sıradaki dinleyicilerim bağlantılarımıza da sorabiliriz. Yaşar Bey'e çok çok selamlar olsun. Hüseyin Topçuoğlu'na selamlar olsun. Buradan devam ediyoruz. Mehmet Bey'e selamlar olsun. Yine isimlerden İlhan Bey'e de selam olsun. Sivas'a da, tüm Sivaslı dinleyicilerimize de, Ankara'dan Aydın Bey'e, Adem Bey'e, Bülent Bey'e, Gökhan Bey'e, Orhan Özdamar. O kadar çok mesaj var ki, muhteşemsiniz. Abdullah Bey diyorum. Burada bir es vermek zorundayım çünkü kısa bir araya gideceğiz. Söylediğim gibi 0212 273 1010 ya da 0542 273 1010 Instagram kullananlar için Çağatay Hoca Instagram adresinde, tekrar ediyorum, Çağatay Hoca Instagram adresinde. Şimdi mesajlarınıza da bakacağım. Lütfen Radyo Gol'de 4 Büyük Gündem programından ayrılmayın. Şimdi kısa bir ara. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekansında son bir saatimize girdik. Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programındasınız. 0212-273-1010, 0540-273-1010 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı yollamaya devam edebilirsiniz. Dünya Kupası ile ilgili de konuşacağız. Galatasaraylı taraftarlar da bizle ilgili haberler yok mu demişler. Tabii ki var. Galatasaray'a da bağlanacağız. Trabzonspor'a da özellikle Aksal abiye, Milliyet Spor yazarı sevgili Aksal Yavuz'u isteyenler var. Aksal abiye de bağlanacağız tabii ki. Ama öncesinde dilerseniz bir Galatasaray haberleri için muhabir arkadaşlarımıza da bağlanalım. Onlardan da bilgi alalım. Son durumlar ne? Icardi meselesi çok soruluyor. Dünya Kupası'na da geçeceğiz, hiç merak etmeyin. Ama öncesinde Anadolu Ajansı'ndan sevgili Emrah Oktay var. Galatasaray ile ilgili tüm gelişmeleri bize aktaracak. Sevgili Emrah Oktay, hoş geldin yayınımıza.
0: Hoş bulduk abi, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi seni anons ederken sevgili Emrah Oktay, Galatasaraylı taraftarların da şimdi gelen mesajlara baktığımda en çok sorulan sorular yine Icardi meselesi için.
0: Abi çok büyük belirsizlik var o Icardi meselesinde. Hı hı. Henüz Galatasaray kulübüne bir geri dönüş yapmadı Icardi. Bunu da Temmuz ayına bulacağını tahmin ediyoruz. Hala tatiline devam ediyor Icardi. Ben yavaş yavaş yol ayrımına doğru bir gidişat olduğunu hissediyorum. Ama henüz dediğim gibi Sayın Başkan Dursun Özbey'in teklifine olumlu ya da olumsuz bir geri dönüşte bulunmadı Icardi. Biz de merakla bekliyoruz açıkçası.
1: Evet. Galatasaray'ın transfer çalışmaları ile ilgili söylemek istediklerin var mı sevgili Emrah Oktay?
0: Abi şöyle bir durum var. Aslında burada Fenerbahçe kulübü seçimi çok önemliydi. Çünkü oluşacak yeni yönetimin yabancı kuralıyla alakalı duruşu nasıl olacak onu çok merak ediyorduk. Şuna da bakmak lazım. Tabii ki basında Fenerbahçe muhabir arkadaşlarımızın yazdıklarını okuyoruz biz de. Fenerbahçe de sanırım bu 16-4'e Sayın Başkan Aziz Yıldırım'la itiraz edecekmiş. Burada biraz da Dünya Kupası bekleniyor gibi bu kararla alakalı. Onun ardından aslında strateji tam olarak ortaya çıkacaktır ama Galatasaray'ın hali hazırda zaten Icardi saymasak 9 yabancı futbolcu var. 10+4'ün 10'una uyan. Bir de Niyaga var. Onunla beraber 10 mevcut kadroda. Tabii kiralıktan dönecek olanlar var. Burada Galatasaray önceliği yerli oyunculardan yana kullanacaktır. Can Uzun bunlardan bir tanesi. Aynı zamanda sadece buna da bakmamak lazım. Galatasaray'da ismi transferde geçen, özellikle Dünya Kupası sonrası teklif gelmesi beklenen futbolcular var. Bunlarla alakalı nasıl bir yol izlenecek, kimlere teklifler gelecek, hangi oyuncular ayrılacak, biraz da bu sürecin beklenmesi gerekiyor. Net bir şey olduğunu söylemek çok zor. Zaten hazır bir kadrosu var Galatasaray'ın. Şu an için biraz kulüpte biraz bekleyelim ve görelim strateji hakim gibi görünüyor.
1: Çağatay Hocam, Emrah Bey'e sorar mısınız demiş Orhan Bey. Diyor ki Galatasaray'ın Almanya'nın efsanevi kalecisi Oliver Kahn'la ne gibi projeler yürütmeye çalışıyor? Bununla ilgili bir bilgisi var mı acaba demişler.
0: Tabii bununla alakalı henüz bir açıklama yapılmadı. Sayın Başkan Dursun Özbek Oliver Kahn'a ağırladı İstanbul'da. Ama bunun ne için olduğu, bir ortaklık mı, başka bir şey mi, bir profesyonel olarak Galatasaray'da görev alacak mı, almayacak mı, alırsa hangi sıfatla görev alacak, açıkçası bunu da biz de bilmiyoruz. Sayın Başkan Dursun Özbek dün birlikteydi Oliver Kahn'la alakalı. Çok açıkçası biraz muğlak bir durum var. Burada Oliver Kahn Galatasaray'da görev alacak mı, almayacak mı, bunu da biz de merakla bekliyoruz. Eğer görev alırsa, zaten Avrupa'da önemli bir prestiji olan Galatasaray için, yani stadıyla, taraftarıyla, Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla, Süper Lig'deki 4 sezon üst üste şampiyonlukta önemli bir prestiji olan Galatasaray için önemli bir futbol figürü de katılmış olacak. Bu tabii ki burada nasıl bir yetkilendirme olacak veyahut da bir işbirliği olacak mı olmayacak mı, onu da biz de bekliyoruz açıkçası.
1: Evet, peki Galatasaray'ın programı ile ilgili kamp programı, kampa gideceği yerler, tarihler, bunlar belirli oldu mu net olarak Emrah Oktay?
0: Henüz resmi olarak açıklanmadı ama tabii bizim de bildiklerimiz var abi. Şöyle söyleyeyim, Galatasaray Temmuz'un 7'si gibi sezon açacak. Biliyorsun şampiyon olduğu için doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Herhangi bir eleme oynamayacak. O yüzden ilk maçın Ağustos ayının ilk haftası oynayacağı için bir aylık bir hazırlık süreci geçirecek. Bunun da çok büyük bölümünü İstanbul'da geçecek Galatasaray. Kemerburgaz Metro Oktay tesislerinde futbolcuların ve teknik ekibin isteği bu yönde. Tesislerde kalmayı istiyor futbolcular. Galatasaray takımı İstanbul'da çalışacak ve Temmuz ayının sonu gibi sadece 2-3 hazırlık maçı için bir Avusturya seyahati planlanıyor. Onu da rakipler kim olacak, hangi takımlarla nerede maçlar yapacak, o henüz resmi olarak belli değil ama 5 günlük bir kamp süreci olacak. Yani hazırlık maçı kampı diyelim. Orada bir antrenman olmayacak ama yine böyle bir hazırlık maçı için Galatasaray geçen sezon olduğu gibi birkaç gününe Avusturya'ya gidip gelecek.
1: Evet. Dinleyicilerimizden Tamer Güneybey diyor ki, Çağatay Hocam, Emrah Bey'e sorabilir misiniz? Rus futbolcu var Galatasaray gündeminde, genç bir futbolcu. Neler söylemek ister? Ben de sana şunu sorayım sevgili Emrah. Leao ismi çok konuşuluyor. Transferi ne aşamada? İzmir'den Ercan Bey de sormuş aynı soruyu.
0: Şu an için Galatasaray'ın Leao ile alakalı bir girişim olduğunu zannetmiyorum. Yani burada işte Rus futbolcu konuşuluyor. Bu menajerinin, biliyorsunuz, Türkiye'de birkaç takıma birden yazılan bir futbolcu. Menajerinin önermesi. Ayrıca Galatasaray'ın gündeminde olan futbolcu haber. Galatasaray bu transfer sezonunda ben biraz daha hazır oyunculara gidecektir. İşte mesela Leao, işte John Duran mesela ismi geçiyor. Bu oyunculardan biraz uzak duracağını düşünüyorum ben Galatasaray'ın.
1: Evet sevgili Emre Oktay, verdiğin bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin bir şeyler var mı? Son kez olarak onu sorayım.
0: Ben teşekkür ederim abi yayınlara. Eklemek istediğim bir şey yok. Teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere. Kolaylıklar diliyorum sana Emre Oktay. Evet, Anadolu Ajansı'ndan Galatasaray muhabiri Emrah Oktay'a da bağlandık. Trabzonsporlu taraftarlar hiç merak etmesinler. Aksal Yavuz'a da bağlanacağız. Bir yandan da A-Spor'dan sevgili Hüseyin Özkök'le de yazışıyoruz ve konuşuyoruz. A-Spor yorumcusu, aynı zamanda foto maç yazarı. Kendisini de canlı yayına alacağım. Almak da istiyorum. Ama onun öncesinde çok çok sorular, çok çok mesajlar var. Çağatay abi, yeni kurallar uygulanacak. Bunları bize bir özetleyebilir misin diye bir soru var. Tabii isminizi de bakayım, yazarsanız çok memnun olurum. Evet, Taylan Bey demiş. Şimdi Uluslararası Futbol Birliği kurulu var. İFAB ve bu yeni kurallarda bu kupada uygulanacak. İlk kez hakemler kale vuruşları ve taç atışları için 5 saniyelik geri sayım yapacaklar. Yani eliyle, işte sizler de izliyorsunuz, bizim hakemlerimizin yaptığı gibi 1, 2, 3, şu an elimle işaret ettiğim için tabii göremiyorsunuz. Keşke radyo görüntülü olsaydı, değil mi? Hatta ben Instagram'dan canlı yayın da yapabilirim sizlere. Bak, bu da iyi fikir, şimdi aklıma geldi. Bir günde canlı yayın yapalım. Hem sizler de görmüş olursunuz nasıl bir yayın yapıyoruz, sizlerden nasıl mesajlar geliyor. Şimdi hakemler kale vuruşları ve taç atışları için 5 saniyelik bir kural koyuyorlar ve bu 5 saniyelik geri sayımı yapacaklar. Taç atışı zamanında kullanılmadığı takdirde rakip takıma geçecek. Bu bir kural. Gecikmeli yapılan kale vuruşlarında da rakip takım korner kazanacak. Bu da en önemli ikinci kural. Bir de oyuncu değişiklikleri var. Oyuncu değişiklikleri içinde 10 saniyelik bir süre veriliyor. Tüm değişiklikler bu 10 saniye içinde yapılmak zorunda. Bu süre aşılırsa oyuna girecek futbolcu maç durana kadar en az 1 dakika bekleyecek. Tekrar ediyorum. En az 1 dakika bekleyecek. Bu da çok çok önemli bir kural. Şey gibi, handbolde ceza alıyorsunuz, kenarda bekliyorsunuz ya, onun gibi. Başka ne vardı? Bir de sakatlanarak maçın durmasına neden olan ve kenara giden oyuncu ise sahaya dönmeden önce 1 dakika beklemek zorunda kalacak. Bu bilgiyi de verelim sizlere. Merak eden dinleyicilerimiz varmış. İnşallah onlar da yeterli cevabı alabilmişlerdir. Hüseyin abi, şu an müsait misin? Canlı yayındayız Radyo Gol'de. Evet, o zaman seni de bağlıyorum. Sevgili Hüseyin, tamam. Özkök, A-Spor yorumcusu, foto maç yazarı. Hoş geldin Radyo Gol'e. Nasılsın abi, iyi misin?
2: Merhaba Çağatay, iyiyim. Çok teşekkür ederim. İşte Dünya Kupası heyecanı, geri sayım devam ediyor. Bu akşam hani Dünya Kupası'nın başlaması itibariyle geri sayım sonlanacak ama benim kendi geri sayımım salıya kadar sürecek. Çünkü ben de salı günü kısmetse işte Amerika'ya gidiyorum. İkinci maçtan itibaren milli takımımızı takip edeceğim.
1: Nasıl bir Dünya Kupası bekliyorsunuz? Yepyeni format, 104 tane maç Hüseyin abi.
2: Deneyimleyerek göreceğiz tabii. Şimdiye kadar en fazla 32 takımla bir Dünya Kupası geçirdik. Birden 48 takıma çıktı Infantino'nun icatları çerçevesinde. Evet. Ve 48 takıma çıkınca süre biraz uzadı. Maç sayısı arttı. Bir de Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da çok büyük bir coğrafyada oynanacak olması, işte takımların bazılarının çok büyük mesafelere kat edecek olması, kamplardan maçlara giderken, ki bizim milli takımımız da öyle mesela. Bütün bunlar bir araya geldiğinde tabii nasıl bir Dünya Kupası olacak kestirmek zor. Son 32 turu eklendi. Şimdiye kadar hiçbir turnuvada son 32 turuyla karşılaşmamıştık. Son 32 turuna denk getirmek için en iyi ilk ikiler çıkıyor. En iyi 8 üçüncü de çıkacak. O en iyi 8 üçüncüyü hesaplamak için 495 tane ihtimal varmış mesela. Dolayısıyla böyle değişik ve bir sürü yeniliğin olduğu, futbol kuralları bazında, işte hakemlik bazında ve turnuva bazında bir sürü yeniliğin olduğu bir Dünya Kupası bizleri bekliyor. Bekleyip göreceğiz, seyredip göreceğiz. Tabii Dünya Kupası'nın öncesinde bazı olumsuzluklar da yaşandı. Bazıları çok ciddi, işte FIFA'nın kendi hakeminin Amerika'ya girememesi, işte bilet fiyatları, ben hatta paylaşım da yaptım. Ben son aylarda A Spor'daki yayınlarımda hep Dünya Kupası haberleri vermiştim. İşte en çok konuşulan dünyadaki haberleri derledim. İşte başta İran'ın Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağının belli olmaması uzun süre. İşte bilet fiyatları, dinamik fiyat uygulaması, fahiş fiyatlar. Bunun yanında işte vize problemleri, insanların Dünya Kupası'na girerken yaşadıkları güçlükler, Amerika'ya girerken özellikle yaşadıkları güçlükler, bütün bunlar tabii ki Dünya Kupası'na daha böyle alışılmışın dışında kılıyor.
1: Şunu da sorabilir miyim sevgili Hüseyin Özkök? Yeni kurallar ne kadar etkileyecek? 5 saniye, 10 saniye kuralı.
2: Vallahi oyunu hızlandırmak için yapılan her şeye ben tarafım. Orada bir beis yok. Ancak benim esas düşüncem, özellikle bu taç atışlarında 5 saniye kuralı ne kadar uygulanabilir, onu hani maçlar oynandıkça göreceğiz. Bana çok kısa geliyor o süre. Bari hani kaleciye tanınan 8 saniyelik hak taç atışına da 8 saniye olarak uygulansaydı. Ama 5 saniye bana kısa geliyor. Hakemler nasıl buna bir çözüm bulacaklar, onu bilmiyorum, göreceğiz. Ama out atışlarındaki 5 saniye bence gayet iyi. Onu bir an önce kullanmalılar. Çünkü bizim Kuzey Makedonya maçında çok net yaşadık, canlı şekilde gördük. Kaleci yok, arkadaşına bıraktı falan. 5 saniye geçince hakem kornere işaret etti. Top bize geçti. Dolayısıyla bu güzel. Şimdi bir durum daha var mesela. Hani oyuncular topu oyuna soktuklarında hakem atışı tekrar ettiriyordu ya.
1: Evet.
2: Şimdi mesela yeni kurala göre oyuncu topu durdurmadan topu ileriye doğru vurduğunda top rakibe giderse rakip devam edebilecek. Ancak kendi arkadaşına giderse atış tekrar edilecek. Dolayısıyla bu da oyunu hızlandırma açısından %50'lik bir artış demek böyle durumlar için. Bu da güzel bir uygulama bence. Ben bunları da, bütün yeni uygulamaları da paylaştım geçenlerde, işte X hesabımda. Birçok yeni uygulama var. Şu açık, net, bariz yanlış ikinci sarı kartlara müdahale edecek hakem var. Çok bariz yanlış kornerlere müdahale edecek. Hani korner atışında var mesela, incelemeyecek pozisyonu. Gördüğü anda bu korner yanlış kardeşim diyebiliyorsa hakem edecek ki yanlış bir korner. O zaman hakem hemen out'u gösterecek. Oyun duraksamayacak. Anlatabiliyor muyum? Yani bu şekilde uygulanacak bu. Bunun yanında oyuncu değişikliklerinde biliyorsun bir 10 saniye kuralı getirildi. Bence o da güzel. Birden fazla oyuncu değişirse, diyelim 3 oyuncu değişecek aynı anda, 3. oyuncudan itibaren hakem geriye saymaya başlayacak. Böyle bir durum var. Bir oyuncu normal oyun sırasında düşüp sakatlandı ve tedavi istedi sahada. Ve eğer bu oyuncu ayağa kalktığında herhangi bir başka durum yoksa sağ dışına çıkacak. Bir dakika bekleyecek minimum, ve oyun durana kadar da bekleyecek. Ama sarı kartlık veya kırmızı kartlık bir faule maruz kaldıysa veya kafa çarpışmasıysa veya kafa sakatlıysa o zaman tabii ki hemen tedavi görecek ve kalktığında da oyuna yine sağ içinden devam edecek.
1: Evet, aklıma geldi bence. Bir de ağzını kapatıp konuştuğunda kırmızı kartta görebilecek misin?
2: O işte Benfica Real Madrid karşılaşması sonrası futbol dünyasına yeni giren bir kural oldu. Ki bence de güzel. Ağzını kapatarak böyle rakibi, tabii her ağzını kapatana da kırmızı kart çıkmayacak. Eğer sen ağzını kapattığında rakibe bir olumsuzluğa neden olursa oradaki hareket, o zaman hakem kırmızı kart gösterecek. Karşı taraf tepki gösteriyorsa demek ki bir şey var orada. Dolayısıyla orada kırmızı kart gösterecek. Afrika Kupası finalinde gördüğümüz bu takımı sağdan çekmeye çalışan takım yöneticileri, işte teknik direktörden tut kim varsa sağ kenarında, onlar direkt kırmızı kart görecek böyle bir eyleme girerlerse. O talebi kabul edip sağdan çıkan futbolcu yine kırmızı kart görecek. Veyahut da hakem kararını protesto edip kendiliğinden sağdan çıkan oyuncular da kırmızı kart görecek. Bütün bunlar güzel uygulamalar bence. Yapılması gereken Afrika Kupası finalini hatırlıyoruz.
1: Evet, o zaman birkaç tane kırmızı kart olması lazım değil mi? Cebinin her tarafında, çünkü bayağı bir kırmızı kart çıkacak herhalde bu konu.
2: Kararlardan yani Afrika sonra. Kupası finali tam bir fiyaskoydu yani, hatırlarsan. Var protokolle ayrılan yeni bir uygulama var. Korner atışları ve serbest vuruşlarda ceza sahası içinde hani itişler kakışlar oluyor ya, orada mesela hücum oyuncusu top oyuna girmeden faul yapmışsa VAR buna karışamıyordu akabinde olan golde. Ama şimdi eğer bu korner atışında veya serbest vuruşta bir oyuncu, hücum oyuncusu rakip defans oyuncusuna faul yapmışsa ve bu faulde maruz kalan oyuncu bundan etkilenip orada da gol ortaya çıkmışsa burada mı VAR müdahale edecek? Eskiden müdahale edemiyordu. Böyle bir uygulama daha getirdiler. Bunun yanında işte bir enteresan teknolojik şey daha var. Bir oyuncu 10 santimetreden fazla offside'de olursa yardımcı hakemlere sesli bir uyarı gidecek. Offside, offside, offside diye. Yardımcı hakem de hemen bayrağını kaldıracak. Çünkü yardımcı hakemler hani bırakıyorlar ya offside'da emin olmadıkları sürece. Bu da zaman kaybına neden oluyor. Sonradan bayrak kaldırıyorlar. Evet. İşte inceleniyor filan.
1: Yani baya hangi birini yetişecekler şimdi, bu kadar karar değişikliği de birden uygulanması sevgili Hüseyin Özkök, bilmiyorum ama çok soru geliyor Hüseyin abi. Çağatay Hocam, Hüseyin Bey'e sorar mısın? Amerika daha turnuva başlamadan kural tanımamazlık yapıyor. Maç esnasında hakemi de baskı altına alıp avantaj sağlamak ister mi? Adamlar FIFA falan tanımıyor. Bana biraz sıkıntılı durumlar oldu gibi geliyor. İsmail Bey selam söylemiş özellikle size. Sağ olsun. Adem Bey de diyor ki Hüseyin Bey hoş gelmiş. Selamlar, saygılar Almanya'nın profesörü. Dünya Kupası'nda birçok Avrupa takımının maçları Türkiye saatiyle genel olarak akşam saatlerinde ama bizim maçlarımız ise sabah saatlerinde diyor. Bu konu hakkında bir yorumu var mıdır? Nedenini biliyor mu acaba kendisi diye sormuş. Tamamen tesadüf müdür?
2: Tamamen tesadüf. Çünkü biz zaten kura çekimi Aralık ayında yapıldı. O kura çekiminde fikstür ortaya çıktı. Biz ihtimal olarak bu 4D grubuna girdik hatırlarsan. Hı hı. Ya o ya o diye playoff'taki takımlardan biri olarak girdik oraya. Dolayısıyla tamamen tesadüf ve ben maç saatlerimizin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkes şimdi seyredeceği maçı düşünüyor. Ya sabahın köründe kalkacağız diye, ama dün Orkun Kökçü de söyledi basın toplantısında. Oynayacağımız saatler dedi, çok iyi saatler dedi. Akşam saatleri çünkü orada. Hı hı. Dolayısıyla Arizona'nın, Kaliforniya'nın sıcağından şikayet ediyoruz. Dolayısıyla orada maçlar 19-20 ve 21'de olacak. Bizde 5-6-7'deyken orada da 19-20-21'de olacak. Dolayısıyla güneş battıktan sonra akşam saatinde oynanacak karşılaşmalar. Dolayısıyla bizim takımımız için ben çok daha iyi bir ortam sağlayacak bu, çok sıcak olmadan. Ben yani maç saatlerini şanslı görüyorum bu, hatta bu maç saatlerinde. Biz seyirciler de çok şımarız yani, illa böyle prime time saatinde oturalım akşam 8'de maç seyredelim falan. Ya yok öyle bir şey yani, Amerika kıtasındaysan kalkacaksın erken futbol seversen. İşte takımı düşünmek lazım burada. Takım da çok güzel saatlerde oynayacak orada. Ben bu konuda başka düşünüyorum. Hatta geçenlerde ikisi de bununla ilgili bir paylaşım yaptım. Bayağı da etkileşim aldı.
1: Peki sevgili Hüseyin Özkök, araya gideceğiz ama son olarak şunu da sormak istiyorum. Amerika'ya da gideceksiniz. Milli takımımız size göre nereye kadar ilerleyebilir? Hani şans anlamında bu turnuvadaki bu kadar süre geçtikten sonraki şansımızı bir değerlendirebilir misiniz?
2: Yani bizim takımımızı ben bizim grubun en iyi takımı olarak görüyorum. Bir kere çok kaliteli, klas, uluslararası çapta oyuncularımız var. Karşı takımlarda öyle oyuncular yok bir kere. Onu söylemek lazım. Geçen gün işte Amerika Birleşik Devletleri'ni Almanya karşısında seyrettim. Ki onları biz geçen sene hazırlık başında yemiştik biliyorsun. Yani orada bir Pulisic var ve böyle uluslararası çapta söylenecek oyuncu. Onun dışında Amerika Birleşik Devletleri böyle çok koşan, işte mücadele eden bir takım, ama Almanya mesela maçın ikinci yarısında vites yükseltti, karşılaşmayı kazandı. Ben en azından 5 maç oynayacağımız kanısındayım. Yani gruptaki 3 maç artı son 32 ve 16 turlarını oynarız diye düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla minimum 5 maç milli takımımız oynar. Ondan sonra da kura şansına göre belki de bir çeyrek final neden olmasın diye düşünüyorum. Şansımızı yüksek görüyorum bu bağlamda.
1: Evet ya, şimdi birçok yıldız da son kez sahada olacak. Aklıma gelen isimler şey Ronaldo, Messi, Modric, Neymar, Kevin De Bruyne. Yani siz daha iyi biliyorsunuz da Van Dijk, Edin Dzeko, evet. Neuer, Alisson Becker. Bilmiyorum, eksik kaldım ama onları da son kez izleyeceğiz herhalde, bu kez de şanslıyız değil mi?
2: Biliyorsun 2030 Dünya Kupası Portekiz'de bir aya. Ronaldo orada olursa hiç şaşırmam ben, onu söyleyeyim. Onun haricinde diğerleri evet son Dünya Kupalarına çıkacaklar ama Ronaldo'dan çok emin değilim.
1: Evet.
2: Peki. Evet, böyle bu tip bir uluslararası çapta çok kalburüs yıldız oyuncuları, bize yıllarca büyük keyif veren oyuncuların veda edecek olması Dünya Kupası'na ve futbola yakın zamanda, maalesef öyle. Bu insanların gerçeği, yaş belirli bir noktaya geldikten sonra artık bazı şeyler yapamıyorsun. Bu da sporda bunlardan biri.
1: Evet, sevgili Hüseyin Özkök, A-Spor yorumcusu, gazeteci, fotomaç yazarı Hüseyin Özkök'ü dinlediniz. Beni de kırmadınız Hüseyin abi, bağlandınız. Çok teşekkür etmek istiyorum size.
2: Rica ederim. Tüm dinleyicilere de selamlar ve bol keyifli bir Dünya Kupası diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Selamlar. Görüşmek saygılar. Evet, Radyo Gol'de 92.2 frekansında Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programında son yarım saate giriyoruz. 0212 273 10-10'a mesajlar geliyor. Instagram Çağatay Hoca. İsa Bey Antalya'dan hoş geldin demişler. Çok teşekkür ediyorum. Çok çok mesajlar yine var. Hepsini de okuyabildiğim kadar tabii okuyorum. Sabri Aydoğan'a teşekkür ediyoruz. Yunus Baylar'ın sorusuna geç kaldık. Yunus Bey, diğer Yunus Bey'e teşekkür ediyoruz. En büyük hatalardan bir tanesi de Dünya Kupası'nın Amerika'da düzenlenmesi demiş Erhan Bey. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Bize ne zaman Dünya Kupası maçları verilir demiş Yılmaz Bey. Vallahi başarılı organizasyon yaparsak ben verileceğini düşünüyorum. Başarılı organizasyonlardan da söylemek istediğim şey olimpiyatlar olabilir. İşte önümüzdeki sene 2027'de İstanbul'da olacak olan Avrupa oyunları olabilir. Bunlar çok büyük kriterler, çok önemli kriterler. Bunu da bilgisini verelim. Kısa bir araya gidelim. Daha sonrasında Milliyet Spor gazetesi yazarı ve aynı zamanda HT Spor yorumcusu sevgili Aksal abimiz, Aksal Yavuz'la canlı bağlantımız olacak. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Şimdi kısacık bir ara. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında son bölümümüze de girdik. Kendi saatinde Türkiye radyolarının en çok dinlenilen spor programı olma özelliğiyle yine Türkiye'nin en çok sevilen isimlerinden bir tanesi Milliyet Spor Gazetesi yazarı ve HT Spor yorumcusu Aksal abimiz var. Sevgili Aksal Yavuz, Radyo Gol'e hoş geldiniz Aksal abicim. Nasılsınız, iyi misiniz?
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar. İyiyim çok şükür. Siz de nasılsınız? Dinleyenlerin umarım keyfi yerindedir.
1: Çok çok teşekkürler. Dinleyenlerimizin adına ben de cevap vermiş oldum.
3: Eyvallah.
1: Aksal abi, tabii milli takımla ilgili sorum olacak. Bugün Dünya Kupası başlıyor. Gece 11'de ilk maç. Yeni kurallar. Sıcak havayla yapılan antrenmanlar, iklim farkı, işte saat farkı, 3 maçımız var, biri 07, diğeri 06, öbürü de 05'te başlayacak. Sence hani bu faktörler bizi ne kadar etkiler ya da etkilenir mi milli takım diye ilk bu soruyla başlamak istedim.
3: Tabii ki etkileneceğiz istenen. Çünkü vücut anatomimize, ters gelen şartlar. Yıllardır diyelim ki bir saat dilimine alışığız. Onun dışarısına çıkacağız. Bunu şöyle de yorumlayalım. Diyelim ki Türkiye'de

sahil kesiminde olan bir takımın rakımı yüksek olan herhangi bir ilimize gidip maç yapması gibidir. Hı hı. Sıcaklık nem yok herhalde ama sıcaklık var. Fakat tabii bizi nasıl etkileyecek? Ramazan ayında gibi sahura kalkar gibi kalkacağız yani. Sabah uykulu gözler.

0: oyunculardan bu kadar etkilenen.
1: Evet.
0: Tabii ancak başka bir detaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Çok havaya gidik sevgili Çağatay.
1: Rehavet
0: yani,
1: mi bu? Yoksa kesinlikle yani...
0: aşırı bir özgüven olduğunu gözlemliyorum. Yani federasyon başkanının açıklamalarından tutun, oyuncuların vermiş oldukları mesajlar hiç hoşuma gitmiyor, onu söyleyeyim. Oysa biz daha 3-5 yıl önce tırnak içerisinde söylüyorum, Bal Ligi'ndeydik.
1: Evet.
0: Oralara
1: 24 sene önce.
0: Yok ne 24 sene öncesi?
1: Yok, en son 24 sene önce katılmıştık ya.
0: Katıldık. Daha sonra ulusal ligde bayağı bir aşağılara gittik.
1: Evet, C'ye kadar düştük.
0: Evet, ben onu Bal Ligi olarak adlandırıyorum. Hı-hı. Yani oradan bizim çıkışımız çok hızlı oldu. Onu sindire yapamadık bu işi. Çok hızlı aslında olmamız gereken yere çıktığımız için buradaki bu yükseliş oyuncuları çok fazla havaya sokmuş. Yani hepimiz havaya soktu. Yok biz orada şampiyon olacağız, yok şunu yapacağız, bunu yapacağız. Önce kendimize bir bakmamız lazım. Yani neler yapabiliyoruz, neler yapabiliriz gibilerinden. İklim koşullarının haricinde bu da benim hoşuma gitmeyen bir detay. Bunu da paylaşayım yani.
1: Evet. Şimdi Trabzonspor'a geçmek istiyorum sevgili Aksal.
0: Geçelim,
1: çünkü Trabzonsporlu taraftarlar bayağı bir mesaj yazmaya başladı. Şunu sormak istiyorum Aksal abi. Şimdi Trabzonspor'da 8 oyuncuya gelen astronomik teklifler var. İşte ilk aklıma gelenleri sayayım. Folcarelli, işte Augusto, Olayi, Vivo, Pina, Muçi, Batagov, Onaçu. Neler söylemek istersin? Yani Trabzonspor çok doğru işler mi yapıyor? Fayda bakımından, hani fayda analiz yaptığımızda çok doğru bir yolda ilerliyor. En fazla iki tane de futbolcu satacağını söylüyor başkan. Eğer o da olursa doğru. Nasıl değerlendiriyorsun Trabzonspor'un transfer politikasını?
0: Anladım. İki senedir bir yol haritasından bahsediyorum. Uzun bir yol haritası. Bunları da anlatırken hem HT Spor'da hem senin programlarında hem de diğer arkadaşların yayınlarında tek tek anlatıyorum. Bunlar böyle gelir, böyle ilerler diye. O anlamda hep Trabzonsporlulara takımlarını desteklemeleri konusunda telkinlerde bulunduk. Yani nasihatlerde bulunduk. Bu planlamanın yapılması Türkiye'de hemen hemen ilktir. Zira Türkiye'de birçok kulüp birkaç yılın planlamasını yapmaz. Hep yıllık düşünürler. Ama Sayın Başkan da birkaç programda söyledi onu. Dedi ki son 25-30 yıldır ödenemeyen borçlar, yapılan yanlış işlerinin bedelini ben ödeyeceğim. O anlamda dayak yiyeceğim dedi. Tırnak içerisinde söylüyorum.
1: Hı hı.
0: Trabzonspor Başkanı o anlamda o dayağı yemeye devam etti. Ama gelinen noktada geçen yılı ekonomi liginde yapılan borcu sürdürebilir hale getirmenin iki şampiyonlukla eşdeğer olduğunu söyledik. Ve bu yıldan bahsettik. Kaçıncı bitirir dedik? Üçüncü olarak bitirir. Dolayısıyla iskelet bir kadronuz oluşturulmuş. Bir oyun hafızanız yavaş yavaş oturmaya başlıyor. Bunu yaparken iskelet kadroyu çok fazla bozmamak gerekir. Mesela o yüzden deniyor ki Olay ile satılır, Ağustos satılır diye. Bu da şu demektir. Yani 10 üzerinden bir değerlendirme yaparsak, 10 üzerinden bir değerlendirme yapmış olduğumuz zaman 10 üzerinden %20'lik veya 2,5'lık 3'lük dilimi bozmuş oluyorsunuz ama Olay'ın yerine diyelim bir başka oyuncu doldurabilecek kapasitede veya 2 tane oyuncudan elde etmiş olduğunuz parayla çok fazla oyuncu alabiliyorsunuz. Buralar çok önemli. Demem odur ki Trabzonspor şu an herhalde 3 tane veya 4 tane de oyuncu transferi yapmış oluyor. Daha da güçlenmiş olacak. Bu da şu demektir. Önümüzdeki yıl evet Trabzonsporların tansiyonu çıkar, şekeri çıkar, kalp atışları yükselir. Ama keyifli bir Trabzonspor seyredecek. Biraz daha ileri gideyim. Hem önümüzdeki yıl hem ondan sonraki yıl şampiyonun en büyük adaylarından bir tanesinin Trabzonspor olduğunu, geçen sene de söyledim. Şimdi daha kuvvetli ihtimalle söyleyebilirim.
1: Hı hı. Cenk Bey diyor ki, bir de ismi vardı da Levent Bey. Levent Bey, Aksal abiye de selamlar, saygılar demiş.
0: Aleykümselam.
1: Onana hakkında ne düşünüyor? Yani takımda kalması gerekiyor mu? Şu an ondan bir cevap bekleniyor anladığımız kadarıyla diyor. Aksal abi neler düşünür bu konuda?
0: Ya Onana bugün Türkiye Ziraat Kupası alınmışsa en büyük katkısı o oldu. bu

0: Samsunspor maçındaki performansı tavan yapıyor. Yani en yukarısı o. En kötü performansını da Fenerbahçe karşılaşmasında yapmıştı. Trabzonspor kalesinde 3 top geldi, 3'ünde gol dedi. Hatta o maçtan sonra maç yazısında da yazmıştım. Yani Trabzonspor kalesinde kaleci olmasa idi diye yine skor aynı olurdu. Ama müthiş bir lider özelliklere sahip. Hem saha içinde takım arkadaşlarının yönlendirmesi, yönetmesi, hem saha dışında genç oyunculara, daha doğrusu idmanlarda genç oyunculara yardımcı olması Trabzonspor için çok önemli. Ha, bana sorarsan tabii teknik adamın içine pek de burnumu sokmak istemiyorum. Mesela ben yerli bir kaleciyle de orada yoluma devam edebilirim. Zira geçen yıl ve önceki yıl Trabzonspor'un kadrosu o kadar çok iyi değildi, üst düzey değildi. Ama bu sene kadro biraz daha iyileştiğinde ve aynı zamanda alınan bazı oyuncular da daha lider özelliklere sahip oldukları için belki onların o yaptığı liderliği yapabilir. Bir de bundan sonra alınacak iki tane oyuncunun da lider özelliklere sahip çok kaliteli ve kapasiteli olacağını tahmin ediyorum. Hı hı. Ama gelmese de, yani daha doğrusu Trabzon'a geri dönmese çok da kafaya takmam onu.
1: Evet. Aksal abi, buradan milli takımla ilgili vermek istediğim bir mesaj ya da Trabzonsporlu taraftarlara söylemek istediğim bir şeyler varsa onu da alalım seninle birlikte, ben de çünkü programı da kapatacağım.
0: Ya milli takımla ilgili umarım çocuklar başarılı olurlar. Az evvel de söyledim, çok havaya girdik ama ben bu prim olayına da çok kafaya takıyorum. Çünkü milli forma kutsaldır, çok değerlidir. Her gencin giymek istediği bir formadır. Zaten milli olduğunuz zaman fiyatını çok yukarılara çıkıyor. O anlamda birçok televizyon programında anlatmışımdır. Nasıl ki ülkenin askeri ve polisine prim verilmiyorsa, çünkü onlar da milli formaya giyiyorlar. Oyunculara da prim verme konusunu aynı değerlendiriyorum. Orada zaten en büyük primim milletin onlara yaptığı alkışlardır. Hı hı. Milli formadır.
1: Bu arada FIFA'da zaten bir prim veriyor Aksal abi. Yani sen gruptan çık ya da çıkma, 48 ülkenin tamamına gruptan çıksın ya da çıkmasın $10.5 milyon garanti para veriyorlar.
0: Buyurun işte. Trabzonsporlulara da şunu söyleyeyim. Keyfini yaşasınlar. Öyle söyleyeyim.
1: Peki Aksal abi.
0: Yaşasınlar. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür
0: tekrar
1: ediyorum. Herkesin beni kırmadığın için Aksal abicim. Sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum sana.
0: Sağ ol.
1: Evet, bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Dinleyen herkesin kulaklarına, gönüllerine sağlık diyorum. Yarın yine aynı saatte 14'te Türkiye'nin Spor Radyosu, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'de görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize mutlu, keyifli bir gün diliyorum. Hoşçakalın efendim.

0: Dört büyük gündem sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Atakan Kurt'la birebir başlıyor.
4: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Radyo başında sesimizi duyan herkes hoş geldi, sefalar getirdi. Bugün bizler varız Atakan Kurt'la beraber. Umarım sizler de saat 13'e kadar bizle beraber olursunuz. Atakan abi hoş geldin, merhaba.
5: Hoş bulduk ya.
4: Teşekkür ediyorum, selam olsun. Direkt teknik direktör İtalyano ile başlayalım abi istersen. Beşiktaş yavaş yavaş taşları oturtmaya çalışıyor sanki. Ne dersin? Nasıl bir hoca Beşiktaş'ın aradığı bir hoca mı? Bununla bir giriş yapalım hızlıca.
5: Yani bence iyi bir teknik direktör aldı Beşiktaş. Tutlarını tutmaz mı? Başarılı olur mu olmaz mı? Elbette ki bilemeyiz. Sonuçta işte drone uçuruyor, sabah 5'te kalkıyor gidiyor tarzı böyle güzellemeler yapmışım. Türkiye'de bunlar çok yapılıyor. Ama 8 tane yardımcısıyla beraber geldi. Futbolla yatıp futbolla kalkan, tüm dünyası futbol olan takımını, rakibini, oyuncularını en iyi şekilde izleyen, analiz eden

0: taktikleri sahaya çıkarmaya çalışan, ön alan baskısı yapmaya çalışan, bu sayede rakibi hataya zorlayan bir teknik adam. Ön alan baskısını yaparken bunu spontane değil, çalışarak ve bir strateji dahilinde yapan bir teknik adam. Hatta ben Bülent Süre yaptığım yayında hocayı analiz ederken, verilerine bakarken ve çalıştırdığı takımları izlerken şunu gördüm. Sergen Yalçın'ın ve Okan Burun takımları da ön alan baskısı yapan takımlar ve teknik adamlar. İtalyano da aynı şekilde ön alan baskısı yapan bir teknik adam. Ama biraz daha strateji, plan dahilinde yapıyor. Sergen Yalçın ve Okan Buruk bunu biraz doğaçlama, spontane yapıyor. Yani daha iyi bir takımla, iyi bir ekiple, geniş, derin bir kadroyla İtalyan'ın burada başarılı olabileceğini görebiliyorum. Ya da düşünüyorum, zannediyorum. İnşallah böyle olur. 5 senedir Kasım'da oldu atan, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yalnız bırakan, taraftarını ve tüm futbol severleri üzen ve yarışmacı bir takım görüntüsünden uzak olan bir Beşiktaş vardı. İnşallah bu sene zirve yarışında olan, şampiyonluğu kovalayan bir Beşiktaş göreceğiz diye ümit ediyorum.
1: Evet, Atakan Kurt'la birlikteliğimiz devam ediyor. Diğer taraftan bir Vlahović görüşmeleri olduğu söyleniyor. Vlahović'in de Beşiktaş'tan yıllık 10 milyon euro ve 10 milyon euroya yakın bir imza parası talep ettiği söyleniyor. Tabi Beşiktaş'a demiş ki ya bu çok fazla, hani menajerine gitmiş biraz indirim istemiş. 26 yaşında Beşiktaş, Vlahović haberleri ayyuka çıkmaya başladı. Bayağı da yüksek sesle konuşuluyor. Gelme ihtimali nedir? Hani İtalyano olmasaydı ben biraz daha böyle zor olarak bakardım ama hani İtalyano'nun etkisiyle acaba mı diye düşünmeden edemedim.
0: Teklif yapıldı, görüşülüyor. Sadece kafada şöyle bir soru işareti var. 2021'de bir uyluk sakatlığı yaşamış. Geçen sene yine kasık problemi yaşamış bir oyuncu. Aynı sorunlar, problemler olur mu? Bu soru işareti. Ama Beşiktaş istiyor ve oyuncuyla şu anda pazarlık halinde. Yani 10 milyon euro, kendisine 10 milyon euro da imza parası istemesi anormal bir durum değil. 26 yaşında bir oyuncudan bahsediyorsun, Juventus'tan alıyorsun. Oyuncu gerçekten önemli ve büyük bir oyuncu. Türkiye Ligi'ne gelirse de bence büyük katkılar verir. Sakat olmazsa, fizik olarak iyi seviyede olursa, bu uyluk sakatlığı ya da kasık problemi yaşamadığı takdirde Türkiye Ligi'nde 25-30 gol atar Cihan. Yani bilmem sen katılır mısın? Hakikaten önemli bir oyuncu, iyi bir oyuncu yani.
1: Atar da hani bu arkadaşa böyle top taşıyacak iki tane taş gibi kanat lazım abi, sağlam bir 10 numara lazım.
0: Yani Beşiktaş sol kanada.
1: Yoksa kendini böyle özür diliyorum yani, kendine pozisyon yaratıp gol atacak bir yeteneğe sahip değil bence. Sadece böyle sırtı dönük oynamayı biliyor. Fiziksel olarak güçlü. Yani bitiriciliği de güzel ama top taşınmazsa işi biraz zor.
0: Ya top taşınmazsa her futbolcu işi zor zaten yani.
1: Hani Osimhen hallediyor ya onu mesela, öne geliyor alıyor. Icardi de öyle. Icardi'ye top taşımazsan bir şey yapamıyor.
0: Kardeşim Maradona ve Messi dışında zaten hiçbir oyuncu top taşımazsan gol atamıyor ki.
1: Doğru.
0: Yani şöyle, iki tane sol kanat alacak Beşiktaş. Bir tanesi Inku tutarsa, sırtı rakibe ya da beklere sırtını verip topu alıp çizgiye basıp orada dönebilen, adam eksiltebilen, adam ekart edebilen, içeri ve dışarı kat edebilen bir oyuncu olacak. Atletik bir oyuncu olacak. Diğeri de Lanin tarzı, sürekli ceza sahası içine koşular atabilen, orada ikiye birler yapabilen, goller atabilen, gol yükünü çekebilen bir futbolcu olacak. Skor katkıda olan bir oyuncu olacak. Beşiktaş 4-5 yıldır sol kanatsız oynuyordu. Bu sene 2 tane sol kanat alacak.
1: İsimler belli mi? Hani böyle ufaktan şu olabilir, bu olabilir tarzı.
0: Yani Trossard'a gittiler. Teklif yaptılar, yalnız bekliyorlar ama zor bir transfer. Oyuncu çünkü Şampiyonlar Ligi finali oynamış bir oyuncu. Görüştüğü takımlar var. Tabii ki de Beşiktaş son seçeneklerden bir tanesi. Yani kolay bir transfer değil. Beşiktaş'ta böyle çok umutlu mu? Çok da umutlu değil ama ilerleyen süre...

0: işte oyuncu kabul eder mi etmez mi bilmiyorum ama dediğim gibi 4. 5. seçenek oyuncu için Beşiktaş. Beşiktaş şu anda bir sürü oyuncuya gitti. Yani Davidashvili'ye gitti, Trossard'a gitti, Laurent'e gitti, bir sürü oyuncuya gitti. Ama dediğim gibi bu transfer de uzayabilir. Yani Beşiktaş'ın şöyle bir stratejisi var Cihan. Çok acele etmek istemiyor. Dünya Kupası var. Çok pahalı oyuncular. Şu anda Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Arsenal, City, Bayern Münih gibi takımlar şu anda oyuncu almakta ve oyuncularını elden çıkarmakta şu anda bekliyorlar. Onlar da Dünya Kupası'nı bekliyorlar. Şimdi Dünya Kupası geçecek. Büyük takımlar strateji yapacaklar ya da oyunculara gidecekler. Transfer yapacaklar. Transfer yaptıktan sonra ellerindeki oyuncuları serbest bırakacaklar. Orta seviye takımlar bu oyunculara gidecek. Onlar da ellerindeki oyuncuları serbest bırakacaklar. Ardından Türkiye Ligi'ndeki takımlar bu futbolculara gidecek. Yani dediğim gibi Dünya Kupası sonrasına, yani bir 15 Temmuz, 20 Temmuz, 30 Temmuz'u Ağustos'un ilk haftasını bulacak gibi duruyor. Ama Beşiktaş'ın ilk maçı 23 Temmuz'da bir tane sol kanat, bir tane orta saha ve bir tane kaleci, yani 3 transferle bu kamp dönemine ve 23 Temmuz'a yetiştirmeyi planlıyorlar. Diğer yapacağı 5 transfer, yani toplam 8 transfer yapacak. O 5 transferi de Temmuz'un sonuna doğru, Ağustos'un ilk haftasına doğru yapmayı planlıyorlar. Çünkü şu anda alırsak 20'ye alacağımız oyuncuyu bir ay sonra 5'e 10'a alabileceğiz diyorlar. 100 milyon euro transfer bütçesi var Beşiktaş'ın bonservis anlamında. Yani şu anda 100 milyon euro harcayacağı oyuncuları şu anda alırsa 200 milyon euro verir. Ama Temmuz'un sonu, Ağustos'un başında alırsa 100 milyon euro alabilir.
1: Atakan Kurt'la birlikte elimiz sürüyor. 0212 273 10 WhatsApp hattımıza gelen mesajlar var. Onlara az sonra döneceğim. Bu Aral Şimşir'le ilgili de Beşiktaş devreye girmiş. Galatasaray'ın istediği de belirtiliyor oyuncu. Şöyle bir algı var işte, Danimarka Ligi zaten tırnak içinde söylüyorum, dandik bir lig deniliyor. Ben de biraz araştırdım abi şu dandik ligde kaç paraya transfer olmuş diye. Mesela Nuama diye bir futbolcu var 25 milyona gitmiş. Froholt diye bir futbolcu var 20 milyona gitmiş. Eyli diye bir futbolcu var 20 milyona gitmiş. İbrahim Osman var 20 milyona gitmiş. Oscarsson 20'ye gitmiş. Yani dandik denilen lig neredeyse bu sezon transfer limitleri bu şekilde. Yani Aral'a da bu para verilir mi? İşte bu ligde atıyor diyorlar. Kolay lig deniliyor. Ama ben öyle olduğunu çok düşünmüyorum. Yetenekli bir çocuk. Aral Beşiktaş ilişkisini nasıl değerlendirir Atakan Kurt?
0: Yani Aral'a milli takımda haksızlık yapıldı bence. Adam sonuçta 23 yaşında ve inanılmaz bir performans gösterdi bu sene Midland'da. Danimarka'da yılın oyuncusu seçildi. Sol kanatta çok etkili olabilen, şu anda Lille ve Galatasaray'ın da ciddi anlamda ilgilendiği bir oyuncu ama Beşiktaş'la ilgileniyor. Ama Galatasaray'da çok bastırıyor. Bu sene hakikaten çok iyi bir performans gösterdi. Yani baktığın zaman takımın bütün ataklarına yön veren, skor yükünü çekebilen, gol ve asist yapabilen bir oyuncu. 54 maç oynadı. Bu da çok önemli bir veri. Yani 54 maç oynamış, sakatlanmamış fit olan, 54 maçta 12 gol, 21 asist yapan bir oyuncu önemli bir istatistiğe sahiptir. Ve Türkiye Ligi'nde yani tamam 50 maçta 12 gol, 21 asist yapmasın da 10 gol, 10 asist yapsın. Sol kanatta oynayan bir futbolcu, yerli bir futbolcu, milli bir oyuncu, kim alırsa büyük iş yapmış olur bence.
1: Evet yani.
0: Sana katılıyorum.
1: Ya evet yani, Montella bence de iyi, hoş ama yani İrfan Can yerine belki tercih edebilirdi. 7 maçta 99 dakika süre almış İrfan Can. Bir golü var. Hani neredeyse her maç ortalama 10 dakika oynamış. Şimdi Dünya Kupası'ndan sonra evet kendisine dersler çıkaracak ama ondan sonra da futbolu bırakacak. Belki Aral gelişebilirdi belki ama yapacak bir şey yok tabii.
0: Ya Monte ya da muhtemelen şunu diyordur. Yani sonuçta sol kanatta benim elimde iki oyuncu, hatta üç oyuncu var diyor. Hatta Barış'ı da kullanabilirim diyor. Dört oyuncu var diyor. Yani Kenan var, Can Uzun var. Orada Kerem'i de oynatabilirim, Barış'ı da oynatabilirim. Ama sağ kanatta Barış, Yunus ve İrfan var diyor. Yani

0: İlfar'a da çok güveniyor. Ya bence de Aral'ı almaması hata. Aral'ı orta sahada da değerlendirebilirdi. Ama şimdi bir şey diyemem. Bu futbolcularla yürümüş. Evet, ben de eleştiriyorum. Hata olarak görüyorum. Aral'a haksızlık olduğunu düşünüyorum ama artık bu oyuncularla Dünya Kupası'na yürümüş ve çok iyi bir sinerji yakalamış bir teknik adamında çok üstüne gitmeyi de düşünmüyorum ya da kabul etmiyorum.
1: Evet, şimdi Beşiktaş Önder Özen'i futbol direktörü yaptı ama şimdi resmi isteğe giriyorum. Ne yönetim kademesinde, ne icra kurulunda, ne de böyle teknik kadro, idare bilmem ne kadroları. Hiçbir listede ismi yok. Yani buralar önemli değil mi sana göre kurumsallık açısından Atakan abi? Yani bu işlerin hemen hallolması gerekmez mi? Tekrar bakacağım, belki koymuşlardır, hakkını yemeyeyim. Hani sanki buralarla çok ilgilenmiyor gibi gözüküyor Beşiktaş. Ya da şey mi dersin, ya Cihan bunlara takılma, hallederler, koyarlar bir hafta 10 gün sonra mı dersin?
0: Koyması lazım yönetimin bu bir hata ama ilerleyen süreçte bence koyarlar. Şu anda Önder Özen tamamıyla futbol direktörlüğünü eline aldı. Tam mesai Nevzat Demir tesislerinde çalışıyor. Sabah 9, akşam 9 sürekli tesiste oyuncu izliyorlar, analiz yapıyorlar, sürekli kulüplerle, menajerlerle görüşüyorlar ve hatta Sayın Adalı'yla sürekli temas halindeler. Graf'la, Gökhan Keskin'le dirsek temasındalar. Önden üzerinin bir ekibi var ve şu anda her ülkede her oyuncuya bakıyorlar. İtalyano'yla sürekli görüşme halinde, hangi oyunculara gidebiliriz onun da fikrini alıyorlar. Ama dediğim gibi çok acele etmek istemiyorlar. Çok böyle acele edip fazla paralar vermeyi düşünmüyorlar. Biraz daha bekleme düşüncesi içerisindeler. Ama dediğim gibi 23 Temmuz'da ilk maç var. Oraya bir tane sol kanat, orta saha ve kaleciyi transfer edip en azından 3 transferle o maça çıkmanın planını yapıyorlar. Çünkü Orkun'un ne zaman döneceği belli değil. Milli takım sonuna kadar gider mi? O bir muamma, inşallah gider. Ama 10-11 Temmuz'u görür o zaman. 23 Temmuz'da ilk maç var. Orkun ve diğer milli oyuncular bir 10 gün izin yapacaklar. Dönüşünde bu maçta oynamayabilirler. Oh Yanju milli takımda ama Güney Kore çok ilerleyemezse Oh Yanju yine kampın sonuna yetişebilir. 23 Temmuz'da oynayabilir. Olayten o maçta oynatır. Yeni gelecek sol kanat. Orta sahada Orkun yetişir mi yetişmez mi muamma. Orta sahada bir sıkıntı yaşayabilir. Sağda Çerni oynayacak. Çerni ve Jalo hocanın güvendiği ve yeni sezonda yola çıkmak istediği oyuncular. Bildiğin üzere Sergen Yalçın Jalo'yu da Çerni'yi de istemiyordu takımda. Ama Çerni de Jalo da hocanın kadrosunda katmak istediği, oynatmak istediği oyuncular. Jalo Agbadou ikilisi hocanın güvendiği isimden. Niye? Çünkü ön alan baskısı yapacağı zaman Jalo ve Agbadou'yu ön tarafa çıkaracak ve alanı daraltacak. İki oyuncu da atletik oyuncular. Savunmanın arkasına koşan hızlı oyuncuları bu oyuncularla süpürmeyi ve arkadaki boşlukları bu oyuncularla kapatmayı planlıyor. İtalyano tabii ki de savunmaya yine sol ayaklı bir stoper almayı planlıyorlar. Ama dediğim gibi Jalo Agbadou ikilisine çok güveniyor İtalyano.
1: Atakan Kurt'la birlikteliğimiz sürüyor tabii abi. Diğer taraftan Salih Uçan'la da yollar ayrıldı. Yani futbolcunun sözleşmesinde yer alan opsiyon şartları karşılanmadı. İtalyano'nun da planları arasında yer almıyor. Yani sen Roma'ya gidiyorsun, Totti ile, Rossi ile idmana çıkıyorsun ve sonrasında nasıl bu kadar düşüş yaşayabiliyorsun anlamakta zorlanıyorum. Salih Uçan'la yolların ayrılması Beşiktaş için sence artı mıdır, eksi midir? Yani bence artıdır ama senin yorumunu da almak isterim.
0: Yani Salih bu ligde ya da Türkiye'de çok hak ettiği değeri görmeyen ama daha iyisini yapabilecekken de daha iyi performanslar gösteremeyen bir oyuncu. Oyun zekası bence çok iyi ama fiziksel kapasitesi ve temposu her zaman az olan, yetersiz olan bir oyuncu. Dediğim gibi Beşiktaş oraya daha iyilerini koymak zorunda. Beşiktaş bu sene Orkun'un yanına ve arkasına iki tane iyi oyuncu koymak zorunda. Takıma çok iyi yerliler

0: tercih etmek zorunda. İşte alabiliyorsa İsmail, Salih Özcan, Aral Şimşir gibi futbolcuları takıma katmak zorunda. Çünkü yerli havuzu Beşiktaş'ın maalesef yetersiz. Kaliteli yerleri az. Çünkü ne kadar iyi yabancı alırsanız alın, iyi yerleriniz olmazsa başarılı olamazsınız. Galatasaray örnek, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, işte Uğurcan, Eren, Abdülkerim, Kaan Ayan hep yerli oyuncularla başarıya gitti. Aidiyet duygusu yüksek futbolcularla şampiyonluklar kazandı. Osimhen'iniz, Sané'niz var, Torreira'nız var. Evet, bu artı, ama iyi yerleriniz yoksa şampiyon olamazsanız. Galatasaray bunu son 4 senedir başarıyor. Beşiktaş'ın da muhakkak kaliteli yerli oyuncular alması ve takıma katması lazım.
1: Şimdi bir de şunu soracağım abi. Ben bunu sorunca Beşiktaşlı arkadaşlarım, ya Cem mikserlik yapma, ortalığı karıştırma, bütün yorumcularına bunu sordun diyorsun. Hafta sonu Beşiktaş'ın bir tanıtım şeyi, ya daha doğrusu teknik direktörü basın toplantısı vardı. Burada da bir Rıdvan'a kız isteme mevzusu oldu ve başkan apar topar kalktı. İşte ben dedi Rıdvan'a kız isteyeceğim dedi. Hani şimdi başka bir cümle de kuramıyorum. Ya böyle bir sanki bana böyle biraz ciddiyet az geldi. Yani temsil kabiliyeti biraz sıkıntılı gibi geldi. Hani sonuçta bir saat sonra istese hanımefendi orada sonuçta başkasına kaçmayacak. Yani neden hoca bu kadar, başkan bu kadar, hani bu ortamda, böyle bir ortamda hoca gelmiş, bütün basın mensupları orada. Biraz bana böyle gayri ihtiyari olarak biraz böyle şey geldi. Ne diyeyim yani, söyleyeyim, ciddiyetsiz geldi diyeyim. Daha sert bir cümle kurmayayım. Sen ne düşünüyorsun? Farklı mı düşünüyorsun benden?
0: Ya Sayın Adalı'nın hitabeti, konuşma üslubu, diksiyonu çok başarılı değil. Zaten bunu herkes biliyor. Sayın Adalı da kabul ediyor zaten.
1: O başka bir şey
0: orada,
1: tabii.
0: Orada yapmak istediği şu, yani mesaj vermeye çalıştı. Çok güzel gözükmemiş olabilir ama şunu söylüyor. Artık diyor yeni sezonda bana takımı, oyuncuları, transferleri sormayın. Ben bununla ilgilenmiyorum. Artık bu işin direkt birebir muhatabı Gökhan Keskin, Graf, Önder Özen ve İtalyan oluyor. Bu dört isim artık futbolu yönetecekler. Ben artık karışmıyorum. Bana yetecekler, rapor olacaklar. Ben de alacağım diyor. Orada o mesajı vermek istedi ama güzel gözükmedi. Evet, daha güzel ya da daha böyle esprili üslupla yapsa daha iyi olurdu. Ama şu mesajı veriyor. Artık bana futbolu sormayın. Futbolun patronu artık Önder Özen, İtalyano. İşte Graf ve Gökhan Keskin. Artık Beşiktaş'ta işler bu şekilde yürüyecek ve yürümek de zorunda zaten Cihan. Beşiktaş 5 yıldır yavlu atıyor Kasım'da. Yıllardır başarısız. Geçen sene 4 büyükleri yenemedi. Avrupa'da başarılı olamadı. Türkiye Kupası'nda yarı finalde elendi. Ligi 4. bitirdi. Yani inanılmaz kötü bir sene ve performans. Artık Serdal Adalı'nın da bir kredisi kalmadı. Çünkü bu dakikadan sonra herhangi bir başarısızlık ne İtalyan'ı ne Önder Özen'e yazar. Tamamıyla hocaya, başkana yazar. Bu yüzden başkan da bunu bildiği için işte tamamıyla profesyonellere emanet etti. Ve parayı artık kasayın, yani kesenin ağzını açtı. 100 milyon euro bonservis, oyuncu maaşıyla beraber yaklaşık 140-150 milyon euro para harcayacak. Harcamazsa, doğru takviyeler yapmazsa, nokta atışları yapmazsa Beşiktaş yine yarışmacı bir takım olmaz. Havlu atan bir takım olur. Bu durum olursa da orada Sayın Adalı hiçbir şekilde duramaz. Sayın Adalı da zaten bunu biliyor.
1: Evet, hani Graf dedin ya, geçen sezon çok pasif kaldı Serkan Reçber'in göreve gelmesinin ardından, biraz ortada olmamış gibi geldi. Hani Serdal Adalı pişman mıdır bu durumdan? Şimdi Graf da bir paylaşım yaptı Sergen Yalçın gidince, biliyorsun. Daha sonra kaldırdı bu paylaşımını vesaire. Sonuçta bu adam Dortmund'da yıllarca scout şefliği yapmış bir adam. Yani gözü kapalı güvenecek mi artık başkan ve Önder Özen?
0: Başkan zaten gözü kapalı güveniyor. Her zaman güveniyordu. Sadece onu Almanya'ya göndermişti. Maaşını alıyordu. Telefonda fikir alıyordu. Tabii Sergen Yalçın istemedi Graf'ı. Yani ben şunu anlamıyorum zaten Cihan. Yani sen gelmişsin teknik direktör olarak. Şimdi oyuncu izlemezsin, rakip izlemezsin, takım

0: izlemezsin, maç izlemezsin. Osimhen'i tanımazsın, birçok oyuncuyu tanımazsın. Ya Kraft'tan niye yararlanmıyorsun? Niye kendine bu kadar rakip olarak görüyorsun? Bir tehlike olarak adlandırıyorsun ki? Adamdan yararlan, bilgi al, fikir al, istişare et. Niye bu kadar herkese kendine düşman olarak adlandırıyorsun? Tamam, Serkan Reşbir'i de aldırmak istedin. Önder Özen'i istemedin. Tamam, buna da saygı duyuyorum. Ama kardeşim Graf'la da niye koordineli gitmiyorsunuz ki? Yani ben teknik direktör olsam bir kulübe gitsem, bir kulüpte yani son 5-10 senedir dünya futbolunda kendisini geliştirmiş scout, geçmişi olan, başarıları olan bir scout departmanı başındaki adamla iyi geçerim ya. Görüşürüm, konuşurum, istişare ederim, sorarım, ederim. Niye bu kadar rakip olarak görüyorlar? İnanılır gibi değil yani.
1: Evet, diğer taraftan Beşiktaş'ın yakından tanıdığı bir isim Elbilal Ture. Aziz Yıldırım'ın bu oyuncuyu almak istediği konuşuluyor. Ne dersin, Fenerbahçe'de iş yapar mı Elbilal?
0: Çok yapmaz çünkü nerede duracağını, nereye koşu atacağını bilmeyen, alanını kaybeden bir oyuncu. Yetenekleri var ama zafiyetleri de var. Yani Fenerbahçe'de Elbilal Ture'yi alırsan, Beşiktaş'ın da düşünmediği, devam etmek istemediği bir oyuncu alırsan Fenerbahçe'de çok büyük sıkıntılar olabilir. Çok da zannetmiyorum Aziz Yıldırım'ın Elbilal Ture'yi alacağını. Aziz Yıldırım ya da Fenerbahçe büyük ihtimalle Lukaku'yu alabilir Cihan. Yani ben hem İtalya'dan aldığım bilgiler, hem Belçika'dan aldığım bilgiler, hem de Türk temsilcilerinden çıkardığım bazı durumlardan yola çıkarak şunu söylüyorum. Aykut Kocaman'ı çok beğendiği bir isim Lukaku. Son hazırlık maçında da, milli maçta da gol de attı. Lukaku'yu Fenerbahçe büyük ihtimalle alabilir.
1: Hani 6 aydır çok oynamıyordu ama sonradan biraz iyileşti, biraz kendine geldi. Ama bakalım, her sezon bir Lukaku ismi çıkıyor. Bakalım bu sezon gerçekleşecek mi? 0212-273-10'una dinleyenlerimizden gelen mesajlar var. Beşiktaş'ın 10+4 hakkında düşüncesi nedir? Merak ettim demiş. Atakan Kurt ne der diyor, Gökhan Yılancı. Serdal Adalı zaten katılmadığını dile getirdi. Dursun Özbey destek verdi ama hani Atakan Kurt'un düşüncesini soralım en azından.
0: Yani Beşiktaş katılmıyor ama sonuçta federasyonda bunu geçen sene kulüplere söyledi. Kulüpler de ona göre planlama yapacaktı. Orada yani benim çok böyle eleştirim olmaz. Sonuçta bu son dakika karar verilmiş bir durum değil. Geçen sene karar verildi. Takımlara da bildirildi. Takımlar da stratejisini ve planlamasını ona göre yapsalardı.
1: Basın toplantısında Serdal Adalı bir aile ortamı intibası vermeye çalıştı ama bence çok net olamadı demiş İlhami Korkmaz, mesajını atmış. Kaya Çilingiroğlu TRT'de 5 TL'lik kalemle imza attırdılar hocaya diye eleştiri yaptı demiş. Yani çok katılmıyorum, 5 TL 10 TL biraz yersiz bir eleştiri olmuş ama Atakan Kurt ne der bilmiyorum.
0: Ya Kaya Çilingiroğlu'nu ben çok beğeniyorum. Çok iyi yorumlar yapıyor.
1: Yani biraz gereksiz olmamış mı 5 TL'lik Kaya? Eleştirmek için eleştirmiş sanki burada.
0: Ama işte şu anda Sayın Adalı'ya çok amiyane tabi çok kitlendi. Çünkü Serkan Reşmi'nin içeri girmesini ona sağlayan, çok büyük destekler veren Kaya Çilingiroğlu, Sergen Yalçın'a da çok destekler veriyordu. Sergen Hoca ve Serkan Reşmen oradan ayrılınca, Serkan Reşmen'in çok büyük dostu Kaya Çilingiroğlu, orada çok bilendi başkana ve şu anda başkan ne yaparsa yapsın inanılmaz eleştiriyor. İnşallah biraz daha sakinleşir. Sergen Yalçın ve Serkan Reşmen gittiği için çok agresif ve sinirli. İnşallah biraz sakinleşir. Çünkü Kaya Çilingiroğlu'nu ben yorumlarını hakikaten beğeniyorum. Ama biraz şu anda şey yapıyor, biraz duygusal yaklaşıyor ve davranıyor.
1: Ya evet, yani sonuçta burada önemli olan atılan imza ve vizyon, yani kalemin markası mı kaldı? Yani detayın detayına takılmak biraz absürt kaçmış. Olmamış bence tabii. Devam edelim. Sordum Elbilal Ture olayını, sordum Onur, merak etme. İsmail ile Salih Özcan'ı alalım alamaz mıyız diyor bir dinleyelim. İsmail
0: yani böyle Aykut Kocaman gelmeseydi orada başka oyuncu, mesela Hakan Safi olsaydı yabancı bir hoca getirirdi ve Hakan Çağlan'ı da transfer edebilirdi.

0: orta sahada muhtemelen İsmail'i elden çıkarırdı. Ama şimdi Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman geldiği için İsmail Yüksek, Aykut Hoca'nın en güvenli isimlerden bir tanesi olur. Çok da o ihtimal gözükmüyor gibi duruyor. Çünkü geçen sene çok kapıdan döndü, yani direklerden döndü. İsmail'le de anlaşmıştı Beşiktaş. Orada tam böyle Mourinho'ya devam etseydi İsmail Beşiktaş'a geliyordu. Ama olmadı. Yani İsmail olmuyorsa Salih Özcan olur. Bir yerli Beşiktaş'ın orta sahaya ihtiyacı var. İki tane iyi oyuncu ihtiyacı var. Salih de alınabilir.
1: Evet, Beşiktaş'ın harcama limiti ne kadar? Bilgin var mı abi o konuyla ilgili olarak? Aşağı yukarı yani. O sorulmuş.
0: Bakayım.
1: Yani Fenerbahçe'nin 60 milyon diye biliyorduk. Son zamanlarda çıkan söylentilerden sonra. Onu sormuş şu an dinleyenimiz. Transfer limitimiz ne kadar? Sayın Başkan 200 milyonluk transfer getireceğim diyor ama.
0: Beşiktaş'ın da 60 milyon euro gözüküyor. Yani şöyle olur Cihan. 8 transferin 4'ünü bonservisiyle alırsın. Diğer 4'ünü de satın alma opsiyonu kiralama bedeliyle alırsın. Bir sene sonra transfer edersin. Yani o zaman da açılıyor. Yani 120 milyon euro harcarsın. 60 milyon eurosunu verirsin bonservis olarak. Diğer 60 milyon eurosunu da satın alma opsiyonuyla yaparsın. O şekilde transferi gerçekleştirirsin. Yani hepsinin bir yolu var. Sponsoru devreye sokarsın vesaire yaparsın. Hı
1: hı. Sana bir salvo yapmış. Evet abi, saydığın isimleri Beşiktaş alırsa bu sezon ilk 3'e girer demiş. Sol kanadında 6 yıldır kanat yok. Bir ara Necip falan oynayacaktı neredeyse. Şampiyonlar Ligi finali görmüş. Premier Lig'de üst seviye performans sergileyen adamı takımda görmek istemezsem işte bu işte bir sıkıntı vardır demiş. Trossard gelsin, aynı seviyede forvet, kale ve 6 numarada bekliyoruz demiş. Bayrampaşa'dan Ramazan mesajını atmış. Atakan Kurt'a göre İtalyano Sergen Yalçın'ın yapamadığı neyi yapacak Beşiktaş'ta? Bayram Bayık.
0: Yani bir tanesi kendisini tamamıyla futbol adamış, bir tanesi futbolu sevmiyor, izlemeyi benimsemiyor, bir tanesi hayatı futbol. Son 10 senesinde sürekli çalışmış, liyakatla buralara gelmiş. 4. lig, 3. lig, 2. lig, Serie A, hep başarılı ola ola gitmiş ve sürekli aynı ekiple çalışmış ve 10 senedir sürekli çalışan bir teknik adam. Konferans liginde 2 defa final yapmış ve bir tanesini hak etmiş. Verilerde rakibin çok üstüne çıkmış ama şanssızlıkla elenmiş bir teknik adam. Onun için İtalyano'nun ben burada Sergen Hoca'dan daha başarılı olacağını düşünüyorum. Ya zaten kimi getirirsen getir Sergen Hoca'dan daha başarılı olur. Niye? Çünkü dediğim gibi Beşiktaş 4. bitirmiş. Hiçbir kulvarda yok. Kasım'da avlatmış, Ağustos'u Avrupa'ya avlatmış. 4 büyükleri yenememiş, küme düşen takımları yenememiş, yarışamamış. Fenerbahçe'de Galatasaray'ın olmadığı Türkiye Kupası'nda yarı finalde Konyaspor'a elenmiş. Yani zaten son 40 senenin en kötü takım performansı ve teknik direktör performansı göstermiş. Buraya kimi getirirsen getir zaten Sergen Hoca'dan daha iyi olacağı kesin. Ki İtalyano çok iyi bir teknik adam. O yüzden bu kadar kötü bir performanstan sonra İtalyano'nun ben şanslı olduğunu düşünüyorum.
1: Peki bu Sancho olayına ne der? Atakan Kurt, Jadon Sancho. Geçen sezon Beşiktaş çok almak için uğraştı, almaya çalıştı ama başaramadı. Bu sezonda boşa çıkacak, yani sözleşmesi sona erecek. 18 milyon güncel piyasa değeri. Premier Lig'den de teklifler var. Sence gelir mi? Biraz bence uzak gibi gözüküyor ama bilemedim.
0: Yani Beşiktaş gidecektir. Geçen sene de çok istemişti. Sancho'ya kimse hayır demez. 23 maç oynamış. Premier Lig'den bir oyuncu. Yani son durumu nedir, sakatlığı nedir, fiziksel kapasitesi nedir bilmiyorum ama 39 maça çıkmış toplam. Ya sonuçta hazır bir oyuncu. 1672 dakika oynamış. Türkiye Ligi'nde iyi bir kamp dönemi geçirirse her türlü iş yapar.
1: Evet, senin videon konuşuluyor. Adana Demirspor kalecisi Haluk'la çektiğim bir video. Gerçekten çok iyiydi. 10-0'lık maçın kalecisi değil mi? Kurtarıcı diye girmiş.
0: Evet, 4-0'dan sonra giriyor. Fark artmasın diye 5-6-7-8-9 10. gol yiyor. Toplam 6 gol yiyor. Dedim ki abi seni 10'da 10-0'da durduran neydi dedim.

0: Zaman dedi. Zaman olsa da daha da yerdim dedi. Böyle bayağı esprili, komik bir video oldu. Bayağı da izlendi. Hatta ben İbrahim Üzülmez'in restoranında tanıştım. Orada kendisini tanıttı. Volkan Demirel'in eski antrenörü, kaleci antrenörü. Volkan Demirel'e büyük etkili, katkıları olan bir isim. Şimdi de ben Volkan'ın antrenörüyüm dedi. Hatta Adana Demirspor'da oynadım dedi. Yanındaki arkadaş dedi ki 10-0'lık maçta oynadı dedi. Bir baktım hakikaten oynamış. Abi dedim seni video çekeceğim. Tüm Türkiye'ye tanıtacağım. Sana 100 tane telefon alacağım dedim bugün. Hadi ya nasıl yapacaksın falan dedi. Bir çektim. Video aldı başına gitti. Yani Facebook'ta 500 bin izlendi. Şeyde 1 milyon 600 bin izlendi Instagram'da. Twitter'da benim paylaşımım, diğerlerinin paylaşımı orada da bir 1 milyon falan. Toplam 3-4 milyon izlenmeye ulaştı. Bayağı bir
1: Haluk abinin yani 10-0'lık maçta kaleci olduğunu bilgisi sana nasıl geldi? En yakınları bile diyor ki ya ben bu adamı tanıyorum yıllardır. O maçta kaleci olduğunu bile bilmiyorum. Söylemiyor diyor. Sana kim söyledi bunu? Yine kendi söylememiştir muhakkak.
0: Yani restorana geldiği zaman yanındaki arkadaşıyla geldi. Arkadaşı verdi bilgiyi. Kendisi vermedi zaten.
1: Metin Ali Feyyaz bitirmiş onu herhalde. Karşımda efsaneler vardı
0: zaten
1: diyor.
0: Zaten İbrahim Üzülmez ve Recep Çetin de vardı. Recep Çetin de oynadığı maç olduğu için orada öyle bir sohbet de gelişti.
1: Peki güzel olmuş. İzlemeyenler için de hatırlatalım. Atakan Kurt'un YouTube sayfasında vardır. Oradan girip izleyebilirsiniz. Atakan kardeşim tam benim düşüncemi söyledin. Kim gelirse gelsin Sergen Yalçın'dan iyidir. Bütün ayarlarımızı bozdu bu yıl demiş. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın adı artık bitti mi? Bir daha geri gelir mi ilerleyen yıllarda?
0: Ya tabii ki de ilerleyen süreçte neler olacağını kimse bilemez. Beşiktaş efsanesidir. Beşiktaş'ta oyuncu ve teknik adam olarak şampiyonluklar yaşamıştır. Önemli bir karakterdir. Oyunculuğuna hayran olduğum bir isimdir. Elbette ki gelebilir. Ama çok başarısız oldu. Çok kötü izlerle gitti. Yani ne diyorsa yapamadı, ne diyorsa tersi oldu. Cengiz'e yıldız yapalım dedi, çok kötü performans gösterdi. Kendiye sürekli performansını az olmasına sebep oldu. Oyuncu kaçmaya çalıştı. Paris'te hastalığını bahane etti gitti. İşte Jota Silva'nın hakkını yedi. İşte takımın performansı düştü. Olaytan, Ohyanju, Murillo, Aslani geldiğinde daha iyi seviyedeydiler. Geldikten biraz sonra onlar da takımın fiziksel durumuna düştüler. Takım çalışmadı, çalıştırılmadı. İyi taktikle oynamadı, bir planı yoktu. Yani nereden tutarsan elinde kaldı şu an. Zaten Osimhen'i tanımıyorum dedi. Paris Saint Germain final yapamaz dedi, kupayı aldı. Barcelona final oynar dedi. Yarı finali göremedi. Yani hiçbir şey duramadı. Söylediği hiçbir şeyin arkasında duramadı.
1: Evet, 0212-273-1010 WhatsApp hattına gelen mesajlara göz atıyoruz. Sergen Yalçın 4. bitirdi ligi. İtalyano'nun 3. bitirince başarılı mı? İtalyano 3. bitirince başarılı mı sayacağız?
0: Şöyle, 3. bitirsin ama zirve yaşında tutsun. Onuna kadar o heyecanı yaşasın Beşiktaş taraftarı. Yani Nisan'a Mayıs'a kadar acaba şampiyon olabilir miyim planını, hesabını yaptırsın taraftara. Benim için yeterlidir. Çünkü 5 senedir ligi Kasım'da avlatan bir Beşiktaş var. Bu sene Avrupa'da biraz ilerlesin. Birkaç tur geçsin. İyi futbol oynasın. Fenerbahçe ve Galatasaray Trabzonspor'u bazı maçlarda yensin. Onun 2 tane maçta heyecan yaratsın. İyi oynasın. Sonuna kadar zirve yarışını sürdürsün. Benim için yeterli. Çünkü şampiyonluklar ve başarılar yanında olabilecek. İşte ben takım kurdum, transferler yaptım, hemen başarıya gideyim, hemen şampiyon olayım stratejisi olabilecek şeyler değil. Çünkü karşımda 4 senedir şampiyon olan 350 milyon euroluk bir Galatasaray var. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde son 16 yaptı. 300 milyon euroluk bir Fenerbahçe var. Orta sahasında Kante, Asensio, İsmail, Talisca ve Guendouzi var. Bir Fenerbahçe'nin orta sahası Galatasaray'dan bence daha iyi. Onun için çok kolay değil. Bunu başarabilir.

0: gelirse, onlarla yarışabilirse, sonuna kadar gidebilirse amenna ve ben buna okeyim. Olurum yani.
1: Atakan Kurt'la birlikteliğimiz sürüyor abi. Son bölümde biraz Dünya Kupası demek istiyorum. Yani biraz ilginç şeyler oluyor. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan olaylar var. Böyle takımların sanki böyle bana göre adaletsizce dağıtılmış maç konumları var. İşte birisi 40 derecede antrenman yaparken diğeri 20 derecede falan antrenman yapıyor. Daha yeni, dün çıktı. Haiti'nin forması falan kabul edilmedi. Siyasi unsurlar barındırdığı gerekçesiyle. Yine Afrika takımı oyuncuları havaalanında nahoş muamelelere maruz kaldılar. Dünya Kupası'nın başlamasına saatler kala yine Somalili hakemi almadılar. Bu adam 2025'te Afrika'nın en iyi hakemi seçilmişti. Ve FIFA buna emredersiniz komutanım dedi. Amerika hiçbir şekilde tepki vermedi. Hakem nezaket olarak yine FIFA'ya teşekkür etse de FIFA hiçbir şey yapamadı. Ve maç saatlerindeki ilginç detaylar neler olacak? Yani beklenti biraz bende düşük gibi ama gerçi önceki Dünya Kupası'nda da düşüktü. O güzel oldu. Yani beni ters köşe yaptı. Ne diyorsun bu Dünya Kupası'na ile ilgili olarak?
0: Ya FIFA'nın elinde olsa, FIFA'nın bir gücü olsa ABD'ye vermez zaten. Ama ABD o kadar güçlü ve kuvvetli bir ülke ki her türlü bastırıyor ve alıyor. Daha önce hatırlarsan seçim vardı. Hatta Obama gitmişti galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Birçok kişi almıştı. Hatta İngiltere'de Beckham'ı almıştı, gitmişti. Orada Katar'a verdiler. Katar'a verdikten sonra Platini indirmişlerdi. Platini'nin bütün çevresindekilerin o rüşvet ağını, Platini'nin rüşvet ağını ortaya çıkardılar. Ve FIFA'ya orada şu mesajı verdiler: bizim dediğimizi yapmazsan kardeşim seni her türlü indiririz, alaşağı ederiz, hapse atarız mesajını verdiler. FIFA da korkudan ABD'ye verdi. Herhalde bundan sonraki kupayı da galiba ABD'ye verecekler.
1: Hep Amerika'da mı olsun abi? Sonuna kadar
0: işte,
1: öyle mi olsun?
0: İşte abi ABD tehdit ediyor. Öyle alıyor. Yoksa FIFA'nın öyle bir gücü olsa ABD hayatta vermez. Çünkü futbol ülkesi değil ki.
1: Antrenman sahalarını görüyorsun değil mi? Hepsi patates tarlası. Önüne düşmüştür görüntüler. Tesisler
0: yani,
1: falan.
0: Yılanlar çıkıyor. Ondan sonra İran Meksika'ya git gel yapmak zorunda kalacak. Bizim kamp yerimiz rezalet. İnanılmaz yolculuklar yapacağız. Büyük ihtimalle bizim ABD maçımızda da büyük hakem hataları olabilir. Orada bir şekilde ABD lobisini kullanıp hakemi etki altına alabilir FIFA'yı. Yani bir sürü skandallar olur. En büyük şeyleri yani ABD'yi üst turlara çıkarma hedeflerini yapıyorlar.
1: Evet yani.
0: Bizim üçüncü maça bırakmamız lazım işi.
1: Evet yani zaten Dünya Kupası dediğin şey, ne bileyim Haiti-İskoçya maçı, ne bileyim Panama-Türkiye maçı, ne bileyim Ghana-İsveç maçı falan, bunlar yani. Ama futbolun sahipleri maalesef Atakan abi bize böyle huzurlu bir turnuva izletmek yerine biraz daha böyle yaltaklanma derdindeler bazı kesimlere. Umarım senin dediğin gibi seneye de bir daha aynı noktaya verilmez diye düşünüyorum.
0: Ya bakayım 2030 Dünya Kupası nerede? Ben de merak ettim.
1: Ben de bakayım dur. 2030 Dünya Kupası ev sahibi yapayım bakalım. Fas, İspanya, Portekiz'miş, iyi bari. Öyle gözüküyor. Yanlış bilgi değilse tabii.
0: Bak şey yapmışlar. Fas, Portekiz ve İspanya'da ama açılış maçları Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynayacakmış.
1: 2034'ü de yine Suudi Arabistan tarafına vermişler.
0: Bak duydun değil mi? Duyur. 2030 Fas, Portekiz, İspanya'da olacak ama.
1: Evet.
0: Açılış maçları Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynanacakmış bak.
1: Yine Güney Amerika'da taraflarmış.
0: Evet.
1: Güzel bilgi mesela. Senin dediğin doğru. Herhalde böyle Amerika FIFA'ya çökmüş durumda galiba, argo tabirle. Çok içerlendim. Ben şu yorumu yapmak istiyorum diyor. Somalili hakem Senegal milli takımı ve Özbek milli takımına uyguladıkları tarife kabul edilebilir bir durum değil. Bence aynı uçakla keşke ülkelerine geri dönselerdi. Milli takımlar için söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri uzun zamandır Somali pasaportu kabul etmiyormuş diyor. Ural Bey yazmış mesajını.
0: Ya tamam kabul etmiyor da kardeşim, sen adama geçici şey versene, bir aylık, adamın yanında polis ver, bilmem ne ver falan, adam bir şey maçı yönetsin yani, adam iyi hakem. FIFA karar vermiş, bu rezalet, skandal yani.